0: Havayla temas ettiklerinde patlamalarını önlemek için ya suda muhafaza edilmeleri ya da gümüşle kaplanmaları gerekiyordu.
1: Bu ay be, onlardan birini yutmak istemezdim. Bir sonraki büyük buluşsa tamamen bir kaza sonucu ortaya çıktı. İngiliz John Walker mermiler içinde bir bileşik üretmeye çalışıyordu. Antimon sülfür, potasyum klorat, sülfür ve Arap zamkını bir macun haline getirdi.
2: Bu karışımı kuvvet uygulandığında ateşlenecek olan kapsüllerde kullanmayı umuyordu. Böylece bir mermiyle itici gazı tek bir yerde birleştirebilecekti.
1: Ama macun umduğu gibi işe yaramadı. Vurduğunda patlamıyordu. Deney başarısız oldu. Ama o yılmadı, denedi.
0: Yeniden başlamak için ekipmanların bakımını yapıp temizliyordu. Yeri silerken hiç beklenmedik bir şey oldu. Tutuştu.
1: Walker'ın hazırladığı kimyasal karışımın darbe aldığında alev almadığı, sadece biraz ısıya maruz kaldığında alev aldığı ortaya çıktı. Çok acayip değil mi?
0: O sırada beklenmedik bir şekilde çubuk yere sürtününce aniden bir reaksiyona sebep oldu.
3: Bu kimyasal karışımdan geriye kalanları aldı ve taşınabilir bir kimyasal ateş makinesi yapmak için çalışmaya karar verdi.
2: İnsanlar daha önce bu sorunu çözmek için kimyayı kullanmayı denemediler değil. Ancak tüm çözüm önerileri değerden çok daha fazla soruna neden oldu.
1: Size diğer girişimlerden de bahsedeyim. 19. yüzyılın başlarında Fransız bir kimyager, şeker, kauçuk ve potasyum klorata batırılmış tahta bir çubuktan kendiliğinden tutuşan bir kibrit icat etti. Bir asbest sülfürik asit şişesine daldırılarak yakılıyordu.
4: Bu zararlı yapışkan atelleri ceketinizde küçük bir asit şişesinin yanında taşımanız gerekiyordu.
1: Kabul edelim ki bu pek uygun değil. John Walker'ın kazara bulduğu karışımda aynı şeyi yapıyor, ancak hiçbir dezavantajı yok.
4: Bu ilk karışımda artık ateş yakmak için her şeye sahibiz. Tepkime için sülfürümüz var. Ateşi yakacak oksijen atomlarını sağlayan potasyum kloratımız var. Karışımı bağlayacak sakızımız bile var.
1: Böylece John Walker şans eseri de olsa yanıcı macununa batırılmış sülfür kaplı karton şeritlerden ilk kibritleri üretmeye başladı.
5: 1850 yılına gelindiğinde Birleşik Krallık'ta her gün 250 milyon ton kibrit alınıyordu. Kibrit üretimi önemli bir endüstriye dönüştü.
4: Çok riskliydi. Bu kibritleri kullanırken kafanız, perdeleriniz, kanepeniz ve hatta giysileriniz bile tutuşabilirdi.
1: Sonunda Fransa ve Almanya'da yasaklanmadan önce bu kibritlerden sadece birkaç yüz kutu satıldı.
3: Görünüşe göre Walker'ın sürtünme ışıkları saman alevi olmuştu.
1: Bu çok güzel bir şey. Devam edelim. John Walker'ın kibritlerinin kısa süreli başarısından esinlenen Fransız kimyager Charles Sauria, kükürt içeriğini beyaz fosforla değiştirerek kendi kibritlerini yaptı.
4: Beyaz fosfor kullanarak daha küçük, kullanımı daha kolay ve daha güvenilir kibritler yaptı. Üstelik kötü kükürt kokusu da yaymıyordu.
1: Kulağa harika geliyor. Sauria'nın icadıyla kibritler tüm dünyada satılmaya başlandı.
0: Tüm dünyada kibritleri satılıyordu. İcadının patentini almak için yeterli parası yoktu. Bu yüzden ne yazık ki Bay Sauria beş parasız öldü.
1: Alman bir sanayici olan Friedrich Kammerer hem patenti hem de parayı aldı.
5: 1850 yılına gelindiğinde Birleşik Krallık'ta her gün 250 milyon ton kibrit alınıyordu. Kibrit üretimi önemli bir endüstriye dönüştü.
3: Ülkenin dört bir yanında yüzlerce fabrika açıldı.
5: Bu işçiler günde 12-16 saat arası vardiya yapıyor, çubukları alıyor, bu zehirli macunun içine koyuyor ve sonra bu kibritleri yapmak için onları kesiyordu.
4: O dönemdeki diğer birçok fabrika işine kıyasla hafif bir işti. Bu nedenle çalışanların çoğu kadın ve çocuklardı.
1: Kibrit yapan ve satan genç kadınlar, kibritçi kızlar olarak anılmaya başlandı. Ancak kibrit fabrikalarında gizli bir tehlike vardı.
2: Henning Brandt bilmiyordu. Charles Sauria da bilmiyordu. Ama beyaz fosfora uzun süre maruz kalmak insan vücuduna çok zararlıydı.
4: Fosfordan çıkan dumanlar çene kemiğini çürüterek dişin çürümesine neden oluyordu. Bu son derece acı verici ve bir o kadar da ürkütücüydü.
1: Fosfor 50 yıldır kibrit endüstrisinde çalışanlar için ciddi bir mesleki hastalıktı. Ancak beyaz fosforlu kibritlere olan talep o kadar yüksekti ki hiçbir üretici değişiklik yapmaya yanaşmıyordu.
4: 10 bin işçi greve gitti ve işler yoluna girene kadar geri dönmeyi reddetti.
1: Kibrit
4: derece acı verici ve bir o kadar da ürkütücüydü.
1: Fosfor 50 yıldır kibrit endüstrisinde çalışanlar için ciddi bir mesleki hastalıktı. Ancak beyaz fosforlu kibritlere olan talep o kadar yüksekti ki hiçbir üretici değişiklik yapmaya yanaşmıyordu.
4: 10 bin işçi greve gitti.

0: Yüzyılın başlarına kadar basında yer alan haberler, kamu kampanyaları ve hükümet mevzuatı nihayet buna bir son verdi.
1: Aslında 1840'lardan beri diğer alternatifi kullanıyor. Kırmızı fosfor.
0: Ancak beyaz fosfat nihayet yasaklandığında ve açgözlü işletme sahiplerinin başka seçeneği kalmadığında bugün bildiğimiz kırmızı fosforlu kibritler ortaya çıktı.
2: Görünüşte istediğiniz yerde ve istediğiniz zaman ateş yakabilme becerisine sahip olmak çok önemli gibi görünmeyebilir. Ancak etkisi çok büyük oldu.
0: Her evin ısınmasıyla yaşam kalitesi her yerde arttı.
2: Çünkü evlerde artık istenilen zamanda kandil yakılabiliyordu. Bu sayede insanlar geceleri de kitap okumaya başladı ve okuryazarlık seviyeleri ülke çapında hızla yükseldi.
3: Kibrit ve istendiği zaman ateş yakılabilmesi sayesinde demir fabrikaları, çelik fabrikaları, demir ocakları sanayi devrimi boyunca ilerledi. Ateş söndüğünde bu fabrikalar duruyordu. Tek yapmaları gereken ateşi tekrar yakmaktı.
0: Kibritler modern seri üretim çağına güç veren haline geldi. Çatal bıçak takımından arabalara kadar her şeyi daha önce hiç olmadığı kadar verimli bir şekilde üretmemize yardımcı oldu.
1: Buharlı trenlerle seyahat daha güvenilir hale geldi. Böylece demir yolları genişledi. Bu durum herkesin yararına oldu. Demir yolları İngiltere'nin iç kısımlarında yaşayan turistleri sahillere taşıdı.
2: Gerçekten de turizmin doğuşu basit bir kibritin trenlerde kullanılmasıyla mümkün oldu.
0: Bugün ateş yakmak için daha pratik çözümlere sahip olabiliriz. Ancak kibrit hala ateş yakmak için kullanılan bir şey.
4: Modern kibrit fabrikaları günde 10 milyon kibrit üretebiliyor. Bu da dakikada 20 bin kibrit demek.
2: Sanırım dakikada 20 bin kibrit üretmem beklenseydi greve giderdim.
0: Birazdan tavuk, elektrotlar ve şebeke elektriğiyle deneyler.
3: Daha sonra aynı şeyi kendi üzerinde denemenin çok iyi bir fikir olacağını düşündü.
0: Ve evrenin sınırından gelen bir sinyalin tesadüf eseri keşfi.
5: Aniden kısa bir darbe ve sonra tekrar oluyor.
0: Ama önce, insanlık tarihinde hiçbir şey tekerleğin icadı kadar etkili olmamıştır.
1: Muhtemelen çikolatayı da o listeye koyardım.
0: Bugün kullandığımız kauçuk lastiklere giden yol çok uzundu. İlk tekerleğin ve aksların icadı yaklaşık 5000 yıl öncesine, bronz çağına kadar uzanıyor. Ortadan geçen bir aksın nasıl kullanılacağını bulduğumuzda çığır açtık. Bu da taşıdığı şey sabit kalırken tekerleğin dönebileceği anlamına geliyordu.
2: Tekerlek gerçekten heyecan verici bir gelişmeydi. Çünkü tekerlekler doğada bulunmuyor. İnsanlar tekerleği kendi başına icat etmek zorundaydı.
0: Tekerlek hayatlarının vazgeçilmezi haline geldi. Çömlekçilikte ve değirmencilikte kullanıldı. Çok geçmeden savaş arabalarında ve at arabalarında kullanılmaya başlandı.
6: Artık insanlar yürümek zorunda değillerdi. Artık bir hayvan tarafından çekilen arabanızda uzaklara kadar gidebiliyordunuz.
2: Tekerlekler ilk başlarda ahşaptan yapılıyordu. Bu engebeli yollarda arabaların hızlı gitmesini engelliyordu. Hızlandıkları anda tüm mekanizma parçalanabiliyordu.
0: 19. yüzyıla kadar tekerleklerin önünde birçok engel vardı.
7: Ne yaptığını anladım.
0: Teşekkür ederim. Görünüşe göre tekerleği sıkıştığı yerden çıkarmak için.
7: Şimdi zorluyorsun.
0: Evet, tamam, peki basit tekerleğin nasıl geliştirildiği sorusunun yanıtını 16. yüzyılda bulabiliriz. Sana bırakıyorum Hakim.
6: Fetihçiler olarak da bilinen İspanyol kaşifler Meksika'ya vardıklarında Azteklerle karşılaştılar. Mezoamerikalılar Avrupalıların daha önce hiç görmedikleri bir top oyunu oynuyorlardı.
0: Onların dikkatini oyun değil, top çekti.
2: Yumuşak ve esnekti. Ama en önemlisi çok yükseğe zıplayabiliyordu. Yüksekteki bir çemberin içinden geçiyordu.
0: Toplar, tropikal ağaçların sütlü öz soyundan elde edilen benzersiz bir maddeden yapılıyordu.
6: Toplanıp kurutulduktan sonra doğal kauçuk dediğimiz katı bir maddeye dönüşüyordu. Mezoamerikalılar, Avrupalılar keşfetmeden 3000 yıl önce doğal kauçuk hakkında bilgi sahibiydiler.
2: Aslında Meksika'nın en eski uygarlığı olan Olmeklerin adı Aztek dilinde kauçuk insanlar anlamına geliyor.
0: Pek de gurur verici bir isim değil. Avrupalılar bu ilginç malzemeyi Avrupa'ya götürdü. Çok geçmeden kauçuk ateşi Batı dünyasını sardı.
4: Kauçuk harika bir şeydi. Esnek, dayanıklı ve su geçirmez.

0: geçirmezdi. Bavullar, giysiler ve ayakkabılar için mükemmel bir malzemeydi.
1: Varlıklı aileler kauçuğun potansiyelini gördü ve servetlerini kauçuğa yatırdı. Üretimi için yeni şirketlere yatırım yaptılar. 1800'lü yılların Bitcoin'i gibi bir şeydi diyebiliriz.
2: Charles McIntosh su geçirmez bir kumaş elde etmek için iki kumaş parçası arasına kauçuk koymaya karar verdi. McIntosh bu malzemeyi McIntosh olarak bilinen su geçirmez pelerinler yapmak için kullandı.
3: Ancak Bay McIntosh'un kendi adını taşıyan mekleri Londra'nın sisli havası için iyi olsa da başka yerlerde o kadar iyi performans göstermedi.
4: Havanın çok sıcak olduğu güneyde eridiler. Havanın çok soğuk olduğu Amerika'nın kuzeyinde ise donup çatladılar.
3: Bu ciddi sorun nedeniyle kauçuk balonu patladı. Fabrikalar kapandı ve yeni şirketler kurulmadı.
2: İşte Charles Goodyear burada devreye girdi. Daha önce duymuş olabileceğiniz bir isim. Charles Goodyear girişimci bir aileden geliyordu. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk nalbur dükkanını kuran onun ailesiydi. Yani risk almaya yabancı değillerdi.
3: 1834 yılında Charles Goodyear, can kurtaran yelekleri için yeni ve geliştirilmiş bir valf üzerinde çalışıyordu ve tasarımını New York'taki Roxbury Indian Rubber Company'ye götürdü.
4: Su paplarından büyük bir sorun vardı. Mağaza müdürü Goodyear'ı depolarına götürdü ve ona şekilsiz lastik yığınlarını gösterdi. Bütün can kurtaran yeleği stoktaydı. Erimişlerdi.
3: Charles Goodyear çok şaşırdı. Şu suratına bakın. Sorunu lastikle çözmeyi kendine görev edindi. Sadece nasıl çözeceğini bulmalıydı.
4: Goodyear kendini kimyager olarak görüyordu. Bu nedenle doğru formülü bulursa bu sorunu çözebileceğini düşündü. Ve bunu karısının mutfağında tüm tencere ve tavaları kullanarak yaptı.
2: Evde ne kadar popüler olduğunu tahmin edebilirsiniz. Tüm zamanını ve ailenin tüm parasını tek bir şey için harcıyordu.
4: Hatta karısının mücevherlerini ve çocuklarının okul kitaplarını satacak kadar ileri gitti.
3: Alacaklıların borcunu ödeyemeyince hapishaneye girdi. Ama bu bile onu durdurmadı.
2: Her şeye rağmen hapishanenin mutfağında deneylerini yapmaya devam etti. Hiç pes etmeyen birini görüyoruz.
3: Ailesi açlıktan ölmek üzereyken Charles bir fırsat yakaladı. Kauçuğu nitrik asitle birleştirdiğinde yüzeyi yapışkan değil, pürüzsüz ve kuru oluyordu.
4: Bu Goodyear'ın aradığı büyük fırsat olabilirdi ve sonunda Boston Postanesi ile posta çantaları için kauçuk tedarik etmek üzere bir sözleşme imzaladı. Boston yılın büyük bölümünde soğuk olduğu için başlangıçta her şey harika gitti ama sonunda yaz geldi ve geldiğinde kauçuk her zaman yaptığını yaptı, eridi.
3: Aa, en başa döndük.
2: Charles bunun onu engellemesine izin vermedi. Bu kez sülfür ekleyerek deneylerine devam etti.
0: Kauçuk ısıya direndi ama artık işe yaramayacak kadar yumuşaktı.
3: Yılmayan Charles yeni kauçuk formülü için potansiyel alıcılar bulmak üzere yola çıktı. Kendini Massachusetts'te bir dükkanda buldu.
4: Orada kauçuğunu satmaya çalıştı ve insanlar onunla dalga geçtiler. Elindeki parçayı sallarken elindeki parça uçtu ve sonrasında da... sobanın üstüne düştü.
2: Charles onu temizlemeye gittiğinde yapışkan bir şeyle karşılaşmayı beklerken sert ve neredeyse kömürleşmiş, biraz deriye benzeyen bir malzeme ile karşılaştı.
4: Ve dahası süper soğuk Massachusetts kışında dışarıda bıraktığında çatlamak yerine esnekliğini koruyordu.
3: Sülfür ve ısı kombinasyonu kauçuğu stabilize etmek için tam olarak ihtiyaç duyulan şeydi.
4: Sülfür miktarı kauçuğun özelliklerini belirliyordu. Az miktarda sülfürle esnek bir şey elde edebilirsiniz. Onu bükebilirsiniz. Ancak çok fazla kükürt eklerseniz araba lastiği gibi çok daha sert bir şey elde edersiniz.
3: Bu Charles'ın evrak anıydı. Yıllarca uğraşmasına rağmen kauçuk bilmecesini tesadüfen çözmüştü.
5: Thank you.
2: Charles Goodyear 5 yıl daha deney yapmaya devam etti. Ve mükemmel malzemeyi elde etmek için kauçuğun tam olarak ne kadar ısıtılması ve ne kadar süre bekletilmesi gerektiğini buldu.
3: Sonunda turnayı gözünden vurdu. 1844'te tarifi için patent başvurusunda bulunan Goodyear için işler nihayet yolunda gitmeye başladı. Ancak icadının meyvelerini toplayamadan bir aksilik daha yaşadı.
4: Amerikan patenti için başvurmayı başarmış olsa da İngiliz patenti için başvuracak kadar parası kalmamıştı. Goodyear'ın kauçuk tarifinin kopyalanmasının çok kolay olduğu düşünüldüğünde insanlar tam olarak bunu yaptı.
3: Bu kişilerden biri kauçuk patlamasının ilk günlerinde Charles McIntosh'la yakın çalışan bir İngiliz mühendis olan Thomas Hancock'tu.
2: Thomas Hancock, Charles Goodyear'ın kauçuğunun bir kısmını ele geçirmeyi başardı ve kendi versiyonunu yapmak için tersine mühendisliği kullandı.
4: Buna vulkanize kauçuk deniyor. Vulkan, Roma ateş tanrısından geliyor.
2: Hancock, Charles Goodyear'ın eline fırsat geçmeden sadece birkaç hafta önce vulkanize kauçuğun patentini İngiltere'de almayı başardı.
3: Aa, şaka yapıyorsun.
2: Goodyear bir türlü rahata eremedi. Vulkanize kauçuğu için tüm İngiliz pazarını kat etmekle kalmadı. Aynı zamanda Hancock'u yenmek için yasal masraflara bir servet harcamak zorunda kaldı.
3: Çifte darbe!
4: 1860'da öldüğünde Charles Goodyear'ın 200 bin dolardan fazla borcu vardı.
5: Bir dakika, Goodyear'ın lastikleri ne olacak? Hani şu kauçuktan yapılan lastikler. Charles Goodyear'ın mükemmelleştirdiği kauçuk mu?
3: Dur bakalım Simon, unutma hala 19. yüzyılın ortasındayız. Arabalara daha çok var.
2: Bu arada kauçuk konveyör bantlardan koşum takımlarına ve bariyerlere kadar çok çeşitli uygulamalarda kendine yer buldu.
4: Kullandığımız aletler, kalem silgileri kauçuktan yapılıyor.
2: Fırfırlı gömlekler bile. Fırfırlı gömlekler mi?
3: Tamam, bu biraz garip ama yapacak bir şey yok.
4: Ama aynı zamanda elektrik tüm dünyada yaygınlaşıyordu. Ve tahmin edin ne oldu? Yeni kauçuk yalıtkan.
6: Bakır tellerle kablo yapılıyor ve bu kablo Malezya'dan ithal edilen kauçukla kaplanıyor.
1: Kauçuk tüketimi 1825'te sadece 38 tonken 1870'te yaklaşık 8000 tona çıkarak tavan yaptı. Üretimin bir kısmı tekerlek üretimi için kullanıldı.
2: 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde John Dunlop'tan Michelin kardeşlere kadar lastik devleri büyük işler yaptı. Lastikler çok popülerdi ve otomobil icat edilmek üzereydi.
3: Ve işte Goodyear nihayet hak ettiği övgüyü burada aldı. Ölümünden yaklaşık 40 yıl sonra Goodyear Lastik ve Kauçuk Şirketi kuruldu. Ve şanssız mucidin onuruna bu şirkete Goodyear adı verildi.
4: Şişirilebilir vulkanize kauçuk lastiğin piyasaya sürülmesi ulaşımı sonsuza dek değiştirdi. Artık daha rahat bir sürüşe sahibiz. Engebeli arazilerde kendinizi, aracınızı ve yükünüzü parçalara ayırmadan istediğiniz kadar hızlı gidebilirsiniz.
7: Şansa bırakmayın. Lastiklerinize güvenin.
3: İlk ticari uçaklar gökyüzüne çıktığında lastik tekerlekler üzerinde piste hızla ilerleyebildiler.
4: Eğer lastik tekerlekler olmasaydı bugünkü modern uçaklar asla olmazdı.
1: Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 6 milyar dolar değerinde lastik üretilmekte ve satılmakta. Şimdi düşündüğünüzde yollarda çeyrek milyardan fazla araba var ve lastik pazarının ne kadar büyük olduğunu görebilirsiniz.
3: Kauçuk sadece seyahatte devrim yaratmakta kalmadı, günlük yaşamın pek çok başka alanında da kendine yer buldu.
0: Futbol toplarının içinde kauçuk mesaneler var.
2: Badminton raketlerinde kauçuk var.
0: Tenis bu keçe kaplı lastik toplar olmadan oynanamazdı.
3: Aa, bekle Natasha. Sözün solundaydın ama şimdi oradasın. Kafam karıştı.
2: Kauçuk, Mezoamerika'daki kökenlerinden bu yana kimsenin hayal bile edemeyeceği kadar yaygınlaştı.
4: Zavallı Goodyear her ne kadar kazara keşfetmiş olsa da kendi yarattığı dünyayı tam olarak görme fırsatını kaçırmış oldu.
3: Birazdan bir öğrenci evrenin gizli mekaniğini keşfediyor.
8: Sonunda bunun Samanyolu'nun merkezinden geldiğini anladı.
3: Ama önce... İnsanoğlu merak etmeye başladığından beri insan vücudunun gizemini anlamaya çalışıyor.
2: Düşünmeden nasıl nefes alıyorum? Sümük nereden geliyor? Organlarım neden karnımdan düşmüyor? Küçük parmağım ne işe yarıyor?
3: Oo, hepsi güzel sorular ama şuna ne dersiniz? Canlı hayvanlara yaşam kıvılcımını veren ne? Ve bunun modern kalp piliyle bağlantısı ne? Hadi öğrenelim.
9: Elektrik 18. yüzyılda yaygınlaştı. yaklaştıkça insanlar onunla ne yapacağını düşünmeye başladılar. Ve onu yeni ölmüş hayvanlara vermeye karar verdiler. 1775 yılında Danimarkalı bir fizikçi talihsiz bir tavukla oldukça ilginç bir deney yapmaya karar verdi. Tavuğun kafasının her iki yanına elektrotlar yerleştirdi. İçinden bir akım geçirdi ve tahmin edin ne oldu? Tavuk ölmüş gibi görünüyordu. Daha sonra tavuğa verdiği elektrotlar sayesinde tavuk hayata döndü.
5: Ayağa kalktı ve dolaşmaya başladı. Eğer doğru bir kaynaksa.
3: İnanması zor. İtalyan bilim adamı Luigi Galvani 1700'lerin geri kalanını kurbağa bacakları üzerinde deneyler yaparak geçirdi.
9: Şunu fark etti. Canlıların bir tür içsel elektriği var. Aletleriyle bacaklara dokunduğunda bacakların seyirdiğini fark etti.
5: İşte el bu. Galvani tüm canlıların doğasında galvanizm adını verdiği bir tür elektrik olduğunu iddia etti. O günlerde kendi reklamını yapmayan bir bilim insanına rastlamak çok nadirdi.
9: Diğer bilim insanları da benzer deneyler yaptı. Biri ölü bir kuşu aldı, rektumuna bir elektrot yerleştirdi. Bir diğeri gagasına yerleştirdi ve kanatlarını çırpmasını sağladı. Ve sonra bunu kendi üzerinde denemeyi düşündü.
2: Sonuçlar beklendiği gibi değildi. Aslında pek de hoş olmadı.
3: Aman tanrım. 100 yılın sonunda doktorlar dikkatlerini ve elektrotlarını ölü insan bedenlerine çevirdiler.
5: Fransız devrimi sırasında çok sayıda başsız ceset vardı. Bazı kaynaklara göre bilim adamları elektrik uygulayarak bu cesetlerin kalplerinin yeniden atmasını sağladı.
3: Elbette Londra'da devrim, giyotin ve başsız cesetler yoktu ama ölüm cezası vardı.
9: Kraliyet Cerrahlar Koleji, Newgate Hapishanesi'nin hemen yakınında yer alıyordu. Mahkumlar yargılanıp ölüm cezası alıyor ve halkın gözü önünde idam ediliyorlardı. Ardından cesetlerine işlem yapılmak üzere yolun hemen aşağısındaki Kraliyet Cerrahlar Koleji'ne götürülüyorlardı.
3: 1803 yılında bir çocuk katili asıldı ve cesedi korkunç bir kamu deneyinde kullanılmak üzere Aldini adında bir bilim adamına teslim edildi.
2: Cesedi konferans salonunun ortasındaki bir levhaya bağladı. İnsanlar neler olabileceğinden o kadar emin değillerdi ki hüküm giymiş katilin hayata dönme ihtimaline karşı onu tutuklamak için polis bir hazır bekliyordu.
10: Eğer hayata dönerse masadan fırladığında ne yapacaksınız?
8: Mahkum kolunu kaldırdı ve yumruğunu sıktı. İnsanlar onun hayata geri döndüğünü düşündüler.
3: Genç yazar Mary Shelley'e ünlü eseri Frankenstein için ilham veren işte bu heyecan verici olaydı. Ayrıca vücudumuzun elektrik içerdiğini de doğruluyor.
8: Bedenlerimiz doğal bir elektrik yüküne sahip. Ancak bu örneğin telden geçen bir elektrik akımından biraz farklı. Vücudumuzun kimyasal bir yükü var. Elektriğin asıl geldiği yerde burası. Vücudunuzdaki dokuların içinde ve dışında hareket eden kimyasallar var ve voltajı üreten de bu.
3: Bu voltajlar sinirler boyunca saatte 430 kilometre hızla hareket ederek saniyenin çok küçük bir bölümünde vücuttaki sinyalleri elektriksel olarak iletebilir.
8: Bu da bize belirli kimyasalların belirli kas hareketlerini tetikleyebildiğini, örneğin bir kalamar bacağına tuz koymak gibi aslında bu tür kas reaksiyonunu tetikleyebildiğini gösteriyor.
3: Aa, bu ürkütücü! Sadece ben değil, Simon da sevmiyor. Bir fizyoloğun olağanüstü bir şey keşfettiği Londra'daki St. Mary's Hastanesi. 100 yıl ileri sarın. İnsan kalbinden yayılan elektriksel atımlar.
9: Augustus Waller, kalpten geçen elektrik atımlarını görselleştiren ilk kişiydi. Ve bunu kanıtlamak için sağ ve sol elini elektrometreler bağlayarak sinyali yakaladı.
3: Waller'ın ürettiği görüntü ilk elektrokardiyogram ya da EKG'ydi. Kalbin kasılmasını sağlayan elektrik atımlarını gösteren bu görüntü bugün hala atan bir kalbin ikonik resmi.
5: Kalpteki normal elektriksel aktivite iki elektrik düğümü tarafından sağlanır. Bu düğümler elektrik sarsıntıları yaratarak kalpteki farklı kasları biraz farklı zamanlarda kasar ve kalp atışının ayırt edici ve boom sesini oluşturur.
3: Yaşamımız boyunca ortalama 3 milyardan fazla kalp atışı gerçekleşir. Milyarlarca küçük elektrik atımı bizi hayatta tutuyor.
2: Kanı vücuda taşımak, oksijen vermek ve toksinleri atmak için kalbin düzgün çalışmasına ihtiyacımız var.
5: Elbette işler ters gidebilir. Bu iki düğüm çok hızlı, çok yavaş ya da belki de en kötüsü birbirleriyle senkronize olmayabilir.
3: Kalbin elektriksel pille ilgili sorunlar yaşlı insanlarda daha yaygın ve dünya çapında milyonlarca insanı etkilemekte. Ancak kalbimizin düzenli atmasını sağlayacak bir çözüm bulmak şaşırtıcı derecede uzun sürdü ve şans eseri bulundu.
5: İlk denemeler 1930'larda New York'ta kardiyolog Alfred Hyman'ın durmuş bir kalbi neden çalıştırmaya çalıştığı yerde yapıldı. Bunu kalbe adrenalin enjekte ederek yapmaya çalıştı. Gerçi bunun adrenalinden değil, iğnenin kalbi fiziksel olarak girmesinden kaynaklandığı ortaya çıktı.
9: Hyman çalışmaya devam etti ve kalbi çalıştırmak için periyodik olarak kalbe saplanan uzun bir iğnesi olan bir el krank cihazı geliştirdi.
3: Rahatsız ediciydi ama oldukça etkiliydi. Ancak tıp camiasının geri kalanı buna ikna olmadı.
9: Çoğu insan bunun şeytanın işi olduğunu düşündü.
3: Bu yüzden Hyman'ın el kranklığı kalp bıçaklayan kabusu tutmadı. Kalbin düzenli olarak atmasını sağlamak için elektrik kullanan bir cihaz geliştirme birçok mucit tarafından denendi.
2: John Hobbs kalbin dışına takılabilen ancak şah damarındaki bir tel aracılığıyla elektrik uyarıları gönderen ayrıntılı bir devre parçası yaptı. Bu kalbin çalışmasını sağlıyordu.
3: Hobbs ilk kalp pilini tasarlayarak biyoloji ve teknoloji arasındaki boşluğu doldurdu ve yepyeni bir bilim dalı olan biyomedikal mühendisliğini kurdu.
5: İcadı teknik olarak taşınabiliyordu ancak yine de şebeke elektriğiyle çalışıyordu. Yani kablonun en son uzadığı yere kadar gidebiliyordunuz.
11: Aa, yanlış kablo.
3: Yani daha gidilecek uzun bir yol vardı. Buffalo, New York'tan mühendislik profesörü Wilson Gladpet. Çeşitli icatları için 325'ten fazla patenti var ve kalp atış hızını doğru bir şekilde ölçmeye kafayı takmış durumdaydı.
5: 1959'da Gladpet hızlı kalp atışlarını izleyebilecek bir cihaz yapmaya çalışıyordu. Ve kulübesinde bir tahta üzerine yayılmış parçalardan oluşan bu cihazı yapıyordu.
2: Çalışırken elini 10 kilo ohm değerinde sarı bir dirence uzattı. Ama yanlışlıkla 1 mega ohm değerinde bir direnç aldı.
3: Bunun ne anlama geldiğini biliyor muyuz?
2: Bu elektronların devreden geçmesinin 100 kat daha zor olduğu anlamına gelir.
3: Yani işe yaramadı mı?
2: Başka bir şey daha oldu. Devre aslında gıcırdamaya başladı.
9: Gıcırdama şimdiye kadarki en iyi kelime.
3: Gladbeck'in cihazı düzenli, aralıklı elektrik atımı gönderiyordu.
2: Sonra bu nabzın kalp atışlarıyla eşleştiğini fark etti. Ve kalbi dinlemek yerine belki de bir şekilde kalbi kontrol edebileceğini düşünmeye başladı.
3: Yanlışlıkla bulduğu şeyin onun için büyük bir fırsat olabileceğini fark etti.
5: Ancak Gladbeck bu devreyi atan bir kalp üzerinde test etmesine izin verecek bir cerrah bulmakta zorlandı.
3: Sonunda Wilson iki doktoru Shardak ve Cage'i implante edilebilir kalp pilinin uygulanabilir olduğuna ikna etti. Şimdi sadece test etmeleri gerekiyordu ama insan hayatını riske atamazlardı.
2: Böylece Gladbeck'in cihazını bir köpek üzerinde denediler. Kalbe uyguladılar ve kalp atışları hızlandı.
3: İşe yaradı. Bu tesadüfi buluş bir mucize gibi görünüyor.
2: Gladbeck dindar bir adamdı. Bu yüzden yanlış rezistansı almasına neden olanın Tanrı olduğunu düşündü.
5: Tanrı işin içinde olsun ya da olmasın. Gladbeck'in pratik, kompakt ve basit icadı belki de tıp camiasının kalp piri sorununa çözüm olacaktı.
3: Gladbeck kendi parasından $2000 harcadı ve sonraki 2 yıl boyunca yeni tasarımını kullanarak 50 kalp pili yaptı.
2: Cihaz yaklaşık bir kibrit kutusu büyüklüğündeydi. Civa ve çinkodan yapılmış kabloları ve pilleri vardı. Bir ya da daha fazla kablo kalp pilinden doğrudan dokuya ve kalbin içine uzanıyordu.
3: 77 yaşında bir adam ritim bozukluğu nedeniyle hastaneye getirildi. Yardım almazsa ölecekti. Bu Shardak ve Cage'in beklediği fırsattı. Great Batch'in cihazını hastaya başarıyla taktılar. Kalp pili tasarımı büyük bir atılımdı. Ancak pillerin ömrü en fazla 5 yıldı.
2: 60'lar ve 70'ler boyunca bilim insanları alternatif güç kaynakları üzerinde çalışmaya devam etti.
9: Bir aşamada şarj edilebilir pilleri bile düşündüler.
12: Makineyi her sabah, haftada bir kez çalıştırıyorum. Ve 90 dakika boyunca kalp plakasının üzerine koyuyorum.
9: Ama sonra düşündüler ve kalp sorunu olan hastayı kendi pillerini şarj etmekten sorumlu tutmanın o kadar da iyi bir fikir olmadığına karar verdiler.
3: Sanırım bu konuda hemfikiriz Tony. Wilson Great Batch çalışmaya devam etti ve kalp pilindeki cıvalı pili daha iyi bir şeyle değiştirmeye karar verdi.
8: Yaklaşık 10 yıl ömrü olan ve 400 milyon kalp atışına kadar dayanabilen bir lityum iyodür pil.
3: Bugün Great Batch'in tesadüfen bulduğu şeyin etkisi çok büyük. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 1,5 milyon kalıcı hayat kurtaran kalp pili takılıyor.
5: Bugünlerde herkesin kalp pili takılmış en az bir kişiyi tanıdığından eminim. Eğer kendi arkadaş ve aile çevrelerinde değilse o zaman ünlü biri olabilir.
3: ...1967'nin sıcak bir akşamında Cambridge Üniversitesi'nde okuyan genç bir doktora öğrencisi uzaydan gelen radyo sinyallerini dinliyor.
0: Uzaydan gelen radyo dalgalarını dinlemek mi? Bu benim bilmediğim garip bir 51. bölge olayı mı yoksa?
3: Tamam, aslında dinlemiyor ama anteninin yıldızlardan topladığı şifreli verileri sayfa sayfa okuyor.
0: Bunun beni daha iyi hissettirmesi mi gerekiyor?
3: Bu kader akşamında Jocelyn Bell beklenmedik bir şey fark etti. Açıklayamadığı bir şey.
13: Kayıtlarda tuhaf bir şey olduğunu fark etmeye başladım. Tam olarak bir radyo kaynağı değildi ve tam olarak parazit de değildi.
8: Aniden titreşim azalıyor ve sonra tekrar oluyor.
4: Ve tekrar ve tekrar ve olmaya devam ediyor.
13: Blip, blip, blip. Böyle bir şey işte.
3: Jocelyn gizemli sinyali bir soru işaretiyle işaretledi ancak hocası Anthony Hewish sinyale kendi kodunu verdi. LGM1. Küçük yeşil adamlar anlamına geliyor.
8: O zamanlar bu gizemli sinyali uzaylıların gönderdiğini düşündüler.
0: Peki, öyle mi?
3: Bunu unutma Natasha. Bunun nedenini anlamak için evrenimizin nasıl işlediği hakkında biraz daha bilgi sahibi olmamız gerekiyor.
8: İnsanlar kozmos karşısında sürekli hayrete düştüler. Yıldızların arasında ne olduğunu merak etmek için başımızı hep gökyüzüne çevirdik.
3: Yıldız gözlemciliğini bilime dönüştüren ilk kişiler antik Yunanlılardı.
0: İlk doğa filozofları yıldızların hareketlerinin haritasını çıkaran İlk kişiler arasındaydı.
3: Ayrıca bağımsız olarak hareket eden gezegenleri de tanımladılar. Ancak Galileo ve Kepler gibi bilginler tarafından teleskop geliştirildikten sonra yıldızları, gezegenleri ve hatta uzak galaksileri daha ayrıntılı olarak görebildik.
8: Şimdi modern zamanlara geçelim. Teleskop olarak bilinen bir şeyimiz var. Hubble Uzay Teleskobu. Evrenimizi gerçekten anlamak için yapılan en muazzam ekipman. Milyarlarca ışık yılı öteden çekilmiş görüntüler elde etti.
3: Milyarlarca ışık yılı mı? Vay canına. Ancak en güçlü teleskopla görebileceğimiz sınırlı.
4: Işık bize doğru gelirken yıldızlara, gezegenlere, galaksilere çarpabilir.
3: Neyse ki dünyada yapılan bir keşif evreni inceleme şeklimizi değiştirecekti.
4: Aslında ilk modern astronom Herschel, gördüğümüz ışığın çok daha geniş bir elektromanyetik spektrumun sadece küçük bir parçası olduğunu keşfetti. Kızılötesinin ötesinde görünmez olan radyo dalgaları var ve bunlar ışığın en uzun dalga boyları. Spektrumun mavi ucunun ötesinde ise ultraviyole ışık, X ışınları ve gama ışınları var. Bunlar en yüksek enerjili, en kısa dalga boylu ışık türleri. Girişimciler kısa bir süre sonra radyo dalgalarının sinyal göndermek ve çok kısa bir süre içinde dünya üzerinde uzun mesafeler arasında iletişim kurmak için kullanılabileceğini fark etti. Hello my baby, hello my darling, hello my ragtime gal. Send me a kiss by wire, baby my heart's on fire. Sonraki birkaç 10 yıl boyunca kablosuz iletişim büyük bir sektör haline geldi. Carl Jansky, Bell laboratuvarlarında çalışan Amerikalı bir mühendisti. Ve transatlantik telefon yayınlarını engelleyen parazitin nedenini bulmaya çalışıyordu. Radyo dalgaları için bir alıcı yaptı. Ve onu bir döner tabelaya yerleştirdi. Böylece bu şey durmadan 360 derece dönebiliyor ve her yönü tarayabiliyordu. İnsanlar buna Jansky'nin atlı karıncası dedi.
0: Ama Carl ciddiydi. Çok geçmeden yıldırımların duranlığının çoğuna neden olduğunu keşfetti. Ama başka bir şey daha vardı.
8: Yıldızdan geliyor olmalıydı. Sonunda bunu Samanyolu galaksimizin merkezinden geldiğini anladı.
4: Yıldızlardan gelen bir radyo gürültüsü kakofonisi olduğu ve her zaman tekrarladığını ilk fark eden Carl Jansky oldu.
14: 29 Ekim 1929. New York borsası panik içinde.
4: Ancak Amerika büyük buhranın pençesindeydi ve anlamsız bilim projeleri için uygun bir zaman değildi.
0: Bell araştırma merkezleri sadece telefon sinyaliyle ilgileniyordu. Radyo dalgalarıyla işleri yoktu. Bu nedenle Jansky başka projelere yönlendirildi.
4: Jansky'nin radyo dalgalarını kullanarak evreni incelemesi engellenmiş olsa da bugün onu radyo astronominin babası olarak tanıyoruz.
7: B-29'lar Japonya'ya karşı kullanılmaya başlandığında bombardıman pilotlarımız yüksek seviyeli gündüz ve gece baskınları için radarı kullanıyorlardı.
4: İkinci Dünya Savaşı sırasında radarın geliştirilmesi radyo astronomisine büyük bir ivme kazandırdı.
0: Savaştan sonra ortalık yatıştığında bu radyo sinyallerini dinleyebilecek yeni bir teknoloji ortaya çıktı.
4: Radyo dalgaları çok uzun dalga boylarına sahip oldukları için gaz ve toz bulutlarının içinden geçebiliyorlardı.
0: Birdenbire astronomlar kozmosun perdesini araladılar ve daha önce hiç görmedikleri kadar çok şey görebildiler.
4: Yeni radyo astronomi bilimiyle birlikte daha önce görülmemiş galaksiler ve kuasar olarak bilinen garip süper parlak nesneler de dahil olmak üzere yeni keşifler ortaya çıkmaya başladı.
8: Şimdi 1960'lardayız ve Anthony Havas adında bir araştırmacı bu kuazar denen şeyleri inceliyor. Aslında doktora öğrencilerinden birini bu nesneler hakkında araştırma yapması için görevlendirdi.
4: Bu da bizi Belfast doğumlu Jocelyn Bell'e götürüyor. Daha hassas bir teleskop için yeni bir tasarım buldu ve 2 yıl boyunca bu teleskobu yapmakla uğraştı. Bu şey kesinlikle gerçekten çok büyük.
8: Teleskobun en güzel yanı hemen devreye giriyor olması.
4: Jocelyn 6 ay boyunca teleskobunu kuasarları aramak için kullandı. Ve 270 metreden uzun kağıtlara baktı. Aniden gizemli sinyali fark etti. Sıradan bir insan için bu kağıt üzerindeki çok küçük bir noktaydı. Ama o bunu gördüğünde, hey, bu benim aradığım şey değil. Ama daha önce hiç böyle bir şey görmedim dedi. Ve bu sinyal her 1.3 saniyede bir tekrarlanıyordu. Kısa ömürlü radyo sinyalleri uzayın derinliklerinden geliyordu.
5: Uzaylılar bence var.
4: Bunu söyleyeceğini biliyordum. Takip eden aylar boyunca Jocelyn gökyüzünü taramaya devam etti ve sonunda verilerinde bip sesi çıkaran başka bir radyo kaynağı tespit etti.
15: Sanki daha önce gördüğüme benziyordu ama gökyüzünün tamamen farklı bir yerinden geliyordu.
4: Bell kuasarları ararken başka bir şey daha keşfetti. Pulsar olarak bilinen radyo sinyalleri yayıyordu. İki kelime kulağa benzer gelebilir ama bu çok büyük bir keşifti. Tam anlamıyla dünyanın dışından geliyordu. Anthony Hewish ve meslektaşı Martin Ryle, pulsarları keşfettikleri için Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.
16: Bekle. Ryle. Belli olmalıydı değil mi? Hewish ve Bell. Ya da Bell ve Hewish.
3: Hayır, hayır. Jocelyn Bell ortada yoktu.
17: Bunun üzerine meslektaşları bu Nobel yani Jocelyn Bell ödülü çünkü o ödülü alamadı dediler.
4: Artık dünyanın her yerinde dev teleskoplarımız var ve 2000 kadar pulsar keşfettik. Unutmayın, bunlar sadece ışınları dünyaya dönük olan nötron yıldızlar. Yani keşfettiğimiz bu 2000 pulsar, buzdağının sadece görünen kısmı.
3: Pulsarlar gökbilimcilerin yıldızların yaşamlarını ve ölümlerini incelemelerine yardımcı oluyordu. Ancak hassas zamanlamaları da onları astrofizikteki en yararlı araçlardan biri haline getirdi.
4: Bir pulsarın atımları o kadar düzenliydi ki bu atımları etraflarındaki gezegenleri keşfetmek için kullanabiliriz.
3: Bir zamanlar uzaylıların gönderdiği düşünülen pulsarlar artık insanlığın dünya dışı yaşam formlarıyla iletişim kurmak için kullanabileceği bir şey.
17: İki önemli uzay projesi Pioneer 10 projesini Voyager görevleri izledi. Voyager 1 ve Voyager 2 adlı iki uzay aracı. Sadece dış güneş sistemine ulaşmakla kalmadılar. Şimdi yıldızlar arası uzaya doğru seyahat ediyorlar. Bu uzay görevlerinin her ikisi de temel olarak dünyada, güneş sistemimizde ve Samanyolu galaksisinde nerede olduğumuzu açıklayan bir tür plaket içermekte.
3: Pioneer'daki plakette bir erkek ve bir kadının, uzay aracının kendisinin ve kendi güneş sistemimizin diyagramları yer alıyor.
4: Voyager uzay aracıyla gönderilen levhaya bakarsanız 15 ışının yayıldığı bir konum görürsünüz. Bu 15 ışının her biri farklı bir pulsarı işaret ediyor bize.
0: Bu aslında gemilerin karanlık sularda yönlerini bulmalarına çok benziyor. Bir kıyı boyunca uzanan her deniz fenerinin frekansı biraz farklıdır. Bu nedenle ışık parıltılarının hızından hangisine baktığınızı bilirsiniz ve buradan okyanusun neresinde olduğunuzu hesaplayabilirsiniz.
3: Belki de gelecekte Jocelyn Bell'in kazara keşfettiği gizemli radyo yıldızları evrenin gizemlerini çözmede çok önemli bir rol oynayacak.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
2: Tamirat, tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
3: 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
4: Almanya, lojistik alanında dünya liderlerinden biridir. 3 milyondan fazla taşımacılık uzmanı her türlü yükün deniz, kara ve hava yoluyla varış noktasına ulaşmasını sağlamak için gece gündüz çalışmaktadır. Onlar olmadan hiçbir şey mümkün olmazdı. Lojistiğin kahramanları işte bu hikayeleri anlatıyor. Demiryolu meraklıları Frankfurt Feldbahn Müzesi'nde aradıklarını bulacaklar. Örneğin Mario Tänzer, Harz Dağları'nda kendi müzesini işletiyor. 42 yaşındaki sanatçı eski tanklar, askeri araçlar ve eski Doğu Almanya'dan kalma eserler topluyor. Ancak bugün odak noktası bu mücevher.
5: İnternetten bir tren vagonu satın aldım. 1942 yapımı Alman tasarımı ve berbat durumda, yani tam bana göre. Onu güvenli bir şekilde herhangi bir kusur veya komplikasyon olmadan taşıyıp evime ulaştırmak istiyorum.
4: Benekenstein'deki Doğu Alman Araç Müzesi'nde şu anda 200'den fazla araç bulunuyor. Mario, ziyaretçilere yakında yaklaşık 30 bin metrekarelik müzesinde tren vagonuyla bir tur atma imkanı sunmayı umuyor.
5: Plan şu şekilde. Şimdi burada vagonu kaldıracak büyük bir vinç var. Alçak dorseyle geri gidip vagona herhangi bir hasar vermeden güvenli bir şekilde yerleştireceğiz.
4: Vinç kurulurken Mario'nun önce müze alanına gitmesi gerekiyor. 320 kilometre uzaklıktaki Frankfurt'a meslektaşı Janin Wager'le birlikte yolculuk ediyor. Şu an onu dar girişe yönlendirmekle görevli.
6: Jenny!
7: Evet, geliyorum diğer tarafa.
6: Hayır, buraya. Önüme.
4: Ancak 12 metre uzunluğundaki alçak dorseli kamyonu park etmek o kadar kolay değil. Bu nedenle müze çalışanları da yardımcı oluyor.
6: İlk mücadele bu korkunç trafikte bu yola geri girmek. Binlerce köşe, bin bir kenar var. Ve alçak dorse hiç kıvrak değil.
7: Bekle. Arkada bir araç var.
6: Kaç metre yolum kaldı?
7: Bekle.
4: Park halindeki arabalara rağmen Mario, garaj yolundan sorunsuz bir şekilde geçmeyi başarıyor. Çoğunlukla 9 metre uzunluğundaki yük alanında büyük askeri araçları taşıyor.
5: Vagon alçak dorsemden daha uzun. Sorun şu ki arkada tankları taşımak için rampalarım var. Rampaları sağlam bir şekilde sabitleyerek aşağı indirmem gerekiyor. Yani yolda aşağıda olacaklar. Alçak dorsemin arkasında 2 metrelik bir rampa daha var.
6: İşler ters giderse diye fren mesafesinde durur.
4: Vagonun 10,5 metre uzunluğunda olduğu söyleniyor. Ölçülmemiş.
7: En iyi senaryo rampaların gerçekten kaldırılıp her şeyin güvenli bir şekilde konulması olurdu. Ama bunun olacağını sanmıyorum. Çünkü vagon o kadar uzun olacak ki rampaların gerçekten aşağıya sarkması gerekecek.
4: Eski çürümüş ahşap kaldırılırken bile parçalanabilir. Sökülen kalıpların vagona sığdığından emin olmak için kaldırma işlemi çok yavaşça yapılır.
8: Döndürmeliyiz kesinlikle.
4: Ekip vagonu dikkatlice doğru pozisyona getirir ve vince yerleştirir.
8: Hayır, devam et.
6: Devam et. Bakman lazım.
9: Devam et.
8: İleri çekin.
6: İyi, güzel.
9: Tamam.
8: Köpürdeyin yavaşça aşağı.
4: Sürpriz, vagon beklenenden daha kısa.
8: Mario, böyle mi bırakmak istiyorsun?
5: Evet, kesinlikle. Tamam, yukarı çıkaracağız. Muhtemelen alt düzenler eksik olduğu için daha kısa.
4: Mario, orijinalleri ona küçük geldiği için alt düzenler ve tren tekerleklerini satın almadı. Bunları kendi amaçlarına göre yeniden yapmak istiyor.
5: Hala hiçbir şeyi kırmadan onu bağlamak gibi bir mücadelemiz var. Çünkü bu asıl zor olan. Çünkü epey çürümüş ve çarpmak veya zarar vermek istemiyoruz. Böyle tarihi bir şeyin kırılması tam bir felaket. Eski bir tablonuz varsa ve temizlerseniz sorun olmaz. Fakat kalıcı kalemle rötuş yapmak berbat eder. Onu yumurta kadar hassas bir şekilde alçak dorseye sabitlememiz gerekiyor.
4: 1942 vagonu 2. Dünya Savaşı sırasında askerleri cepheye taşımak için kullanılıyordu. Mario için çok özel.
5: Benzersiz bir şeye sahip olmanın cazibesinden dolayı bunu yapıyorum. Çoğu kişi için işçinin şu anda kullandığı araç bir hurda parçası ama evet. 1942'de yani savaşın son 3 yılında işler zaten çığırından çıkmıştı. Açık konuşalım. Kaç kişi, kaç kardeşi, kaç babayı, kaç baba adayını bir daha geri dönmeyecekleri bir yola götürdüğünü söyleyebilseydi eğer, işte o zaman onun gerçek hikayesini açıklardı.
4: Mario orijinal halini korumak istiyor. Bu yüzden kelepçe kayışlarının çürümüş ahşaba zarar vermemesi gerekiyor.
5: Bir sürü şeyi eziyor. Sorun da bu.
4: Ama önce Dorsey'nin emniyeti alınması gerekli. Bremen'de Stines Mistral Neustadt limanına yanaştı. Denetmen Kostas Efeoğlu ve mürettebatı gemiyi yarın öğleye kadar yüklemekle görevlendirildi. Konteynerle yük taşınamadığında Mistral gibi dökme yük gemileri kullanılır.
9: Stines Mistral'imiz burada ve onu genel kargolarla yüklüyoruz. Buradaki iki bileşenin yani kaportanın hemen gemiye yüklenmesi gerekiyor. Ve ayrıca hemen yüklememiz gereken 100 tonluk bir konteynerimiz de var.
4: Paketleme ünitesine koli denir. İçerisinde şanzıman bulunuyor. Diğer şeylerin yanında iki tane de lokomotif yüklenecek.
9: Arkadaşlar lütfen çıkıp düşmemelerine dikkat edin. Bakın şurada sızdıran iki delik var. Altına bir bakın, yakıt veya yağ kaybetmeyelim. Bu kaptanı endişelendirir.
4: 51 yaşındaki bu adamın en büyük önceliği iş güvenliği. Amir olarak 15 çalışandan sorumlu. Tehlikeli maddeler, tonaj, ağır ekipman. Limanda çalışmak riskli.
9: Bunu her zaman iki kişi yaparız çünkü dört göz daha iyi görür.
4: Genel kargo terminalinde ekip çalışması olmadan hiçbir şey yürümez.
9: Bu işi 15 yıldır yapıyorum. Çünkü her gün yeni bir şey oluyor ve bu güzel bir şey. Burada ahlaklı iyi insanlar var. Hepsi işini iyi yapan insanlar. Bunu anlayabiliyorsunuz. Ayrıca işlerini biliyorlar. Evet, her günün farklı olması beni mutlu ediyor. İşe keyifle, neşeyle geliyorum. Benim işim bu. Hafit buraya gelir misin? Bir şey buldum.
4: Kostas ve liman işçisi Hafet Barun iki lokomotifi titizlikle inceliyor.
9: Hatlar şimdilik kuru. Sonra sızıntı ihtimaline karşı arka tarafa bakmamız gerekiyor. Orası yakıt pompası.
10: Şimdilik iyi görünüyor.
9: Evet.
4: Eski lokomotifler yüklenmeden önce mutlaka denetlenmelidir.
9: Bu eski lokomotiflerde her zaman aynı sorunla karşılaşıyoruz. Öncelikle evet çizimi aldık. Muhtemelen 15-20 yıldır çalışıyor.
4: Bu nedenle yaptıkları ilk şey tüm hortumların güvenli bir şekilde yerlerine takıldığından yani yağ veya benzin sızdırmadığından emin olmak için test ediyorlar. Bu yalnızca kargonun geri kalanı için değil aynı zamanda daha sonra yük boşaltacak mürettebat için de tehlikeli olacaktır.
9: Bu bizim bebeğimiz. Parçaların arkadaki motorlar kadar çıplak bir şekilde buraya geldiğini ve sonra zemine yerleştirildiğini hayal edin. Yaklaşık 100 ton ağırlığında bir şanzımanımız var. Şuraya bakın.
4: Şanzıman yanlarında sürgüler bulunan 6 metre uzunluğunda ahşap bir kasaya paketlenerek yerleştirilmiştir. Kasanın arkasında yükün askılar kullanılarak yüklenebilmesi veya sabitlenebilmesi için şanzımanın etrafındaki bağlama halkalara adı verilen kancalar yer almaktadır.
9: Şimdi yapmamız gereken ilk şey kancaların açılmaması için bağlama deliklerine ulaşmak. Bunu yapacağız.
4: Hafet iyi haberlerle geliyor.
10: Kirişten başka bir şeye ihtiyacımız yok. Sadece 4 kanca ve 4 zincir işimizi görür.
9: Evet. Hafet, o zaman lütfen traktörü getir de bunu yavaşça dışarı çıkaralım. Olur mu?
4: Kusursuz. Koli mobil liman vincindeki askılara bağlanıyor ve böylece gemiye çıkarılıyor. Garmisch-Partenkirchen'de Almanya'nın en yüksek dağı Zugspitze'deki Snowcat ekibi bugün Blackhorn yamacında çalışıyor. Ekip lideri Christian Gutheil'in görevi yamaçları biçerek kayak yapmaya hazırlamak. kimler bugün yakındaki biyogaz tesisine taşınacak?
11: Horn yamacında, daha doğrusu Horn'un dik yamacında Garmisch Klasik kayak alanındayız ve bugün orayı paletli bir biçme makinesiyle biçiyoruz. Burası çok dik. Biçme makinesi kayabilir diye tüm biçme makinelerini paletli biçme makinesine bağlayıp aşağıdan yukarıya doğru çekmemiz gerekiyor.
4: Kar küreme aracı sürücüsü Mihi Post, kablolu vinç ve diğer araçları buluşma noktasına getiriyor. Meslektaşı George Simon onu beklerken 510 beygir gücündeki kar küreme aracını yamaca yerleştirip kancayla sabitliyor. İşçilerin zahmetli biçme işinde mükemmel bir ekip çalışması yapması gerekiyor.
11: Biri paletli traktörde, diğeri çim biçme makinesinde oturuyor. Çim biçme makinesi kaymaya başladığında veya daha fazla tutuşa ihtiyaç duyduğunda birbirleriyle iletişim kuruyorlar.
4: Önce Mihi biçme bölümüne doğru ilerliyor. Önünde yaklaşık %30'luk bir eğim var. Kendini bir vinçle sabitleyerek dik yamaçtan sorunsuz bir şekilde inmeyi başarıyor. Tamam. Ekip lideri Christian Mihi'yi bekliyor ve çok özel bir yardımcısı var.
11: İş makinesi burada duruyor. Eğim aşağıya doğru. Çark oraya bağlı ve halat onu aslında tersine çekiyor. Böylece iş makinesi burada duruyor. Güvenli bir zemin var ve kaymıyor.
4: Mihi ve Christian çarkı bağlıyorlar.
11: Çarkı getirdim.
10: Teşekkür ederim.
4: Artık 1000 metre uzunluğundaki halat çark aracılığıyla vince doğru çekilebiliyor.
11: Şimdi halatla kayak pistinden aşağı ineceğiz ve sonra çim biçme makinesini aşağıya bağlayacağız.
4: Mihi çoktan yola koyulmuş. Bu sırada Georg kar arabasına biniyor.
12: Evet, zaten aşağıdasın değil mi? Güzel. Evet, sorun yok. Başlayalım, güzel.
4: Christian halatı paletli traktör Terra Trek'e bağlıyor. Şimdi Haus ile kaplı meslektaşı Bernard Grazeger dik yamacı güvenli bir şekilde biçmeye hazır.
13: Halatı sıkı çekebilir misin?
12: Evet, çekebilirim. Bir dakika bekle.
4: Georg halatlı vinç ve onun 4,5 tonluk çekme kuvvetini kullanarak halatı gerginleştiriyor.
12: Halat biraz gergin. Böylece çim biçme makinesiyle aşağı inebilir. Eğer iniş zorlaşırsa sürüşünü kolaylaştırmak için halatı biraz daha gerginleştirebilirim.
4: Çarkın tasarımı 3 tonluk biçme makinesinin kaymamasını sağlıyor.
11: Evet, Horn'un dik yamacından aşağı indik. Vinç kablosunu aşağı çektik ve artık çim biçme makinesinin altında arka tarafa bağlı. Şimdi geriye doğru hareket ederek yukarıdan aşağıya doğru biçmeye başladı.
4: Bernard çim biçme makinesini geri vitese takıyor ve yokuştan kolayca geri geri çıkıyor. Dimdik yokuştan aşağı inmek içinse tek ihtiyacı kar aracındaki Georg'un onayını almak. Hepsi bu.
12: Tamam, sürebilirsin.
4: Biçme işi başlayabilir. Bernard yavaşça yamaçtan aşağı derinliklere doğru dalıyor.
14: Tabii inmeye başladığınızda biraz tedirgin oluyorsunuz. Artık alıştığım ve meslektaşıma güvendiğim için sorun olmuyor doğrusu.
4: Bernard yaklaşık 6000 metrekarelik uzun otlardan oluşan eğimi şerit şerit temizliyor. Umarım çalışırken kaymaz. Frankfurt'a geri döndük. Müze işletmecisi Mario, Harz Dağları'ndaki müzesine taşımayı planladığı eski bir tren vagonu satın aldı. Yardımcısıyla birlikte çürümüş koleksiyon parçasını alçak dorsiyeye yüklüyor. Gereken boyutta kesilen atık yangın hortumları gergi kayışlarının altında daha iyi koruma sağlamayı amaçlıyor.
7: Yukarı çıkayım mı Mario?
5: Evet, iyi olur. Ama yükseklik bana göre değil. Jenny tam bu yüzden var. Biz onunla çok sık ve çok mutlu bir şekilde birlikte çalışıyoruz. Neredeyse 5 yıldır benimle çalışıyor. Önce ofiste, sonra panzerde, evet.
7: Şurada da aynısını yapayım
5: Artık tüm turlarımda sadık yoldaşım. Her yerde beni destekliyor, her yerde bana yardım ediyor ve her konuda yanımda. Ne büyük bir keyif.
7: Canla başla.
5: Canla başla. Yin ve Yang'ız.
7: Patron olarak mükemmel.
4: Mario, Harz dağlarına yapacağı 5 saatlik yolda mükemmel bir yolculuk geçirmeyi umuyor.
5: Zor olan frenleme, kalkma, ileri geri gitme, sallanmayla dolu tüm bu yolu gitmek. Taşıma sırasında çürümüş yapının çöküp kayışların gevşemesi asıl tehlike. Eve kadar yolun %90'ını karanlıkta sürdüreceğiz ve kayışların ne halde olduğunu göremiyorsunuz. En kötüsü de kayışların yavaş yavaş kopması ve aracın alçak dorseden kayması olur.
4: Hem yoldaki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atmış olur hem de koleksiyonluk eşyası yakacak odundan başka bir şeye yaramaz.
5: Ailem aslında yeniden birleşmeden kısa bir süre önce koleksiyon yapmaya başladı. O zamandan beri koleksiyon yapmaya devam ediyoruz. Müzedeki her şeyi ailem topluyor. Yani motosikletler, arabalar, oyuncaklardan bahsediyorum. Ben de dışarıdaki 5 tondan yüksek her şeyi topluyorum. Trenler, tanklar, uçaklara dair her şey.
4: Mario ilk tankını 24 yaşında satın aldı. Şimdi hep birlikte yeni ve dikkatli bir yolculuğa çıkıyorlar.
7: Kendinize iyi bakın canlarım, hoşça kalın.
4: İkilinin önünde toplam 320 kilometre var. Mario her virajda ve her fren yaptığında ekstra dikkatli olması gerekiyor. Yine de saatte yaklaşık 80 kilometre hızla iyi bir ilerleme kaydediyor. Ancak
5: rüzgar üzerine estiğinde hareket etmeye başlar bilirsin.
7: Evet.
5: Elini pencereden dışarı düz uzattığındaki evet. gibi ve şimdi o gerçekten ileri geri sallanıyor. Ahşabın içine doğru gidiyor. Bu da onları kesinlikle sıkmamız gerektiği anlamına gelir.
4: 80 yaşını geçmiş çürümüş ahşap ilerledikçe giderek daha da sıkışıyor. 60 kilometre sonra Mario ilk durağına varıyor.
5: Burada halatların giderek gevşediğini görebiliyorsunuz. Halatların hepsini sıkıştırabilirsiniz. Şimdiye kadar her şey yolunda gidiyordu ama burada gevşediğini görebiliyorsunuz. Aynadan gördüm. Şimdi üstteki tahtaya doğru ilerliyor. Bu iyi bir şey değil elbette. Ama ne yapabiliriz ki? Umarım bir şekilde bükülmez. Ve yolumuza rahat devam edebiliriz.
4: Mario yakında ziyaretçilerine müzesinin yaklaşık 30 bin metrekarelik açık alanında tren vagonuyla yolculuk imkanı sunmayı planlıyor. Ancak bunun için vagonun güvenli bir şekilde ulaşması gerekiyor.
7: Arkadaki camlardan biri düşmüş. Bak, şuradaki pencere asılı değil, şuraya bak. Aman tanrım, paramparça olmuş. Pencere tamamen bize bakıyor, görebiliyor musun? Aman tanrım.
5: Evet, doğru söylüyorsun.
7: Şanssızlık. Bir dakika.
5: Ne can sıkıcı biliyor musun? Orijinal pencere kaybolmuş değil mi?
7: Aman tanrım.
5: Lanet olsun.
4: Orijinal pencere ile camcının diğerlerini yeniden yapması daha kolay olurdu.
7: Günaydın.
5: Evet. Kırık camlarımız dışında şimdiye kadar oldukça iyi bir şekilde atlattık. Şükürler olsun, artık son etaptayız.
4: Mario, yardımcısı ve vagon nispeten hasarsız bir şekilde ulaştı. Ama şimdi yüklerini boşaltmaları gerekiyor. Bremen'deki Neustadt limanında dökme yük gemisi Stinnes Mistral'in yüklemesi tüm hızıyla devam ediyor. Mürettebat geminin ambarına birbiri ardına genel kargo yüklüyor. Bu arada ekip lideri Kostas 100 tonluk hacimli bir yükü kaldırmaya hazırlanıyor. İçinde bir şanzıman var. Bir dorse ile yükü rıhtıma taşıyacak.
9: Bu 100 tonluk yükü kaldıracağız. Birazdan göreceksiniz. Yerine yerleştireceğiz.
4: Mürettebatın acele etmesi gerekiyor. Çünkü yük artık en önemli öncelik.
9: Bu yük yüzünden her şeyi durdurabiliriz. Çünkü yükün alt ambara girmesi gerekiyor. Ondan sonra ara güverte geliyor. Yükü içeri sokamazsak durmamız gerekecek.
4: Bu çok kötü olurdu. Çünkü geminin yarın öğleye kadar tamamen yüklenmesi gerekiyor. Fakat şimdilik her şey planlandığı gibi gidiyor. Yük memuru Marius Schiele geminin tam ortasında duruyor. Burada sorumlu o.
15: Bu ara güvertelerimiz için bir destek. Böylece gemiye kolaylıkla ikinci bir ara güverte katı kurabiliriz. alt kenara kadar istiflediğini ve ardından üstüne yeni bir kargo eklendiğini görebilirsiniz.
4: Gemide yaklaşık 13 bin tonluk yük kapasitesi var.
15: Genellikle aşağı yük indiğinde hasar görmemesi için katlanırlar. Asma tavanı kapattığımızda X'ye basitçe açılır ve şimdi orada saklanan asma tavan onun üzerine yerleştirilir. Ve işlemimiz tamamlanır.
4: Fakat önce şanzımanın bulunduğu 100 tonluk yükün en alt seviyeye indirilmesi gerekiyor. Kostas ve Hafet onu antreden çıkarmaya hazırlanıyorlar.
9: Geminin yarın öğlene kadar hazır olması planlanıyor. Şimdiye kadar her şey gayet iyi gidiyordu. Yani buna sadık kalmalıyız.
4: 51 yaşındaki yönetici için zaman baskısı bildik bir his. Uzun çalışma saatleri ise normal. Bu durum etrafındakiler üzerinde de büyük talepler yaratıyor.
9: Her aile uyum sağlayamaz. Benim harika bir eşim, benimle birlikte oynayan iki güzel çocuğum var. Bu yüzden her şey yolunda. Aksi takdirde bu işte yapamazdım. Robert!
4: Robert Spoil da ustabaşı.
9: Küçük yükleri taşıyalım, sonra 100 tonluk büyük yükü getirelim ya da nasıl yapalım?
16: İki paletimiz var.
9: İlk olarak kızaklı iki palet.
16: Evet, Bremen tarafındaki iki paleti de taşıyalım.
9: Peki ya sonra?
16: Sonra da 100 tonluk olanı taşıyalım, tamam?
9: Tamam, o zaman her şeyi hazırlayalım,
16: evet.
9: Tamam mı?
16: Evet.
9: Güzel, harika.
4: Yüklemeden önce her parçanın ne zaman ve nereye yükleneceğini ayrıntılı olarak belirten bir plan hazırlandı. Ağırlık ve boyut gibi faktörler önemli rol oynuyor. Yükün dağılımı geminin suda nasıl durduğunu etkiliyor. Bu nedenle en azından teoride düzenin korunması gerekiyor.
9: Bir planımız var. Geminin içindeyken her şey bambaşka görünür. Gerçek bu. Bu sabah bir geri bildirim aldık. Geminin içine baktık, her şey yolunda görünüyor. Ama her şeyin olması gerektiği gibi olduğundan emin olmam gerek. Eğer 100 tonluk yükü kancaya asıp içeri koymak istiyorsam her şey gerçekten yolunda olmalı. Çünkü çok büyük yüklerle çalışmaktayız.
4: Kostas ve adamları yükü kaldırmaya hazırlanıyor.
9: Tamam beyler, kancaları takalım.
4: Kancalar polyesterden üretilmiş. 6 metre uzunluğunda ve 30 kilogram ağırlığındadır.
9: Eğer 100 tonluk yükü kancaya asıp içeri koymak istiyorsam her şey gerçekten yolunda olmalı. Çünkü çok büyük yüklerle çalışmaktayız.
4: Kostas ve adamları yükü kaldırmaya hazırlanıyor.
9: Tamam beyler, kancaları takalım.
4: Kancalar polyesterden üretilmiş.

0: Burada tonajdan bahsediyoruz. İlk olarak işe gelen herkesi sağ salim evlerine göndermek zorundayım. Çünkü burada tek bir hata can kaybına yol açar. 100 ton. Eğer bir şey patlarsa ve orada insanlar varsa hepsi posta pulu gibi görünür ve iş işten geçer. Hiçbir şey yapılamaz. Helikopter çağırmana gerek yok. Hiçbir şey yapamazsın. Hemen cenaze arabası çağırabilirsin.
1: Kaldırma operasyonunda sadece yükler değil, rüzgar gibi hava koşulları da büyük rol oynuyor ve bu durum giderek ivme kazanıyor. Zugspitze, Almanya'nın en yüksek dağı ve hem yaz hem de kış aylarında popüler bir turizm merkezi. Ancak Christian liderliğindeki kar aracı ekibi eğlence için burada değil. Bugün Horn yamacındaki uzun otları temizleyerek vadiye iniyorlar. Bunun için çim biçme makinesinin kaldırılması gerekiyor.
2: Biçme işini bitirdiğimiz için döner biçme makinesini kaldırıyoruz. Ve şimdi şınapıyı takacağız. Miki samanları kolayca bir tarafa toplayan kayış tırmıklı başka bir teratreki sürecek. Ve Bernard da şınapıyı yukarıdan aşağıya doğru sürerek samanları aşağı doğru itecek.
1: Saman bugün Garmisch-Partenkirchen'deki biyogaz tesisine taşınacak ve elektrik üretmek için kullanılacak.
2: Biraz daha ileri git Avsi, aşağı. Biraz aşağı. Biraz aşağı. Güzel. Yukarı.
1: Şimdi biçme makinesi Schnappi isimli saman tırmığıyla değiştiriliyor.
2: Biraz yukarı çıkabilir miyiz?
3: Bir dakika. Önce birini takmam lazım.
4: Tamam.
1: Ancak Schnappi'nin amacına ulaşabilmesi için hala küçük bir şey eksik.
2: Hidrolik hortumlar teratreke bağlanır. Böylece Schnappi'yi kolayca açıp kapatabilirsiniz.
1: Deniyorlar. Hidrolik hortumlar yerinde ve Schnappi çalışıyor. Ama havuz ile kaplı Bernard için önemli bir ayrıntı hala eksik.
3: Ah, klima.
1: Kapı çok önemli bir rol oynuyor.
3: Çim biçerken yerdeki taşı daha çabuk fark edebilmek ve çim biçme makinesi bozulmadan önce daha hızlı tepki verebilmek için her zaman kapıyı açarım. Şimdi çim biçerken klimam olduğundan dolayı kapıyı açabilirim.
1: Yaz ortasında 30 santigrat derece civarındaki sıcaklıklarda oyunun kurallarını değiştiren bir araç bu. Sonuçta Bernard'ın dik yamaçtan aşağı itecek çok fazla samanı var.
2: Şimdi ikinci teratreke kayış tırmığını bağladık. Onunla samanları toplayıp Schnappi'yi aşağıya doğru itebilirsiniz.
1: Mihi şimdi kayış tırmıklı teratreki, Bernard ise Schnappi'li olanı kullanıyor. İkisi de yola çıkmaya hazır. İlk sırada Mihi var. Snowcat'in kablosuna sıkıca bağlı olan 46 yaşındaki adam dik yamaçtan geriye doğru tırmanıyor.
5: Bu kayış tırmıklı ve bununla çimleri bir kenara itip bir yığın oluşturuyorsunuz. Sonra meslektaşım onları tırmıkla aşağı doğru itebiliyor.
1: Mihi deneyimli bir kar arabası sürücüsü ve biçilmiş çimleri tırmıklamada hızlıdır.
5: 12 yıldır Garmisch'te yaşıyorum. Ve 22 yıldır kar arabası kullanıyorum. Ondan önce Avusturya'dayım.
1: İşinin gereği eğimi %60'lara varan aşırı dik yokuşlardan ağır ekipmanla inmesi gerektiği gerçeği onun için sorun değil.
5: Genelde makineyi biraz kavramanız gerekiyor. İster paletli ister terratrak olsun, ikisi de ilgi çekicidir. Meslektaşlarınıza %100 güvenmelisiniz. Hayat ve ekipman söz konusu olduğundan çok şey ona bağlı. Her zaman sağlıklı bir saygı duygusuna sahip olmalısınız, ancak gerçekten korkmamalısınız derim. Ekipman önceden denenir. Böylece sorun çıkmaz.
1: Mihi sırayla biçilmiş otları kenara itiyor. Şimdi sıra Bernard'da. O ve Schnappi samanları yamaçtan aşağı iterek büyük bir yığın oluşturacaklar.
3: Sıkıca çekebilirsin.
1: Bernard'ın teratreki kar aracının halatına da sabit ve bu yüzden horndaki dik yamaçta kolayca geri geri tırmanabiliyor. Kısa sürede biçilmiş çimlerden oluşan büyük bir yığın oluşturdu. Klima sayesinde pek sıcaktan etkilenmiyor ama Bernard'ın işini sevmesinin tek nedeni bu değil.
5: Bunu yaklaşık 15 yıldır yapıyorum. En güzel yanı çok çeşitli olması. Kışın kar küreme araçlarıyla gidiyorsunuz, yazında kayak alanına gidiyorsunuz ve...

0: Tabii her gün orada olmuyorsunuz. Ben de her gün ofiste olamıyordum.
1: 45 yaşındaki doğa tutkunu için günün sonu yaklaşıyor fakat iş henüz bitmedi. Mario, Harz dağlarındaki Benechstein'da 20'den fazla tank ve yaklaşık 170 aracın yer aldığı Doğu Alman Araç Müzesi'ni işletiyor. Mario ve çalışanı Janine son satın aldığı 1942 model tren vagonunu evine taşıdı.
2: O harfiyle aynı.
1: Çürümüş eski tahta oldukça iyi dayandı.
2: Bu ev bu kadar uzaktan buraya getirilmemeliydi. Çökmemesi mucize.
1: Nakliyeden sonra orijinal pencerelerin neredeyse hiçbiri sağlam kalmamış ve ahşap da önemli ölçüde zarar görmüş.
2: Yavaş yavaş orijinal halinden uzaklaşıyordu ve işte geldik hala orijinal halinde. Sonuçta Titanic de öyle. Güzel bir proje olduğu ortaya çıkıyor.
1: Önümüzdeki haftalarda ve aylarda Mario, Janine ve ekibiyle birlikte aracı restore edecek ve eski ahşaba yeni bir parlaklık kazandıracak.
2: Bizim için teknoloji, yapısı ve de böyle bir şeyin nasıl geliştirildiği odak noktamız. İnanılmaz derecede ilginç. Artık hedefimiz geriye kalan azıcık şeyden başka hiçbir şeye zarar vermemek olacak. Yoksa tüm uğraş boşa gidecek.
3: Evet, vinçle taşıma sırasında daha fazla sıkıştırdıysak şimdi daha da fazla sıkıştıracağız.
2: Bak, eğer bunu tersine gevşetirsen çökebilir.
1: Çalışanı Stefan Thiele'nin yardımcısı olması bekleniyor. Eğitimli depo çalışanı 5 yıldır Mario ile çalışıyor.
4: Bu ahşaptan felaket de ne?
2: Bu nakliyede oldu diyorum. Bilmek bile istemezsin.
1: Mario başarısının kesin bedelini açıklamak istemiyor.
3: Hiçbir şeyi kırmadan.
2: Hayır, zaten bedavaya vermediler. Aslında epey pahalı olduğunu söylemem gerek. Aracın maliyetine bir genç seve seve ilk arabasını hem de küçük ve gösterişli bir araba almak için kullanabilirdi.
1: Kesinlikle dört haneli. Sonunda sürücü Peter Fogley 40 tonluk vinç boşaltma için geliyor.
2: Merhaba Peter.
5: Günaydın Mario.
2: Yine mi?
5: Merhaba.
1: Peter, Mario'nun uzun süredir arkadaşı.
2: Peter, hortumu bana vermek ister misin? İki tane, tamam mı?
1: Hortum, yani kaldırma kayışları.
2: Daha uzun olmaları lazım.
5: Onları bir araya getir ve sonra altlarına it.
2: Şimdi kaç tane var? Dört değil mi?
5: Evet, dört.
1: Rainer Zalfet ayrıca kaldırma kayışlarının uzatılmasına da yardımcı oluyor. Eskiden buharlı lokomotiflerde ateşçi olarak çalışıyordu.
2: Bekle, düğüm geliyor. Lanet olsun, düğümü çözemiyorum. Çek. Dikkat et. Düğümün biraz küçülmesi gerek. Çok sıkı değil. Dur. Bükme. Bir dakika bekle. Çek.
1: 10 metrelik kayışlar tamamlandı. Artık zincirler takılarak vagon vince asılabilir.
2: Bekle. Doğru olanı bulmalısın.
6: Bu değil mi?
2: Hayır, o oradaki.
6: Bu için. Değil mi?
2: Bu ve buna ihtiyacım var.
6: Evet.
1: Kaldırma kayışlarından ikisi takılı. Rainer ve diğer ikisi için 3 metre yüksekliğindeki tren vagonuna tırmanıyor.
6: İşte bu kadar.
2: Rainer, kaç yaşındasın? 76 mı?
6: 77. Benden hala bir şeyler öğrenebilirsin.
2: Kesinlikle. Rainer hala çok formda. Takım bir bütün olarak eşsiz. Bunu kaçırmak istemezdim. Yakala! Yakala!
1: Mario, emekli Rainer'i bularak çok iyi iş çıkardı.
6: Biraz egzersiz yapmak her zaman iyidir, değil mi? Tamam. Bazen yapacak başka bir şeyim olmadığında 85 kilometre bisiklet sürüyorum. 85 kilometre.
1: Elektrikli bisiklet olmasına rağmen yine de sportif bir başarı. Herkes yavaş yavaş yükü kaldırmaya hazırlanıyor. Çürümüş tren vagonu bu işlemden hasarsız çıkabilecek mi?
2: Gerilim artıyor. Ön tarafta yer var mı? Peter, hiçbir şey göremiyor bu sorun. Sürücü kabini tam yolun üzerinde.
6: Çok kolay, hemen yukarıda.
1: Vagon havaya kaldırıldıktan sonra Mario ve ekibi onu dikkatlice boşaltma alanına yönlendirmeli.
2: Hadi döndürelim, döndürelim. Etrafından dolaşabilir miyim?
6: Evet, yavaş yavaş.
2: Bekle.
6: Evet, bitti. Tamam.
2: Güzel.
1: Tamamdır. Tren vagonu artık yerleştirilebilir. Önümüzdeki aylarda kapsamlı bir restorasyondan geçmesi bekleniyor.
2: Sanırım bugün birçok şey parçalanmakla kalmadı. Sanırım vagon buraya kadar olan nakliyeden toplamda 500 kilo kaybetti. Yaşın etkisini hissedebiliyorsunuz elbette. Kayıplar can sıkıcı ve zor. Ama işte burada duruyor ve o dağılmadı. Hedefimiz buydu.
1: Özellikle takım çalışması sayesinde hedefe ulaşıldı.
2: Jenny ile kaldırmak, Stefan'la yüklemek, Rain ile indirmek ve tabii ki Peter'ın Vinci ile götürmek olsun. Gerçekten harika bir operasyondu. İndirmek, yüklemek ve taşımaktan daha iyiydi. Bunu hiç düşünmezdim.
1: Ancak vagonun çalışmaya hazır hale gelmesi için birkaç ay daha geçmesi gerekecek.
2: Artık öğle yemeğini kazandık.
7: Kesinlikle.
2: Teşekkür ederim.
7: Rica ederim.
1: Mario Müzesi'nin artık başka bir mücevheri daha var. Kendisi ve ekibi kesinlikle bir öğle yemeği molasını hak etti. Kuru yük gemisi Schnees Mistral, Bremen'in Neustadt limanına yanaştı. Amir Kostas liderliğindeki mürettebatın yüklemeyi yarın öğleye kadar tamamlaması gerekiyor. Geminin gövdesine kaldırılacak bir sonraki parça 100 tonluk bir konteyner. Bu gerçekten zor olacak çünkü hava değişiyor. Programa yetişilemeyebilir.
8: Şu anda kuvvetli bir rüzgar var. Daha da artarsa yukarıdaki alarm devreye girecek. Sensörleri var. Yani her şey duracak. Sonra da rüzgar sakinleşene kadar yükleri beklemeye alacağız. Şimdiye kadar her şey yolunda gitti. Yani yeşil ışığımız var.
1: Winç 9 kuvvetin üzerindeki rüzgar hızlarında durur. Liman işçilerinin kaldırdığı ağır yükler göz önüne alındığında sallanan bir yük büyük tehlike oluşturur.
8: Öncelikle gemiye zarar vermemeliyiz. Ayrıca burada her yerde yaşayan, etrafta dolaşan insanlar var. Güvenlik öncelikli. Winç ve sensörler yapılamaz derse o zaman dururuz. Winç operatörünün oraya araçla çıkması yasaktır. Limanda yasa böyle.
1: Fakat rüzgar koşulları hala iyi. Geminin şanzımanını içeren 100 tonluk yük mobil liman vinci kullanılarak Schnees Mistral'e yüklenebiliyor. Kargo yöneticisi yük memuru Marius geminin gövdesindeki tam konumlandırmaya dikkat etmek zorunda.
9: O anda yükün doğru konumda olması çok önemli. New Orleans'ta bir gemi vinci kullanarak tekrar boşaltmamız gerekiyor. 100 ton ağırlığında ancak vinçlerimiz sadece 80 tonu kaldırabiliyor. Bu da onu aynı anda iki vinçle, yani tandem kaldırma manevrasıyla boşaltmamız gerektiği anlamına geliyor. Yükü New Orleans'ta tekrar boşaltabilmek için iki vincin ortasına yerleştirmemiz gerekiyor.
1: Boşaltma terimi yalnızca denizcilik terimlerinde kullanılır ve bir geminin yükünden kurtulması anlamına gelir.
9: Buradaki mesafenin de doğru olması gerekiyor. Bağlama noktaları onun arkasında. Geminin hareketine karşı yükü sabitlemek için ona yaklaşmam gerekiyor. Bu yüzden bağlama zincirlerimi çekebilmem için burada belirli bir mesafeye ihtiyacım var.
1: Hassas bir ince ayarla 100 tonluk yük 2 vinç yardımıyla Birleşik Devletler'deki varış noktasına boşaltmak üzere belirlenen konuma indirilir.
9: Mesafe iyi, 30. Burada evet. Hala kolayca bağlamaya ulaşılabilir.
10: Şimdi aşağı in. Evet.
9: Şunu bir açalım.
10: Evet, böyle yap. Şimdi daha ileri, evet.
9: İşte
10: daha derine doğru yapacağız.
9: Zincirin bağlandığı ve yükün geniye güvenli
10: tamam,
9: bir şekilde oturmasını sağlayacak yeterli açıdaki bağlama kancaları.
10: Evet, tam istediğimiz gibi oldu.
1: Tamamdır. 100 tonluk yük geminin ambarına milimetrik hassasiyetle yüklendi ve gemi mürettebatı tarafından güvenli hale getiriliyor şimdi.
8: Yeni bir parça geldiğinde ve planlama yapmak zorunda kaldığımızda hep bir zorlukla karşılaşırız. Nasıl yapacağız? Bir gün önceden planlıyoruz. Sonra görüyoruz ki oluyor. Yani orada bu konuda kafa yormuş 3-4 kişi var. Ekip herhangi bir sorun yaşamadı. İyi bir performans gösterdiler.
1: Ağır yük yükledikten sonra aslında işler devam edebilirdi.
8: Şimdilik lokomotifle devam edeceğiz. Ancak önce vinç operatörümle görüşmeliyim. Çünkü burada çok fazla rüzgar olduğunu görüyorum. Ayrıca rüzgar hızının artacağına dair mesaj aldım. Sorun çıkıp çıkmayacağından emin değilim.
1: Vardiya başlangıcından bu yana rüzgar önemli ölçüde arttı. Kostas yüklemenin devam edip edemeyeceğini değerlendirmek zorunda.
8: 40-45 ton ağırlığındaki bir yük için en kötü senaryo rüzgarın lokomotife çarpıp onu yana savurması olur. İşte bu kadar. Gemi battı, dönüşü yok. Bu kadar. Aynı anda 45 ton ve rüzgar şakaya gelmez. Tek bir rüzgar esintisi yetecektir. Her şey biter. Ayrıca aşağıda çalışan insanlar var. Ve bu hareket nedeniyle bir kancanın kopması faciaya neden olabilir. Geri dönülemez sorunlar yaşamak istemiyorsak dikkatli olmalıyız.
1: Riskler yüksek. Kostas ve vinç operatörü artık bir karar vermeli.
8: Lokomotif derken neyi kastediyorsun? Sırada ne var?
7: Burada bir rüzgar uyarısı var.
8: Evet ama az önce daha da güçleneceğini söyleyen bir mesaj aldım. O zaman şimdilik duralım. Teşekkürler. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu tabiatın işi. İşler böyle yürüyor. Bugün rüzgar, kışın soğuk veya şiddetli bir yağmur. Her şey mümkün. Her türlü koşula hazırız.
1: Kostas ve ekibi için günün sonu anlamına geliyor. Lokomotifi yüklemek için beklemeleri gerekecek. Garmisch-Partenkirchen'e geri döndük. Kar küreme ekibi harika bir iş çıkardı. Garmisch klasik kayak alanındaki Horn yokuşunun %60'a varan eğime sahip dik yamacı biçildi. Ancak çalışmalar devam ediyor. Bernard'ın yokuş aşağı ittiği çimin çok özel bir amacı var. Elektrik üretmek için planlandı.
0: Şimdi bir meslektaşım geldi. Traktör römorku ve bir taşıyıcıyla çimleri vadiye doğru sürüyor. Sonra büyük bir damperli kamyona yüklenip biyogaz tesisine götürülüyor.
1: Garmisch-Partenkirchen'deki biyogaz tesisi yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta. Bugünkü çim biçme işini oraya götürecek kişi Franz Kriener.
11: Merhaba Franz, nasılsın?
12: Nasıl görünüyor?
11: Harika. Aşağıda her şey bitti. Sadece küçük bir yığın kaldı. Orada görebilirsin. Sonra dik yamaçtaki bu ve şu.
12: Artık çim biçme işi bitti. Her şeyi bir araya topluyorlar.
11: Evet.
12: Ve Halsey onu doğrudan aşağı doğru itiyor. Sonra sen de alıp aşağı doğru sürüyorsun.
11: Sadece bu değil yığın mi var? Sonra işimiz bitiyor.
1: Kar küreme ekibi her yıl biyogaz tesisine yaklaşık 200 ton çim teslim ediyor. Biyogaz çimlerin fermente edilmesiyle üretiliyor. Her şeyin güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için dağlarda ve arazide doğru araç şart.
11: Römorklu bir traktörden çok daha hafif. Kilidi, dört tekerleği ve direksiyonu var. Çok önemli. Dört tekerlek ve direksiyon olmadan hiç işe yaramaz. Evet, özellikle yokuşlar için üretilmiş bu. Özel bir araç.
1: Frans, 100 beygir gücündeki taşıyıcısıyla vadiye doğru yola çıkıyor. Orada mümkün olduğunca çok samanın tek seferde biyogaz tesisine ulaştırılabilmesi için samanlar daha büyük bir römorka aktarılıyor.
11: Eğer su kanallarının üzerinden çok hızlı geçersem, ağırlık merkezimiz yüksek olduğu için damperli kamyon arkadan sallanmaya başlayacak ve o kadar çok sallanacak ki düşeceğiz. Bu yüzden devam et. Sorun yok. Hiçbir şey kaybetmeyeceğiz, merak etme.
1: Burada da eğim oldukça dik, yaklaşık %25 civarında. İlerleme yavaş ama bu Frans için gayet iyi.
11: Ben 5 yıl marangozluk yaptım. Sonra Zugspitze teleferiğine geçtim. Çünkü orası daha keyifli diyelim. Yani...
1: Bir sonraki ara aşamaya geçildi.
11: Şimdi o yığına dönelim. Sonra kayışları çözelim ve boşaltalım.
1: Frans taşıyıcıyla dik yamacı güvenli bir şekilde indi. Şimdi biyogaz tesisine gitmeden önce büyük damperli kamyonu boşaltıp doldurma zamanı. 30 yaşındaki Frans bu görevi kolay buluyor.
11: Ben işimi seviyorum. Başka bir şey yapmak istemiyorum.
1: Ekip lideri Christian da işinden son derece memnun ve mutlu. Onu kim suçlayabilir ki?
12: Dağlarda yaşıyorum. Eskiden inşaatta çalışıyordum ama bir noktada işler pek yolunda gitmedi ve sonra bir pozisyon açıldı. Meslektaşlarım bunun ne kadar farklı bir iş olduğunu söylüyorlar. Çim biçiyoruz, yürüyüş parkurlarıyla ilgileniyoruz. Aslında her gün farklı geçiyor. Yani manzaraya bakınca da daha güzel bir şey yok diye düşünüyorum.
1: Christian ve ekibi kesinlikle en iyi çalışma alanlarından birine sahip ve çevreye önemli bir katkı sağlıyorlar.
12: Kayak pistlerimizden kestiğimiz, biçtiğimiz ve teslim ettiğimiz tüm çimler Garmisch'teki yaklaşık 17 haneye elektrik sağlıyor.
11: Ara sıra biyogaz tesisine gidiyorum.
12: Yarın sabah tazelenmiş bir şekilde görüşmek üzere.
11: Evet, doğru.
12: İyi akşamlar.
11: Görüşürüz.
1: Frans üzerinde damperli kamyonla yaklaşık 4 ton çim biçme yükü bulunan araca biniyor.
12: Özellikle bugünkü hava durumundan çok memnunuz. Her şey mükemmel gitti. Tamamen programa uygun ilerliyoruz. Her şey kusursuz. Ve dediğim gibi bu ekiple her şey mükemmel işliyor. Hiçbir şey için endişelenmenize gerek yok. Herkes ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor.
1: Ekibin geri kalanı hak ettikleri molanın tadını çıkarırken Frans'ın önünde son bir yolculuk var. Yükünü 3 kilometrelik Hornafart yamacından vadiye doğru dar patikalardan geçirerek asfalt yollardaki hedefine ulaşana kadar götürüyor.
11: Şimdi biyogaz tesisine yaklaşıyoruz. Samanı oraya götüreceğiz, otları oraya boşaltırız. Sonra da işimiz biter.
1: 30 dakika sonra Frans yılda yaklaşık 750 bin kilowatt biyogaz üreten biyogaz tesisine ulaşıyor. Şimdi tek yapması gereken yüklerini boşaltmak ve evine dönmek. Schuck Spitze kar arabası ekibi teslimatı gerçekleştirdi.
13: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
14: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
2: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
0: Bugün hız canavarlarını incelemek için vites yükseltiyoruz. Mesela dakikada 3200 kere dönebilen bir pneumatik cırcır anahtarı. Şaşırtıcı derecede güçlü ve hafif bir darbeli matkap. Nasıl oluyor da bu 1 kiloluk alet bu kadar güçlü olabiliyor? Ve kolayca takılıp çıkarılabilen ve sprey boyanızı profesyonel bir püskürtme tabancasına dönüştüren bir alet. Sonra da hiç düğümlerle uğraşmak zorunda kalmayıp hızlıca kablo sarıyoruz. Ve saatte 32 kilometreden fazla hız yapan bantlı zımparaları yarıştırıyoruz. Yapabilirsin! Toprak mı havalandıracaksınız? Güzel bir araçla gezintiye çıkmaya ne dersiniz? İsviçre'deyiz bebeğim. Dünyanın en büyük ağaç kesme yarışmasını izlemek için Avrupa'ya gittik. Zincirli testereler, baltalar, devasa testereler yarışıyor. Hepsi birazdan sizlerle. Merhaba, ben Chris Grandi. Bugünün bölümü tamamen hızla ilgili olacak. Hız için tasarlanmış aletleri inceleyeceğiz. Bu pneumatik cırcır anahtarı gibi. Küçük, güçlü ve hızlı. Evet, işte böyle. Ve çoğu pneumatik cırcır anahtardan daha sessiz. Bu sayede kulaklarınızı incitmeden iş yapabilirsiniz. Hızlıca cıvata çıkarmanız gerekiyorsa bu anahtarı kullanacaksınız. Bir santimetrelik pneumatik cırcır anahtarı hafif olduğu gibi güçlü ve dayanıklı da.
4: Cırcır anahtarımı kullanırken hırpalıyorum. Dövüyorum, yerlere vuruyorum. Bir sonraki kullanımda da ilk aldığımdakiyle aynı performansı göstereceğinden emin olmam gerekiyor.
0: Dakikada 3200 kez dönüyor. 61 Newton metre torku var. Hepsini ses çıkarmadan yapıyor.
4: Profesyonel bir tamirci olduğumdan beri 10 ya da 15 tane anahtarım oldu. Ama hiçbiri AirCat kadar sessiz ve güçlü değildi.
0: Çoğu pneumatik cırcır anahtardan daha sessiz. Hem de daha ucuz. $75 satın alınabiliyor.
4: Bunu gizlice kamyonuma koyacağım. İş yerimdeki anahtarım bu kadar güzel değil çünkü.
0: Birden fazla işi halletmeniz gerektiğinde güçlü ve çok amaçlı bir alet size yardımcı olacaktır. Şu alete bakın. Üçü bir arada. Hem darbeli matkap, hem döner matkap, hem rayba.
5: H3 kırıcı delici matkap piyasadaki 1 kilo ağırlığında olan ilk darbeli matkap.
0: Normalde kaç kilo oluyor? 10 kilo falan mı?
5: 10-12 kilo oluyor.
0: Bu hafif darbeli matkap betonu tamamen toz haline getiriyor. Nasıl oluyor da bu kadar güçlü olabiliyor?
5: Gerçek kırıcı delici matkap teknolojisi.
0: Evet.
5: Ve içine koyduğumuz özel motoru sayesinde 112 Nm torku var.
0: Sıradan bir kablosuz darbeli matkaptan iki kat daha fazla. Parçalarını değiştirmek de çok kolay.
5: Kolaylıkla parçasını çıkartabiliyorum. Hemen halloluyor.
0: Tamam.
5: Sonra parçayı çıkarıyorum. Yeni bir parça takmak için matkap kovanına dokunmama gerek bile yok.
0: Kendi ağırlığının fazlasını taşıyabilen 1 kiloluk çok işlevli darbeli matkap.
5: Taşınabilir bir güç canavarı.
0: Aha, güzel. Üçü bir arada. Muhteşem. Çok beğendim. Bunun gibi küçük bir şeyi boyamanız gerektiğini varsayalım. İşinizi hemen bitirmek mi istiyorsunuz? O zaman sprey boya kullanmalısınız. Ve bu küçük alet boya püskürtmeyi daha da kolaylaştırıyor. Teneke kutu tabancasıyla tanışın. Kutunun üstüne takıyorsunuz ve işte artık elinizde profesyoneller kalitesinde her kullanımında güzelce boyayan bir püskürtme tabancası var. Nasıl ama? Eski bir mobilyayı temizlemenin en güzel yöntemlerinden biri boyasını yenilemektir. Teneke kutu tabancası sayesinde sprey boyalarınızı yeni ve çok daha kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken kutunun üstüne tutturmak.
6: Takması çok kolay. Tutması da çok basit. Bu sayede tek bir parmağım yerine bütün elimi kullanabiliyorum.
0: Tüm elinizle tuttuğunuz için yorulmadan güzel ve düzgünce boyayabileceksiniz.
6: Çok düzgün ve hoş bir efekt yaratıyor. Kullanması çok kolay ve hızlı.
0: Teneke kutu tabancası sayesinde boyama işleminiz daha temiz oluyor. Çünkü boya kutusunun kendisine dokunmanız gerekmiyor. Ve gerçek bir püskürtme tabancasından daha ucuz. Fiyatı sadece $5.
6: Bunun gibi küçük projeler için püskürtme tabancasına hiç gerek yok. Bunu kullanarak aynı sonucu çok daha ucuza elde edebilirsiniz.
0: Şuna bakın. Sadece birkaç dakikada profesyonel görünümlü bir şekilde boyandı.
6: Banyom da çok güzel görünecek.
0: Karton piyer kesebilmek mi istiyorsunuz?
7: Elimdeki Cut and Crown sistemi karton piyer kesmeyi çok kolaylaştırıyor.
0: Bunu kullanınca açı ölçmek ya da testerenizi yeniden ayarlamakla uğraşmayacaksınız.
7: Testereyi hiç hareket ettirmeyerek mükemmel şekilde keseceğiz. İlk işlemimizi burada yapıyoruz. Aynen böyle.
0: Bıçağı ayarlamak için diğer tarafa hareket ettirmek yerine aleti çevirmek yetiyor.
7: 180 derece döndürerek tam ters kısmına ulaşıyorum. Sonra karşı taraftan kesiyorum. Çok basit.
0: Bu iki kesik güzelce ve rahatça birbirine uyuyor.
7: Eğer hatasız bir şekilde ayarlarsanız kesiğinizde hata olmayacaktır.
0: Hesaplama yaparken de hata yapabilirsiniz ama belirgin yay açıları sayesinde böyle bir sorununuz olmayacak.
7: Yay açısını kusursuz şekilde ayarlıyor. Böylece hesaplamayla uğraşmamıza gerek kalmıyor.
0: Tek yapmanız gereken ikiye bölmek.
7: Mesela elimdeki köşe 88 derece ise testeremi 44'e ayarlıyorum. Bu kadar basit.
0: Bu sistem karton piyer kesmeyi hızlı ve kolay bir hale getiriyor. Birazdan toprak havalandırma makinenizi itmenize gerek yok. Binip sürmeniz yeter. Ve bantlı zımparaları daha önce hiç görmediğiniz şekilde izleyeceksiniz. Sapasağlam ve yarışa hazır olarak. Geçen senenin rekoru 2.8 saniyeydi acaba. Bugün neler olacak? Ayrıca bir dünya şampiyonası izlemek için İsviçre'ye gidiyor. Buradaki en iyi oduncu kimmiş bakalım? Görmek için 6 etkinlik izleyeceğiz. Baltalarını ne kadar hızlı salladıklarına inanamayacaksınız. Sence senin kolların benimkilerden büyük mü? İşte duvarlardaki çivilerin yerlerini bulmak için dört dörtlük bir alet.
8: Bu ürün benim icadım. Aslında çok basit.
0: Pilli ya da elektrikli parçaları yok. Peki sırrı ne? Hedef tahtası adı verilen güçlü mıknatıslar.
8: Hedef tahtalarını kabın içine koyuyoruz ve orada kalıyorlar. Sonra kabı duvarın üstünde süründürüyoruz. Böyle.
0: İster ahşap olsun ister metal. Her türlü çiviyi buluyor.
8: Çiviyi duyacaksınız. Hedef tahtasının çiviye yapıştığını duyacaksınız. Ve duyduğunuzda çıkarın. Duvara yapışmış olacak.
0: Şimdi çivilerin tam olarak nerede olduğunu görebiliyor olacaksınız. Bu alet sayesinde duvarlarınızı çizmenize gerek kalmıyor. Hatta içinde su terazisi bile var.
8: $20 daha ucuz olan bu aleti kullanarak evinizde birçok küçük proje yapabilirsiniz.
0: Büyülü çivi bulucu sayesinde çivi ararken tahmin yürütmenize gerek kalmıyor. Zımparalamanız gereken alan büyükse bantlı zımpara kullanmanız projenizi hızlandırabilir. Hızlı demişken hiç bunlardan birini yarıştırmayı denediniz mi? İşte böyle. Evet. Las Vegas'taki ulusal bantlı zımpara yarış şampiyonasına gittik. Öğrendik ki bazı insanlar bunu spor olarak görüyormuş. İnsanlar aletlerini karşılaştırmayı sever. Bazen önemli olan özellik güçleridir. Bazansa boyuttur. Bantlı zımpara yarış birliğinin ulusal şampiyonasında önemli olan özellikse ne kadar hızlı oldukları. Şunu gördünüz mü? Burada sıkı bir yarış var. Kim parkurun sonuna en hızlı şekilde ulaşacak? Parkur 2300 santimetre uzunluğunda. Burası başlangıç, burası da sonu. Yapabilirsin, yapabilirsin. Ağaç İşçiliği Derneği'nin Las Vegas'taki toplantısında 2 senede bir zımpara yarışları düzenleniyor. Yarışmacılar için alkış alabilir miyim? Hadi çocuklar. 2 kategori var. Stok ve modifiye. Stok yarışlarında sıradan tüketici zımparaları kullanılıyor. Dışları süslenebiliyor ama motorlarına dokunulması yasak. Modifiye kategorisi ise tamamen farklı. Bu yarışlarda dış görünüş ve makinenin içindeki hızı etkileyen parçaların hepsi modifiye edilebiliyor.
9: İstediğinizi değiştirebiliyorsunuz. Dişli oranı, voltaj, amperaj, hızını arttırmak için değiştirmek istediğiniz her şeyi.
0: Mesela sıradan bir bantlı zımpara dakikada yaklaşık 2000 sefer döner. Buradaki modifiye edilmiş zımparaların bazıları dakikada neredeyse 30 bin sefer dönebiliyor. Modifiye kategorisinde yarışanların en popülerlerinden biri Scott Rhodes ve Valkyrie ismini verdiği zımparası.
7: 2 hafta önce içine yeni bir motor taktık. Artık dakikada 4500 kez fazla dönüyor.
0: Buradaki bir numaralı araç bu mu?
7: En iyisi bu.
0: En iyisi bu ha?
7: Şuradaki
0: en
7: büyük mavi bu. Kupayı biz eve götüreceğiz.
0: Ama kupayı kazanmak için yaklaşık 50 farklı zımparacıyla yarışmaları gerekecek. Yarışma gayet basit. İki kere kaybederseniz diskalifiye oluyorsunuz. Aynı yarışta iki sefer hatalı başlangıç yaparsanız kaybediyorsunuz. Buna erken başlama deniyor. Yapmayın. Son olarak da yeşil ışık hareket et demek oluyor. Soluksuz kal. Çok yoruldum. Bir daha asla koşmam öyle. Geçmeleri gereken zaman 2.8 saniye. Yani bu zımparaların saatte yaklaşık 32 kilometre hız yapması lazım. Birazdan New Jersey'den Walker yarışacak. Arkadaşımız yarışmayı kazanacağını söylüyor. 2.8 saniyeyi geçebileceğinden de adı gibi emin. Ne olacak görelim. Maalesef Scott ve Walker için kazanmak kısmet değilmiş. Bu senenin birincisi HH Slim ve Sandy's Blasters isimli zımparası. Nasıl hissediyorsun?
10: Harika.
0: Öyle mi? Bunu başarmak için zımparana nasıl bir değişiklik yaptın?
10: Sır. Söyleme.
0: Sır demek ha? Kesin olan şu ki bantlı zımpara yarışlarında herkes kazanmaya oynuyor. Bir yarışı kaliteli yapan da budur işte. Bitiş çizgisinde görüşürüz. Hey, daha fazla havalı alet mi görmek istiyorsunuz? Tek yapmanız gereken web adresine gitmek. Bu sayfada diğer programlardan parçalar ve ürünlerin fiyatlarına dair bilgileri bulabilirsiniz. Hadi bakalım, ne duruyorsunuz? Oturum açın. Az sonra kablo sarmakla uğraşacağız.
11: Bu kabloları açmak büyük işkence.
0: Kabloları güzelce ve düzgünce sarıp sarmalamak için bir aletimiz var. Ayrıca yola çıkıyoruz. Birazdan İsviçre'den bağlanacağız. Aletlerle yarışılan en havalı spor etkinliği. Yarışmacılar güçlü ve aletler de keskin.
12: Bu balta tıraş edebilir.
0: Şuna bakın, ne havalı. Ağaç oyunlarında takılmaya gidiyoruz az sonra. Hiç uzatma kablolarınızı sardınız mı? Bildiğiniz gibi kablonuz kirliyse siz de kirleneceksiniz. Bunu yapmak kablonun kendisi için de iyi değil. Karışıp düğüm olabilir. Bu aletle ise dokunmadan her seferinde mükemmel şekilde kablolarınızı sarabilirsiniz. Karma karışık bir uzatma kablosuyla boğuşmak nasıldır hepiniz bilirsiniz.
11: Birbirlerine karışmışlar, düğüm olmuşlar. Açmak
0: bunu
11: belki
0: nasıl işkence... önleyeceksiniz? Tek yapmanız gereken kolu çevirmek. Kablonuz kendi kendini sepetin içinde saracak. Nasıl ama?
11: Kablolarınızı doladığınızda genelde düğümler oluşur ama burada öyle bir sorun yok.
0: Uzatma kablosuna ihtiyacınız olduğunda...
11: Kabloyu çekmeniz yeter. Bu kadar basit.
0: Üniteyi duvara asın, prize takın ve hazırsınız. Artık istediğiniz her yere elektrik götürebilirsiniz.
11: Hem uzun hem de elektriğe bağlı. Kullanıma hazır.
0: 30 metreye kadar uzun kabloları taşıyabilen bu aletin size verdiği elektriği uzak, uzak, uzak yerlere götürebilirsiniz. Hem de kablo ne kadar uzun olursa olsun güzelce sarılabiliyor ve hızlıca açılabiliyor.
11: Kabloya takın, çekin ve hazırsınız.
0: Bolca toprak havalandırmanız gerekiyorsa işinizi hallederken eğlenmeye ne dersiniz? Bu makine bu işlemi kolay ve hızlı hale getiriyor. Sürmek de çok eğlenceli.
13: Saatte 8000 metrekare toprağı havalandırabilirsiniz. Çok hızlı bir alet.
0: Tam süspansiyonu sayesinde sarsılmadan düzgün bir şekilde sürebilirsiniz.
13: Araç kesinlikle güç kaybetmiyor. Dik bayırlar, tepeler, sert zeminler, yumuşak zeminler. Her türlü yerde sürülebiliyor.
0: Ayrıca 10 santimetrelik uçlarıyla daha derin delikler delerek çimlerinizin daha sağlıklı büyümesini sağlıyor.
13: Çimlerinizi kuraklığa çok daha dayanıklı hale getiriyor. Daha suya ihtiyaç duyuyorlar.
0: Sıfır dönüş özelliği sayesinde bahçe araçları arasından en iyisi bu sürülebilir araç oluyor.
13: Bunu sürerken kesinlikle iş yapıyormuşum gibi gelmiyor.
0: İşte bahçenize çeki düzen vermenin hızlı bir yolu.
14: Motorlu kenar düzeltme makinesi çiçek dallarınıza zarar vermeden yeni çiçeklerinizi yaratabilmeniz için tasarlandı.
0: Alet doğrudan çiçek dalları ve ağaçlarınızın etrafına giriyor. Kenar düzeltebiliyor, bahçenizi hazırlayabiliyor, kazabiliyorsunuz. Devam etmek çok kolay çünkü makineyi geri çekmek zorunda kalmadan ileri gidiyorsunuz.
9: Kendiliğinden çalışıyor ve ileri gidiyor. Bu iki özelliğe sahip olan piyasadaki tek kenar düzeltme makinesi.
0: Ayrıca güzel ve sıkıca köşelerden dönebiliyor.
9: Köşelerden dönebiliyor ve çapı en fazla 63 santimetre olan daireler çizebiliyorsunuz.
0: Hazırlık bıçağından kazma bıçağına geçip dik duvarları ve temiz sert köşeleri kesebiliyorsunuz. Çok kullanımlı motorlu kenar düzeltme makinesi size birçok seçenek sunuyor. İster profesyonel bir bahçe düzenleyicisi ister sadece bir ev sahibi olun. aynı belirginlikte sonuçlara ulaşırsınız. Birazdan İsviçre'deyiz. Çikolata, peynir ve zincirli testerelerin yuvası. Buradaki yarışmacılar efsanevi oduncuları gölgede bırakıyor. Tam zamanlı çalışmıyorlar bile.
9: Ben bir avukatım. Sıradan bir savunma avukatıyım.
0: Oo, korkun bu adamdan. Büyük baltalı iri yarı adamlar yarışıyor. Birazdan bolca ağaç kesimi izleyeceğiz. Aletlerle ilgili en ilginç bilgilerimi istiyorsunuz. Bazen bunun için yola çıkmanız gerekir. Bu bölüm için İsviçre'nin Alp dağlarına kadar gittik çünkü Brenz isimli küçük kasabada inanılmaz bir uluslararası etkinlik düzenleniyor. 4000 izleyici kategorilerinde en hızlı olan yarışmacıları izlemek için burada toplandı. İsviçre'deyiz. Stil ağaç oyunları dünya şampiyonasındayız. En üst düzey ağaç kesme yarışması. İşte buradayız. Ağaç oyunları. Dünya şampiyonası.
14: Evet.
0: İçinde ağaç işçiliğine dair her türlü etkinliğin olduğu bir yarışmadayız. Anlat bana ne oluyor?
14: Muhteşem bir şey. Stil ağaç oyunları serisinin en büyük Aydınlar. Yarışması bu. Şu anda burada tam 19 ülke temsil ediliyor.
0: İnanılmaz. Çok iyi ve büyük paralar da dönüyor.
14: Evet, evet.
0: Şampiyon evine 50 bin euro götürüyor ve işin içinde milli gurur da var. Amerika'yı temsil eden yarışmacı Arden Kruger. Buradaki çoğu yarışmacı gibi onun da mesleği odunculuk değil.
9: Ben bir avukatım, sıradan bir savunma avukatıyım.
0: Oo, korkun bu adamdan.
14: Evet.
0: Peki bu yarışmaya nasıl hazırlanıyorsun?
9: Ben bir egzersiz canavarıyım. 4 gün odun kesip 3 gün ağırlık
0: kaldırıyorum. Vay canına, inanılmaz. Ben de oturup sandviç yiyorum. Bu yarışmayı kazanmak için 6 kategoride üstün performans sergilemeniz gerekiyor. İlk etkinlik...
4: 3, 2, 1, şimdi.
0: Bu etkinlikte yarışmacılar tahtayı tutturmak için bir çukur kesiyor, zıplıyor ve yukarı çıkmaya devam ediyor. Başla, yukarı, yukarı. İşte bitti. Sonraki tahtaya geçiyoruz. Bu zorlu yarışmayı Arden kazanıyor. Ama yarışmanın bitmesine daha çok var. Sıradaki etkinlik stok testere. Stok testere etkinliğinde yarışmacılar 10 santimetre aşağıya doğru kesip geriye yukarı çıkıyorlar. Kestikleri daireye kurabiye deniyor. Bu arkadaşlar kurabiyeleri çok hızlı pişiriyor. Evet, bu işler işte böyle yapılıyor bebeğim. Burada testerenin dakikada yaklaşık 9800 sefer döndüğünden emin olmak çok önemli. Tam ortasına, sonra birdenbire karşınıza daha çok ağaç parçası çıkıyor. Pürüzsüz şekilde kesilmiş tam bir kurabiye olmalı. Hakemler bundan emin olduktan sonra kazananı açıklıyorlar. Bir sonraki etkinlik, ayakta kütük.
4: 3, 2, 1, şimdi.
0: Kütüğü alıyorlar, 45 dereceden kesiyorlar, yine kesiyorlar, arkaya dönüyorlar, yine yapıyorlar, kütüğü yere seriyorlar. Bunu yapmak için keskin olmalı.
12: Bu balta tıraş edebilir. Bunu evde denemeyin.
0: Evde denemeyin.
12: Hayır, hayır.
0: Şu anda Arden sahnede. Ve kendi rekorunu kırdı. Harikaydın.
9: Sağ ol, teşekkür
0: ederim. Tebrik ederim.
9: Çok teşekkürler.
0: Muhteşemdi.
9: Teşekkür ederim.
0: 3 etkinlik bitti, geriye 3 kaldı. Şimdi etkinliğimiz tekli kütük.
14: Evet.
0: Bu etkinliği anlat.
14: Yaklaşık 2 metrelik bir çelik parçası kullanıyorlar. Jilet gibi keskin dişleri var.
0: Vay canına.
14: Testerelerini 50 santimetrelik ağacın içinden geçirecekler.
0: O testereyi çekmek büyük güç istiyor. Burada yarışmacılar dökülmeye başlıyor. Sonraki etkinlik alttan kesiş. Ayaklarının bıçağın tam yanında olması beni çok korkutuyor.
14: O tenis ayakkabılarının evet. içinde zincir zırh çoraplar var. Ayaklarını böylece koruyorlar.
0: Zincir zırh olsun olmasın, bunu yapmak ustalık ister. Altı etkinliğin 5'i bitti. Yarışmanın sonucu sıcak testere etkinliğine bağlı. Her şey sıcak testerede bitiyor. Bu sapasağlam testereleri kendileri hazırlıyorlar. Çok güçlüler. Kontrol etmek de zor olabiliyor. Bu canavarlar hep istediğiniz gibi davranmıyor. Arden'in testeresinin zinciri kayıp düştü. Merhaba arkadaşım. Değil mi? Zincirin bir anda deliriverdi.
9: Evet, maalesef testere beni yönetti. Genelde insan aletini evet. idare eder. Ama bu testere de alet insanı idare ediyor.
0: Amerika için büyük şanssızlık. Sonunda şampiyon Yeni Zelanda'dan Jason Wynyard oluyor. Hem de ikinci kez. Yarışmayı kazandın. Yeni rekor kırdın. Nasıl hissediyorsun? Söyle bakalım.
5: Gerçekten harika hissediyorum.
0: Dikkat, beceri ve hız. Ağaç oyunları yarışmasını kazanmak için gerekenler işte bunlar. İsviçre'nin bu muhteşem manzarasında harika bir etkinlikti. Evet, bugünlük bu kadar. Gidip çikolata yemeliyim. Şimdi sizinle sanki Almanca konuşuyormuş gibi yapabilmeyi çok isterdim. Niye gülüyor anlamadım. Ne oldu?
3: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
10: Bu ne böyle?
15: Böyle olmaması gerekiyor.
3: Ama sahipleri onları çok seviyor.
16: İlk arabamdı.
17: Hansi'den vazgeçemem.
3: Geriye tek bir soru kalıyor.
18: Kalsın mı?
19: Kalsın mı?
18: Yoksa atsın.
20: Esas heyecan şimdi başlıyor.
3: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
17: Başıma ne gelecek acaba?
16: Bakmaya cesaret edemiyorum.
18: Ta-ta.
3: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
21: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
21: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
3: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
22: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
3: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bugünkü programda çıtayı biraz daha yükseltiyoruz. Bugünkü aletlerimiz tam uzmanlara göre. Burada iş bitirici aletlerden bahsediyoruz. Tıpkı betonu un ufak edip alçı panelleri kolayca sökebilen pençeli çekiç gibi. Hava kompresörüne ihtiyacı olmayan bir havalı çivi tabancası. Evet, burada sıkıştırılmış nitrojen var. Ve alçı panelinizin altındaki aydınlatma tesisatınızı bulmanızı kolaylaştıran bu küçük mıknatıslar.
1: Bak işte böyle.
0: Kablolarınızı mı soyacaksınız? Bu kablo soyucu tam aradığınız şey.
2: Gerçekten dahice.
0: Ayrıca el aletlerinizi masa aletlerine dönüştüren çok yönlü bir çalışma tezgahı. Bu el frezesini koca bir makineye dönüştürmeye bayıldım. Projenizde ahşabı çok daha güvenli bir şekilde kesmenin yolunu göstereceğiz. Sonra da Kaliforniya'daki bir fabrikaya gidip nasıl fayans testeresi yaptıklarını göreceğiz. Bugün sadece profesyonellerin kullandığı güvenilir aletlere bakacağız. Program başlıyor. Hadi bakalım. Merhaba, ben Chris Grundy. Bugün profesyonellerin aletlerinden bahsedeceğiz. Öncelikle bu elimdeki çekiçle başlayalım. Bu sıradan bir çekiç değil. Bu küçük canavar alçı panelleri sökebiliyor ve betonu parçalıyor. Evet, al bakalım, al bakalım sana. Evet. Sorunsuz bir yıkım projesi gerçekleştirmek istiyorsanız bunun çok faydası olacak. Bu küçük yıkım aleti beton çivilerini sökebiliyor, duvar bloklarını parçalıyor ve alçı panelleri sökebiliyor.
3: Burası vurma yüzeyi, burası yontma ucu. Burada çivi sökmek için boşluk var. Başlayalım mı?
0: Bu çok amaçlı bir yıkım aleti. Yani kurtulmak istediğiniz alçı panelleriniz varsa bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz.
3: Bu özelliği çok ilginç. Üçgen şeklinde olduğundan alçı panel sökerken hemen işe koyulup tahtayı kolayca yerinden çıkarabiliyorsunuz. Ve buradaki eğimli alanı sayesinde malzeme duvardan kolayca sökülüyor. Çok kolay.
0: Alçı paneli parçalayacak ve çivileri sökecek. Tek bir aletle birçok işi yapabilirsiniz.
3: İşte bitti. Bir dakikadan kısa sürdü. Diğer üç alete ihtiyacım yok. Bu şey üçünün yerine geçiyor. Düz levye, sökme demiri ve çekiç.
0: Bu alet alçı panelden betona kadar her şeyi sökebilir.
3: Çok memnunum. Alet kutuma sığıyor. Üç farklı işe de hazır.
0: Eğer bir şeyler parçalayacaksanız bu alet tam size göre. İşte gömme ışıkların etrafına alçı paneller takarken size yardıma olabilecek bir alet. Harika bir şey.
4: Tüm açıklıkları kesip konumlandırmak en çok zaman alan işlerden biridir.
0: Bu alet olmazsa bir sürü ölçüm ve işaretleme yapmak zorundasınız. Sonra da doğru olmasını umarsınız.
4: 5 veya 7 santim hatalı kestiğinizi düşünelim. Olmaması gereken bir yere delik açtınız. Orayı kapatmanız gerek.
0: Bu aletse hataları önlüyor.
4: Merkez işaretiyle hata yapamazsınız. Her seferinde doğru yeri bulursunuz.
0: Tek yapmanız gereken onu hedefin içine yerleştirmek.
4: Bu şey aşağıya doğru iniyor. Ucunda ufak bir mıknatıs var.
0: Alçı panelinizi takın. Ardından mıknatıs merkezi bulsun. Nasıl ama?
4: Gördünüz mü? Bu kadar.
0: Artık nereye delik açacağınızı biliyorsunuz.
4: İşleri hızlı ve kolayca halletmenin bir yolu da bu.
0: Mükemmel kesmenizin sırrı içeriden testerenizin çizeceği daireyi belirliyor olması.
4: Hem zaman kazandırıyor hem de tek seferde halletmenizi sağlıyor.
0: Merkez işaretleyici sizi başarılı gösterecek ve bunda hiçbir sorun yok. Elektrikle ilgili en ufak işlerde bile tel makası gerekir. Sıradan tel makasınız işinizi görebilir. Ama bununla daha iyisini yapacaksınız. Şuna bir bakın. Kablo soyarken nasıl olacağı belli olmaz. Ama bu şey her seferinde otomatik olarak ölçüyor. Baksanıza. Evet. Nasıl ama? Tek yapmanız gereken istediğiniz yeri bu şekilde kesmek. İşte bu kadar. Tamamdır. Eve müzik sistemi kurmak için uzman bir elektrikçi olmanıza gerek yok ama kabloları soymayı ve kesmeyi bilmelisiniz. Standart bir tel makası kullanmak çok kolay değildir.
2: Ne kadar zorlandığımı görüyor musunuz? Bu şeyi çıkartamıyorum. Burada gerçekten zorlanıyorum. Buna benim yaptığım kadar baskı uygulamak istemezsiniz. Telin tamamını kestim.
0: Bununla ise bu sorunu tamamen çözeceksiniz. Bir ucu sıradan tel makası. Ters çevirdiğinizde ise her zaman düzgün iş çıkartan bir soyucu var. Nasıl ama?
2: Gerektiği kadar güç uygulayacağız. Ve işte oldu. İzolasyonu telinden olduğu gibi soydu. Ve gördüğünüz gibi tele hiçbir zarar vermedik.
0: Soyucunun iki çatallı tasarımı farklı tel uzunluklarına ayarlanabileceği anlamına geliyor.
2: Bu alet telin genişliğini ölçüyor ve güç uygularken telin etrafındaki yalıtımı kesiyor. Aynı zamanda kablonun genişliği ne olursa olsun bunu ölçebiliyor. Bu bence gerçekten harika. Dahice diyebilirim.
0: Mükemmel kesme ve soyma garantisiyle evdeki basit elektrik tesisatı projelerinde işinizi kolaylaştıracak.
2: Buna bayılıyorum. Harika bir alet.
0: Her yerde ufak yardımlara ihtiyacımız olur ama masa testeresinde işler geri tepiyorsa durum kötüdür.
1: Böyle bir masa testeresiyle çalışırken her zaman bir şeyi kapma ihtimali vardır. Ve düzgün ilerlemezseniz kestiğiniz şeyi kapıp tekrar geri fırlatabilir.
0: Bu tekerlekler geri tepmeyi önlemek için tasarlandı. Tahtanın arkaya değil öne gitmesini sağlıyorlar.
1: İşleri güvenle halletmemizi sağlayan bir alet. Hem geri tepmeyi engelliyor hem de tahtanın rahat hareket ettirerek kesilmesini kolaylaştırıyor.
0: Kullanımı çok basit. Sadece tezgahınızın iki tarafına vidalayın ve ardından kullanılmaya hazır.
1: Tahtayı yerine koyduktan sonra rahatça ilerliyor.
0: Onu yakaladığında tahtanız sadece tek bir yönde ilerliyor.
1: Çok sert bir şekilde itsem de hiçbir şey olmaz. İşte bu şekilde dümdüz gider.
0: Ve kestiğiniz tahtanın türüne göre onları yukarı ve aşağı doğru yönlendirebilirsiniz.
1: Doğru oranda baskı yapması için bunu yükseltip alçaltabilirsiniz. Ayrıca arka taraftaki yayın gerilme oranı da ayarlanabiliyor. Böylece ileri doğru iterken esneklik artıp azalabiliyor.
0: Bu alet size yardımcı olacak. Çünkü dostlar bunun içindir. Birazdan. Son derece güçlü ama kompresör olmayan yeni havalı çivi tabancası. Evet, al sana. Görünmez vidalarla zemin inşaatı.
5: Artık bu zemin bağlantısını görmek zorunda
0: artık
5: değilsin.
0: Bunu görmeme gerek yok. Bunlarla işimiz her zamankinden daha kolay. Ayrıca sıradan el aletlerinizi profesyonel bir marangozhaneye dönüştüren bir çalışma tezgahı.
6: Kalınlık makinesi, planya, matkap tezgahı.
0: Ve bunlar tezgahın yapacağı şeylerin sadece birkaçı. Hala göreceğimiz başka profesyonel aletler var. Yani sakın bir yere ayrılmayın. Burası çok meşhur bir çivi imalatçısı ve şu anda çok özel bir aletleri var. Bu yeni kablosuz çivi tabancası. Bir havalı tabancanın hızına ve gücüne sahip ama hortumu yok. Çünkü bu canavar sıkıştırılmış nitrojenle çalışıyor ve bu bir ilk. Evet, bunun içinde sıkıştırılmış nitrojen var. Joe, en yeni şeye sahipsiniz. Çivi tabancasında yeni bir seviyeye ulaştınız. Harika bir şey bu.
7: Buna füzyon diyoruz. Kablosuz bir aletin rahatlığını ve taşınabilirliğini pnömatik aletin gücü ve performansıyla birleştirdik.
0: Gerçekten çok hızlı.
7: Çok hızlı. Saniyede 3 atış yapıyor. Tetiği çektim, anında ateşledi.
0: Nerede neler olduğunu görelim. Evet. Al sana. Yakıt pili değiştirilmiyor. İçi açılmayan bir nitrojen gaz tüpü bulunuyor. Nasıl çalıştığını göstermek için bir tanesini yarıya böldüler.
7: Pistonun üzerindeki şeyin içinde sıkıştırılmış nitrojen var. Makineyi çalıştıran şey bu.
0: Motoru 18 volt lityum iyon aküyle çalışıyor ve ne kadar şarjı kaldığını belirten bir ışıklı göstergeye sahip. Bu alet sıradan bir kablosuz çivi tabancasından daha hızlı. Saniyede 3 çividen bahsediyoruz. Beklemeye son. Hiç bekletmemesini çok sevdim. İşte bu bebeğim. Harika bir şey bu. Atölyenizde muhtemelen bu aletlerden üçü de olabilir ama doğru çalışma tezgahıyla matkabınızı tezgah tipi matkaba, yuvarlak testerenizi masa testeresine ve frezenizi de masaüstü frezesine dönüştürebilirsiniz. Buna çalışma merkezi deniyor. Avustralya'da üretiliyor. Dükkanınızda veya garajınızda büyük aletler için yeriniz olmayabilir ama bu çalışma merkezi için yeriniz varsa birçok alet için de yeriniz vardır.
6: Bana sorarsan hepsi bir arada olabilir.
0: Nasıl yani?
6: Kalınlık makinesi, planya, matkap tezgahı. Bir freze ve masa testi.
0: Bu çalışma merkezi alanınızı değerlendirmenizi sağlıyor çünkü el aletlerinizi masa aletlerine dönüştürüyor. Buraya bir daire testere koysak bu bağlantı ileri ve geri ilerler öyle değil mi? Çok iyi. Her şeyi kesip biçiyoruz. El frezenizi CNC frezeye dönüştürüyor. Hareket ettirilebilir koluyla desenlerin üzerinden geçebiliyorsunuz. Tıpkı bu kanguru oyuncağı gibi.
6: İşte nasıl oldu. Hatta benimkinden daha iyi.
0: Güzel bir kanguru. Veya bir daire kesmek isteyebilirsiniz. Evet, güzel değil mi? Kim benden daha iyi daire yapabilir? Bu el frezesini koca bir makineye dönüştürmek çok hoşuma gitti. Bir matkap tezgahına mı ihtiyacınız var? Frezeyi sökün, Bir matkap yerleştirin ve hazırsınız. Freze matkap tezgahı bu.
6: Normal matkap tezgahından farklıysa bu kadar uzağa gidebilirsin.
0: Aha.
6: Gideceği en uzak nokta burası.
0: Evet.
6: Şimdi sonuna kadar gidiyor. Nereye istersen. İstediğin uzaklıkta ve genişlikte.
0: Bu çok havalı.
6: Evet öyle.
0: Bu çalışma merkezi Amerika'da da satılsa da aslında Avustralya'da üretiliyor. Buraya Avustralya, Brisbane'dan geliyorlar. Birçok parçası için önceden şekillendirilmiş kil kalıplarına yüksek kaliteli sıvı çelik dökülmesiyle işe başlıyorlar.
8: Bunlar bir araya geldiğinde bir boşluk yaratıyor. Ardından buraya erimiş metal döküyoruz.
0: Çelik sertleştiğinde bu kalıpları yere atarak kırıyorlar.
3: Gördüğünüz gibi çok karmaşık bir süreç ve çok sıcak.
0: Her şey soğuduğunda ince ayarlar için makinede işlenme sürecinden geçiyorlar.
8: Gördüğünüz gibi makine parçaları döndürüyor. Tamamen bilgisayar kontrollü. Parça bir operasyonda tamamlanıyor. Bu da maksimum oranda doğruluğunu kanıtlıyor.
0: Her bir parçanın son montajı elle tamamlanıyor.
8: Her şey çok sağlam üretildiği için hiçbir şey eskimiyor. Çok az yedek parça satabiliyor çünkü genelde hiçbir şey kırılmıyor. Bunları kırmak için çekiç gerekir. Daha sağlam olması için fazladan malzeme kullanmayı tercih ederim.
0: Bu çalışma merkezini kurmak yaklaşık 90 dakika sürüyor ama tamamlandığında çok yönlü ve sağlam bir çalışma tezgahınız oluyor. Birçok diğer aletin yerine geçebilir.
6: Kesinlikle.
0: Ve her yeri kaplamıyor.
6: Evet, evdeki ufak tefek projelerle uğraşan biriyseniz, birkaç aletiniz varsa, ayrıca masa testeresi, planya ve matkap tezgahına ayıracak paranız yoksa, bu işinizi...
0: Müthiş bir çalışma merkezi bebeğim. Buna ne dersiniz? Birazdan. Laminat parke döşerken masa testeresine ihtiyacınız olduğunu kim söyledi? Bu ufak şey parçaları düzgün ve hızlı bir şekilde kesmenizi sağlayacak.
5: Kolay ve rahat.
0: Ayrıca üst seviye hakkında derinlemesine bilgiler. Bu eğim seviyesi neden müteahhitler ve projesi olanlar için harika? Ardından fayans testeresinin nasıl yapıldığını görmek üzere bir fabrikaya gideceğiz.
9: Bunu keskinlik gidermekten kesim yapmaya kadar her şeyde kullandım. Neredeyse her şeyi yapıyor.
0: Onunla birazdan bir şeyler keseceğiz. Hiçbir vide veya çivi görünmeyen bir döşeme yapmak ister misiniz? Gizli bağlantı elemanları epey ilerleme kat etti. Şu anda yepyeni bir sistem kurdukları bir yerdeyiz. Freze ucu ve bağlantı parçalarını bir araya getirmişler. Bakalım neler yapmışlar.
5: Yeni ürettiğimiz freze ucu 3 halkalı bir delik delme aparatı ve bu alet gizli bağlantı sistemi için harika bir derinlik ayarlıyor.
0: L şeklindeki köşe bentlerle ilk tahtayı vidalıyorsunuz. Bir sonraki adımsa frezelemek. Ve bunu tahtanın olduğu yerde yapabiliyorsunuz. Bu 2'ye 4'lüğe tam olması çok hoşuma gitti. Ve bu tahtayı çıkartmama gerek yok. Sonuna kadar gidecek miyiz?
5: En ucuna kadar gideceksin.
0: Pekala. Ardından bağlantı parçası yerleştiriliyor. Sadece vidalamanız gerekiyor.
5: Düzgün ve sağlam olmalı. İşte bu kadar.
0: Boşluk orantıları da otomatik.
5: 2,5 santimlik bir boşluk çıkıntısı var. Böylece sen ilerlerken her tahtada boşluk oranı evet. Aynı olacak. Harika.
0: Güzel ve rahat. Tam bana göre bir döşeme. Hiçbir bağlantı parçası yok. Vida yok. Ayağına batacak hiçbir şey yok.
5: Kesinlikle. Bunun sayesinde çıplak ayakla rahatça dolaşabilirsin.
0: Bunu çok sevdim. Harika. Bazen bir su terazisinden daha fazlasına ihtiyacınız olur. Bu alet yokuş ve eğimleri de hesaplıyor. Çatı eğimini ölçmek için uğraşmanıza gerek yok artık.
3: Bir adımlık bir süreç. Teraziyi çatının yüzeyine yerleştirin ve göstergeyi okuyun. Hepsi bu kadar.
0: Terazi aynı zamanda içerideki açıları kolaylıkla belirlemenize de yardımcı oluyor.
3: Bugün bu merdivene trabzanlarını monte edeceğiz. Merdivenin ön kenarındaki çapraz çizgiyi tekrar edeceğiz. Yani gayet basit.
0: Terazi, yokuş, eğim, yükseltiyi ölçebiliyor. Ve ayrıca cetvel ve mastar olarak da kullanılabiliyor.
3: Çok işlevi olmasını seviyorum. Tutması kolay. Gayet rahat. Ağır değil. Çok hafif de değil. Çok sağlam.
0: Bu terazi sizi eğimlerden düzlüğe çıkartacaktır. Ve şimdi laminat kesmenin kolay bir yolu.
5: Sadece aşağı itiyorsunuz.
0: Kağıt kesicinin döşemeler için olan versiyonu diyebiliriz.
5: Daire testere ve gönye burun testereden daha hızlı.
0: Özel düz bıçak 12 milimetre kalınlığa kadar kesebiliyor. Ayrıca toz da çıkarmıyor. Böylece çalıştığınız yerde kesebiliyorsunuz. Laminat döşeme için bu harika bir şey.
5: Hızlı, basit ve rahat.
0: Gördüklerinizi beğendiyseniz web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Orada daha fazlası da var. Ziyaret ederek bugün gördüğünüz ürünleri nasıl kullanacağınızı ve nereden alabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ayrıca diğer bölümleri de izlersiniz. Birazdan ekstra sert bir fayans kesecekseniz ekstra sağlam bir testereye ihtiyacınız var.
9: Bozulmayan dayanıklı testereleri severim.
0: Kaliforniya'ya gidip fayans testerelerini nasıl yaptıklarını göreceğiz. Çok dayanıklı bir fayansı kesmeniz mi gerekiyor? Öyleyse bu fayans testeresine ihtiyacınız olacak. Ayrıca diğer bölümleri de izlersin. Birazdan bir fayans kesici ekstra sağlam bir tehdit
9: olmayan dayanıklı
0: niye gidip fayans testerelerini nasıl yap? Bir fayansı kesmeniz gerekiyor. Öyleyse

0: Evet. Aha. Baksanıza. Bunları nasıl yaptıklarını görmek için California Torrance'a gideceğiz. Her testereden temiz ve düzgün kesmesini beklersiniz ama sert materyallerde sadece elmas ağızlı testereden bunu bekleyebilirsiniz.
1: Düzgün kesen, bozulmayan, dayanıklı testereleri severim.
0: Bu alet sulu fayans testeresi dünyasının lideri.
1: Yaklaşık 1 santimlik porselen fayanslar kesmiştim. Bunu keskinlik gidermekten kesime kadar her şeyde kullandım. Neredeyse her şeyi yapıyorum.
0: Bu canavar 25 santimlik sentetik elmas kum taşı bıçağıyla granit tuğla ve her tür fayansı kesebiliyor.
2: Fayanslar çok sert maddelerdir. Ve onları hızlıca ve çatlatmadan kesmek için elmas bıçak kullanmak gerekiyor.
0: Bu işi 100 yıldan uzun süredir yapıyorlar.
2: MK'da fayans bıçakları üretiyorduk. Kendi makinemizi yaparsak daha fazla bıçak satabileceğimizi fark ettik.
0: Testere yapmaya ise 1980'lerde başlamışlar ve o zamandan beri California Torrance'daki fabrikalarında bu işi sürdürüyorlar.
2: MK 101 model fayans testeresinden yaklaşık 250 bin üretmiş olmalıyız.
0: Sulu testerede elmas kum taşı bıçaktan daha önemli bir şey olamaz. Burada dev robot kolları onları müzik kutusundaki CD'ler gibi oynatıyor. Her birine son rötuş olarak şirket logosunun lazer baskısı yapılıyor. Farklı bıçaklar, farklı aşındırıcılar, farklı tarzlar. Bıçaklar aslında burada yapılmasa da bıçağı çalıştıran parçalar burada yapılıyor.
3: Bu fayans testeresindeki mili çalıştıran ve bıçağı döndüren kasnak.
0: Bu kısa silindirler kasnak. Bu ince çubuksa testere mili. İkisi de başta aynı şekilde üretiliyor.
3: Ham çubukları bu şekilde alıyoruz ve onları fayans testerelerinde kullanılacak kasnak ve millere dönüştürüyoruz.
0: Çevirme milleri CNC'li tornada oluşturuluyor. Kasnaklar da tornadan geçiyor. Ardından sıra frezelemede.
3: Sağlamlaşması amacıyla bıçak miline iki vida deliği açmak için onu CNC freze tezgahına alıyoruz.
0: Delikler açıldıktan sonra bıçak mili takılabilir. Ardından tahrik mili kesici bölgeyle birleştiriliyor. Testerenin iç aksamı özet olarak bu şekilde. Dış kaplamaya gelirsek, büyük bir kısmı hafif ve paslanmaz olması için alüminyum kaplama.
3: Genellikle bir günde yaklaşık 1000 adet kaplama üretiyoruz.
0: Kaplamalar raflara diziliyor ve toz boyamaya hazır olmak üzere fırına gönderiliyorlar. Kırmızı boyayı kendileri uyguluyorlar. Ardından fırına geri dönüyorlar. Biraz daha piştikten sonra güzel ve parlak görünüyorlar. Ardından yeni boyanan bıçak koruyucular frezelemeye koyuluyor. Sonra güzel bir görüntü için logonun üstü bir güzel zımparalanıyor.
3: Böylece ne kadar kirlenirse kirlensin, her zaman bu logo görünecek.
0: Yeni çıkan kaplamalar son montaja gönderiliyor. Burada testerenin tüm parçaları bir araya getiriliyor. Artık kutulanıp gönderilmeye hazırlar. Bu testerelerden günde 400 adet üretilebiliyor. Ve her biri de firmanın garantisiyle gidiyor.
2: Çok uzun yıllar boyunca kullanabilirler. Dayanıklı olmak için üretildiler.
0: Elmasların sadece kadınların en iyi dostu olduğunu sanıyordunuz değil mi? Daha fazla havalı alet görmek ister misiniz? Web sayfamızı ziyaret edin. Favori bölümlerimize tıklamaya başlayın. Hadi ne duruyorsunuz ha? Tıklamaya başlayın. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Güzel. Çok iyi gidiyor. Hadi koş koş koş koş koş. Evet.
4: Evet.
0: Kanguruları biraz korkutmak gerekiyor.
4: Birkaç tane yapıp boyadıktan sonra yarıştırmaları için çocuklara veririz.
5: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
6: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Clip. 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili
1: bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
0: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
2: Saatte 330 km hem de hiç zorlanmadan.
0: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
1: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
0: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.

nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Özel yapım ayakkabı kalıbı. Ayakkabılarınızın daha fazla dayanması için. Kil hedefler. Silahımız dolu ve rüzgara ateş etmeye hazırız. Travaylar. Bu alet hayvanları sabit tutmak için. Ve kompozit tekne pervaneleri. Size gerçekleri getirmek için tekneyi götürüyoruz. Ama önce... Ayakkabı kalıpları deri ayakkabılarınızın şeklini korumak için kullandığınız sert bir malzemedir ve ayakkabınızın ömrünü uzatır. Buruşuklukların giderilmesine ve deri ve astar tarafından emilen ayak terinin buharlaşmasına yardımcı olur. Zekice bir yatırım tabanların bayram edecek diyebilirsiniz. Bütçenize bağlı olarak ucuz, seri üretilmiş ayakkabı kalıpları alabilirsiniz ya da bunun gibi elde özel yapılmışlarını. Burada ayakkabı sevenlerin seçebileceği 5 stil var. Onlar farklı tahtalardan ve renklerden özel olarak yapılıyor. İşlem, müşterinin numarasına göre yapılan bir modelle başlıyor. Ayakkabı kalıbının uzunluğu bir parça tahtaya işaretleniyor ve onu makineye takmak için 3 santim pay bırakılıyor. Bir şerit testereyle tahta işaretlenen yerlerden kesiliyor. Parça yan durabilsin diye bir tarafı düz kesiliyor. Sonra modelin kaba şekli işaretleniyor ve fazlalık tahta kesiliyor. Sonra modele kabaca şekli verilmiş oluyor. Tahta pantografın bir tarafına konuyor. Pantograf bir objenin şeklini diğerine kopyalayan freze makinesidir. Sonra model pantografın diğer tarafına takılıyor. Makine çalıştığında tahta ve model dönmeye başlıyor. Makinenin iki aleti, kopyalayıcı ve kesici, birbirine bağlı. Kopyalayıcı modelin etrafında dönerken, kesici aynı şekilde tahtanın etrafında dönüp onu kesiyor. Sonuç, birebir kopyası. Parçayı makineye takmak için kullanılan ekstra santimetreler dışında. Ama onlar da kısa süre sonra bant zımparayla yok ediliyorlar. Sonra bütün işlem tekrar ediliyor. Çünkü bir çift için iki tane yapılmalı. Ayakkabı kalıpları delik yerleri için ölçülüp işaretleniyor. Bu stilde delikler direkt içine deliniyor. Burun uzunluklarının doğru olduğunu garanti etmek için ölçüler tekrar kontrol ediliyor. Ayakkabı kalıbı uzunsa fazlalık kesilmesi için işaretleniyor. Buradaysa ayakkabının açılan üst tarafı işaretleniyor. Ve sonra işaretlenen yer bir şerit testereyle kesiliyor. İçini boşaltmaya başlamak için her kalıbın altına delikler açılıyor. Boşlukta kalan tahta başka bir alet yardımıyla alınıyor. Üst ve alt açıklığı pürüzsüz hale getirmek için başka bir alet kullanılıyor. Sonra şerit testereyle kalıp ikiye kesiliyor. Çünkü bu model menteşeli. Ve iki tarafı birbirine bağlamak için kullanılacak olan menteşenin yuvaları kesiliyor. Müşterinin
Vidalar için delikler açıldıktan sonra yuva eye ile düzeltiliyor. Ve bakır menteşe takılıyor. Neredeyse bitti. Bütün kalıp ince zımparayla ipek gibi yapılıyor. İstenirse kalıba vernik sürülüyor ya da bal mumuyla kaplanıyor. Bu gösterişli kalıplar içine tam olarak oturduktan sonra bu ayakkabılar yürümeye hazır ya da şehre gitmeye ya da belki sadece otobüs durağına. Nasıl yapılmış? Kil hedefler ilk kullanılışlarında parçalanmak amacıyla yapılmıştır. Bu uçan daireler otomatik makinelere konuluyor ve vurulmaları için havaya fırlatılıyorlar. Onlara kil güvercin de deniyor. Sporun orijinal hedefi olan canlı güvercinlerin yerini almışlardır. Bu spora trap deniyor ve plak denilen hedeflerde artık kilden yapılmıyor. Bugün zift ya da reçineden yapılıyorlar. 1920'lerde av meraklısı Pierre Laporte, tahta bir plak geliştirerek trap sporunda çığır açtı. 1947'de ilk otomatik hedef kalıp makinesini geliştirdi. Zift plaklar iki malzemeden yapılıyor. Petrol zifti, ham petrolden çıkartılan bir madde. Ve kalsiyum karbonat, daha çok talk olarak biliniyor. Talk, dolgu malzemesidir. Petrol zifti ise bağlayıcı. Katılaşıp sert ama kolay kırılır bir malzemeye dönüşüyor. 80 derece sıcaklıkta gelen talk, kamyondan ısıtılmış siloya aktarılıyor. Üretim sırasında bir helezon konveyör, talkı silodan alıp karıştırıcı kazanına taşıyor ve orada ziftle karışıyor. Zift 200 derece fabrikaya geliyor ve o da ısıtılmış siloya alınıyor. Sonra silodan karıştırıcıya gönderiliyor. Her 10 saniyede 10 kilo zift ve 29 kilo talk karıştırıcıya aktarılıyor. Isıtılmış silolardan çıktıkları anda soğumaya başlıyorlar. Tekrar ısıtılmaları için bu gazlı kazan yağ 265 dereceye çıkartıyor ve o karıştırıcının etrafındaki borulara basılıyor. Bu sayede zift ve talk karışımı 200 dereceye çıkıyor ve hamur oluşuyor. Sonra hamur karıştırıcıdan direkt otomatik kalıp makinesine gidiyor. Bu valve akışı düzenli aralıklarla kesiyor ve hedef şeklindeki kalıplara akışın zamanlamasını ayarlıyor. Makine hamuru sıkıştırıyor ve aynı zamanda devri daim eden suyla onu soğutuyor ve hamur katılaşıyor. Bu makineden 8 tanesiyle bu fabrika günde 1 milyon hedef üretiyor. Bir transfer aleti hedefleri bir konveyöre aktarıyor. Bir sonraki konveyöre aktarılırken ters çevriliyorlar. Hala oldukça sıcaklar, yaklaşık 60 derece. Yani hala yumuşaklar. Hedefler bu ayırma cihazı onları konveyör bantlarına gönderirken soğumaya ve sertleşmeye devam ediyorlar. Sonra boya bölümüne gidiyorlar. Boya aslında karbonat ve biyoçözünür toz pigmentten yapılıyor. Karıştırıcıda belli miktardaki su, bir torba pigmentle bir araya geliyor ve boya ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi iyice karıştılar. Önceden ölçülmüş miktardaki karbonat, bağlayıcı ve kalınlaştırıcı maddeler ekleniyor. Daha çok karışıyor ve işte boya hazır. Hedefler döner parçaların üstünde boya bölümüne giriyor. İçeride dönen hedeflere boya püskürtülüyor. Hedefler 10 saniye sonra ıslak bölümden çıkıyor. Ama şimdiye kadar neredeyse tamamen soğudular ve sertleştiler.
Şimdi iki ayrı konveyör bandına aktarılıyorlar ve boyanın kuruması için 30 saniye boyunca bir sıcak hava tünelinden geçiriliyorlar. Konveyör bandı sonra hedefleri 25 tanesini üst üste koyacak makine gönderiyor. Petrol bazlı ürünler bazı ülkelerde yasak olduğu için plaklar aynı derece kolay parçalanabilir reçineden de yapılıyor. Plaklar birçok boyutta üretiliyor. En büyüğünün çapı 110 mm ki bu olimpik boyut. Hedef talimi için daha küçük çaplılar da üretiliyor. Uçuş sırasında dengeli olmaları için tasarlandılar. Her hedef belli bir rotayı takip ediyor ve vurulduğunda parçalanıyor. Tabii hedefi vurduğunuzu farz ediyoruz. Birazdan travayların nasıl yapıldığını göreceğiz. Her şey ortaya çıkacak. Ve tam yol giderken bu parça hepimizi döndürecek. Aradan sonra görüşmek üzere. Tekrar hoş geldiniz. Ortalama bir inek birkaç insan ağırlığında olduğu için onu tıbbi işlemler amacıyla tutmak bazen zor olabiliyor. Travaylar burada devreye giriyor. Bu özel kafesin duvarları hayvanı başından kuyruğuna kadar hareketsiz hale getiriyor. Ama tedavi için ona ulaşılabiliyor. Travaylar zapt etmek içindir. Hayvanı tıbbi ya da başka amaçlar için sabit tutar. Böylece kimse yaralanmaz. Hayvanın kafasının etrafında kapanan ön kapı ve bedenin diğer taraflarını sabitleyerek sıkışan duvarları tasarımın en önemli özellikleri. Üretim büyük bir çelik ruloyla başlıyor. Açıldıkça merdaneler onu düzleştiriyor ve bir bıçak onları kesip plaka haline getiriyor. Plakalar lazerli kesme istasyonuna gidiyor. Orada aynı parça defalarca kesiliyor ve birçok parça üretiliyor. Hepsi bilgisayar kontrollü. Üretilen bu parça, yan çıkış kapısının bir bileşeni. Borularsa çelikten ve sonra onlar bükme makinesine giriyor. Makine, aletin kasnaklarından birini yapmak için boruyu büküyor. Kasnağın uçları kesiliyor ve makineden çıkartılıyor. Sonra otomatik bir sistem kasnakları bir askıya transfer ediyor. Kasnaklar yan iskeletin üst yarısına yerleştiriliyor. Bir parça kasnakların yerleşmesi için şablon görevi görüyor. Kasnakların altı iskeletteki menteşelere kaynakla tutturuluyor. Bu klipsler kasnağın açılmasını ve kilitlenmesini sağlıyor. Her kasnağın üstüne bir klips kaynatılıyor. Kasnaklar hayvana kolay ulaşılması için yapılmıştır. Ama daha fazla ulaşmak için kasnaklar açılabilir. İkinci yan iskeletin altına bir panel konuluyor. Bu panelin üstüne klipsler kaynatılıyor. Böylece hayvanın alt tarafına ulaşabilmek için bu panel açılabiliyor. Panel iskeletin altına menteşeyle tutturuluyor. Sonra bir makine çelik boruyu büküyor. İlk bükme işleminden sonra boru, makinenin onu doğru yerden bükmesi için tekrar yerleştiriliyor. Arka kapının iskeleti ortaya çıkmaya başladı bile. İskelet şablonun içindeyken dikey borular ve yatay bağlantılar kaynak yapılıyor. İneğin ayaklarını içeride tutmak için alt tarafına çelik parçalar konuyor. Tabanın her iki ucuna da delikler açılıyor. Onlar hayvanı sabitlemek için bir duvarı içine doğru sıkıştırmada kullanılıyor. Yapının çelik iskeleti yerine konuyor. Bir kaldıraç yardımıyla arka kapı yapıya takılıyor. Sonra iskelete yapının üst parçası yerleştiriliyor. Hepsi kaynak yapıldıktan sonra sabitleme duvarı yerine takılıyor. Ve böylece işlem tamamlanmış oluyor. Sonra arka kapı kontrol ediliyor
ve sabitleme duvarının alt tarafına çelik bir panel konuyor. Sonra çıkış kapısı olan diğer yan panel de yerine yerleştiriliyor. Arka kapı iskeletine menteşeyle ve iskeletin üstüne kaynakla tutturuluyor. Yan kapının iyi çalıştığı kontrol ediliyor. Sonra arka kapı tekrar kontrol ediliyor. Şimdi sabitleme duvarını farklı ayarlara getirme var. Sabitleme duvarının her delikte doğru durduğu kontrol ediliyor. Birden çok ulaşma noktası olduğu için bu travayda hayvana yaklaşmanın birçok yolu var. Sonra bütün kafes tam ve eşit kaplanması için bir boya teknesine aktarılıyor. Ön kapı hayvanın kafasını sabit tutması için özel olarak yapılıyor. Operasyon kollarına lastik elcikler takılıyor. Sonunda sabitlemeye hazır. Bu travay hayvanı güvenli bir şekilde sabitliyor. Şimdi çok seçeneğiniz olmadığı için bir sonraki parçamız için kıpırdamadan durun. Nasıl yapılmış? 30 sene öncesine kadar çoğunlukla pirinç, çelik ya da alüminyumdan yapılıyorlardı. Tekne pervaneleri kompozit pervanelerle yenilendi. Naylon reçine ve fiberglass'tan yapılıyorlar. Hafifler ve paslanmıyorlar. Ve belli modellerde kırık kanatlar değiştirilebiliyor. Kompozit pervanelerle suda ilerlemenin başka bir yolu var. Bu pervaneler dönme hareketini itme kuvvetine çevirmenin en son yolu. Üretim bilgisayar tasarımıyla başlıyor. Bu bir yüzenev pervanesi için. Tasarım kalıpları yapan makineye gidecek. Bu peletler yarı fiberglass, yarı reçine ve ham madde. Nemlerini almak için kurutucuya konuyorlar. Sonra kurumuş peletlerden numune alınıyor. Onlar tartılıyor ve daha fazla nemi buharlaştırmak için ısıtılıyor. Aradaki fark ne kadar nemin çıkarıldığını gösterecek. Geriye kalan miktar çok küçük. Peletleri pervane kanatlarına dönüştürmek için bu iki parçalı kalıplar kullanılıyor. Bu 90 saniye süren bir işlem. Kalıp makinesi peletleri eritiyor ve büyük bir besleme helezonu eriyik maddeyi kalıbın içine itiyor. Kompozit madde katılaşıyor ve yeni oluşmuş pervane kanadı kalıptan çıkartılıyor. Kalıp işleminden geriye adı sürgün olan istenmeyen bir parça kalıyor. Sürgün kalıbın içine akarken sertleşen kompozit madde. Kesildiği zaman bir kovaya düşüyor. Bir sonraki kompozit pervanede geri dönüştürülüp kullanılacak. Şimdi sürgünsüz, kanat, işlevsel bir parça oldu. Göbeği yapmak için kompozit malzeme alüminyum bir çekirdeğin etrafına dökülecek. Göbek üretim süreci alüminyum bir çubukla başlıyor ve bir şerit testere onu doğru boyutta kesiyor. Her parça bir göbek olacak. Keskin, kıvrımlı bıçağı olan bir aletle kalan parçalar temizleniyor. Kalan o parçalara çapak deniyor ve bu işlemin adı çapak almak. Çapaklar alındıktan sonra üç kanata klipsler konuluyor. Bu klipsler parçayı kalıpta ortalayacak. Parça kalıptaki yerine konuluyor. Klipsler onu doğru yerde tutuyor ve makine çalıştırılıyor. Eriyik fiberglass ve reçine kalıbın boş kısmına itiliyor ve alüminyum parça kaplanıyor. Orada ayrıca kanatların gireceği kanallar yapılıyor. Şeklini düzeltmek için bilgisayarlı bir freze makinesi kullanılıyor. Bilgisayarla çalışan bir matkap da ortasındaki deliği açıyor. Sonraki adım şafttaki dişlerle birleşecek olan dişleri açmak. Bir makine
şiş denilen parçayı göbeğin ortasından geçiriyor. Bu işleme şişlemek deniyor. Kompozit kısmı geçip alüminyuma giriyor ve dişleri açıyor. Dişler yakından işte böyle görünüyor. Şimdi bütün parçaların bir araya gelme vakti. Kanatlar göbekteki yerlerine giriyor. İyice oturmaları için bir çekiç kullanılıyor. Arka kapak denilen parçayla işlem bitiyor. Pervanenin içini gösteren bu kesit, kompozit malzemenin alüminyumla nasıl bir olduğunu gözler önüne seriyor. Test etmek için bir zincir kanata bağlanıyor ve hidrolik bir aletle basınç uygulanıyor. Kırılma noktası ölçülüyor. 1,5 tonluk güce dayanabiliyor. Bu kuvvetli demek. Ama kanat kırılırsa göbeğe yeni bir tanesi takılabiliyor. Yapması sadece 20 dakika sürdü. Bu kompozit tekne pervanesi yıllarca dayanacak. Hadi onu şafta tak. Denize çıkmaya hazırım.

0: paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle?
0: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
2: Tamirat, tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Ortodontik pekiştirme aparatı. Dişlerimizi buna batırmak için bizi tutan bir şey yok. Portakal suyu. Yuvarlanmaya gidiyoruz ve sıkarken ağzınızın suyunu akıtıyoruz. Geri çekilebilir saunalar. Sıcağa dayanamıyorsanız dışarı çıkmayın, onu yerine itin. Ve hızar bıçağından yapılan bıçaklar, keskin bir geri dönüştürme işi ama önce... Dişlerinizi tellerle düzleştirmek için küçük bir servet harcadıktan sonra isteyeceğiniz en son şey dişlerinizin şeklinin bozulmasıdır. Dişçilerin tavsiyesine göre teller çıktıktan sonra bir sene pekiştirme aparatı kullanmalısınız. Ondan sonra gerçekten gülümseyebilirsiniz. Diş telleriniz çıktıktan sonra ortodontik pekiştirme aparatı takmanız tavsiye ediliyor. Onlar hastanın ağız modeli kullanılarak kişiye özel yapılıyor. İşlem, hastanın diş ve damağının 3 boyutlu taramasını kullanarak laboratuvarda başlıyor. İmgeler diğer hastalarınkilerin yanına konuyor. Sonra 3 boyutlu yazıcı 750 kat malzeme kullanarak her modeli yapıyor. Bu 4,5 saat sürüyor. Yazıcı, asıl dental modeli yapan reçine ve modelin işlem sırasında bozulmasını önleyen destek maddesi basıyor. O ayrıca karmaşık bölgelerde reçineye yapısal destek sağlıyor. Destek maddesi suda çözünüyor. Basıldıktan sonra model 10 dakika suda bekletiliyor ve sonra madde basınçlı suyla çıkartılıyor. Model bir bengene konuyor ve paslanmaz çelik telden yapılmış ve önceden şekil verilmiş çengel ilk azı dişinin etrafına konuyor. Çengel, dişin etrafına tam oturması için penseyle bükülüyor. Ucu, aparatın akrilik damağına daha sonra tutturulması için özel bir şekilde bükülüyor. Fazlalık teller kesiliyor ve bu adım diğer taraf için tekrar ediliyor. İki çengeli de yerine sabitlemek için yapışkan mum kullanılıyor. Sonra adı dudak yayı olan aparatın ön kısmı yapılıyor. Bir parça metal bükülüyor ve sonra modelin üstüne konuyor. Bükülmesi gereken yerler işaretleniyor ve her iki tarafta ayar ilmekleri yapılıyor. Dudak yayı modele mumla tutturuluyor. Sonra dudak yayı ve çengeller birbirine lehimleniyor. Sonra bölgeyi lehim için hazırlayan pasta sürülüyor. Tellerin fazla ısınmasını önlemek için ısı koruyucu bir madde sürülüyor. Dudak yayı çengellere gümüş bazlı bir lehim teliyle tutturuluyor ki o ağız için güvenlidir. Sonra mum buharla çıkartılıyor. Sonra bitmiş aparatı teli modelden çıkarılıyor ve lehim noktası cilalanıyor. Aparatı damağı akrilikten yapılıyor ve birçok renk seçeneği var. Tel modele tekrar mumla tutturuluyor. Damağa akrilik uygulanıyor ve telin uçları akriliğin içinde kalıyor. Akrilik sıvı ve tozdan yapılmıştır. İkisi karışınca reaksiyona girerler. 3 milimetrelik kalınlığa ulaşmak için her birinden 3 kat yapılıyor. Fazlalık bir bıçakla kesiliyor. Sonra model 10 dakika düdüklü tencerede tutuluyor. Basınç akriliğin içindeki hava kabarcıklarını yok ediyor ve ısı işlemi hızlandırıyor. Akrilik hazır olduğunda teli modele bağlayan mumu eritmek için bir buhar tabancası kullanılıyor. Şimdi aparatı nazik bir şekilde modelden çıkartılıyor. Ve döner bir taş kaba bölgeleri inceltiyor ve şekli düzeltiyor. Tahrişi önlemek için bütün yüzey bir el aletiyle pürüzsüzleştiriliyor. Kalın olan herhangi bir bölge 3 milimetreye indiriliyor. Yüzeyi parlatmak için akrilik damak, doğal bir aşındırıcı olan ponza taşı tozuyla beraber parlatma keçesine tutuluyor.
Başka bir parlatma keçesine yağsız cila sürülüyor ve akrilik cilalanıp parlatılıyor. Sonra aparey, ultrasonik temizleme makinesinin içindeki hafif bir asitin içine atılıyor. Asit ve ses dalgalarının birleşimi, ponza taşını ve cila kalıntılarını çıkartıyor. Suyla son bir kez durulanıyor, sonra aparey kuruyor ve kutulanıyor. Şimdi o inci dişleri korumak için hazır halde. Nasıl yapılmış? Taze sıkılmış portakal suyu bir kahvaltı klasiği ama 20. asrın ortalarına kadar çok popüler değildi. C vitamininin bütün iyiliğinin nasıl sıkılacağı ve ona nasıl daha uzun raf ömrü verileceği sonunda çözüldü. Bugün birçok insan gününe portakal suyuyla başlıyor. Bu en saf şeklinde portakal suyu. Yeni sıkılmış, koruyucu ya da katkı maddesi yok. Çekiciliği karşı konulamaz. Bunun gibi bahçelerde başlıyor. Ağaçların meyve vermesi birkaç ay sürüyor ve sonra hasat ediliyorlar. Burada tamamen elle yapılıyor. Emek yoğun bir iş ama mekanize toplamadan daha nazik ve ağaca ve meyveye zarar vermiyor. Vinil kompozit bir torba kullanılıyor çünkü o hafif ama güçlü. Sıkmalık portakallar genellikle belli bir türdür. Bunun adı Hemlin. Hemlin portakalları küçük ve suludur. Ağaçlar verimli ve soğuğa dayanıklıdır. Meyveler ağaçtan daha turuncu olmadan koparılır. Dışları yeşil olabilir ama içleri hala tatlı. Meyvenin olgunluğunu ve tadını, boyutu ve durumu daha iyi gösterir. Portakallar sepete boşaltılırken tekrar kontrol ediliyor. Bu portakallar bir kasırgaya dayandı. Herhangi bir yırtık ya da delik içine de zarar vermiş olabilir ama yüzeysel kusurlar suyun kalitesini etkilemez. Bir işleme tesisine getirildiler. Portakallar eğimli bir oluğa dökülüyor. Oluğun hafif meyli yolculuklarını yavaşlatıyor ve yıkama istasyonuna girerken zarar görmelerini önlüyor. Portakalların üstlerine sabunlu su püskürtülüyor ve aynı zamanda dönen naylon fırçalar onları temizleyip ileri götürüyor. Yıkandıktan sonra durulanıyorlar ve dönen fırçalar onları temizlemeye devam ediyor. Sonra bir rulo konveyör onları kurumaları için yukarıdaki fana götürüyor. Kuruduktan sonra portakallar gözden kaçan hasar var mı diye tekrar kontrol ediliyor. Sonra daha çok dönen fırçaların üstünde yol alıyorlar. Bu fırçaların kılları daha yumuşak. Meyve parlatılıyor ve kalan herhangi bir kir de temizleniyor. Portakallar yollarına devam ediyor ve konveyörden bir sepete düşüyorlar. Tertemiz olmalılar. Ürünü ya da makineyi kirletecek bir şey olmadığından portakallar şimdi sıkılmaya hazır. Son bir önlem olarak makineye atılmadan önce son bir kontrolden daha geçiyorlar. Onları önceden kesmeye gerek yok. Makineye bütün olarak atılıyorlar. Sistem sıkıcıya her defasında bir tane portakal gönderiyor. O meyveyi deliyor, metal dişler kabuğunu soyuyor. Suyu sıkılırken aynı zamanda kabukla meyve arasındaki ince zar, çekirdek ve kabuk da filtre ediliyor. Portakal suyu bir kaba dökülüyor ve yoğunluğunu ayarlamak için posası filtre ediliyor. Biraz posa seven ya da hiç sevmeyenler,
Her şey işte burada oluyor. Portakal suyu plastik şişelere konuluyor çünkü onlar dayanıklı ve pastörize edilmemiş portakal suyunun fermentasyon sırasında genişlemesine olanak sağlıyor. Bu portakal suyu pastörize edileceğine hemen soğutuluyor. Uzun bir raf ömrü olmayacak ama karşılığı değişmemiş rengi ve daha önemlisi tadı. Portakalın kendisini yemeye en yakın şey. Taze sıkılmış portakal suyu ikram edildiğinde düşünülecek bir şey yok. Günün herhangi bir zamanı olabilir. Tabii onu sevmiyorsanız başka. Peki bir bardak çay? Birazdan sıcağa dayanamıyorsanız korkmayın. Sürdürülebilir bir sauna istediğinizde içeri girip çıkıyor. Ve çok keskiniz ve bunlar da son teknoloji. Aradan sonra görüşmek üzere. Tekrar hoş geldiniz. Küçük sıcak bir odada oturup terlemekten daha gevşetici bir şey pek yoktur. Atalarımız bunu en az 1000 yıl önce keşfetti. Bugün saunaları spor salonları ve güzellik merkezleriyle ilişkilendiriyoruz ama bir şey kesin, onlar hala çok sevilen bir terli kaçamak. Şehirde yaşadığınız zaman evinizde bir saunaya yer bulmak zor. Biz şanslıyız, bir çözüm var. Geri çekilebilen iç mekan saunası. Bu saunalar sürdürülebilir olarak tedarik edilmiş güçlü laminantlar kullanılarak yapılıyor. Laminant tahta hem güçlüdür hem de yamulmaya dayanıklıdır. Ki bu sıcaklık ve nemdeki ciddi değişikliklere dayanacak bir şey yaptığınızda önemli bir faktördür. Bir daire testere laminantı kesiyor. Bilgisayarlı bir sistem tahtayı milimetrenin onda biri hata payıyla yerleştiriyor. Bir sonraki istasyonda laminantın uçlarına delikler açılıyor ve içlerine tutkal ve tahta çiviler konuyor. Tahta parçalar başka bir istasyonda montaj için hazırlanıyor. Tahtalar diklemesine konuyor ve delikler güçlü tutkalla dolduruluyor. Ve laminant montajı başlayabilir. Tahta çiviler takılıyor ve nazikçe yerlerine oturtuluyor. Bu tamamlandığında çok iyi tasarlanmış izolasyon panellerinden birinin iskeleti ortaya çıkmış olacak. İskelet bir prese konuluyor ve her tarafında belli bir miktar basınç uygulanıyor. Böylece bütün bağlantı yerleri sağlamlaşıyor. Bu yüksek performanslı izolasyon malzemesi, alternatif malzemelerden 3 kat daha etkili. Böyle bir mühendislik, bu sauna sisteminin ince tasarlanmasına imkan veriyor. İzolasyon malzemeleri konduktan sonra paneller bir planya makinesine giriyor ve iki tarafı da tıraşlanıp eşit bir kalınlığa geliyor. Sonra paneller iskelet sağlamlık yapımı denilen işleme giriyor. Bu işlemde her panele bir dizi katman ekleniyor. Dış kalkan, izolasyon malzemesi, buhar bariyeri ve iç kontrplak panelde dahil. Bunların hepsinin kalınlığı sadece 30 mm. Hafif kalmaya devam ederken izolasyonu ciddi bir şekilde artıyor. Her katmana özel bir yapıştırıcı sürülüyor ve her katmanın birbirine iyice yapışması için özel bir pres, ısı ve basınç uyguluyor. Sonra paneller bir freze makinesine götürülüyor ve tıraşlanmaları için yerleştiriliyor. Tamamen otomatik olan bu operasyonda makine panelin boyutunu ölçüyor ve etrafında bir uç gezdirip kenarlarını düzgün bir şekilde yüksek hızla tıraşlıyor. Sonra paneller konveyör bantlarına konuyor ve otomatik bir makine kaplama yapılması için kenarlarına tutkal sürüyor. Sonra kaplamanın yapışması için ısı ve basınç uygulanıyor. Sonra ısı ve neme dayanıklı hale geliyor.
Bu işlem sıfır ek olarak biliniyor çünkü panelin bütün ek yerleri kapanıyor. Bu makine müşterinin isteğine göre farklı kaplamalar kullanabilir. Kontrol paneli sayesinde müşteri sauna seansının ısısını ve süresini ayarlayabiliyor. İki düğme saunanın dışarı çıkmasını ve geri toplanmasını kontrol ediyor. Özel yapım tekerlek sistemi bu saunayı eşsiz kılıyor. Dayanıklı oluklar, kendi kendini yağlayan parçalar ve kaliteli, endüstriyel güçte rulmanlar saunanın açılıp toplanmasını sağlıyor. Hassas makineler sayesinde duvar, taban ve yer panelleri monte edileceği zaman her şey yerine tam oturuyor. Sonra saunanın kalbi geliyor. Küçük ama güçlü bir ısıtıcı. Özel tasarımı sayesinde emniyet panellerine gerek kalmıyor. İşte bu kadar toplanabilen bir sauna. Çok basit değil mi? Nasıl yapılmış? Tomrukları yıllarca keresteye dönüştürdükten sonra hızar bıçakları keskinliklerini kaybeder. Ama zanaatkarlar onu kurtarmanın bir yolunu buldu. Sert karbon çeliği alıp onunla bıçak yapıyorlar. İş geri dönüştürmeye gelince bu onay vereceğimiz keskin bir işlem. Bir zamanlar eski hızar bıçağı olan şey şimdi yepyeni bir çalı kesme bıçağı. Yani kullanılmayan hızar bıçaklarının geleceği hiç de kötü değil. Bir hızar bıçağının ömrü 5 ila 10 yıl. Uçlar çok inceldiği zaman tomruk kesmede kullanılamıyorlar ama karbon çelik kurtarılabiliyor. Bilgisayarlı ve yüksek basınçlı su aleti 3 adet hızar bıçağını kesip normal bıçak profili çıkartıyor. Ayrıca kabza için delikler açıyor ve bıçak kılıfına bağlanacak bir dikdörtgen kesiyor. Sonra bıçaklar vibrasyonlu yüzey işlem makinesine konuluyor. Seramik taşlar ve sabun solüsyonuyla dolu olan makine bıçakları temizliyor ve çapaklarını alıyor. Vibrasyon makinesinden çıktıktan sonra bıçaklar şimdi vidalarla bir yüzeye sabitleniyor. Bu onları bir sonraki adım için düz ve sabit tutuyor. Bu aletin spiral ucu bıçakların kenarından az miktarda çelik kazıyor. Bu bıçağın şeklini düzeltiyor. Ayrıca kabzanın pıraz vanaya tam oturmasını sağlıyor. Bu tıraşlama ayrıca su jetinden geriye kalan çizgileri de yok ediyor. Sonra tek bir bıçak keskin tarafı üste gelecek şekilde bir parçaya konuyor. Ve otomatik bir hamlaç takılıyor. Hamlaç keskin tarafı takip ediyor ve onu ısıtıyor. Bıçağın sırtına dokunmuyor, sadece kesici kısmına dokunuyor. Bu ısı işlemi sadece kesici tarafı sertleştiriyor. Sonra bıçak bir kova yağının içine batırılıyor. O hızlı bir şekilde soğuyor ve sertleştirme ya da tavlama işlemi bitmiş oluyor. Sonra kesici kenar bileniyor ve bütün bıçak termoplastik polimerle kaplanıyor. Bu dışının sert olmasını sağlarken paslanmayı da önlüyor. Şimdi özel bir parçanın içinde olan bıçak bir raya konuyor. Bu bıçağın bant zımparayla doğru bir açıdan sürtülmesini sağlıyor ve bileme işlemi devam ediyor. Bu bıçak şimdi neredeyse jilet kadar keskin. Bıçağın ucu başka bir bant zımparaya nazikçe bastırılıyor ve bileniyor. Ve parlatmaya başlanıyor. Ama önce tekere aşındırıcı bir madde sürülüyor. Madde sihrini konuşturuyor ve bıçağın bileme işlemi bitiyor.
Bıçak hazır olduğu için Prazvana'ya dişli bağlantı elemanları takılıyor. Ve bu eleman Prazvana'nın iki tarafından da dışarı çıkıyor. Kabzadaki delikler bu parçalara tam oturuyor. Kompozit cam ve reçineden yapılmış kabza iki parçadan oluşuyor. Her taraf için bir tane. Bütün bu hazırlık işlemi sayesinde iki parça birbirine tam oturuyor ve neredeyse bir gibi oluyorlar. Kabza parçalarını vidalar bir arada tutuyor. Vidaların ucu sabitleyici tutkala batırılıyor. Vidalar yerlerine takıldıklarında oynamıyorlar. Birden çok vida yerinde ve kompozit kabza sağlamlaşıyor. Artık kör uçlar yok. Bu çelik parça körelmiş bir testere bıçağından son model bir alete dönüştü. Önümde gördüğüm şey bir hançer mi yoksa? Hayır, o bir çalı kesme bıçağı.

0: paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle?
0: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
2: Tamirat, tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
3: Aa, tatil kazanmışım. Kredi kartı bilgilerimi gireyim de fırsatı kaçırmayayım.
4: Bu kadar basit Oltay'a gelme.
3: Nasıl yani?
4: İnternette kart bilgilerini güvenilir olmayan sitelerle paylaşma diyorum. Dolandırıcılar diyorum. Oltay'a gelme diyorum. Birikimden olma diyorum.
2: ...15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.

nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Masa tenisi masaları. Raketinizi hazırlayın çünkü bütün gerçekler size doğru pinkleyecek. Plastik maket kitleri. Küçük parçalar halinde gelen bir ürünün yapım işlemini küçük parçalara böldük. Ve ışık mikroskopları. Önemli detayları netleştirmek için onlara ışık tutuyoruz. Ama önce nasıl yapılmış? Masa tenisini ya da pinponu Victoria çağında İngiltere'deki üst sınıfın keşfettiği düşünür akşam yemeğinden sonra bir naziklik olsun diye yaptı. Ne kullanabiliyorlarsa kullanıyorlardı. Aslında ağ kitap sıralarıydı. Bugünlerde katlanabilir tenis masaları çok popüler çünkü onlar kapanıp ortadan kalkabiliyor. Masa tenisi masasının üstü, ki adı tabladır, iki yarımdan oluşuyor. Yamulmasını ya da kırılmasını önlemek için alüminyum kullanılarak yapılıyor. İşlem, alüminyum bir saca çıkıntılar basmakla başlıyor. Bu şekil sayesinde saç, tabla yüzeyine aynı oranda değer ve değmez. Esnemesini sağlar, genişlemeye ve çekmeye dayanır. Her masa için iki tane kabartmalı alüminyum saç yapılır. Her yarım tabla altı için bir tane. Her yarım tablanın çerçevesi haddelenmiş alüminyum profillerden yapılıyor ve ölçüye göre kesiliyor. Sonra otomatik bir freze makinesiyle gönyeleri kesiliyor. Bu kesikler profillerin katlanarak bir dikdörtgene dönüşmesini sağlıyor. Çerçeve dönen bir alete asılıyor ve köşelerine kaynak yapılıyor. Çerçeveler sonra satinaj makinesine konuluyor. İçindeki çelik telli fırçalar alüminyum yüzeyi hafifçe çiziyor. Bu daha sonra gelecek parçaların yapışmasına yardımcı olur. Her yarım tablayı monte etmek için ilk önce kabartmalı alüminyum sac bir şablona konuyor. Üstüne fırçalanmış alüminyum çerçeve geliyor. Sonra konveyör şablonu bir sonraki istasyona götürüyor. Burada şablonun üstüne 8 mm kalınlığında bir sunta konuyor. O, tahta parçaları ve tutkaldan yapılır. Altı ve üstü ısıyla aktive olan yapışkan filmle kaplanır. Bir sonraki istasyonda bir alüminyum saç suntanın üstüne konuluyor ve tabla parçalarının montajı bitiyor. Konveyör şimdi parçayı bir prese sokuyor. Preste 12 parça olduğunda 115 dereceye kadar ısıtılıp 10 dakika boyunca sıkıştırılıyorlar. Bu yapışkanı aktive ediyor ve her yarım tablanın malzemeleri birbirine bağlanıp tek bir öge haline geliyor. Sonra her yarım tabla otomatik freze makinesine giriyor. Makine dört tarafındaki fazlalık malzemeyi tıraşlıyor ve masanın keskin kenarının olmamasını sağlıyor.

Sonra bir boya makinesine ve ardından bir fırına giriyor. Sonra ikinci kat atılıyor ve UV dayanıklı vernikle işlem bitiriliyor. Son olarak bir serigrafi makinesi masanın üstüne markayı ve oyun alanının sınır çizgilerine basıyor. Bir fırından geçtikten sonra bitmiş her yarım tablanın altına katlanır ayakları takılıyor. Ayaklar yüksek çekme dayanımlı çelikten yapılmıştır ve üstlerinde fırınlanmış boya vardır. Tablalara oyuncunun masaya daha sonra takacağı parçalar ekleniyor. A ayakları, tekerlekler ve frenler gibi. Tabla, paketleme işlemini bitiren otomasyonlu bir sisteme aktarılıyor. Bitmiş iki yarım tablayı oyun yüzleri birbirine bakacak şekilde bir araya getiriyor. Piyasadaki birçok pinpon masası katlanırken A çıkartılır. Bu masanın tasarımında A yerinde kalabiliyor. Masa depoya koymak için katlanır ya da oynamak için bir ya da iki yarımı açılır. Tamam, tenis oynamak isteyen. Masa tenisi tabii. Hayır, olmadığı ortada. Nasıl yapılmış? Plastik maket kitleri 2. Dünya Savaşı'ndan önce geliştirildi. Çünkü plastik teknolojileri o zaman ilerledi ve savaş makineleri küçük ölçekli kopyalara olan ilgiyi artırdı. Plastik maket kitleri küçük ölçekte yapma fırsatını sunmaya devam ediyor. Hobi tutkunları küçük parçaları bir araya getirmeyi seviyor. Plastik bir maket kitiyle büyük bir yolcu gemisi küçük boyutta yapılabiliyor. Ve 2000 parçayı bulabildiği için her şey küçük detay. Her maket kiti ciddi bir araştırma ve tasarım işiyle başlıyor. O bir yıl sürebilen ve maliyeti 100 bin doları bulabilen bir süreç. Bilgisayar tasarımı kullanılarak maketin her parçası için bir set metal kalıp yapılıyor. Onları yapmak için bilgisayar kontrollü aletler çeliği yontuyor. Bu hassas iş tamamen makineler tarafından yapılıyor. Bittiği zaman kalıplar daha büyük pres kalıplarına aktarılıyor ve kanallarla birbirine bağlanıyor. Eriyik plastik bu kanalların içinden geçecek ve kalıbı dolduracak. Transparan parçalar için şeffaf polistiren kullanılıyor. Eriyik polistiren yüksek basınçla kalıpların içine pompalanıyor. Plastik sertleşiyor ve kalıptan çıkıyor. Birbirine bağlı parçalar ağaç olarak biliniyor. Kitin diğer parçalarını yapmak için opak polistiren kullanılıyor. Onlar transparan parçalardan ayrı yapılıyor. Bu maket 1:24 ölçekli, yani orijinal. Transparan parçalar için şeffaf polistiren kullanılıyor. Eriyik polistiren yüksek basınçla kalıpların içine pompalanıyor. Plastik sertleşiyor ve kalıptan çıkıyor. Birbirine bağlı parçalar ağaç olarak biliniyor. Kitin diğer parçalarını yapmak için

Deneme üretiminden sonra ağaç kontrol ediliyor. Fotoğrafı çekiliyor ve resim asıl tasarımla karşılaştırılıyor. Bazı parçalar oluşmamışsa ya da yarı oluşmuşsa polistirenin kalıbın diplerine girmesi için daha fazla basınç gerekebilir. Bütün üretim boyunca dikkatli kontrol devam ediyor. Gelişi güzel seçilmiş bir ağaç, orijinal tasarımla karşılaştırılıyor ve her parçanın düzgün olduğu kontrol ediliyor. Bu teyit edildikten sonra, market parçaları şeffaf bir naylon torbaya konuluyor. Ama satışa hazır olmadan, resimli talimatlara ihtiyacı var. Talimatlar çizilirken, maket bilgisayarda sökülüp sonra tekrar monte ediliyor. Bu işlem 5 hafta sürebiliyor. Talimat kitapçığı bittikten sonra maketin bütün parçaları bir kutunun içine konuyor. Yani her ağaçtan bir tane çıkartmalar ve geminin gövdesi gibi ayrı yapılan büyük parçalar. Tamamlanmış kutu sonra bir lazerden geçiyor. O da yan tarafına üretim tarihini ve parti numarasını basıyor. Sonra naylonun içine konuluyor ve uçları sıcakla kapatılıyor. Plastik maket kitinin planlanması 1 sene sürdü. Ama maket parçalarını kalıplarda yapmak 20 saniye ve onları paketlemek birkaç dakika. Ama maketi yapmak 10 ila 12 saat sürmeli. Planlandığı gibi birleştiğini teyit etmek için her maketten bir tane yapılıyor. Bu ikonik Constellation uçağı, 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan askeri bir nakliye uçağı, sonra bir ticari yolcu uçağına dönüştürüldü. Plastik maketi monte etmek, yapan kişi için bir öğrenme deneyimi olabiliyor. Onlara orijinal makinenin nasıl olduğunu öğretiyor. Ya da ben yapıyorsam rahatsız edici bir deneyim. Çıkartmalar orijinal uçağın dışındaki kimlik bilgilerini gösteriyor. Bu çıkartmalara önceden yapışkan sürülmüş. Ve suya sokulunca aktif oluyorlar. Onları yapıştırmak için maketin üstüne fırçayla su sürülüyor. Sonra çıkartma o nemli noktalara konuyor. Tutkal koruyunca yapışıyorlar. İdeal olarak maketin önceden boyanması gerek. Ve işte daha önce yaptığım bir tane. Çok isterdim. Takozları kaldırın. Birazdan... Mikroskobun altında gözünüze hoş gelen bir şey var. Şimdi ona yakınlaşmanın vakti geldi. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var.

0: Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
12: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
13: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
14: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
15: Bir arazi canavarı...
16: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
15: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili...
17: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
15: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
16: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
15: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
17: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
15: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
18: Tekrar hoş geldiniz. 16. asırda Avrupa'da ışık mikroskobunun keşfi insan gözünün daha önce görmediği küçük şeyleri görmesini sağladı. Odaklanmış ışığı ve optik mercekleri olan karmaşık bir araştırma aleti, biyolojik dokulardan minerallere ya da bilgisayar çiplerine kadar her şeyi büyütebiliyorlar. Gözlem, bilimin bir parçası. Çıplak gözle görülemeyen şeyleri görünür kılan ışık mikroskopu, bilim insanları için önemli bir alet. İlk versiyonları basitti. Bu 19. asır mikroskopu bir dönüm noktasıydı. Mercekler numuneye daha fazla ışık gönderip çözünürlüğü arttırıyordu. Işık mikroskobunda birden fazla mercek vardır. Hepsi özel optik camdan yapılır. İçi boş bir matkap ucu camı delip birden fazla silindir yapar. Son ölçülerine göre daha büyük ve daha kalın kesilirler. Böylece üstünde çalışacak ekstra malzeme olur. Sonra her silindir cam bir parçaya yapıştırılır ve o da bir alete. Dönen bir bıçak silindiri kesip düz mercekler yapar. Üstünde kalan tutkal yıkanarak çıkartılır. Sonra her mercek bir emme aletiyle tutulur ve aşındırma sürecinde ona açı verir. O süreçte birden fazla aşındırma aleti merceğin eğimini şekillendirir. Her her mercek sonra perdahlama olarak bilinen işleme girer. Önce istenen şekilde olan çanağa ince bir aşındırıcı madde sürülür. Sonra daha fazla şekil vermek için mercek döndürülerek ona sürtülür. Sonra mercek durulanır ve kusur var mı diye bakmak için ışığa tutulur. Orijinal merceğin eğimi ölçülür ve üstünde çalışan mercekle karşılaştırılır. Bu milimetrenin onda ikisi kadar farklı, yani daha fazla malzemenin kazınması gerekiyor. Ondan sonra merceğin kalınlığı tekrar ölçülüyor. Şimdi doğru boyutta. Bunlar merceğin ince ayarını yapmakta kullanılacak cilalama aletleri. Cila sırasında korunmaları için merceklerin üstüne geçici bir vernik püskürtülüyor. Bu aletler camın milimetreden çok daha ince bir kısmını kazıyacak ama o önemli bir fark yaratacak. Cila sıvısı ince aşındırma yapıyor ve aletin camın üstünde hareket etmesini sağlıyor. Sonra bir robot kenarlarını tıraşlıyor. Yerinde durması için mercek iki alet arasına sıkıştırılıyor. Mercek yapımı bu son safhayla bitiyor. Artık doğru çapta. Sonra mercekler farklı su bazlı çözeltilerde temizleniyor. Bu banyolarda yüksek frekanslı ses dalgaları nazik bir ovma sağlıyor. Bu yoğun temizleme mercekleri saflaştırıyor. Sonra mercekler yuvarlak tepsilere konuluyor. Mercekler çok dikkatli tutulmalı çünkü en küçük baskı onları kırabilir. Bu makine merceğin üstünü yansıma önleyici bir maddeyle kaplayacak. Yansıma yüzünden olan ışık kaybı önlenecek. Belli miktarda yansıma önleyici madde, magnezyum florür, makinenin içindeki bölmeye konuyor. Bir parça alüminyum oksit bir sonraki bölmeye konuyor. Sonra mikroskop mercekleri makinenin içine konuluyor. İçeride ısı ve hedeflenmiş plazma ışını maddeleri buharlaştırıyor. Onlar merceğin üstüne yağıp bir kaplama oluşturuyor. İşlem bittiğinde mercekler mükemmel olup olmadıklarına bakmak için mikroskobun altına konuluyor. Her mercek ayrı ayrı büyütülüyor, eğimi ve çapı ölçülüyor. Fabrikanın başka bir yerinde bilgisayarlı aletler cam prizmalar yapıyor. Bu üçgen mercekler ışığı büküyor ya da kırıyor. Daha temiz bir görüntü için odak noktasındaki renkleri ayarlıyor. Bittiği zaman prizma kalibre edilmesi için bir makineye koyuluyor. Ona bir lazer tutuluyor. Sonra prizmanın içinden bir ışık geçiriliyor. O bir aynaya yansıtılıp geri alınıyor. Bilgisayar, prizma yüzeyini binlerce kat büyütüyor. Prizmanın ışığı kırdığı açıyı ölçüyor. İşte yarıya kesilmiş bir mikroskop mercek tertibatı. Merceklerin kombinasyonu görülüyor. Prizma bu kombinasyonun önemli bir parçası olabilir. Şimdi mikroskopu monte etme vakti. Bu döküm alüminyum kasada bazı devreler var. Şimdi odaklanma mekanizması için hazır. Kullanıcı onunla dokuyu ya da başka bir numuneyi yaklaştırabilir. Şimdi kasaya motorlu odaklama cihazı takılıyor. İki ucu topuzların takılabilmesi için dışarı çıkıyor. Büyük topuz hızlı motorize odaklanma için, küçük olanı daha yavaş ve hassas odaklanma için. Hassas odaklanma topuzunun üstüne lastik bir koruyucu kapak takılıyor. Sonra takılan şey mercek değiştirme sistemi. Buna döner tabla deniyor. Sonra kabloları kontrollere bağlanıyor. Yan döndürme parçası denilen şey takılmadan önce basınçlı havayla temizleniyor. Bu parçada bir ayna, prizma merceği ve büyütme merceği var ve ışığı okülere ya da harici bir kameraya yansıtıyor. Sonra yan döndürme parçası test ediliyor. Burada borulu mercek tabloya konuluyor. Bu birkaç mercekten oluşuyor. Aydınlatılmış numuneden gelen ışık, paralel ışınlar olarak bu merceğin içinden geçiyor ve sonra okülere ya da harici bir kameraya yansıtılıyor. Okülerden bakılıp merceğin doğru yerde olması sağlanıyor, değilse ayar yapılıyor. Sonra yansıtılmış ışık aydınlatması sistemi takılıyor. Bu parça ışığı merceğin içinden geçirip numunenin üstüne yönlendiriyor. Sonra okülere ya da harici bir kameraya yansıtıyor. Bu sistem opak numunelerin büyütülmesini sağlıyor. Sonra iletilen ışık kolu yerleştiriliyor. Bu transparan ya da ince numuneleri büyütmekte kullanılıyor. Bunu ışığı onlara yönlendirerek yapıyor. Ve şimdi son bir kontrol. Mikroskopun altına numuneler konuyor ve sonra iletilen ışığın parlaklığı ve büyütülen görüntünün çözünürlüğü kontrol ediliyor. Döner tablodaki bütün merceklerin netliği ve ayrıca her birinin keskin ve temiz bir görüntü verdiği kontrol ediliyor. Son olarak dönen mekanizmaların iyi çalışıp çalışmadığı kontrol ediliyor. Bu son kontrolden sonra bu ışık mikroskobu araştırma için hazır. Küçük şeylere bakılarak büyük keşifler yapılıyor ve şimdi nasıl yapılmış siz de biliyorsunuz.

0: gaz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
12: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı.
13: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
12: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili.
14: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
12: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
13: Saatte 330 kilometre, hem de hiç zorlanmadan.
12: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
14: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
12: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Elde dövülmüş çekiçler. Fabrikada tur atarken yanmamaya dikkat edeceğiz. Cikletli vitaminler. Kolay yutasınız diye gerçekleri yoğunlaştırdık. Tekne römorkları. Burada kötü konuşmak yok. Herkes tekneye, yoksa karışmam. Ve mini mumlar ve kavanoz mumlar. Bu üründe yapacağımız tek şey sizi aydınlatmak. Ama önce... Çekiç sadece çiviyi çakmak için kullanılan bir alet değildir. Bazıları özel amaçlar için tasarlanmıştır. Marangozlar, metal işleri ya da inşaat gibi. Ciddi zanaatkarlar seri üretim aletler yerine bir demirci tarafından elde dövülen kaliteli ve özel çekiçleri tercih eder. Bu çekicin çelik kafası gerçekten bir demirci tarafından dövüldü. O, bu atölyede yapılan 40 çeşit çekiçten biri. İşlem silindirik bir çelikle başlıyor. Bir şerit testereyle çekicin kafasından daha büyük bir parça kesiliyor. Sonraki adım ateşi yakmak. Döküm demir bir ocaktaki kömür yığını. Altındaki fan ateşi canlandırmak için yukarı hava üflüyor. Yeterince sıcak olduğunda çelik kömürün içine gömülüyor. Çelik parlak sarı olduğunda onu şahmerdana götürmek için maşalar kullanılıyor. Bir ayak pedalıyla kullanılıyor ve çelik devamlı dövülüyor. İşlem sırasında kolay dövülmesi için çelik tekrar ısıtılıyor. Şahmerdanın iki çalışma modu vardır. Pedala bir kere basarsanız bir kere vurur. Ayağınızı üstünde tutarsanız devamlı vurur. Her tarafının düz olması için çelik işlem sırasında döndürülür ve sonunda dikdörtgen şeklini alır. Sonra bir delgeçle çelikte bir delik açılıyor. Bu işlem sırasında çelik döndürülüyor ve dikdörtgen şeklinin korunması sağlanıyor. Bu delik çekiç sapı için. Sonra bir kıskaçla çelik bloğun bir ucu sivriltilip kama şekli veriliyor. Sonra kamanın iki tarafı da zımpara kullanılarak düzeltiliyor. Bu işlem daha iyi olması için. Tekrar ısıtıldıktan sonra kama önce bir çekiçle daha çok düzleştiriliyor. Sonra düzleştirici denilen bir aletle. Demircinin sap deliği için birçok şekil verme aleti vardır. Bunun için oval olanı seçiyor ve onu kullanarak deliğe oval şeklini veriyor. Çekiç başına şekil verme işlemi bitti. Şimdi gittikçe incelen 3 ayrı zımparayla yüzeyi parlatıyor. Sonra çekiç başı tekrar ısıtılması için ateşe konuluyor. Oksidasyon yüzünden oluşan pullar bir fırçayla alınıyor. Sonra demircinin ismi üstüne damgalanıyor. Çeliği sertleştirmek için çekicin iki ucu da tavlandıktan sonra kalıp taşlama makinesi kullanılarak metal işi bitiriliyor. Bununla deliğin keskin kenarları yumuşatılıyor, yuvarlanıyor. Çekicin başı bitti. Şimdi sıra tahta sapı yapmakta. O genellikle ceviz oluyor. Tahtaya şekil vermek için önce el taşlama aleti kullanılıyor. Üst tarafı çelikteki deliğe girecek şekilde inceltiliyor. Şekil verildikten sonra sapın ucu 5 santim derinliğinde kesiliyor. Sonra yumuşak bir tahtadan, genellikle çam, bir kama yapılıyor. Deliğin büyüklüğü işaretlendikten sonra kama o boyuta gelmesi için zımparalanıyor. Şimdi çekiç başıyla sapı bir araya getirme vakti. Sapın üst kısmı deliğe sokuluyor ve yarığa tahta kama çakılıyor. Bu tahtanın kenarlarını dışa doğru itiyor ve sapın sabitlenmesini sağlıyor. Şimdi yuvarlak çelik bir kama başın içine girene kadar çakılıyor. Bu kama tahtayı her yönde itiyor ve sapı sıkılaştırıyor. Sonra fazlalık malzeme kesiliyor. Üst tarafı düz ve pürüzsüz olana kadar. Bu el yapımı alet hazır. Ve demirci sayesinde şimdi çekiç zamanı. Nasıl yapılmış? Cikletli vitaminler 20. asrın sonunda küçük kızlarına vitamin içirmeye çalışan Amerikalı bir çift tarafından keşfedildi. Vitaminler şekerli cikletin içine karıştığı için hap içmek tatlı ve çiğnenecek bir deneyim haline geldi. Her cikletli vitamin belli bir formülle başlar. Ham maddelerin bazıları sıvı ve bazıları katı haldedir. Sonra onlar tartılır. Besleyici malzemeler suyla karıştırılır. Bu parti bir multivitamin hazırlığı ve içinde magnezyum, kalsiyum ve diğer mineraller var. Ona jöle kıvamını verecek olan jelatin karışımı başka bir kazanda hazırlanıyor. Kazana önce jelatin ve şeker karışımı konuyor. Sonra tatlandırıcı ekleniyor. Aynı zamanda borular kazana belli miktarda su ve glikoz basıyor. Jelatin karışımının hazırlanması yaklaşık 5 dakika sürüyor. Cikletli vitaminin karışımı daha büyük bir kazana alınıyor. Parti yapılmadan önce besin karışımı bakteri ya da ağır metal var mı diye test ediliyor. Otomatik bir şırınga solüsyonu test tüplerine enjekte ediliyor. Enjeksiyonlar arasında şırınga durulanıyor. Numuneler şimdi analiz edilebilir. Ağır metal testi için numune havasız bir makineye enjekte ediliyor. O güneşin yüzeyi kadar sıcak. Kızgın bir plazma alevi kirletici metalleri atoma çeviriyor ve makine onları farklı bir renk olarak okuyor. Kirleticileri tanımlıyor ve her milyondaki partikül miktarını ölçüyor. Numuneler testten geçtikten sonra üretimin bir sonraki aşaması başlıyor. Tat ve renk verme. Bu adımda formülün tesirini arttırmak için daha fazla toz halinde vitamin ekleniyor. Daha sonra sıvı vitamin ve jelatin karışımı borularla başka bir kazana alınıyor ve orada hepsi karışıyor. Böylece binlerce cikletli vitamin yapmak için gereken sulu hamur hazırlanmış oluyor. Şimdi hapları yapma zamanı. Önce birden çok nozzle'dan küçük vitamin kalıplarına belli miktarda sulu hamur dökülüyor. Cikletli vitaminler hemen katılaşmaya başlıyor. Birçok kalıp tepsisi üst üste konuyor ve sonra bir depo bölümüne götürülüyorlar. Burada birkaç saat bırakılıyorlar. Haplar kalıplarında iyice soğuyor ve şekerli ciklet hap şekillerini almaya başlıyorlar. Cikletli vitaminler sonra dönen bir tamburun içine gidiyor. Bu ayrılmalarını sağlıyor. Sonra perforeli bir konveyöre aktarılıyorlar ve küçük parçalar deliklerden düşüyor. Konveyör zikzak yapıyor ve vitamin daha fazla soğuyup katılaşıyor. Vitaminler şimdi asıl yoğunluklarına erişti ve artık yapışkan değiller. Sonra bir buhar odasına giriyorlar. Bu onları nemli hale getiriyor ve şeker kaplama için hazır oluyorlar. Ki o da bu dönen tamburda yapılıyor. Şeker nemli cikletli vitaminlere yapışıyor ve dönen tambur fazlalık şekeri atıyor. Geriye sadece yüzeyindeki tozlar kalıyor. Sonra paketlenmek için oluklara geçiyorlar. Burada sensörler hapları sayıyor ve hap şişelerine doğru miktardakileri bırakıyor. Şişeler hat boyunca ilerlerken üstlerine kapakları konuyor. Dönen lastikler kapakları şişelere çevirerek takıyor. Daha sonra ürün bilgisi yazan etiketler üstlerine bırakılıyor ve ısıyla şişeye yapıştırılıyorlar. Formülüne bağlı olarak cikletli vitamin haplarının yapımı 3 haftaya kadar sürebilir ve sonuç bu haplar gerçekten leziz. Birazdan bir römork göreceksiniz. O teknenizi yüzdürecek bir şey olmalı ve küçük bir ışığa küçük bir ışık tutacağız. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
12: Bingo jet jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
13: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

Nasıl yapılmış? Teknenizi suya indirmeden önce onu suya götürmenin bir yolunu bulmalısınız. Aracınızın arkasına çeki demiriyle bağlanan bir tekne römorku. Geri geri suya yanaşırsınız, sonra tekneyi bırakırsınız ve o özgürce yüzer. Hey, halatı tutmaya devam edeceksiniz tabii. Bir tekne römorkunda ya çabuk açılan kilit sistemi vardır ya da bir vinç. Vinçin halatı tekneye bağlıdır. Onu vinçle römorkun üstüne çeker ya da bırakırsınız. Tekne römorkları suya indirmek zorundadır. O yüzden paslanmaya dayanıklı malzeme kullanmak çok önemlidir. Bu treyler alüminyum. Torsiyon dingili ise galvanizli çelik. Torsiyon dingilinde şok emici, lastik göbekler var. Dingilin her iki tarafındaki mil yağlanıyor ve fren kaliperinin monte edileceği başka bir yere takılıyor. Römork parçalarını birbirine bağlayan bütün civatalar ve somunlar paslanmaz çelik. Sonra tekerlek göbeği takılıyor ki onda fren diski de var. Tekerlek göbeği taçlı somunla yerine oturtuluyor. Taçlı somun bir çatal pimle yerine sabitleniyor ve pim bükülüyor. Sonra göbeğine yağ sıkıldıktan sonra boşluğu kapatmak için bir toz kapağı konuyor. Sonra fren kaliperi yerine monte ediliyor ve fren hortumu bağlanıyor. Sonra tekerlek göbeğe takılıyor. Tekerleğin arka tarafında fren hortumunun bağlandığı küçük pirinç dirseğini görebiliyorsunuz. Dingilin üstünde duran şasi alüminyumdan yapılmıştır ki o hem güçlü ve paslanmaya dayanıklıdır hem de hafiftir. Şasinin iki tane ana profili var. Yerini doğru ayarlamak için bir şablon kullanarak hidrolik bir aletle civata delikleri açılıyor. Profiller sonra bükme presiyle işlenen açıya getiriliyor. Bu tip bir alüminyum, mukavemetine zarar vermeden bükülebiliyor. Sonra dingilin montaj plakalarına antipas kaplaması sürülüyor. Sonra profiller üstüne konuyor ve civata delikleri hizalanıyor. Profilleri yerine civatalarla sabitledikten sonra arkaya iki profilin altına bir travers takılıyor. Bu şasinin güçlü ve dengeli olmasını sağlıyor. Artı teknenin ağırlığını taşımaya yardımcı oluyor. Sonra arka traverse ve iki dingile bir çift montaj kulağı takılıyor. Tekneyi destekleyecek parça her çift kulağın arasındaki boşluğa giriyor. Destek parçası halı kaplı. Böylece tekneye zarar vermiyor. Destek parçasını güçlendirmek için köşe bentler kullanılıyor. Alüminyum saçtan yapılan bu parçalar delikleri açıldıktan sonra bir presle bükülüyor. Sonra köşe bentler destek parçasına ve profillere civatalarla tutturuluyor. Bu treylerin destek parçası hareketli. Farklı gövdeli teknelere göre ayarlanabiliyor. Şasinin önüne dil adındaki bir parça takılıyor. Römorktan çıkan ucuna bir katlin takılacak. O da aracın arkasındaki çeki demirine takılacak. Vinçli treylerler için bir sehpa gerekiyor ki o da alüminyumdan. Parçalar bir montaj şablonuna konuyor. Sonra kaynakla tutturuluyorlar. Şablondan çıkartıldıktan sonra başka bir parça ekleniyor. Sonra parçalar birbirine tamamen kaynatılıyor. Bittikten sonra kaynağın üstündeki is temizleniyor. Vinç sehpası dile civatalarla tutturuluyor ve vinç takılıyor. Fren hortumu ve römorkun led ışıklarının kabloları çekilip bağlanıyor. Sonra tekneyi römorka ortalayacak takozlar ekleniyor. Son olarak alüminyum çamurluklar takılıyor. Onlar bir köşe bentle şasiye tutturuluyor. Kilitli römorklarda alüminyum bir çubuk var.
O burnu durduruyor ve teknenin doğru pozisyonda kalmasını sağlıyor. Böylece çekme çok basit olacak. Tamam, römorkum hazır. Teknesi olan var mı? Nasıl yapılmış? Mumlarda görünenden fazlası vardır. Romalılar ve Çinliler onu icat etmeden önce insanlar alev alabilen, dökülebilen yağların üstünde yüzen fitiller kullanıyordu. Mumlar sadece aydınlatma için kullanılmıyordu. Öyle sabit bir hızla yanıyorlardı ki insanlar onları saat olarak kullanıyordu. Elektrik sayesinde artık evlerimizi mumla aydınlatmıyoruz. Onlar gecelerimizi atmosferik ışıklarıyla aydınlatıyor. İsterseniz inanmayın ama bu toz parafin. O dönen bir çubuğun havaya sıcak parafin damlaları püskürtmesiyle yapılıyor. Damlalar düşerken soğuyor ve katı parafin parçacıkları haline geliyor. Göbek presi adındaki özel bir makine tozu yukarı çekiyor ve birkaç adımdan oluşan işlem başlıyor. Makine tüp şeklindeki küçük delikleri tozla dolduruyor, sonra hidrolik pistonlar tozu kısa silindirlere basıyor. Bunlar sonra diğer istasyona geçiyor. Sıkıştırılmış parafin silindirler mumun göbeğini oluşturacak ve yanan fitilin camın kenarlarına değmesini önleyecek. Önce bir fitile ve bir tutucuya ihtiyacı var. Metal tutucu fitilin kaidesi. Bu makine tutucuların içine fitilleri sokuyor, kıvırıyor ve onları mum göbeğinin içine takıyor. Sonra cam bardağın dibine tutkal damlatılıyor ve mum göbekler içine konuluyor. Tutkal tutucuyu sabitliyor ve sıcak olduğunda kaymasını önlüyor. Makine üretimin bu aşamasında saatte 4500 mum yapıyor. Üretimin bir sonraki aşamasında sıvı parafin karıştırma kazanına dökülüyor. Sonra bir dizi katkı maddesi ekleniyor ki onlar parafinin katılaşmasına yardım eden ve kristalleşmesini önleyen plastikleştiriciler ve parafin renginin solmasını önleyen UV ışığı önleyicilerdir. Sonra kazana boya ekleniyor. Bir işçi karıştırma işlemini başlatıyor. Her şeyin birbirine tamamen karışması 30 dakika sürüyor. Parafin sıvı halde kalsın ve katkı maddeleri karışımın içinde erisin diye 80 derecede tutuluyor. Sonra sıvı parafin borularla bilgisayarlı dolum istasyonuna gidiyor. Nozullar bardaklardaki parafinle dolduruluyor ve göbek tamamen kaplanıyor. Bardaklar doldurulduktan sonra iki ayrı soğutma bölmesinden yavaşça geçiyor. Mumlar kalite kontrolden geçiyor. Alevin boyu ve bardağın dış ısısı gibi parametrelere bakılıyor. Bu fabrika ayrıca mini mumlar da yapıyor. Muhafazalar kap şeklinde preslenmiş alüminyum alaşımdan yapılmış. Altlarında küçük bir panel var. Eriyik parafini ortaya yönlendirmesi için tasarlanmış. Havayla hareket ettirilen kaplar ayırıcıya düşüyor. Orada döndürülüp dik pozisyona getiriliyorlar. Ve bir konveyörle bir sonraki istasyona gidiyorlar. Mini mumlar içinde tutucular ve fitili sabitleyecek tutkal gerekiyor. Çelik diskler sallanan bir ayırma makinesine düşüyor. Dev bir parafinli ip makarası fitil makinesini besliyor. Makine onu kesiyor, tutucunun içine sokuyor ve onu mini mum kabının içine yapıştırarak buradan dakikada 1200 tane yapıyor. Tutucuları ve fitili yerleştirilmiş olan kaplar yuvarlak bir masaya gidiyor ve 3 kanaldan geçerek sıra oluyorlar. Sonra çoklu çatalları olan bir cihaz kapları dolum makinesinin konveyör sistemine itiyor. Makine kapları 2 aşamada dolduruyor. Önce yarım, soğumasına izin veriliyor ve sonra ağzına kadar ve bitmiş ürün soğutuluyor. İki aşamalı doldurma işlemi mumun daha çabuk üretilmesini sağlıyor.
Soğutma bölmesinde hava belli bir ısıda deveran ediyor ve mumlar istenen hızda soğuyor. Sadece 45 dakikada boş kaplardan paketlenmiş mini mumlara dönüştüler. Yani keyifli mum ışığında parafin ve fitilden çok daha fazlası varmış. Doğru, meditasyon vaktim geldi. Om.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim ya.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
12: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: ...15 Ağustos gecesi TürkSat 3 A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
15: Westerwald'daki Morlock Motor'dayız. Burası Avrupa'nın en büyük Amerikan malı ticarethanesi. Patron cesur adamlarla bir araya geliyorsa belli ki büyük şeyler olacak.
16: Tamam, şimdi şuraya odaklanalım.
15: Artık her şey ya tamam ya devam.
17: Bu şimdi gerçekten harika olabilir.
18: Bundan sonra milyoneriz.
16: Değil mi? Berbat bir sonuç da olabilir ama.
17: Evet, evet, evet, evet, evet. Burada, burada. Evet, çık, git, git.
15: Hazine dalışı başlıyor. Derinlere iniyoruz.
19: Hadi inişe geçelim artık.
15: Kuzey Denizi. Büsum'un 3 deniz mili açığında. Mihail ve Andy Peters, Hanna isimli batığı ve onunla birlikte 160 ton değerli bakırı bulmak üzere yola çıktılar. Aylarca bu an için hazırlandılar. Şimdi keşif botları da nihayet hazır gibi görünüyor.
16: Başta şöyleydi. Evet, şöyle bir çıkıp geliriz. Ama şimdi bu botu bütün o ihtiyacımız olan hurdalarla birlikte Büsum'a getirmemiz bir yıl, hatta daha fazla sürdü. Şimdi tüm ekip hazır. Hava da uygun. Artık kesinlikle çıkmamız lazım.
15: İlk durak Helgoland'de bir yakıt molası. Ekip zaten geç yola çıktığı için 3 saatleri kaldı.
16: Gerçekten yavaş gidiyoruz.
15: Yakıt tankeri saat 4'e ayarlandı. Ve zaman tamponu dakika dakika eriyor.
17: Bu iş çok kıl payı olacak. Ama hep öyle zaten. Hep ucu ucuna.
16: Ya komple bir yelkeni sürüklüyoruz ya da altında hala bir Rus denizaltısı asılı oluyor. Ama her neyse, bu tekne şu an sadece 8 knot hızla gidiyor, hepsi bu. Bu da demek oluyor ki işler iyice sarpa sararsa Helgoland'a gideriz ama yakıtı alamayız. Sabaha kadar bekleriz. Motorda ne var, bir şey var mı?
18: Hayır.
16: Her şey yolunda mı?
18: Her şey yolunda. Yağ, su, her şey tamam. Devir sayıları da sabit.
16: Bir zahmet tekrar gir bak, içeride bir şey var mı?
15: Dinder hedefine zamanında ulaşamazsa bu kez sebep motorlar olmayacak. Bugün gayet sorunsuz çalışıyorlar.
16: Mesafe 27 deniz mili. 3 saat 48 dakika.
17: Saat 17 gösteriyor.
16: Evet.
17: Ama hızlandık değil mi? Hızlandık.
16: Evet, hızlandık.
17: Evet, hızlandık.
16: Neden?
17: Şu an 9
16: nasıl
17: nokta...
16: Yani? Altı tamamen yosun tutmuş olabilir mi?
17: Olabilir. Uzun süredir duruyordu zaten. Bu da tam büyüme zamanı.
15: Limanda beklediği süre boyunca bazı deniz canlıları Hinder'ın gövdesinde yeni bir yuva edinmiş. Ve şimdi o yuvayı terk etmeye pek niyetli değiller.
17: Yani gerçekten böyle olabilir, değil mi? Gövdeye yapışan yosun, midye gibi şeyler tabii ki yavaşlatır. Düşünün, gövde normalde dümdüzdür. Ama böyle şeylerle kaplıysa suyu karıştırır. Bu da hız kaybına sebep olur.
15: Hinder ne kadar uzun süre yol alırsa o kadar hızlanıyor. Akıntı ve motorlar gövdeye tutunanları atmak için elinden geleni yapıyor. Ve işe de yarıyor.
17: Sonunda Helgoland. Ne kadar kaldı? 27 dakika. Sonra yakıt almak için park pozisyonuna geçeceğiz. Yani şaşırtıcı biçimde sadece 2,5 saat geç kaldık. Bu beni şaşırttı. Bu da bir şeydir, haksız mıyım?
15: Helgoland, bir zamanlar Avrupa'nın en büyük ticaret merkeziydi. Bugünse hazine dalgıçları için vazgeçilmez bir durak. Çünkü keşif botunun iki motoru tam yol giderken saatte 100 litre dizel yakıt harcıyor.
16: Kabus gibi.
15: Toplamda 2800 litre yakıt alınabiliyor.
17: Meğer yanında ne kadar para var? Ne kadar yakıt alabiliriz?
16: Dolduralım şunu.
17: Olle, ağzına kadar mı?
16: Evet.
15: Kimi için bu yakıt molası günün ara değerlendirmesini yapmak için iyi bir fırsat.
18: Bugünün en iyi yanı kahveydi.
15: Kimileri içinse bu artık sona yaklaşıldığını gösteriyor. Dalış tüplerini sıradan hava değil, özel gazla dolduruyorlar.
16: Yarın yapacağımız dalış öyle renkli balıkları fotoğrafladığınız ya da batığın yanından geçip gittiğiniz türden bir dalış değil. Öyle bir dalışta kimse fazla hava tüketmez zaten ama yarınki işte biz orada çalışacağız. Derin suda ve oldukça uzun süre çalışacağız. Bu yüzden bolca solunum gazına ve yedek gazlara ihtiyaç var. Bunları doldurmamızda gecenin yarısını bulur. Neyse, şu saatte sorun edecek şey değil. Çünkü zaten hemen ardından yola çıkmamız gerekecek.
15: Beklemek normalde Mihail'in tarzı değil. Ama 160 tonluk bakır için buna değer.
18: 3,5 milyonun %5'i kaç?
16: 175 bin.
18: 175 bin.
1: Bize yeter.
18: Artar bile.
16: Ne?
18: Şu anda bu şeyden bize ne kalacak diye düşünüyoruz.
16: O zaman şunu sorayım. 3,5 milyon edeceğini size kim
18: biz
16: söyledi?
18: Şimdilik 3,5 milyon diyoruz.
17: Yok artık. 3,5 milyona nasıl
18: acayip
17: vardınız?
18: Acayip kafalar.
17: 3,5 milyon tabii ki harika olurdu değil mi? Ama gerçekçi değer, yani şu anki piyasa fiyatına göre eğer gerçekten hepsini bulursak 500 ile 600 bin euro arasında olur.
18: Evet, biz böyle bir hesap yaptık.
16: O zaman biraz daha hesap yapın. Belki daha iyi bir rakam çıkar. Doğru hesap yaparsam ben de daha çok para kazanırım. 3,5 milyona nasıl ulaştın?
18: O dedi ki fiyatı pazarlıkla belirlememiz lazım. Ben de dedim kiminle pazarlık yapacaksın?
17: Ben şimdi yatacağım. 3 saatlik güzel bir uyku çekerim. Umarım hızlıca uyuyorum. Sonra tekrar başlıyoruz.
15: İlham verici bir açık hava kampına rağmen geminin hareketine sadece 180 dakika kalmışken ekip için hayal kurmaya pek vakit kalmıyor.
16: Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Kimse nereye gittiğini bilmiyor. Kimse ne bulacağımızı da bilmiyor. Enkaz dalışının olayı bu zaten. Kimse orada ne olduğunu bilmiyor. Gidip bunu biz öğreneceğiz. Bu Neckermann rehberli bir tur gibi bir şey değil yani.
15: Gece 01'de ekip az çok dinlenmiş şekilde tekrar güverteye dönüyor.
16: İğrenç.
18: Bence de.
15: En azından ekip tam kadro. Fena sayılmaz.
18: Şef, sen benim tulumumu giyiyor olabilir misin acaba? Seninki dar mı?
16: Evet, fena değil.
18: O zaman benimkini giymişsin.
16: Zaten baştan beri sinir oldum. Bu kadar kısa sürede kim bu kadar kilo olabilir ki?
15: Günün doğumunda ekip Andy'nin hesapladığı dalış noktasına varmak ve günün ilk dalış penceresini hemen değerlendirmek istiyor.
17: Pozisyona varmamız 6 saat civarı sürer diye düşünüyorum. Umarım hiçbir aksilik olmadan ilerleriz. Çünkü hala karanlıkta gidiyoruz. Bu da demek oluyor ki dışarıda yön bulmak için radar kullanmamız gerekecek. Bu gündüze göre biraz daha heyecanlı olacak.
15: Hedefe yaklaşık 50 deniz mili var. Sadece...
17: Pozisyona varmamız 6 saat civarı sürer diye düşünüyorum. Umarım hiçbir aksilik olmadan ilerleriz. Çünkü hala karanlıkta gidiyoruz. Bu da demek oluyor ki dışarıda yön bulmak için radar kullanmamız gerekecek.

0: Enkaz dalışı bu işi gerçekten isteyip de her şeye katlanabilecek adamları bulmak demektir. 8 kişiyle küçücük bir teknede plastik bir torbaya tuvaletini yaparsın. Çünkü klozet diye bir şey yoktur. Ayrıca yanındaki lastik tulum giymiş herifin kokusuna 3 gün katlanarak bu işi yapmak zorunda kalırsın. Bunlara katlanamıyorsan enkaz dalışı sana göre değildir.
1: Altı saatlik Kuzey Denizi yolculuğunun ardından alışılmadık şekilde tam zamanında Hinder tahmin edilen dalış noktasına yaklaşıyor. Ekibin bir kısmı bu anı uyuyarak geçirirken diğerleri rahatsız edici bir keşif yapıyor. Hazine dalgıçları açık denizde yalnız değil.
2: Yaklaşık 20 dakikadır pozisyondayız.
3: Evet, neredeyse hizasındayız.
2: Evet. Ama tam göremiyorum.
3: Torpilleri hazırlayalım mı?
2: Umarım bizim pozisyonumuzda değildirler.
3: Bizim gemiye yanaşırsa kaptanı çok fena yaparım. Zaten tepem atık.
1: Bakır hazinesine rakip. Hem de son anda. En azından durumu fark edenler artık tam anlamıyla ayık. Çünkü yabancı gemi Andi'nin enkazı hesapladığı yerin çok yakınına işaret şamandıralarını bırakmış görünüyor. Artık her şey tüm aydınlığıyla ortaya çıkmış durumda. Onun korkusu
4: artık sır olmaktan çıktı. Evet, pozisyon birkaç metre ileride olabilir. Ama oraya şamandıra bırakılmış olması beni tedirgin ediyor. Bu ne demek? Bu kadar açıkta olması tuhaf. Kıyıdan 125 kilometre uzaktayız. Kim buraya birkaç şamandıra koyar?
1: Sadece patron için değil, herkes için tatsız.
4: Birincisi, yalnız değiliz.
0: Ne demek yalnız değiliz?
4: İkincisi, ileride birisi şamandıra bırakmış. Tıpkı bizim sistemimiz gibi. Aynından bırakmış.
0: Vay canına. Harika. Bir bu eksikti.
1: Hazine dalışında özellikle özel tekneler arasında net bir kural vardır.
0: Kim önce gelirse o başlar ve orası artık onun alanı olur. Orada hak iddia edemezsin. Sonuçta altında senin ismin yazmaz. Kim bulursa o olur.
1: Yabancı gemiyle herhangi bir temas yok. Bu saatte burada ne yaptığı da belli değil. Belki de sadece balık tutuyordur.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim küpür küpür.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: Abi ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: bakın.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
0: Tam da leyslik.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Ben Chris.
9: Ben Max.
8: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
9: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
8: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
9: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
8: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
10: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı.
11: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
10: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili, bu gerçekten 70'lerin bir ikonu. Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
11: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
10: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
12: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
10: Tamirat, tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
13: Yok artık. Koskoca Kuzey Denizi'nde tam da bizim dalmak istediğimiz yerde mi balık tutması gerekiyormuş? Buna kim inanır? Bu düpedüz saçmalık. Rezil herif, ne olacak?
14: Baksana. Adam suya bir şey atıyor gibi. Bak, sağ taraftan sürekli bir şey bırakıyor. Gerçekten suya bir şey atıyor. Bak.
13: Andy, bu ne biçim iş? Ben böyle bir şey istememiştim.
15: Ben istedim mi sanki?
13: Hayır ama bu ne şimdi?
15: Bilmiyorum.
13: Balıkçı mı bu?
15: Balık tutmuyor.
16: Aa yok. Sadece şamandıra var. Eğer bu gemi gerçekten hazine arıyorsa, batığın yeriyle ilgili hassas veriler bir şekilde sızdırılmış olmalı.
13: Batığın konumunu çekmediniz değil mi? Ha?
15: Bu arada senin elemanlar da burada bir şey yaptı. Ben oradayken benim haritalarla tüydüler ve hepsini baştan sona kayda aldılar.
16: Batığın yeri bir yıldan uzun süre önce ilk kez konuşulmuştu. Ve o zamandan beri gözle görülür bir gerginlik vardı.
13: Bu haritayı gören herkes fotoğrafını çekip konuma kendi ulaşabilir. Olmaz böyle.
16: Takım içinden biri mi sızdırdı?
15: Evet tabii. Zaten insanın aklından geçen de bu oluyor. Nerede açık var? Kim konuştu? Kim bir şeyleri ağzından kaçırdı? Bilmiyoruz işte.
14: Evet, haritayı kaydettik ve tamamen mozaikledik.
15: Tamam, anladım.
16: En azından konum bilgileri görünür değildi. Ama yine de...
15: Şu anda sinirlerimle gitar çalabilirsin. O derece gergin. Gerçekten biraz kafam karıştı. Çünkü bu kadar açıkta normalde kimsenin işi yoktur. Burada... Balık mı tutuyorlar yani?
16: Gemi hala yön değiştirme niyetinde değil. Aslında ekip şimdiye kadar dalmalıydı. Onun yerine su üstünde yeni keşif yapıyorlar.
17: Andy.
15: Efendim?
17: Sancak tarafında iki şamandıra var.
15: Sancak tarafında mı? Ha, yok
13: nerede?
15: Artık. Orada. Diğer adamın mı bunlar?
13: Evet, ne yapalım biliyor musunuz? Gidip bakalım.
15: Tamam.
13: Öleceğim şimdi.
16: Neredeyse tüm şamandıralar batığın olduğu tahmin edilen yerin yakınında. Tesadüf olabilir.
0: Ona bir sepet bağlı olabilir. Balıkçı türüne göre değişir. Yengeç avcıları genellikle sepet kullanır. Ama deniz polisinden aldığımız bilgilere göre son zamanlarda uyuşturucu tacirleri bu yöntemi kullanarak denize teslimat bırakıyorlarmış. Koordinat yolluyorlar. Sonra da birileri gelip onu oradan alıyor.
15: Normalde bu şamandıralar bir balıkçıya aitse üstünde bir işaret olur. Balıkçının kodu, numarası falan yazmalı. Yazmak zorunda. Ama yok.
13: Yazmak
15: evet,
13: zorunda mı?
15: Tüm yerleştirilen şamandıralar işaretli olmak zorunda.
16: Ama bu işaretlerin hiçbiri yok. Onları koyması gereken kişi de hala görüş mesafesinde.
0: Şamandıraları atan tekne önde. Ufukta hala zor da olsa görülebiliyor. Hala demir atmış durumda. Eğer bu olayın gerçekten uyuşturucuyla bir ilgisi varsa, o zaman teknede sadece sıradan şeyler yoktur. Birkaç makineli tüfek de olabilir.
16: Yine de hazine dalış ekibi artık kesinlik istiyor.
0: Hey, bu ip resmen kararmış. Eldiven taktığın iyi olmuş.
16: Önemli olan ucunda ne olduğudur.
17: Evet, ucunda bir sepet var.
0: Sepet var. Eğer bunlar uyuşturucu tacirleri olsa malzemeleri ıslanmasın diye sepete değil fıçıya bağlarlardı. En az 2-3 kişinin kas gücüyle çekilebilirdi. Böyle bir balıkçı sepetini ise o şekilde çekemezsin. O yüzden tüm balıkçı teknelerinde vinç olur.
17: Ama gerçekten üzerinde hiçbir işaret yok.
16: İşaret yok. Bilgi yok. Ama kesin olan bir şey var. Ekip daha fazla zaman kaybetmek istemiyor.
13: Hedefimiz elbette bakır yüklü batığı bulmak. Hazine arayışına odaklanmak istiyorduk. Bu yüzden de işimize devam ettik.

0: Andy, şu dip ağırlıklı ipi hazırlayalım mı? Ne dersin?
1: Evet, yön belirlemek için atalım. İşimizi kolaylaştırır. Bunu yapalım. Dip ağırlığı hazır.
2: Tahmin edilen konum net şekilde işaretlendiğinde...
1: 50 metre.
2: Esas arama başlayabilir.
1: Tamam. Doğrudan üstündeyiz.
0: Evet, tam üstünde miyiz?
1: Tamam, atın onu. Tam üstündeyiz.
2: Batık yük gemisi burada yaklaşık 40 metre derinlikte yatıyor olmalı. Andy'nin hesapları doğruysa sonar onu göstermeli.
0: Görüntü net mi? Normalde net olmalı.
1: Şu an yok. Önce bakalım. Eğer orada bir şey varsa ortaya çıkar.
0: Artık elimizde alınabilecek en modern cihaz var, değil mi? Görüntü kalitesi en iyisi. Bu aletle batığı kesin görmemiz gerek. Çünkü o kadar hassas ki tek tek balıkları bile gösteriyor. Balık avlamak için de kullanılıyormuş. Yani düşün, o derece hassas bir şey. Ama cihaz o kadar duyarlı ki en küçük sapmaları bile algılıyor. Gerçekten çok hassas bir makine. Bunu almakla iyi yaptığımızı şimdi daha iyi anlıyorum. Bak, şu bölümden her şeyi çok net görüyorsun. Evet, kumdan çıkan en küçük parça bile görünüyor. Batık 2 metre derine gömülmüşse o zaman hiçbir şey görünmez ama tabii. Alet istediği kadar iyi olsun.
2: Batan yük gemisi yaklaşık 30 metre uzunluğunda. Ne bir okyanus devi ne de bir ceviz kabuğu.
0: Peki, şimdi buraya odaklanalım.
3: Konsantrasyon.
1: Tam üstündeyiz.
0: Hiçbir şey yok mu?
1: Hiçbir şey. Çöl kumu. Gobi çölü.
2: İsabet yok. En azından Andy'nin araştırdığı konumda doğrudan bir şey bulunamadı. Ekip bu yüzden arama yarı çapını sistematik olarak genişletmek zorunda. İşaret şamandırasının etrafında döngüler çizmek, giderek genişleyen turlar yapmak gerekiyor. Gerçek bir sabır sınavı.
0: Daha önce batık dalışı yapan herkes bilir. Böyle bir gemiyi, böyle bir konumu bulmak gerçekten çok zordur. Şansın varsa tabii hemen bulursun ama... Eğer şanslısan, santimine kadar konumunu bilinen bir yerde bile 3 gün araman gerekebilir. Evet, batık dalışı zordur. Bu şey Yunanistan'da, İtalya'da ya da Hırvatistan'da olsaydı orada su altı görüşü 30-40 metre olurdu ve o zaman dalıp doğrudan arardık. Bir şekilde bulurduk ama bunu yukarıdan sonarla bulmaya çalışıyorsak bu iş sanki uzayacak da uzayacak gibi görünüyor.
2: Hinder yarım saattir işaret şamandırasının etrafında tur atıyor ama ortada görünür bir sonuç yok.
1: Tabii ki insanın aklında şu oluyor. Eğer batığı bulamazsak herkes faturayı bana keser. Sanki tek suçlu benmişim gibi ama ne yapabilirim? Bu bir hazine avı. Bu bir turla gidilen şirket tatili değil. Yarın şu otelde kalırız, ertesi günde batığa dalarız, şöyle yaparız, böyle yaparız gibi bir durum yok. Bu hala gerçek bir keşif gezisi.
2: Sonarda çıkabilecek en ufak bir iz bile belirleyici olabilir. Tabii eğer sonunda bir şey çıkarsa.
0: Andy'ye baskı yapmanın hiçbir anlamı yok. Adamı rahat bırakın.
2: Andy 2 saattir gözünü sonardan ayırmadan çalışıyor.
1: Bak, bak, bak, bak. Bundan bir şey çıkar mı? Resmi hatırla, şöyle.
4: Evet.
1: Bu şamandıralarla da uyuyor evet. Ama bu tamamen kuma gömülmüş.
4: O olabilir, ne dersin?
1: Sadece kıç kısmı serbest kalmış.
2: Birkaç önemsiz piksel. Ama bazı ekip üyelerinde gerçek bir umut uyandıracak kadar belirginler.
0: Sence bu olabilir mi?
1: Bir parça olabilir. Evet, mesafe açısından da uyuyor. Burada hala baş kısmı görünüyor. Küçük bir gölge var. Belki kıçtan küçük bir parça daha olabilir. Şamandıranın yerini değiştirmemiz gerekecek. Tam oraya denk gelmeliyiz, yoksa bulamayız. Çok küçük.
2: Su altında görüş birkaç kol boyuna kadar düşebilir. Bu yüzden olası dalış için yerin olabildiğince kesin şekilde işaretlenmesi çok önemli.
1: Şamandıra hazır mı?
0: Hazır kaptan.
1: Şimdi tekrar uzaklaşıyoruz. Bak bak bak, evet evet evet, işte burada burada. Çık, uzaklaş uzaklaş uzaklaş. Uzaklaş uzaklaş.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Sana alkış yok, önce finger snap.

Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
7: %100. Şimdi sonar deniz tabanında bir cisim gösteriyor. Gerçek bir batık mı? Bu konuda fikirler ayrılıyor.
8: Orada bir şey var. Evet. Şu anda oranın üzerinde duruyoruz. Ama o konumdan 40 metre uzakta. Bunu hesaba katmalısın.
9: Hikayelerden ve duyduklarımdan yola çıkarsak, sonar görüntüsünde çok daha büyük ve net bir şey bekliyordum. Ama beklediğim gibi olmadı açıkçası.
8: Ama bu çok netti, bu o, %100.
9: Sonarda gördüğüm tek şey küçücük bir çıkıntıydı. Aslında şöyle düşünüyorsun, aşağıda sinir bozucu bir deniz şakayığı var, yoluna devam et.
8: Ama orada hiçbir şey yok. Bu aslında...
10: Orada bir şey yok mu yani?
8: Bu çok küçük. Çok küçük. Çok küçük. O nesne, yani onun gördüğü şey bu büyüklükte. Bir kaya parçası gibi.
10: Evet, tam üstündeyiz.
8: Evet. Belki tekrar bakarız. Çünkü hala onun üstünde duruyor.
9: Bak bak, orada biraz oyna. Deniz biyoloğu sensin, ben değilim. Ben otogalericisiyim. Sorun şu... Orada bir şey var mı yoksa yok mu?
11: Kritik bir soru. Ekip yanlış yerde dalarsa gereken dinlenme süreleri ve ekipmanın hazırlanması yüzünden saatlerce zaman kaybedebilir. Bu zaman da ileride çok değerli olabilir.
12: Ne diyorsun?
8: Orada bir şey var. Bir şey var.
10: Burada önemli olan çarpma etkisi. Bu alete güvenme.
8: Dostum, bu cihaz 1000 kat daha iyi.
10: Denize atacağım şimdi onu.
8: Bu alet benden bile yaşlı.
10: Evet, ama hala o 5-10 bin euroluk aletlerden daha iyi görüntü
8: kesinlikle
10: veriyor.
8: Kesinlikle daha iyi görüntü veriyor.
10: Biraz da göz eğitimi lazım tabii.
12: Evet, elbette.
10: Ben 20 yaşımdan beri bu işi yapıyorum. Gözlerimi kısıp buraya bakıyorum. Bence batık orada. Nokta. Ve burada bu kadar zaman harcamamız her zamanki gibi tamamen bizim suçumuz.
9: Evet, hala zor, hala zor. Sence bu batık mı?
10: Geriye kalan bu işte.
9: Geriye kalan da ne demek şimdi?
10: Üzerinde çok daha fazla kum olacak. O yüzden bu kadar az görünüyoruz.
9: Onlarca fazla kum var değil mi?
10: Deneyelim, hadi.
9: Olay gayet basit. İşte bu nokta. 1,5 yılın ardından buradayız. Hava güzel. Tabii ki şimdi dalacağız. Hiç tartışılmaz.
11: 4 kişi ve özel olarak yapılmış yüksek emiş gücüne sahip özel ekipman. Morlocklar Petersloh'ta bu çamur temizleme makinesi üzerinde 3 ay boyunca tek başlarına çalıştı.
9: Şimdi orada gerçekten bir şey var mı diye öğrenebilmemiz için oraya inip doğrudan bu vakum pompasıyla müdahale edeceğiz. O zaman da bir şey bulabilecek miyiz anlarız.
13: Daldık. Bu vakum cihazını şimdi çıpa halatına sabitledik. Şimdi kendiliğinden aşağıya kayıyor. Dalgıç birazdan suya atlayacak. Çıpa ipinden yönünü bulacak ve aşağıda vakum cihazını teslim alacak.
14: Bugün son çalışma günümüz. Artık zengin olacağız değil mi?
11: Hatırlatalım.
7: Hala kimse deniz tabanında ne olduğunu bilmiyor.
9: Bugün ekolotla gördüğümüz şey normalde asla dalış yapacağım bir görüntü değil. Ama Andy bunun gemi olduğundan emin. Artık buradayız. Tabii ki riski göze alıyoruz.
7: İçten bir güven böyle ses çıkarmaz.
10: 3,5 yıl. Neredeyse 4 yıl bu an için uğraştım. Şimdi de bu şey için.
0: Neredeyse olmayacaktı.
10: Açık konuşayım.
0: Neredeyse.
10: Biraz hayal kırıklığına uğramaktan korkuyorum. Çünkü her şey çok kötü gidiyor. Hep geç kalıyoruz. Şu, bu, bilmem ne. Hiçbir şey yolunda gitmiyor ve her şey üstüme yıkılıyor gibi. Samimi söylüyorum. Umduğumuzu bulamazsak akşam kimin gemiyi süreceğine şimdiden karar verin. Çünkü ben kullanacak halde olamayacağım. Sen sürer misin?
9: Sarhoş olacak kadar kötü bir görüntü olduğunu sanmıyorum.
10: Rezil de olabiliriz, tarihte yazabiliriz. Ne? Ha? Bakacağız.
9: Bunu kim böyle yaptı?
7: Eğer ekip şimdi değerli bakır levhalara ulaşırsa, tüm çabalar amacına ulaşmış olacak. Asıl kurtarma işi artık sadece zaman meselesi haline gelecek.
10: Suya atladığımda nabzım direkt 120-130'a çıktı. Çünkü biliyorum halatla aşağı iniyorum ve batık orada olabilir. Bu ihtimal beni inanılmaz heyecanlandırıyor.
12: Beni duyuyor musun?
10: Evet Mihail, seni duyuyorum.
9: Bu dalışta özel olan şey tam yüz maskesiyle dalmamızdı. Böylece birbirimizle konuşabildik.
10: Beni duyabiliyor musun?
13: Evet, seni duyabiliyorum. Sürekli telsizde hazır bekliyorum. Eğer acil durum sinyali verilirse ya da herhangi bir destek gerekirse bunu burada duyabiliriz ve tepki verebiliriz. Yani oturup güneşlenmek yok. Çünkü şu an herkes için kritik bir an.
7: İki kişi güvertede ve 4 kişi suda. Mihail ve Andy keşfi yönetiyor. Profesyonel dalgıçlar Sven ve Marvin yalnızca kamera ve vakum cihazını kullanmakla kalmayacak, aynı zamanda güvenliği de sağlayacaklar.
9: Kıyıdan bu kadar uzakta, bu kadar küçük bir gemiyle yapılan bir dalışta hiçbir şey ters gitmemeli. Hiçbir şey. Asla. Eğer biri yaralanırsa, onu çıkarana ve gemi hareket edene kadar her şeyi kestirip atsan bile en yakın doktora gitmen için 8 saat gerekiyor. Yani bu yüzden hiçbir şey asla ters gitmemeli.
7: Her 1 metre derinlikte çevre basıncı 0.1 bar artar. Bu da kulak zarında ve burunda net bir şekilde hissedilir.
10: Devam edelim.
12: Anlaşıldı.
10: Normal bir maskeyle dalıyorsan 2 parmakla kolayca basınç dengelemesi yapabilirsin. 2 parmağınla burnunu bastırınca basınç hemen gider. Ama bu tam yüz maskelerinde neredeyse burun tıkaçları gibi şeyler var. Onları ayarlaman lazım. Bunlar burnun altında sallanıyor ve basınç dengelemesi yapmak istiyorsan maskeyi yüzüne sıkıca bastırman gerekiyor. Ama o gün biraz hastaydım. Bu yüzden burun akıntım durmuyordu. Her basınç dengelemesinde maske içinde bir nevi rahatsız edici ses çıkıyordu. Çünkü hava burun kanatlarımın yanından geçiyor.
7: Uzun vadede sadece rahatsız edici değil, aynı zamanda tehlikeli de.
9: Sonra kulak zarına dev bir baskı biniyor ve çok yavaş dalman gerekiyor. Biraz hızlı yaparsan hemen diğerlerden kanama başlıyor.
10: Kustum, resmen kustum. Dedim ki, şimdi oraya inmek zorundasın. Büyük bir hırçınlıkla maskeyi yüzüme bastırdım. Aşağı inmeye devam ettim. Çünkü pes etmek istemedim.
7: Andy'nin kulak zarına artık yaklaşık 4 bar basınç biniyor. Bu, araba lastiği basıncının neredeyse 2 katı.
10: Sadece yeni tam yüz maskesinin suçu değil. Tabii ki batığı ilk gören ben olmak istiyordum. Bu çok netti.
7: Sorunlarına rağmen Andy daha da derine dalıyor.
10: İlk bir şeyler gören kişi ben olmak istiyordum.
15: ruhsattan netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
16: Kazancım Net, Sigortam Net.
17: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
18: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
17: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
19: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
20: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
21: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
22: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
23: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
21: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
24: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
25: basit. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
26: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
27: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
28: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
17: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
29: İniş 15 dakikadır devam ediyor. Mihail, Sven ve Marvin yaklaşık 30 metre derinlikte. Sadece biri daha ileride.
12: Çapadayım, lambalarınızı görebiliyorum.
29: Ekip deniz tabanına ulaştı ve artık batığı arayabilir. En azından ekibin bir kısmı.
10: Lanet olsun, canım çok yanıyor. Kulağım zonklamaya başladı. Çıkmak istiyorum, çıkmam gerek.
30: Bu canımı çok yaktı. Sanki kulağıma örgü iğnesi sokulmuş gibi acıdı.
12: Hande, seni duyuyoruz. Anlaşıldı, tamam. Seni riske atmayacağız.
31: Hande'nin çıkması gerekiyor. Tekrar ediyorum, çıkması gerekiyor.
10: Lanet olsun.
29: Hedefe bu kadar yaklaşmışken keşif ekibi görevi başlatan adamı kaybediyor.
0: Şimdi bu işi elbette sadece 3 kişi bitirmek zorunda kalacağız. Şu an için bir sorun yok. Su altında kazı için değil, sadece keşif için bulunuyoruz.
29: Andy çıkarken bile ekibe bir ipucu veriyor.
10: Arkadaşlar birkaç metre ilerisi. Tekrar ediyorum, birkaç metre ilerisi. Ama şu anda hiçbir şeyi göremiyorum.
29: Ekip çapayı doğrudan sonarla işaretlenmiş nesnenin üzerine atmıştı. Ama gemi birkaç metre sonra durabilmişti.
12: Şu an bir şey göremiyorum.
1: Ne? Artık bir şey göremediğini söylüyor.
12: Duymuyor musunuz? Burası değil. Burası değil diyorum. Biraz daha ileride. Düz devam et. Biraz sola, sonra sağa.
29: Sonar ve ekolot deniz tabanından çıkıntılar gösterdi. Burada bir şey olmalı. Artık o şey her neyse.
12: İşte burada. Ne? Burada. Mişa, batık burada. Batığı bulduk.

0: Artık burada batığı bulduk.
1: Batığı tespit ettik. Olaf!
2: Artık şüphe kalmadı. Bu bir gemi kalıntısı.
3: Bence bu bizim son iş günümüz. Sonrasında milyoneriz.
2: Mercan ve midyelerle kaplı 3 metrelik bir gemi gövdesi deniz tabanından dışarıya çıkıyor. Sadece 3 metre.
4: Benim hayalimde içinden biraz bakır plakalar sarkmış şekilde neredeyse tam bir gemi vardı. Ama her şey hayallerdeki gibi olmuyor.
0: Bence işte tam burası, tam burası.
4: Çünkü gördüğüm şey çürümüş bir batık parçasıydı. Biraz kumdan dışarı çıkmıştı ve hiç iç açıcı görünmüyordu.
5: Biri geliyor.
3: Geliyorlar.
5: Andy mi bu?
3: Hı-hı. Merdivene gel. Kulaklarında bir sorunu var.
2: Hedefe bu kadar yaklaşmışken geri dönmek zorunda kaldı.
6: Lanet olsun. Böyle bir saçmalık olamaz. Başıma gelebilecek en tehlikeli şey. Bu yüzden yine şu lanet kulak zarımı patlattım. Artık bıktım.
7: Sorun şu ki çıkışta ters basınç kilitlenmesi yaşadım. Yani kulakta biriken basınç dışarı çıkamadı çünkü kulağımda iltihap vardı. Yani her metrede dakika dakika tekrar su yüzüne çıkıp tekrar biraz daldım. Tam bir felaketti doğrusu.
2: Bu yüzden Andy görevdeki en kritik anı kaçırdı.
7: Batığı buldular mı? Buldular mı gerçekten?
3: Evet.
7: Gerçekten?
3: Evet, evet.
2: Ancak keşif ekibinin yüzeye çıkmadan önce sadece 5 dakikalık havası kaldı. Hana'nın batığı olup olmadığını ve değerli bakırın hala gemide olup olmadığını anlamak için çok az bir zaman.
0: Bir şamandıra koyalım. Tam buraya bir şamandıra koyalım. Tam buraya.
2: Hesaplanan dalış süresi neredeyse dolmak üzere. Şamandıra, batığı sonraki bir dalışta hızlı ve kolayca bulabilmek için yerleştiriliyor.
0: Tamam, biz onu halledeceğiz, merak etmeyin. Tamam, o zaman biz dışarı çıkıyoruz.
2: Takım çamur emiciyi kullanamadı. Çok fazla kum, çok az zaman var. Ama en azından yukarıya bir selam gönderildi.
3: Son dalış şamandırasını yukarı gönderdiler. Böylece geminin batığın tam yerini biliyoruz.
7: Hiç yoktan iyidir dostum, hiç yoktan iyidir. Boş versene. Ne olduğunu bilmiyorum ama şahsen benim için en önemli şey şu anda batığı bulmuş olmamız. Benim için şu anda en önemlisi bu.
2: Dalgıçlar güvenli bir şekilde su yüzüne çıkmak için yarım saat ayırmak zorunda. Ani basınç düşüşü riskini önlemeleri çok önemli.
0: Yüzeye çıkıyorum.
2: Bir saatlik sualtı çalışmasından sonra ekip lideri tekrar tekneye dönüyor.
7: Hadi gel.
4: Ya, tanrım.
7: Hadi. Bekle.
4: Evet, tamam.
2: İlk teşhis zamanı.
4: Ne oldu? Pekala. Evet. Bir batık var ama bunu bizim vakum cihazıyla çıkarmamız imkansız. Fazla büyük.
2: Tahminen 600 metreküp kum batığın büyük kısmını ve yükünü örtmüş durumda. Artık gerçeklerle yüzleşme zamanı.
4: Yük bölümünü gördün mü?
5: Bence orası baş kısımdı. Yük bölmesinin
8: başladığı yerden itibaren kırılmış.
4: Yani şu anda gördüğümüz kadarıyla bu gemi yaklaşık 3 metrelik kumun altında yatıyor. Durumu iyi değil.
7: İnanamıyorum.
4: Tabii ki bunu vakumla temizleyebilirsin. Ama bu gemiden 30 dakikalık slotlarla ve su pompasıyla olmaz bu iş. Farklı mı düşünüyorsun?
8: Hayır, ama şunu söylüyorum. Bunun böyle olup olmadığını bilmiyorsun. Öyle olduğunu varsayıyorsun.
4: Eğer bunu yapmak istiyorsak daha büyük bir gemi ve gerçek pompalara ihtiyaç var.
8: Evet. Ben sadece seni bir şeyden kurtarmak istiyorum. Şimdi daha büyük bir gemi alırsan bu lahane şey orada bile değil. O gemi değil. Bambaşka bir gemi.
4: Hayır, daha büyük bir gemi almayacağım. Evet, moral bozucu, kabul ediyorum. Oraya varıp bakır plakaları kaldırma balonu kullanarak yüzeye geri çekmeyi planlamıştık. Ama şimdi anladık ki bunu yapmadan önce yüzlerce ton ağırlığındaki kumu temizlememiz gerek. Ancak o zaman gerçekten bakır yüklü mü yoksa değil mi anlayabileceğiz. Başka bir şansımız yok gibi görünüyor. Başka bir ihtimal daha var. Yunan yöntemi. Batığın altına 10 santim derinliğinde bir delik açarız. 5 kilo Beyrut 200 yerleştiririz, uzaklaşırız ve tüm batık su yüzüne çıkar.
8: En azından hala mize anlayışı var.
3: Evet.
4: Bu tam bir felaket. Yatırdığımız bütün para aslında çöpe gitmiş oldu. Çünkü bir sonraki aşama için devasa bir gemi ve devasa pompalar gerekiyor. Bütün gün gidip gelmek de olmaz. Ve bu da demek oluyor ki devam etmek için gemide yataklar olmalı. Gerçekten ciddi para harcamamız lazım. Sonra belki bir şey bulabiliriz ama o da kesin değil. Çünkü kumlar temizlendiğinde hiçbir şey olmadığını da görebiliriz.
2: Şimdilik hazine dalış ekibi için yapılacak tek şey var. Geri çekilmek. Düzenli ve başları dik bir şekilde.
4: Güzel olan şu ki batığı bulduk. Ayrıca tüm ekipmanımızı geri aldık. Bu da harika. Ve herkes gemide. Hiç kimseye bir şey olmadı. Hava hala güzel ve yarın da güzel olacak gibi görünüyor. Ve bu da demek oluyor ki küçük tekneyle güvenli bir şekilde limana varacağız.
2: Patron bu göreve yaklaşık 80 bin euro yatırdı. Ya da mevcut duruma göre söylemek gerekirse bu parayı resmen denize attı.
4: Artık yeterince gemicilik oynadım. Bu iş bitti. Ben tekrar araba tamiri işine dönüyorum.
3: Peki sonra?
4: Ne demek sonra? Sonra bir olta alırım, ucuna ip bağlarım, bir yerde oturup su kenarında kitap okurum. Batık falan yok artık. Bitti.
2: Bu gerçekten son söz mü? Göreceğiz.
3: Duman seni rahatsız etmedi mi?
4: Hangi duman? Şu üzerine piksel koyduğun şey mi? Sırf çevre dairesi önünde beni kötü göstermek için. Dostum, bunun nerede biteceğini biliyorum. Bu iş hapiste biter. Beni almaya geldiklerinde derim ki evet gidebiliriz. İyi, yanıma okuyacak bir şey alabilir miyim? Hayır mı? İyi.
9: Deniz polisi, merhaba.
4: Ne yapalım?
3: Merhaba.
4: Acele edin yoksa sizin arabanıza sizden önce binerim ha.
10: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
11: Bu var ya,
12: blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde. Sevince.
16: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
17: Vay, baloncuklu Lipton mu?
18: Çok lezzetli.
16: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
19: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
20: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
21: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
22: Temizliğin geleceğine hoş geldin.
9: Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
18: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
22: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
23: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
18: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
24: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
14: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
25: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tombank, kartıma
26: din. 15 Ağustos gecesi Türksat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.

0: Klaus Voormann bunu tekrar yapmak istiyor. Amerika'da geçen 10 yılın ardından Hamburg'a geri döndü. Tutkusu büyük Amerikan arabaları. Yeni bir ekiple eski memleketinde yeniden başlamaya cesaret ediyor. Sorunuysa Klaus'un her zamankinden daha fazla şeye ihtiyacı olması. Krom karşılığı nakit. Hamburg'da yeni bir gün. Klaus ve ekibi birkaç haftadır nadir bir arabayla ilgileniyor. 56 model bu Amerikan klasiği neredeyse motor arızası geçirecekti ve ekip bu yüzden büyük sorunlarla karşı karşıya kaldı.
1: Sadece 3400 tane üretilmiş bir araba için piston bulmayı deneyin de göreyim. Artık kimse bu arabalara parça üretmiyor. Hiçbir yerde bulamazsınız. Yani işimiz samanlıkta iğne misal.
0: Ama inanılır gibi değil. Hamburg ekibi Amerika'da bu markanın bir meraklısını buldu ve o kişi de onlar için özel olarak piston üretti.
2: Böyle bir hikaye elbette her zaman heyecan vericidir. Özellikle de seri üretimden çıkmış parçalarla değil, tamamen özel üretim parçalarla çalıştığında. O noktada tek yapabileceğim şey her şeyin uyum içinde çalışması için dua etmektir.
0: Peki eski motor özel yapım pistonlarla uyum sağlayacak mı yoksa patlayacak mı?
2: Freda anahtarı verin.
1: İlk çalıştırmada insan her zaman biraz korkar.
3: Kendi dramanı kendinizle.
2: Heyecanlı olacak dostum.
1: Özellikle de bu eski motorları çalıştırırken önce bir ateşlemeyi kontrol edersin. Her şey sızdırmaz halde mi, her şey yolunda mı diye bakarsın.
3: Başlayalım mı?
1: Evet, hadi bakalım.
2: Patlayacak mı yoksa çalışacak mı?
0: Bu her şey yolunda anlamına mı geliyor?
1: Hala her şey ters gidebilir. Motoru 2000 devirde 20 dakika boyunca çalıştırmanız gerekir. Biz de hemen devri yükseltip biraz çalıştıracağız. Eğer motor patlarsa işte o zaman gerçekten işimiz biter. Şimdiye kadar sadece bir kez başıma geldi. O zaman da pistonum gerçekten patladı. Ama belli olmaz. Eğer oradakiler kötü bir malzeme kullandıysa ya da pistonun dökümünde bir hata varsa... Hala bir şeyler ters gidebilir.
3: Bence şu ana kadar gayet iyi.
2: Evet, katılıyorum.
1: Osiloskopu bağladık. Böylece her bir silindirin gerçekten ateşleyip ateşlemediğini görebiliyoruz.
3: Tüm silindirler tamam mı?
2: Bence her 8 silindir de çalışıyor. Şimdi biraz alışmaları lazım. Bu araba konusunda gerçekten içim rahatladı. Aferin dostum.
1: Çalışıyor.
2: Şimdi ilk çalıştırmayı yaptık. Hiçbir şey tıkırdamadı, hiçbir şey takılmadı, hiçbir şey sıkışmadı. Bu da iyi işaret.
0: Şimdi sırada uzun bir yolculuk var.
2: Günaydın.
4: Durum nedir? Merhaba.
2: Çalışıyor,
1: merhaba.
2: Çalışıyor. Merhaba. Uzun zamandan sonra nihayet çalışıyor.
4: Öyle mi?
2: Hem de çok iyi çalışıyor.
4: Öncekinden daha mı iyi?
2: Kesinlikle. Artık o sert tak tak tak sesi tamam. Gelmiyor. İstersen Mirko'yla hemen
4: evet,
2: bir
4: öyle.
2: Test sürüşü yapabilirsin.
4: Hadi bir tur atalım. Mirko, test sürüşüne çıkalım mı?
1: Olur. Hemen paspasları bir toplayayım.
4: Tamam o zaman.
1: Test sürüşü sırasında kontağın yanıp yanmadığını ve trafik ışıklarında durunca sönüp sönmediğini tekrar kontrol etmemiz gerekecek. Ve her zaman bir risk vardır çünkü hala bir yerde bir şey sıkışabilir. Bir valve takılı kalabilir ve bu da büyük bir hasara yol açabilir.
4: Yani blok ve krank bini dışında neredeyse her şey yenilendi,
1: evet.
4: Öyle mi? Çalışma performansı nasıl?
1: Gayet iyi.
4: Öyle mi? Yani tüm bu çalışmalar sonucunda motor neredeyse yeni gibi oldu, öyle
1: evet.
4: Mi?
2: Bu arabanın orijinal motorunu yenileyip restore edemeseydik yarı ölü halde olurdu. Bu araba zaten çok nadir bir model ve eğer içine başka bir modelin motorundan koyarsanız hala güzel bir araba olur ama değerini kaybeder.
4: Oğluma söyledim. Ben ölmeden bu arabayı asla satamaz. Her zaman ailede kalmalı, öyle değil mi?
2: Çalışıyor mu?
1: Çalışıyor.
2: Harika.
4: Öncekinden daha iyi çalışıyor. Daha stabil. Eline sağlık.
2: Bu zaten başlı başına bir kazanç.
4: Klaus harika iş.
2: Mirko eline sağlık. Arttı bile.
1: Teşekkürler. Teşekkür ederim.
2: Bir sorun
4: yağ değişiminde tekrar görüşeceğiz. Böyle şeyler beni büyülüyor. Umarım bu araba sorunsuz şekilde 50 bin kilometre daha yapar. Bu da beni çok mutlu eder.
2: İşte gidiyor. Hoşça kal dostum.
0: Bir dert daha çözüldü ve kasaya 18 bin euro girdi. Ertesi gün.
5: Bu da ne böyle?
2: Neler oluyor? Bu ses de ne?
5: Dışarıda bir şey mi yanıyor?
2: Bu da ne? Çıkıp bir bakalım.
5: Ben önce bu da ne böyle diye düşündüm. Çok garipti.
2: İtfaiye aracının sireni çalmaya başlayınca önce yan taraftaki bina mı yanıyor diye düşündüm. Bizim taraftan hiçbir şey görünmüyordu. Ne oluyor burada?
6: Merhaba.
2: Merhaba.
5: Sen kimsin?
6: Adım Arne.
2: Klaus.
6: Memnun oldum.
2: Yangın mı var?
6: Hayır ama muayene beni yakacak.
5: Bu nasıl bir araç?
6: Bu bir itfaiye aracı. Muayeneye ihtiyacım var.
2: Gerçekten muayeneye ihtiyacım var.
6: Şaka yapmıyorum. Ön tarafa bak.
2: Sen ciddi misin?
6: Evet
2: şaka
6: ciddiyim.
2: Yapma.
6: Halledebilir
2: açıkçası,
6: misiniz?
2: Açıkçası daha önce böyle bir şey yapmadık ama bakalım zamanımız varsa hızlıca her şey çalışıyor mu bir kontrol ederiz. Frenler çalışıyor mu?
6: Frenler ve diğer her şey çalışıyor.
5: İtfaiye araçlarına pek ilgi duyma.
2: Bu tam olarak nedir? Hangi model
6: 1952,
2: yılı?
6: 1952. 12'sindir. 10 litre motor hacmi.
0: Bir erkeğin içindeki itfaiyeci çocuğa hitap eden 7,5 tonluk bir oyuncak. Orijinal merdivenleri, baltaları, hortumları ve spreyleriyle eksiksiz biçimde donatılmış. Günündeyse ise 215 beygir gücüyle saatte 80 kilometre hıza ulaşabiliyor.
2: Harika, harika, harika. Hep çocukluk hayalimde bir itfaiye aracı sürmek ve sen çıka geldin.
6: Yap gitsin, hadi.
2: Harika. Bu çok güzel.
5: Bununla gerçekten yangın söndürebiliyor musun?
6: Henüz denemedim.
2: Peki bununla mahallede bir tur atabilir miyiz?
6: Tabii ki ama eğer yollar ne büyükse. Kendin mi kullanmak
2: çok isterim,
6: istiyorsun?
2: Elbette.
5: Beni de alacaksın değil mi?
6: Önce iki kez gaz ver.
2: Motor sıcakken bile.
6: Evet, gerekirse biraz gazda kal. Galiba kameralardan utandı.
2: Pompa açık mı?
6: Sanırım. Kontak açık.
2: Burada başka bir düğme daha var.
6: Şimdi gaz vermeden önce bir bakalım çalışıyor mu?
2: Tamam, tamam o zaman. Dostum çalışıyor. Evet.
6: Kahretsin. Gaz pedalı düştü.
2: Evet.
6: Bunu hemen tamir etmemiz gerekiyor çünkü böyle gidemez.
2: Gitmez mi? Evet, gaz pedalıyla yaşadığımız küçük aksilik Arne ile ortaklaşa yapılan bir iş oldu.
6: Gaz pedalı koptu. Sadece vidası gevşemişti. Onu yerine takmamız lazım.
2: Motoru kontağı açmadan çalıştırmaya kalktık. Sonra Arne çalıştırma sırasında bir daha bastı.
7: Bu parça tam anlamıyla kırılmış. Sadece vida gevşememiş. Vida gevşemiş çünkü tutucu parça kırılmış.
5: Muhtemelen zaten çatlamıştı. Bir şeyler bozuktu. Sonra Klaus nazik ayağıyla bastı ve tamamen kırıldı.
2: Bunu ben yapmadım.
6: Hayır hayır sen yapmadın. Bu yüzden muayeneye ihtiyacım var. Halledebilir miyiz?
7: Mecburuz.
0: Fred doğaçlama yapmak zorunda. Çünkü bu parçanın orijinal yedeğini Almanya'da bulmak muhtemelen imkansız.
7: Elimizde ne varmış bir bakalım. Umarım hızlıca bir şeyler uydurabiliriz. Bunu böyle yapabiliriz. Ama parçaların
6: tam olarak
7: yerinde
6: ne yapacaksın?
7: Sağlayacak bir şey lazım.
6: Tamam.
7: Evet, çok estetik değil ama.
5: Bu küçük tamirat molası benim için gayet iyi oldu. Çünkü Arne bana eski ilk yardım çantasını getirdi. Bu harika bir şey.
6: 1952'den kalma orijinal malzemeler.
5: Hala tabletler var.
6: Tabletler ve sterilizasyon malzemeleri.
5: İlk yardım çantasına pamuklu çubuklar ne işe yarıyor acaba?
6: Hiçbir fikrim yok.
5: Ben çocuk hemşiresiyim. Birkaç ay önce bu konuda bir eğitim almıştım. Eski malzemeleri görmek çok ilginçti.
6: Orijinal yara bantları bile duruyor.
5: Harika, biraz bakabilir miyim?
6: Keyfine bak.
5: Peki bu ne, içecek bir şey mi?
6: Muhtemelen değil. Bence göz yıkama solüsyonu ama artık içinde bir şey yok.
5: Açıyorum.
6: Aç ama koklama.
5: Kokusu çok kötü.
6: Sana demiştim değil mi?
5: Bu çok komik bir isme sahip.
6: Evet.
5: Şu isme bak.
6: Bence
5: göz
6: de.
5: Bandı. Tablet evet. İsmi gibi. İlginç bir şey bu.
6: Evet. Ben de öyle düşünmüştüm.
5: Tamam. Hadi ver. Her şeyi
6: evet,
5: koydun mu?
6: Evet, hepsi orada.
5: 1952'den kalma her şey oradaydı. Gerçekten de hepsini Amerika'dan olduğu gibi içindekilerle birlikte buraya getirmişler. İlginç bir durumdu. Bunu doğrudan itfaiyeden aldın öyle mi? Doğru mu anladım?
6: Evet evet, müzeden. Müzenin sahibi olan kişi itfaiyede çalışıyordu.
5: Gerçekten
6: yani ikinci harika. Sahibi o kadar.
5: Güzel.
6: Evet bence de.
2: Benim sihirli silahım Fred gaz pedalını hemen tamir etti.
7: Tamam, benden sonrasına karışmam. Bu idare eder. Zaten geçici bir tamirattı.
2: Bari burada şöyle küçük seri bir tur atalım değil mi?
6: Müzenin sahibi olan kişi itfaiyede çalışıyordu.
5: Gerçekten
6: yani ikinci harika. Sahibi o kadar.
5: Güzel.
6: Evet bence de.
2: Benim sihirli silahım Fred gaz pedalını hemen tamir etti.
7: Tamam, benden sonrasına karışmam. Bu idare eder.

0: Dostum bu harika bir şey. Gerçekten de heyecan verici bir şey bu, değil mi? Özellikle şu eski senkronize olmayan şanzımana bayıldım.
1: İkinci vitestesin.
0: Önce nerede olduğuna bir bakmam lazım.
1: Üçüncü vitestesin.
0: Üçte miyim?
1: Evet. Dur. İşte şimdi birdesin.
0: Birkaç kez az daha kaçırıyordum.
1: Sanırım dördüncü vitese geçmek istiyorsun.
0: Lanet olsun. Gerçekten kullanması çok yorucu bir şey bu.
2: Seni açabilir miyim?
1: Açayım mı?
2: Başımız derde girer
1: mi? Hiçbir şey olmaz.
0: Hadi açalım bakalım. Oradan dönerken insanlar şaşkın bir şekilde bize baktılar.
2: Yol kenarındaki insanlar biraz afalladı, fotoğraf çektiler, telefonlarını çıkardılar.
0: Ben de bazen onlara şöyle bir selam çaktım.
2: Yanımızdan geçen arabaların içindeki çocuklar kocaman gözlerle bakıyordu. Rev, sevinç doluydular.
0: Evet çocuklar, okula gitmezseniz bizim gibi direksiyon başında sürünürsünüz.
1: Çok güzel kullandın.
0: Teşekkürler.
1: Ne demek?
2: Evet harikaydı. Biraz rüzgarlıydı. Arkada biraz fırtına vardı ama eğlenceliydi diyebilirim.
0: Ne kadar da mükemmel bir deneyimdi.
1: Kesinlikle.
0: Aşırı eğlendim. Kendimi tekrar 12 yaşında gibi hissettim. Hepimiz o zamanlar itfaiyeci olmak istiyorduk. Bir şey kesin, bunu muayeneden geçireceğiz. Evet. Bir gün yangın çıkarsa da seni arayacağız.
1: Gelirim.
0: Tamam, görüşürüz. İş bittiğinde haber veririm.
1: Numaram süper. Sende
0: teşekkürler.
1: Var.
0: Teşekkürler. Görüşürüz.
1: Görüşürüz.
3: Otomobil piyasası durgun.
4: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabam.com'a
5: değerinde trimsat. Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
6: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Gün boyu çamaşırını koru.
10: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
11: Mol Ped'den kız sözü.
12: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
13: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
14: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
15: Hala etkisindeyim.
16: İnanılmaz bir goldü.
15: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
18: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Gel aşka.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
6: Bu ne böyle?
5: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı.
7: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
5: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili.
8: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
5: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
7: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
5: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
8: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
5: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
9: Harika. Kamyonun altı yukarıdan göründüğü gibi. Tek farkı biraz daha kirli olması. Ama burada gerçekten ilginç bir şey var. Fren taşıyıcısına bir hayvan yuva yapmış. Bakın tam burada. İşte.
10: Umarım yasa dışı örümcek kaçakçılığı yapmıyoruz.
9: Saçmalama.
11: Amerikan mutant çekirgeleri falan mı acaba?
10: Yılan mı? Değildir.
9: Bilmiyorum, yılanlar genellikle canlı.
10: Dışarıdan
9: olur.
10: Biraz yılan derisine benziyor ama daha çok bir koza gibi duruyor.
9: Evet.
10: Sanırım
9: evet.
10: Uzaylı ithal etmişiz. Ya da ona benzer bir şey.
11: Belki sadece bir yaban arısı yuvasıdır.
10: Ama bu bayağı iri bir arıymış.
11: Canavar arı.
9: Kimse böyle bir şey istemez.
10: Bu şey taş gibi sert.
9: Evet.
10: Suratımın ortasına sıçradı. Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Bunun içinde ithal edildiğinde bir şey var mıydı? Yoksa 1953'ten beri Maryland'den mi yapışıp kaldı? Kimse bilemez. İtfaiye aracı artık muayeneden geçti. Her şey tamam. Sonunda damgayı bastılar. Muayene görevlisi memnundu. Her şey yolunda.
12: Bir proje daha tamamlandı. Ama sırada yeni bir proje var.
10: Hadi bugün biraz farklı şekilde yapalım.
9: Olur, tamam.
10: Sen kullan.
13: Bugün hangi güzel arabayı alıyoruz?
10: 1979 model bir station araba.
13: Tamam.
10: Yaklaşık 30 yıl boyunca bir garajda durmuş. Adam bulmuş ve satın almış.
13: Tamam.
10: Motor contaları akıtıyormuş. Araba biraz sıkıntılıymış.
13: Tamam.
10: Bakalım neyle karşılaşacağız. Ben henüz görmedim. Sadece birkaç fotoğrafına baktım.
13: Anladım. Araba nasılmış
10: peki? İyi durumda sayılır. Tam anlamıyla tamam. Bir ihtiyar arabası. Rengi bile kahverengi.
13: Evet. Anladım.
10: Merhaba. Merhaba dostum. Orada mı?
7: İşte canavar burada. Aslında bir tane daha var.
10: Merhaba.
7: Fakat biri çalışıyor, evet. Diğeri çalışmıyor.
10: Evet. Yani diyorsun ki bu arabayı birçok kişi denedi ama yapamadı, öyle mi? Aletler hala kaputta duruyor. Mühürlenmiş, evet. Ve bir daha birleştirilmemiş.
7: Evet, motor revize edilmek istendi çünkü 37 yıl boyunca çalışma.
10: Evet.
7: Tüm contalar değiştirildi ama sonra toparlayamadılar ve bu yüzden 1,5 yıldır burada yatıyor. 50 kilometre çevresindeki 3 farklı tamirhaneye gitti.
10: Evet.
7: Ama herkes ben bunu yapamam diyerek iade etti.
12: Cutlass modelini üreten bu marka 120 yılı aşkın bir geçmişe sahiptir ve en eski Amerikan otomobil markalarından biridir. 79 model Cutlass ilk Amerikan dizel arabalarından biri.
10: Bu araba gerçekten çok nadir.
14: Nadir olması bazen sorun olabiliyor. Çünkü 75 model bu arabanın bir parçası bozulursa cidden çok pahalıya mal oluyor. Eğer bozulursa servet harcamanız gerekebilir.
10: Peki bu eksik parçalar
7: bagaja bak.
10: Öyle mi?
7: Hepsi içinde.
10: Harika. O zaman arabayı yükleyelim ve yola çıkalım. Daha yapacak çok işimiz var.
7: İşte birçok kişinin hayali.
10: Kesinlikle.
7: Evet, sağ ön tarafa.
10: Uydu mu?
7: Uydu.
0: Ya.
13: Güzel araba.
7: Teşekkürler.
10: Bir tamirhane motoru yeniledi ama çalıştıramadı. Sonra başkası denedi, o da başaramadı. Şimdi ise aracın ihalesi bize kaldı. Aslında gerçekten sağlam bir araba ama çirkin.
9: Evet, yarısı eksik ama onun dışında her şey yolunda. Lanet olsun, bu şey tamamen dağılmış.
13: Bize böyle yarı sökülmüş bir motor geldiğinde her zaman şu soru akla gelir. Neden? Şu numara ne?
10: Daha önce hiç görmemiştim.
13: Niye böyle yapmışlar?
10: Önde gibi duruyor.
13: Evet, crank mili biraz daha önde gibi.
10: Bu şekilde bir araya getirmiş haliyle hiç çalışamazdı. İlk atölyeye sızdırmazlık işini yapmış ama belli ki bir noktada işin içinden çıkamamış. Sonra ikinciye, sonra üçüncüye gitmiş.
9: Sonuçta doğru anda doğru yere dokunup, heh, işte hata burada diyebilmek için biraz da şans gerekiyor. Bu işler böyle.
10: Bagajdaki diğer parçalarına da bir bakalım mı?
13: Olur, güzel fikir.
10: Anahtar, anahtar, anahtar. Yukarıda neler var? Bir bakmak ister misin?
9: Buna inanamıyorum. Su pompası var. Saç parçası var.
10: Başka bir şey kalmamış.
9: Hayır, kalmamış. Adam her şeyi halının üstüne rastgele atmış. Eğer vidalar tamamsa sorun yok.
10: Pekala. Eksik vidaları da kutudan tamamlarız.
9: Evet, çok iş var.
10: Hep aynı hikaye. Azıcık
9: evet,
10: ışın ağrısı.
6: Bu işi çocuklar güzelce kendi başlarına hallederler. Hiç uğraşasım yok.
10: Evet dostum, şimdi pisliği sen temizleyeceksin.
9: Teşekkür ederim.
15: Klaus.
10: Efendim?
15: Birini mi bekliyorsun?
10: Hayır, neden ki?
15: Korvet'in etrafında biri dolanıp duruyor da o yüzden sordum.
10: Muhtemelen yine ilgilenen biri. Üç kez umutlandım, üç kez test sürüşü yaptılar ve bir daha geri dönmediler. Yarın Caporo ile geleceğim diyorlar ama gelmiyorlar.
15: Evet, Klaus biraz sinirli.
10: 77 model bu araç konusunda şüpheliyim. Birinin yine test sürüşü yapalım demesinden korkuyorum.
15: Merak etme, ben hallederim. Tamam.
10: Hadi bakalım, göreyim seni.
15: Satışa odaklandım. Olabildiğince çok araba satmak istiyorum çünkü. Bakalım ne olacak, göreceğiz. Merhaba.
16: Merhaba.
15: Yardımcı olabilir miyim?
16: Sadece biraz bakıyorum.
15: Çevreyi mi keşfediyorsun?
16: Evet, aynen öyle. Arabayı çok beğendim.
15: Ah, az önce seni kamerada evet gördüm. İlgileniyor gibisin. Doğru mu anlıyorum? Ha?
16: Evet, güzel görünüyor.
15: Öyle mi?
16: Evet, hoşuma gitti. Çok güzel.
15: O zaman biraz bilgi toplayayım, biraz zaman ayırayım ve sonra tekrar geleyim. Ne dersin? Senin için uygun mu?
16: Olur.
15: Tamam mı?
16: Tamam, olur.
15: Tamam, görüşmek
16: tamam
15: üzere.
16: Görüşürüz.
15: Frank başta biraz çekingen görünüyordu ama içimde bir his vardı. Bu arabaya gerçekten ilgi duyuyordu. Açıkçası kendi başıma bir test sürüşü yapma fikri hoşuma gitti. Klaus,
10: evet,
15: sanırım adam gerçekten ilgileniyor.
10: Cidden mi?
15: Ciddiyim.
10: Bu arabayı satmak sana nasip olacak.
15: Bana araba hakkında biraz bilgi vermen gerekiyor.
10: 77 model Corvette, 350 motor, yani 5.7 litre, hı-hı, yaklaşık 250 beygir.
15: Sayılar konusunda epey iyiyimdir, yani hızlı ezberlerim. Gerçi bilgiler 3 saat içinde uçup gidiyor ama o an için aklımda tutabiliyorum tabii. Artık her şeyi biliyorum, yeterince bilgi aldığımı düşünüyorum. Evet, tekrar ben.
16: Evet.
15: Merhaba.
16: Çok
15: 77
16: güzel
15: model bir harika araba. Hayatının tamamını Los Angeles'ta geçirmiş.
16: Peki buraya ne zaman geldi?
15: Yaklaşık 1-2 hafta oldu. Son konteynerle tamam geldi. Klaus oradan getirdi. Arabanın bu arada 3 sahibi olmuş.
16: Hı-hı.
15: Evet.
16: Peki H plaka işini nasıl halledeceğiz?
15: Bunu halledebiliriz. Fiyatın üzerine evet eklenir.
16: Benim böyle için yaparız. Önemli olan da bu
15: tamam
16: zaten.
15: Merak etme, bir sıkıntı yaşamayız.
10: Araç 13.900 euroya tabiri caizse çıplak haliyle kapının önüne kadar gümrükten geçmiş olarak satılıyordu. Üzerine muayene, bazı gövde parçaları ve diğer masraflarla toplamda 17.000 euro civarında bir fiyata denk geliyor. Bu da iyi bir fiyat.
16: Test sürüşü yapabilir miyiz?
15: İstersen yaparız tabii.
16: Öyle mi? Tamam. Yapalım.
15: Tamam, yapalım mı?
16: Yapalım, hadi.
15: Tamam.
0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
17: Kredi. Abi motor komple gitmiş.
18: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
19: kurdu. Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
20: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
21: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
20: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
22: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
23: Hala etkisindeyim.
24: İnanılmaz bir goldü.
23: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
25: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
26: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
27: Atıştırmalık?
26: Yok, ben doymalık takılıyorum.
27: Bir şey diyeyim mi?
28: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
26: Abi bu adam ne yiyor ya?
29: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
30: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
31: Bingo jet jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
32: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
33: Gün boyu çamaşırını koru.
34: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
35: Mol Ped'den kız sözü.
36: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
37: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
38: Hesap basit, hesap basit.
39: Bir arazi canavarı...
40: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
39: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili, bu gerçekten 70'lerin bir ikonu. Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
40: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
39: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
8: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
39: Tamirat tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
41: Sevdin mi?
16: Gayet iyi gidiyor.
41: İyi gidiyor değil mi?
16: Harika gerçekten.
41: Frenin yerini biliyorsun değil mi?
16: Evet, ortada.
41: Güzel, harika. İyi sürüyorsun. Frank test sürüşü sırasında biraz çekingen davrandı diyebilirim. Yani bilmiyorum, belki de benim yüzümden. Sert bir araba değil mi? Frank'le fazla konuşmaya gerek yoktu. Arabaya bayılmıştı. İçi de gayet iyi durumda bu arada. Gösterge paneli kırılmamış, hiçbir şeyi bozulmamış. Jantlar bile hala orijinal. Neredeyse 250 beygir. Gerçekten harika bir araba bence.
0: Bu tip satışlarda çok dikkatli olmak lazım. Müşterinin üstüne fazla gitmemek gerek. Bu çok zor bir denge. Üzerine çok düşersen kirpi gibi kapanır.
41: Ve işin güzel yanı, hala büyük oranda orijinal boyaya sahip. Güzel.
16: O kısmını pek sevmedim.
41: Öyle mi?
16: Maalesef.
1: Bu sırada birkaç kilometre ötede...
2: Merhaba.
0: Hoş geldiniz.
3: Merhaba.
2: Hoş bulduk.
0: 57 model kamyonet için buradasınız,
2: evet.
0: Öyle değil mi?
3: Evet.
0: Zaten tahmin etmiştim. Duvar ustası gibi tam vaktinde geldiniz.
2: Olur.
0: Hemen bakalım mı? 57 model kamyonet harika bir durumda. Tam 50 yıl boyunca tek bir adamın elindeydi ve ben ondan satın aldım. Bu garajın en değerli parçalarından. İşte bu şekilde.
2: Güzel bir parça.
0: İçine zamanında bir Bel Air 283 motoru koymuşlar ama bunu 60'larda yapmışlar.
3: Şahane. Gerçekten
2: şahane. Sağlık sorunları yüzünden motosikletimi sattım. Ama artık bir alternatif arıyordum. Bu araca şimdiden bir lakap düşündüm bile.
0: Merak ettim.
2: Küçük Erna.
0: Ha, evet. Harika bir isim.
2: Evet.
0: Evet, eğer isterseniz bir tur atabiliriz. Sen bunu tüm yıl boyunca kullanmayı mı planlıyorsun? Nasıl bir düşüncen var Nikon?
2: Öncelikli olarak tabii ki boş zamanlar için, işe gitmek için değil.
3: Yani bir günlük araç olmayacak.
2: Frenler konusunda biraz daha erken fren yapmak gerekiyor.
0: Eski arabalarla kesinlikle çok dikkatli olmalısın. Yeni ABS sistemli bir araç önünde aniden fren yaparsa ve eğer sen fazla yakındaysan bittin demektir.
2: Evet.
0: Peki test sürüşünü nasıl buldun? Sizce bu sizin arabanız olabilir mi?
2: Gerçekten doğru araç olup olmadığını anlamak için...
0: Evet.
2: Böyle şeyleri bir gece düşünmeyi tercih ederim.
0: Hiç problem değil. Özellikle bir gece düşünmeyi sevenler. Onları aklımda tutuyorum. O zaman size Hamburg'da güzel bir gün dilerim. Yarını dört gözle bekliyorum.
3: Tamam.
2: Umarım.
0: Yarın görüşmek üzere.
1: Belki Katin'in işi daha iyi gider.
41: Gerçekten ilgilenmen beni sevindirdi.
16: Evet, fena görünmüyor. Ama bir gece daha düşünmek istiyorum.
41: Tabii ki. Acele bir karar almak yerine böyle bir fiyat için insanın biraz düşünmesi gayet mantıklı geliyor bana. İşte geldik.
16: Evet, araba hiç fena değildi.
41: Adam arabaya resmen bayıldı ama fiyatı soru işareti.
16: Tabii ki biraz pazarlık yapmaya çalışacağım. Ama şu anki fiyat da fena değil. Biraz daha düşük olursa beni mutlu eder. Fiyatta biraz daha oynama payı var mı, yoksa kesin mi? Yani en son fiyatın nedir?
41: Açık konuşayım mı?
16: Evet, eşimi de ikna etmem gerekiyor.
0: Eğer eşinden onay almadan böyle bir işe kalkışırsan genellikle iş patlar.
41: 13.900 euro. Klaus'un istediği fiyat. Bence bu fiyata hak ediyor.
16: Bir gece düşünüp haber vereceğim.
41: O zaman haberleşiriz.
16: Tamam.
41: Tamam. Görüşmek üzere.
16: Teşekkür ederim.
41: Görüşürüz.
16: Görüşürüz.
0: Evet. Nasıl geçti?
41: İyi. Bence gerçekten ilgileniyor.
0: Öyle mi?
41: Evet. Ama yine de bir gece düşünüp öyle karar vermek istiyor.
0: Ben bir gece düşünenlerden iki tanesini bugün listeme yazdım.
41: Ne dersin?
0: Sushisine mi?
41: O zaman cüzdanını hazırlasan iyi olur. Benim karnım hep açtır çünkü.
0: Sence güzel satışı bana. Yapabilecek misin?
41: İçimde iyi bir his var. Resmen hissediyorum. Adam arabayı alacak bence.
1: Bahisler açıldı. Yan tarafta Fred ve Andy hala eski arabayla uğraşıyor.
4: Biri montajı yanlış yapmış gibi görünüyor. Dağıtıcı enjeksiyon pompasının tahrik pili 180 derece ters takılmış. Bu şekilde çalışması mümkün değil. Bunu çalıştıramayız.
5: Hala motoru çalıştırmaya uğraşıyoruz ama ne yazık ki hala istediğimiz gibi çalışmıyor.
3: Çalıştırıyor muyuz?
4: Evet. Bakalım bir tepki verecek mi? Her şeyi kontrol ettim.
6: Bu gerçekten korkunç. Markanın motoru aslında benzinli olarak tasarlanmıştı. Ama bağlı oldukları şirketin çılgın mühendisleri bir gün hadi bunu dizel yapalım dediler. Sonuç olarak bu araçların çoğu zamanla ölüp gitti. Çünkü motorları saçma sapan çalışıyordu.
4: Bir çalıştır bakalım. Dur. Evet, ne diyebilirim ki? Dönüyor ama yine de bir sorun var gibi görünüyor. Büyük ihtimalle pompa arızalı.
6: Bir mekanikçi olarak bu arabaya bakarken üzülüyorum. İnsanlar neden böyle bir araba alır?
4: Pompayı çıkaralım. İçini açıp bir bakalım.
6: Bu pompa ölmüş. Normalde kimse bunları tamir etmeye kalkışmaz. Ama Andy'nin huyunu biliyoruz. Ellerini böyle işlerden çekemez bir türlü. Kesin pompayı parçalarına ayıracak ve bir şey bulmaya çalışacak. Hatta bulsa bile sonra nasıl geri toplayacağını unuturuz.
4: Şu mengeneye ihtiyacım var.
6: Mengeneye mi?
4: Ya da iyi bir fikre. Bunu sökmek istiyorum.
6: Çıkıyor mu?
4: Evet.
6: 8 kiloluk bir hurda.
4: Aynen öyle dostum. Bu normal dizel gibi kokmuyor değil mi?
5: Kokusundan anlıyoruz. Bu biyodizel kokuyor. Biyodizel depolama için kesinlikle uygun değil çünkü zamanla çamurlaşıp reçine gibi oluyor. Eğer şanssızsak yeni bir enjeksiyon pompası almamız gerekecek.
4: Tadı da güzel değil.
6: Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu iş komple yatar.
4: Akıllı kitabı getireyim mi?
6: Getir
4: onsuz
6: bakalım.
4: Olmaz.
6: Bu iş Andy'nin kabuslarına girer. Bir kere aklına takıldı mı her şeyi söküp öğrenmek zorundadır. Hatta eve götürüp tezgahında inceleyecek, nasıl çalıştığını anlamaya çalışacak. Kendisini çok iyi tanırım. Yağlı karaciğer gibi olmuş. Hiçbir şeyi anlamıyoruz. Burada bir şey yazıyor mu? Dizel yakıt enjeksiyonu.
4: Şuna bir bak.
6: Basit bir tıkanıklık ya da yanlış monte edilmiş bir parça olduğunu umuyorduk. Şimdi bunu birleştirip bir akülü matkap bağlayalım, sonra bir kova yakıt ekleyelim. Şimdi beklediğimiz an geliyor. Sonra bu arabayı uçurmaya çalışacağız. Şimdi bu deneme düzenini bir akülü matkapla oraya tutup yüksek basınç tarafında bir şey çıkıyor mu diye bakıyoruz. Hiçbir şey gelmedi. Aslında sadece motorun devir hızını taklit ediyorsun. Çünkü pompa bununla çalışıyor. Ama mazot gelmiyor. Bu yüzden çalışmıyor. Tek sorun bu. Evet, inanılmaz.
4: Affedersin.
6: Bir terslik var. Sonra yıllardır bu işten başka bir şey yapmayan bir arkadaşımı aradım. Bana 4 yıl biyodizelle mi beklemiş? O parça artık çöp. At gitsin dedim. Jürgen diyor ki, bazı uzmanlar bunu tamir edebilir ama siz yapamazsınız.
4: Zaten bunu çoktan fark ettik.
6: Jürgen bile böyle diyorsa, bence açmaya bile gerek yok. Yeni pompa. Eğer olacaksa ancak iyi bir ikinci el bulabiliriz. Sonra tekrar denemeler başlar. Bu daha büyük bir problem olacak.
0: Evet, Olaf'ı aradım, durumu anlattım. Neyse ki Hamburg'da pompayı revize edebilecek bir uzman servis bulduk. Bu işte gerçekten iyi bir noktaya geldik.
7: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Hala etkisindeyim.
11: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
14: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
15: Kalgon'la. Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank,
39: kartım hadi. Bir arazi canavarı...
40: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
39: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili, bu gerçekten 70'lerin bir ikonu. Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
40: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
39: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
8: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
39: Tamirat, tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
41: Frank'in bu arabayı kesin alması için harika bir taktik buldum. Alo Frank, merhaba ben Kati. Bak, tekrar düşündüm de bu arabayı bayağı beğenmiştin ve şimdi senin için mükemmel bir teklifim var. Önce beni bir dinle, tamam mı? Klaus tam bir deha. Eski arabalarla ilgili sigorta işlemlerini anlattı. Değerleme raporu sayesinde kaza olursa zarar görmemek mümkünmüş. İşte bunu Frank'i ikna etmek için kullanacağım. Sonunda Klaus'un gözleri fal taşı gibi açılacak. Harika değil mi? O zaman yarın görüşürüz. Hemen ekspertizi aradım ve şans eseri zamanları vardı. Bu işime geldi çünkü Klaus şükürler olsun ki ofiste yoktu.
17: Klasik bir durum. Diyelim ki 15 bin euroya bir araba aldın ve arabayı sigortalattın. Sonra büyük bir kaza ya da hırsızlık oldu. Sigorta ya da sigorta eksperi bu araba aslında sadece 5 bin euro değerinde diyor. Eğer aracın geçmişine dair belgelerin yoksa elin kolun bağlı kalıyor. Ama elimizde bir rapor varsa en azından tartışma zemini yaratmış oluyoruz. Örneğin ben 25 bin euro diyorum, sigorta 5 bin diyor. O zaman en azından bir pazarlık şansın oluyor. Sonra karşılıklı diyalogla ilerliyoruz.
1: İşte bu da harika bir satış argümanı. Ertesi sabah. Frank'in gelmesini bekliyoruz.
41: Sanırım benimle dalga geçiyor. Burada diken üstündeyim ama ortalıkta yok. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. 2 bardak kahve içtim ama hala ortada yok.
1: Kati müşteri beklerken, Mirko uzun süredir devam eden bir projeyi bitirmeye çalışıyor.
6: İşte, alet tamam. Burada. Sana şimdi bir vida veriyorum. Ne olup bittiğini göreceksin.
0: Evet, Şeki'nin kaldırma platformu bizi deli edecek. Aslında 2 günde halledilecekti. Uyarlamalar, montajlar vesaire vesaire derken bir türlü bitmedi. Kaç gündür uğraşıyoruz emin değilim ama Mirko'nun bir fikri var.
6: Şeki için düşündüğüm şey şu. Orijinal hidrolik silindiri söküp yerine normal bir silindir takacağız. Sonra bunu elektrikli bir hidrolik ünite ile çalıştıracağız. Buraya güzel bir damper pompası taktım. Orijinal silindiri de modifiye ettim ki hidrolik sistem düzgün çalışsın. Şimdi düğmeye bas. Platform yükselir. Tekrar bas, aşağı iner. Ve sorun çözülür.
1: Keşke her şey bu kadar basit olsa. Müşteri Şeki'nin isteği, mermer sanat eserlerini sergileyebileceği bir kaldırma platformu. Ama...
0: Aslında sistem çalışıyordu. Hem de çok işlevseldi. Ama Şeki kol gücüyle pompalamaya çok üşendi ve sürekli mızmızlandı.
1: İkinci deneme, internetten sipariş edilen elektrikli kriko.
6: Hadi bakalım delikanlı, sana bu konuda güveniyoruz.
1: Ama bu yumuşak inişli çıkışlı elektrikli sistem pek de beklendiği gibi olmadı. Sıra 3. denemede.
6: Şimdi bu gereksiz siparişleri yapmasaydık baştan daha ucuza gelirdi. Ama silindiri modifiye etme fikri de sonradan aklıma geldi.
3: Ne yapalım?
0: Bu iş için çok zaman harcadık. Şekiye yaptığımız her şeyi fatura edebileceğimizi sanmıyorum. Çok düşündük, denedik ve uğraştık. Evet.
3: Andy, bir üstüne çıkabilir misin?
4: Hayır.
3: Lütfen. O zaman sen düğmeye bas.
4: Seni tavana fırlatayım mı? Ters koymuşsun. Bayanlar ve baylar, üst kat hazır.
3: Aşağıya bas. Büyük bir ağırlık lazım.
4: Ben uygun değilim.
3: Boşsa gelip platformun üstüne çıksın. Klaus, müsait misin?
0: Evet. Son durum nedir?
3: Biraz ağırlık
0: İşler
3: lazım.
0: Diyorum. Yolunda
3: evet,
0: mı?
3: Evet, yolunda. Evet.
0: Öyle mi?
3: İnce ayar yapmamız lazım.
0: Tamam. Ama hangi üyenin olduğunu hala bilmiyoruz. Evet. Şimdi üçüncü çözümümüze güveniyorum. Başka bir şey yapamam zaten. Şimdi bizi yukarı kaldır. Biraz daha kaldır. Ama bunu ayarlayabilirsin, öyle değil mi?
3: Ayarlarım tabii.
0: Ama şimdi yavaş yavaş midem bulanıyor dostum. Diğer yöne çevirebilir misin?
4: Bakalım daha yükseğe çıkıyor mu?
3: Ama zaten daha yükseğe çıkmaz ki.
0: Bir kez daha birinci kata gidelim lütfen. Bayan giyim katı. Güzel iş. İşler yolunda. İyi iş çıkardın.
3: Sağ ol.
0: Harika bir şey.
3: İşte budur.
0: Harika.
1: Eski marka arabanın aksine eski dizel motor hala direniyor.
0: Buraya bir haftalık süre, hatta belki daha da fazla emek harcandı. Her şeyi tekrar düzene sokabilmek için çok uğraştık. Bazı parçalar elimize resmen kutuda geldi ve eksik vidaları bulup tamamlamak zorunda kaldık. Tüm bunlar düzgün ve mantıklı bir şekilde otursun diye çok uğraştık.
2: Günaydın.
0: Günaydın dostum.
2: Nasılsın
0: bakalım? Nasıl gidiyor? Evet, buharlı gemini dinlemek ister misin? Gidelim bir bakalım. Fred şu anda başında. Uzun süredir hareketsizdi. Bu yüzden içinde bazı kalıntılar olabilir. Rölanti de temiz çalışmıyor. %100 sorunsuz hale getiremedik. Yapılabilecek en iyi şekilde birleştirildi.
5: Evet, şu an için tekrar bir araya geldi. Bir bakayım vites küçültme değerinde. Bagajda duran parçaları içeri dağıttık. Bir şey kalmadı.
0: Kısacası orijinal parçaları yerlerine koyduk diyebiliriz. Çalıştırmayı deneyelim mi?
5: İsterseniz deneyin.
0: Bence denemeliyiz.
2: Eğer sesi hadi görüntüsü gibiyse...
0: Hadi bir deneyelim.
2: Dın dın dın dın. Budur. Resmen çocuk gibi sevindim.
0: Evet, Olaf'ın gerçekten mutlu olduğu gözlerinden belliydi. Dizel motoru tekrar ses çıkarmaya başladığında adeta çocuk gibi sevindi. Bence bugün en azından kısa bir test sürüşü yapabilirsin.
2: Hız göstergesi
5: evet, hız göstergesi de çalışıyor. Daha neler çalışıyor göreceğiz.
2: Sürüşü gerçekten çok hafif ve rahat.
5: Evet, çok konforlu bir sürüş.
2: Kesinlikle. Bir hafta sonra tekrar sor. Hala mutlu olurum.
5: Lanet olsun. Dizel kokuyor.
2: Hayatın kokusu bu.
0: Motor duman çıkarıyordu çünkü ventillere çok fazla yağ sızmıştı. O yağın yanıp tükenmesi gerekiyor. İlk bakışta arabanın yandığını sanabilirsiniz. Ama aslında eski yağ yavaş yavaş buharlaştı diye duman çıkıyor. Hepsi bu.
2: Hala yapacak biraz işimiz var.
5: Evet. Motor gerçekten çalıştırılmalı. Ventiller tamamen sızdırmaz hale gelmeyebilir. Eğer bir tanesi hala yapışmış ya da paslanmışsa tam olarak açılmayabilir. Büyük soru işareti her zaman bu olur.
2: Bu aracı ilk üretildiği haliyle tekrar yola çıkarabilmemiz beni gerçekten çok mutlu etti. Hem de çok. Şimdilik sende kalıyor.
5: Evet.
0: Evet. Şimdilik her şey yolunda. En azından çalışıyor.
2: Teşekkür ederim. Alabileceğim zaman haber verirsin.
0: Evet. Evet, sağ salim dön dostum.
2: Hoşça kal.
0: Ne durumda Fred?
5: İyi durumdayız.
0: Yine bir arabayı hayata döndürdük.
5: Tabii.
1: Alın size mutlu son. Peki Cathy, Frank ve Corvette içinde mutlu bir son var mı?
41: Seni görmek ne güzel.
16: Evet, merhaba.
41: Uykunu alabildin mi?
16: Evet, gayet güzel uyudum.
41: Şimdi
16: çok
41: bana arabayı
16: güzeldi.
41: Alacağını söylemen gerekiyor. Böylece bugün beni mutlu etmiş olacaksın.
16: Öyle mi? O zaman alıyorum.
41: Gerçekten
16: evet.
41: mi? Bu dur.
16: Evet.
41: Ciddi misin? Çok sevindim. Harika.
16: Güzel.
41: Gerçekten rahatladım. Sabah ikinci bir mutluluk yaşadım. Harika bir hissi bu. Bir şey soracağım Klaus.
5: Ne oldu?
41: Corvette'in satış sözleşmesini ben mi hazırlayayım yoksa sen mi yapacaksın?
5: Satışı yaptın mı?
41: Sattım.
5: Cidden mi? İyi çıkardınız hanımefendi.
41: Bu sefer Hamburg'daki en pahalı sushi restoranını seçeceğim. Sadece tatmin duygusu için. Klaus oradaydı, her şeyi gördü. Harikaydı.
5: İşte burada, güzel parça.
16: Evet, güzelmiş.
5: Test sürüşünden sonra bıraktığın gibi, hala aynı.
16: Hiç değişmemiş.
5: Bunu nasıl başardın merak ediyorum ama iyi iş.
16: Evet, arabayı beğendim.
5: Beğenmesen almazdın. Bana neler yaptığını anlattı. Çünkü nihayetinde değerleme raporunu imzalamam gerekiyor. O zaman sözleşmelere geçelim. Müşterimiz her an fikrini değiştirebilir. Bunu istemeyiz, öyle değil
41: Acele
5: mi?
41: Acele edelim. Anlaşma tamam, teşekkür ederim.
18: Anlaşma tamamlandı. 16.900 euro.
41: Parayı hemen kaldırıyorum. 500 yemek için ayrılıyor bu arada.
16: Anladım.
41: Evet, kesinlikle kazandım.
5: Bazen kızlara karşı kaybetmeyi de bilmek lazım.
1: Az farklı olsa da.
5: Merhaba, sonunda teşrif ettiniz.
19: Merhaba.
41: Merhaba.
5: Duyduğuma göre karar vermişsiniz.
19: Bugün sabah gözlerimi açtım ve dedim ki, evet yapıyorsun, bu arabayı hemen bugün alacaksın.
5: Ne yazık ki birkaç nanosaniye geç kaldı.
20: Eşim uykusunu aldı sonunda.
5: O zaman gelin buraya, sizin için birkaç güzel şeyim var. Burada hala dolu bir kutu var. Ayrıca orijinal dükkan kılavuzu da yanında. Eğer bir gün tamirat gerekirse işe yarar. 1957'den kalma orijinal yedek anahtar da mevcut işte burada.
19: Fiyat konusunda nasıl anlaşıyoruz?
5: Evet, 18 yazıyordu ve fiyat konusunda açıkçası çok fazla esneklik payım yok. Ne yazık ki.
19: Hı hı.
20: Birazcık indirim yapabilir misin? Dediğimiz tarihte geldik.
5: Evet.
20: Spontane geldik.
19: Spontane ve parayı da yanında getirenlere özel fiyat yok mu?
5: 17.500. Hemen anlaşalım.
19: Tamam, yapalım.
20: Anlaştık
19: tamam tamamdır.
5: Anlaştık.
18: Anlaşma tamamlandı. 17.500 euro.
5: Çantayı aç, parayı çıkar.
19: Çantayı aç, parayı çıkar. Şimdi burada 18.000 var. İşte o yüzden evet.
5: 500 euro. O yüzden
19: evet.
5: 500 geri vereceğim. Önce evet. Şu parayı bir sayalım
19: tamam.
5: Bakalım. Ne demişler? Yerde bulursan bile say.
19: Ben de bu fiyata satar ama en azından bir depo yakıt hediye edebilir ve günümdeysem de en iyi ihtimalle bir yemek ısmarlayabilirdim. Eğer bunları da alabilseydik daha harika olurdu.
5: Bir günde iki araba satıldı. Tak tak. Bence hiç fena değil. Bazen de kaybeden olmak gerekir ama aslında ben kaybeden değilim. Ben iki kat kazananım. Bir arabayı ben sattım, bir arabayı da Kati sattı. Sadece o benden biraz daha hızlıydı.
1: Birçok başarılı işlemle dolu bir gün sona eriyor. Sonuç, 3 proje tamamlandı ve 2 araba satıldı.
5: Evet, Hamburg'daki ilk aylar gerçekten zorlu geçti ama devam etmek istiyorum. İşler iyi gitmeye başladı ve böyle devam edecek.
21: Otomobil piyasası durgun.
22: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
23: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
24: İkisi birlikte çok iyi.
25: Tıpkı bizim gibi.
26: Pepsi ile hepsi güzel. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
27: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
28: Hala etkisindeyim.
11: İnanılmaz bir goldü.
28: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
8: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
7: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı...
2: Sizi Savian TP3'ümle tanıştırayım.
1: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili...
3: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
1: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
2: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
1: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
3: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
1: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Burada geri alırız ama trafikte alamayız. Siz siz olun, araç kullanırken telefonla konuşmayın. Trafik hayattır.
1: 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
2: Çok çeşitli şekil ve boyutlarda modelleri var ve her biri inanılmaz özellikler taşıyor. Bu karavanlar iyinin de ötesinde. Onlar endüstrinin yenilik ikonları.
3: Bu görebileceğiniz en sıra dışı karavanlardan biri.
2: Yeni nesil modeli ise Winnebago, şirketin gurur dolu geçmişini yeni bir seviyeye yükseltiyor.
4: Ürettiğimiz en ayrıntılı araç, gerçekten çok ince.
2: Bundan bir nesil önce Futureliner, zamanının yıllarca ilerisinde bir karavan yaşama hayal etti.
5: Eğer bu şey evinize uğrarsa hadi be, o da ne dersiniz?
2: Önceden sadece hayal ürünü olan şeyleri Millennium Coach artık gerçeğe dönüştürüyor.
6: Parlak şeyleri severim. Ne kadar parlak o kadar iyi.
2: Bu da NASA'nın efsanevi astrovanları gibi geçmişteki teknolojik yenilikler sayesinde mümkün.
3: Dünyadaki çoğu insan bu karavana bakıp astronotlar buna biniyor diyebilirler. Astronotlar işte buna biniyorlar.
2: Fox'un özel yapım karavanı gibi modern ileri teknolojiler daha samimi ama alışılmışın dışında.
7: Arkadaki motosikleti görüyorlar. Sonra karavanı görüyorlar ve sonra da aracı görüyorlar.
2: Lüks yaşam, country müzik efsanesi Willie Nelson ve Prevost X345 turne otobüsü için yeni değil. Bu geniş model bölümümüzde devlerle birlikte yol alıyoruz. Eski arabaların modern taklitleri basit birer taklit, süs olarak üretilmiş araçlar olarak kalıyordu. Evlerinden uzakta olan sakinlerini biraz rahat ettirecek temel gerekliliklere sahiplerdi. Bu artık değişmek üzere. Ekstrem karavanlara merhaba deyin. Bu birinci sınıf mobil malikaneler, sürekli gelişen lüks araçların dünyasındaki bir sonraki büyük adım. Iowa'nın kalbinde Des Moines'un 2 saat kuzeyindeki Forest City, Winnebago Industries'e ev sahipliği yapıyor. İlk modelleri 1966'da üretim hattından çıktığından beri şirketin hedef tanımı değişmeksizin kalite ve inovasyonla geleceğe ilerliyoruz olarak kalmıştır. Amerikan yapımı karavanlar arasında gerçek bir ikon olan Winnebago adı, 50 yılı aşkın süredir karavan tipi ev terimiyle özdeşleşmiştir.
8: Dikey entegrasyonumuz o kadar iyi ki her şeyi kontrol edebiliyoruz ve çok havalı tasarımlar üretebiliyoruz. Bu alandaki ilk firmalardan biriyiz. Biz Winnebago'yuz, yani çok uzun zamandır varız ve uzun bir zaman daha kalmayı planlıyoruz.
2: Winnebago'nun yeni nesil karavanı, şirketin bol karlı lüks araç kategorisine ilk girişi olacak. Grand Tour dedenizin Winnebago'suna benzemez. Hiç alakası bile yok.
8: Bu araba piyasaya yeni sürüldü ve satıcılarımızdan aldığımız dönüşler gerçekten çok iyi.
2: Önceki model Tour'un başarısıyla yola çıkan yeni model, her açıdan kat be kat üstün bir deneyim sunuyor.
8: Elimizdeki en öne çıkan model Tour'du. Onu alıp daha da iyileştirip, şu anki Tour sahiplerine arzu duydukları bir basamak sunmayı ya da karavan evler açısından yeni bir adım atmayı isterken, Grand Tour'un konseptini oluşturduk. Bu karavan evin içini tasarlarken ufak detaylara çok dikkat ettik. Şöminenin etrafı, çekmeceler, kaparan eşyaların tasarımı, pencere camları.
2: Grand Tour yeni bir Winnebago olmayı hedefliyor. Şirket için riskli bir atılım, onlar da farkında.
9: Dış kısmı için renk yelpazesine biraz incelik katmak istiyoruz. Bunu da soldurma gibi tekniklerle yapacağız. Her şey yolunda gidecek.
2: Tamamıyla çelik olan Grand Tour, Freightliner Maxim şasisiyle yapılacak ve gücünü bir Cummins ISL 8.9 litre 450 beygir gücündeki aşırı doldurmalı dizel motordan alacak.
4: Ayna ve cam, ara kaplamalar.
8: Bunlar da el yapımı değil mi?
4: Bunlar el yapımı cam, evet. Godiva'mız var. Çok güzel bir borda çikolata.
8: Önde tavan penceremiz var ve açılıyor. Bu sektörde bu bir ilk. Sektörde başka kimse de böyle bir şey yok.
2: Diğer lüks özellikleri ise şöyle. Anahtarsız giriş. Açılır kapanır eşyalar. Masaj ve ısıtma özellikli kaptan koltuğu. Kapanabilen mutfak tezgahı. Elektrikli şömine. Bir de çift kapılı geniş bir buzdolabı.
4: Çok ağır bir kasa.
8: Evet.
4: Gerçek
8: evet.
4: metal. Ve de... Tabii. Çok sevilen çekilebilme özelliği de var.
8: Tabii.
9: Dikkatinizi çekmesi ve özgüvenli güzelliğini sergilemesi gerekiyor.
2: Doug ve Beth Snyder, üretim hattından çıkacak ilk Renault'un şanslı sahipleri olmak üzereler.
6: Aile olarak yola çıkıp birlikte vakit geçirip yeni yerler keşfedeceğimiz zamanları iple çekiyorum.
10: Karavanlara karşı hep zaafım olmuştur. Muhtemelen buralarda büyüdüğümden.
2: Freightliner Maxim şasisi fabrikaya gelir gelmez iş başlıyor. 12 metrelik iskelet. İlk eklenen şeyler kablo tezgahı ve hidrolik krikolar. Zemin döşemesinin bağlantı noktaları iskelete lehimleniyor.
11: Grand Tour işte burada başlıyor. Freightliner şasimiz üreticisinden geliyor. Onları şasi kaynak binamızın kuzey ucuna alıyoruz. İçeride düzleyici krikolar, LP borusu ve kablolar gibi şeyleri yerleştirmeye başlıyoruz.
2: Bu üst yapı Freightliner şasisini sertleştiriyor ve baştan sağlam bir temel oluşturuyor.
11: Arkamdaki diğer ara katta şu açıklıktan ileride tabanlarımızı üretiyoruz. Tabanı yerleştirdikten sonra şasinin iki yanına serdiğimiz bu ip şeritler var. Bunları merkeze bakmak için kullanıyorlar. Böylece tabanı şasinin tam ortasına koyduğumuzdan emin oluyoruz.
2: Renault'un üretiminde bir sonraki adım kablolar.
12: Bu iskelet oluştuktan sonra yaptığımız işlemlerin başlangıcı. Her zaman ilk yaptığımız şey ana kablo borusunu panelin oradaki her şeyi çalıştıran kısma döşemek.
2: Sırada ön cam ve ön bölme var.
4: Bu esas karavan ev imalatı sürecinde ilk istasyon. Burada bütün alt döşeme panelleri döşenip kablo ve diğer şeyler yerleştiriliyor ve bu aşamaya kadar geliniyor. Bu alttaki şeyleri hep tepeden hallediyoruz. Bundan sonra onu biraz daha karavan eve benzetecek şeyler eklemeye başlayacağız.
2: İleri teknoloji lükslerden şık nostaljiye bu her çağa uygun. Amerikan otomotiv tarihinin sayfalarından tuhaf bir eser. Futureliner.
5: Eğer bu şey evinize ya da kasabanıza uğrarsa hadi be o da ne dersiniz?
2: Futureliner ilk kez 1939 New York Dünya Fuarı'nda göreceğe çıktı. 1940 ve 1956 arasında 12 otobüslük bir filo GM'in gelişim geçidinin yıldızıydı. Ülke çapındaki yol gösterileri geleceğin teknolojilerini sergiliyorlardı.
5: Bu şekilde reklam yapıyorlardı ve General Motors'un büyüklüğü düşünülürse çok işe yaramış olmalı.
2: Orijinal bir düzine Futureliner'dan geriye bugün 6 tane kaldı.
5: Bir tanesi yeni 4.1 milyona satıldı.
2: 1998'de emekli bir fabrika müdürü Indiana Auburn'deki Ulusal Araba ve Kamyon Müzesi'nde 10 numaralı Futureliner'ı buldu. Bu tarihi kalıntıyı onarmak gönüllerden oluşan kararlı bir takımı gerektiriyordu.
5: Her meslekten türlü türlü insan bize birçok şekilde yardımcı oldu.
2: 30 azimli gönüllü 7 yılını bu projeye verdi. İki düzineden fazla işletmeden büyük destek aldılar. Sayısız iş saatinden ve bolca bağıştan sonra restorasyonun gerçek maliyeti 1 milyon doları aştı.
5: Birkaç aksi yaşlı adama göre bence gayet iyi anlaştık. Gurur duyuyoruz.
2: Futureliner bir dev. 10 metre uzunluğunda, 3,5 metre yüksekliğinde, 2,5 metre genişliğinde ve 13 ton ağırlığında. Londra'daki Big Ben'in saatlik çanı kadar ağır. Ve belki de işin en ilginci, otobüsün orijinal saf halini koruyan ufak detaylar.
5: Alt kısımda doğru tekerlekler var. Bir boya yaptırtmak zorunda kaldı. Bunlar 1939'dakilerle aynı. Bunda toplam 8 tanesi var.
2: Restorasyon ucuz iş değil. Bu yeni ön cam 10 bin tuttu.
5: Sonra arka tarafta bu şirin 6 silindirli motoru var. Bana kalırsa en büyük zorluk kapıların sorunsuz çalışmasını sağlamak ve sarkmasını engellemekti. Üste ya da alttayken düz olacak kadar sağlam yapılı olmasını sağlamaktı. Peki bu şeye bu şekilde biniyorsunuz, kolu tutuyorsunuz, kapıyı açıyorsunuz ve merdivenleri tırmanıp sürücü koltuğuna oturuyorsunuz.
2: Kokpit 3 kişiyi alabiliyor ama kesinlikle biraz dar.
5: Eski zamanların hatırına bir çakmak soketi var. Jiklemiz var, seyir feneri, ön cam silecekleri. Sonra direksiyonun öbür tarafında korna tuşumuz var. Sağ ve sol depo pompaları ve de hava freni tuşu.
2: 2005'te tamamlanmasından bu yana Future Liner kışları müzede sergide geçiriyor. Yazları ise Amerika'yı turluyor.
5: Bugün onu yarın sabah olan şov için hazır hale getireceğiz. Dediğimiz gibi direksiyon 1939 teknolojisi. Sadece çevirmek en iyi yöntem değil. Biraz ağır kalıyor ve frenler de 39 teknolojisi. Yani birden duramıyorsunuz. Ön ve arkadaki tekerlekler ve dingil mesafesinden ötürü büyük bir tır kullanıyormuş gibi bazı köşeleri geniş almanız gerekiyor. Auburn, Indiana'da olmak çok güzel. Ve bu sıcak şeyden çıkmak da çok güzel. Buradaki güzel bir şov olacak.
2: Zamanında geleceğe ait görünen Future Liner bugün eski bir model olabilir. Ama 75 yıldan sonra bile o zamanki reklam stratejisi hala yeni gibi etkili.
5: İnsanlar buna çok ilgi gösteriyor. O kadar insanın buraya gelip de o kadar çok soru sorduğuna inanmak için görmelisin.
13: Burada bir çakmak var.
14: Çalışıyor mu? Gerçekten mi?
15: Gerçekten çok havalı.
13: Açıkçası bunu sürmek çok keyifli olabilir. Yola çıkarıp herkesi yoldan çıkarırsın.
15: Bence bunu sürmek zor olurdu.
5: Umarım birçok kişi onu görmekten keyif alır ve tarihten az bir şeyler öğrenir.
2: Winnebago'nun cesur 21. yüzyıla ait modeli şirketin tarihine geçebilir mi?
13: Ortaklıkta bir heyecan var çünkü daha önceden hiç yapmadığımız şeyleri denemek zorlu bir süreç.
2: Ve sonra da neredeyse sahibi kadar efsanevi bir otobüse bineceğiz.
7: Duşu çok seviyorum.
2: Tüm bunlar ve daha fazlası birazdan bu programda.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
3: Bingo jet jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme.
3: Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jel.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
6: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Siparişiniz
8: ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
11: Iowa Forest City'deki 1 kilometre karelik yerleşkelerinde Winnebago, ikonik onlara özgü üst yapılı tümü çelik karavanları sıfırdan üretiyor. Grand Tour, şirketin karlı lüks araç kategorisine yüksek profilli giriş aracı. Ve her Winnebago gibi Freightliner şasisi üzerine inşa ediliyor.
12: Biri dizel motorlu bir karavan alacaksa motor büyüklüğü dışında şasiyi, vitesi falan düşünür ve der ki karavanımın dışına ne kadar çok şey koyabilirim acaba?
11: 12 metrelik Freightliner Maxim şasisi, Winnebago'ya diğer tüm rakiplerine kıyasla daha fazla metreküp depo alanını sağlama imkanı veriyor.
12: İmalat hattının en büyük artısı hızlı kontrol edilebiliyor olması. Parçaların her seferinde doğru yerlerine girdiğinden emin olabiliyoruz. Bu çok önemli bir şey.
11: Forest City'deki ana üretim yerleşkesi, 24 hektardaki 20 binadan oluşan devasa bir işlem. İmalat hattındaki bir sonraki durak, döşeme istasyonu.
13: Karavanın zeminini ben döşüyorum. 35 yıl boyunca müdürlük yaptım. Eve fiziksel olarak yorgun dönmeyi, zihinsel olarak bitkin dönmeye yeğlerim.
11: Tüm bu karmaşık makinelere rağmen Grand Tour'un zemini eski usulde döşeniyor.
13: Seramik fayansları güzelce yerleştirmenin tek yolu bu. Elle yapmanız gerek.
14: Bu binada farklı renklerdeki plastik levhaları alıyoruz ve belli aletler için belli boyutta levhalarımız var. Burada bir ön kuşet için ısıl biçimlendirme yapıyoruz.
11: Winnebago'nun kapsamlı plastik departmanı, Grand Tour'u oluşturmak için gerekli olacak çeşitli malzemeyi üretiyor.
15: Bu kısımda yan duvarlarımız tabakalaşmaya başlıyor.
11: Grand Tour'un dış yan duvarları yüksek yoğunluklu köpük çekirdekle tabakalanmış fiberglass panellerden yapılıyor. İleri teknoloji bir robot boru ve kabloları yerleştirmek için yol açıyor.
15: Bilgisayarlarla çalışıyoruz. Tavanda lazerlerimiz var. Yan duvara yansıtma yapıyoruz ve o dolapları asmak için gerekecek çeliği döşüyoruz. Sonra da bantta biraz daha ilerliyor.
11: Çelik destekler yerleştirilince Grand Tour için özel sipariş edilen kaplamalar yapıştırılıp eziliyor.
15: Şimdi de kaplamadaki fazlalıkları tıraşlıyorlar. Ve de açılır odaların hangisinin hangisi olduğunu belirleme sürecine de başladılar. İmalat hattına gitmeye hazır. Son ürünümüz işte karşınızda. Ucunda seri numarasının yazdığını da görebilirsiniz. Hazırlar, üretim hattına gidebilirler.
11: Hiç arkanıza yaslanıp hayatın tadını çıkarmak hakkında hayal kurdunuz mu? Öyleyse bu müthiş araca bir göz atın.
16: Yol üstünde buna benzer başka bir otobüs bulamayacaksınız.
11: Debbie Palmer işini çok iyi biliyor. O ve Teksaslı çelik kralı kocası Howard bu pahalı lüks Millennium otobüsünde seçkin bir hayat yaşıyor. Ve 2,2 milyon dolarlık yatırımlarını olabildiğince

0: kullanmak istiyorlar.
1: Eğer bir karavanla yola çıkacaksak ülkenin bir ucundan başlayıp öbür tarafa doğru yol alırız, hoşumuza giden şeylere bakarız diye düşündük. Burada güzel insanlarla tanıştık ve kendimiz için burada bir yuva kurmaya çalışıyoruz.
2: Bu bizim ikinci milenyum otobüsümüz. Diğer otobüsten değiştirdiğim çok fazla şey var. Otobüste çok vakit geçirdiğimden artık her şeyin istediğim gibi olmasını diliyorum bunun için.
0: İçerisinin düzenlenmesi Debbie'nin hakimiyetindeydi. Howard da dışı konusunda serbestti.
1: Bu bölgede dışarı dizip milleti ağırlayabildiğimiz sandalyelerimiz var. Burası televizyon, eğlence merkezi.
0: Eklemli bir kol, 42 inçlik televizyona erişmeyi çok kolay kılıyor.
1: Bunu eşim tasarladı. İçinde içecekler ve çantalar, ayakkabılar gibi şeyleri koymak için yer var. Elbise ve ayakkabıları olmadan hiçbir yere gitmez.
0: Bunlar gayet havalı. Ama Howard'ın gerçek uzmanlığı bu.
1: Bu bir dostumdan aldığım kullanılmış 2007 model bir trailer. Bu karavan yaşam tarzında revaçta olan şey. Trailerımızın otobüsünüzle olabildiğince uyumlu olması.
0: 30 metrelik garajla birlikte aracın toplam uzunluğu 22 metreye çıkıyor.
1: Gideceğiniz yerin güzel bir motosiklet yolu olunca onları indirip biniyoruz ve keyfimize bakıyoruz.
0: Milenyum'un içi de Debbie'nin oldukça seçkin zevklerini yansıtıyor.
2: Otobüsün kamerasındayız. Kristaller olsun istedim. Duvarlarda kristal şamdanlar olsun. Yatağın üstünde kristal avize olsun istedim. Bu avizeye bayılıyorum. Geceleri parlıyor. Burası tam bir masallar diyarı gibi. O yüzden gerçekten fark ediyor. Çevresel ses sistemi olan gizlenebilir bir televizyon almayı seçtik. Sinema salonunda oturduğunuzu sanırsınız.
0: Otobüsteki her şey 5 dokunmatik tabletin biriyle kontrol edilebiliyor. Pterodaktil tarzı branda dahil.
1: Amerika'da görecek çok fazla şey var ve böyle bir otobüsle her gece farklı bir kamp alanında yolun kenarına çekiyorsunuz ve farklı insanlarla tanışıyor, öykülerini dinliyorsunuz. Ve bu sizde başka bir yeri daha görme arzusu uyandırıyor.
2: Bundan daha iyisi yok.
0: Rentur üzerindeki çalışmanın önemi arttıkça Winnebago üretim hattının hızı artmakta.
3: Bu iki kaldıraç bir seferde iki bölmeyi halledebiliyor.
0: Ve dinamik ikili demişken NASA'nın ikonik astrovanlarıyla fırlatma rampasında yola çıkmaya hazır olun.
4: Bu görebileceğiniz en sıra dışı karavanlardan.
0: Programımız kimsenin gitmediği yerlere gidecek. Iowa Forest City'de Winnebago tüm imkanlarını ilk lüks modelleri olan Grand Tour'un üretimine harcıyor. Bu ünlü firma için büyük bir kumar.
5: Ürettiğimiz en karmaşık araç ve gerçekten ayrıntılı olsa da imalat aşaması oldukça benzer.
0: Grand Tour'un çelik kısımları Winnebago'nun bölgedeki metal presleme tesisinde üretiliyor.
6: Bizim bölümümüz araçlarda kullanılan tüm çelik kısımları üretiyor. Çelik levhaları alıp taslak dediğimiz kısımların geometrisine sahip parçalar kesiyoruz.
0: Dört lazer kesici düz çelik levhalara dikkatlice hesaplanmış ana hatları çiziyor. Daha sonra bunlar kesilmek üzere upcut preslere gönderiliyor. Sonra tüp kesici lazerler Grand Tour'u üretmek için gerekli mobilya çerçeveleri gibi çeşitli kısımları oluşturuyor.
6: İşin özünde burada bunlarla yaptığımız şey boruları kesmek. Bunları mobilyaların, yatakların çerçevelerini oluştururken kullanıyoruz. Yani bu makinelerle birçok farklı şey yapabiliyoruz.
0: Winnebago'nun özel yapım dolapları iş dünyasında nam salmış. Bütün iş yerleşkedeki bıçkı evinde ve dolap atölyesinde gerçekleştiriliyor. Her kapı, dolap, lamine panel ve tezgah buralarda kesiliyor, kalıplanıyor ve boyanıyor.
7: Özel siparişlerde bulunuyorsunuz. Ahşaba ya da deriye bakıyorsunuz. Zemindeki fayansları inceliyor. Neleri kendi zevkinize göre değiştirebilirsiniz araştırıyorsunuz.
3: Her üç üretim hattı için tüm karavan dolaplarının montajını ve tüm gizlenebilir bölmeleri burada yapıyoruz. Bu kısımda dolaplar gizlenebilen odaya yerleştiriliyor. Yatak odasından başlıyor ve bu ön tarafta mutfak olacak. Evet, bu kısımda kaldıraç teslimat sistemimiz var. Ve bu iki kaldıraç bir seferde iki bölmeyi halledebiliyor. Her ünitede bir seçenek listesi var. Bu sayede her şeyi sorunsuz halledebiliyoruz.
0: En az son 50 yıldır uzayın keşfi Amerikan hayatının olmazsa olmaz bir parçası. Dünyanın ötesine seyahat edebilmiş seçkin birkaç kişi, fırlatmaya doğru hissettikleri yoğun duyguları hala aklından çıkaramıyor.
4: Tüm bu uzay hareketi ve John Kennedy'nin Ay'a gitme iddiası gibi şeyler beni heyecanlandırıyor ve cezbediyordu. Yani kanımda vardı.
0: ABD uzay programının isimsiz kahramanları arasında NASA astrovanları diye bilinen birkaç sıra dışı karavan var.
7: Onu sıra dışı bir karavan kılan insanları uzaya taşımış olması.
0: Bu araçların her biri uzay keşfinin farklı bir döneminde görev aldı. Cortez karavanı Apollo döneminde ve ilk 6 uzay mekiği görevlerinde astronotları taşıdı.
7: Şu anda Kennedy Uzay Merkezi ziyaretçi binası Apollo Saturn 5 merkezindeyiz. Bu bina Ay'a gidiş öykümüzün anlatıldığı yer. Astrovan da tam arkamda. Tüm Ay görevlerinde astronotları rampaya taşıyan minibüs buydu. Sonra tabii ki Apollo 11 ekibini de aldı. Onlar da başka bir gezegensel cisme ayak basan ilk ekipti.
0: Tek parçalık yapısı, 4 tekerleği, bağımsız süspansiyonu ve 140 beygirli Chrysler eğimli 6 motoruyla bu 1956 Clark Cortez Apollo astrovanı gerekli tüm şeylere sahipti.
7: Burada Apollo astronotu minibüsünün arka kısmındayız. Ekip üyeleri için 3 tane koltuk var. Apollo kapsülü 3 ekip üyesi taşıyordu. Koltukların arası oldukça geniş. Çünkü uzay giysileri için havalandırma üniteleri taşımaları gerekiyordu. Bunun içi tamamıyla orijinal. Apollo programı için böyle tasarlanmıştı. Herhangi bir değişiklik bulamadık. Apollo astrovanın ön kısmındayız. 1960'lar. Çok hoş bir tarz doğrusu. Burada rulo kıvrımlı bir kaplama kullanılmış. Göstergeler çok süslü değil ama her şey var. Dikkat ederseniz debriyaj ve fren pedallarının neredeyse yeni olduğunu görebilirsiniz. Bu 13 bin kilometre yaptı.
0: Uzay mekiği programı genişledikçe Cortez artan astronot sayısıyla baş edemedi. Cortez emekliye ayrıldı ve 1983'ün başında yeni bir astrovan görev başı yaptı.
4: Bu görebileceğiniz en sıra dışı karavanlardan. Dünyadaki çoğu insan buna bakıp astronotlar işte buna biniyor diyebilirler. Astronotlar işte buna biniyorlar. Bizi üstten rampaya götürmek ve fırlatma rampasından geri getirmek dışında pek kullanılmıyor. Yani çok özel bir araç. Bunu kullanan adam işlemin kilit noktası.
0: NASA ikinci nesil astrovanı için ağır modifiyeli bir Airstream Excelia modeli kullandı. Onu kullanmak zordu ve bir onurdu.
8: Onu ilk kez kullandığımda aşırı gerilmiştim. Etrafınızda bir yığın insan var ve elinizden geleni yaparak aracı kullanmak ve etrafınızdaki şeylere her an dikkat etmek zorundasınız.
9: Kahramanları daha önce gitmedikleri yerlere taşıyor. Şansa bak ki biliyorsunuzdur, önümüzdeki yıl 32 yıldır bu işi yapıyor olacağım.
8: Astrovanın arkasındayız. Bu da çıkışı. Minibüsün acil çıkışı. Şanslıyız ki hiç gerekmedi. Astronotların minibüse bindiği kapıdayız. Ben koltukta oturup binmelerini beklerken güvenlik kapıyı açar. Biz yola çıkarken astronotlar bu bölmede otururlar. Bu kısımda soğutucular var. Serin kalabilmek için giysilerine bağlıyorlar. Oda sıcaklığında da değil. Serin diyorum. 15 derece kadar olmalı.
0: Artık NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nin sakinleri olan astrovanlar, Amerikan uzay tarihinde kalıcı bir yere sahipler.
4: Yol boyunca diyorsunuz ki, başka kimler acaba bu araçlarda fırlatma rampasına kadar geldiler? Aklınıza geliyor. John Green, Alan Shepard ve Neil Armstrong, bir de benden önce gelen tüm o adamlar. Aynı koltukta oturduğum için çok şanslı olduğumu hissediyorum. Aynı fırlatma rampasına aynı araçla gidiyorum. Bu harika bir şey. Bunların hepsi arkamdaki bu kızın eseri. Beni götürüyor ve getiriyor.
0: Uzay keşfinin geleceğini ve bir sonraki nesil astrovanları yalnızca hayal edebiliriz.
7: Astrovan hala devlet malı. Onu burada sergiliyoruz. İyi bakılıyor, onunla ilgileniyoruz. Ama uzaya geri dönüyoruz. Yani bu alet hala müsait ve bir sonraki programda kullanılabilir. Bir sonraki astronotlarımızı uzayı keşfetmeleri için rampaya kadar taşıyabilir.
10: Sözlerin için sağ ol Robert. Yörünge için hazırız.
0: Dünyada ise dünya dışı bir araçla karşı karşıyayız.
10: Yolda giderken insanlar fotoğraf çekebilmek için yanımda sıraya diziliyorlar.
0: Winnebago'nun Grand Tour'u yüksek profilli lansmanı için hazır hale getiriliyor.
5: Hatta giderek ilerliyoruz ve 5. bir istasyona gireceğiz. Bütün mobilyalar yerleştirilmeye başlanacak.
11: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net, sigortam
12: net. Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
17: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
18: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
19: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
17: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
20: Bu Perşembe A101'de aldın. Ova'dan 5 kilo baldo pirinç 369 lira. Kristal soğuk sıkım zeytinyağı 325 lira.
21: Uyandıralım. Çıtır külahtan.

0: klasik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Kulu sen de dene.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
7: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
9: Bir arazi canavarı.
10: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
9: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili.
11: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
9: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
10: Saatte 330 kilometre, hem de hiç zorlanmadan.
9: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
11: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
9: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
12: Winnebago'nun yepyeni Grand Tour'u güvenilir karavan şirketi için büyük bir değişiklik.
13: 15 yıl önce Korean'la hiçbir şey yapmıyorduk. Malzemeleri dışarıdaki satıcılardan alıyorduk. Şimdi ise tam teşekküllü Korean tesisimiz var.
12: Korean'ı yerleşkede halletmek, Winnebago'ya Grand Tour karavanının kalitesi konusunda daha fazla kontrol sağlıyor.
13: Eğer müşteri gelir de Grand Tour almak istiyorum ama şuradaki TV dolabını istemiyorum derse bunu ayarlayabiliyoruz.
12: İçerideki işlerin çoğu bittiğine göre karavanın çatısı ve arkası artık takılabilir. Grand Tour'un dış yüzeyinin tüm görkemi artık gözlemlenebiliyor.
14: Şu anda yatak odasındayız. Zemin döşenmiş ve bölmeler yerleştirilmiş. Tam şu sıralarda gelecek birkaç mobilyamız var. Bulut olarak adlandırdığımız tepsi tavanlarımız yerleştiriliyor. Evde vurgu lambaları ve birkaç hoparlör de var.
15: Duşun etrafını silikonlayacağım. İnsanlar karavanlarına çok para harcıyor ve gerçekten mükemmel gözükmesini istiyorlar. O yüzden düzgün olması için ve her şeyin olabildiğince pürüzsüz görünmesi için elimden geleni yapıyorum.
16: Bu da mutfak levhası. Açılıp kapanarak tezgah ya da yürüme alanı sağlıyor. İçeri yerleştirip yüzeyinin temiz ve pürüzsüz olmasını sağlamam gerekiyor.
17: Artık biraz daha ilerledik. Dolapların çoğunu içeri yerleştirdik. Şimdi ev aletlerini yerleştiriyoruz. Kabloları ve dolap kapaklarını hallediyoruz. Aç kapa odalarının çoğu artık işlevsel halde. Hatta giderek ilerliyoruz ve 5. bir istasyona gireceğiz. Bütün mobilyalar yerleştirilmeye başlanacak.
12: Bir kez Colorado dağlarında karavanda mahsur kalan hevesli gezginler JC ve Angie Canterbury artık 1. sınıf bir taşıta, daha doğrusu bu abartılı Forks karavanına yatırım yapmaya karar verdi.
18: Uzun bir süre bu araçta yaşamayı planlıyoruz. 5 yıllık bir plan yaptık. Belki bir ara şu anki evimizi satabiliriz. Bir gölün yanına park edip yazlığa çevirebiliriz bunu.
12: Çiftin onları istedikleri yere götürebilecek sağlam bir karavana ihtiyacı vardı. Bu 13 metrelik özel yapım arka tekerli treyler tam bu işe uygun.
19: Bu şeyi park edecek yer aramak biraz yıpratıcı olabiliyor. Bir yere gittiğimizde sığıp sığmayacağımız her zaman bir muamma. Güzel.
18: Eşim özellikle büyük bir banyo istedi. Aradığımız ilk özellik buydu. Bu karavandaki geri kalan her şey bunun etrafına ne ekleyebiliriz sorusuyla kuruldu.
12: Bunun yanıtı da hemen hemen her şey oldu. Örneğin motosikletlerini ve bisikletlerini park etmek için kullandıkları bu hidrolik asansör, kendi yaşam alanına sahip bir Volvo ağır iş kamyonu. Dolaşmak ya da işleri halletmek için bulunan bir akıllı araba ve yükleme rampası bile var.
18: İçindeki her santimetre kareyi iyi kullanmaya çalışmışlar. Böylece daha fazla alet, eşya taşınabiliyor. Bu gölgelik muhteşem bir şey. Tümüyle otomatik. Rüzgar sensörlerine sahip. LED ışıklarla değişik renklere bürünüyor. Dans ettiriyoruz.
12: 2014 Volvo dizel motoru 500 beygirlik. Akıllıca konulan depoda çok kullanışlı.
18: Kamyoncuların Hedgehog gücü dediği şey basit bir depo. Öbür tarafta bir merdiven ve bir hamak var.
12: Forks karavanının içi, JC ve Angie'nin Teksas'taki esas evleri gibi tasarlanmış. Siyah pürüzsüz granit tezgahlar ve mutfak masalarının birebir kopyası.
19: Karavanın en sevdiğim özelliklerinden biri de özel yaptırdığımız mobilyalar. Beni evimdeymişim gibi hissettiriyorlar.
12: Bu ferah genişliğin arkasında karavanın 4 büyük aç kapa bölmesi yatıyor. 30 kiloluk labradorları için özel bir yemek alanı ve yuva hissi vermesi için komple bir ev mutfağı.
19: Şu an yatak odasında duruyoruz. Yatağın başlığını burada yaptırdık. Deriden yapılma püsküllü bir yatak başlığı, duvara montajlı. Çoğu ebeveyn gibi fedakarlık yapmanız gerekiyor. Ben de 4 bacaklı kızım için fedakarlık yapıyorum. O da burada uyuyor. Şu an banyonun içindeyiz. Karavan için olmazsa olmazımdı. Burada kase lavabomuz ve 120 santimlik tezgahımız var. Burada olmazsa olmaz başka bir şey var. 1,5 metrelik duşumuz.
18: İnsanlar fotoğraf çekebilmek için yanımda sıraya giriyorlar. Arkadaki motosikleti görüyorlar. Sonra karavanı görüyorlar ve sonra da aracı.
19: Bu karavan bizim yeni evimiz. Ben de evin tüm rahatlığı olsun ve bir ev gibi gözüksün istedim. Bu yüzden içeride bir insanın yolda rahat etmesi gereken her şey var.
12: Ve hepsinden de önemlisi, Winnebago'nun Grand Tour'u yüksek profilli lansmanına hazırlanıyor.
17: Grand Tour'umuz çekme hattının sonuna yaklaşıyor. Orada onu hizalayıp boyanması için göndereceğiz.
12: Yaşayan bir efsane tekrar yollarda ve iyi durumda.
20: Herkes para koydu ve geçen seferkinden neleri daha farklı yapabiliriz diye düşündük.
12: Winnebago için yeni bir dönem başlamak üzere. En büyük atılımları olan lüks karavan Grand Tour satışa sunulacak.
21: Ürünü sonlandırıyoruz. Mobilyaları yerleştiriyoruz. Marangozluk yapıyoruz. Müşteri için hazır hale getiriyoruz.
12: Şirketin ürünleri arasında yeni bir lüks standardı oluşturacak olan Grand Tour çok farklı özelliklere sahip. Winnebago'ya has olan tavan penceresi bu özelliklerden biri.
21: Büyük mobilyalardan birkaçını yerleştirmek biraz zor. İçeri sokmak için birçok şeyi parçalara ayırıp içerideyken tekrar birleştirmemiz gerekiyor. En sevdiğim kısım bitmiş hali.
22: Aslında benim işim müşteri bulmasın diye kusurları bulmak. Parçalar ölçülere göre yerleştirildi mi, doğru çalışıyor mu kontrol ediyoruz. Hasar ve diğer konular açısından düzgün görünmesi gerekiyor. Üstüne bant yapıştırıyorum. Böylece ben rapor kağıdına not aldığımda bakımdakiler ne arayacağını biliyor. Sorunu tamir edip altına imza atıyorlar.
12: Eksikler listesinde üstü çizilen her madde bizi projenin sonuna yaklaştırıyor.
17: Birkaç dakika içinde çekme halatını sökeceğiz ve onu mekanik ayar kısmına kadar sürüp ayarlarını yapacağız. Sonra boyanmaya göndereceğiz.
12: Ve son olarak farklı renk seçenekleri Grand Tour'u ismine yakışır hale getiriyor. İkonlar vardır, bir de efsaneler vardır. Bu gezgin 60 yıldan uzun süredir yollarda. Yılın 290 gecesini yollarda geçiriyor. Bir istasyon vagonunda başladığı ilk günlerinden bu yana Willie Nelson'ın birçok karavanı oldu. Hiçbiri bunun kadar iyi değildi.
20: Herkes para koydu ve geçen seferkinden neleri farklı yapabiliriz diye düşündük. Aslında bu gayet güzel tasarlanmış.
23: Bu Willie Nelson'ın turne arabası.
12: Willie Nelson, country müziğinin yaşayan efsanelerinden biri. O sevilen bir sanatçı, bir sosyal aktivist ve işleri kendi usulüne göre yapmasıyla ünlü bir gezgin.
23: Bu cidden de çok güzel bir tekerlekli ev. Willie için seyyar bir ev. İçinde müzik yazıyor, eğleniyor. Yani her şeyi yapıyor.
12: Şoförleri 30 yılı aşkın süredir Willie ile turneye çıkıyor. Onlara göre bu özel yapım 2004 Prevost X345 şimdiye kadarki en iyisi.
17: İşler eskisine kıyasla çok daha kolay. Tekerleklerde ne kadar hava olduğunu gösteren cihazların bile var.
20: İlk aldığım otobüs Porter Wagoner'dı. O ve Dolly o araçla çok dolaşmışlardı ve otobüsün arkasında sürtünerek geçişlerini hayal edebiliyordum.
23: Kıyaslanamaz bile. Bu bir Cadillac. O bir A model. 500 beygirlik bir Volvo motorumuz var. İstediğiniz beygir gücünü artırabilir ya da azaltabilirsiniz.
12: Billy country müzik dışındaki birkaç uğraşıyla tanınıyor. Biyoyakıtı desteklemek büyük bir tutkusu.
20: Bundan çiftçilerimiz kâr elde edebiliyor ve dünyada bir yerlerde petrol için savaş başlatmamıza da gerek kalmıyor. Otobüslerinizde kullanabilirsiniz. Biz yıllardır öyle yapıyoruz. Hatta artık BioWheel adında bir ürün bile var.
12: Billy X345'ini özel yaptırmak için Florida Coach'la irtibat kurdu. Yıl boyunca süren yorucu bir turne programına uygun hale getirildi.
23: Valizleri bir bölmede taşıyoruz. Enstrümanları ise kamyonette taşıyoruz. Teçhizatımız, muhteşem enstrümanlarımız burada. Çoğu insan bunu görme fırsatı bulamıyor. İçeri gelin, gezdireyim.
12: Raz'la paylaşan bir çift şoför değişmeli vardiya yapıyor. Böylece otobüs gece gündüz gidebiliyor. Kaliteli deri koltukları, ses sistemli düz ekran televizyonları ve havalandırması var.
23: Burası ranza kısmı. Burada 5 ranzamız var. Bu da Bobby'nin kız kardeşinin ranzası. Ben ve Gator aynı ranzada yatıyoruz.
12: Bu otobüsün müzisyenler için yapıldığına şüphe yok.
23: Yolda gidiyorsunuz ve arka tarafta müzikle uğraşmalarını, yeni şarkı provalarını duyuyorsunuz. Cidden müthiş. Kızılderili eserleri var. Duvarda Winchester tüfeği var. Ahşaptan kazılmış şekiller ve sedir dolapları var. Çok hoş bir ahşap çeşidi. Bu Willie'nin ikonik Martin gitarı ona tetik diyor. Muhtemelen dünyadaki en iyi gitardır. Dünyadaki en iyi sese sahip. Bu gitarı 69'da almış. Gitar onun takım arkadaşı. Bu kısımda XM radyosu ve tüm ses ekipmanları var. Her şeyi buradan kontrol edebiliyor. Çoğu kişi bilmez ama Willie 5. dereceden kara kuşaktır. O tehlikeli bir adam. Size Willie'nin otobüste en sevdiği yeri göstereyim. Gelin.
12: Banyolar genelde karavanların en kaliteli bölgesi olmaz. Ama Willie Nelson'da sıradan bir karavan sahibi sayılmaz.
20: Duşu çok seviyorum. Yani odaya pek gitmiyorum. Zamanımı 7/24 burada geçiriyorum. O yüzden duş almam gerekiyor ve bunun harika bir duşu var. Seviyorum.
12: Bu sıra dışı karavanda Willie ve çingene müzisyenlerden oluşan grubunu eğlendirecek çok şey var. Florida Coach'tan Caleb Calhoun özellikle ilgilendi.
14: Bu karavanda Amerikan kirazı kullanılmış. Miller bundan yapılmış. Kapılar kiraz çerçeve ve maun ağacından yapılmış. Otobüsteki tüm taşlar, pencere pervazlarındaki tezgahlardaki zeminler hep gerçek taşlar. Bu mutfak kısmının farklı özelliklerinden biri de kapıların kapanış şekli. Diğerlerinden birazcık farklı. Çok sessiz bir kapı menteşesi var. Hiç ses çıkarmıyor. Masanın kendine ait dama tahtası var. Bu dönebiliyor. Burada ne kadar teknolojik şey olsa da Willie hala eski telefonunu kullanıyor. Saklamış. Arama yapabiliyor.
12: 60 yıl boyunca durmadan performans sergileyen, başı kızıl yabancı olarak bilinen adam durmayı bırakın yavaşlayacak gibi bile durmuyor. Yepyeni 1,5 milyon dolarlık turne otobüsü onu yıllar boyunca hayranlarına taşımaya devam edecek.
23: Yine yollardayız. Bu otobüs kilometrelerce gidecek.
12: Grand Tour süslendi ve dünyayla yüzleşmeye hazır.
0: Merhaba Jay.
1: Hoş geldiniz.
2: Merhaba Jay.
0: Bu beklediğimizden daha
2: hoş
0: iyi.
2: Geldiniz. Şuna ah, bak. Teşekkür ederim.
0: Çok güzel, kocaman, sağlam. Çok hoş bir makine. Seyyar bir ev.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Abi motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
4: Hesap 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Hesap basit, hesap basit.
10: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
11: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerek.
10: Ama sahipleri onları çok seviyor.
12: İlk arabamdı.
11: Hansi'den vazgeçemem.
10: Geriye tek bir soru kalıyor.
13: Kalsın mı? Kalsın mı?
11: Yoksa atsın.
14: Esas heyecan şimdi başlıyor.
10: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
11: Başıma ne gelecek acaba?
12: Bakmaya cesaret edemiyorum.
11: Ta-ta.
10: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
15: Iowa'da Winnebago'nun yarım milyon dolarlık Grand Tour'u ikonik karavan yapımcısı için bir dönüm noktası yaratıyor.
16: Aracı nakliyat merkezimizden aldık ve Doc ve Beth Snyder'ın bugünkü özel teslimatı için buraya getirdik.
15: Yenilikçi Grand Tour, Winnebago'nun en zorlu projesi. Beth ve Doug da ona sahip olacak şansa sahip ilk müşteriler arasında.
17: Merhaba Jay.
16: Hoş geldiniz.
18: Merhaba
17: Jay. Bu beklediğimizden de iyi.
16: Hoş geldiniz.
18: Şuna bak. Teşekkür ederim.
16: Yeni Grand Tour'unuz hayırlı olsun.
18: O çok güzel. Pekala, öncelikle bence Doug ve ben bir hafta sonunu kendimize ayırarak uzaklaşmalıyız.
17: İyi olurdu.
18: Sonra da döneriz, ailemizi alıp öyle gideriz.
17: Evet, bence ilk turu biz atarız. Ulusal parkları gezmek istiyoruz. Bence yapmamız gereken önemli şeylerden biri de Washington'ı ve ülkenin tarihinin bir kısmını görmek. Ülkemizin kuruluşuyla yakından ilgileniyoruz.
15: Anahtarları almadan önce Winnebago'dan Ryan, aracın kesinlikle mükemmel koşulda olduğundan emin olmak için son bir incelemede bulunacak.
19: Yerli bir çift bunu satın alıyor ve çok heyecanlılar. Hemen yola çıkıp karavan hayatının güzelliklerinin tadını çıkarmak istiyorlar. Otobüste biraz dolaşıp özelliklerinden birkaçını göstermek ve her şeyin yerleştirildiğinden ve çalıştığından emin olmak istiyorum. Banyodayız ve özellikle bakmamız gereken bir şey var. Standart bir çamaşır makinesi ve kurutucuyla geliyor. Çok üst seviye tezgahlar, Korea tezgahları. Yatak odasındayız. Müşterilerimizin sevdiği şeylerden biri de yatağın oynatılabiliyor olması. Her şekilde rahat edebilirsiniz. Burada ufak bir duş var. Alıcılar bunu pek seviyor. Çok hoş ve geniş bir çift kapaklı Whirlpool buzdolabı ve dondurucumuz var. Şimdi mutfağa geliyoruz. Burada alıcılarımızın hoşuna giden birçok özellik var. Bunların en önemlilerinden biri de indüksiyon ocağı. Bunların güzel yanı sadece metal kaplar kullandığınız zaman ısınıyor olmaları. Yani bu şeyi açabilirsiniz ve eğer metal bir kap yoksa ısınmıyor. Oldukça fazla miktarda tezgah alanımız var. Mutfaktan oturma alanına geçiyoruz. Bu kısmın dikkat çeken özelliklerinden biri eğlence merkezimiz. Standart bir elektrik şöminemiz var. Bu gerçek bir elektrikli şömine. Serin sabahlarda oturma alanını sıcaklık sağlayacaktır. Burada yukarıda TV'yi serbest bırakan bir mandal var. Arkadaki depoya ulaşmak için bunu istersek açabiliriz. İçecek koymaya yer var. Bu kısımda kendi kasası da bulunmakta.
15: Grand Tour hem içi hem dışıyla zarif mükemmelliğin ve uzman işçiliğin zirvesine ulaşıyor.
19: Şimdi otobüsün dışına çıkıyoruz. En etkileyici özelliği muhtemelen gölgelikleri. Bu Grand Tour'a has bir şey. Burada gördüğünüz şey şu. Otobüsün yanlarından çıkan iki adet gizli gölgelik var. Bu gölgelikler sıradan bir gölgeliğe kıyasla daha uzağa uzanabiliyor. Aracın yanlarını tamamıyla kaplıyor. Bu gizli gölgeliklere eşlik eden başka bir özellik de bagaj kapağı paketimiz.
15: Bu paketin içinde bir dondurucu, buzdolabı kombinasyonu, gizlenebilir bir tezgah, geniş depo alanı ve tek brülörlü indüksiyon ocağı var.
19: Bagaj kapağı paketini kullanıyorsanız kendi TV'niz oluyor. Ama bu TV'nin güzel yanı aşağıdan çözülüp otobüsten çıkarılabilmesi. Size şurayı göstereyim. Bu bölme kapakları açınca şu aşağıda geniş bir depo alanımız olduğunu göreceksiniz. Burada açılabilir tezgah var. Otobüsün herhangi bir yanına doğru çekilebiliyor. Yani ister yolcu tarafında ister şoför tarafında olayım bunu kullanabilirim. Otobüsün iç ve dışındaki her şeyin üzerinden geçtik sayılır ve her şey gayet iyi durumda. Öyleyse artık geriye bu otobüsü yeni sahiplerine verebilmesi için anahtarları C'ye teslim etmek kaldı.
16: Pekala, içeri gelin. Yeni evinize bir bakalım.
18: Göz kamaştırıcı. Çok güzel ama çok da sağlam görünüyor.
17: Çok klas.
18: Çok klas, evet aynen öyle.
17: Şu ahşap kesimlere bak.
18: Yani içeri ilk girdiğimde çok parlak ve güzeldi. Gerçekten görünce başınız dönüyor. Çok sevdim.
17: Büyük ve sağlam. Hoş bir makine. Seyyar bir ev.
18: Ah, bu çok güzel. Bunu sunum için kullanabiliriz. Tabii. Ufak büfe tarzı yemekler sunabiliriz.
16: Burası yatak odanız.
17: Vay canına, çok erkeksi.
18: Ve dediğin gibi çok erkeksi ama yuva gibi duruyor.
17: Evet, çok
18: İkimiz
17: fazla.
18: İkimiz için de en iyisi.
17: Çok erkeksi.
18: İşte benim yatak odam. Ben burada hazırlanacağım ama tarım.
16: Açılabilen çamaşır makinesi ve kurutucusu olan geniş bir banyo.
18: Yolda kıyafetlerimizi yıkamak çok müthiş olacak.
15: Yeni Grand Tour'larını iyice inceleyen Doug ve Beth onu sürüşe çıkarmaya hazır.
16: İşte başlıyoruz. Oryantasyon sürüşümüzü başlatıyorum.
17: Bu kesinlikle beklenmedik derecede iyi. Çok lüks.
18: Aile hayallerimizden biri bir aile olarak gezip şarkı söyleyerek bu ülkeyi dolaşmaktı. Ve bence bunun ne olacak? Harika olacak.
15: Bir sonraki sefere yolda o ikonik W'yu gördüğünüz zaman... Yenilik ve teknolojinin her zaman karavan sanayisini ilerleten ikiz motorlar olduğunu anımsayın. Günümüzdeki karavanlar, atalarımızın ikonik karavanlarından çok daha sıra dışı olsa da bu yaşam biçimine olan sevgimiz hiç değişmedi.
13: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
20: Kredi. 8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira.
21: Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
22: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kart Door'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kart Door Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
23: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedi.
24: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
25: Mol Ped'den kız sözü.
26: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
0: kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
1: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makine.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Bay bay bay, Domino's'um hoş
1: geldin. 15 Ağustos gecesi TürkSat 3 A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
2: Böylesi havuzları hiç görmediniz. En gizli kalmış yerleri siz sulara atlayın diye keşfe çıkıyoruz. Japonya'daki inanılmaz geçitten...
3: Vay be!
2: Dominik Cumhuriyeti'ndeki boş adaya...
4: Vay canına,
3: burada hiç
4: harika.
3: Kimse yok.
2: Ve Yunanistan'daki deniz mağarasına kadar...
3: Vay canına, burası kocaman.
2: Ya da Texas'ta havada yüzmeyi de deneyebilirsiniz.
4: Aman tanrım, wow. Çok çılgın.
5: Tanrım, uçuyoruz gibi.
2: Bodyboardları, paddleboardları ya da yüzen neyiniz varsa alın. Çünkü dünyanın size sunabileceği en güzel gizli suları ziyaret edeceksiniz. Yolculuğumuza Japonya'nın Kyushu adasından başlıyoruz. Burası Nagasaki'nin 135 kilometre uzağında. Epik bir yol sizi epik bir doğal havuza götürüyor. Kyushu, Japonya'nın üçüncü büyük adası. Ülkenin en büyük volkanı olan Aso Dağı'na ev sahipliği yapıyor. Deniz seviyesinden 1600 metre yukarıda olan Aso Dağı yakın zamanda 2016'da patladı. Ama aslında en güçlü patlamaları bundan binlerce yıl önce gerçekleşti. Volkana 56 kilometre mesafede o zamanki patlamaların izlerini hala görebilirsiniz. Burada akışkan lav bir nehir yatağı ile birleşmiş ve Takachiho geçidi denen büyüleyici jeolojik oluşumu meydana getirmiş.
6: Nehirde yüzeceğiz.
7: Evet, suya hemen atlamak istiyorum.
6: Evet, ben de öyle.
2: Scott, Chris ve Greg Takachiho'da atlayabilecekleri bir kayalığı keşfetmiş. Şimdiye kadar bunu sadece kendilerine saklamışlar.
8: Vay şu canına, manzaraya bakar mısınız? Şuna bakın. Çok güzel.
6: İlk olarak geçitten geçiyoruz ve sonra atlayacağız. Hazır mısınız?
8: Evet.
6: Pekala, haydi hadi.
2: Takachiho geçidinin güney ucu popüler bir turist mekanı. Ve buraya gelince bunun nedenini anlıyorsunuz.
6: Vay be. Dostum, bu muhteşem olacak. Çok güzel.
8: Burada su kesinlikle harika. Mükemmel.
2: İnsanı hayrete düşüren V şeklindeki bu kanyon Gokas Nehri tarafından lav kayalarının arasına oyulmuş. Geride volkanik bazalt taşından kayalık bırakmış. Burayı deneyimlemek ve diğer tarafa gitmek için en iyi yöntem bir sandal kiralamak.
6: Kürekler?
7: Kesinlikle.
6: Evet,
7: hadi
6: bu kaslarla. Her yerde yosun var. Bu yeşillikler ve yeşilin tonları. Burası Fern Vadisi gibi.
2: Manai Şelalesi'nden geçeceksiniz. Burası 17 metre yüksekliğinde ve su yukarıdaki bir göletten akıyor.
8: Vay canına.
2: Ancak geçidin burası bu kadar büyüleyici görünse de burada yüzmek ve dalmak yasak. Daha çok aksiyon için hazır olduğunuzda nehir yukarı gitmeli, sandalı bırakmalı ve 20 dakika yürümelisiniz.
6: Dostum, burası müthiş bir yer. Çok güzel.
2: Nehir yatağını takip edin ve yukarıdaki köprüyü bulun. Köprünün altında su dolu bir oyun parkı var. Ve tamamı size kalabilir.
7: Burası.
8: Vay canına.
6: Evet.
2: Bu gizli kalmış doğal havuzun bir adı yok. Ama onu ilk bulan ekip buraya River Hall demiş. Buradaki berrak yeşil sular granit ve insan yapımı bir taş duvarla çevrelenmiş.
6: Burası cennet gibi.
7: Bunun için geldik.
8: Evet.
7: Evet.
8: İdeal gün, ideal koşullar, harika. Çok güzel.
2: Nehir bu bölgede çoğunlukla sığ olsa da aniden 6 metre derinliğe ulaşıyor ve herhangi bir açıdan atlayabileceğiniz mükemmel suları yaratıyor.
6: En yukarıdan başlayamaz mıyız? Evet, atlıyorum.
2: Havuzun üstündeki insan yapımı platformlar 7,5, yanlardaki doğal uçurumlarsa 6 metre yüksekliğinde.
6: Dostum, bu mükemmel. Su harika.
7: Gaza gelmeliyim. Geliyorum. Evet. Dünyanın zirvesi olmalı.
8: Bugün müthişti. Takachiho geçidine gittik. Burada yürüyüşe başlamadan önce sandal kiraladık. Daha sonra 20 dakika boyunca yürüdük ve muhteşem bir yüzme noktasına geldik. Burada bütün gün atlayıp durduk. Harikaydı.
6: Burası aslında çok güzel bir şekilde gizli kalmış bir yer. Adı yok, tabela yok, haritalarda yok. Hiçbir seyahat rehberinde görmedim. Burası bilenler için ideal bir yer. Burayı çok sevdim.
2: Şimdi Yunanistan'a, Girit Adası'na gidiyoruz. Burada yerel halkın turkuaz cenneti dediği kumsalı keşfedeceğiz. 7700 kilometre karelik Girit, Yunan adalarının en büyük ve kalabalık olanı. 1000 kilometrelik kıyı şeridi ve beyaz kumlu plajları yılda 1 milyondan çok ziyaretçi çekiyor. Ama canlı turizm endüstrisinin yanında tarihi eskiye dayanan bu adanın hala gizli kalmış yerleri var. Bunlara sadece yerel halkın bildiği ve kumların her iki tarafında da görebileceğiniz en parlak mavi sulara sahip plaj da dahil. Burası Balos Plajı. Burada yaşayan Katerina ve Maria, Balos Plajı'nda eğlence dolu bir gün geçirmek için feribotla gelen arkadaşlarını alacak.
5: Çok yaşasın. Çok heyecanlıyım çünkü Balos Plajı'na gidiyoruz. Bu harika.
9: Evet, işte bu müthiş olacak. İlyana'yı çok özledim ve harika vakit geçireceğiz.
10: Daha sık gelmelisin.
2: Balos Plajı, Kisamos Limanı'na sadece 19 kilometre uzaklıkta. Ama virajlı yollardan dolayı yolculuk 45 dakika sürüyor.
9: Aslında biraz engebeli ama eğlenceli. Sizi bilmiyorum ama ben burada çok iyiyim.
2: Ama yol bir noktaya kadar devam ediyor. Arabanızı park ettikten sonra 1,5 kilometre yürümelisiniz.
10: Yapalım hadi.
9: Gidelim. Yaşasın, işte geldik.
5: Bugün için gerçekten heyecanlıyım.
2: Yürüyüş sizi 150 metre aşağı götürecek ve çok geçmeden Avrupa'nın en özgün kumsal manzarasını göreceksiniz.
9: Sonunda denizi gördük.
10: İşte geldik.
5: Kumsala doğru yürüyorsunuz ve burayı ilk gördüğünüz zaman buranın var olduğuna bir türlü inanamıyorsunuz. Vay, burası gerçek mi acaba diyorsunuz.
2: Balos 500 metre uzunluğunda kumluk bir plaj. Burası neredeyse Gran Husa ve Tigani burunlarını birleştiren bir köprü gibi.
9: Aman tanrım.
10: Şuraya bakın.
5: Gerçek olamaz. Çok güzel.
2: İki tarafında da su var. Güney yüzüne Balos Lagünü deniyor. Kuzeyi ise Balos Plajı.
5: 25 dakika yürüdük ve artık suya atlamak için hazırım.
2: Yaz aylarında 21 derece civarındaki sıcaklık burayı nefes kesici ve rahat bir yer yapıyor.
10: Berrak su harika. Suda her şeyi görebiliyorsun. Ellerini, ayaklarını.
2: Kuzey yüzündeki dalgalar kumları yumuşatıp düzleştiriyor ve bir oyun alanı yaratıyor.
10: Burada mavinin birçok tonu var. Gerçekten cennet gibi.
9: Mavinin 50 tonu. Evet.
2: Plaj tarafının tadına vardıktan sonra kumsalda 10 dakikalık bir yürüyüşle tamamen farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz. Balos Lagünü'nde sular sakin ve daha sığ. Şnorkelle dalmak için harika.
10: Ana plajdan yürüdük ve suya dalmak için mükemmel bir yer bulduk.
2: Burada kıyıdaki sığ alanda yüzün. Kim bilir, belki de bir Akdeniz kokuna ya da berrak turkuaz sularda yüzen karetta karettalara rastlarsınız.
9: Bütün gün bir macera. Balos plajının en sevdiğim yanı burada denizin ve dağların oluşu. İkisi de yan yana ve sular o kadar mavi ki gerçekten çok güzel. Suya atladığın ilk andan itibaren rahatlamaya başlıyorsun. Doğayla bir oluyorsun. Burası muhteşem.
2: Ama Girit binlerce Yunan adasından sadece biri. Daha gizli kalmış sular arıyorsanız, Kefira Adası'nda hem suyun hem de yerin altına girebileceğiniz gizli doğal havuzu keşfetmelisiniz. Kefira Yunan adalarının küçüklerinden, sadece 260 kilometre kare büyüklüğünde ve burada yaşayan kişi sayısı 3000. Ama bu 3000 kişi klasik mimari ve kusursuz kumsallarla çevrili bir şekilde yaşıyor. Yaz ayları buraya turist getirse de çok azı Kefira Adası'nın en büyüleyici özelliğini biliyor. Çünkü burayı aramak akıllarına gelmiyor. Hemen kıyıda gizlenmiş olan bir kayalık, Haytra Deniz Mağarası adındaki beklenmedik doğal havuzu barındırıyor.
11: Kahve içelim.
6: Tamam. Burası harika.
11: Evet.
2: Bugün Crisanti, Maria ve Jacob bir tekneye atlayıp mağarayı görecek. Ana liman deniz kıyısındaki şehir Kapsali'de ve yolculuğa başlamak için muazzam.
6: Hadi gidelim. Gidelim.
8: Atla.
6: Hanımlar.
11: Evet.
8: Evet.
2: Uzaktan bakınca küçük bir kaya parçası gibi görünen Avgo Adası'na tekneyle gitmek 15 dakikanızı alıyor.
11: Hemen suya atlamak istiyorum.
2: Ama yaklaşırken bu kayalık büyüleyici bir gizemi ortaya çıkarıyor. Dünyanın en sihirli gibi görünen doğal havuzunun girişini.
3: Vay canına, burası kocaman.

0: 8-14 Ağustos arasında Bim'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira.
1: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
7: Bingo Jet Jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
8: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
9: Orijinal Çamlıca gazoz.
10: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Gün boyu çamaşırını koru.
12: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
13: Mol Ped'den kız sözü.
14: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
17: Yüzden fazlasından.
15: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
19: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
7: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
6: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
7: Ama sahipleri onları çok seviyor.
2: İlk arabamdı.
6: Tansiden vazgeçemem.
7: Geriye tek bir soru kalıyor.
6: Kalsın mı? Kalsın mı?
2: Yoksa atsın.
4: Esas heyecan şimdi başlıyor.
7: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
6: Başıma ne gelecek acaba?
2: Bakmaya cesaret edemiyorum.
6: Tata!
7: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
5: Ben Chris.
3: Ben Max.
5: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
5: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
5: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
7: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
14: Yunanistan yaklaşık 1000 tane adasıyla size çeşitli yüzme deneyimleri sunuyor. Ama Kifira Adası'nın kıyısına yakın mesafedeki kayaların arasına gizlenmiş ve bulması kolay olmayan Haytra Deniz Mağarası bunların en iyisi olabilir.
8: Vay canına, burası kocaman.
10: Buna değdi. Kesinlikle değdi.
6: Şahane.
14: Haytra Yunanistan'ın en büyük deniz mağarası. Yüksekliği 22, genişliği ise tam 200 metre. Ve içi enfes parlak mavi sularla dolu.
8: Kocaman.
10: İçeriden kale gibi.
6: Şu renklere bakın. Sanki bıçakla kesilmiş gibi.
10: Burada şair olursun.
6: Evet.
10: Doğa bizden daha büyük.
8: Vay canına. Oo, şuna bak.
14: Davetkar mavi doğal havuzda görüş mesafesi 10 metre. Ama su sıcaklığı 15 dereceye düşebilir. Yanınızda dalış kıyafeti getirmeyi unutmayın.
10: Sevdin mi?
8: Bayıldım.
14: Yüzeyin altında pek çok tür barınıyor. Örneğin mercan balığı ve kaya diplerinde yaşayan deniz anemonları.
10: Muhteşem de ışığı görebiliyorsun. Güneşin ışınları suya yansıyor. Sihirli bir yer. Enerji veriyor. Şahane.
20: Muhteşemdi. Tazelendik.
14: Yüzeyin altında pek çok tür barınıyor. Örneğin mercan balığı ve kaya diplerinde yaşayan deniz anemonları.
10: Muhteşem de ışığı görebiliyorsun. Güneşin ışınları suya yansıyor. Sihirli bir yer. Enerji veriyor. Şahane.
20: Muhteşemdi. Tazelendi.

0: Şimdi Oregon'a, Portland'ın 90 dakika kuzeyine gidiyoruz. Burada çok az bilinen ama size çılgın aksiyon sunan suları olan bir plajı göreceğiz. Portland'ın kaçamak yapılacak en ünlü plajı şehrin 130 kilometre batısında kalan Cannon Plajı. Burada her hafta sonu kaçamak yapmak için gelmiş olan Portland halkını bulabilirsiniz. Ama aynı epik manzaraları kalabalık olmadan görmek istiyorsanız 32 kilometre kuzeye Icola Ulusal Parkı'na gitmeniz gerek. Burada daha çok güzellik barındırmasına rağmen genellikle boş olan ve harika gizli kaçamaklar yapabileceğiniz Indian Plajı var.
1: Hadi Cora. Evet.
0: Portlandlı Erica, Matt, Alex ve Emily köpekleri Cora ile birlikte Indian Plajı'nı keşfedecek.
1: Hazır mısınız?
2: Burada harika gün batımları oluyormuş. Daha önce hiç kıyıda bir gün batımı görmemiştim. İple çekiyorum.
0: Gidiş dönüş 5 kilometre süren yürüyüş Icola Point'ta başlıyor. Büyük Sitka sedirlerini takip edip yol üstünde pek çok köprüden geçeceksiniz. Bazıları insan yapımı, bazıları ise tabiat anadan.
2: Tanrım harika.
1: Aman tanrım, mükemmel bir gün.
0: Patika tepeye çıkarken varış noktası uzakta değil. Eğimi takip edin ve harika bir manzara için hazır olun.
1: Vay canına, mükemmel.
0: Indian Plajı 600 metre. Burası Icola Ulusal Parkı'nın el değmemiş kıyı şeridinin bir parçası.
3: Bir tarafta kıyı boyunca yükselen dağlar var, diğer tarafta ise güzel Pasifik. Ve daha sonra kendimizi bize ait plajda buluyoruz.
1: Dalgalar.
3: Çok canlı.
1: Boogie board yapalım.
0: Yüzecekseniz dalış kıyafetiniz yanınızda olsun. Çünkü su sıcaklığı sadece 15 derece.
1: Tamamdır. Arkadaşlar bugünler içindir.
0: Ama boyu 2 metreyi bulan dalgalar soğuk sulara girmenize kesinlikle değiyor.
1: Hadi.
2: Evet.
3: Boogie board yapıyorduk ve eğleniyorduk. 10 yaşındaki çocuklar gibiydik.
2: Büyük geliyor.
1: Adam.
2: Tanrım harika.
1: Bu doğada geçirdiğim en güzel günlerden biri. Çok iyi zaman geçirdik. Burası en sevdiğim plajlardan biri. Harika bir yer.
0: Buraya varmak için sarf ettiğiniz o kadar efordan sonra erken ayrılmayın. Indian Plajı'ndaki bir gün mükemmel bir gün batımı olmadan tamamlanmaz.
2: Şuraya bakın. Bu kadar güzel bir gün batımı olacağını bilmiyordum. Bu gerçekten inanılmaz. Şimdi oturup tadını çıkartacağım. Burası harika bir yer.
3: Daha mükemmel bir gün olamaz. Arkadaşlar, doğa ve mükemmel bir hava.
0: Şimdi Miami'nin 1300 kilometre güneyine gidiyoruz. Dominik Cumhuriyeti'ne. Aslında kıyının biraz dışına çıkıyoruz. Burada az bilinen ve güzel kaçamaklar barındıran küçük bir ada var. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler'deki en popüler turistik yerlerden. Maryland'ın iki katı büyüklüğündeki ülkeye her yıl 5 milyon turist geliyor. Kıyıdaki tatil köyleri ve inanılmaz dağ manzarasıyla ziyaretçilerin anakaradan ayrılmak için nedenleri olmuyor. Ama yerel halk daha da kusursuz olan cennetin kıyıdan uzakta olduğunu biliyor. Araç bulabilirseniz hayatınızın en güzel plaj gününü Saona Adası'nda geçirebilirsiniz. Annie ve Aaron arkadaşları Alejandra'yı ziyaret ediyor ve Alejandra onları en sevdiği yere götürüyor.
4: Marina'da bile böyle görünüyorsa biraz daha açılınca nasıl olacak bakalım.
0: Buradaki yolculuk Katuana kanalından geçiyor ve yaklaşık 45 dakika sürüyor. Ta ki görebileceğiniz en mükemmel plajı görene kadar.
5: Vay canına, burada gerçekten hiç kimse yok.

0: Birazdan Arizona'da şelaleleri keşfedeceğiz. Ve daha sonra Texas'ta havada yüzeceğiz.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
7: A101'de haftanın yıldızları. Murat Bey taze kaşar peyniri 339 lira. Magnum altılı mini dondurma 269 lira.
8: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
13: Bingo Jet Jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
14: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
15: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
16: Abi motor komple gitmiş.
17: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kargoların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
18: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10... Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank, kartıma
19: din. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
13: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerek.
19: Ama sahipleri onları çok seviyor.
3: İlk arabamdı.
13: Hansi'den vazgeçemem.
19: Geriye tek bir soru kalıyor.
9: Kalsın mı? Kalsın mı?
3: Yoksa atsın.
2: Esas heyecan şimdi başlıyor.
19: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
13: Başıma ne gelecek acaba?
7: Bakmaya cesaret edemiyorum.
3: Tata.
19: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
0: Dominik Cumhuriyeti plajlarına her yıl milyonlarca turisti çekiyor. Ama kıyıdan sadece birkaç kilometre dışarıda aynı güzellikleri kalabalık olmadan bulabileceğiniz küçük bir ada var.
10: Burası konuştuğumuz ada mı?
8: Evet.
10: Harika. Vay canına, her yer palmiye ağacı.
0: Saona Adası cennetten bir parça gibi. 46 kilometrelik kusursuz bir sahil şeridi var.
10: Burası inanılmaz. Çok heyecanlıyım Aaron. Bize Hindistan cevizi almalısın.
4: Tamam.
0: Saona, Dominik Cumhuriyeti'nin kıyıdaki 13 adasından biri.
10: Adayı ilk gördüğüm zaman nutkum tutuldu. Doğru kelimeyi bulamadım.
5: Hello.
0: 27 derece sıcaklıktaki sular kıyı boyunca sadece belinize kadar geliyor. Keşfe çıkmak kolay oluyor.
20: Islanalım.
10: Evet. Evet. Hazırım.
21: Deniz kabuğu. Oh.
10: Küçük bir yumuşakça da var. Kabuğu onunla birlikte büyüyor. Bu kadar olabiliyorlar. Kocaman.
21: Gerçekten.
10: Amerika'da böyle bir yer yok. Böylesine parlak beyaz kumların ve çok güzel yeşillerin arasında turkuaz suların olduğu bir yer yok ne yazık ki. Burası harika.
0: Yüzdükten sonra biraz rahatlamak isterseniz plaja geri dönün. Çünkü tabiat ana her şeyi düşünür.
20: Tamam, ağacı buldum. Güzel Hindistan cevizleri var. Geri kalanlar gibi 25 metre yüksekliğinde değil. Çevirmek gerekiyor. Bu şekilde. Uğraşacağız.
21: Bunları pala olmadan açıyoruz. Ben aslında adalıyım ve bunu daha önce hiç yapmadım.
20: İyi mi?
21: Çok tatlı.
20: Buraya gelip adanın tadını çıkarabildiğimiz için çok mutluyum. Gerçekten harika bir doğa deneyimi. Burası turistlerle dolu değil. Hatta neredeyse kimse yok. Sadece arkadaşlar ve güzel vakit.
10: Muhteşem. İyi demek buraya haksızlık etmek olur. Burası harika. Çok güzel bir gündü. Müthiş.
0: Şimdi Meksika'ya, Baja Yarımadası'ndaki La Paz'a gidiyoruz. Burada sadece denizden ulaşılan gizli kalmış bir plajı göreceğiz. 1250 metre uzunluğuyla Baja dünyanın en büyük ikinci yarımadası. 3000 kilometrelik uzun kıyı şeridine sahip ve dünyanın en güzel tüplü dalış yapılan yerlerinden biri. Güney bölgesi Cabo San Lucas adı verilen tatil köyü şehriyle biliniyor. Burası Meksika'nın en çok turist çeken yerlerinden. Ama kuzeye gittiğinizde farklı bir dünya sizi bekliyor. Burada kıyı boyunca bir sürü boş plaj var. Bunların arasında en güzeli size kusursuz el değmemişlik ve inanılmaz mavi sular sunan Balandra Körfezi.
22: Hazır mısınız?
20: Evet.
22: Ben de.
20: Evet.
0: Mike ve Nathan bir yolcu gemisindeki işlerinden bir gün izin alıp arkadaşları Fernanda'ya katılıyor. Balandra Körfezi'ne gidecekler.
21: Pek çok insanın bilmediği bir şey var. Burası bir körfez değil ve 7 tane plajı var. Sizi en sevdiğim yere götüreceğim. Bu plaja erişim için paddleboardlar gerekiyor. Yürüyerek gitmek mümkün değil.
22: Balandra'yı fazla bilmiyorum. Buraya birkaç defa gelmiştik. Ama keşfetme fırsatım olmamıştı. Burası sadece bize ait gibi.
0: Balandra Körfezi 1,5 kilometre genişliğinde. Kaliforniya Körfezi'nin ucunda yer alıyor ve burayı eski volkanik dağlar çevreliyor. Suları ise sadece 1 metre derinliğinde.
21: Balandra paddleboard için mükemmel. Çünkü akıntı olmuyor. Suya düşersen su derin değil. Ayağa kalkıp devam edebilirsin.
0: Kısa sürede kayalıklar mangrove ormanlarıyla çevrili tuzlu su kanalına çıkıyor.
22: İnanılmaz bir deneyim. Kökler sana doğru geliyor. Ve sanki bir tünelde gidiyor gibisin.
0: Kanalı geçince El Hongo'ya varıyorsunuz. Burası erozyonla mantar şeklini almış az rastlanan türde bir kaya.
21: Tamam, adımlara dikkat. Güzel bir fotoğraf alalım. İşte bu. Burası büyük ilgi uyandıran bir yer ve buraya sürekli geldiğim için mutluyum. Çünkü dünyanın bir köşesinde kendi dünyandasın. Evet, tutun. İşte bu.
0: Tek yapmanız gereken son kayalığı da kürekle geçmek. Devamında cennet sizi bekliyor olacak.
21: Balandra, muhteşem.
0: 400 metre uzunluğundaki Balandro plajına karadan erişim yok ve su tekneler için çok sığ. Ama buraya paddleboardla gelirseniz kendinize ait bir dünya buluyorsunuz.
23: Daha önce güzel plajlar gördüm ama burası muhteşem.
0: ...25 derecelik su sıcaklığı serinlemek için mükemmel. Bölgede sıcaklık 37 dereceye çıkabiliyor.
21: Buradaki su sığ, bu yüzden harika. Çünkü yürüyebiliyorsun ve rahatlayıp güzel vakit geçirmek için mükemmel.
0: Yumuşak beyaz kumlardaki özel bir günden hala tatmin olmadıysanız, plajı çevreleyen 30 metrelik kayalıklar size panoramik bir manzara sunuyor ve buranın güzelliğini daha da ortaya çıkarıyor.
22: Burada her yöne doğru giden güzel suları görebiliyorsunuz. Ve gerçekten hiç kimse yok. İstediğin yöne bakabilirsin ama kimseyi göremiyorsun. Dünyanın bu köşesi sanki sadece sana aitmiş gibi. Mükemmel bir gün ve mükemmel bir yer.
0: Şimdi Arizona'ya, Phoenix'in 160 kilometre kuzeyine, Coconino Ulusal Ormanı'nda çılgın bir yürüyüş yaparak bir çöl vahasına gidiyoruz. Arizona'nın ortası Verde Vadisi denen bir bölgeyle kuşatılmış durumda. Burası yürüyüş parkurlarıyla ünlü ve hiçbir patika sizi vadinin en güzel yeri olan ve sadece burayı bilen rehberlerle birlikte ziyaret edebileceğiniz gizli kalmış doğal havuza ve şelaleye götürmüyor. Eğer harika bir gün geçirmeye ve biraz meydan okumaya hazırsanız sizi West Clear Creek'e davet ediyoruz.
10: Merhaba.
1: Merhaba, nasılsın?
6: İyi, sen
10: İyiyim ya sen?
0: Burada yaşayan Tabby ve Andrew, arkadaşları Aaron ve Chelsea ile buluşup Camp Verde şehrinde yapacakları yolculuğu planlıyor.
11: Burada 4 kilometre kadar yürümeliyiz. Daha sonra kanyonun dar alanına geliyoruz ve aslında yüzmeye burada başlıyoruz.
10: Evet, hadi,
11: hadi. Gidelim.
0: Yolculuğun ilk kısmı Camp Verde'nin 19 kilometre doğusundaki engebeli ve tozlu bir yoldan geçiyor.
6: Dört çekere hiç gerek yok. Sadece aracına güvenen ve eğlenceyi seven birinin olması yeter.
11: Evet, bu eğlenceli kısmı.
10: Geldik.
0: Sırada 4 saatlik bir yürüyüşle kanyona girmek var.
11: Burada çılgın olan şey ucunu görememek.
10: Burası müthiş.
0: 550 metrelik bir inişte sert yüzeyler tek tehlike değil.
6: Çıngıraklı yılanlar var. Aaron'ı ısırıyorlardı. Sesi geliyor.
11: Evet.
6: İşte bir tane var bak.
0: Yola devam edince sonunda kırmızı kayaları görüyorsunuz ve çıkmaz yola geliyorsunuz.
11: Vay canına.
6: Evet.
10: İşte Arizona plajı.
0: Patika West Clear Creek'te son buluyor. Ama havuz burası değil. Burası Narrows adı verilen bir bölge. Dere küçük bir geçit yapıyor ve aslında tam da gidilmesi gereken yer oluyor.
10: Su kesinlikle tazeleyici. Uzun bir yürüyüşten sonra su harika hissettiriyor.
6: Burası gerçekten harika. Minik botlarımız bile var.
10: Kesinlikle.
12: Şahane.
0: Narrows'a geldiğinizde iki muhteşem şelaleden ilkini göreceksiniz.
11: Vay canına, burası çok güzel.
0: Burada 1 metre yüksekliğinde ikiz şelale var ve bunlar doğal bir havuz oluşturuyor.
6: Buranın adının ne olduğunu bilmiyorum ama arkadaşlarımla küvet şelalesi diyoruz. Burası gerçekten büyük bir küvet gibi. Muhteşem bir yer.
0: Küvet şelalesi hızlıca serinlemek için. Ama bu bölgeye gelmenizin asıl nedeni sadece 45 metre ileride sizi bekliyor.
6: Oho!
10: Aman tanrım.
12: Çok güzel.
10: Harika.
11: Vay canına.
0: Burası Maiden Şelalesi. 4,5 metre yüksekliğinde ve doğal bir havuzu var.
11: Dostum hadi dalıyoruz.
10: Çok güzel. Evet.
11: Müthiş.
0: Burası 9 metrelik kayalarla çevrili. Atlamak için mükemmel. Onların yaptığı

0: Atlamıyorum. Tamam şimdi.
1: Bekle.
0: No, nasıl?
2: Harika.

0: Müthiş bir gündü. Harika bir yolculuk. Narros'ta yüzdük, kayalıklardan atladık ve geldiğime seviniyorum. Çünkü buna kesinlikle değen bir yerdi.
1: Şimdi Güney Pasifik'e, Samoa'ya gidiyoruz. Burası bir değil, tam iki tane harikulade doğal havuz barındıran küçük bir yer. Samoa'nın 10 adası 7 milyon yıl önce volkanik aktivite sonucu oluşmuş. Ve bugün ziyaretçiler büyüleyici mercan resiflerinin ve beyaz kumsalların tadını çıkarıyor. Ama nemin genelde %80 olduğu bir yerde yerel halk serinlemenin en iyi yolunun taze su havuzu olduğunu biliyor. Neyse ki ülkenin en iyi iki doğal havuzunu tek günde ziyaret edebilirsiniz. Bunun için yolunuzu büyüleyici Falefa şelalesine düşürmelisiniz.
2: Günaydın.
1: Bugün Dez, Iona ve Clark Falefa şelalesine gidiyor. Ama öncelikle akıllarında suya hızlıca dalabilecekleri sahil kıyısındaki Piula mağara havuzu var.
3: Piula gelip biraz rahatlamak için harika bir yer. Plaja gerçekten çok yakın ve çok huzurlu bir yer.
1: Luffy Luffy kasabasındaki şapelin altında yer alan bu 2 metre derinliğindeki doğal havuz, volkanik lav tüneli sayesinde oluşmuş. Ama bugünlerde daha tazeleyici. Havuz dağlardan başlayan bir taze su kaynağından besleniyor. Burada balıkları görmek mümkün. Güneşte fark edilmeleri kolay.
2: Gerçek olamaz. Bir akvaryumda yüzmek gibi.
1: Bu turkuaz rengi vaha yerlileri yüzlerce yıldır serinletiyor. Ama pek çok insanın bilmediği şey, buranın daha güzel bir yer için geçit görevi gördüğü. Yola Piula'dan Falefa Nehri'ni takip ederek başlayın. Nehir yukarı giderseniz burası sizi Samoa'nın en gizli kalmış yerine götürecek.
3: Vay canına.
2: Güzel.
1: Birazdan, Teksas'taki bu havuz kesinlikle çabuk korkanlar için değil.
4: Aman
5: wow.
4: Tanrım. Çok
5: tanrım.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Net! Kazancım net, sigortam net.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
4: Parasının kıymetini bilenler.
5: Biziz.
6: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
5: Para mı kaybettiniz?
6: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
7: Biz en iyisi kalgona geçelim.
6: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
8: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
9: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
10: Bu var ya bu.
11: Yok, dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyemiyor.
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Hesap basit, hesap basit.
8: Bir arazi canavarı...
9: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
8: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili, bu gerçekten 70'lerin bir ikonu. Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
9: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
8: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
10: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
8: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
11: Samoa adası Upolu'nun kuzey kıyısında yan yana duran iki inanılmaz doğal havuz var. Birincisi Piula Mara Havuzu. Yerel halkın favorisi. Ama buradan devam ettiğinizde gizli kalmış daha çılgın bir yere, Palefa Şelalesi'ne geliyorsunuz. Palefa Şelalesi 10 metre yüksekliğinde, 60 metre genişliğinde. Ve nehir okyanusa giden yolculuğuna başlamadan önce burada bir havuz oluşturuyor.
12: Şahane bir manzara. Yakın zamanda çok yağmur yağdı. Burada akış çok iyi.
11: Okyanus suyunun sıcaklığı 29 dereceyken Falefa'daki sular daha serin ve sakin. Burası tazelenmek için mükemmel. Şelalede su yıl boyunca akıyor ve iyi bir yüzücüyseniz akıntıya karşı yüzebilirsiniz.
12: Buraya gelmek harika bir fikirdi. Su üzerinden akıp gidiyor. Güçlü bir duş gibi. Ve bir süredir Samoa'da yaşayan biri olarak sürekli harika şeyler görüyorum. Ama buradaki şelale bambaşka bir dünya sunuyor. Harika.
13: Burası gerçekten harika bir yer. Günü bitirmek için kesinlikle mükemmel.
11: Şimdi İspanya'ya gidiyoruz. Madrid'in 480 kilometre uzağına. Çünkü burası dünyanın en görkemli plajlarından birini barındırıyor. Bütün yaz boyunca Avrupalı tatilciler İspanya'nın güney kıyısına akın eder. Burası plajlarıyla ünlüdür. Ama ülkenin kuzeybatısının da plajları olduğunun pek az kişi farkında. Kuzeydeki Galicia bölgesi Atlantik Okyanusu'na ve Biscay Körfezi'ne bakıyor. Burası eski ve tarihi kasabalarıyla ve geniş kumluk sahilleriyle ünlü. Ve gelgitin doğru zamanında geldiyseniz İspanya'nın en muhteşem plajı olabilecek geçitlerle kaplı kayalıkların arasındaki Katedraller Plajı'nı görebilirsiniz.
14: Her zaman keşifteyiz. Bütün güzellikleri keşfediyoruz.
11: Bölgenin yerlisi Diego ve Alejandra, Ribadeo şehrine 13 kilometre kala arkadaşları Kike ve Catalina ile plaja gidecek.
14: Merhaba. Ne haber?
12: Merhaba.
14: Nasıl gidiyor? Plaja gidip sörf yapmaya ve keşfe çıkmaya hazırız. Çok eğleneceğiz.
11: Burada aşağı inen merdivene dikkat edin. Yaklaştığınızda sizi hayrete düşüren varış bölgenizi göreceksiniz.
12: Vay, muhteşem.
11: 400 metre uzunluğundaki Katedraller Plajı, tabiat ana sayesinde 500 milyon yılda oluşmuş bir yer. Burası gotik mimariye benzeyen az rastlanan türden kaya oluşumlarıyla ünlü.
14: Harika değil mi?
12: Her yerde sihirli bir enerji var. Mağaralar ve kayalar inanılmaz.
11: Sular yükseldiğinde bütün bölge sular altında kalıyor. Ama 4 saat boyunca kumlara erişip kuvars ve kayrak kayalık mağaraları keşfedebilirsiniz.
14: Burası müthiş bir yer. Söyleyecek kelime bile bulamıyorum.
11: Mağaraları geçince 27 metre yüksekliğindeki kemeri göreceksiniz.
14: Vay canına.
15: Şuna bak.
14: Vay canına.
11: Kaya midyeleri gelgitin yüksekliğine işaret.
14: Sular geri geldiğinde burası su altında kalıyor.
11: Sonunda bir sürü kemerden oluşan ve katedrale en çok benzeyen yapıya geliyorsunuz.
14: Vay canına, vay canına. Burası kesinlikle müthiş. Mağaralar ve kayalardaki oluşumlar.
11: Ama sörf yapmadan gün bitmez. Su sıcaklığı 15 derece. Bu yüzden yanınızda dalış kıyafeti getirmeyi unutmayın. Sular yükselmeden yarım saat önce su epeyce sakinleşiyor. Bu da kayalıkları farklı bir perspektiften yaşamanıza olanak sağlıyor.
14: Müthiş hissediyoruz. Burada hiç kimse yok. Doğayla birlikte özgürleşiyor gibiyim. Okyanus ve bu güzel kumsal.
11: Ama çok geçmeden dalgalar geliyor ve Katedraller Plajı'nı ziyaret saatinin dolmak üzere olduğunu gösteriyor.
14: Okyanus, plaj, kimse yok. Sadece biz varız. Burayı herkese tavsiye ediyorum. Gelin bu güzel yerin Galicia kumunun tadını çıkarın. Daha fazlası olamaz. Muhteşem.
11: Yüzme yerleri bulmak için dünyayı gezmekten yoruldunuz mu? Sizler için bir havuzumuz daha var. Burası kolay erişilebilir ama nutkunuzun tutulacağı yine garanti. Şimdi Texas Houston'a gidiyoruz. Aslında yukarı çıkıyoruz. 40 kat yukarıya. Her yerden harika manzarası olan bir havuza. Houston, Texas'ın en kalabalık şehri. Nüfusu 2 milyon. NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'ne ev sahipliği yapıyor ve Amerika petrol endüstrisi içinde bir merkez. Ama yaz sıcakları 30 derecenin üstündeyken burada yaşayanlar serinlemek için farklı yollar arıyor. Bu yüzden yepyeni bir bina bunu yapmak için harika bir ayrıntı eklemiş. Sadece çatıda olan bir havuz değil, çatının en ucunda duran bir havuz. Şehir merkezine gidin ve kafanızı kaldırın. Belki bu havuzu görebilirsiniz. Yeni evli çift Kelly ve Alan ev aramaya başladı. Ve böylesine farklı bir ayrıntısı olan binayı duyduklarında bakmak için bir tur ayarladılar.
0: İşte orada. Aman
15: görünüyor,
0: tanrım.
15: Vay.
0: Çok çılgın.
15: Tanrım.
11: Dairelerden oluşan binanın havuzu 42. katta. Binanın inşaatı ise 2017'de tamamlanmış.
16: Günaydın.
0: Merhaba.
15: Günaydın.
0: Ben Kelly.
16: Ben Philip.
15: Alan.
16: Evet, hoş geldiniz.
0: Vay canına, burası harika.
11: Binayı tasarlayanın aklında eğlence varmış.
16: İşte oyun odamız.
15: Oyun
0: Aman
15: odası.
0: Aman tanrım.
15: Vay.
11: Burada golf oynayabilir, sinema salonunda film izleyebilirsiniz.
15: Çok rahat. Sinema salonundan çok daha güzel.
0: Evet.
15: Harika.
0: Evet.
11: Ama binanın sunduğu en güzel aktivite için en üst kata çıkın.
15: İşte aradığımız havuz.
16: Evet, size açayım bir bakın.
15: Aman tanrım, burası harika. Manzarası nefis.
11: Binanın en üst katındaki havuz, Texas'ın en yukarıda bulunan havuzu. Ve Houston şehir merkezine yukarıdan bakıyor.
16: Havuzu ilginç bir fikirden çıktı. İlk başta çok çılgın geldiği için gülmüştük ama sonunda evet bunu yapıyoruz dedik. İnsanlar burada çok büyük keyif alıyorlar.
0: Bu manzara...
16: Hazır mısınız?
0: Evet.
15: Evet.
0: Burası inanılmaz.
11: Ama asıl nefes kesici olan havuzun içindeki manzara. Havuz binanın kenarının 3 metre ötesinde asılı duruyor ve tabanı şeffaf plexiglastan. 20 santimetre kalınlığındaki şeffaf panel 150 metre aşağıdaki Houston şehriyle aranızdaki tek şey.
0: Bu gerçekten harika.
15: Sanki tablo gibi.
0: Böyle bir havuz görmemiştim. Muhteşem.
11: Bu binada oturan kişi sayısı hızla artıyor. Eğer siz de günlerinizi bu havuzda geçirmek istiyorsanız acele edin.
15: Dünyanın en harika havuzu. Uçuyoruz.
17: Casco, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
18: Kazancım net, sigortam net.
19: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
20: Ha! Maydanoz.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla. İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel. %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle ice break her

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
5: kartım hadi. Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
6: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı.
7: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
6: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili.
8: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
6: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
7: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
6: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
8: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
6: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.

0: Şu anda Alaska Talkeetna'da çok popüler bir restorandayım ve Seward'ın çılgınlığı meydan okumasında yarışacağım. Bu meydan okumayı kazanma şansım ne kadar?
1: Bunu pek çok insan denedi evet. Ve başarıyla bitiren sadece 15 kişi.
0: Eğer bu 2,5 kilo gelen rengi burgerini ve kızarmış patatesleri bitirebilirsem bir tişört ve böbürlenme hakkı kazanacağım.
2: Bunu yemeği denemesi bile delilik.
0: Midemde sanki patatesten bir tuğla var.
3: Bu gerçekten korkutucu.
0: Rengi burgeri seni yeneceğim, dinle beni. Yemek sevdamız yıllar içinde kontrolsüz bir şekilde arttı. Aman tanrım, büyüdü. Vay canına, acılaştı. Wow. Ve kalınlaştı. Nedir bu? Ama bu kahraman... Aman tanrım. Ülkedeki en efsanevi lezzetlerin tadına bakmak için daima hazır. Ben Casey Webb. Evet. Tek silahım olan restoran işletmeciliğindeki onlarca yıllık deneyimlerimle... Casey! Maceralara atılıyorum. Biftiği getirin. Yemekler... Buralar benden sorulur. Çok çılgın bir yolculuk olacak. Güçlü Casey tabağının başında. Karşınızda ben bunu yerim. Ülke çapındaki ziyafet arayışım beni Alaska'ya getirdi ve burada krallara layık yengeçlerden yiyeceğim. Yerel oyunlar oynayacağım ve hatta ciddi bir et dağına tırmanacağım. Hadi şimdi gelin, son sınırı görelim. Texas'ın iki katı büyüklüğünde olan Alaska, açlığı doymayan bir eyalet. Ve yaz geldiğinde hayvanlar ve maceraperestler kilometrelerce uzanan tundrayı, bereketli nehirleri, soğuk kıyı sularını ve bu sularda gezilen Alaska'nın önde gelen lezzetlerinden birini deneyimliyor, kral yengeçlerini. 1959 yılında eyalet olduğundan beri Amerikalı balıkçılar Alaska'nın engin sularında neredeyse 1 milyon ton kırmızı kral yengeç avladı. Ve bu ufaklıkların en tazeleri de tabii ki sahil şehri Anchorage'da oluyor. Her şehrin ağızları sulandıran yerel bir favori mekanı olur. Anchorage'dakinin adı Hilebaz Somon ve burası çok beğenilen bir lezzeti Alaska tarzında sunuyor. Yengeç de olsa sonuçta bir kral değil mi? Hadi.
4: Evet, harika.
5: Burası mahalle arası bir mekan ama yaptıkları her şey çok güzel görünüyor. Kalite gerçekten muazzam. Deniz ürünleri sevenler için bir cennet.
0: Tamam. Yengeçlerin kral olduğu bir şehirde Hilebaz Somon'da yapılan kraliyet kabuklusu başka hiçbir yerdekine benzemiyor.
6: Burada hemen her şey yengeçli olabilir. Ve yengeçe doyulmaz.
0: Tam bana göre. Izgara peynirli yengeçten yengeç Benedict'e kadar. Peki bunun daha önce yediklerinden farkı ne?
7: Yengeci farklı.
0: Kesinlikle. Burası Amerika'nın en çok sevdiği yemekleri Alaska usulü lezzet bombalarına dönüştürüyor. Olsa her gün yengeç yer misin?
5: Evet.
7: Evet.
0: Ama eğer Alaska kraliyet sofralarına yaraşır bir şeyler istiyorsan o zaman kral yengeçli akşam yemeği tabağını yemelisin. Yarım kilodan fazla gelen ve mükemmel lokmalar halinde kesilmiş kral yengeçler. Böyle bir sunumu hiç görmemiştim.
8: Kabukla uğraşmadan sadece tadını çıkarıyorsun. Aslında bir parça biftek gibi ama kral yengeç. Öyle sulu ve yumuşak ve öyle etkili ki bu...
0: Deniz bifteği.
8: Evet, deniz bifteği.
0: Bu tabakta bacak var, yengeç bacağı. Ve şimdi favorilerden olan bu akşam yemeği tabağının nasıl yapıldığını görmek için mutfağa gidiyorum. Cem!
9: Nasılsın bakalım?
0: Harika, sen?
9: Ben de iyiyim.
0: Yengeç yedim ama hiç Alaska'da yemedim. Nereden başlıyoruz?
9: Yengeç için standart dostum. Bir sunum vardır ama biz öyle yapmıyoruz.
0: Evet. Somon gibi hilebaz.
9: Bu tipik bir yengeç bacağı.
0: Bazı yengeçlerin en çok kıskaçları sevilir ama kral yengeçlerin eti bu 1 metreye kadar uzayabilen uzun bacaklarda saklı. Aslında Alaska'da 3 farklı çeşit var. Kırmızı, mavi ve altın ama...
9: Ha?
0: Yemek için en çok kırmızılar kullanılıyor. Çünkü kırmızı kabuklarından dolayı en çok onlar tanınıyor. İçi tamamen et, benim gibi. Pek çok yengeç restoranı bütün bacak servis ederken hilebaz somon kabukla mücadele etme durumunu ortadan kaldırıyor. Böylece bir deniz ürünleri çayla bile eti kolayca mideye indirebilir.
9: Oh.
0: Şu ete bak. Ha, bu bir bacak ve içi sadece et. Alaska kral yengeci. Zengin ve tatlı. Tadıyla ve bunun yanında ıstakoza benzeyen narin dokusuyla ünlü. Harika.
9: Şimdi bunlardan birkaç tane kırıyoruz.
0: Jimmy acımıyor ve kırıyor.
9: Evet.
0: Ben de yapsam?
9: Tabii.
0: Ve buradaki eklemlerden?
9: Evet. Hayır. İşte böyle. Tamam.
0: Şuna bakın. İşte burada. Bunun hepsi yengeç eti.
9: Nasıl sunulduğunu hatırlamalarını istiyoruz.
0: Oh. Evet. Nasıl ve nerede sunuldu? Bütün bu uzantılar eti nazikçe ısıtmak için tuzlu su banyosu yapıyor.
9: Ve suya bırakıyoruz.
0: Küçük ayak parmaklarını.
9: Evet. Evet ve su kaynıyor olsaydı yengeç etinin bütün o sulu dokusunu yok ederdi.
0: Bunu istemeyiz. Jim sotelenmiş sebzelerden ve yasemin pilavından bir tabak hazırlıyor ve bunların yanına son olarak da yengeç bacakları geliyor.
9: İşte ünlü
0: gerçek
9: tabağımız.
0: Gerçek spesiyel. Artık başlıyorum. Oh, tereyağı. Oh, harika. Öyle tatlı ve leziz ki ve harika bir suyu var.
9: Evet.
0: Istakoza çok benziyor. İçinde bir sürü tat var.
9: Harika.
0: Tereyağı yengecin kendine has tadını bir üst boyuta taşımış. Gerçekten müthiş.
9: Çok güzel.
0: Hmm. Oh. Ha. Şimdi 150 kilometre kuzeye gidip Alaska'nın el değmemiş doğasının içine dalıyorum. Çünkü Talkeetna'da devasa porsiyonlar beni bekliyor. Sadece 800 kişinin yaşadığı Talkeetna, eyaletin en yüksek dağı olan Denali'yi ziyarete gelen macera perestlerin sıklıkla uğradığı bir şehir. Şimdi gelin, bütün o yürüyüşçülerin ve dağcıların enerji topladığı yeri görelim. Hadi gelin. 2009 yılında açılan restoran, kendi özel üretimleri olan soğuk içecekler ve bunların yanında Alaska klasiği yemekler sunuyor.
4: Bugün buranın 4 içeceğini denedim ve cidden hepsi harika.
0: Yemek nasıl?
4: Bu seyahatte birkaç defa somon yedim. Buradaki şahane.
0: Hollywood tarzı somon balıklı sandviçten taze Alaska Hollywood balığına kadar. Bu menüde toprağın ve suların insanlara sunabileceği lezzetlerin sadece en iyileri bulunuyor.
7: Balık bundan daha taze olamaz. Bundan daha iyisini bulamazsın.
10: Söyleyelim.
0: Şu anda ben de acıktım.
9: Güzel.
0: Ama hiçbir şey açlığı bu köfte kadar tatmin edemez. Rengi etinden rosto köfte artı patates püresi ve üstüne karabiberli gravy. Bu herhangi bir rosto köfte değil.
11: Uuu tanrım. Afiyet olsun.
0: Lokman çok
2: büyük. Evet ya büyük ya hiç.
11: Bu çok lezzetli.
7: Dağdan yeni döndük.
12: Ve rengeyikli rosto köfteyle içeceği hak ettik dedik.
7: Daha önce hiç rengeyi yememiştim ve bu gerçekten müthiş. Bütün gün yedim.
0: Şimdi her şeyi yakından görmek için mutfağa gidiyorum. Kevin. Nasıl gidiyor?
13: Çok iyi. Bugün bekar köftesi yapacağız.
0: Bu köftenin adı neden bekar?
13: Çünkü burada son sınırdayız ve erkekler kadınlardan çok daha fazla.
0: Oh. Hepimiz bekarız. Ya da bazılarımız sen?
13: Evet.
0: Ha güzel. Ve bugün rosto köfte yapıyoruz.
13: Evet.
0: Bunun içinde 3 farklı çeşit et olacak.
13: Evet bu doğru. Burada rengeyiği var. Nefis.
0: Rengeyikleri daha çok kutup bölgesinde yaşıyor. Yağsız ve yumuşak etleri var. Ve yemeğe güzel tatlar katacak. Zatenleri gelsin bakalım. Çoğu rosto köftesinin aksine bu mekanın tarifinde hiç yulaf ya da ekmek kırıntısı yok. Sadece rengi eti karışımı. Çoğu yoğun kıvamlı olacak.
13: Gerçekten öyle. Yoğun ve lezzetli.
0: Ateşte pişirilmiş biberler ve soğanlar. Onları da ver Kevin. Malzemeler birbirini tutsun diye yumurta, karabiber ve tuz.
13: Bu partiden 4 tane 2,5 kiloluk çıkacak.
0: Ha.
13: Evet.
0: Bu bebek büyük.
13: Kesinlikle.
0: Bütün malzemeler karıştıktan sonra etli karışımı kaplara bölüyoruz.
13: Bunlarda hiç boşluk kalsın istemiyorum.
0: Evet, hiç hava kalmamalı.
13: Bence bu iyi.
0: Tamam. Öğreniyorum Kevin.
13: Tamam. İlk günün.
0: İlk günüm. Şekil almış köfteler sonra düz tepsiye konuyor. İşte bu.
13: Evet, güzel.
0: Güzel görünüyor.
13: Evet.
0: Ve de büyük. Sonrasındaysa her yanını tatlı ve ekşi ketçapla kaplıyoruz. Güzel. Harika.
13: Bu bütün o suyun içinde kalmasını sağlayacak.
0: Ve sanırım bu kadar.
13: Bu kadar.
0: Fırına girmeye
13: evet,
0: hazır.
13: Artık fırına.
0: Rosto köftemiz 160 derecede pişerken buraya özel bir tarif olan ve içinde bol miktarda meyane, yine bol miktarda taze biber ve et suyuyla karabiberli gravy'den yapıyoruz. Bu kıvamı koyulaştırmak için değil mi?
13: Doğru, doğru.
0: Ve sonra bunu köftelerimizin üstüne dökeceğiz.
13: Güzel.
0: Daha fazla tarz.
13: Zengin ve güzel.
0: Zengin ve güzel. Daha çok biber.
13: Daha çok bekar hayatı.
0: Bekar hayatı, evet. Bilmez miyim? Ketçapla mühürlenmiş rosto köftemiz 1,5 saat mükemmel şekilde karamelize olduktan sonra onu dışarı alıyoruz. Tadını şimdiden alabiliyorum. Çok güzel.
13: Kesinlikle.
0: Kevin bana gerçekten büyük bir dilim kesiyor. Porsiyon mu bu?
13: Evet, porsiyon bu.
0: Ve bunu suya hapsetmek için son bir kere daha ızgaraya atıyor. Nefis, çok iştah açıcı görünüyor.
13: Yemeğe hazır mısın?
0: Hazırım. Nasıl bildin? Üzerinde ızgara izleri olan rosto köfte, yanında koca bir dağ kadar patates püresi ve karabiberli gravy ile sunuluyor. Ve
13: şundan ben de biraz alayım.
0: Çok zengin, rengeyinde hiç av eti tadı yok. Şahane ve bir sürü tat var ve diğer etlerin yağ rengeyinin yağsız oluşunu çok iyi bir şekilde dengelemiş. Karabiberle çok hoş biraz bir yapıyor. Baharat da dağılmış. Boğazından geçerken biraz yakıyor. Yoğun ve doyurucu ve Alaska'da koşuştururken midende bu olmalı. Alaska Talkit'in adayım ve bu çok özel restoranda Seward'un çılgınlığı meydan okumasında yarışacağım. Bundan galip çıkan 16. kişi olursam bir tişört ve ebedi zafer kazanacağım. Rengi burgeri seni yiyeceğim. Dinle beni. Adını Denali Dağı'nın zirvesine giden tehlikeli rotadan alan restoran 97'de açıldığından beri Talkitna'nın en popüler mekanlarından.
8: Burası takılmak için harika bir yer. Yemekler iyi, fiyatlar iyi, insanlar iyi.
0: Pisi balığı ve patates gibi Alaska lezzetleri devasa porsiyonlarda sunuluyor. Şunun büyüklüğüne bakın ve rengeyikli nacholar.
5: Sevdin mi?
0: Ama onları en iyiler listesine koyan rengeyi burgerleri.
10: Büyük bir burger ve av eti tadı yok. Çok iyi.
0: Geyik nasıl?
10: Neredeyse sıfır yağ ama hala sulu. Bu gerçekten çok ama çok zengin bir et diyebilirim.
4: Çünkü Alaska.
0: Çünkü Alaska.
10: Aynen öyle.
0: Ancak menüdeki bütün o efsane Alaska burgerlerin hiçbiri Seward'ın çılgınlığının eline su dökemez. Bu bir kiloluk rengi köftelerinin bir kiloluk salam ve eritilmiş peynirle ve 20 parça pastırma ile buluştuğu ve tüm bunların 3 parça kızarmış ekmeğin arasına konduğu ve son olarak da en üstte Alaska bayrağının dikildiği 2,5 kiloluk epik büyüklükte bir tabak. Oo evet, kızarmış patatesleri de unutmayalım.
7: Bu küçüğü.
0: Yarışmadaki burgerin evet. Küçük boyu. Ve bunun evet. İki katını yiyorsun.
7: Evet.
0: Ve adı da Seward çılgınlığı. Ve bir saat evet. Süren var.
7: Tam
0: anladığım kadarıyla. Sen nasıl saldırmıştın?
7: Ben ilk olarak köfteye daldım.
0: Eti yedin
7: evet,
0: değil mi?
7: Evet.
0: Aradan
7: eti
0: çıkardın.
7: Yedim. O zaman et pek küçülüyor.
0: Peki en zor kısmı
7: patates.
0: Neresi?
7: En zoru patates. Biri bana bunu ye ya da Danila'nın zirvesine çık dese daha çıkıyorum derim. Evet.
0: Şimdi bu devasa burgerin nasıl yapıldığını görmek için mutfağa gidiyorum. Merhaba,
1: merhaba
0: Kent,
1: Casey, nasıl gidiyor?
0: Daha iyi günlerim olmuştu Seward'ın çılgınlığı.
1: Aslına bakarsan Seward'ın çılgınlığının adı Alaska'yı satın alan adamdan geliyor. Onun adı William Seward'tı, Dışişleri Bakanı'ydı. Ve herkes bunun bir şaka ya da bir hata olduğunu düşünüyordu. Ona deli deniyordu.
0: Kimse iyi fikir demedi.
1: Kesinlikle.
0: Ama o
1: ve
0: yine de yaptı.
1: Anlaşıldı ki bu fikir harika.
0: Harika. Ondan geldim. Hadi yapalım şu şeyi.
1: Bir kilo rengeyi. Bunu evet. Şimdi ızgaraya atıyoruz.
0: Rengeyi eti, sığır eti yerine aldığımız bir oyuncu. Daha yağsız, protein miktarı 3 kat fazla. 15 dakika içinde köfteler mükemmel şekilde orta az pişiyor. Ve hiç küçülmediler.
1: Evet.
0: İçinde çok fazla yağ yok. Bu en büyük özelliği. O zaman devam edelim. Kenton ekşi mayayla yapılmış somun ekmekten 3 parça kesiyor. Kazanma şansım ne kadar?
1: %50.
0: Evet.
1: En fazla.
0: Ben de öyle hissediyorum.
1: En fazla.
0: Ekmekler kızarırken Kenton yarım kilo tütsülenmiş salam ve yarım kilo İsviçre ve Amerikan peyniriyle 2 deste yapıyor. Birçok küçük salam peynirli sandviç yapacak
1: Hayır.
0: gibisin.
1: Bunun tamamı senin için sevgili dostum. Ve şimdi biraz da bizim yağlı sosumuzdan.
0: Bana bundan bahsetsin.
1: Bunda pastırma ve jalapeno biberleri var, ekşi krema, soğan ve biraz da sarımsak.
0: Hiçbir tadı es geçmiyorsun.
1: Oo asla.
0: Kenton marul, domates ve kırmızı soğan ekliyor. Çok klasik şekilde yapıyorsun.
1: Klasikler en iyisidir.
0: Sonunda devasa köftelerimizi de koyabiliriz. Rengeyi Burgeri Dağı'nın ana kampının üstünde yarım kilo salam ve peynir ve 10 parça pastırma geliyor. Ve daha sonra bunun Seward'ın çılgınlığı olması için aynı işlem tekrarlanıyor. Bir vampirin kalbine saplar gibi. Bu yüksek burger dağına Casey'nin deliliği diyorum. Bütün bunların yanına yarım kilo patates kızartmasının da gelmesiyle düşmanım artık hazır. Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Seward'ın çılgınlığı. Uzun boyuna güvenme. Seni ezip geçeceğim. Hey, evet, evet, evet. Evet.
14: Merhaba Casey. Birkaç tane basit kural var. Bir, masadan gidemezsin. İki, önünde duran her şeyi bitirmelisin. Ve üç, 60 dakikan var.
0: Hadi yapalım Alaska.
14: Üç, iki, bir, başla.
0: Tamam.
14: Yapabilirsin.
0: Stratejim burgeri parçalamak ve ilk olarak ete saldırmak ve Renge'yi aşkına. Bu gerçekten çok lezzetli. Bu köfteye bayıldım.
12: Bu Renge'nin kendisi kadar. Bilemiyorum, belki ilk olarak sebzeli yemeliydi.
0: Burada çok sebze yok ki.
12: Aslında kararlı gözüküyor, bence yapabilir.
0: Bu meydan okumada 60 dakika sürem olsa da iyi bir hızla ilerlemem gerekiyor. İlk köfteyi bitirdim, ikinciye başladım. Ve rengi gerçekten sulu ve yumuşak. Ve hiç av eti gibi değil. Bunun en zor olacağını düşünüyordum ama sanırım gerisi daha zor. Önümde daha çılgın miktarda yiyecek var. Mesela tam tamına yarım kiloluk karbonhidrat dinamiti. Ve midem nihai sınırına dayanmadan önce daha ne kadar yiyebilirim bilmiyorum.
15: Böyle bir şey varken nereden başlamalısın bilmiyorum. Bu gerçekten korkutucu görünüyor. Ama arkasında Tolkitna var ve bence yapabilir.
16: Evet, hadi bakalım Casey.
8: Evet.
16: Hadi.
0: Çok ekmek, çok tat var. Bu yağlı sos. Çok güzel. Ama ekmek çok.
17: Bunu yemeği denemesi bile delilik. O şey tam 2,5 kilo.
18: Bu kesinlikle en zor kısmı. Çünkü artık orada gerçekten yorulmaya başlıyorsun. Daha fazla yiyemem diyor.
0: Kafamın içinde misiniz?
18: Bu yarışmaya katılan çoğu kişi bu noktaya bile gelemiyor.
0: Oh, tamam.
18: Kendine şunu sormalısın. Daha ne kadar çiğneyebilirim?
0: Ağzıma yeri geldi tek tek, yeri geldi avuç avuç attım ve o acımasız kızarmış patatesleri bitirmeyi başardım. Patatesler biter, rengekleri gider, onların hepsini yedim. Ve şimdi de kalanlar. 30 dakika olmuşken Seward'ın çılgınlığının yarısından fazlasını mideye indirdim ama önümde hala bir sürü yiyecek var. Dürüst olmam gerekirse patatesler midemde Renge ile birlikte şişiyor. Şu noktada sebzeler bile fazla geliyor. Oh, marulun her yerinde o yağlı sostan var. Ama bu Alaska meydan okumasının beni yenmesine izin vermeyeceğim. O yüzden içimdeki vahşiliğe sesleniyorum ve oradaki gücü açığa çıkarıyorum. Sebzeleri yok ediyorum, ekmeği ezip geçiyorum.
19: 2/3'ünü bitirdi bile ve burada bir mucizeye tanık oluyorum. Çünkü o şey o kadar büyük ki bu gerçekten muhteşem, harika. Hadi Casey, hadi.
0: Ama o şeytani patatesleri çok erken bitirdim ve şimdi onlar da benden intikam almak istiyor. Midemde gerçekten patatesten bir tuğla var.
16: Ne haber Casey? Son 20 dakikan kaldı.
0: Bilemiyorum dostum. Karnım sanki nasıl derler doydum.
16: Doydun? Belki okay biraz. Hadi Casey, hadi Casey, hadi. Yapalım şu işi.
20: Hadi göster kendini.
16: Hadi Casey. Yaparsın. Casey.
0: Ama dahası olmuyor ve Seward'ın çılgınlığı beni alt ediyor. Çocuklar buraya kadar, patlamak üzereyim. Patatesler şişirdi. Patates suyuyla patlayacak gibiyim. Üzgünüm çocuklar.
19: Harikaydın.
0: Kötü değildin.
20: İyiydin dostum, harikaydın.
0: Maalesef. İnsan yemeğe meydan okudu ve yemek kazandı. Ama sizi seviyorum Alaska. Evet.
16: Bayrak sende kalabilir.
0: Evet, bayrak
16: evet,
0: kazandı.
16: Sende kalabilir. Evet.
21: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Abi motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
7: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
8: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
7: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene. Oh Milo Puff.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Uyandıralım.
5: Çıtır

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı.
2: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
1: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili.
3: Bu gerçekten yetmiş. Sana yakışana tak.
0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max.

0: Gelmiyor.
1: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
2: Kaliforniya'da bulunan San Luis Obispo'dayım ve Liberty'nin restoranının 3 kiloluk patçosuna eşli meydan okumaya geldim. Tabağı 2 kişi olarak 28 dakikada bitirmemiz gerekiyor. Deneyenlerin %80'i başarısız olmuş. Bu çok fena. Neden 28 dakika?
3: Yarışanların yaptığı en kısa süre buydu.
2: Eğer restoranın bir sadık müşterisiyle birlikte 8 burgeri...
4: Tabak dop dolu. Burgerler kocaman.
2: Tepeleme patçoyla yemeği başarırsak...
5: Birer yiyorlar. Zaman doluyor. Bu adamlar fazlasıyla rekabetçi.
2: Bedava tişört kazanacağız ve duvara fotoğrafımız asılacak.
6: Kesin bunu yapabilirsin hadi. Yuhuu!
2: İşin bitti patço. Yemek sevdamız yıllar içinde kontrolsüz bir şekilde arttı.
6: Oh,
2: aman tanrım. Büyüdü. Vay canına. Acılaştı. Woo! Ve kalınlaştı. Nedir bu? Ama bu kahraman... Aman tanrım. Ülkedeki en efsanevi lezzetlerin tadına bakmak için daima hazır. Ben Casey Webb. Evet. Tek silahım olan restoran işletmeciliğindeki onlarca yıllık deneyimlerimle...
7: Casey!
2: Maceralara atılıyorum. Bifteyi getirin. Yemekler, buralar benden sorulur. Çok çılgın bir yolculuk olacak. Güçlü Casey tabağının başında. Karşınızda ben bunu yerim. Bu seferki mutfak serüvenimde Santa Barbara, Kaliforniya'daki yerel favorileri, geçmişin ağız sulandırıcı lezzetlerini deneyip koca bir tabağa meydan okuyorum. Bu sefer tek başıma değil. İşimi seviyorum. Santa Barbara muhteşem sahil manzarası ve taze deniz mahsulleriyle ünlü bir bölge. İsteyenlerin adresi ise Santa Barbara Deniz Kabuğu Restoranı. ...1980'de balıkçı tezgahı olarak kurulan Santa Barbara Deniz Kabuğu Restoranı... ...daha sonraları tek spesiyaliyle kapısında sıraya neden olan popüler ve tam donanımlı bir restorana dönüştü. Hep mi sıra bekliyorsunuz?
8: Evet, tabii
2: ki. Peki fırtına çıksa yine bekler miydiniz?
8: Belki, evet. Eğer yemek için son şansımsa.
2: Bir sığınak bulsan daha iyi olur ama yemeğin ne kadar iyi olabileceğini biliyorum.
8: Tazelik konusunda burayı tek geçerim.
2: Yani içerideki akvaryumlar tuzlu
8: evet,
2: suyla dolu.
8: Evet, okyanustan alınan suyla.
2: Bu inanılmaz. Suyun üstündeyiz. Farkında mısınız? Yani resmen suyun içindeyiz. Bence bu mekanın atmosferini daha da güzelleştiriyor.
9: Evet.
2: Bu mekan erik soslu, kremsi, uni dolgulu deniz tarağından, ekmekten bir kasede servis edilen geleneksel deniz mahsulü yahnisine kadar Santa Barbara'nın en iyi kabuklu tabaklarını çıkarıyor. Ama menüdeki en ünlü lezzet kabuklu bir deniz mahsulünden çok daha fazlası. Santa Barbara'ya özgü ünlü kutu yengeçten bahsediyoruz. Jurassic Park filminden fırlamış gibi.
10: Kutu yengeç.
2: Kutu yengeç nasıl bir lezzet?
11: Bana göre kabuğu biraz daha yumuşak. Kırıp soyarak yenen bir türde.
2: Yani bir derin su yengeci olmasına rağmen çok da sert
11: kesinlikle
2: değil.
11: Öyle.
2: Bu konuda öğretmenim olabilirsiniz. Çünkü daha önce hiç kutu yengeç yememiştim.
11: Sen de denemek ister
2: tabii
11: misin?
2: İsterim. Sizin benim için hazırlayıp bana yedirmenizi. Şuna bir bak.
11: Eski zamanlardan kalma gibi.
2: Bu kadar etli olması beni çok etkiledi. Bu sadece tek bacaktan çıkan miktar. Ne kadar et var.
8: Et yerlerine göre evet. Daha tatlı ve çok fazla lezzet barındırıyor.
11: Evet, böyle etli bacakları zor bulursun. Yağ ya da limonla lezzetlendirmene gerek bile yok.
2: Tüm tatlar zaten içinde. Deniz kabuklularının ardındaki isimse buranın sahibi Adam White. Merhaba adamım.
12: Merhaba,
2: nasılsın?
12: İyiyim. Seni gördüğüme sevindim. Bugün yöresel kutu yengeci deneyeceğiz. Yerel balıkçılarımızdan biri bu yengeci 10 sene önce getirdi ve...
2: Ondan önce kullanılmıyor muydu?
12: Hayır, kimse kullanmıyordu.
2: O zaman ulusal bir gezi yapan ya da yurt dışından gelen herhangi bir yengeç sever bunu kesinlikle denemeli değil
12: evet.
2: mi? Sık görülen bir tür değil. Alaska'dan San Diego'ya kadar okyanusun 2 metre ile 750 metre evet. derinliğinde bulunabiliyor ve daha yeni
12: ülke
2: sanıyor.
12: Bu tür avlayan çok fazla insan yok.
2: Ben kesinlikle avlamaya evet. başlayacağım. Bu yengeçlere kutu denmesinin nedeni yırtıcılardan korunmak için kıskaçlarını gövdelerinin evet. altına gizlemeleri.
12: Her bir kıskaç birbirine uyumlu bir şekilde kırılıp kutu görüntüsü oluşturuyor. Hazırlamak için gereken sadece kaynar su.
2: Bu mu sadece?
12: Evet, sadece
2: pişme
12: bu.
2: Süresi ne kadar?
12: Önce 4 dakika sonra sudan alıyoruz. Kabuğunu soyup içini temizledikten sonra tekrar suya koyuyoruz.
2: O zaman sadece suya koyuyorum.
12: Evet, suya atabilirsin.
2: Böyle yerleştiriyorum.
12: Renginin neredeyse koyduğun anda değiştiğini görebilirsin.
2: Adam her bir kutu

0: yengecini lahana salatası ve soğan halkalarıyla servis ediyor. Bu yüzden yengecin pişmesini beklerken yeşil ve mor lahanayı havuçla karıştırıp elma sirkesi, limon suyu ve bal ekleyerek tatlandırıyoruz. Neden balıklıyoruz?
1: Bal salatanın ihtiyacı olan tatlı aromayı veriyor. Kötü bir lahana salatasının tadı çok kötü.
0: Evet. Bu yüzden biraz bal ekleyerek asit dengesi yaratıyoruz. İçindeki lahanaları canlandırıyoruz.
1: Sonra da mayonez ekliyoruz.
0: Biraz mayonez, ananas ve üzüm ekliyoruz. Bayıldım. Daha önce lahana salatasında ananas ve üzüm görmemiştim.
1: Güzel bir yeşillik katması için de biraz maydanoz koyuyoruz. Bence hoşuna gidiyor.
0: Sonra hepsini karıştırıyoruz. Salata tamamlanınca kızartma makinesine birkaç soğan atıp kutu yengecimizi soğan halkası garnitürleriyle tabaklıyoruz.
1: İşte bu. Garnitürler bu kadar.
0: Şu tabağa bir bak. Tek kişilik porsiyon. Bu deniz canavarı tadıma hazır. Peki bunu nasıl yiyoruz? Yani yengeç yemeği biliyorum ama bana göstermen gerekiyor.
1: Önce üst kısmını çıkarıyoruz.
0: Kurtulduk hemen.
1: Sonra benim tercihim bacaklardan biriyle başlamak. Çoğu zaman burada güzel, lezzetli bir parça bulabilirsin. Bundan tazesi yok.
0: Oh vay canına.
1: İyi değil mi?
0: O kadar tatlı ki.
1: Evet.
0: Ve yengecin sadece bir bacağından bile bu kadar et çıkıyor. Ah, bu pek hoş görünmeyecek. Evet, tadı biraz tuzlu ama aşırı tatlı.
1: Evet.
0: Bu zamana dek yediğim tüm yengeçlerden daha tatlı ve aşırı etli.
1: Evet, et miktarı gerçekten
0: harika
1: çok.
0: Harika bir şey, bir yengeç severin rüyası gibi. Üç kiloluk paçoya eşli meydan okumak için Kaliforniya'da bulunan güneşli Santa Barbara'dayım. Ama yerel müşteriyle birlikte koca bir patates kroketi yığınına dalmadan önce şehirden birazdan uzaklaşıp barbekünün merkezine yolculuğa çıkıyorum. Eski lezzetlere ulaşmak isteyenler 19. yüzyılda at arabalarının dinlenme noktası olan bu adrese geliyorlar. Santa Ynez dağlarındaki San Marcos geçidinde konumlanmış Cold Spring Tavernası müşterilerine eski batıya özgü tatlarla Amerika geleneklerini harmanlayan lezzetler sunuyor. Burayı nasıl tanımlarsınız?
2: Bu kuruluş 140 yıllık bir restoran.
0: Evet.
2: Hiçliğin ortasında bulunan ve ünü yalnızca ağızdan ağıza yayılmış 100 yıldan fazladır ayakta duran başka bir mekan daha bulma şansınız
3: burası
2: var mı?
3: Burası kesinlikle gizli bir cevher.
0: Milyonda bir işletmede bile klasik Santa Barbara'ya özgü deniz mahsulleri sunulmuyor. Herkesten daha iyi yaptıkları bir türde ünlü burası.
3: Evet.
0: Kömürde ızgaralanmış bufalo soslu cheeseburgerden incir ve soğan sosuna bulanmış yaban etine varan lezzetlere kadar burası çok iddialı. Ve Santa Barbara sakinleri bu türünün tek örneği etlere gömülmekten hiç çekinmiyor. Bu mekanı nasıl tanımlarsınız?
4: Geçmişten bir parçaya benziyor. Bir zaman kapsülüne giriş yapıyorsun ve birden karşına et çıkıyor gibi.
3: Bayağı iyi.
0: Buraya arkadaşlarınızı önerir misiniz?
3: Vegan ve vejetaryen arkadaşlarımı önermem tabii ama etçil arkadaşlarım için evet.
4: Hep buradayız.
0: Düzenli müşteriler barbekü için buraya geliyor ve Cold Spring'in ünlü üçgen fileto sandviçini istiyor.
5: Üçgen fileto, Kaliforniya'nın orta sahiline özgü bir et. Her markette üçgen fileto bulabilirsiniz.
0: Üçgen fileto, etin alt bonfilesinden üçgen şeklinde kesilmesiyle elde edilir. Kendiliğinden yağlı bu et efsanevi bir yemeğe dönüşmüş.
6: Buradaki çoğu kişinin evinde barbekü olmasının nedeni bu.
0: Bir tek bunun için mi? Arka bahçelerinde.
6: Arka bahçelerinde.
5: Evet, benim de var. Senin var mı?
6: Evet, var.
0: Çoğu kişiden kastın siz ikinizsiniz yani.
5: Orta sahildeki çoğu evde barbekü bulunur.
6: Kendine has bir barbeküleri vardır.
7: Santa Barbaralılar üçgen fileto barbeküsünü öneriyor.
0: Ben neredeyim? Buraya iki geldim. Şu an ziyaret etmeyi istediğim tek bir arka bahçe barbeküsü var ve o da Moises'e ait. Burada bayağı üçgen filetomuz var. Moises, bu sandviçte ne kadarını kullanacağız?
8: Her bir parçanın çeyreği kadar yeterli olacaktır.
0: Şuna bak, bunu kaldırırsam sorun olur mu? İşte karşınızda üçgen fileto.
8: Evet.
0: Bonfilenin alt kısmından oluşuyor. Çok ince ve içinde bir sürü lezzet barındırıyor. Öyle değil mi?
8: Evet, kesinlikle.
0: Üçgen fileto kızıl meşe üstünde pişiriliyor ve böylece Moises platformu indirip kaldırarak ısıyı kontrol ederken iz tadını ete geçiriyor. Bu tam 1800'lerden kalma.
8: Eski vagonlara benziyor.
0: Et pişerken Moises altta yağ ısıtarak marineyi hazırlıyor. Sanırım dumanın birazı yağın içine doğru işleyecek. O da biraz ısı olacak.
8: Kesinlikle. Hepsi bütünleşecek.
0: Hepsi bir araya gelecek değil mi? Sonra soğan ve sarımsağı ekleyip kahveleşene kadar pişiriyoruz. Oo, sesini duyuyor musun? Marine kaynama noktasına gelince ateşten alıyoruz ve etimizi üstüne ekliyoruz.
8: Et marineyi iyice çekecek ve çok güzel olacak.
0: İyice çekecek dedin ve beni çektin. Peki ne tür bir ekmek
8: kullanacağız? Bolio ekmeği kullanacağız.
0: Bir tür Meksika ekmeği. Fransız baget ekmeğine benziyor ama daha kısa ve daha yuvarlak. Büyük, bol etli ve sandviçi taşıyabilecek.
8: Kesinlikle evet. Etten akan suyu da içine çekeceği için çok daha lezzetli olacak.
0: Sanki aşkını ilan ediyormuşsun gibi geliyor. Şiir yazıyorsun gibi.
8: Evet, şiir gibi.
0: Üçgen filetoyu alıyoruz ve dilimlere ayırıyoruz. O benim için
8: önden
0: mi?
8: Önden bir atıştırma.
0: Marine sosu inanılmaz.
8: Evet. Çok güzel değil mi?
0: Güzel olan sensin dostum.
8: Evet.
0: Daha sonra üstüne 3 sos dökülüyor. Barbekü sosu, turplu hardal sosu ve salsa. İçinde hangi soslar?
8: Normalde içinde yalnızca barbekü oluyor ama ben her şeyden koyuyorum.
0: İçinden de koyuyoruz. Evet evet evet. Sosları da ekledikten sonra artık tadıma hazırım.
8: Hadi ısır bakalım.
0: Et yumuşacık ve isli. Üçgen filetodaki is ve kömür tadı marinasyona çok ciddi bir lezzet katmış. Hepsi tam kararında olmuş. Tatlı sosa bayıldım çünkü çok keskin değil.
8: Evet.
0: Alttan gelen bir lezzet var. Her ısırıkta farklı bir lezzet var ve en güzeli de ekmeğin tüm sosu çekmiş olması.
9: Otomobil piyasası durgun.
10: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
11: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsat.
12: Hah! Maydanoz.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Altınbaş Çay 199 lira 50 kuruş. Nescafe Express Soğuk Kahve 55 lira.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyemiyor.
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Bosch Flex Store buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
14: Boy boy boy boy boy boy, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
14: Boy boy boy, Domino's'um hoş geldin.
16: Ben Chris.
17: Ben Max.
16: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
17: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
16: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
17: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
16: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
18: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı.
19: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
18: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili.
20: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
18: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
19: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
18: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
20: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
18: Tamirat tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
21: San Luis Obispo'dayım ve Liberton Restoran'ın 3 kiloluk paçosuna eşli meydan okumaya artık hazırım. Eğer yerel bir müşteriyle birlikte bu 3 kiloluk canavarı rekor kırarak yok edebilirsek tişört ve duvarda bir fotoğrafımız olacak. Tutmayın, gelsin. Gelsin. 2012 yılında kurulan Liberton Restoran, Orta Sahil bölgesinin en iyi içecek seçeneklerini sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda menülerinde yerel halkın favorisi olan al sulandıran lezzetleri barındırıyor. Burası San Luis Obispo'yu sonuna kadar temsil ediyor. Eminim musluklardan peynir akıyordur. Hadi. Bana biraz bu mekandan bahset lütfen.
22: Harika bir yer, çok iyi bir konumda. Gördüğünüz üzere yemeği ve içecekleriyle menüsü muhteşem.
21: İnsan ikisinden de istiyor. Hayat güzel olsun.
22: Kesinlikle.
11: Kesinlikle.
21: İçecek de lazım yemekte. 76 farklı seçenek sunan musluklarının yanı sıra Liberton peynirli, makaroni ve özel aromalı kıtır takolar gibi sokak kültüründen esinlenmiş birçok farklı lezzetle sunuyor. Ama ben efsaneleşmiş paçolarına meydan okumaya geldim.
23: İçinde barbekü soslu tiftiklenmiş
24: bistek var. Tabii yanında da jalapeno biberi, ekşi krema ve domates var.
21: Anladığım kadarıyla bu tabak paçonun küçük bir versiyonu gibi. Meydan okuyacağım tabakta 8 mini burger ve şunun 3 katı kadar paço olacak. İnanılmaz büyüklükte olacak.
23: Gözümde gerçekten canlandırmaya inanılmaz çalışıyorum.
24: Düşünürken bile terlemeye başladım.
21: Bu meydan okumada bana eşlik edebilecek güçte olduğunuzu düşünüyor musunuz?
24: Kesinlikle hayır.
21: Bu meydan okuma öylesine zorlu ki 3 kiloluk bir mücadeleye dönüştü ve kazanmak için 2 kişi olmak gerekiyor. Sen tek başına da meydan okudun mu?
0: Evet.
21: Nasıl
0: o
21: geçti?
0: O patates kroketler canımı okudu.
21: Yanlış giden neydi?
0: Yeterince su kullanmadım. Hatam buydu. Karnımı şişirir diye düşünmüştüm ama...
21: Boğazından geçmesine
0: evet,
21: yardımcı
0: kesinlikle.
21: Olacaktı tabii ki. Neyi
0: önce etle
21: yapardın?
0: Başlardım. Sonrasında karbonhidrata geçip elimden geldiğince yerdim.
21: Önce et bence de mantıklı. Çünkü karbonhidratı sindirmek zaman alıyor. İlk onlarla başlarsan etin bir yere gitme şansı yok zaten. Karbonhidratlar
0: evet, kırılma noktası o. Halletmemiz gereken onlar. Yanımda senin gibi bir eş varken kazanacağımızı düşünüyorum.
21: Hadi yapalım şu işi.
1: Kankalar.
21: Hadi takım. Kankalar takımı. Bu tabağa meydan okuyan 50 takımın %80'i başarısız olmuş ama her bir takım kazandığında zaman daha da kısalıyor. Yani tabağı rekor zamanda bitirmemiz gerekiyor. Bu meydan okumanın ardındaki mimarsa Sean Zubrigan. Bu meydan okumanın ardındaki çılgın dahi sensin
1: evet.
21: Demek. 28 dakika içinde 2 kişilik mücadele kazanana tişört, duvarda fotoğraf hakkı ve
1: doğru.
21: Ödeme yapmaz. Tamam hadi o zaman şu tabağı hazırlayalım.
1: Peynir
21: nereden
1: sosumuzla
21: başlıyoruz?
1: Başlayacağız.
21: Liberty'nin peynir sosuna eritilmiş ve kremsi çedarla başlıyoruz. Sonra tereyağı, krema ve onlara özgü içeceklerden ekliyoruz. Vay canına. 4 farklı peynirin olduğu karışımı ekleyip gizli baharatı katıyoruz ve oluşan sosumuz sizi büyülemeye hazır. Şimdi hipnotize olmaya başlıyorsunuz. Sos çekerken biz de etlere geçiyoruz.
1: Etimiz burada.
21: 2 tane.
1: İkisi de burada. Biraz yulaf ezmesi suyu.
21: Bu değişikmiş. Etin üstüne su, yulaf suyu, jalapeno biberi, soğan, defne yaprağı ve bol miktarda tuz, karabiber karışımı ekleniyor. Bunu ne kadar pişireceğiz?
1: 3 saate yakın bir sürede pişecek.
21: 3 saat dostum.
1: Evet.
21: Tamam, örtelim, fırına koyalım. Tamamdır, görüşürüz dostum. Et iyice yumuşadıktan sonra...
1: Çok
21: evet,
1: sıcak.
21: Tav gibi. Tadı muhteşem, gerçekten güzel. Üzeri erimiş çedar peynirleri, bol miktarda tiftiklenmiş barbekü soslu et, pico salatası, jalapeno biberi kaplı ekşi krema ve guaç sosuna bulanmış kızartılmış patates kroketlerden oluşan fatçoları bir bir dizmeye hazırız. İşte bu kocaman iki kişilik et ve patates zengini sokak lezzeti karşınızda. Hadi oyun başlasın.
1: Casey, Ryan bu meydan okumaya hazır.
21: Oo, ama tanrım.
1: Bitirmek için 28 dakikanız var.
2: 3, 2, 1.
3: Hadi başla. Hadi yapabilirsin.
21: Plandaki gibi meydan okumaya burgerlerle başlıyoruz. Bu gerçekten muhteşem. Ryan bu yediğin en iyi mini burger
3: evet,
21: değil mi?
3: Şu an çok mutluyum.
2: Ben bunu yerim. Ben bunu yerim. Ben bunu yerim.
21: Bunlara cheeseburger değil, gömburger denir. Ryan'la ben hepsini tek tek gömüyoruz. Yalnızca birkaç dakika içinde biber burgerlerimiz kaldı. O yüzden strateji değiştiriyoruz ve et yemeye başlıyoruz. Bu et bir harika. Beklenmedik bir engel çıkıyor. Patçolar dağılıyor.
0: Biraz et bulmaya çalışıyorum.
21: Parçalara ayrılıyor. Olduğu gibi ye. Önce et ve peynir yemek istiyorduk ama bu noktada tabakta karışık bir patates daha var ve karbonhidrat yükünü şimdiden hissediyoruz.
0: Yavaşlamaya başladılar. Yani dürüst olmak gerekirse orada bayağı patates kroket var. Bitirmesi zaman alacak. Bunu yapabiliriz.
1: Pekala, süreyi yarıladık. Hızlanmalıyız.
6: Casey!
21: Nasılsın dostum?
0: Biraz nefesleniyorum. Birkaç saniye. Yorulmaya başladım.
21: Ryan'ın mola vermesi gerekiyor ama sadece midemizle yarışmıyoruz, zamana karşı yarışıyoruz.
25: Her seferinde birer tane kroket yeseler başarabilirler gibi görünüyor ama bilemeyiz tabii. Birer birer yiyorlar, zaman doluyor.
21: Dostum bu kroketler bitecek gibi değil.
1: Görüntü aldatıcı. Tabak sandıklarından derin ve kalan miktar fena değil.
21: Üstteki malzemelerin çoğunu bitirdik ama bitişe 10 dakika kala hala yememiz gereken yarım kilo patates duruyor.
0: Efendim?
21: Bu kroketleri silip süpürmemiz lazım.
0: Daha fazla yiyebilir miyim bilmiyorum.
21: Yer açmamız lazım. Yer açmak lazım.
0: Hareket edip açalım bakalım.
21: Geriye 7 dakika kala son burgerimi de yemeye yöneliyorum ama Ryan bitmiş durumda.
0: Son denememde de böyle oldu. Kroketlere takıldım.
21: Yalnızca işe koy dostum. Odaklanmaya çalışıyorum ama süre azaldıkça mücadele daha da zorlaşıyor. Zamana bakabilir miyiz? Ne kadar zaman kaldı?
1: Neredeyse bitti. Son 5 dakika.
21: Bitişe 5 dakika ve Ryan artık bitmiş durumda. Devam edemiyor musun?
4: Evet, yapabileceğimi sanmıyorum. Kroketler, beni tamam, bitiren onlar seni. Oldu.
21: Yola yalnız devam edeceğim gibi görünüyor.
5: Yapabilirsin, evet.
1: Zaman azalıyor. Bakalım yapabilecekler mi?
21: Devam etmeye çalışıyorum ama yeteri kadar zaman kalmadı.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
21: Denedim, burgeri de yiyecektim. Tam yöneliyordum. Elimizden geleni yaptık. Önemli olan da bu. Evet, evet, evet. Rahatlama zamanı. Çok iyi. Tabii bunu ödememiz lazım. Sağlığına dostum. En azından dostluk kazandı değil mi dostum?
4: Kesinlikle. Evet, evet dostum.
21: Ne yazık ki insanlığın yemeğe karşı mücadelesinde bu sefer kazanan yemek oldu. Evet, biliyorum. Ama en azından bunlar buz gibi. Dostluk kazandı adamım.
4: Önemli olan da bu.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Abi, motor komple gitmiş.
9: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
26: kurdu. Ama ne otel?
27: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
26: Trivago'ya bakmadın mı?
28: Ben 4.200'e buldum.
29: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
26: Trivago'ya bakmamış.
29: Otel mi? Trivago.
30: Oh Milo Puf!

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch XX Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhong.com.tr'de.
3: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
4: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
5: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı...
6: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
5: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili,
7: bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
5: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
6: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
5: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
7: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
5: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te. 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
8: Ben Ali Kaan. Ben bir blog yazarıyım. Şimdi gelin gerçekçi olalım. Yiyeceklere bayılırım. Özellikle de bütçeye uygun popüler yiyeceklere. Misyonum şehre gidip toplam 35 dolara kahvaltı, öğle ve akşam yemeği ve atıştırmalık bulmak. Bu hafta güneşli San Diego, Kaliforniya'dayım. Dolgulu patates mücveriyle harika bir başlangıç yapıyorum. Ringe çıkıyorum ve içinde muhteşem lezzetler olan bir dürüm yiyorum.
9: Ucuzda lezzet abi başlasın.
8: Donatların kralıyla kocaman bir lezzet hazırlıyoruz. Vay canına!
7: Kadar yetmez.
8: Son olarak bir Hawaii lezzeti olan parmak ısırtan bir kaburga yemek için sahile gidiyorum. Bu çok güzel. Bakalım bütçem bu yemeklere yetecek mi? Birazdan göreceğiz. Ucuza lezzet avı başlıyor. Günaydın sayın seyirciler. Bugün Amerika'nın en güzel şehri olan San Diego, Kaliforniya'dayım ama buradaki bu rahat görünüm sizi aldatmasın. Buradaki insanlar yemek konusunda çok ciddiler. Şehirdeki canlı ve çeşitli nüfus sayesinde canlı ve çeşitli lezzetler görmeye hazır olun. Bu haftada programa bayılacaksınız. İlk durağım müthiş bir yer. Brezilya'dan gelen iki adam eski usul kahvaltıyı alıp güzel bir noktaya taşımışlar ve patates mücverinin içini doldurmuşlar. Gidip şu Brezilyalı adamlarla tanışalım bakalım. Aslında pazar yerinde yer alan The Brazilian Guys restoranı şimdi bir kafe ile ortak bir alanı paylaşıyor. Restoranın sahipleri Ricardo Oriente Mendez ve Camilo Cuatros. İkilinin Güney Amerika lezzetlerini Güney Kaliforniya'ya getirerek yarattıkları lezzetlerden biri tavuk, pastırma ve peynir dolgulu tatlı patatesli mücver. Bir diğeri peynir, mozzarella ve mantar dolgulu patatesli mücver. Başka bir lezzetleri ise tütsülenmiş etli ve muzlu tapyoka krep. Hepsi birbirinden lezzetli ve iddialı. Merhaba Ricardo, duyduğuma göre San Diego'da patates mücveri deyince akla burası geliyormuş. Brezilya restoranlarında genelde barbekü olur. Güzelce kızarmış etler falan olur. Sizin patatesi seçme nedeniniz nedir acaba?
10: Brezilya'nın farklı bir lezzetini tanıtmak istedim. Hı-hı. Burada sandviç ya da dolgulu tart benzeri patates mücverleri yapıyoruz. Mücverin içerisinde çırpılmış yumurta, cheddar peyniri ve avokado salatası var.
8: Kaliforniya'dayız. Burada avokado et gibidir. Bu yemek ne kadara mal olacak?
10: 8 dolara mal olacak.
8: 8 dolar mı? Portekizce öğrenmeme gerek yok. Benim anladığım dil işte bu. Mücveri nasıl yapacağız?
10: Avokado salatasıyla başlayalım. Önce 2 tane avokadomuzu kesiyoruz. Avokado parçaları büyük olacak. Burada da renkli çeri domateslerimiz var. Bu domatesler diğer domateslerden daha tatlı oluyor. İkiye kesiyoruz. Biraz tuz, biraz kişniş ve sarımsak.
8: Şimdi de Brezilya'ya gideceğiz.
10: Brezilya'ya özgü lezzetleri de katmamız lazım. Lime sıkıyoruz. Doğranmış soğanları ekliyorum. Salatamız hazır.
8: Sırada patates mücverini hazırlamak var. Bu ufak döküm tava o Brezilya'ya özgü havayı veriyor değil mi?
10: Brezilya'daki eski jenerasyon insanlar arasında bu döküm tavalar çok meşhur.
8: Anladım.
10: Döküm tavanın avantajı kızartma yapmıyor olmamız. Tavada pişirmiş oluyoruz. Ayrıca bu tavada mücverin dışı kıtır, içi yumuşacık oluyor.
8: Ortası yumuşak oluyor, evet evet.
10: Önce çiğ karışımımızdan bir avuç alıyoruz ve tavaya bastırıyoruz. Sen de kendininkini yapabilirsin.
8: Tamam, demek öyle.
10: Bakalım sen nasıl
8: bu
10: yapacaksın.
8: Bu yüzden 8 dolar değil mi? Kendim yapacağım
10: kendin
8: için.
10: Kendin yapacaksın.
8: Tamam, öyle olsun.
10: Başla, şimdi biraz da cheddar peyniri ekleyelim. Güzel, bu tarafı hazır. Şimdi yumurtayı hazırlayalım.
8: Tamam.
10: Yumurtamızı biraz çırpacağız.
8: Yumurtayı nasıl pişiriyorsun? Yüksek derecede mi, düşük derecede mi?
10: Ben yumurtalarımı düşük derecede pişiriyorum.
8: Düşük.
10: Çok yüksek derecede pişerlerse yumurtalar yanar. Bir de yumurtalar çok fazla pişmemeli. Sertleşmemesi gerek. Az pişmesi gerekiyor.
8: Anladım. İpek gibi bir kıvamı olmalı.
10: Tam olarak öyle.
8: Ricardo yumurtaları mücvere katmadan önce sotelenmiş soğan ve sarımsakların üzerine döküyor.
10: İşte böyle.
8: Tamam.
10: Yumurtası bol olmalı. Biraz da maydanoz ekliyorum. Şimdi eğlenceli kısma geçiyoruz.
8: Geçelim bakalım. Kancaları var.
10: Çok iyi yaptın.
8: Fena değilim.
10: Tavaları ocağa alalım.
8: Tamam. Kaç dakika pişecekler?
10: Toplamda 8 dakika 4 pişecekler.
8: 4 dakika bir tarafı, 4 dakika diğer tarafı.
10: Evet. Artık hazır sayılırlar.
8: Tamam.
10: Önce seninkini açalım.
8: Evet. İşte bu.
10: İşte böyle. Bu kadar basit.
8: Anladım.
10: Avokado salatasını ekleyelim.
8: Hı-hı.
10: Büyük bir kaşık alıyoruz.
8: Evet. Bu kadar mı?
10: Hayır. Şimdi kırmızı biberle acılı gizli sosumuzu ekleyeceğiz.
8: Salsa sosu gibi mi?
10: Bu daha hafif bir sos. Ufak bir acısı var.
8: Hazır mısın? Bakalım bu lezzetin nasıl San Diego. Şuna bak.
10: Çok heyecanlıyım.
8: Ben de çok heyecanlıyım. Dostum, netsiz olmasına rağmen içinde et varmış gibi lezzetli bir yemek. Bu tabakta bir sürü lezzet var. Patatesin tadı çok iyi. İçinde yumurta ve peynir var. Bu da onu çok lezzetli kılıyor. Tamam, bir de şimdi salatayı tadacağım. Aman tanrım. Avokado, sosun ve mücverin içindeki sarımsağın lezzetini çok güzel yumuşatıyor. Tadı çok iyi. Glütensiz ve vejetaryen tabağımla çok mutluyum. Buna bayıldım. Kahvaltıda 8 dolara dolgulu patates mücveri yedim. Güneş gözlüklerimi de taktım. San Diego'da akmaya devam ediyoruz dostlar. Lucha Libre Taco Restoranı'nda güreşle karışık Meksika lezzetleri servis ediliyor. Güreşçiler ve güreşçi olmak isteyenler buraya hem ortamı görmeye hem de Meksika lezzetlerini tatmaya geliyorlar. Mekanın sahibi Jose Rojano misafirlerine hem etli, karidesli ve gizli chipotle soslu takolar, hem etli, patates kızartmalı, ananaslı ve acılı takolar, hem de pastırmaya sarılmış, patates kızartması ve salsayla bezenmiş sosisli sunuyor. Hepsi de çok beğeniliyor. Ben bir tane dürüm almak istiyorum. Bu dürümde indirim var, öyle değil mi?
11: Evet, maske takanlara indirim yapıyoruz ama komple kostüm giymene gerek yoktu.
8: Ben yarım yamalak iş yapmayı sevmem Jose. Bana dürümün nasıl yapıldığını gösterir misin?
11: Tabii ki.
8: Bu fikir aklına nereden geldi acaba?
11: San Diego'ya çok farklı bir şey getirmek istedik. Öyle oldu.
8: Evet.
11: Ve ayrıca güreşten ve güreşçilerden daha çok Meksika'ya özgü bir şey yok. Güreş o kadar eğlenceli bir şey ki insanların bunu deneyimleyebilmeleri için San Diego'ya getirmek istedim.
8: Olay şu Jose, şu an çok heyecanlıyım ve dürümünüzü denemek istiyorum. Duyduğuma göre dürümün içerisine patates kızartması koyuyormuşsunuz.
11: Bu San Diego'ya özgü bir şey. Tariflerimizin özgün olması gerekiyor ama aynı zamanda Kaliforniya lezzetlerini de evet, bu tariflere dahil etmeliyiz.
8: Evet.
11: O yüzden dürüme patates kızartması da koyuyoruz. San Diego dürümünün mimarı biz değiliz ama biz dürümü mükemmelleştirdik.
8: Dürümün içinde başka ne var?
11: Dürümün içinde et, mantar, patates kızartması, peynir, salsa, avokado ve çok gizli bir chipotle sosu var.
8: Dürümün fiyatı $9.5 ama ben maske taktığım için %15 indirim oldu ve $8.07'e düştü. Güzel, dürümü nasıl yapacağız?
11: Dürümün en önemli malzemesi et. İspanyolca'da buna arachera diyoruz.
8: Tamam.
11: Öncelikle karabiber ve tuzla başlıyoruz. Daha sonra biraz soğan, biraz da sarımsak tozu ekliyoruz.
8: Kimyon?
11: Evet, biraz da kimyon ekliyoruz. Biraz Arnavut biberi, biraz kırmızı biber. İyi kalite etimizi alıyoruz ve biraz limon suyu ekliyoruz. Tamam mı?
8: Limon suyu?
11: Evet. Asidi her yanına yayılsın diye eti limon suyuyla kaplıyoruz. Daha sonra da hazırladığımız baharat karışımını üzerine ekliyoruz. Sonra üzerine diğer etleri de koyuyoruz.
8: Şef Jose etleri 24 saat marine ediyor. Daha sonra etler ızgaraya atılmaya hazır hale geliyor. Aman tanrım.
11: Etimizi çeviriyoruz.
8: Enfes görünüyor dostum.
11: Şuna bak.
8: Uf, etlerimiz dürüm olmaya hazır mı?
11: Şimdi sıra dürüme geldi.
8: Dürüm yapalım.
11: Hadi hazırlayalım. Karidesleri ekliyoruz. Karidesleri tavada soteleyeceğiz. Birazcık bu sostan ekliyoruz.
8: Chimichurri'ye benziyor.
11: İçinde ne olduğunu size söyleyemem. Evet, ona bayağı benziyor.
8: Benzer.
11: Daha sonra karidesleri pembeleşinceye kadar soteliyoruz.
8: Karideslerimiz hazır. Patateslerimiz de nar gibi kızardı. Sıra artık dürümü hazırlamaya geldi.
11: Evet. Şimdi lavaşımızı alacağız. Şunun güzelliğine bak.
8: Pizza kadar büyük. Şaka gibi pekala.
11: Sıralamamız şöyle. Önce etimizi ekliyoruz.
8: Tamam.
11: Daha sonra karidesleri ekliyoruz. Eğlenceli kısma geçiyoruz. Bolca patates kızartması ekliyoruz. Peynir, yani Monterey Jack peyniri. Peyniri de her tarafa yayıyoruz. Daha sonra da salsa sosumuzu salsa ekliyoruz. Ama çok olmamalı. Sadece biraz ferahlık verecek kadar. Onun üzerine de avokadomuzu ekliyoruz.
8: Avokado dilimleri.
11: Şimdi de en önemli kısma geçiyoruz. O da bu sos işte.
8: Uuu, bu da ne böyle?
11: Bu aşırı gizli chipotle sosumuz.
8: Anladım.
11: Bu dürümün en güzel malzemesi tamam, bu işte. O yüzden sosu bol
8: olmalı. Dostum.
11: İşte böyle. Şu, bu
8: şuna bak. Bunu nasıl katlayacağız? Bana yardımcı ol lütfen.
11: Tamam tamam, yardım edeceğim. Önce kenarlarını katla.
8: Katlıyoruz.
11: Sonra kenarlarını tamam, şöyle katlıyoruz. Tamam. Evet evet.
8: Tamam evet.
11: Tamam, tamam, güzel güzel, güzelce
8: sıkıştır,
11: katla.
8: Sıkıştır sıkıştır.
11: Evet.
8: Bomba gibi oldu. Şimdi dürümün tamam, içini görmek istiyorum.
11: Hey. İşte böyle.
8: Aman tanrım, bu dürümün içinde olmayan yok dostum, harika. Buna bayıldım.
11: Afiyet olsun.
8: Gülümse.
11: Hadi yiyelim.
8: İlk San Diego dürümüm.
11: Afiyet olsun.
8: Pekala.
11: Peketeye ihtiyacın olacak.
8: Gerçekten yemesi zor. Etin tadı çok güzel. Karidesin lezzeti de çok güzel. Aynı zamanda sarımsağın ve yeşil sosun da tadı geliyor. Daha sonra patates kızartmasının ve avokadonun lezzetini alıyorsun. Bu bence Meksika, Amerika mutfağının en güzel örneklerinden biri. Bu çok yenilikçi bir şey dostum. Harika olmuş.
11: İşte bu dürümün geleceği.
8: Bu gerçekten dürümün geleceği. Bu lezzet bir harikaydı. Maske taktığım için etli dürümümü sadece $8.07'e getirdim. İşler tıkırında. Harika. Burada bir sürü donut restoranı var. Ama sadece bir tanesi ulusal bir üne sahip. Ülkenin en iyi donutları benim radarımdan da kaçmadı. Umarım bu süslü donutlar bütçemi aşmaz dostlarım. Birazdan donut kralıyla donut hazırlayacağım.
12: Başla. Bu yetmez.
11: Evet.
13: Otomobil piyasası durgun.
14: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
15: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
16: Ama ne otel?
17: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
18: Ben 4200'e buldum.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
16: Trivago'ya bakmamış.
19: Otel mi? Trivago. Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
20: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
21: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi. Haydi.
22: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
23: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
24: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
25: Budur.

0: Fisti.
1: Yeni Fisti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Gün boyu çamaşırını koru.
3: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
4: Mol Ped'den kız sözü.
5: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
6: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Bosch Flexstore buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch Hong.com.tr'de.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
6: Eğlenceli ve leziz donatlarla dolu donat barlarının San Diego'da çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şef Santiago Campa donat dükkanına çok havalı bir giriş yapıyor. İşletmenin harika tatları var. Müşteriler üzeri güzelim pembe sosla kaplı Hammer Donat'a, çikolatalı ve fıstık ezmeli Mat Pay'a ve ev yapımı kremalı taze çilekli donata adeta bayılıyorlar. Şef Santiago, insanı baştan çıkaracak güzellikte donatlarınız var. Hangisini tatsam bilemedim.
7: Big Papa Tart adında bir donatım var. Ağırlığı 453 gram. İçi krema dolu, kocaman mayalı donat hamurundan yapılıyor. İçine reçel koyuyorum.
6: Tamam.
7: Üzerine pastaların üzerindeki kremalardan ve renkli şekerlerden serpiştiriyorum.
6: Tamam.
7: Biraz da reçelle süslüyorum.
6: Bütçem kısıtlı. Bu anlattığın donat bana ne kadara mal olacak?
7: $5 ne dersin?
6: Sonuçta 453 gram. Tamam, nasıl yapılıyor acaba?
7: Tabii ki.
6: Tamam, nereden başlayacağız?
7: Hamurla başlayacağız.
6: Hazır ve döndür.
7: Şimdi merdane ihtiyacımız var, hadi bakalım.
6: Tamam.
7: Bum, işte böyle, çok iyi. Fazlalıkları
6: tamam.
7: Alalım.
6: Tamam.
7: Şimdi elimizde bisküvi var, bu da tarifin bir parçası.
6: Bum.
7: Bum.
6: Tamam.
7: Şimdi hamuru bisküvinin üstüne koyacağız, işte böyle. Şimdi ters çevir. Şu şekilde yapacaksın. Şuradaki
6: tamam.
7: Kesme aletini al. Keskin yerini yukarı çevir.
6: Gerçekten mi?
7: Keskin olmayan tarafını kullanmayacağız. Kullanırsak uçları
6: açılır.
7: Anladım.
6: Bu tarafı hamuru birbirine yapıştıracağız.
7: Çok farklı bir şey denemek istedim. Ama insanların sevdiği lezzetler de olmalıydı. O yüzden yıllardır bilinen bir şeyi değiştirmek istedim. Toaster bisküviyi herkes sever.
6: Evet.
7: O yüzden donatla ikisini karıştırdım. Bu iki efsanenin bileşim ortaya çıktı.
6: Big popalarımız hazır. Şimdi kızartacağız değil mi?
7: Yavaşça yağ indiriyoruz.
6: Şef Santiago donatları kızartmak için özel bir yağ karışımı kullanıyor.
7: İşte böyle.
6: Şu güzelliğe bak. Kızarınca bisküvi
7: İnsanın
6: ne
7: aklına
6: oluyor?
7: Kızarınca eriyip yapış yapış olur diye geliyor. Hı-hı. Hamurun içinde erimiyor. Formu hiçbir şekilde bozulmuyor.
6: İki tarafını da 1,5 dakika kızarttıktan sonra donatlarımız altın gibi oluyor.
7: Çok güzel oldular.
6: Donatlarımız kızardı ama işimiz daha bitmedi değil mi? Şimdi donatlarımızı
7: Kesinlikle.
6: Süslememiz gerekiyor.
7: Donatları süsleyeceğiz. İçlerini dolduracağız.
6: Tamam.
7: Şu şekilde yapacaksın. Hı-hı. İkisini birden alacaksın.
6: Tamam.
7: Güzelce borulara geçir. Dur. Şimdi butona basacağım. Bak işte böyle.
6: Reçelin
7: daha dolmadılar. Hayır,
6: tamam. Hissedebiliyorum.
7: Şimdi geri çek.
6: Evet, içleri reçelle doldu. Gerçekten 400 gramı aştı.
7: Dahası var. Burada pasta süsü kreması var.
6: Hı-hı.
7: Aslında bu bir tereyağı kreması.
6: Tamam.
7: Bu içindeki tereyağının da etkisiyle o çilek reçelinin
6: tamam.
7: tadını hafifletecek. Donatlardan
6: tamam.
7: birini al.
6: Tamam.
7: Kremanın içine daldır.
6: Evet, şuna bak, şuna bak.
7: İşte böyle.
6: Vay canına, hazır
7: İkinciye
6: mıyız?
7: İkinciye geldi sıra, hadi bakalım.
6: Bum!
7: İşte böyle. Şimdi üstüne toaster bisküvi serpeceğiz. Kenarlarına da renkli şekerlemeler serpeceğiz. Güzel güzel. Son bir şey kaldı. Üzerine biraz daha reçel sıkacağız.
6: Tamam.
7: İşte böyle zikzak çiz.
6: Böyle.
7: Güzel.
6: İşte bu.
7: Ali'nin Big Papa donatı. Şimdi tartalım bakalım.
6: Hadi be oradan.
7: 453 gram.
6: Çok başarılı.
7: Harika.
6: Vay canına şuna
7: Afiyet
6: bak.
7: Afiyet olsun.
6: Sen bir daha iyisin. Daha ilk ısırığı aldığın an toaster bisküvi de çok nostaljik bir tat
7: evet.
6: geliyor. Ama donata asıl lezzetini veren arasına doldurduğumuz o çilek reçeli. Aşırı tatlı. Çileğin tadı gerçekten çok güzel geliyor ama bu donat gerçekten çok şekerli. Akışkan ve bir öğleden sonrası için tam yemek isteyeceğiniz bir atıştırmalık. Bu donat her yönüyle inanılmaz iyi dostum. Harika.
7: Teşekkür ederim.
6: Teşekkürler. Bu kocaman donat verdiğim her dolara değdi. Yapacak sadece iki şey kaldı. Sahile gitmek ve yemek yemek. Akşam yemeği vakti geldi ve lezzetli bir şeyler arıyorum. Ev yapımı Hawaii yemekleri Filipin, Japon, Kore ve Samoa mutfaklarındaki bir sürü lezzetin karışımıdır. Mekanın sahiplerinden Amy Strubble, Hawaii ruhuna uygun yemekler servis ediyor ve bütün malzemeleri kendisi yapıyor. San Diego halkı hafif baharatlı ve çiğ servis edilen ahi poki'yi, teriyaki soslu teri somonunu ve tatlı acı baharatlı lava soslu lava tavuğunu çok seviyorlarmış. Amy, burada dehşet bir gün geçirdim ve akşam yemeği için leziz bir şey istiyorum. Bana ne önerirsin?
8: Kore usulü marine edilmiş, ızgarada kızarmış kaburgamız var. Yanında pilav ve makarna salatası.
6: Anladığım kadarıyla bu Kore usulü eti Hawaii usulüyle harmanlamışsınız.
8: Kesinlikle.
6: Hawaii mutfağının olayı da bu zaten, öyle değil mi?
8: Evet.
6: Asya kültüründen bir sürü mutfağın bir karışımı gibi.
8: Evet.
6: Bu yemekte hem Kore hem de Filipin lezzetleri evet. var. Çok güzel. Peki... Bu tabağın fiyatı nedir?
8: 10.95 dolar.
6: Tamamdır, bu fiyat bana uyar. Eti nasıl marine edeceğiz? Bu nedir acaba?
8: Su ve şekeri karıştırıyoruz.
6: Tamam.
8: Soya sosu ekliyoruz. Bu biraz değişik acı bir sos.
6: Tamam. Bu hem acı hem ekşi bir sos gibi görünüyor. Öyle,
8: öyle
6: değil mi?
8: Bu Filipin'den bir sos. Biz Filipinliyiz. O yüzden marinasyona biraz daha tatlılık katmak istedik.
6: Tamam.
8: Acı pul biber, yarım portakal suyu.
6: Son olarak?
8: Son olarak zencefil.
6: Tamam. Çok güzel görünüyor. Peki şimdi?
8: Şimdi bütün eti marine ediyoruz.
6: Enfes görünüyor. Et gece boyunca marine ediliyor ve daha sonra ızgarada kızartılıyor.
8: Etin üstünde ızgara izi olması lazım.
6: Hmm.
8: Birazdan diğer taraflarını çevireceğim.
6: O kadar çabuk mu?
8: Evet. Wow. Şu çizgilere bak.
6: Çok güzel. Izgara izleri harika. İlk olarak ne yapacağız?
8: Tabağa biraz makarna salatası koyacağız.
6: Makarna salatası tam bir Hawaii lezzeti.
8: Kesinlikle. Hawaii'de her yerde makarna salatası bulunur. Makarna salatası her türlü etin tadını dengeliyor.
6: Tamam.
8: Çok güzel, sıra pilavda.
6: İşte burada. Boom! Tabak tamamen dolunca her şey evet. yolunda demektir. Tamam, bol kepçe bir tabak.
8: Burada bir Japon çeşnisi, çörek otu ve susam var. Etin üstüne de yosun ve yeşil soğan ekliyoruz.
6: Tabağımız
8: hazır.
6: Tabak çok ağır. Hadi gidip yiyelim.
8: Hadi.
6: Uf. Başlıyorum. Hmm. Etin tadı çok güzel. Hem sulu hem de tatlı. Sos çok güzel karamelize olmuş. Makarna salatası da gerçekten çok güzel. Bu tabak tam bir keyif tabağı dostum.
8: Beğenmene sevindim.
6: Bu tabak bu programda en iyi fiyata yediğim Hawaii usulü tabak. San Diego bir harika. Güne 8 dolarlık yumurta ve peynir dolgulu, yanında avokado salatası olan müthiş bir patates mücveriyle başladım. Daha sonra maskemi taktım ve harika bir dürüm yedim. %15 indirimle dürümü 8 dolar 7 sente getirdim. İnanın çok ama çok lezzetliydi. Daha sonra kocaman bir donat yedim ve günümü sahilde Hawaii tarzı kaburgadan oluşan ve fiyatı sadece 10.95 olan enfes bir tabakla bitirdim. San Diego'da ucuza lezzet avı işte böyle olur.
9: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Sadece
9: durulan. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo valla.
12: Sen de sadece durula.
13: Sana alkış yok, önce finger snap.

Boş Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir boş. Boş XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Boş X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Boş mağazaları ve Boş Home.com.tr'de.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
3: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı.
4: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
3: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili.
5: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
3: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
4: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
3: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
5: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
3: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
6: Tatilde annemle kuzenlerimin yanına gitmek için evden çıktık. Çok heyecanlıydım. Yolculuğumuzu otobüsle yapacaktık. Annem günler öncesinden biletlerimizi almıştı. Ben de çantamı hazırlamıştım. Otobüse bindiğimizde annem önce benim, sonra da kendi emniyet kemerini bağladı. Neden diye sorduğumda bizi her türlü kaza riskinden koruyacağını söylüyordu. Seyahatimizin ortasında ani bir frenle durduk. Kemerimizi takmamış olsaydık yaralanabilirdik. Sonunda kuzenime kavuştum ve annem haklıydı. Teşekkürler anne.
7: Şehirler arası otobüs yolculuklarınızda emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız.
8: Ben Ali Kaan. Ben bir blog yazarıyım. Şimdi gelin gerçekçi olalım. Yiyeceklere bayılırım. Özellikle de bütçeye uygun popüler yiyeceklere. Misyonum şehre gidip toplam 35 dolara kahvaltı, öğle ve akşam yemeği ve atıştırmalık bulmak. Bu hafta Scottsdale, Arizona'dayım. Güne barbekü etle doldurulmuş reçelli scone çöreğiyle başlayacağım. Kahvaltıda barbeküye hayır diyemem. Geleneksel bir çoban payı yemek için bir Avustralya fırınına uğrayacağım. Yoğun, doyurucu ve ucuz. İçimdeki çocuğu rengarenk dondurmalı sandviçle doyuracağım. Beynim dondu ama buna değer. Reddedemeyeceğim bir pizza teklifiyle günü bitireceğim. Bütçemi aşmadan hepsini yiyebilir miyim? Acıkmaya başladım. Birazdan göreceksiniz. Ucuza lezzet avı başlıyor. Nasılsınız bakalım? Bugün Arizona'nın tatil köyleri ve golf sahalarıyla ünlü Scottsdale adlı çöl şehrini gezip dolaşmaya geldim. Buradaki restoranlar sizi şaşırtabilir. Şefler yemek konusunda tutkuluysa karşılığında müşterileri de tutkulu oluyor. İlk durağımdaki şef gibi müthiş becerilerinin olmasının da yardımı oluyor tabii ki. İçimden bir ses burayı çok ama çok seveceğimi söylüyor. Sugar Jam şüphesiz Scottsdale'in popüler mekanlarından biri. Her şey mekanın sahibi ve şefi Dana Dumas'ın ev yapımı hamur işlerini yerel çiftçi pazarlarında satmasıyla başlamış. Ardından menüsünü genişletmiş ve kendi mekanını açmış. Müşteriler lezzetli yemekleri ve kahvaltı spesiyalleri için sıraya giriyor. Portakallı hala ekmeği ve pekan cevizli akçaağaç çurubuyla Fransız tostu. Kızarmış hindi, iki yumurta, domates ve cheddar peynirli kruvasanıyla Big Herb, ıspanak, peynir ve biberle yapılan üstünde soğanı ve domatesiyle sebzeli omlet. Hepsi de birbirinden lezzetli görünüyor. Evet Dana, müşterilerin en sevdiği şey ne acaba?
9: Fransız tostumuzun dışında lezzetli skon çörekleri yapıyoruz. Elma odunuyla tütsülenmiş etimizi reçelli barbekü sosu ve sirkeli sosla sunuyoruz.
8: Barbekü mü?
9: Hı.
8: Kahvaltıda mı?
9: Evet.
8: Ne kadar?
9: $9.95.
8: Kahvaltıda barbeküye hayır diyemeyeceğim. Tamam, nasıl yapacağız peki?
9: Önce çörekleri yapacağız.
8: Tamam.
9: 2 kap çok amaçlı un, şeker, kabartma tozu ve pembe Himalaya deniz tuzu.
8: Pembe Himalaya tuzu mu?
9: Lezzetleri ortaya çıkarıyor. Hoş bir denge yaratıyor.
8: Pekala.
9: Şimdi soğuk tereyağını koyacağız. Yaz aylarında dışarısı 45 tamam. derece falan olduğunda tereyağı ısınırsa çöreklerim lapa gibi olur.
8: Vay canına, tamam
9: evet,
8: tamam.
9: Evet, yani tereyağını yavaş yavaş yediriyorum.
8: Bunu mikserle falan yapamaz mısın?
9: Yapabilirim herhalde ama eski kafalıyım.
8: Evet.
9: Büyükannemden böyle gördüm. Şimdi frenk soğanı, pastırma ve cheddar ekliyorum.
8: Bak bu çok hoşuma gitti. Sırf bunu yemeye bile gelirdim.
9: Hı hı.
8: Gerçekten.
9: Ben de seviyorum. Şimdi kremayı hızlıca koymamız gerek.
8: Bundan daha koyu bir de ekşi krema konabilir.
9: Ah, hiç fena fikir değil.
8: Beğendin mi?
9: Beğendim tabii. Tamam, bu kadar. Daha fazla yoğurmayacağım. Şimdi hamuru biraz un serpilmiş pişirme kağıdının üstüne koyacağım.
8: Yapışmasını mı önleyecek?
9: Kesinlikle.
8: Tamam.
9: Üstüne bir kağıt daha koyacağım.
8: İki kağıdın arasında mı olacak?
9: Hamuru açması daha kolay oluyor.
8: Hamur açılıyor, kalıpla kesiliyor, üzerine yumurta sarısı sürülüyor, çedar peyniri ve şeker serpiliyor.
9: Bu turbinado şekeri. Aha. Aslında ham şeker diyoruz.
8: Tamam.
9: Şekerin kısmen evet. işlenmiş hali. Bunları 200 derece fırında 15 dakika pişireceğiz.
8: Tamam.
9: Tamam.
8: Barbekü zamanı değil mi?
9: Barbekü zamanı.
8: Tamam.
9: Burada babamın meşhur baharatıyla kaplanmış etimiz var. Diğer tarafını da baharatla kaplıyorum.
8: Bu çok güzel bir et değil mi? Tamam.
9: Evet, şimdi de tütsüleyeceğiz.
8: Evet. Et, elma ve ceviz ağacının odunlarıyla yaklaşık 14 saat boyunca tütsüleniyor. Sonra didiklenmeye hazır hale geliyor.
9: Şuna bak.
8: Muhteşem olmuş.
9: İşte böyle didikliyorum.
8: Aman tanrım, ne kadar sulu.
9: Et bir yandan dinlenirken onu biraz daha tatlandıracağım.
8: Biraz daha baharat değil mi? Tamam.
9: Eti ovalarken kullandığımız baharatla aynı. Tadını değiştirmek istemiyorum.
8: Kahvaltıda barbekü et yapma fikri acaba nereden aklına geldi?
9: Bir akşam açlıktan ölmek üzereydim. Mutfakta biraz et kalmıştı.
8: Evet.
9: Hepsini bir araya getirdim. Biraz değişiklik yapmak gerek ama bundan güzel bir şey çıkar diye düşündüm.
8: Yani bu tabak gece yarısı atıştırırken mi ortaya çıktı?
9: Evet öyle.
8: Tamam, ben artık yemeğe hazırım. Çöreklerimiz fırından çıktı. Tabaklamaya hazırız.
9: Hadi bakalım, birinci çörek.
8: Tamam.
9: İkinci çörek.
8: Bir dakika, çörekleri ikiye kesmiyor musun?
9: Hayır, skonlar o kadar kırılgan ki kesmeye çalışırsan parçalanır. O yüzden 4 çörek kullanmak gerekiyor.
8: Ne dolu bir tabak.
9: Şimdi elma odunuyla tütsülenmiş etimizden alıyoruz. Gördün mü?
8: Evet.
9: Bak ne kadar yumuşak. Harika oldu. Eti alıp çöreğin üstüne koyuyorum. Biraz
8: evet.
9: karamelize soğan. İşte bu kadar yeter. Biraz da mojo tandır sosu koyacağım.
8: Sirkeli ve baharatlı bir sosa benziyor.
9: Evet, ete güzel bir görünüm kazandırıyor ve lezzeti daha iyi ortaya çıkarıyor. Biraz
8: Tabii
9: tatlı
8: ki.
9: Oluyor.
8: Sirke ve et birbirine çok yakışıyor.
9: Ayrılmaz bir ikili.
8: Evet.
9: Son olarak şeker reçelli barbekü sosumuzu döküyorum.
8: Reçel dedin. İçinde bir çeşit meyve olmalı.
9: Ne olduğunu anlayamazsın.
8: Hı-hı.
9: Biraz da patates koyuyoruz.
8: 10 dolara gerçekten çok iyi. Sabahları barbekü kokusuna bayılırım. Ama neyi daha çok seviyorum biliyor musun?
9: Neyi?
8: Kahvaltıda barbekü yemeği.
9: Ben de öyle.
8: Hadi yiyelim. 1, 2, 3.
9: Barbekü.
8: Bingo. Boom. Evet işte ben böyle günaydın diyorum. Boom.
9: Güzel mi?
8: Sos aklımı başımdan aldı.
9: Teşekkür ederim.
8: Hiç aynı anda iki farklı sosla barbekü yememiştim. Daha iyice. Baharat ve sos birbirine çok yakışmış.
9: Evet, çok yakışıyor.
8: Mm. Bu skon tek başına bir yemek.
9: Hı-hı.
8: Bisküvi gibi tereyağlı ve yoğun.
9: Evet.
8: Sadece yapısı farklı. 9.95'e böyle bir yemek tadından yenmez. Sugar jam şeker gibi bir mekan.
9: Çok teşekkür
8: ben
9: ederim.
8: Ben teşekkür ederim. Konu yemek olunca Scottsdale'in şakası yok. Canınız kahvaltıda etli skon çöreği mi çekti? Evet lütfen. İnsanın kendi ülkesinin yemekleri gibisi yok. Avustralyalıysanız Arizona evinizden çok uzakta. Merak etme dostum, Great Australian Bakery'de canının çektiği her şeyi bulabilirsin. 20 saatlik uçak yolculuğu yapmadan Avustralya yemeklerinin tadına bakmak isteyen yerli ve yabancılara hizmet veren Great Australian Bakery, mekanın sahibi ve şefi Lawrence Lindahl'ın parlak buluşu. Avustralya'nın geleneksel yiyeceklerini servis ediyor. Örneğin içi sebzeli ve tavuklu, dışı patates püresi, bezelye ve mornay soslu tavuk. Nefis kıyma, bezelye, soğan, havuç, patates... Merak etme dostum, Great Australian Bakery'de caddiği her şeyi bulsun. 20 saatlik uçak yolculuğu yapmadan Avustralya'ya bak isteyen yerli ve yabancı hizmet veren Great Australian Bakery, sahibi ve şefi Lindahl'ın buluşu. Geleneksel yiyeceği servis ediyor. İçi sebzeli, dışı patates püresi, bezelye ve mornay soslu tavuk. Nefis

0: Hadi, hadi işimize
1: Nasılsın?
0: Bakalım. Klasik tamam. Ve geleneksel bir şey istiyorum senden.
1: Tamam. Sana çoban payı vereceğim. Dana kıyma, kavrulmuş soğan, havuç ve bezelyeyi güzel, çıtır çıtır bir hamurda pişiriyoruz. Üstüne de bir kaşık patates püresi. $7,5.
0: Beni ikna ettin dostum.
1: Gerçekten mi?
0: Evet. İlk önce payın dolgusunu yapıyoruz.
1: Soğan, bezelye ve havuç.
0: Tamam. Tavuklu kişe benziyor.
1: Benziyor. Sıra kıymada.
0: Marketten alınan hamburger kıymasına benzemiyor.
1: Hayır, hiç benzemiyor.
0: Tamam.
1: Tamam. Şimdi öbür kabı alacağım.
0: İçinde ne olduğunu tahmin edeyim. Worcestershire mı?
1: Worcestershire sosu.
0: Tamam.
1: Worcestershire.
0: Kokusunu alıyorum.
1: Sostan biraz dök
0: Döküyorum.
1: Bakalım.
0: Döküyorum.
1: Güzel. İyice karıştıralım.
0: Tamam oldu mu?
1: Aferin. Şimdi biraz kırmızı biber, Hindistan cevizi ve karabiber ekleyeceğiz. Çok güzel. Artık son dokunuşlara hazırız. Biraz sulu görüyor musun?
0: Evet.
1: Bu payın içine koyduğumuzda hamurun ıslanmasını istemeyiz.
0: Bunda ne var?
1: Et suyu.
0: Tamam.
1: Sebze suyu ve sosu koyulaştırmak için mısır nişastası.
0: Ne kadar sürecek?
1: 10 dakika.
0: 10 dakika mı?
1: Payları yapmaya başlamalıyız. Gidelim. Un, 1 veya 2 tane yapmayacağız. 1 tepsi yapacağız. Hepsini yemeyeceksin.
0: Tamam biliyorum.
1: Ama.
0: Lawrence tüm hamur işlerini kendi bünyesinde yapıyor.
1: Yavaşça koyuyorum. Hamur kopmasın.
0: Çoban payında 2 kat hamur var. Alttaki hamur iç malzemeyi tutacağı için daha kalın. Hadi koy lütfen.
1: Dondurma kaşığına benzer bir şey kullanıyorum.
0: Kocaman bir kaşıkmış.
1: İşte böyle içine koyuyorum.
0: Kocaman bir köfte gibi. Üst kattaki hamurda daha fazla tereyağı var. Piştiğinde tel tel ve çıtır çıtır oluyor.
1: Şimdi küçük bir merdane alıyorum. Tepsi yuvalarının her birinin keskin
0: tamam.
1: kenarları var.
0: Tamam, pizza kesici kullanacağını sanıyordum ama hayır. Kalıbın
1: hayır.
0: kenarı keskinmiş, değil mi?
1: Aynen öyle. Bu hamurları yavaşça alıyorum.
0: Kenarları birleşti görüyorum. Hadi fırına.
1: Fırına.
0: Paylar 180 derece fırında 17 dakika pişiyor.
1: Çok güzel olmadılar mı?
0: Vay canına.
1: Tamam dene bakalım. Üstüne patates püresi.
0: Oh boom. Yok artık.
1: Nasıl oldu?
0: Hadi yiyelim.
1: Tamam.
0: Çok açım. Aman tanrım. Şuna bakın.
1: Evet çok güzel. İşte böyle yiyoruz.
0: Hayır ben çatalla yiyeceğim. Vay canına. Patates püresinin ve etin ya da bu durumda kıymanın kesinlikle rahatlatıcı bir yanı var değil mi?
1: Kıyma.
0: Önümde bol
1: evet.
0: tereyağlı bir hamur ve patates püresi var. Üstelik bir de bol kıymalı bir iç harcı. Leziz görünüyor.
1: Evet lezzet katıyor. Beklediğin gibi olmuş mu?
0: Kesinlikle çok lezzetli. Son noktayı koyan üstteki hamur çünkü bol tereyağlı. Kruvasan gibi sanki.
1: Üstelik $7,5.
0: Oh.
1: Daha ne olsun?
0: Çok iyi bir fiyat.
1: Teşekkür ederim.
0: Hı hı. Vay canına. Avustralya'yı ziyaret etmek için sadece $7,5 mı? Bunu geçmek zor olacak. $17.55 ve 2 öğünüm kaldı. Çölde buz gibi bir tatlı gibisi yok. Güney Scottsdale'de en zor beğenen tatlı severleri bile mutlu edecek dondurmalı sandviçler yapan bir dondurmacı var. Birazdan duvarlara tırmanacağım.
2: Evet kesinlikle.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Bu Perşembe A101'de aldın. Bref Power Active 129 lira. Yumoş çamaşır parfümü 159 lira. Ucuz,
9: hep ucuz. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma... ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
11: Orijinal Çamlıca gazoz.
12: Gün boyu çamaşırını koru.
13: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
14: Mol Ped'den kız sözü.
15: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
16: Kalpleri

0: Yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensi. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
3: Servis geldi. Çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
5: Hesap kredit.
4: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
6: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
7: Bankam Tonbank, kartıma din.
8: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
9: Bu ne böyle?
10: Böyle olmaması gerekiyor.
8: Ama sahipleri onları çok seviyor.
11: İlk arabamdı.
12: Hansi'den vazgeçemem.
8: Geriye tek bir soru kalıyor.
13: Kalsın mı? Kalsın mı?
14: Yoksa atsın.
15: Esas heyecan şimdi başlıyor.
8: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
16: Başıma ne gelecek acaba?
17: Bakmaya cesaret edemiyorum.
13: Ta-ta.
8: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı.
18: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
8: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili.
19: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
8: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
18: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
8: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
19: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
8: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Scotts değil de atıştırmalık zamanı. Bu çöl bahası ısınırken sıra tatlı bir şeylerle serinlemeye geldi. 2016 yılında ilk dondurmasını yapan Baked Bear, nefis dondurma ve kurabiye kombolarıyla Scottsdale'lilerin yüzünü güldürüyor. Bu leziz tatlıları sunan dükkanın sahibi Ginger Velez, tehlikeli derecede tatlı ve nefis lezzetler yaratıyor. Taze çırpılmış kreması ve karamelli brownie'siyle naneli çikolatalı milkshake, vanilyalı dondurması, sosu ve meyveli tahıl gevrekleriyle donut sandviç. Brownie kurabiyesinin üstündeki çilekli dondurması ve sıcak karameliyle beer kasesi. Baksana Ginger, içimdeki 10 yaşındaki çocuk şu anda Nirvana'ya ulaştı.
20: Kurabiyede dondurmayla kim mutlu olmaz?
1: İstediğim çeşidi yapabilir miyim?
20: Evet, her çeşit kurabiyeli sandviç yapabiliriz.
1: Hangi kurabiyeleri istediğimi biliyorum. Tabii ki kırmızı kadife,
20: evet.
1: Bir de konfetili kurabiye.
20: Çok güzel seçimler.
1: Bu kurabiyelerin yanına hangi dondurma yakışır?
20: Ayıcı kamuru, brownie ve karamelle yapılan mavi kek
1: hamuru. Renkli şeker de alabilir
20: miyim? Tabii ki.
1: Ne kadar?
20: $5.70.
1: Hepsini istiyorum.
20: Kırmızı kadife kurabiyeyle başlayalım.
1: İlk malzememiz nedir
20: o
1: acaba?
20: O da sıcaklığında tereyağı.
1: Tamam. Daha kolay karışıyor değil mi?
20: Evet.
1: En az 4 ya da 5 kurabiye yapacağız herhalde.
20: 8 tepsi kurabiye yapacağız.
1: 8 tepsi mi?
20: Evet.
1: İyice yumuşamış tereyağını çırpıyoruz.
20: Aynen öyle.
1: Tamam, harika. Peki sırada ne var?
20: Esmer şeker ve normal şeker. Mikseri açacağım, kıvam alana kadar karıştıracağız.
1: Tamam. Hepsini bir kere de koyarsak eşit şekilde karışmaz değil mi?
20: Doğru. Sırada yumurta var.
1: Hmm.
20: Şimdi de vanilyayı ve kırmızı gıda boyasını ekleyeceğiz.
1: O meşhur kırmızı rengi verecek olan bu değil mi?
20: Doğru.
1: Evet.
20: Sırada mısır nişastası var, kurabiyeyi kalınlaştıracak.
1: Dondurmalı sandviçlerini yaparken kurabiyelerin ufalanmaması için kalın ve dayanıklı kurabiyeler pişiriyor.
20: Sonra da tuz.
1: Her türlü unlu mamulde biraz,
20: evet,
1: tuz olmalı,
20: tuz olmalı.
1: Değil mi? Tamam.
20: Sırada kabartma tozu ve kakao var.
1: Evet.
20: Tadı neredeyse çikolatalı kek gibi.
1: Tamam.
20: Şimdi sıra unda. 4 dakika karıştırıyorum.
1: Peki. Kaç çeşit kurabiye var?
20: 12.
1: Hepsini burada mı yapıyorsunuz?
20: Evet. Her tarif biraz farklı.
1: Peki ya dondurman?
20: Dondurmayı yaptırıyoruz.
1: Sahibi?
20: Bizim için özel olarak yapılıyor.
1: Anladım. Hamur ne alemde?
20: Çok iyi görünüyor. Kırmızı kadife kurabiye bitti.
1: Sıra konfeti kurabiyesinde
20: evet,
1: mi?
20: Evet, konfeti kurabiyesinde. Şekerleri koyuyorum.
1: Evet.
20: Vanilya, yumurta, kabartma tozu. Sırada beyaz kek karışımı ve un var. Kıvam evet. alması için karıştıracağım.
1: Tamam.
20: Son bir şey kaldı. Renkli Hı-hı. şekerler.
1: Konfeti kurabiyesi hazır. Hadi kurabiye pişirelim.
20: Hadi pişirelim.
1: Kaç kaşık hamur koymam gerek?
20: 24 tane.
1: Seni yeneceğim.
20: Tamam.
1: Hazır mısın?
20: Hazırım.
1: Hadi başla. Tamam. Tamam. Ay, benimki yapıştı. Hadi. Tamam. Eyvah.
20: Yapıştı mı?
1: Yine yapıştı. Neden?
20: Tada! Bitirdim.
1: Gerçekten mi?
20: Bitirdim.
1: Kız konusundaki eksikliğimi kalite kontrolde telafi ederim.
20: Kesinlikle.
1: Değil mi? Kurabiyeler 130 derecede 13 dakika pişiyor. Şekerden duvarlara tırmanacağım.
20: Kesinlikle.
1: Fırından çıkan kurabiyeler glazürle süsleniyor. Artık sandviçlerimizi yapabiliriz. Oh, harika olacak. İçinde brownie parçaları var.
20: Bir top daha koy.
1: Bir top daha mı?
20: Evet.
1: Çok cömertsiniz. İşte oldu. Ah.
20: Şimdi kurabiyeni al.
1: Aha.
20: Ve yapıştır.
1: Aa, evet.
20: Sıra renkli şekerlerde.
1: Yemeğe hazır mısın?
20: Hazırım.
1: Oo, midem bayram edecek. Vay canına. Dondurmada beni ilk çarpan şey karamel ve brownie. Kırmızı kadife kurabiyeye çok yakışmış. Ama
20: hı hı.
1: konfeti kurabiyesinin de şöyle bir tarafı var. Bu tam bir dondurmalı sandviç kurabiyesi.
20: Çok güzel.
1: Hmm. Baksana, dondurmalı sandviçler dondurmalı keklerden her zaman daha güzel. Eline sağlık. İşte bu kadar. Şu anda şekerden kıpır kıpırım. Dostlarım, sandviçler renkli olduğu kadar lezzetliydi de. Baked Bear'de kendimi kaptırdığım için akşam yemeğine 12 dolardan az param kaldı. Şansıma bir sonraki durağında hesaplı yemekler var. İçeceklerinin yanında harika yiyecekler sunan bir imalathane. 2012 yılında kapılarını açtığından beri yerel halk ödüllü içeceklerinin tadına bakmak için McFate's'e akın ediyor. Popülerliği arttıkça menüleri de genişliyor. Bu çöl kasabasında insanların susuzluğunu gideren mükemmel bir baha yaratmak, mekanın sahibi Steve McFate'in hayalinin bir parçası. Mutfak yetenekli aşçıbaşı PJ Austin'e emanet. Austin harika pub yemekleri hazırlıyor. Tereyağlı kızarmış ekmeğin üzerinde pico de gallo ve keçi peyniriyle Brewers Burger. Yanında ev yapımı peynir sosu ve baharatlı hardalıyla Baviera çöreği. Kader ağlarını ördü. Ekmeği ev yapımı olan tavuklu sandviç. Steve, mekanın adı McFate Brewery. Burası tam olarak bir restoran değil, değil mi?
9: Tam bir restoran olmamamıza rağmen gerçekten muhteşem yemeklerimiz var, pizzalarımız. Özellikle de içlerinden bir öne çıkıyor, adı Jazz.
1: Jazz'de neler var?
9: Sarımsaklı zeytinyağı, mozzarella peyniri, parmesan, ricotta.
1: Tamam.
9: Biraz ıspanak, kavrulmuş sarımsak, biraz da tuz ve karabiber.
1: Vay canına, tam bir gurme pizzası.
9: Kesinlikle.
1: Sorun şu, Jazz'e param yetecek mi?
9: Bugün pazartesi. Biz de pazartesileri yarı fiyatına pizza veriyoruz. Yani bu güzel pizzayı 6,5 dolara alabilirsin.
1: Ciddi misin?
9: Ciddiyim. Bu pizzaya bayılacaksın. Şefimiz olağanüstü bir iş çıkarıyor.
1: Tamam, kabul. Evet PJ, bu pizzayı nasıl yapacağız?
12: Pizzaya güzel bir hamurla başlamak gerek. Önce su koyacağız. Sonra da biraz eski hamur ekleyeceğiz.
1: Eski hamur mu? Artıklar mı yani?
12: Hayır, öyle değil. Bir amacı var. Fermentasyonun başlamasına yardımcı olacak.
1: Sonra ne koyacaksın?
12: Tüm kuru malzemeleri ekleyeceğiz.
1: Sırada un var. Sakız gibi bir hamur için semolina unu. Maya, şeker ve tuz koyuyoruz. Artık karıştırabiliriz. Karışıyor sabunun! Ne kadar süreyle karışacak?
12: 2 dakika. Sonra yavaş yavaş zeytinyağı ekleyeceğiz. Tüm malzemeleri bağlamaya yarayacak. Ardından hamuru bezelere ayıracağız ve 2 gün soğutucuda kalacaklar.
1: Bezeler mayalanacak değil mi?
12: Mayalanacak.
1: İçimden bir ses hazırda mayalanmış hamurunuzun olduğunu söylüyor.
12: Senin için hamur hazırlamıştım.
1: Başlayalım.
12: Yapışmaması için hamuru önce semolina unlu karışıma batıracağım. Daha sonra merdane ile açacağım. Bu büyüklüğe geldiğinde...
1: Tamam.
12: Kenarlarını uzatacağız. Artık malzemeleri koyabiliriz.
1: Tamam, hadi yapalım.
12: İlk önce sarımsaklı zeytinyağı süreceğiz. Sosumuz bu.
1: Tamam.
12: Ardından mozzarella. Ondan sonra körpe ıspanak, pastırma, ricotta.
1: Evet PJ, bu lezzetler için nereden ilham aldın?
12: Ispanak pastırma ve peyniri birbirine çok yakıştırıyor.
1: Evet. New York pizzası değil bu. Arizona usulü gurme pizza.
12: Aynen öyle. Sırada kavrulmuş sarımsak var.
1: Boom! Sarımsak istiyorum.
12: Dracula asla yanımıza yaklaşamaz. Biraz parmesan rendesi, biraz da tuz ve karabiber. Bitti. Fırına verebiliriz.
1: Pizzalar 300 derecelik fırında 6 dakika pişiyor.
12: Pizzayı çıkarıyorum.
1: Vay canına.
12: 6 parçaya bölüyorum.
1: Bu pizza cidden 6,5 dolar mı? Hiç fena değil.
12: Artık hazır.
1: Hadi yiyelim.
12: Yiyelim.
1: Boom! Evet dostum. Pazartesinin şerefine.
12: Nasıl olmuş?
1: Bu pizzanın yakıtı bence pastırma. Ricotta ve sarımsak yağının zenginliği. Harika olmuş.
12: Bence de.
1: Pizzanın kenarı ve semolina unu. Gerçekten çıtır çıtır. Bence parmesan ve ıspanak birbirine çok yakışıyor. Pazartesi özel olduğunu biliyorum ama 6,5 dolara bu pizza ucuz değil. Sudan ucuz. Eline sağlık
12: çok
1: dostum.
12: Çok teşekkür ederim.
1: Bugün çölde harika şeyler yedim. Güne başlarken yediğim etli skonlara 9 dolar 95 sent verdim. Daha sonra geleneksel bir Avustralya yemeğinin tadına baktım. Ve 7,5 dolara doyurucu bir çoban payı yedim. Rengarenk rüya gibi bir dondurmalı sandviç atıştırdım. Pazartesi indiriminde yarı fiyatına yediğim pizza sayesinde bugünü bütçemin çok altında bitirdim. Bir tatil şehrinde lezzetli yemekler işte böyle yenir. Buradan cebimde bozuk parayla ayrılıyorum.
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
14: Net! Kazancım net, sigortam net.
16: Ama ne otel?
21: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
22: Ben 4200'e buldum.
23: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
16: Trivago'ya bakmamış.
23: Otel mi? Trivago.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
3: Ve pit kararı geldi. Doritos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
8: Break. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
10: Ben Chris.
11: Ben Max.
10: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
11: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
10: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
11: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
10: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
12: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
12: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
14: Garaj yolundan aşağı en hızlı inen ekip bu yarışı kazanacak. Bir arkadaş çağırdım. Yarışın resmi süresini dostum Ian tutacak.
15: Arkadaştan çok resmi görevliye benziyor.
14: Öyle görünse de arkadaşım. Başlayın komutunu da bize Ian verecek. Hazır olunca başlayalım. Hazırsanız sürücüler binsin.
15: Şimdi mi bineceğiz yani?
14: Ne? Evet. Pekala. Artık sürücüler binsin.
16: İşaretimle hazır olun. Başlayın.
14: İşte gidiyor. Testere motorlu, Bedford esintili, çocuk oyuncağı ölüm tuzağı yola çıktı. Bu çok komik.
15: Ne oldu, engele mi takıldı? Hadi al, işte geliyor.
14: Geliyor. En yüksek hız saatte 10 mil ya da 16 kilometre. Bakalım virajı nasıl alacak? Pekala, değişmeye hazır mısınız?
15: Sırada kim var?
16: Diğer ekip yola çıkıyor.
14: Durmayın, durmayın. Devam edin.
15: Harika, ben de.
14: Tamam artık, başla. Bir ayağı dışarıda, çok dengesiz.
15: Kutuya çarptı.
14: Berbat bir şey. Gerçekten çok dengesiz. Sağa sola sallanıyor.
17: Ama iyi gidiyor.
18: Aynı kutuya bir daha çarptı.
15: Bence her biri 5 saniye ceza olmalı.
14: Dur artık.
16: Süre 1 dakika 52.73 saniye.
14: Ian'a göre süren 1.53.
15: Tamam.
14: Bunun altına inmeliyiz.
15: Tamam.
14: Önce hangimiz?
15: Ben başlarım.
14: Ciddi misin?
15: Evet, bir an önce kurtulayım.
14: Emin misin pekala?
12: 15 Ağustos gecesi TürkSat 3 A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
19: Rehin dükkanları yalnızca faizle geçinmez. Altın, nakit ve değerli eşyaların sert dünyasında yumuşak faktörler de rol oynar.
20: Eğer sadece sıradan bir işleyiş varsa, evet teminatla borç almak istiyorum dersen bu beni rahatsız etmez. Fiyatı söylesem düşüp bayılırsın. Biraz bilgi, biraz kulis gerekiyor.
21: Bugün yanında ne getirdin?
22: Bu bir tasarım ürünü.
23: Tamamen değersiz.
20: Biraz sürtüşme, biraz kas gücü olmalı.
14: Eğer bunu batırırsam...
20: Bitti demektir. O zaman gün çok daha keyifli geçer.
19: Para her zaman mutluluğu getirmez.

0: İki yılın ardından Aksel ve Daniel sakin Offenburg kasabasında rehin dükkanlarını kurmuş durumda. Karlı işlerin yanında bu arkadaşlar eğlenmek de istiyor.
1: İyi günler.
2: Merhaba.
1: Telefon etmiştim.
2: Makineyle ilgili aramıştınız değil mi?
1: Evde bir oyun makinesi buldum ve sonra... Evet.
2: Evde mi buldun?
1: Eski bir ev satın aldım. İçinden öyle güzel şeyler çıkıyor ki anlatamam.
3: Bu müşterimizle daha önce birkaç kez araç sektöründe iş yaptık. Pahalı araçlardı. Oldukça pahalılar.
1: Oyun makinesini taşımama yardım edebilir misiniz?
3: Ama sen güçlüsündür değil mi?
1: Evet ama yine de yardıma ihtiyacım var. Yardım olmadan olmaz.
3: Peki, bu biliyor musun kolu daha kalın olan biziz zaten.
2: Tamam.
3: Ben kapıyı tutayım.
2: Gaga'yı da.
3: Makineyi görür görmez anladım. Parıldamalı, ses çıkarmalı, gün boyu çın çın ötüp müşteri çekmeli, öyle değil mi? Olması gereken bu.
0: 80'lerden kalma slot makineleri tam da bunu yapar. Tabii çalışıyorlarsa.
3: Ama ne yazık ki makinenin kablosu yok. Kablo yok mu?
2: Evet, şu anda zaten onu arıyorum. Haydi,
1: hiçbir
2: nerede?
1: Fikrim yok.
3: Arabanda başka bir kablo olabilir mi acaba?
2: Varsa bile bu makineye uyar mı bilmiyorum.
1: Bakın, eğer ilgilenmiyorsanız ilana koyar satarım. Ama ilginizi çekerse o zaman başka tabii.
2: Tamam, sakin ol. Şu anda sadece inceliyoruz. Bir bakıyoruz, tamam mı?
0: Çünkü Daniel için bu ilk görüşte aşk.
2: Bu teknoloji... İçindeki o sağlam yapı beni heyecanlandırıp cezbediyor. Eğer şu jeton mekanizmasını söküp çıkarırsak, jeton doğrudan aşağı düşer. Altına bir kutu koyabiliriz.
3: İçecek
2: bu
3: kasası mesela.
2: Bu bize bahşiş kutusu olur ve buna da teklifim 50 euro.
1: Bana uyar.
2: 50 euroya alırım eğer kabloyu bulursak, kabloyu çalışıyor mu görürüz. Evet, bana biraz daha ekleyebiliriz. Zaten. O zaman en az 100 euro eder.
0: Geri dönüşü olmayan eğlenceli bir alışveriş. Sadık müşteri kitlesini böyle koruyorlar.
3: Okay. Tamam, teşekkürler.
1: Hoşçakalın.
2: Gerçekten hoşuma gitti.
3: Böyle blup blup blup ses çıkarsın istiyorum. Üstüne de rengarenk ışık zinciri takarız.
2: Bununla bir şey yapmalıyız bence.
3: Umarım bling bling sesleri çıkarırız ve üzerine bahşiş kutusu yazarız.
0: Karlsruhe'deki rehin dükkanı aynı zamanda bir rafineri gibi çalışıyor. Burada değerli metaller değersizlerden ayrılıyor. Genellikle eritilerek, bazen de fiziksel güçle.
4: Merhaba, biraz eski altınım var.
5: Öyle mi?
4: Evet.
5: Ha, tamam. Hepsini koyun. Takma dişlerdi. Bir müşteri altın diş ya da takma diş getirdiğinde kirli mi temiz mi ilk ona bakar. Bu tamamen temizdi. Doğrudan çekiçle girip altını çıkarabiliyorum. Bu işten biraz zor ama bir şekilde halledeceğim.
0: Müşterinin sunacağı takılar da var.
5: Yüzük damgalı değil. Bu yüzden kontrol edeceğim.
0: Asit testi ilk doğrulama için ipucu verir.
5: Peki, neden bu yüzük damgalı değil?
0: Bunun birkaç sebebi olabilir.
5: Yani eğer yüzük damgalı değilse ya küçültülmüş ya da büyütülmüştür. Yani o kadar eskidir ki hiç damga vurulmamıştır. Normalde her parça damgalı olur. Bu yüzükte bir gariplik var ve bunu kontrol etmeliyiz. Burada bir X-ray analizi yapmam gerekecek.
4: Evet, bilmiyorum. Aynen. Bunların öyle. Hepsi aile yadigarı. Evet.
5: Şöyle bir bakmam lazım. Bu 585 ayar. Bu da öyle. Şimdi şu takma dişin dişlerini sökeceğim. Genellikle müşteriler üst kısmı altın olan tekil dişler getirir. Onları ayırmak daha kolay olur. Ama tam bir takma dişle gelinirse iş biraz daha karışık olur.
0: Ya bez eski çene kemiğini acımadan tek tek parçalara ayırmak zorunda. Ancak bu şekilde saf altına ulaşabilir. Koruyucu gözlük mü? Hiç gerek yok.
5: Bu tür şeylerle temas etmekten hiç çekinmem. Bu tarz büyük takma dişlerde şöyle bir sorun var. Çekiçle vurursan bütün diş ve içindeki her şey dükkanın dört bir yanına uçar. O yüzden dikkatli olup hepsinin kap içinde kalmasını sağlamaya çalışıyorum.
0: 5 dakikanın ardından Yabez elinde yaklaşık 7,5 gram diş altını tutuyor.
5: Sarı diş altını 263 euro dişler için, Şimdi şu yüzüğü kontrol edelim.
4: Evet, onu merak ediyorum zaten.
5: Bodrum'a inmem lazım.
4: Tamam.
0: X-ray floresans cihazı bir numunenin bileşimini analiz etmekte kullanılır. Yüzeyi biraz aşındırmak, ışınların yüzüğün daha derin katmanlarına ulaşmasını sağlar.
5: Evet. Bunu yerleştirelim.
0: Her metal, radyasyona farklı tepki verir ve bu sayede tam olarak tanımlanabilir.
5: Oh, 17,28 ayar çıktı. Bunu tekrar törpüleyelim. Garip bir sonuç.
0: Çünkü bu kesinlikle standart bir alaşım değil.
5: Normalde altın 14, 18, 22 ya da 8 ayar olur ama 17,28 ayar pek rastlanan bir şey değil. Bu ya düşük ayarlı bir alaşım ya da altın kaplama olabilir. Şuna bir kez daha dikkatlice bakayım ben. Ne olduğunu çözeceğiz şimdi.
0: Alaşım takının içindeki saf altın oranını ve dolayısıyla yüzüğün satın alma fiyatını belirler.
5: 750 sonucu çıktı. Yani karat ölçü biriminde 18 ayar. Evet. Ben de öyle düşünmüştüm. Şimdi bakalım yüzük ne kadar ediyor?
0: Eğitim sürecinin sonuna yaklaşan Yabez, küçük miktarlardaki altınları artık tek başına satın alabiliyor.
5: Tahmin et, yüzük sence kaç gram geliyordu?
4: Hiçbir fikrim yok.
5: Diğerlerinden ağır geliyor. 362 euro. Toplamda diş altını ve küpelerle birlikte 727 euro ediyor.
4: Harika.
5: Şimdi kimliğinize ihtiyacım var.
4: Tamam, getiriyorum.
5: Buyurun, fişiniz. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 727 euro.
4: Çok teşekkür ederim.
5: Ne demek? Yine bekleriz.
4: Görüşmek üzere.
0: Berlin Schöneberg'deki rehin dükkanında Franzi ve Jan toplamda 15 yıllık tecrübeye sahip. Yine de her gün neredeyse hiç tanımadıkları eşyalarla karşılaşıyorlar.
6: Merhaba.
7: Merhaba. Merhaba. Az önce kameralar için
6: kameralar
7: aramıştım.
6: Kameralar mı dedin?
7: Evet. Bu bir video kamera.
0: Franzi akıllı telefonlarla büyümüş. Video kameralar ona taş devrinden kalma gibi geliyor.
6: Ha, bunlardanmış. Hayır, bunu almam. Bunun miladı geçti artık. Bunu kullanan kaldı mı ki? Böyle eski bir şeye ihtiyacımız yok. Alttan dikkatlice bir bakayım. Pili dolu mu bunun?
7: Evet. Sadece kapağı çıkarıp lensi çekmen gerekiyor.
0: Belki kamera için en azından biraz para alınabilir. Tabii Franzi açabilirse.
7: Gösterebilir miyim?
6: Önce şu cihaz nasıl çalışıyor bir görmek istiyorum. Bu tür cihazları sık kullanmıyorum. Bir şeye mi basacağız? İlk başta düğmeyi aradım. Normalde bir tuş olur, basarsın çıt cihaz açılır. Denedim, baktım, bulamadım. Bu adama kameranı açamadım desem de rezil olacak.
7: Yok, lensi çevirmen gerekiyor diğer yöne. Evet, bak şimdi oldu.
6: Aha. Sonra dedi ki lensi çevirmen gerekiyor. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Ayaklarımın fotoğrafını çekeyim mi?
7: Olur.
6: Çekebilsem fena olmayacak. Ayaklarım açıktaydı. Tırnaklarımı yeni ojeyle boyamıştım. Dedim ki aslında gayet hoş görünüyorlar.
0: Fonksiyon testi böyle de yapılabilir.
6: Eğer ben almazsam bakacak bir şeyin olsun bari.
7: Tabii.
6: Ayaklarım güzeldir.
0: Yan eşyalar karşılığında ne kadar kredi verilebileceğini araştırmakta görevli.
8: Her teknik cihazda olduğu gibi düzgün çalışması gerekir. Mesela pilinin şarjlı olması gerekir. Cihaz işlevsel ve rehin bırakılabilir sınırlar içinde olmalı. Eğer müşteri geri gelip almazsa yine de iyi bir fiyata satılabilmeli.
0: Ön koşulsa aksesuarların da eksiksiz olması.
6: Şarj kablosu, batarya gibi şeyler var mı?
7: Batarya takılı, şarj kablosu normal bir kablo.
6: Ama yanında bunlar değil mi?
7: Hayır, orada yok. Bu böyle bir model.
6: Evet ama her zaman fişe takıp şarj etmek için bir adaptör olur.
7: Bak göstereyim, tekrar takayım.
6: Batarya altta oluyor ve genelde satın alırken yanında şarj makinesi de gelir.
7: Bakın, bu bir tamam. Fiş.
6: Sorun ne? Altta bataryası mı yok?
7: Batarya burada, kart da buraya takılıyor.
6: Evet, batarya için genelde prize takılan bir şey olması lazım işte.
7: O yok. Sadece kablo
8: ama burada öyle.
6: Bu aslında standart donanım. Kamera aksesuarlarıyla birlikte 330 ila 400 arası işlem görüyordu. Ama o hiçbir şey getirmemiş. Sadece cihazın kendi var. O kadar etmez, 130 diyorum.
7: Peki tekrar alabilir miyim? Nasıl işliyor?
6: 4 ay içinde istediğin zaman gelip alabilirsin ya da süreyi uzatabilirsin.
0: Aksi takdirde en iyi parça açık artırmaya çıkar.
6: Al bakalım. 50, 100, 10, 30 ve bu da rehin fişin. İlk kez geldiğin için kısaca açıklayayım. Bu fişi kaybetmeyeceksin. Kim bulursa sanki araba ruhsatı gibi gelip cihazı alıp gidebilir.
7: Tamam.
6: 130 euro aldın. Her ay şu iki tutarı faiz ve ücret olarak ödüyorsun, tamam mı?
7: Tamam.
6: Her ay gelmek zorunda değilsin ama en geç 4 ay içinde ya yenilemen ya geri alman gerek.
7: Peki. Çok teşekkür ederim.
6: Ben de teşekkür ederim. İyi günler.
7: Teşekkür ederim. Hoşça kalın.
9: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
10: Kredi. Türkiye'nin kuru yemiş markası Çiplekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplamada son gün.
11: Bu otel harika.
12: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
13: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
16: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
17: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
15: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
18: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
19: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
20: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break her an

0: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. 25 yıl boyunca keyifle yediğin favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimle söyle.
1: Budur.

0: değil. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
3: Dresden Gorbis'teki rehin dükkanı burada yaşayan 20 binden fazla insan için çoğu zaman nakit bulmanın son şansı oluyor. Ama bu yol çoğu için kolay değil.
4: Rehin dükkanları kısa vadeli işlemler için idealdir. Aslında daha sık rastlanan şey insanların başkalarına yardım etmek için eşyalarını rehin bırakmasıdır. Birçok kişi rehinciye gitmeyi anne babasıyla ya da akrabalarına gitmekten daha utanç verici bulur.
3: İşte bu yüzden Alex mobil hizmet sunuyor ve müşterilerini evlerinde gizlice ziyaret ediyor.
4: Rehin dükkanından Dresden Alex, alo? Pekala, yakında görüşürüz, hoşça kal. Telefon geldiğinde ne tür bir altın olduğunu bilmiyordum. Yine de gidiyordum. İnsanlarla konuşmak, güven oluşturmak önemli. Böyle bir işlem gerçekleşmese bile müşteri şöyle düşünür. Uğrayabilirim ve başka bir şey olup olmadığına da bakabilirim.
3: Alex rehin dükkanını neredeyse 15 yıldır işletiyor. O zamandan beri mobil hizmeti Dresden çevresinde yaklaşık 50 kilometrelik bir alana yayılmış durumda.
4: Merhaba.
5: Merhaba.
4: Ben Alex, rehin dükkanından geldim.
5: Aa, merhaba, hoş geldin. Buyur, geç. Tabii. Gel.
4: Evet.
3: Müşteri evinde oynuyor. İş için ısınmaya gerek yok.
4: İşte arzu nesnesi burada yatıyor.
6: Tabii ki ya da.
3: Alex ilk bakışta bunun bir yatırım parası olduğunu görüyor.
4: Burada bir Avustralya altın keseği var. 28 gram saf altın. Üzerinde Kraliçe Elizabeth var. 100 dolarlık bir madeni para. Bu parayı nereden aldın?
5: Bir tanıdığımdan, arkadaş çevremden.
4: Tamam. Çok değerli bir şey bu. Bunun için bir şeyler vermiş olmalısın.
5: Evet, biraz para verdim.
4: Hediye değil miydi?
5: Hayır.
4: Parayla aldım,
5: evet,
4: anladım.
5: Evet.
4: Müşteri bana 28 gram saf altın teklif etti. Bu tipik bir yatırım parasıydı. 100 dolarlık nominal bir değeri var. Ama tabii ki altın değeri çok ama çok daha yüksek. Ne kadar paraya ihtiyacın var? Madeni paranın yaklaşık ne kadar ettiğini...
5: Paranın ne kadar olduğunu biliyorum ama benim kesinlikle 1500'e ihtiyacım var.
4: 1500 mü? Gerçekçi bir rakam. Şu anki kuru yaklaşık 2200 euro civarında. Bu da paranın değeri. Ama 1500 gerekiyor diyorsan sorun değil. Sen
5: evet,
4: bilirsin.
5: Sonra tekrar geri almak istiyorum.
4: Müşteri bana aşamayacağım bir miktar söyledi. Bu da onun için ücretleri düşük tutmamı sağladı tabii.
3: Ev ziyaretlerinde de tıpkı dükkanda olduğu gibi faiz ve ücretler geçerli.
5: Bunun için ücret ne kadar?
4: Altın para için ücret şu anda %3 faiz, %1 masraf, yani toplamda %4.
5: Tamam.
4: %4.
5: Tamam. Bu
4: evet,
5: 3 aylık. Ay için mi?
4: Evet.
5: Aylık %4.
4: Aynen öyle.
5: O zaman istediğim zaman gelip alabiliyor muyum?
4: İstediğin zaman gelip alabilirsin. Eğer parayı erken bulursan gelmen yeterli. Faturalandırma her zaman aylık bazda yapılır. Yani 5 gün sonra gelsen de 30 gün sonra gelsen de bir ay üzerinden ücretlendirilirsin.
5: Tamam, anladım.
3: Eğer müşteri satmayı seçerse faiz ve kredi masraflarından kurtulur.
4: Peki neden madeni parayı doğrudan satmıyorsun?
5: Çünkü sadece rehin olarak bırakmak istiyorum. Bir arkadaşıma maddi sıkıntısında yardımcı olmak istiyorum.
4: Yani kendin için bile değil ha?
5: Hayır. Şu anda Asya'da kendine yol bulmaya çalışıyorum. Avustralya'da başı derde girdi. Ona biraz para gönderme imkanım olup olmadığını sordu. Ben de bunu satmak istemiyorum ama rehin verebilirim diye düşündüm.
4: Evet, böyle hikayeleri sıkça duyuyoruz. Hepsi ne kadar doğru, o tartışılır tabii. Ama müşteriyi rahatsız etmemek için fazla soru sormak istemiyorum. O parayı bir platform aracılığıyla ya da hesaba havale ederek göndermek istiyor. Böylece geçici bu boşluğu kapatabilecek. Karşılığında bir şey almadan birine borç vermek pek alışıldık bir durum değil. Anlıyorsunuz
5: evet,
4: beni değil mi?
5: Evet ama dostluk dostluktur değil mi?
4: Tamam. Veteriner, araba tamiri ya da kasadan para almak gibi nedenleri duymaya alışkınız ama yurt dışındaki bir arkadaşına yardım etmeyi istemek gerçekten çok farklı bir durum. Bununla ilk kez karşılaşıyorum diyebilirim.
3: Ama bu gerçek bir dostluk göstergesi. Yatırım altınları Alex'in uzmanlık alanı. Parayı eline aldığında ise sahtelik kontrolünden vazgeçiyor.
4: Bu madeni para için sahtelik testi yapmadım. Çünkü zamanla gözüm bu konuda eğitilmiş bir hale geldi. Rengine, materyalin hissine bakarak anlamak gerçekten mümkün. Artık tecrübeliyim diyebilirim. Sahte olma ihtimalini eledim bu yüzden.
3: 1500 euro nakit ödüyor. Müşteri her ay için 60 euro faiz ödeyecek.
5: Tamamdır.
4: Tamam. Harika. Madeni parayı almak istersen bana haber verebilirsin. Ya sen alırsın ya da ben getiririm. Nasıl istersen.
5: Teşekkür ederim.
4: Teşekkür ederim.
3: Alex şimdi Gorbitz'e 12 kilometre uzaklıktaki dükkanına dönüyor. Paraysa dünyanın öbür ucuna gidiyor. 650 kilometre güneybatıya Offenburg'a gidiyoruz. Daniel ve Axel'in dükkanı dolup taşıyor. Pek çok müşteri buraya sıkça geliyor. Bu beyefendi de burada tanınan bir isim.
6: Güneş gözlüklerin güzelmiş.
7: Merhaba. Çok güzel bir kolyem var.
6: Öyle mi?
7: Çok iyi ve çok pahalı.
3: İlk başta umut verici geliyor.
6: Yine haklı çıktım. Müşteri tanıdıktı. Bir oyun makinesiyle geldi. Bakalım başka neler var.
3: 50 euroya eğlencelik bir alım. Kar yok.
6: Tam o sırada altın kolye ortaya çıktı. Saatini de getir.
7: Bir dahaki sefere.
8: Genel olarak biri takı getirdiğinde tercihen altın isteriz. Yakut ya da pırlanta gibi şeylerin değeri zor belirlenir. Acil durumda onları sökmek zorunda kalırız ve biz bunu pek istemeyiz. O yüzden altın daha iyi.
7: Tatile gitmek istiyorum.
6: Benim arkadaşlarım var. Tatile takısız giderlerse herkes tatillerini son kuruşlarıyla yaptıklarını sanıyor.
7: Doğru, evet.
3: Gerçekten de Almanya'da tatil dönemlerinden önce rehin dükkanları çok yoğundur. Tatil için yılda yaklaşık 100 milyon euro kredi verildiği tahmin ediliyor.
6: Peki ne kadar lazım?
7: Ya, en az 2000 lazım. 2000 ya da 2500 gibi bir şey, o zaman anlaşabiliriz.
3: Ön koşul kolyenin gerçekten müşterinin dediği kadar değerli olması.
6: Altın parçaları gördüğümde seviniyorum. Çünkü bu tür altın ve takılar A'dan B'ye taşınması kolaydır. Neredeyse sıfır depolama maliyeti vardır. Para kazanmanın çok kolay bir yoludur. Bu da hoşlandığım bir şey tabii. Üzerinde damga yok değil mi?
7: Ama en azından ağır.
6: Demir de ağır.
7: Bilmiyorum.
6: Ne kadar gelir sence?
7: Sen ne dersin?
6: Bilmem. 140 var mıdır?
8: 110.
6: 100, 105.
7: Bakalım o zaman.
6: Vay canına. Altın alıcısının kötü tahmini. Virgülü biraz kaydırmış olabilirim tabii.
8: Sana sık oluyor değil mi?
3: Ağırlık tek başına otantiklik garantisi değildir.
8: Peki bu altının ayarı kaç biliyor musun?
7: Normalde 14 olması lazım diye biliyorum ben, öyle değil mi?
8: 14 mü?
7: 14.
6: Daniel'in gözlüğü. Son dileğim gözlüklü bir kadın görmekti.
3: Kolyenin gerçekten altın olup olmadığı hala kanıtlanmadı. Asit testi biraz fikir verebilir.
6: Hadi ama. Üzgünüm, biraz kazımam gerekiyor. Damga göremiyorum ama bir şeyler
7: ama
6: yazıyor
7: olun
6: gibi.
7: Lütfen.
8: Kazımadan önce...
6: Evet.
8: Bak, yanlış duymadıysam 1500 istiyor.
6: 2500 demişti sanki.
7: 1500-2500 arası.
8: Kolyeyle beraber gerçekten altınsa 4200-4300 eder.
6: Evet ama şimdi asidin bunu onaylaması gerekiyor.
8: Tamam, sonuçta profesyonelsin.
6: Tabii, güven iyidir. Kontrol daha iyidir.
3: O zamana kadar müşterilerin dişini sıkması gerekecek. Bochum'daki rehin dükkanında işletmeci Daniela Löschner yeni çalışan bulma konusunda endişeli. Online ilan ilk etapta başarı getirmişti.
9: Onu deneme iş günü için davet etmiştim.
3: Ama sevinmek için erkendi.
9: Evet. Bizimle iletişime geçtiği kadar spontane bir şekilde iptal etti. Yok artık. Hiç gelmedi. İptal de etmedi. Bir haber de vermedi. Zamanımızı çarçur etti. Eğer bir daha iletişime geçerse buyursun ama bizle değil.
3: Mesaj gayet net. Daniela'nın uzun zamandır cebinde bir B planı var. Adı da Marion.
10: Geri döndüm çünkü
9: Ayrılmasına izin vermedim. Gitmesine göz yumamazdım.
10: Amirim bana evde oturamayacağımı söyledi.
9: Marion emekli olmadı çünkü biz onun emekli olmasını istemiyoruz.
10: Ben de dedim ki haftada bir gün yapabilirim.
9: O yüzden çok şükür şu an bizde 520 euroluk istihdamla çalışıyor.
3: Ve Marion geri döndüğü için Daniela onu ilk sıraya geçiriyor. Doğrudan tezgah.
10: Televizyonu çok severim.
11: Ben de öyle. Ya?
10: O zaman neden getirdin? Şaka yapıyorum.
9: Marion televizyonlara bayılır. Marion teknolojiyle ilgili her şeye ilgi duyar.
10: Birini arayabilir miyim?
9: Bu onun tutkusu.
10: Teknoloji mağazasında mı çalışıyorum?
3: Müşteri telefonla danışmanlık alabileceğine güvenebilir.
11: Biraz önce aramıştım.
10: Evet, arayan sendin.
11: Evet, telefonda çok nazik bir hanımefendi.
10: O nazik hanım benim amirim. Konuştun mu?
9: Her şey yolundaysa 120 euro.
10: Televizyonun çalışıp çalışmadığını kontrol edebilir misin? Kumanda yanında mı?
11: Evet, elbette.
10: Bilindik bir marka mı?
11: Evet.
10: Evet mi? 6400 müydü?
9: 43 inç televizyon. Sıfır fiyatı 600 euro. Şu an piyasadaysa 400 euro. Çok da cazip bir rehin değil ama kaba ve büyük. İdare eder. Bu müşteri daha önce de gelmişti. Ay sonu yaklaştığı için de geri çevirmek istemedik. Bu da bizim tarzımız.
11: Sadece önümüzdeki cumaya kadar. Okul başlangıcı, doğum günleri, tatil
10: derken. Her şey bir anda gelir zaten. Bu sabah da konuşmuştuk. Ne olursa hep birden
11: dün
10: olur.
11: Dün okul kaydı 400 euro tuttu.
10: Ne yaptılar? Kitap mı aldılar?
11: Evet, tüm aile.
10: Tüm aile
11: evet.
10: Mi?
11: Evet.
10: Bu gayet anlaşılır. Bir çocuk okula başlarsa para uçar gider. Çocuk sahibi olan bilir. Ailecek dışarıda yemek mi yediniz?
11: Evet, Dortmund'da her şey dahil restoranlardan evet. Birinde. Ve sonra ertesi hafta 6 kişiydik.
10: Evet, yine aynı
11: sonra
10: şey.
11: Sonra 3 hafta Yunanistan ve 5 euro bile kalmadı.
10: 3 hafta Yunanistan'da mıydınız?
11: Evet evet, eşim.
10: O zaman güzel olmuş. Akrabalar evet. Falan da mı vardı?
11: Evet evet.
10: O zaman daha evet. İyisi olamaz.
11: Uçak biletleri 700 euro.
10: Ama tuttu. Yaz tatili elbette pahalı. Teşekkür ederim. Evet, iyi görünüyor. Rica etsem tekrar kapatıp özel bölüme koyar mısınız?
11: Tamamdır.
3: Büyük kebaplı rehinler depoya götürülmeden önce özel bölüm denilen alana yerleştirilir.
10: 120 demiştin değil mi?
11: Evet.
10: Paradan anlar mısın?
11: Evet.
10: 50, 100, 120 tamam.
11: Mükemmel.
10: Rica ederim.
11: İyi hafta sonları,
10: hoşça kalın. Sana da güle güle.
12: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegim, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
4: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
11: Budur.
12: Gelmiş geçmiş en iyi füz diş eftali.
11: Budur.
12: Yeni ve en lezzetli füz diş eftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
3: basit, hesap basit. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
6: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
7: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
8: Dışarıdan bakıldığında neredeyse kusursuz. Bodelere ait rehin aracı ve ona eşlik eden araç. Ama en önemli şey eksik, güvenlik teknolojisi.
9: Bugün IT uzmanımızla randevumuz var. Kameraların çalıştığından emin olmasını istiyoruz. Daha doğrusu canlı yayın bağlantımızın sağlam olması gerekiyor. Böylece neler oluyor görebileceğiz.
10: Basitçe patron uzaktan da olsa olup biteni görebilmek istiyor.
8: Rehin kamyonu onun göz bebeği. Temel amacı rehin işini güvenli ve emniyetli şekilde büyütmek.
9: Senin işlerin hep böyledir zaten. Hiç sorun yok.
10: Aslında
9: hızlı
10: doğru.
9: Kolay olur.
10: Tek yapmamız gereken otobüsten veri,
9: evet,
10: yani görüntü aktarmak. Üzerine harika bir anten taktım. Çalışması lazım.
8: Bilgi teknolojileri uzmanı Joseph Brown'un da bu konuda söyleyecekleri var.
10: Bu konuda teknik olarak çok bilgim yok. Çalışmasını umuyorum. Her şeyi söküp başka bir şey kurmak imkansız ama olabilir tabii.
11: Merhaba. Hoş
10: geldiniz.
9: Merhaba
10: Brown. O
9: zaman
10: Brown. Şöyle diyelim. Evet, ekipmanınızı alın da başlayalım.
8: Niklas bu proje için sadece kendini kanıtlamış yeteneklere güveniyor.
10: Onu yıllardır tanıyorum. Ben ne kadar deli fikirle gelsem o da hepsini güzelce hayata geçiriyor. İşini hızlı yapıyor ki bu devirde en önemli olan bu.
8: Ama bu sadece uygun ön hazırlıklarla mümkün.
10: Durum nedir? Otobüste 12 volt var.
11: Bizim yönlendirici için 230 volt gerekiyor.
10: Tüm kamyonu 12 volta göre kurdum. İşte şimdi bu sorun oldu.
8: Yine de çözümsüz bir sorun değil. Niklas test için doğaçlama yapmak zorunda kalacak.
10: Her seferinde yeni bir sorun çıkıyor. Yeni bir şey doğuyor ama ben şöyle bakıyorum. İnsanlar zorluklarla büyür. Evet, çalışıyor. Harika.
11: Başlamadan
10: tamam
11: önce...
10: başlayalım. Yaş güzellikten önce gelir. Buyur, sen önden geç.
9: Bence Brown senden daha genç.
11: Oo.
10: Ya.
11: Evet, burası oturma odası gibi.
10: Bir fikirden böyle bir şey çıktığını görünce gurur duymamak elde değil. Şimdi bu televizyon, evet. Kameralar bunun üstünden çalışacak. 13 kameranın görüntüsünün mağazada gösterilmesini istiyorum.
11: Tamam.
9: Bunu biri yapacaksa o kişi Brown'dur.
8: Ama tabii Niklas izin verirse.
11: Yardım edeyim mi?
10: Şu an bir bakmam gerek. Misin? Evet, ben şimdi güç bağlantısının nereden geldiğine bakıyorum. Ah, işte bu. Harika, evet, işte açıldı.
9: Bak nasıl da zarif oldun, ne kadar da esneksin.
10: Evet, spor yaptım ve tam 300 gram verdim. Tamam, artık bakalım. Aa, lanet olsun, mağazada faremi unuttum. Fareyi unuttum. Angelina, mağazaya hemen gitmen gerek.
9: Nerede?
10: Çok basit bir yerde. Rehin dükkanına girince sol tarafta masa var.
9: Her şeyi bir şekilde düşünüyor ama en basit şeyi unutuyor. Fareyi.
8: Mağazanın bulunduğu Zigbrook şehir merkezindeki rehinciye gidip fareyi almak çocuk oyuncağı. Kasruhe'de müşteriler rehincilerin anlayışlı davranacağına güvenebilir. Özellikle konu büyük miktarda madeni para olunca.
12: Her şeyi birden getirin. Sonra burada 2 numaralı gişede hallederiz. Müşteriler çok büyük bir madeni para koleksiyonuyla geldiler. Bu benim uzmanlık alanım. Çok iyi bilirim. Hemen göz gezdirdim. Hadi tüm paraları birlikte bakalım. Albümden başlayalım, tamam mı?
13: Hepsi hatıra paraları, bak.
12: Tamam.
8: İlk adım sapla samanı ayırmak.
12: Şimdi tüm gümüş paraları ayıracağım. Hangilerini alıyoruz ona bakacağız. Kalanı da size geri vereceğim. Başkaları da daha önce karıştırmış bunları.
13: Bu paraları dedemden aldım. Yıllardır bende duruyordu. Artık evden çıkarmanın zamanı gelmişti.
12: Tamamen değersiz. Bu birinci. Sonra 2 eurolar var. Onlar sadece 2 euro eder.
0: O zaman onu kendimize saklayalım.
12: Bu paraların değeri artmaz. Üzerinde yazdığı değer neyse o kalır. 2 euro her zaman 2 eurodur.
9: Ama bak bu gümüş. Biz bunu internette satabiliriz.
12: Evet, internette biraz daha fazla eder.
9: Tabii daha fazladır.
0: Evet, biz geri götürelim çünkü 2 euroyu her zaman alabilirim.
12: Tamam, onu alın bakalım. Bizim işimize yaramaz. Elden çıkaramıyoruz. Burada kurşun gibi öylece duruyor. Oo, burada ne varmış böyle?
9: Aynı şey burada da var.
12: Bunları
9: her şeyi internetten
12: güzel bir paket yaptırın. Birkaç tanesini birleştirin. İnternette çok daha fazla para ederler. Euro madeni paraların her zaman özel hatıra paraları vardır. Örneğin her yıl Almanya'nın farklı eyaletleri veya başka vesilelerle çıkarılan 2 euroluk özel paralar. İnsanlar bu paralar için çılgına dönüyor. Bu euroları inanılmaz şişirilmiş fiyatlara alıyorlar. Sanki gerçekten özel bir şeylermiş gibi.
8: Yabez bu duruma müşterinin getirdiği pakette bile kanıt buluyor.
12: Burada bu madeni para setlerinden birinin orijinal fişi var. Diğeri 5.88 euro ama zamanında bu sete 50 euro vermişler. Bu akıl almaz fiyat karşısında gerçekten şoktayım. Bu tam anlamıyla bir kazıklama. İnanamıyorum. Aa, burada da para var. Güzel, 10 euro. 10 euroluk madeni paralar her zaman iyidir.
9: Bu da iyi. Bizim için de iyi.
12: Evet öyle.
9: Bir kez daha söylüyorum. Lütfen siteyi tekrar kullanalım. Bu bakır. Bankada bozdurabiliriz.
12: Evet, bu onluklar. Kutudan bir tane çıkar, bir tane daha çıkar. Şimdi elimizde tüm 10 euroluk paralar var. Burada Rus parası var. Bu bakır. Yani değersiz. Ama yine de 9'a 5 gümüş oranı.
13: Tamam yap.
12: Şunu bir açayım. %90 saf gümüş, olimpiyat doları da öyle. Evet, bu kadarmış.
9: Yabez özellikle gümüş paralar konusunda çok bilgili. Kabul etmeliyim ki bu işi gerçekten iyi biliyor ve iyi yapıyor.
8: Bu bilgi şimdi müşterilerin işine yarıyor.
12: 180 euro. Evet. Bankada 140 euro. Burada 180 euro tamam. Eder. Pekala. Ayrıca bu dolarlarda da 56 gram gümüş var. Gümüşün ayarı 21 ayar. Bu da 39 euro eder. Bu paralar için toplam 219 euro verebilirim.
8: Yine de küçük bir miktar. Ancak müşterilerin sunmak istediği takılar da var.
0: Meraktan soruyorum, bu yüzüğün değeri ne olur?
12: Memnuniyetle, bakalım. Pekala. Ayrıca bu dolarlarda da 56 gram gümüş var. Gümüşün ayarı 21 ayar. Bu da 39 euro eder. Bu paralar için toplam 219 euro verebilirim.
8: Yine de

0: Hesapla 307 euroya eder.
1: Satalım.
0: Satıyor musunuz? Tamam. İnceleme sonucunda yüzüğün 18 ayar olduğu ve içinde net bir damga olduğu ortaya çıktı. Muhtemelen bir alyanstı. Şimdi satışta.
2: Müşteri için cazip bir teklif.
3: Evliyiz ama bunlar bizim alyanslarımız değil. Miras kalan yüzüklerdi. Bizim için bir anlamı yok.
0: Tamam, şimdi diğer yüzük elimizde. Bu yüzük 14 ayar. Evet. 2,5 gram. Bunun fiyatı... Dur bir bakalım bir saniye. 95 euro.
3: Çok iyi.
0: Satıyor musunuz?
3: Evet.
0: Tamam, memnuniyetle. Bakalım. Takılarla birlikte toplamda 621 euro ediyor efendim. Ne diyorsunuz buna?
1: Bu euroları da kendi değerinde kabul ediyor musunuz?
0: Evet, onları da değiştiriz.
3: O zaman hepsini değiş tokuş
1: yapalım. Aylarca internette satmaya çalıştık.
0: Evet.
1: Ama bir türlü satamadık.
0: Anladım.
1: Koleksiyoncunun biri ben arıyorum demedikçe satılmıyor zaten.
0: Evet. Biz de harcıyoruz zaten, evet.
1: Evet, elbette.
3: Peki, evet,
1: yapalım. O zaman yapalım.
3: Tamam. Yapalım hadi.
1: Tamam, tamam, yapalım.
0: Değiş tokuş yapalım tabii.
1: Teşekkür ederiz.
0: Bir bakalım şunlara, sayalım. Bu kadar çok madeni parayı listelemek, sonra eurolara ayırmak, ardından da tekliflerin gelmesini beklemek. Bizdense her şey hızlı ve zahmetsiz. Fiyat birebir. Toplam 288 var. 290 yapalım biz.
2: Madeni para uzmanından gelen bilgi yağmurundan sonra sonunda adil bir anlaşma.
0: Toplamda 911 euro.
3: Kulağa güzel geliyor.
0: O zaman kimliğinizi rica edeyim. Bizim için madeni paralar nedeniyle biraz uzun süren bir işlemdi. Çünkü hepsini tek tek açmamız gerekiyordu. Ama müşteriler memnun kaldı. Bu yüzden her şey yolunda. Teşekkürler.
4: Tamam.
3: İyi hafta sonları.
0: Teşekkür ederim. Hoşça kalın.
1: Sonuçtan çok memnunuz. Beklediğimizden daha yüksek bir gelir elde ettik. Ve bu parayla tatile çıkacağız.
3: Evet.
2: İyi geçen bir günün ardından Yabez de artık bir molayı hak etti.
0: Uzun tatillere pek çıkmam. Uzun tatil yapmayalı bir yılı geçti. Ama sık sık hafta sonu kaçamakları yaparım. Avrupa içinde bir yerlere giderim. Deniz kenarına. Hafta sonları denize girmeyi çok seviyorum. Bunu çok sık yaparım. Çok keyifli oluyor.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net, sigortam net.
6: Sana alkış yok, önce finger snap.

haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Anadolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi
2: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.

0: Fıstık.
1: Yeni fıstık şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
1: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
0: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Openbook'ta da konu yine altın. En azından müşteri öyle söylüyor. Tatil için en az 1500 euroya ihtiyacı var. Axel ise şüpheli.
6: Gerçek mi sahte mi diye iddiaya girelim mi?
7: Gerçek diyorum.
6: Bilmiyorum. İçindeki siyahlık şüpheli. Nereye tatile gidiyorsun? İtalya güzeldir. Güzel yemekler, güzel kızlar.
7: Harika.
5: İtalya. Ama sadece zincir gerçekse.
7: Axel testi mutlaka yapmak istedi. Gerçek değil diye iddiaya girmek istedi. Ben de hadi o zaman dedim.
5: Axel tüm dikkatiyle asit testine odaklanıyor. Sonuç.
6: Okay. Tamam, o zaman 1500 euroya alıyorsun.
8: Tamam, çok teşekkür ederim.
7: Axel, ya bahsimiz?
6: Neyse ki bahse girmedik.
7: Sen bahse girelim dedin, ben de bu şey gerçek dedim.
6: Evet ama miktar belirlenmemişti. Daniel, şimdi senin banyonu mu temizlemem gerekiyor? Görev neydi?
7: Yazık oldu. Bununla biraz eğlenebilirdim.
5: Kendini ihmal edilmiş hisseden Daniel en azından işleri hızlandırıyor.
7: Bir şey soracağım. İki mi yapalım yoksa 2,5 mu? Çünkü 2 ile daha çok kazanıyoruz.
6: Evet, tamam. İstersen 2 ver.
8: 2 daha iyi.
7: O zaman 2 yapalım.
8: 2 yapalım lütfen.
7: Biz kredi miktarının yüzdesine göre ücret alıyoruz. Bu yüzden mümkün olduğunca yüksek teminatla birlikte en fazla parayı vermeye çalışmam gerekiyor.
6: Ama bana 2 verirsen İtalya'dan bana güzel bir şey getir. Güzel bir zeytinyağı mesela.
8: Pizza, pizza.
6: Güzel bir pizza yağı.
5: Samimi bir baş sallama her zaman bir anlam ifade etmez. Nakit şimdi geliyor.
8: Büyük banknotlar daha iyi.
6: 2000.
8: Her 10 günde ne kadar ödüyorum söyler misiniz lütfen?
7: Bir ay ya da ayın bir kısmı için %4. Bu 2000 euro için 80 euro eder.
8: Tamam. Bu büyük bir ödeme değil. Hayır, bir zarf lazım bana.
7: Elbette veriyoruz.
5: Birçok küçük banknot için.
7: Tam oldu.
5: Zarf yerine dükkandan bir çanta hediye.
7: Ne yapalım biliyor musun?
6: Ne?
7: Biz işleri farklı yapıyoruz. Sana güzel bir çanta veriyoruz.
8: Fena sayılmaz.
7: Yarım milyon euro bile sığar.
8: Çok teşekkür ederim.
7: Tamam.
8: Hoşçakalın.
7: İyi tatiller.
6: Güle güle.
8: Teşekkürler.
7: İyi tatiller, iyi eğlenceler. Dikkatli ol.
6: Zeytinyağını sakın unutma, tamam mı?
5: Bir sonraki iş düzgün yürüsün diye. Depozito kamyonundaki gözetim teknolojisini test etmek için küçük bir eksik var. Fare. Niklas bunu düşünmedi ama Angelina o zamana kadar tedarik etti.
9: Fare.
10: Buldun mu?
9: Buldum.
10: Sana söylemiştim. Benim gibisi yok.
9: Ters tutuyorsun.
10: Evet, şimdi çalışıyor.
5: Niklas artık bilgisayar faresiyle 13 kamerayı kontrol edebiliyor. Geriye sadece yönlendiriciye bir kablo bağlantısı kaldı.
10: Çabuk ol, gidiyorum.
9: Evet, deniyorum.
10: Çabuk ol, çıkmam gerek.
5: İşte bu kadar. Şimdi bu 13 kameranın işlevlerini yerine getirip getiremeyeceklerini göstermeleri gerekiyor. Ön koşuluysa internete bağlı olmaları. İşte
10: hadi oldu. Bakalım nasıl
8: evet,
10: görünüyor?
8: Her şeyi görebiliyorsun.
10: Aa, çok güzel.
8: Evet, görebiliyorsun bak.
10: Tabii ki bunu iş yerinden de görmek istiyorum. Kamyonun güvenliğini sağlamalıyız. Değerli eşyaların bulunduğu mobil bir işimiz var. Ve üçüncü şahıslara ait teminatları muhafaza ettiğimiz için bunları en iyi şekilde korumak bizim sorumluluğumuzda. İçeride bir kasa ya da alarm sistemi olması yeterli değil. Aracı görsel olarak da kontrol edebilmeliyiz.
5: Amaç depozito kamyonu kullanımdayken kesintisiz gözetim sağlamak. Bunun en kolay yolu da doğrudan rehin dükkanından izlemek.
10: Angelina'nın bilgisayarında yapıyoruz. Çünkü o orada durumu takip edebiliyor. Satış bölümündeki hanımlar için bu bir problem. Çünkü sürekli öne gitmeleri gerekiyor. Müşterilere bakmak için masalarından kalkıyorlar. Angelina ise çoğunlukla masanın başında çalışıyor ve bu sayede gözetimi sağlayabiliyor.
11: Evet, işte geldik.
9: Tamam, hadi bakalım. Büyük sorumluluk alıyorum.
5: Gözetim ekranı Angelina'nın masasının üzerine yerleştiriliyor.
11: Da. Artık her şey çevrim içi.
9: Yayındayız.
11: Evet.
10: Peki şimdi bu nasıl devam
9: Harika.
10: Edecek?
9: Mükemmel.
10: Ne kadar oturacağım ben burada? Bu iş nereye varacak? Söylesenize.
11: Onu aramalı mıyız?
9: Evet, tamam.
11: Yoksa yarına kadar beklesin mi?
12: Alo.
9: Evet, Brown her şeyi kontrol etti, her şey gayet iyi çalışıyor. Seni burada kendi haline bırakmak istemedim.
12: Beni burada çürümeye bırakmadığın için çok teşekkür ederim.
10: En azından veri aktarımının çalıştığına sevindim ama tabii ki iş henüz bitmedi. Sorun şu ki hala yönlendiriciyi 230 voltta çalıştırıyorum. Şimdi 12 voltluk bir güç bağlantısı kurmam gerekiyor. O zaman çalışacak.
9: Bence artık toplayıp geri dönebilirsin. Tamam mı?
10: Evet, harika.
9: Görüşürüz, tamam.
11: Hoşça kal.
5: Boğum'da patron Daniela'nın en vazgeçilmez çalışanı aynı zamanda gişede çalışıyor. Eşi Marcel.
13: Marcel'le 2017 sonunda tanıştık. Boğum'da mağazaların açık olduğu bir pazar günü fırında.
14: Kardeşim o fırında çalışıyor. Daniela'yı birkaç yıldır tanıyor ama ben tanımıyordum.
13: Evet, Marcel'le sonrasında ne oldu konusunda hala tartışıyoruz. Birimiz diyor ki numarayı sen istedin. Bence Marcel kız kardeşinden benim numaramı istedi.
5: Marcel inatla sessizliğini koruyor. Özellikle de sıradaki müşteri dükkana girdiği için.
13: Hadi bakalım, şimdi ne getirdin?
15: Evet, her şey burada ama paketlerken biraz yırtıldı.
13: Tamam, sorun değil, sen hepsini çıkartabilirsin.
15: Lanet olsun.
13: Bunu benim için şu televizyona bağlaman gerekecek.
15: Pekala.
5: Müşteri için zaman alıcı olsa da işlev testi şart.
13: Teknolojik ürünlerde cep telefonu %100 birinci sırada geliyor. Onu oyun konsolları takip ediyor. Şu anda en popüler konsolun 5. jenerasyonu en çok rağbet gören ürün. Çıktığından beri 3 ila 10 kez teklif aldık. Kimliğinizi rica edebilir miyim?
15: Şimdi mi?
13: Evet, seni sisteme girmeliyim.
5: Maddi sıkışıklıkta elden ilk çıkarılan ürünler genellikle cep telefonları ve oyun konsolları oluyor.
13: Teknoloji her zaman bir risktir. Bunu her rehinci bilir. Bu yüzden çoğu rehinci sadece faturası olan kutulu ürünleri tercih eder. Ama gerçek şu ki insanlar ürünlerini kullanıyor ve keyif alıyorlar. Bu nedenle teknolojik cihazların kontrolü bir altın yüzük ya da saat rehin almaktan çok daha karmaşık. Teknoloji zaman çalar ama müşteriye çok şey kazandırır. Bu yüzden biz o zamanı ayırmak zorundayız.
5: Biz, Marcel'in işe bağlılığının sihirli kelimesi.
14: Televizyonu fişe takar mısın?
15: Evet. Evet ama HDMI kablom yok.
14: Evet, sana vereceğim, tamam.
15: Sizde var mı?
14: Evet,
13: evet
14: var.
13: Bizde var.
14: Hayır, televizyona bak. Sol tarafta olması gerekiyor.
5: Marcel bu işlemi yaklaşık 1000 kere tekrar ettiği için artık gözleri kapalı bile yapabilir.
14: İstersen televizyona bağlayabilirsin.
15: Aç evet.
14: Bir kere. Tamam. Film arası.
13: Biliyor musun?
5: Bu kredinin çıkmasını engelleyebilir.
14: Bir şifre olup olmadığını kontrol edebilmemiz gerekiyor. Çünkü bu yeni konsollar artık şifre korumalı olarak geliyor. Müşteri gelip almazsa bizim de cihazı rahatlıkla sıfırlayabilmemiz gerekiyor yani.
15: Çalıştığından emin olmak istiyorlar. Bozuk bir şey almak istemezler. Evet, televizyona bağlamam gerekiyor. Evet.
13: Merak etme, onu kullanmayacağız.
14: Hayır. Sadece almazsanız silmemiz gerekiyor.
15: Peki, anladım.
5: Pin girildi, kontrol tamamlandı.
14: Tamam, bu kadar yeterli. Aşağı inebilirsin, gel.
5: İşler ciddileşebilir. Rehinciler oyun konsolları için sabit kredi uygular.
13: Şu anda bu model konsol için 200 ila 300 euro arasında kredi veriyoruz. Bu cihaz tamamen sağlam olduğu için en üst limite kadar çıkabiliriz. Yani 300 euro.
15: İkinci bir kol da getirdim. Bu 350 eder mi sence?
13: Maalesef hayır. Üzgünüm. Çünkü... Bunların fiyatı 450-500 euro
15: civarı. Evet, bunu kesinlikle geri almak istiyorum.
13: Her müşteri için aynı umudu taşıyoruz. Benimle arka tarafa gelirsen kaç tane aynısından olduğunu sana gösteririm.
15: Evet, galiba öyle.
5: Rehin verilen bir ürünün muhtemel satış getirisi, rehincilerin kredi verirken yaptığı tüm hesaplamaları etkiler.
13: İşte geri alma tarihi. 3 ay süren var. 300 euro alacaksın. 9 euro 50 cent de faiz ve ücret. Rehin fişine dikkat et.
15: Fotoğrafını çeksem olur mu acaba?
13: Ne istersen yapabilirsin.
15: Yani diyorum ki fotoğrafı göstersem olur mu?
13: Hayır, onu kabul edemeyiz. O zaman yani... kimliğini göstermelisin. 100, 200 ve 300.
15: Harika, teşekkür ederim.
13: Rica ederim.
15: İyi günler.
13: Teşekkürler, kendine iyi bak.
5: Tüm süreç toplamda yaklaşık 30 dakika sürdü. Ama sonunda Daniela ve Marcel amaçlarına ulaştı. Yani faiz ve ücret getiren karlı bir rehin anlaşması.
16: Otomobil piyasası durgun.
17: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
18: takoma, değerinde trim sat. Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
19: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Bakın. Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik.
4: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
4: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
5: Kendin nereye bulsadı? İlk yudumda sen de söyle.
4: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
6: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10... Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
7: Bankam Tonbank, kartıma din.
8: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
9: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Bir arazi canavarı.
11: Sizi Savian TF3'ümle tanıştırayım.
10: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili.
12: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
10: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
11: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
10: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
12: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
10: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
13: ...17 gram
8: altının değeri 1100 dolar.
14: Bu iyi bir çalışmaydı.
13: Evet, fena evet. Değil.
8: Bu külçe Wells ailesi için harika bir keşif olsa da nadir bulunuyor ve ilk test için güvenilir olmayan bir ölçü oluşturuyor.
13: Birbirimize bakıp...
15: Oh, eyvah dedik.
13: Eyvah.
15: Eyvah. Onun adına çok sevindim ama aynı zamanda evet. Bunun bütün hesapları bozacağını düşündüm.
8: Reno'da Freddy ve Juan geçen yıl yardım ettikleri ailelerle tekrar görüşüyor.
13: Wes ailesi bu şimdiye kadar bulduğumuz en büyük külçe dediğinde...
15: Başımızın belada olduğunu anlamıştı.
13: Evet.
8: İlk tartım büyük bir külçe yüzünden sapınca Freddy ve Juan, Wes ailesinin verimini artırmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor.
13: Onlara verdiğimiz en büyük şeylerden biri bilgi oldu. Nasıl araştırma yapılır, nasıl saha incelenir evet. Öğrettik.
8: Parçalı ve dengesiz arazide şanslarını artırmak için Wade ailesi altın damarlarını bulma konusunda adeta ustalık dersi alıyor.
13: Tamam size göstereyim. Burası daha önce çalışılmış.
8: Freddy sahada kolayca taşınabilen küçük bir arama oluğu yaparak toprağı test etmelerini sağlıyor.
13: Siz artık sadece madenci değilsiniz. Bu arazide artık arayıcı
15: evet,
13: madencisiniz.
15: Bir sürü tamirat yaptık.
13: Sonra ikinci testi yaptık.
15: İçimden işte bu sefer olacak diyordum.
14: Tamam. İşte sonuç bu çocuklar.
10: ...15 Ağustos gecesi TürkSat 3 A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
16: Bekle bir dakika. Şuna
17: saçın
16: bakar mısın?
17: Dökülüyor, haberin olsun.
16: Dökülüyor evet.
17: Alışık değilsin
16: bir
17: ki.
16: Bir tel saç koptu. Evet, Keller Kulübü'ne hoş geldin.
18: Benim daha gidecek çok yolum var dostum. Çok
16: evet,
18: teşekkürler.
16: Ama bir zamanlar benim de vardı
18: tabii,
16: biliyorsun.
18: Tabii bir zamanlar tabii. Yola koyuluyoruz. İngiltere'nin garajlarını alt üst etmeye geldik.
16: Bu gerçekten de...
18: inanılmaz. En ilgi çekici... Ömrümde böyle bir araba görmedim. En heyecan verici.
16: Oh, bu yaramaz bir araba Henry.
18: En şaşırtıcı klasik arabaların peşindeyiz.
16: Tam sana göre.
18: Bayıldım. Onları satın alacağız, toparlayacağız.
16: Oh! Ah!
18: Ve güzel bir karla da satacağız. Gerçekten de temiz para. İşte bu! Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalara hoş geldiniz. Klasik bir arabanın izinde kuzeye, Rotterdam'a gidiyoruz. Tim'i görmeye gidiyoruz. Tim'in elinde ne var tam olarak bilmiyorum dostum ama her zamanki gibi yine rengarenk, karışık şeyler olduğuna da eminim.
16: Harika, güzel.
18: Sanırım bayağı modern parçalar da var.
16: Bak bu iyi işte. Bence artık modern bir klasikle ilgilenmenin vakti geldi.
18: Öyle mi dersin?
16: Aynen öyle. 2000'lerin başı bayağı geride kaldı. Bir dakika, daha önce bana bahsettiğim biri vardı, hatırlıyor musun? Bisikletlere de meraklı olan bir adam mıydı yoksa bilemedim.
18: Evet, doğru bildin. Aynı kişi, evet.
16: Demek bisikletler de var.
18: Ben bunu nasıl unuttum?
16: Belki motosiklet de vardır, bilemiyorum.
18: Olabilir tabii. Tim'de her türlü çeşit var.
16: Çok iyi, evet.
18: Tam bir kuzey insanı misafirperverliği işte. Bize çay ikram edip ortalığı gezdirmek istiyor. Dönüşte elimizde modern mi, klasik mi, antika bir araba mı, bisiklet mi yoksa motosiklet mi olur bilinmez. Ama Tim'in Rotterdam'daki mekanına doğru yola çıktık bile. Bak etrafımız harika şeylerle dolu dostum.
14: Evet öyle.
18: Bu koleksiyon merakı nasıl başladı?
14: Uzun süredir ben bu işin içindeyim. 10 yaşımdan beri.
18: Gerçekten mi? Evet. Ciddi misin?
14: Babamın arabalara zaafı vardı. Hep motorlarla uğraşırdı. Evlenip de kendi evime geçtiğimden beri kapımda en az 10 araba olmuştur.
18: Vay canına.
14: Buraya taşındığımdan beri bu sayı 24'ü bile buldu.
16: Buralar birbirinden güzel şeylerle dolu. Peki bunların hepsi satılık mı?
14: Evet, her şey satılık.
18: Tim, bak şimdi biz şöyle bir etrafı karıştıracağız. Gözümüze bir şey takılırsa seni çağırır, bilgi alırız.
14: Tamam, olur.
18: Sonunda da umarım sıkı bir pazarlık yapabiliriz. Her türlü güzel olacak.
14: O zaman ben bir çay içeyim, siz de rahat rahat
18: bakın.
14: Tamam,
18: öyle yapalım. Sağ ol dostum, teşekkürler.
14: Hadi bakalım.
18: Harika. Pekala Faz, buradan başlayalım o zaman.
16: Tamamdır, bak bu tam bir Fransız güzeli ama küçük bir mini station araba. Ne dersin?
18: Bu model 1937 ile 1960 yılları arasında üretilen küçük bir Fransız binek araçtı. Bu station araba modeli epey popülerdi. Tim'in elinde bunlardan iki tane var ama yeşil olanın daha az masrafı var gibi görünüyor.
16: Bence harika bir şey. Kırda bayırda gezmek için mükemmel bir araç olurdu bu. Kullanımı da kolay.
18: Evet, tam atlayıp toza dumana katmalı.
16: İçinde bir şeyler var mı diye kaputu bir açsak mı acaba?
18: Hayır, satın alıp altında ne var diye bakmak çok daha eğlenceli olur.
16: Bir asıl bakalım
18: ya. Tabii, aç şunu. Oh, parmaklarımı acıttı.
16: İşte böyle.
18: Hah, oldu işte.
16: Evet.
18: Bari içinde bir şey var mı?
16: Bak burada, tam şurada derinde.
18: Nedir bu?
16: Şey, bu radyatör.
18: Gerçekten mi?
16: Kapağı eksik ama evet. Dur bir dakika, bir dakika.
18: Aa, yeni bir
16: aküsü var. Evet.
18: Bak, bobinde duruyor.
16: Bu da bana aracın çalışabileceğini düşündürüyor.
18: Şuradaki ne öyle? Aa, Fransız hardal kavanozu bu.
16: Yakıt deposu sökülmüş ya da hiç yok, bilemiyorum.
18: Neler olduğunu anlamak için aracın altına yatma vakti.
16: Sen düştün mü?
18: Hayır, dinle.
16: Ne oldu?
18: Benzin deposunu buldum.
16: Öyle mi?
18: Yani en azından bir benzin deposu var.
16: Bu güzel bir haber. En azından bir depo varsa kalıbına bakarak yenisi yapılabilir yani.
18: Kesinlikle.
16: Ya da bir depo tamir edilebilir.
18: Bir Amerikan spor modelini kıl payı teğet geçtikten sonra...
16: Bence 2000'lerin başındaki o hüsran abidelerinden biri bu.
18: Evet. Çok daha nadir bir İngiliz klasiğiyle karşılaşıyoruz.
16: Evet, işte budur. Şuna bir baksana. Düşünsene, yıl 1968 veya 69. Henüz 4 yaşında minik bir Faz bu arabanın üretildiği yerin birkaç kilometre ötesinde yaşıyor. İşte bu bir İngiliz spor klasiği, SE4.
18: Plastik bu.
16: Harika, evet, plastik, doğru. Ama gülümsemeye devam et çünkü...
18: Tabii gülümserim.
16: Bu parçalar asla çürümeyecek.
18: Peki motor kısmında ne var?
16: Bir bakalım, son modellerin bazılarında V6 vardı sanırım.
18: Tamam.
16: Ama çoğunda sıralı 6 silindir olurdu. Bunda V6 varmış. Tamam,
18: evet.
16: İşte burada. Görebiliyor musun?
18: Tim, gelsene bak. Faz buna övgüler yağdırıyor.
16: Peki bu araba için ne düşünüyorsun?
14: Motor tıkır tıkır çalışıyor. Sesine gelince harika bir sesi var.
18: Tamamdır.
16: Harika.
14: Yeni kayışı da var.
18: Evet.
16: Tamam.
14: Hepsi orada, bagajda duruyor.
16: Yani geriye sadece toparlamak mı kalıyor?
14: Evet öyle, tek iş o.
18: Dur bir dakika, buradayken sorayım. O yeşil olan çalışıyor mu?
14: Evet. Üzerindeki lastiklerin hepsi sıfır. Hepsini ben değiştirdim. Yürür vaziyetteydi. Sadece frenlerinin elden geçmesi gerek.
18: Tamam, bilgilendik sayılır.
16: Aynen öyle.
18: Teşekkürler Tim.
16: Evet sağ ol Tim.
18: Buna bayıldım. Tamam dostum. Daha yolun başındayız. Durmak yok. İçeride duvar dolusu yarış bisikleti var. Aman tanrım, şu yarış bisikletlerine bak.
16: Vay canına.
18: Bir sürü açık spor arabayla.
16: Bak bunun ön tarafında biraz küflenme olmuş Henry. Görüyor musun?
18: İngiliz klasiğinin arasına sıkışmış olan şu lükse bayılıyorum. Lüks doğru kelime mi? Muhteşem bir İngiliz spor klasiği var. İşte bu gerçekten harika bir şey. Söylemeden edemeyeceğim. Bu tarz İngiliz araçlarına tam anlamıyla bayılıyorum. 1999 yılında piyasaya sürülen bu model tamamen İngiliz yapımı gerçek bir muscle araba. Sıfırdan 100'e 4 saniyenin altında çıkabiliyor. Bu en sevdiğim modellerden biridir. Bu renk konseptine bayılıyorum.
16: Evet.
18: Bence böyle çılgın bir spor araba alacaksan rengi de iddialı olmalı.
16: Evet.
18: Haksız mıyım? İşte bu tam böyle. Ben de olsun istiyorum. Satmak istemiyorum. Sadece sürmek istiyorum. Bayıldım
16: buna. Anlaşıldı. Aranızda bayağı tutkulu bir çekim var Henry.
18: Öyle. Bunları cidden seviyorum.
16: Tamam, bu da listede mi yani?
18: Hayır, buna bütçemiz yetmez.
16: Tamamdır.
18: Daha özel ve muhtemelen daha ucuz arabalar için Tim'in elinde nostaljik bir sürü açık model var.
16: 1910'lardan kalma bir Amerikan şasisi.
18: Evet.
16: Gerçekten de ciddi bir restorasyondan geçmiş gibi duruyor.
18: Hemen yan odadaysa minyatür bir yarış arabası var. O da ne öyle?
14: Bu 1930'ların klasik bir binek modeli. Özel yapım bir araç.
16: Güzel.
14: O dönemin şasisi üzerine kurulmuş ilk özel yapım araçlardan. Aldığımda tıkır tıkır çalışıyordu. Hepsini söktüm ve şu ön paneli ona özel yaptım.
16: Çok güzel.
14: Ama eskitme dokusu vererek yaptım. Çünkü biliyorsunuz ki
16: evet,
14: yepyeni görülmesini istemedim.
16: Yarışlara katılıyor musun peki?
14: Eskiden tırmanma ve pist yarışlarına katılırdım.
16: Evet.
14: Üstelik hepsine tek kişilik yarış araçlarıyla.
16: Lafı ben çevirdiğim için Henry biraz kıskanmaya başladı.
14: Araya laf sokmayınca hoşuna gitmiyor tabii.
18: Aa, hiç giremiyorum. Büyüyü çabuk çözdü.
16: Trafik tescili var mı peki, söylesene.
18: Şunun şurasında birkaç saattir tanışıyoruz.
14: Evet evet, trafiğe çıkış izni var. Ruhsatı falan, her şeyi tamam.
16: Yani biliyor musun, minik bir...
18: Kârı az, satışı hızlı bir parça dostum.
16: Evet.
18: Ama bu hızlı satılmaz.
16: Satılmaz.
18: Pekala Tim, sen bize biraz izin ver. Kafa kafaya verip biraz
14: konuşalım. Tabii, hiç sorun değil.
16: Evet, neye göz koydun bakalım? Bayağı geniş bir araba seçeneği var burada.
18: Ya şöyle ki, İngiliz klasiğine bayıldım.
16: Tamam.
18: Ama bence o bizim bütçeyi biraz aşar. Bir de parlak durumda olmayan
16: evet,
18: şu panel van var.
16: Ördek yumurtası yeşili olan.
18: Sence kaç paradır o ha? 1000 sterlin eder mi, ne dersin?
16: Biraz daha fazladır ama sorarız tabii ki.
18: Öyle mi?
16: Ne dersin?
18: Şu yarış bisikletlerinden biri de fena aklım
16: benim
18: çeldi.
16: De. Ben şu yarış modeline bakıyordum.
18: Ya da şu siyah olan.
16: Evet.
18: Sorun şu ki alırsam satmak istemem.
16: Doğru.
18: Tamam, gidip bir pazarlık yapalım mı?
16: Hadi yapalım.
18: Hadi
16: o zaman.
18: Evet bakalım. Nereden başlıyoruz?
16: İngiliz spor klasiği olandan başlayalım.
14: Evet. O modelden sadece 118 tane ürettiler.
18: Vay canına, gerçekten.
14: Evet. Onlar şeye...
18: Ne kadar demiştin ona?
14: 6000.
18: 6000 ha?
16: Anlaşıldı.
18: 6000.
14: Evet.
18: Şey... Fransız marka. Yeşil olan ne kadar?
14: 1500, evet. Evet.
18: Tamamdır.
16: Pekala, başka ne vardı?
18: İngiliz muscle evet, araba.
14: Onu 28 binin altında imkanı yok, veremem.
16: Demek öyle. Henry'de kalp var ama.
14: Sakin ol, tutuyorum
16: eyvah,
14: seni.
16: Eyvah, gidiyor. Bayılıyor. Buradayken şu iki tekerlekleri de konuşalım.
18: Evet evet, doğru, konuşalım.
16: Şu sarı yarış bisikletiyle başlayalım o zaman, ne dersin?
14: Çok aranan modellerdir. İspanyol malı bisiklet.
16: Evet.
14: 350'ye bırakırım.
18: Bırakır mısın?
16: Tamamdır.
14: Bırakırım.
18: Peki ya şu siyah olan?
14: Şuradaki siyah mı?
18: İngiliz marka değil mi?
14: Evet. 120 sterlin.
16: Tamamdır. Ona kadar uzanabildik.
18: Harika.
16: İşte bu
18: bir bisiklet
16: kadar
18: kapmış olduk.
16: İki tekerleklerden birini cebe
18: harika
16: indirdik.
18: Oldu.
16: Bana kalırsa açıkçası
18: evet,
16: seçenekler İngiliz'de Fransız evet, araba arası.
18: Evet.
16: hangisini daha çok sevdiğimi tamam. biliyorum. En çok İngiliz olanı beğendim, öyle değil mi?
18: Evet, biliyorum.
16: Ama yine de Fransız olan sanki biraz daha keyifli evet. bir seçenek gibi duruyor.
18: Peki buna ve şu bisiklete hepsi dahil 1500 desek nasıl olur?
19: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Obsessor. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
20: Fıstık gibi. O zaman Obsessor.
21: Ama ne otel?
22: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
21: Trivago'ya bakmadın mı?
23: Ben 4200'e buldum.
24: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
21: Trivago'ya bakmamış.
24: Otel mi? Trivago.
25: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
26: Abi ne yapıyoruz şu an?
27: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
28: Bu da hala peşimde.
29: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
30: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
31: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
32: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
33: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
34: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
35: Bellona. Arkadaşlar size bir sürprizim var. Osmo Cool.
36: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
35: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
37: Oh Milo Puff. Sil ağzını bu.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
2: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
2: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: ürünüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
1: Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
0: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Yorkshire'da Tim'in muazzam araba ve bisiklet koleksiyonunun arasındayız. Bir Fransız Station araba ve bir İngiliz bisiklet bulduk. Peki teklifimizi kabul edecek mi? Hepsi için 1500.
4: Şu ikisi için mi? Kabul.
5: İşte bu kadar.
3: Tim, harika bir deneyimdi. Muhtemelen bir ara yine uğrarız.
5: Evet, bence de geliriz.
3: İki gün sonra Fransız marka çekiciyle garaja indirildi. Skid ve Alan araca ilk bakışlarını atıyor. Nasıl buldunuz?
6: Bunu neden aldığını biliyorum.
3: Nedenmiş?
6: En sevdiğin renk çünkü.
7: Eskitme tarzı pastel bir tablo
5: evet,
7: gibi duruyor.
5: Nostaljik evet. Ve şık.
7: Evet.
5: Evet.
3: Şunu söyleyeyim.
5: Evet.
3: Sana tamamen katılıyorum.
6: Evet.
3: Bence havalı bir dükkandaki tekerlekli raf ünitesine benziyor. Bitki satış yeri gibi.
5: Gerçekten biraz
3: renginden
5: öyle.
3: Dolayı.
5: Bence bu araç tek kelimeyle harika.
6: Yürüyor mu peki?
5: Sanırım henüz değil.
7: Tekerlekleri
5: yuvarlak. Üstelik lastikleri de iyi durumda.
7: Gerçekten öyle.
5: Ama kaputun altına baktığımızda mevcut benzin deposu, yani arkada bir benzin deposu var. Sanırım yenilenmiş ama şu anki yakıt deposu niyetine reçel kavanozu kullanılmış arkadaşlar.
6: Evet, anlaşıldı, anlaşıldı.
3: Yani tıkır tıkır çalışsa bile pek uzağa gidemeyiz.
7: Gidemeyiz.
5: İnanamıyorsun değil mi? Bunları 1937'den itibaren ürettiler. Savaş sırasında pek yapamadılar ama 1937'den 1960'a kadar üretimi devam etti.
6: İnanılmaz.
5: Evet,
6: gerçekten.
5: Ürettiler.
3: Vay canına.
6: Bayağı iyi arabalar olmalı. Yoksa bu kadar uzun
3: sanırım
6: süre üretilmezlerdi.
3: Sanırım ikonik bir tasarım değil mi?
5: Kesinlikle öyle. Ben daha önce hiç görmemiştim.
7: Ben de görmedim.
5: Bence bu harika bir şey.
3: Daha önce kimsenin görmediği ikonik bir tasarım.
6: Bence kesinlikle öyle.
5: Fransa'da yani.
3: Fransa'da.
5: En France.
6: Bence çok sempatik görünüyor.
5: Şunu deneyebilir miyim? Bir saniye.
6: Bir saniye durun. Tabandan gün ışığı süzülüyor.
3: Aa evet, o kliması dostum.
5: Freni de yok.
3: Şaka mı yapıyorsun?
5: Hayır, ciddiyim.
7: Şurada birkaç fren parçası görmüştüm.
3: İki silindir.
5: Tamam, elimizde iki tane tekerlek evet. Silindiri var. Bence tekerlekleri söküp bunların nereden eksildiğini bulmamız gerekiyor.
3: İkinci parçamıza da dikkatinizi çekebilir miyim?
6: Evet.
3: Hemen öyle şurada. Bunu almamın tek bir temel sebebi var. O da solunumumun bayağı düzelmiş olması.
6: Evet.
3: O yüzden ben de... Gerçi siz göremeyeceksiniz. Dar taytımı çekebilirim üzerime.
6: Eyvah.
3: İzlemek zorunda değilsiniz tabii.
6: Bakalım elektrikli bisikletinde yaptığın gibi bununla da 20 kilometre gidebilecek misin? Güya onda da pedal çeviriyormuşsun. Ben hiç inanmıyorum da neyse. Görelim bakalım.
3: O muhteşem an sonraya kalsın. Bisikletin pek bir masrafı yok gibi görünüyor. Bu yüzden lafı daha fazla uzatmadan Fransız aracımızı çalıştırma vakti. Birinci görev, ateşleme sistemini kontrol etmek.
7: Buradan kıvılcım geliyor mu? Bir bakalım.
3: Ne oldu sana Alan?
7: Çarptı.
6: Fena çarptı.
3: Bana bunu
6: gerçekten
3: yaptıysa eyvah. Resmen elektrik çarptı.
7: İşte buna harika kıvılcım dedi.
3: Ne oldu öyle? Bir anda yüzünde dehşet ifadesiyle geriye sıçradın.
6: İçin karıncalandı mı?
3: Bırak şunu artık.
7: Bobin kesinlikle çalışıyor.
3: Skid aküyü takviye etmek için takviye cihazını bağlıyor. Aman dikkat edin. Alan da karbüratöre biraz kolay çalıştırma spreyi sıkıyor. Evet budur işte. Evet.
7: Harika, başlıyoruz.
3: Muhteşem bu. İşte bu kadar. Rolantide de çalışıyor. Harika oldu.
7: Spreyin gazıyla çalışıyor. Şimdi benzinle çalışıp çalışmayacağına
5: evet,
7: bakalım.
5: O zaman yapmamız gereken...
3: Yakıt benzin deposunu doldurmak.
5: Evet.
7: Bir kilometre dayansın yeter.
3: Sahte depomuzdan reçel kavanozuna benzin dolduruyoruz. Faz yakıt pompasının çalıştığını kontrol ettikten sonra...
7: Yakıt eksiliyor.
5: Evet, işte böyle.
3: Yeniden deniyoruz. Evet, evet, evet, evet. Size demiştim, evet. İşte bu. Tamamdır. Bu iş tamam.
6: Evet.
3: Kulaklarımızın pası silindi.
6: Bak, biraz duman çıkıyor gibi.
3: Oh, of.
6: Şuna şöf, bak.
3: Of. Lanet olsun.
6: Rölantide boğuluyoruz.
7: Tıkır tıkır çalışıyor.
3: Harika.
7: Şunun rölantisine bakın.
3: Elinize sağlık.
7: Gerçekten güzel
6: harika
7: oldu.
6: Harika.
3: Şahane.
6: İnanılmaz bir şey oldu.
3: Değil mi?
5: Şimdi
3: evet,
5: yapmamız gereken tek şey arkadaki depodan öne giden yakıt sistemini bağlamak. Ve bunu yapabiliriz.
3: Depo evet, almamız gerekiyor sanıyordu.
5: Hayır, üzerinde bir depo var sanırım. Neyse, nasıl olsa öğreniriz.
3: Pekala. Güzel bir başlangıç yaptık yapmasına ama reçel kavanozundan kurtulup ana depoyu bağlamak ne kadar kolay olacak. Öğle yemeğinden sonra faz ve skid işe koyuluyor.
5: Ben altına sürünüp bir bakayım derim. Bağlı bir yakıt depomuz var mı?
6: Ben de buralarda uzanıp ne lazımsa evet, sana uzatırım.
3: Yakıt deposu sökülmüş olabilir ama faz aracın altına girince güzel bir haberle karşılaşıyor.
5: İşte depomuz burada. Yakıt borumuz da burada. Bayağı yeni bir depoya benziyor. Ya da en azından tamamen yenilenmiş bir depo gibi. Şimdi ben bu yakıt borusunu bağlayayım. Ve sanki turnayı gözünden vuracak gibiyim.
6: Kulağa harika geliyor Faz.
3: Faz borunun diğer ucunu yakıt pompasına bağlamak için kauçuk bir hortum takıyor. Skid de bir benzin bidonu kapıp geliyor.
6: Tamam, ne kadar doldurayım sen söyle. Ciddi bir sızıntı olur diye fazla doldurmak istemiyorum.
5: Doğru.
6: Arabanın
5: yeterli,
6: değeri iki katına çıktı şu
5: evet,
6: an.
5: Tamam. Yeter.
6: Okay. Evet. Yeterli mi?
5: Yeterli.
6: Tamam.
3: Sıradaki aşama birkaç somunu gevşetip yakıt pompasının çalışıp çalışmadığını kontrol etmek.
5: Evet, işte oldu.
3: Ardından somun sıkıldıktan, yeni bir akü takıldıktan ve karbüratör son bir sprey kolay çalıştırma gazıyla beslendikten sonra sıra gerçeğin ortaya çıkacağı ana geliyor.
5: İşte bu.
6: Harika oldu dostum. Uzun zaman sonra ilk kez kendi yakıtını deposunda tutabiliyor olması bence
5: aynen
6: şahane.
5: Aynen öyle. Hallettik sayılır.
6: Ama radyatör kapağıyla evet, frenlerimiz eksik.
5: Evet, bence şimdi el atacağımız en kolay şey soğutma suyu olur.
6: Ben bir sürahi su getireyim.
5: Evet.
3: Ertesi gün güneş açmış, Jelly mışıl mışıl uyuyor. Ve biz de Java Quarter'la bir tur atmaya hazırız. Frenler ne durumda? Üzerinde çalıştığını görmüştüm.
5: Frenler
3: evet,
5: olmadı. Ama el freni...
3: Evet.
5: Evet.
3: Tamamen kullanıma
5: evet,
3: hazır mı?
5: Ama ayak freni şu an için mevcut değil. O yüzden...
3: İleride olur mu diyorsun?
5: Evet, yola çıkamayız ama fren sistemi üzerinde çalışıyoruz yani. Bunu bilmeni istiyorum.
3: Tarlanın etrafında şöyle hızlıca bir tur atsak nasıl
5: güzel
3: olur?
5: Güzel fikir.
3: Yürüyüp yürümediğini görelim. Harika fikir.
7: Sesi gayet iyi.
3: Çalışıyor. Bayağı gidiyor.
6: Evet.
3: Bu muhteşem bir haber.
5: Bonjour. Bonjour.
3: Bu güzel araba için teşekkür ederiz.
5: Aa, vites topuzu elinde kaldı.
3: Saçmalama. Hadi ama. Şimdilerde bir müze parçası gibi görünse de tasarımcılar ne kadar genç bir ruha sahip olduğunu hissettirmek için araca genç anlamına gelen juvenil sözcüğünden mülhem Java Quattro adını vermiştir. Quattro ise 4 silindiri simgeliyor.
7: Bayağı hızlı hissettiriyor.
3: Çok iyi. Gayet iyi gidiyor. Bakın, şahane bir fikir geldi aklıma.
5: Ne geldi?
3: Hani şu bisikletten bahsediyordum ya, ne yapsak diyordum, hatırladın mı?
5: Evet.
3: Zamana karşı bir bisiklet yarışı yapsak nasıl olur?
5: Zamana karşı yarış mı?
3: Pete söyleriz. Bu aracı Fransa bisiklet turundaki klasik destek araçları gibi sürebilir.
6: Evet.
3: Kapılarına falan güzel yazılar yazdırırız.
6: Üzerine
5: taytını giyersin. Hayır. Kesinlikle. Sırf onu görmek için sponsor bile olurdum.
3: Tamamdır.
7: Göbek kısmının bayağı esnek olması lazım.
3: Bu aracın yürüdüğünü kendimize kanıtladık sanırım.
5: Evet.
3: Yola çıkmadan önce sadece frenleri falan halletmemiz gerekiyor.
5: Evet.
3: Ama ondan önce yapılacak daha bir sürü şey var.
5: Aynı üst trafiğe çıkacak durumda değil.
3: Ama kabul edelim. Güzel gidiyor değil mi?
5: Gerçekten öyle.
3: Tek yapmamız gereken durmasını sağlamak. Gerçekten harika bir gün oldu. Kabul etmek gerekir ki frenlerin elden geçmesi gerekiyor ama motor gayet iyi çalışıyor ve küçük Cotswold turu için mükemmel bir destek aracı oldu. Motorsuz bir bisikletle 20 kilometreyi devirebilir miyiz bilinmez. Ama bunu öğrenmenin tek bir yolu var.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.

0: 6. Red Bull uçuş günü 23 Ağustos'ta İstanbul Caddebostan sahilinde.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
9: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı 139 lira.
10: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
12: Bir arazi canavarı.
13: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
12: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili.
14: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
12: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
13: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
12: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
15: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
12: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
16: Dün station aracımızla güzel bir gün geçirmiştik. Teşekkürler.
17: Bonjour.
16: Bu araba için teşekkürler.
17: Vites topuzu elinde.
16: Hadi canım. Ama. Ancak aracımızı çalıştırmayı başarsak da durma konusunda pek başarılı değil. Artık şu frenleri halletme vakti.
17: Pekala, yapmamız gereken şey bütün tekerlekleri söküp fren sistemini baştan sona kontrol etmek.
18: Yani öğleden sonramızı keşfe mi ayırıyoruz?
17: Aynen öyle.
18: Sınır tanımadan.
17: Doğru, evet. Evet ama başımıza birkaç dert açılabilir. Çünkü biraz baktım da bu araçların parçalarını bulmak pek kolay değil gibi dostum.
18: Tahmin edebiliyorum, resmen kabus olmalı. Özellikle de araç
17: evet.
18: Fransız, biz İngiltere'de olunca.
17: Fransa'da bile öyle. Evet.
18: Gerçekten.
17: Yani temel bakım parçaları var tabii ama büyük parçalar için başının çaresine bakman gerekiyor. Bizim İngiltere'de klasik arabalar için sahip olduğumuz o altyapı burada yok gibi sanırım.
18: 2 dakikada yedek parçacıya gidip fren borusu alamıyorum.
17: Hayır, imkanı
18: yok. Lazım olursa kendimiz yapacağız.
17: Aynen
18: desene.
17: Öyle.
16: Bu araçla birlikte bir sürü boru ve masa dolusu yedek parça geldi. Baz neler olup bittiğini ancak tekerlekleri sökünce anlayabilecek.
17: Şunu bir çıkaralım bakalım.
18: Malatalar duruyor.
17: Biliyor musun? Buna çok sevindim. Ama tekerlek silindiri eksik.
18: Silindir,
17: onu takmamız
18: evet.
17: Gerekiyor. Elimde bunlardan 2 tane olduğunu biliyoruz.
18: Evet.
17: Bu güzel, burası hazır sayılır. Umarım diğer tarafta da aynı durumla karşılaşırız, tamam mı?
16: Günümüzde disk frenler yaygın olsa da 1960'lara kadar çoğu araçta kampana fren standarttı. Yüksek performanslı araçlar için pek ideal olmasalar da ucuz, etkili ve bakımları kolaydır. Tabii bu durum bizim modelimiz için geçerli değil.
17: İşte böyle.
18: Koleksiyon tamamlandı mı beyefendi?
17: Evet.
16: Yarım saat içinde faz bütün tekerlekleri ve poyraları söküyor. Güzel haber şu ki arka poyralarda hem balatalar hem de silindirler mevcut.
18: Bu beklediğimden kat be kat daha iyi. Fena görünmüyor. Balatalar gayet yeni. Silindir de yeni sayılır
17: evet.
18: Ayrıca.
17: Evet.
18: Yani asıl iş ön tarafta. Tabii buraya takılacak bir sürü hortum var, unutmamalı.
17: Evet.
18: Yani asıl yük ön tarafta olduğu için frenleri ve silindirleri oraya oturtmak gerekiyor.
17: Evet.
18: Yeni hortumları takınca da orijinal metal boruları bağlarız. Umarım hepsini birden
17: bağlarız. Doğru. Evet, muhtemelen bizim de yapmamız gereken birkaç boru olacak.
18: Anladım, tamam.
17: Ama artık her şeyi görebiliyoruz. Aracı kaldırıp tekerleklerle poyraları sökmenin ve içeriye iyice bakmanın avantajı da bu işte. Senin de dediğin gibi haberler gayet iyi.
16: Ön tekerlek silindirini yerine takmak için fazın fren balatalarını sökmesi gerekiyor ama silindir sorunsuz bir şekilde oturuyor.
17: Biri tamam.
16: Üstelik faz poyrayı tekrar monte etmeden önce bilyaları yeniden greysliyor. Bu sayede tekerlekler çok daha rahat dönecek.
18: Bu bayağı kirli bir iş.
17: Bu bayağı kirli bir iş.
18: Resmen iğrenç bir şey.
17: Eskiden bu işleri hep çıraklar yapardı.
18: Tamam, orası iyice sıkıldı. Balatalar takıldı.
17: Evet.
18: Geriye sadece bunu yerine takmak kalıyor.
16: Biraz uğraştırıyor ama akşam üstüne doğru ilk tekerlek tamamen halloluyor.
17: Tamam. Kopilya da takıldı. Şimdi bana bir tek kapak gerekiyor. Evet.
18: Gresi içeride tutmak için.
17: Aynen öyle. Tozu da dışarıda tutsun. Böylece bu taraf bitmiş oluyor. Pekala. Aynı şeyi diğer tarafa ve arkalara da uygulayıp hepsini bitirelim. Sonra bütün boruları bağlamayı deneriz. Tamam mı dostum?
16: Faz, Super Mario'ya dönüşmeden önce halledilmesi gereken küçük bir bisiklet meselemiz var. Bisiklet hem gidiyor hem duruyor ama 20 kilometrelik sürüşüme çıkmadan önce Skid ve Faz'dan ona bakmalarını istedim.
18: Sürmesi keyifli bir bisiklet olacak.
17: Evet.
18: Ama giriş orta seviye arası bir şey.
17: Anladım.
18: Tamam mı? Ama bunda kötü bir şey yok.
17: Evet.
18: Gayet kullanışlı, sağlam bir araç. Şehir içinde oradan oraya koşturmak için gayet ideal.
16: 1888 yılında kurulan Nottingham merkezli bu üretici, ikonik chopperlardan bizimki gibi yarış bisikletlerine uzanan geniş ürün yelpazesiyle bir zamanlar dünyanın en büyük bisiklet üreticisiydi. Bizim bisikletimiz çok üst düzey bir model değil ama mekanik aksamına ufak bir bakım yapmak büyük fark yaratacak.
17: Hazır mısın?
18: Gevşetiyorum. Tamamdır.
17: Tamam.
16: Arka fren kaymıştı ama halletmesi kolay.
17: İşte böyle.
18: Elimizdeymişken diğer taraf nasıl?
17: Diğer taraf gayet iyi görünüyor. Yerine oturmuş gibi.
18: Güzel. İyi.
17: Evet, harika.
16: Fren kaliperlerine yapılacak ufak bir ayar balataların eşit şekilde aşınmasını sağlayacak.
17: Detaylara gösterilen bu özeni seviyorum işte. Bir bisikleti ince ince ayarlamak harika bir iş, tamam. Ne kadar hava basayım? 95 mi?
18: 95 mi? Sakın çok basma. Bu lastikler bayağı yüksek basınçlı.
17: 80'deyiz.
18: Bu iş için heyecanlanmamın asıl sebebi ne biliyor musun?
17: Nedir?
18: Henry'yi Dark Titan içinde göreceğiz. Mesele şu ki normalde elektrikli bisiklete biniyor ve onda bayağı spor yaptığını iddia edip duruyor her zaman.
17: Anladım.
18: Bırak 20 kilometreyi. 3 kilometre bile gidemediğini kendi gözlerimizle göreceğiz.
16: Çirkin çıkartmaları sökmekle geçen son derece tatmin edici 5 dakikanın ardından bisiklet yola çıkmaya hazır.
18: İşte hallettik, şahane dostum. Oldu. Frenler halloldu. Pedal kayışları sorun değil. Sen onları seversin.
17: Evet.
18: O korkunç çıkartmalardan da kurtulduk. Lastikler de havayı tutuyor gibi.
17: Evet. Bence gayet kullanışlı. Güzel bir sürüş bisikleti oldu dostum.
18: Gerçekten kullanışlı evet. Bir bisiklet oldu.
17: Evet, harika.
16: Alışveriş listemdeki son madde tamamen estetikle ilgili. Aracı şanına yakışır bir tasarımla süslemek. Sahneyi tabela ve yazı ustamız Leonardo da Vinci'miz Pete'e bırakıyoruz. Retro Fransız bisiklet tasarımı havasını yakalamak istiyoruz. Pete, burada ona danışmak istediğim birkaç fikir var. Umarım Guy da yanındadır ve adamı sıkıntıdan patlatmamıştır. Merhaba beyler. Seni sıkmıyor değil mi?
7: Henry.
18: Sen lafa girmeden
16: nasılsınız?
18: Günaydın diyecektim, hepsi bu.
16: Kusura bakma dostum, günaydın. Klasik, Fransız usulü, retro, havalı bir grafik. Buna ne dersin?
7: Şahane.
16: Gerçekten mi?
7: Evet, bayıldım.
16: Beğendin mi?
7: Evet, çok beğendim.
18: Ben de çok beğendim. Bence harika bir seçim.
16: Öyle mi?
7: Zaten arabanın kapısı da bu iş için biçilmiş kaftan. Girintisi çıkıntısı ya da garip kıvrımları yok.
18: Ama bej ve o koyu mavi tonları arabadan biraz renkler daha koyu güzel. Olan bence evet. Harika duracaktır. Sen ne dersin?
16: Bir de biraz eskitiriz ha?
18: Evet evet, burada çok iyi durur.
16: Değil mi?
7: Renkleri biraz karıştırmamız lazım. Sonra da biraz beyaz katıp tebeşirimsi bir hava vereceğiz.
16: Aa, tebeşir havası
7: araç
16: vermek güzel.
7: Araç zaten bayağı solmuş. Bunu da ona uydurmak için soluk yapmamız
16: evet, evet,
7: gerek.
16: Üretildi.
7: Araba ilk üretildiğinden beri oradaymış gibi durmalı.
16: Jerry aracı süzmeye devam ederken Pete tasarıma başlıyor.
18: Yani temel olarak bu logoyu bizim kapıya uyacak şekilde uyarlıyorsun. Tamamen.
7: Evet, aynen öyle.
18: Kılavuz çizgilerinde bunlar. Yani kağıttaki bu çizgiler.
7: Evet, doğru mi? Doğru. Aynen öyle.
18: O yazıyı
7: öyle.
18: Buraya sığdırabileceksin yani.
7: Tamamen doğru.
16: Çizim tamamlanınca Pete kağıdın arkasını kömür kalemle kaplıyor.
7: Üstünden tekrar çizdiğimde az önce yaptığım çizim kapıya geçecek.
16: Ama bu sefer büyücümüzün bir çırağı var. Böylece Pete karışımı hazırlamaya odaklanabiliyor.
7: Çok fazla boyaya ihtiyacım yok. Çünkü araca uyması için o tebeşirimsi yıpranmış görünümünü yakalamaya çalışıyoruz. Önce boyayı koyuyorum, sonra rengi ekliyorum.
18: Büyük an geldi Pete.
7: Evet.
18: Bakalım gözden kaçırdığım bir
7: tamamdır
18: şey var mı?
7: Tamamdır dostum. Vay, harika görünüyor.
18: İşini görür mü Pete? Buradan devam edebilir
7: dostum,
18: misin?
7: Dostum kusursuz olmuş.
16: Ardından Pete yazının düz durması ve tasarımı renk bloklarına ayırmak için izole bantla bir ızgara oluşturuyor. Yastıklı ressam sopası elini dayamasına yarıyor. Tabii skit çenesini tutamazsa onu susturmak için de birebir. Bu marka ilk
18: fran geldi Pete.
7: Evet.
18: Bakalım gözden kaçırdığım bir
7: tamamdır
18: şey var mı?
7: Tamamdır dostum. Vay, harika görünüyor.
18: İşini görür mü Pete? Buradan devam edebilir
7: dostum,
18: misin?
7: Dostum kusursuz olmuş.
16: Ardından Pete yazının düz durması ve tasarımı renk bloklarına ayırmak için izole bantla bir ızgara oluşturuyor.

0: Boyadıktan sonra pit arka plan rengini ekliyor ve eskitme görünümü vermek için boyaya yine tebeşir efekti katıyor. Bantlar söküldükten sonra geriye geçip esere hayranlıkla bakıyoruz.
1: İşte ben buna yetenek derim. Harika görünüyor.
2: Fantastic.
0: Pete, sen bir efsanesin. Bravo. Nasıl ama, her zamanki gibi değil mi?
1: Yani başlamaya hazırız. O zaman başlayalım.
0: Belki sen hızlanırsın ama ben yavaş gideceğim. Son bir gayretle faz fren merkez silindirini yerine takmak ve yeni boruları döşemek için aracın altına geri giriyor. Boya yapıldı. Bisiklet harika görünüyor. Araç da keza öyle. Tek soru şu. Titan'ın içinde ben de harika görünecek miyim? Ve 20 kilometrelik bu meydan okumanın hakkını verebilecek miyim?
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Net! Kazancım net, sigortam net.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Sevince. Bakın.
10: Tam da leslik.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
13: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
14: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
13: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
16: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
17: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
18: Break. Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
19: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
20: Bir arazi canavarı.
21: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
20: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili.
22: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
20: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
21: Saatte 330 kilometre, hem de hiç zorlanmadan.
20: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
22: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
20: Tamirat tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
0: Dört hafta önce Rotterdam'de bir garajda bir bisiklet ve bir Fransız Station araba bulmuştuk. Hepsi için 1500.
23: O ikisi için mi? Olur.
1: İşte bu kadar.
0: Onu restore ettik.
1: İşte bu.
23: Harika oldu dostum.
0: Test sürüşü yaptık. Çok iyi çalışıyor. Çok iyi. ve onu bir bisiklet yarışı

0: için destek aracına dönüştürmek gibi parlak bir fikir bulduk. Şimdi hem aracı, hem bisikleti, hem de kendimizi test etme vakti geldi. Şimdi dinleyin bakalım. Doğru hatırlıyorsam,
1: evet.
0: Elektrikle çalışmayan bir bisikletle 20 kilometre gidemeyeceğimi söyleyerek bana meydan okumuştunuz. Ben de bunu kendime hırs yaptım. Bu meydan okumayı kabul ettim ama fazla benimle sürebilsin diye ona da bir bisiklet ayarladım.
2: Beni de bu işe bulaştırdığına ne kadar sevindim anlatamam. Ne tür bir belanın içine soktun
0: evet,
2: bizi böyle biliyor musun?
0: Başımız fena dertte. Ama işin özü şu. Siz ikiniz destek aracını süreceğiniz için teknik ekipsiniz.
1: Evet.
0: O araç da garajdan yeni çıktı değil mi?
1: Doğru.
0: Bu yüzden fazla ben meydan okumaya hazırlanırken siz de o aracın bakımını halletseniz iyi olur. Eski emektar bisikletim bir zamanlar teknolojinin son harikasıydı ama 10 yıl yattıktan sonra garaj hurdasına dönmüş durumda. Yine de iki tamircimizin gözü korkmuyor ve 5 dakika sonra iki bisiklet de hazır hale geliyor. Bak dostum, sana söylüyorum, yandan bakınca daha iyi duruyorum değil mi? Ne dersiniz?
1: Yani evet.
0: Faz görene kadar bir şey söylemeyin.
1: Anlaşıldı, tamam.
0: Tamam mı? Tamam. Faz! Gel hadi.
1: Aman tanrım.
3: Sanırım 1920'lerden kalma yüzme yarışına gelmiş gibi.
0: Hadi ama, göğüs uçların görünüyor. Bak. Şimdi oldu.
1: Evet.
0: Böyle daha iyi. Bu kendimi biraz daha iyi hissettirdi.
2: Var mı?
0: Giyecek tişörtler de var biliyorsun.
2: Yoktu,
0: değil mi?
2: Beni oyuna getirdiniz sandım, öyle değil mi?
0: Yok, sırf erkekliğini kanıtlamak için böyle
1: ben
0: dışarı çıktı.
1: Ben ona bakarken bilirim.
2: Resmen evet, bana evet, tuzak evet, kurdunuz Henry.
0: Evet, pekala devam edelim. Önce şu mavi olanı dene Faz.
2: Tamam.
0: Evet.
3: Bir kere görünce hafızadan silemiyorum.
0: İmkanı yok, unutamazsın.
3: Evet.
0: Evet, ona bir de kask aldım. Alan, şunu tut biraz. Biraz ısınmamız gerekiyordur herhalde değil
1: on
0: mi?
1: On şınav, onda squat.
0: Dur, hayır, hayır, hayır.
1: Bence bu gidişte zor hayatta kalırsın. En iyisi doğrudan yola koyulalım.
0: Sanırım bir tane şınav çekmeyi deneyebilirim.
2: Dene bakalım.
0: Çekemez miyim?
1: Sana yenisi gerekiyor. Birden
0: kaza geçirdim.
1: Belli ki artık kullanılamaz. İşte böyle.
0: Bütün samimiyetimle söylüyorum. En fazla bu kadar yapabiliyorum.
1: Evet, tamam.
0: Yemin ediyorum.
2: Tamam, kalkmak için yardıma ihtiyacın var mı? Hadi kalkmasına yardım edelim.
0: Ciddiyim dostum.
2: Evet işte oldu.
0: Ciddiyim. Sen de dener misin? Hadi tek bir şınav.
1: Bence Faz yapabilir. Bacakları bayağı
2: i̇şte
1: uzunmuş.
2: İşte iki oldu.
0: Tamam tamam, devam et devam et.
2: Hayır.
0: O da sana katılacak. Havalara bak. Bana güç verdin.
2: Hadi bakalım yapabilirsin.
3: Faz'ın göbeğinin ön tarafı hiç kirlenmedi, fark ettin
1: evet
3: mi? Bir de Henry'ninkine bak.
2: İşte böyle oldu. Gayet iyi.
0: Harika. Hadi bisiklete geçelim.
2: Evet. Tebrikler. Hadi kalk bakalım. Hadi.
1: Şuna da bakın. Temas edilen en alt nokta.
0: Şovumuzu başlatıp yola çıkalım artık. Ha, ne dersiniz? Lafı daha fazla uzatmadan...
3: Bu ne için?
1: Korkutmak için.
0: Pedallara asılıp yola koyulma vakti. Dostum, bence 20 kilometre çocuk oyuncağı.
2: Evet.
0: Faz'ın bisikleti kalite ve fiyat bakımından bir tık üstte. Ancak her iki bisiklet de harika iş çıkarıyor. Ne yalan söyleyeyim, bu bisikletin bu kadar güzel olduğuna inanamıyorum.
2: Evet,
0: seninki
2: bu da
0: nasıl?
2: Çok iyi. Gerçekten harika.
0: Acaba araba ne durumda? Sesi biraz daha yumuşak geliyor.
2: Hala arkamızda.
1: Bir şey söyleyeceğim Alan.
3: Söyle.
1: Pek hoş bir manzaramız yok değil mi?
3: Pek sayılmaz evet.
1: Sırtlarını görüyoruz.
3: Evet, doğru.
1: Manzaranın kesinlikle güzeli onlarda. Manzara konusunda kısa çöpü biz çektik.
0: Klasik destek aracı yedek parçalar ve yedek bisikletlerle dolup taşıyordu. Yarısı boyalı aracımız da gayet iyi duruyor. Sürücüler için aynı şeyi söyleyemesem de.
2: Bayağı yavaş pedal çevir. O da ne öyle?
0: Kesin şunu.
3: Bayağı iyi bir sesi var.
1: Fransa bisiklet turunda bunlardan çok
3: evet,
1: duyarsın.
3: Evet.
1: Yol kenarında ortalığı inleterek çalarlar.
0: Bir şeyler atıştırmam lazım. Latey mi deniyordu?
2: Evet.
0: Tamam.
2: Un testete, s'il vous plaît.
0: 5 kilometre sonra dileğimiz gerçekleşiyor.
1: Tamam, geldiler sayılır, hadi. Şimdi fazla ben ilgileniyorum. Kruvasan siparişini önceden vermiş.
3: Evet.
1: Çay bardağı bende. Bak şimdi, kulpu dışarı bakacak şekilde uzat. Bakalım ayaküstü nizami bir pit stop yapabilecek miyiz? Geliyorlar.
3: Geliyor.
1: Buna kesinlikle
3: yorgun
1: ihtiyaç
3: görünüyor.
1: Var. Şunlara bak. Bak bak. Şu hallerine bir bak. Al bakalım. Faz, bu senin. Bir bardak sıcak çay. Kruvasan aldın mı? Tamamdır. Devam.
3: Al, al bakalım bir bardak çay.
0: Ver ver çabuk.
3: Aç
0: ver.
3: Ağzını. Aç. Hayır, diğer tarafa git. Bu tarafa.
1: Hey, U dönüşü yapmak yerine pedal çevirmeye devam etmen gerekiyordu.
0: Vay canına.
1: Hadi bas pedala. Adam kilometrelerce öne geçti.
0: Faz! Faz!
1: Ha, geri gelmiş. Hadi. Şunun haline bak. Bir de ayaküstü pit stop olacaktı.
0: Tamam, harika. Teşekkürler.
1: Hadi Faz. Her türlü onu geçersin.
0: Kabul etmek gerekir ki Cotswold turunda zorlu tırmanışlar ya da dağ ekipmanları yok ama yine de zorlu geçiyor. Özellikle de böyle durumlar yaşanınca. Buraya çabuk çabuk yardım edin.
1: Dur, gördük, ayna kolun fırladı.
2: Acil durum.
1: Alan takımları getiriyor.
3: Ya şuna bak.
1: Hallettik bile sakin.
0: Ayna kolunu kaybettim.
2: Diğer tarafa.
3: Bekle bekle Alan. Duruyor.
1: O taraf
0: İşin
1: değil.
0: İşin ehli değiller sanki.
1: Alan hadi çabuk ol. Hadi. Fransa bisiklet turunda zaman, hız,
0: aynen
1: her şey.
0: Aynen öyle. Yoksa kafedeki
1: bence
0: kahveler soğuyacak.
1: Seni arkadan takip ederken bacaklarının dışa doğru parantez olduğunu gördük. Evet, fazlakiler gibi dimdik değil. Adam tam bir bisikletçi gibi duruyor.
2: Bacakların arasından otobüs geçer.
0: Öyle demeyin. Kalbim kırılıyor.
3: Geçer tabii. Bayağı sıkı oldu.
2: Pedallara öyle bir güç uyguluyor.
3: Evet, evet.
2: Ayna kolun ikiye bölünmediğine şaşırıyorum.
0: Sonuçta önümüzde 3 kilometre.
1: Hadi devam, devam.
2: İşte böyle. Hadi.
0: Tamam. Ayna kolum yerine takılıp sıkılınca son 3 kilometre biraz daha rahat geçiyor. Neredeyse geldik Faz.
2: Güzel, harika gidiyorsun.
0: Muazzam bir başarı. 20 dakika sonra varıyoruz. Dostum, bir enerji içeceği çak derim ben olsam
1: içerdim.
0: Kutlarım
1: gençler.
0: O kadar şeyden
1: bak,
0: sonra
1: gerçekten
0: evet.
1: Gerçekten başardınız. Sağlığına yarın.
0: Teşekkürler. Gördünüz mü? Demek ki yapabiliyormuşum. Biraz nefes nefese kaldım tabii
1: evet.
0: Ama acısının sonra
2: bence
0: çıkacak.
2: Bence yalnız burada hesaba katmadığımız bir şey var.
0: Her yerim ağrıyor. Ah. Ah. Ne gibi?
2: Gelirken 20 kilometre sürdük. 20 kilometrede dönüş.
0: Hayır. Ben kestirme bir yol biliyorum.
2: Öyle mi?
0: Evet.
2: İyi bakalım.
0: Sen hiç merak etme.
2: Tamam.
0: Şunu da
1: ayrıca
0: söyleyeyim.
1: Ayrıca takımın destek aracı da tıkır tıkır
3: kesinlikle
1: çalıştı.
0: Yolda kalmadı. Sadece ufak bir ayna kol sorunu yaşadık. O da benim bisikletim.
1: Şanssızlık diyelim biz ona.
0: Onun dışında her şey harikaydı.
1: Elektrikli bisikletin pabucu dama atılacak.
0: Biliyor
1: yani.
0: Musun, ikimiz de aynı fikirdeyiz. Çünkü ayarları o kadar güzel yapılmış ki.
3: Çok hafif.
1: Evet.
3: Daha rahat
0: evet.
3: Gidiyorlar.
0: O kadar hafifler ki sanki üzerinde gizli
1: aynen
0: bir motor
1: öyle,
0: var
1: evet.
0: Gibi hissettiriyor. Değil mi? Yani evet, elden çıkarmadan önce şu siyah bisikleti biraz daha kullanacağım sanırım. Sağ olun beyler.
1: Herkesin
0: elinize sağlık.
1: Sağlık dostlar.
0: Pekala.
1: Ben de sizi tebrik edebilir miyim?
0: Sağ ol dostum.
1: Ne
0: tamam.
1: Demek?
0: Geçtiğiniz için teşekkür
1: sağlık.
0: Ederim.
1: İyi iş.
0: Evet işte
1: Alan.
0: Böyle.
2: Sağlığımıza.
0: Şahane bir gün geçirdik ama aldıklarımızdan para kazanabilecek miyiz? Arabanın boyasına 400 harcadık. Harcadığımız parayı geri kazanacak mıyız? Ertesi gün Chopper Roy uğrayınca cevabımızı alıyoruz.
2: Nasıl? İstekli görünüyor mu?
0: Kruvasanı yememiş.
2: Aa evet, yememiş.
0: Oysa yem olarak koymuştuk.
2: Şey Roy.
4: Efendim?
2: Kahvaltıda anlaşmaya dahildi.
4: Reçel yoksa ben de yokum.
0: Bak sen, her şeyi de isteyemezsin ama. Bak, buna değer biçmek biraz zor olacak sanırım, değil mi?
4: Evet, piyasada pek fazla yok.
0: Şu eski bisiklet logosu işini hallettik ha, nasıl?
4: Evet, havalı
0: eski
4: olmuş.
0: Eski logo
4: değil
0: bence
4: mi?
0: Gayet güzel oldu.
4: Aracı canlandırmış.
2: Çalışıyor, gidiyor ve... Duruyor da tabii evet.
4: Duruyor mu?
1: Evet duruyor.
4: Muhteşem evet. Üçlü işte.
0: Ne kadar eder dersin?
4: Şey, 2 ila 2,5 arası. Rahat 2200-2300 eder. Aynından zor bulursun.
2: Tamam, biz buna 1380
0: de. Ne kadar? Buna mı?
2: Evet Roy. Roy 2300 dedi.
0: Peki ya bisiklet?
2: O 120 idi. Ona henüz bir fiyat
0: yani
2: biçmedi.
0: Yani 1380. Hayır Faz. 400.
2: Yani 920 kalıyor. Şunu da çıkarırsın.
0: 400.
1: Bunları dinlemek işkence gibi.
0: Aa, çok özür dilerim.
2: 520 sterlin.
0: Tamam. 520 sterlin. Üstüne bir de şuna ne kadar 200. Dersin? 200 sterlin, tamam. Oradan da 80 geliyor.
2: Evet,
0: doğru muyum?
2: Doğru.
0: Yani toplamda ne kadar yapıyor?
2: 600 sterlin kar.
0: Temiz 600 sterlin.
4: Evet.
0: Bu harika Roy. 600 sterlin artı bir de kruvasan. Daha ne olsun?

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
11: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
14: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
15: Klasik arabalar, onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
16: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
17: Bir arazi canavarı...
18: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
17: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili...
19: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
17: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
18: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
17: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
19: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
17: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te. 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
20: Herkese merhaba, ben Guy Fieri. Yine yollardayım. Amerika'nın en harika restoranlarını ve kafelerini keşfetmeye devam bu yolculukta. Bol bol doyurucu ev yapımı lezzetler. Nereye dolacağından çok eminim. Indianapolis'te karnınızı doyuracak lezzetler var. Geleneksel yemek budur. Columbus'ta bir içecek üreticisinden lezzetler.
21: Hadi burada güzel bir parça var.
20: Ve Somerville, Massachusetts'te. Bizi lezzet diyarına ışınla. İngiliz muffin sanatını mükemmelleştiren bir yer. Şuna bak. Bu iş böyle yapılır. Çok lezzetli. Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için bu programda.

0: Evet amcanın, bu programdaki favori lezzetlerimiz neler bir düşünelim.
1: Bence pizza, bagel, kruvasan olmalı. Yani sandviç ekmeği falan.
0: Muffinler, kurabiyeler.
1: Hepsi, evet.
0: Peki hiç İngiliz muffini yapan bir yere gittik mi?
1: Yapmadık galiba.
0: Bence de şimdiye kadar. Boston'un hemen dışındaki Somerville, Massachusetts'teyiz ve işte Vinyl Bakery.
2: Miss Maple'ın pastırmalı Fransız tostu.
3: Bu yeri çok seviyorum.
4: Çok fazla bagel dükkanı görüyorsunuz ama pek fazla İngiliz muffin dükkanı bulunmuyor.
5: Burası bir fırın, bir kafe, bir topluluk buluşma noktası.
0: Mekanın sahibi Sarah Murphy bu kahvaltı klasiğinin uzmanı olmuş. Kaç çeşit İngiliz muffin yapıyorsun?
2: Her gün 6 çeşit yapıyoruz. 5 çeşidi hiç değişmiyor, bir çeşidi ise her ay değişiyor.
0: O 5'i hangileri?
2: Klasik, en çok satan ürünümüz, her şeye çok yakışır.
1: Klasik
2: çok tahıllı,
1: lezzet.
2: Yulaflı, susamlı. Bu bir New England lezzeti. Anadamanın ne olduğunu biliyor musun?
0: Hayır.
2: Normalde dilimlenmiş bir somun ekmeğidir. North Shore, Gloucester ve Rockport bölgesinden gelir. Melas ve mısır unundan yapılır. Ama biz İngiliz muffin olarak yapıyoruz. Biraz daha tatlı sevenler için Fransız tostu. İçinde vanilya tarçın var. Ev yapımı akça
0: harç bir de. Harika bir İngiliz muffini nasıl olmalı?
2: Harika bir İngiliz muffin.
0: Aman tanrım, az önce bana şöyle bir bakış attın. O kadar vaktim var mı?
2: Zenginleştirilmiş bir hamur olmalı. İçinde biraz ayran olmalı. Bir sandviçi tutabilecek kadar
0: sandviç
2: büyük olmalı.
0: Sandviç ekmeği olarak mı tasarlanmış yoksa kendi başına bir şey mi?
2: Bizimki her ikisi de olabilir. Anadamada jambonlu var.
3: Gerçekten iyi. Klasik bir İngiliz muffin yapabiliyorsanız muhtemelen başka birçok şeyi de iyi yapabilirsiniz demektir.
2: İki köfte ızgaraya atın, ikisi de klasik
6: köfte
2: tarzda.
6: Köfte böyle bir yere geldiğinizde bekleyeceğiniz bir şey değil.
7: Muffin üzerinde çok lezzetli oluyor. Biraz eritilmiş peynir ve lezzetli özel sosla.
0: Bizi lezzet diyarına ışınla.
2: Klasik İngiliz muffinlerimizi yaparak başlayacağız. Bunun için poolish adı verilen bir ön mayalama yapacağız.
0: Poolish'i biliyoruz.
2: Doğru.
0: Ama biz yani ona poolish demiyoruz.
2: Ben poolish diyorum. Ne olduğunu
0: dikkat
2: bilmiyorum.
0: Çünkü poolish geliyor.
2: Evet. Soğuk su, sonra un ve instant mayamızı ekleyeceğiz. Pürüzsüz olana kadar karıştıracağız ve oda sıcaklığında kabarmaya bırakacağız. Klasik İngiliz muffin hamurumuzu karıştıracağız. Soğuk su, ayran, poolish, un, şeker, biraz daha instant maya.
0: Küpelerini gördün mü? Harikalar.
1: Vay canına.
2: Biraz da tuz.
0: Hepsi tam olarak ölçülü mü peki? Ne bunu
2: burada
0: soracağım?
2: Söz almanı bekliyorum.
1: Hayır, yeterince hızlı düşünemiyorum.
2: Pürüzsüz olana kadar karıştıracağız. Oda sıcaklığında tuzsuz tereyağı
0: dinlendir,
2: ekleyeceğiz.
0: Dinlendir, katla, dinlendir, katla. Katla, dinlendir.
2: Soğutun.
0: Bu deve kuş yumurtasına benzedi.
1: Şuna bak.
0: Devasa bir yumurta.
2: Şimdi elle şekillendireceğiz.
0: Elle mi yapacağız bu işi?
2: Doğru. Üstüne mısır unu serpiyoruz. Aşağı bastır, sonra da sarıyoruz. Biraz daha bastır. Oda sıcaklığında mayalanmaya bıraktık. Köfte yapmaya hazır mısın? Baharat karışımımızla başlayacağız. Sofra tuzu, taze çekilmiş karabiber, sarımsak tuzu, öğütülmüş hardal ve kereviz tuzu. Hepsini karıştırın. Kaseye kıyma ve yumurta.
0: Bence İngilizler için yumurta sarısı koymaya hiç gerek yok.
1: Çok kötü.
2: Kıyılmış soğan, Worcestershire sosu, baharat karışımı, galeta unu. Burada İngiliz muffinlerini kullanıyoruz. Kızartıp ufaladık. Bu aklına gelmiş miydi?
0: Hiç aklıma gelmedi.
2: Sonra da tam yağlı süt. Bu neyle karıştıracağız? Bu güzel uzun pulman ekmeğinin içine koyacağız. Yaklaşık 45 dakika.
0: Pişiriyoruz. Üzerine sos mu süreceğiz yoksa...
2: Sandviçin üstüne süreceğimiz tatlı ve ekşi bir sos hazırlıyoruz. Çünkü aklıma birkaç şey geliyor. Ama biz yapısal
0: aklıma
2: olarak...
0: Aklıma birkaç şey geliyor. Çok benim, güzel ama konu
2: benim,
0: ete gelince...
2: Aklıma bir sürü şey geliyor. Ama köfte söz konusu olduğunda, üstüne sosu sürdüğünde sadece bir iki ısırıkta lezzet alıyorsun. Ama bunu sürersen...
0: Doğru.
2: Ve ekmeğin her yerine tatlı ve ekşi sosu sürersen her lokmada tadını alırsın. Yani aynen böyle fırına gireceğiz. Biraz tatlı ekşi sos ister misin peki?
0: Evet.
2: Ketçap, Dijon hardalı ve koyu esmer şeker.
0: Niye normal bir çırpma teli almıyorsun? Sokağın ucundan bile karıştırabilirsin bunu.
2: 15-20 dakika kadar kaynatacağım. Sandviçlerimiz için güzel ve hazır olacak. Bunlar mayalandı. Bunları tavaya koyacağız.
0: Fırında pişmiyor mu?
2: Önce tavada pişmeleri gerekiyor yoksa sadece çörek olur. Her iki tarafı da güzelce kızardığında fırında 7 veya 8 dakika pişecek. Bu ortalarının iyice kabarmasını varmasına yardımcı olur.
0: Hadi sandviç yapalım.
2: Kızartma tavasında köfteyi ısıtıyoruz. Üzerine bir dilim Amerikan peyniri, tabii kızartılmış klasik muffin.
1: Bu çok iyi.
2: Altına mayonez ve bir dilim Amerikan peyniri koyacağım. Üstüne tatlı ve ekşi sosumuzu koyacağım. Köfteyi de oraya kapatalım. Ve size bırakıyorum.
1: Bu İngiliz muffininin dokusu şimdiye kadar yediğim her şeye kıyasla inanılmaz farklı. Çok güzel.
0: Gerçekten lezzetli. Yenmesi harika, hafif, havadar, ağır, yoğun değil öyle.
1: Ve o kadar sert değil ki her şeyi yanlardan veya arkadan dışarı itmiyor.
0: Yumurçacıkmışım. Çok hafif, çok lezzetli.
2: Hı-hı. Klasik sandviçte köfte var.
3: Köfte gerçekten çok iyi. İçine ne kadar sevgi konduğunu anlayabiliyorsunuz.
8: Baharatları iyi ayarlanmış. Sosu tam kıvamında, tatlı ama biraz ekşi.
0: İngiliz muffinleri ismini nasıl açıklarsınız? Öyle mi deniyorum? Muffinleri mi?
9: Şehirdeki en iyisi.
7: Hepsi lezzetli. Yulaf, susam ve keçi peynirli.
0: Kaç farklı sandviç yapılıyor?
2: Muhtemelen 12 tane var. Bazı spesiyalleri dönüşümlü olarak
1: ve
2: sunuyoruz.
1: Ve tatlılar da yapıyorsunuz.
3: Tatlı hamur işlerini çok seviyorum ama tuzlu olanlar da gerçekten çok iyi.
2: Jalapeno biberli peynirli çörek.
9: Jalapeno çörekleri lezzetli.
5: Başka bir yerde bulamayacağınız bir şey.
2: Şimdi de biraz jalapeno turşusu tamam. Yapalım. Beyaz
0: şeker ve tuz.
2: Çırpalım, ateşten alalım, soğuk su. Dilimlenmiş biberlerimizin üzerine dökeceğiz. En az bir gece bekleyecek.
0: Tamamdır.
2: Şimdi hamurumuzu yapacağız. Un, toz şeker, kabartma tuzu, karbonat, sofra tuzu. Bunlar karıştırıldıktan sonra soğuk küp küp doğranmış tereyağımızı ekleyeceğiz. Bunu bastırarak yoğuralım. Rendelenmiş pepper jack peyniri ve kıyılmış turşu biberleri. Ayran, biraz da güzel yerel peynir altı suyu. Bunu bir saniye karıştıralım. Kaşıkla alıp dondurucuya koyacağız. Yumurta sürüp malt ve tuz serpiyoruz. Bu şekilde yapınca fırına girdiklerinde çok gevrek olurlar.
0: Şunlara bakın. Hafif ve gevrek olduğu şüphe götürmez. Turşudan gelen hoş bir ekşilik var. Aşırı değil. Peynir tadı çok baskın değil. Çok dengeli.
1: Evet.
2: Aynen öyle.
1: Lezzetli.
2: Jalapeno biberli peynirli çörek.
9: Jalapeno çöreği harika bir kıvama sahip.
4: Biraz baharatlı ama ağır değil.
3: Bu altın standart. Çıtayı onlar belirliyor.
1: Lezzetli.
2: Hindi sosisi sevmeyen.
3: Menüye ne koyarlarsa koysunlar kesinlikle lezzetli olacağına eminim.
10: Ve gidecek özel bir yer olması gerçekten çok keyifli.
0: Sen bu işi yapmak için yaratılmışsın. Disiplin ve uzmanlık sende.
2: Küçük bir çocuk gibiyim.
0: Kesinlikle öylesin. Bu araca internetten İngiliz muffinleri söyleyebiliyorsunuz. İşte bu kadar. Hunter, şu anda Ohio Grandview'dayız. Doğduğum yer olan Columbus'un hemen
1: dışında. Evet, biliyorum.
0: Columbus'un Scioto Nehri'nin yüksek kıyısında kurulduğunu ve Scioto Downs'ta bir restoranımız olduğunu biliyor muydun acaba?
1: Evet, oraya gitmiştim.
0: Peki, seni götüreceğim yerin farklı içeceklerin üretildiği, harika yemeklerin olduğu, adını yüksek kıyıdan alan bir yer olduğunu biliyor muydun?
1: Bundan bahsetmiştin,
0: tamam.
1: Evet.
0: Tamam. İşte geldik Hunter. Hi, Ben Dammit'ı mıydı?
1: Bununla başlayamaz mıydın? Yani hikaye çok uzun bir cümle oldu.
0: Hikaye güzeldi.
11: Kanatlar, 4 numara.
12: Hay Bank'in pek çok sürprizi var.
9: Gerçekten yaratıcı ve özgün bir mi?
11: Brüksel lahanalı pastırma.
0: Bu mutfak ve içecek kombinasyonu sahibi Adam'ın sevgisinden geliyor. Diğer ortak Jeff Ireland'ın konaklama sektörüne girişi.
13: Marangoz olarak başladım, balıkçılık yaptım, futbol oynadım, sonra da satış ve operasyon işine girdim.
0: Ve Şef Benjamin'in mutfak becerileri. Ne tür bir restoran burası?
11: Modern Amerikan mutfağı.
0: Hoş içecekleri olan bir yer galiba.
11: Aynen öyle. Çok güzel. Bu naçolara barbakoa ekliyoruz.
14: Barbakoa naçoları gerçekten çılgın. Şehirdeki en iyi naçolar.
0: Evet, ne yapıyoruz şimdi?
11: Barbakoa naçolarımız için barbakoa sosu, guajillo, ancho ve morita biber.
0: Biberlerin kokusu kesinlikle geliyor.
11: Tarçını ekleyelim, evet. Kekik, karabiber, karanfil, tuz, sarı soğan, sarımsak ve domates. Biraz su ekleyelim. Yaklaşık 30 dakika pişecek, püre olacak. Sonra barbakoamızı süreceğiz.
0: Barbakoanın üzerine
11: evet,
0: mi?
11: Evet, tarçın çubuklarını çıkaracağız.
0: İşte bu yüzden soruyordum.
11: Brisketimiz hazır. Muz yapraklarına sardık. Bütün bunları oraya dökeceğiz. Lastik bir kap alacağız ve ocakta yaklaşık 3 saat buharda pişecek.
0: Sonra fırına mı gidiyorum?
11: Yaklaşık 2 saat daha.
0: Naçolara ne koyacağız başka?
11: Ev yapımı peynir sosumuzu yapacağız.
0: Tamam.
11: Közlenmiş poblano biberleri, kızarmış sarımsak, krem şantiyi biraz ısıtıp sonra Amerikan peynirini ekleyeceğiz.
1: Güzel ve yumuşak oluyor.
11: Tuz ve karabiber.
0: Biraz kaynatıp sonra blenderdan geçireceğiz ve
11: evet.
0: Bitti.
11: İşte kızartılmış barbakoamız
0: çok
11: hazır.
0: Güzel görünüyorum.
11: Parçala. Çok sıcak.
0: Sıcak olduğunu tahmin ettim.
11: Bu cipslerle başlayacağız.
0: Bunlar kızartılacak mı?
11: Evet.
0: Harika görünüyor.
11: Önce pikoyu yapalım.
0: Sıvıyı çıkarmak için süzgeç kullanmanı beğendim.
11: Eski feta peyniri.
1: Yunan Meksika.
0: Hiç görmemiştim. Yani nachos'ta.
11: Barbakoamız, ezilmiş avokado, ekşi krema, peynir sosu.
0: Neden sesi yükseldi? Peynir sosu.
11: Peynir sosu. Aslında peynir sosunu ayrı servis ediyoruz.
0: Kendi patronunu
11: paylaşmak daha kolay oluyor.
0: Biraz evet. Kişiliş mi? Nereye dalacağımdan eminim.
11: Doğru cipsi seçmelisin.
0: Burada kendi patronum olmayı sevdim. Lezzetli.
11: Feta dengeliyor mu?
1: Kesinlikle öyle.
0: Keskin bir queso fresca. Aynı ufalanmış kuru peynir.
1: Üzerinde iyi miktarda tuz var.
0: Barbacoa tam tadında lezzetli. Peynir sosu. Tadını bastırmıyor.
1: Ve sadece nachoların üstüne konmuyor. İstediğin gibi oluşturabilirsin.
0: Harika bir nacho tabağı bu.
1: Evet.
15: Barbacoa nachos.
1: Menüde en sevdiğiniz şey ne?
8: Her zaman nacho. Günün her saatinde.
9: Gerekirse tek başıma bile yiyebilirim.
12: Barbakoanın dumanlı tadı ve feta peynirinin hafif keskinliği müthiş bir lezzet kombinasyonu.
15: Tamam, biraz burnt ends var.
9: Buradaki atmosferi çok seviyorum.
3: Tavuk ve bisküvit kesinlikle en sevdiğim şey. Sosis sosu da muhteşem.
0: Senin ikinci adın tavukçuymuş, doğru mu?
11: Şimdi tavuk şeritlerimizi marine edeceğim. Yumurtaları ve biraz da ayran ekleyeceğiz.
0: Acı sos.
11: Evet, hepsini çırpalım. Tavuk şeritlerimizi de ekleyelim.
0: Ne kadar süre marine olacak?
11: Bir gece.
0: Peki neye bulanacaklar?
11: Düşük proteinli çok amaçlı un, mısır nişastası, soğan tozu, sarımsak tozu, kırmızı biber, karabiber ve tuz. Tavuğu atıp buna buluyoruz.
0: Derin yağda kızartılacak.
11: 180 derecede 6 dakika.
0: Anladım.
11: Sosis sosu yapacağız. İçine çiğ kahvaltılık sosis koyun. Kızardığında eti çıkarıp roux yapmaya başlayacağız. Biraz tereyağı, düşük proteinli un.
0: İşte roux oldu.
11: Etimizi ekleyeceğiz. Süt, krema, soğan tozu, sarımsak tozu, tuz, karabiber, Worcestershire sosu ekleyeceğiz.
1: Biraz daha reyekli.
11: Evet, acı sos. Koyulaşınca servise hazır hale getireceğiz. Çedarlı kurabiyelerimizi yapacağız.
0: Tamam.
11: Çok amaçlı un, sofra tuzu, kabartma tozu, ince rendelenmiş çedar peyniriyle başlayın. Önceden rendelenmiş dondurulmuş tereyağımız da var.
0: Bu biraz gevreklik.
11: Biraz ayran.
0: Bunu buraya ekleyin.
11: Bunları kaşıkla alın.
0: O kadar mı?
11: Doğrudan fırına. 200 dereceye ayarladık. Sonra sıcaklığı yaklaşık 90 dereceye düşürüp buharda pişiriyoruz.
1: Şu süper fırınlardan biri.
11: Şimdi biraz acı bal yapacağız. Biraz fresno, biraz jalapeno biberi.
0: Tamam.
11: Bunlar biraz kızarınca çiçek balımızı ekleyeceğiz. Kaynamaya bırakacağız. 25 dakika sürecek. Sonra da süzeceğiz.
0: Sıcak acılı bal hazır.
11: Şu tavuk ve çörekleri tabağa koyalım. Peynir, eriticimizden çıkan sıcak sos.
0: Sanırım bunu yiyip bir şeyler içtikten sonra uyuyakalırım masada.
1: Hiç şaşmaz.
11: Tavuğumuzu biraz ev yapımı baharat karışımına bulayalım.
0: Bu tarz tavuk tabağından çok gördüm ama ilk kez tavuk bu kadar öne çıkıyor.
11: Az önce yaptığımız acı bal, frank soğanı ve biraz kaya tuzu.
1: Hey, hadi ama şundan biraz yiyeyim.
0: Altındaki her şey bomba gibi gerçekten. Sos da çok güzel. Gömülmek istiyorum.
1: Acı bal.
0: Acı bal, evet. Aslında acı bal mı bilmiyorum Hunter. Bu sadece acı.
1: İyi baharatlanmış.
11: Buralarda bunun tadının evet, böyle olmasını bekliyor muydun?
1: Hayır.
0: Bu çok fazla.
11: Değil mi?
4: Yemekler geldi.
7: Gerçekten çok lezzetli.
3: Çıtır tavuk tadı var ve her lokmada sosun tadını alabiliyorsun.
10: Ve üstündeki o bal tek kelimeyle muhteşem.
11: Barbekü soslu tavuk kanadı.
3: Columbus'a yolunuz düşerse kesinlikle uğramalısınız.
0: Mutfaktaki yaratıcılığın göze çarpıyor. Her şey özenle yapılıyor.
1: Yani bunun üst düzey bir atıştırmalık olduğunu söylemiştin
0: evet,
1: ve gerçekten
11: çok teşekkür ederim.
1: Lezzetli.
16: Otomobil piyasası durgun.
17: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
18: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.
19: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
20: Abi motor komple gitmiş.
21: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
22: Sadece durulan.
23: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
24: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
25: Bravo valla.
24: Sen de sadece Duru'la.
26: Armut koltukta Storm virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
27: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
28: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
29: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
30: Haz ve hız yine bir araya geliyor.
2: Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Ha! Maylo! Maylo! Maylo.

0: ile kat kat kazan. Şimdi Ton Banklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Ton Bank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Ton Bank, kartıma
1: din. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
2: Bu ne böyle?
3: Böyle olmaması gerekiyor.
1: Ama sahipleri onları çok seviyor.
4: İlk arabamdı.
2: Tansiden vazgeçemem.
1: Geriye tek bir soru kalıyor.
5: Kalsın mı? Kalsın mı?
3: Yoksa atsın.
6: Esas heyecan şimdi başlıyor.
1: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
2: Başıma ne gelecek acaba?
4: Bakmaya cesaret edemiyorum.
3: Ta-ta.
1: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
7: Ben Chris.
8: Ben Max.
7: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
8: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
7: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
8: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
7: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Şu an Indianapolis'in Carlo East Side bölgesindeyim. Şehir merkezine 15 dakika mesafede bir aile işletmesini keşfetmeye geldim. Harika bir hikaye var. Kadın insan kaynaklarındaymış, adam radyo satıyormuş. Akşamları aşçılık okuluna gidiyormuş. Bir sürü aile tarifini alıp hepsini bir araya getirmişler. Umarım bu tarz yemekleri seversiniz. His Place.
10: Füme köfte, yeşil fasulye soslu patates püresi hazır.
11: Burayı gerçekten çok seviyorum.
12: Yemekler inanılmaz derecede sevgiyle yapılmış.
10: Biraz daha brisket lazım.
13: Tam kapsamlı bir barbekü menüsü, tam kapsamlı bir soul food menüsü var. Burada dünyadaki her şey var.
9: Ama burayı his place'e dönüştürme yolu. Şef James ve eşi Sean için biraz dolambaçlı olmuş doğrusu. E kolay iş yok.
11: Kurumsal İK'da çalışıyordum.
9: Yani...
11: Öncesinde restoran işine hiç ilgi duymamıştım.
10: Hayır, hiç yoktu. Ben de kurumsal bir şirkette çalışıyordum. Sonra bir aşçılık okuluna gitmeye karar verdim. Bir restoran satın alma fırsatım oldu. Ve soul food'la barbeküyü alıp üzerine bir şef şapkası takmak istedik.
9: Peki, şimdi ne pişiriyoruz?
10: Mini Sue'nun tavuk ve köftesi.
11: Kocamın bana verdiği en güzel hediye büyükannemle oturup o tarifi kaydetmekti.
9: Tam bir ekipsiniz. Çocuğunuz
11: evet.
10: Var. İki tane var.
11: Evet,
10: evet kızım 29 yaşında. Burada merkezde yaşıyor. Oğlumuz da 25 yaşında ve şehir dışında yaşıyor.
9: Şehir dışında.
10: Evet,
9: peki ne iş yaptığından bahsetmeyecek miyiz?
10: Ne iş yaptığından bahsedebiliriz, evet.
9: Bu arada yaptığı iş oldukça
10: aslında
9: önemli bence.
10: Futbol oynuyor.
9: Evet, Green Bay Packers'ta.
10: Evet.
9: Evet, oldukça önemli. Onu buraya getirmiyor musunuz?
10: Hayır, şu anda Dallas'ta. Sezon dışı antrenmanda.
9: Anne babayı desteklemek için buraya gelse iyi olur.
10: Evet. İstersen onu evet. arayacağımızı söylemiştim.
9: Tebrik ederim.
11: Teşekkür ederiz.
9: Bu harika bir şey.
10: Minisu'nun tavuk ve köftesi hazır.
14: Tavuk ve köfte gerçekten de içini ısıtan bir yemek.
15: Annemin yaptığı yemekleri hatırlatıyor.
9: Peki ne yapıyoruz?
10: Minisu'nun tavuk ve köftesi. Et suyuyla başlayacağız. Derisiz tavuk butları, kereviz.
9: Minisu da böyle yapardı.
10: Doğru yapabilmek için 8 kez ona götürmek
9: gerçekten
10: zorunda
9: mi?
10: Kaldım. Evet. Kereviz tuzu, tavuk suyu, bol su. Bunu pişirmek 2,5 saat sürer. Süzüyoruz, tavuğu alıyoruz.
9: Anladım. Sırada ne var?
10: Şimdi terbiyesini yapacağız. Tereyağı, bol un, et suyu.
9: Tavuk butlarından elde edilen et suyu.
10: Tavuk suyu, kereviz tuzu, sarımsak tozu, soğan tozu, biraz süt.
9: Piştikten sonra hepsi bir araya getiriliyor.
10: Pürüzsüz olmasını sağlamak için süzeceğiz. Tavuk ve köftelerimiz
9: hadi
10: için hazır olacak. Şimdi köfteleri yapacağız. Un, tuz, yumurta, margarin.
9: Ve biraz su.
10: Elle karıştıralım. Bundan bir parça alıp tahtada birkaç kez yoğuralım. Bunları epey ince açıp hamurunu keseceğiz. Şimdi daha önce hazırladığımız et suyumuz var.
9: Tam bana göre bir et suyu.
10: Tavuk suyu, karabiber.
9: Vay, hepsi birden mi?
10: Biraz hareket katalım. Terbiye, kereviz.
9: Soğan ve havuç yok mu?
10: Soğan yok, havuç yok.
9: Aa, bu Minisu'nun tarifi.
10: Şimdi bunu kaynatacağız. Köfteleri tek tek alıp kaynayan bir noktaya atmanız gerekiyor.
9: Bu iş böyle mi yapılıyor?
10: İşte böyle yapılıyor. Sanırım bu şekilde de yapabiliriz.
9: Ha, şuna bak. Kuralları çiğniyor.
10: Köfteler batmaya başlayana kadar pişirin. Ocağı kapatın. Parçalanmış tavuğu ekleyin. İki garnitürle birlikte geliyor.
9: Ne onlar?
10: Hangisini istersen.
9: Neler var ki?
10: Lahana yaprakları var. Kremalı mısır var. Şekerli patates var. Yeşil fasulye var. Sos var. Patates püresi var. Lahana salatası var.
9: Hepsi aynı gün oluyor mu?
10: Hepsi aynı gün. Her gün.
9: Her gün hazırlıyor musunuz?
10: Her gün.
9: Bu büyük bir mutfak.
10: Sence bu büyük mü?
9: Bence devasa.
10: Bizce bu minicik.
9: Al. Dostum bak söyleyeyim. Kendine Hı-hı. bir jet satın almışsın.
10: Tamam.
9: Ve lezzet diyarına doğru tamam. uçuyorsun. Görebiliyor musun?
10: Harika.
9: Ben lahana alacağım.
10: Tamam.
9: Makarna ve peynir. İşte böyle oluyor.
10: İşte böyle geliyor.
9: Bu normal bir kaşık
10: evet.
9: mı? Nedir bu diyet kaşığı mı?
10: Tadını çıkarmanı istiyoruz.
9: İçinde tavuk olduğunu fark etmemek imkansız. Ve çok fazla köfte var. Hmm, bu makarna, tavuk sosu ve tavuklu köfte karışımı bir şey.
10: Kesinlikle.
9: Bunun gibi karlı bir günde geleneksel yemek yiyeceksen. Hmm. Minisur'un evinde olsaydım bana bunu servis etseydi arka verandada bir kedi gibi otururdum. Sürekli yalvarırdım.
5: Tavuk ve köfte. Aman tanrım, en sevdiklerimden biri.
12: Kıvamı çok güzel, her seferinde mükemmel.
9: Bu sadece tavuk ve köfte.
14: Aynen öyle.
15: Lezzetli.
9: Yöneğin tüm temel yemekleri var mı?
12: İnanamazsınız.
11: Füme dana göğüs etiniz.
10: Kırmızı kadife tavuk ve waffle.
5: Brunch'da akşam yemeği arıyorsanız burada her zaman bir şeyler bulabilirsiniz.
10: Lahana yapraklı ızgara peynir hazır.
14: Lahana yapraklı ızgara peyniri şefin yaratıcılığını yansıtıyor.
16: Peynir, ekmek, yeşilliklerin tadı ve domatesler var içinde.
5: Normalde bütün bunlar bir araya gelmez ama sonuç kesinlikle harika.
9: Hayatımda ilk defa lahana yapraklı ızgara peynir diye bir şey
10: bu
9: duyuyorum.
10: Bu benim icadım. Baharatlı tuz, limonlu karabiber, kereviz tuzuyla başlayacağız. Biraz tuz, sarımsak tozu, soğan tozu, kırmızı biber, Çin tuzu.
9: Çok güzel. Şimdi kanatları baharatlayalım, tütsüleyelim.
10: 3 saat, 120 derece. Hikori ağacı.
9: Lahana yapraklarıyla beraber mi pişecekler?
10: Pekala. Önce baharatlarımızla başlayacağız. Tavuk suyu, yağ, Çin tuzu.
9: Wow.
10: Sarımsak tozu, doğranmış soğan, sirke, kırmızı biber, şeker, biraz yağ. Bunları karıştırıp bir macun haline getireceğiz.
9: Bunun içinde ne var?
10: Bu haşlanmış lahana.
9: Haşlama işe yaramazsa ne olur peki?
10: O zaman bileğire geçiyoruz ama sonuç aynı olmuyor.
9: Tamam, hepsi karıştırılıyor.
10: Tütsülenmiş hindi kanadı, su. Bir saat boyunca 250 derece sonra çıkarıp iyice karıştırıyoruz. İçine biraz daha su ekleyeceğiz. Bir saat Anladım. Pişirelim.
9: Peki sırada ne var?
10: Kremalı mısır için tereyağı, kırmızı biber, kırmızı soğan ve sarımsak alıyoruz. Hepsini soteleyeceğiz. Tuz ve karabiberle kavrulmuş mısır unu krema. Biraz karıştırıyoruz. Evet, buharını alacağız. Parmesan peyniri ve yeşil soğanla bitirelim.
9: Bu imzam gibi.
10: Şimdi de lahana yapraklı ızgara peynirli sandviç yapacağız.
9: Seninki öl, benimki lahana yapraklı ızgara peynirli sandviç.
10: Ekmeğe tereyağı sür ve peynirini ekle. Erimesini bekle. Lahana yapraklarını ve domatesleri ısıt. Amacımız yapraklardan mümkün olduğunca fazla sıvıyı çıkarmak.
9: Böyle ıslak olmaz.
10: Evet. Kremalı mısırla servis edilecek.
9: Hepsi bu kadarı. Ha, fazla nemi çıkarmazsanız bu şey ıslak ıslak kalır.
10: Doğru.
9: Aa, sebzeler harika, yumuşacık. İşin sırrı çift provolone peyniri. O büyük Texas tostu. Hmm. Mısırdaki o özel tadı. Hmm. Çıtır çıtır bir doku. Lahana yapraklarının lezzeti. Nefis. Daha önce hiç yememiştim.
11: Lahana yapraklı ızgara peynirli sandviç ve garnitür.
15: Peyniri seviyorum. Yeşillikleri seviyorum.
12: Mısır kesinlikle en sevdiklerimden biri.
9: Şu ızgara peynirli lahana olayını gördün mü hiç?
3: Görmedim.
9: Harika ama.
3: İnanılmaz.
17: Özellikle de dışarıda hava 30 derece ve kar yağıyorken.
9: Bu adamı çocukluğumdan beri tanırım. Tavuk nasıl?
18: Harika.
9: Arkadaşlarına paylaşmadığını görüyorum.
18: Hayır, kesinlikle paylaşmıyorum.
10: Kızarmış tavuk hazır.
14: Burası benim favori mekanım.
9: Hikayenin tamamı gerçek olamayacak kadar güzel. Bir dahaki sefer Indianapolis'e gelince burayı görün. Teşekkür ederiz.
10: Teşekkürler.
9: Yine harika bir gezi olmadı mı? Merak etmeyin. Keşfedilmeyi bekleyen onlarca mekan var. Bir sonraki bölümde benimle olun. Hepsini birlikte keşfetmeye devam edelim.
19: Masa başı işin uygun olmadığımı nereden biliyorsun?
9: Ha, gerçekten mi? Çünkü ben söyleyemedim. Yani sana bir şey söyledim, sen de bir anda dans etmeye başladın. Ben de şöyle dedim, bu nasıl bir cevap?
20: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
21: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
22: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
23: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
22: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
21: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
9: Merhaba, ben Guy Fieri. Yine yollardayız. Amerika'nın en iyi kafelerini ve restoranlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Bu bölümde çılgınca işler çığırından çıkıyor.
0: Sanki gözlerin bağlanıp suya atılmışsın gibi.
9: Yüksek hızlı bir mutfak macerası. Eskiden lezzetli yerine otobüsle giderdik. Şimdi hızlı trendeyiz. Sıradan burgerlerin çok ötesinde lezzetler. Lezzet, lezzet, lezzet ve lezzet. Ohio'da bomba gibi Bangladeş deneyimi. Dalga mı geçiyorsun? Ve Minneapolis'teyiz.
2: Senin adına heyecanlandım.
9: Ben de kendi adıma heyecanlandım. Kemik iliğini patlatan bir yer. Vay canına. Menü konusunda da çılgın bilim adamı gibiler. Şüphesiz son 5-10 yılda bu programda tattığım en eşsiz yemeklerden biri bu. Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için bu programda.

0: Minneapolis'in kuzey doğusundayım ya da ekibimin dediği gibi kuzey doğuda. Çünkü hepsi burada yaşıyor. Merhaba arkadaşlar. Buraya bir restoranı incelemeye geldim. Aslında harika bir hikayesi var. Eşsiz bir menüye sahip ve biraz açıklama gerektirecek bir ismi var. Stepchild, child değil.
1: Kaburga eti ve Hindistan cevizi pilav hazır.
2: Burası Minneapolis'te dünya standartlarında bir restoran.
1: Etiyopya suyu ve takolar.
3: Kültür ve yaratıcılık fışkırıyor.
4: Çok benzersiz ve samimi bir ortam.
1: Sıcak ızgara yatıyoruz.
5: Tam anlamıyla Kamal'ın yansıması.
2: Enerjisi bulaşıcı.
0: Bu enerji Kamal Muhammed'i gıda robotik alanından ailesinin yemek kamyonuna, oradan da arkadaş yardımıyla bu eklektik mekana yönlendirmiş.
1: Yemek yemeyi sevdiğim tüm mekanları düşündüm ve o şeflerden bazılarına ulaştım. Hey, bana turşu yapmayı öğretir misin lütfen? Ekmek yapmayı öğretir misin dedim.
0: Peki ne yapıyoruz?
1: Günahkar kemik iliğimizi.
6: Kemik iliği inanılmaz. Yanında yeşil aioli de var.
2: Kemik iliğine bandığınız ekmek harika.
0: Kemik iliğini severim. Evet, uyluk kemiğimiz var.
1: Onları salamuraya yatıracağız. Su ve tuzla başlayalım. En az 24 saat boyunca.
0: Bu işlem devam ederken ne yapacağız?
1: Ekşi mayamızı. Mayamızın adı Rita.
0: Park görevlisi olarak.
1: Bilmiyorum.
0: Beatles'ın Lovely Rita'sı mı?
1: Ben hip-hop'la büyüdüm. Un farklı bir tür. Bu çok eski bir un türü. Gluten yapısı farklıdır. Su kabarması 2 ila 3 saat sürecek.
0: Mayayı koyduk. Kabarmaya başladı bile.
1: Suyla başlayalım.
0: Biraz daha normal un.
1: Biraz malt tuzu, sonra da tuz.
0: Sonra da maya.
1: Sonra bunu miksere koyuyoruz.
0: 15 dakika dinlendirelim.
1: Yaklaşık 1 saat kadar. Boşaltalım.
0: Buna ben de inanamıyorum.
1: Biraz daha dövüp katlayalım. Glütenin gelişmesini istemeyiz. Porsiyonlara ayıralım.
0: Sepete koyalım.
1: Evet. Sonra bir gece dinlendiriyoruz. Fırına atacağız. 220 derecede 45 dakika.
0: Soğumasını bekleyip dilimleyip ızgara
1: evet.
0: yapacağız.
1: Evet. Bu da limon turşumuz. Fesleğenli zeytinyağı sosumuzu ekliyoruz. Limonları dilimliyoruz. Sofra tuzu, yıldız anason ve bunu 30 gün boyunca bekleteceğiz.
0: Her şey burada olup bitiyor.
1: Zeytinyağı ekliyoruz. Fesleğen, konserve limon. Bir tane de bundan eklemeliyiz. Ama tabii ki bugünlük.
0: Şimdi eklediğimde bundan.
1: Hızlıca karıştıracağız.
0: Aa, bundanın tadını alıyorum.
1: Bu bizim salamura kemik iliğimiz. Izgaraya atacağız. Sonra üstünü kapatacağız.
0: Köpüren lezzet.
1: Çıtır ızgara ekmek.
0: Malt ve tuz.
1: Üzerine püskürteceğim siyah sirke. Yaptığımız fesleğen sosu.
0: Evet. Üzerine dökerken cızır cızır ses çıkıyor.
1: Umarım beğenirsin.
0: Şu an sabırsızlanıyorum. Oho. Ekmek bambaşka. Sadece fermente limonlu fesleğen sosu ve bu ev yapımı ekmek bile muhteşem bir yemek ortaya koymaya yeter. Kemik iliğinde etin tadı kesinlikle geliyor. Siyah sirkenin asiditesi de yağın yoğunluğu biraz hafifletmiş. Bu muhteşem bir deneyim. Vay canına.
5: Günaha sokan kemik iliği.
4: Günaha sokar.
5: Hem çok sulu hem de çok yumuşak.
0: Kemik iliği buralarda normalde gördüğünüz bir şey mi menülerde?
7: Menü eklemek için biraz riskli ama bir kez yediğinizde inkar edemezsiniz.
0: Burayı nasıl buldun?
8: Bu caddenin aşağısında
0: tamam.
8: Oturuyorum.
0: Sadece önünden geçiyordun. Bir saniye, ismin yanlış yazmışlar mı dedim. Stepchild. Aslında Stepchild ama nedense bir harf eksik.
1: Alan adını alamadık. Ayrıca ekip kelimesinde I harfi olmadığını da söylüyoruz.
2: Buradaki atmosferde özel bir şey var. Rahat
8: uyar. Herkesin damak tadına uygun bir şeyler var. Menü her yerde.
1: Lavi nori karides.
9: Bugün lavanta nori karides sipariş ettim ve çok lezzetliydi.
2: Yemeği asıl özel kılan şey Hindistan cevizi pilavı.
0: Lavanta nori karidesi.
1: Buradaki en sevdiğim yemeklerden biri. Fermente biberli tereyağı sosu hazırlıyoruz. Fresno biberleri ve tuz. Şimdi bunu oda sıcaklığında yaklaşık 6 gün dinlendireceğiz. Tuz ve tereyağı. Soğanları mümkün olduğunca düşük ısıda yaklaşık 5 saat pişireceğiz.
0: Fresno biberlerini ekliyoruz.
1: Ve sonra bu yaklaşık 30 dakika daha pişecek. Şimdi tatlı Hindistan cevizi pilavımızı hazırlıyoruz.
0: Su ve tatlı Hindistan cevizi sütü.
1: Biraz yıldız anason. Bunu yaklaşık 30 ila 40 dakika pişireceğiz.
0: Nasıl bir şey olacak acaba? Biraz tereyağı alsak
1: mı? En iyi yağ budur. Biraz da sıvı yağ. Karidesleri hemen oraya koyup yaklaşık 3 ila 4 dakika pişireceğim.
0: Ekmek yine kızaracak.
1: Evet, laktik asitle fermente edilmiş tereyağı sosum. Biraz kabarmaya başladığında karideslerimizi koyalım.
0: İşler burada tuhaflaşıyor. Biraz nori kızartalım.
1: Her iki tarafını da.
0: İlginç bir lezzet profili olacak.
1: Biraz lavanta. Son dokunuş olarak da
0: ve
1: tuz.
0: İşte bu. Karidesler mükemmel pişmiş bu arada.
1: Teşekkür ederim.
0: Fresno biberlerinden gelen hafif acı, nori'den gelen umami tuzluluğu, lavanta kokusu, baharatın içine karışan pirinç. Üstüne üstlük o karidesten gelen farklı tuzlu tadım. Ben buna mutlaka denenmesi gereken yemek derim. Şüphesiz son 5-10 yılda bu programda denediğim en eşsiz yemeklerden biri. Muhteşem.
9: Lavanta nori karidesi.
10: Tatlı, baharatlı. İçinde biraz nori tadı da var. Çok iyi pişmiş.
0: Michael Sandviç ailesinden en sevdiğim şeflerden biri. Şef Marcello. Güçlü, yaratıcı lezzetler söz konusu olunca fikir verebilecek en doğru damak tadı seninki olur diye düşünüyorum.
10: Burası kesinlikle şef odaklı bir mekan. Tavsiye ederim.
9: Arkadaşlarımla birlikte kesinlikle tekrar geleceğim.
0: Mutfaktaki yaratıcı hayal gücünün harika bir elçisisin. Menünün kalanını tatmak için burada kalacağım.
1: Şef, iki bir yağ, Cooper burger ve birkaç tatlı patates kızartması.
0: Telefonu bırak, gitmeliyiz.
11: Benden istediğin listeyi getireyim.
0: Tamam, nerede kalmıştık?
11: Nepal, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Endonezya, Vietnam, Japon, Çin.
0: Tamam, Bangladeş mutfağına ait restoran var mı?
11: Sanırım hayatında hiç Bengal restoranına gitmedim.
0: Tamam, şu anda Ohio, Columbus'tayız. Herkesin burayı görmemiz gerektiğini söylediği bir yer. Benim programımda Bobby Flay'ı yendi. En iyi şefler arasındaydı, her şeyi başardı. Küçük bir yer, Bengal mutfağına hazır mısın?
11: Kesinlikle.
0: Güzel, işte Joyas'ım.
12: Sihirli acı biberli çıtır.
4: Her sabah uyanıyorsun ve gitmen gereken tek bir yer var. O da burası.
13: Katsirol.
14: Amerikan usulü, Asya ya da Bengal usulü kolçonet de var.
12: Çifte çıtırlı kızarmış taco.
13: Bağımlısıyım. Çok keyifli.
0: Şef ve işletme sahibi Avishar Barua içinse bu sihirli menü büyürken yediği lezzetlerin karışımı.
12: Yani yaptığımız şey Bengali Amerikan mutfağı.
11: Biraz füzyon.
0: İsmin kaynağı ne?
12: Aslında Joya annemin adı. Annem Bangladeşliydi. Evine girdiğimizde hemen yemek getirirdi.
0: Bugün ne yapacağız?
12: Joya'nın kızarmış pilavı. İki çeşit kızarmış pilavımız var.
13: Tavuk nuggetları, dinlenmiş pastırma, acı biber parçacıkları ve fıstıklarla birlikte tadı gerçekten muhteşem.
0: Elimizde ne var şef?
12: Bu bizim özel baharat karışımımız. Yeşil kakule, siyah kakule, yıldız anason, karanfil, rezene tohumu, tarçın.
0: Sen şu an biberi.
12: Tam isabet.
11: Güzel.
0: Karabiber.
12: Defne biberi, keşmir biber tozu, Hint defne yaprağı ve bunları kavuracağız.
0: Bu mantar tozu mu?
12: Evet, mantar tozu.
0: Aha, bildim. Evet. Aferin. Ben kaçtım.
11: İyi, sonra sana bir kurabiye vereceğim.
0: Bir sürü iş yapılan küçük bir mutfak. Kombi fırın var, bayıldım. Şuradaki küçük cihazlar ne?
12: Bu bir sive. Böylece çok fazla taco hazırlarken takolar için gerekli tüm malzemeleri takolar sıcak tutuyor.
0: Takolar.
12: Evet, takolar.
0: Takolar.
12: Takolar.
0: Ha. Takolar. Ha?
12: Bengal, Amerikan Bengal takoları. Bengal takoları. Takolar. Takolar.
0: Aa, işte takolar.
12: Takolar. Takolar. Hey. Tamam, dur.
0: Bugün bir korsan olabilirsin. Eğleniyor muyuz çocuklar?
12: Parşömen'e geçiyoruz.
0: Çok güzel.
12: Evet,
0: kokuyor.
12: İşte başlıyoruz.
11: Bu kesin
12: mantar
11: benim. Mantar
12: tozu,
11: benim.
12: Şeker.
0: Hadi bakalım. Aa.
11: Evet.
12: Evet.
0: Şuna bak. Çok lezzetli. Dilim uyuştu bu arada.
12: Tavuk nugget hamurumuzu hazırlayacağız. Mısır gevreği, Kore usulü kızarmış tavuk unu ve bu da az önce hazırladığımız sihirli baharat. Şimdi de ıslak bir hamur hazırlayacağız. Temel olarak aynı un. Biraz tuz, hava için soda suyu, bir porsiyon tavuk köftesi, sonra önce kuru harca, sonra ıslak harca batıracağız.
0: Sonra tekrar hamura batırılıyor.
12: İki kat. Ön kızartma yapacağız. Sonra dış kısmında daha fazla buz kristali oluşması için donduruyoruz. Ardından 180 Anladım. Derecede kızartarak ekstra çıtır hale getiriyoruz. Sonra tekrar tütsülüyoruz.
0: Madem zaten pişmiş, o zaman bir kez daha yapıp içi zorlaştık.
12: Doğru, evet. Yani kesmeden önce onu kombi fırında buharda pişireceğiz. Sonra da kızartacağız.
11: Bu menüdeki tek bir yemek.
0: Bu menüdeki bir yemeğin bileşenlerinden biri bence.
12: 43 numaralı bileşen. Acı biber yağı. Elimizde Tianjin biberleri ve keşmir biberleri var. Çiğ ve kavrulmuş tarçın. Hint defne yaprağı. Yıldız anason, karanfil. Yağımızı da buraya eklemeliyiz. Bu 140 derecede olacak. Sonra zencefilimizi ekleyeceğiz. Bir gece demlenecek.
0: Bir gece demleniyorlar mı?
12: Bu acı biber yağı fıstıklı acı biber gevreği yapmak için kullanılıyor. Kavrulmuş fıstık, susam, siyah kakule, Çin tuzu. Acı biber gevreği, yıldız anason, fermente siyah bezelye, biraz da kalıp şekerimiz var.
0: Tamam.
12: Yeni bahar meyveleri, karabiber, sihirli baharat, ekstra baharat. Tazelik için kıyılmış zencefil, karanfil, bu hardal yağı, kızartılmış arpacık soğanı, kızartılmış sarımsak, biraz acı biber yağı.
0: Şu renge bak, muhteşem. İsli.
12: Evet. Yemeğin sosunu hazırlamamız gerekiyor.
0: Program yarım saat ama.
12: Karabiber taneleri, acı biber yağı, yandı.
11: Yandı da ne?
12: Sihirli oranlarda hazırlanmış Kore baharatı.
0: Vay be.
11: Bu gerçekten güzel.
12: İstiridye sosu, belki biraz tütsülenebilir, bilmiyorum.
0: Alt tütsü için koy.
12: Tatlı soya sosunu da kendimiz
0: Seni
12: yapıyoruz.
0: Seni öldüreceğim.
12: Tayland'ın Sriracha kasabasından gelen Sriracha.
11: Evet, bunu daha çok seviyorum.
12: Sambal, susam yağı. Geri kalan her şey artık kolay. Sadece hızlı çalışmamız gerekiyor. Yağ koyuyoruz. İtalyan zencefilli karides ezmesi, Tayland biberleri ve sarımsak ve pirinç. Şimdi sos ekliyoruz.
0: İnanılmaz.
12: Üzerindeki her bir kömür izini bile almak istersin. Malzememiz hazır. Üzerine sihirli baharatımızı
0: evet
12: serpiştirelim. 1, 2, 3, 4.
0: Daha bitmedi.
12: Kendi yaptığımız sihirli acı biberli çıtır. Kızartılmış arpacık soğanı, kızartılmış sarımsak. Asitli katmak için küçük bir limon
0: 68
12: dilimi.
0: 68 malzemelik kızarmış pilav. Dalga mı geçiyorsun? Şunun dokusuna bak.
11: Hafifçe kızarmış bir tadı var.
12: Hmm. Nacho harika değil mi?
11: Kesinlikle haklısın.
12: Beğendiniz?
0: Bu programda şimdiye kadar yediğim en muhteşem lezzet bombalarından. Bu resmen zirve. Acının yakıcılığı, şekerin tatlılığı, dokuyu hissediyorum, asitliği.
11: Her lokma aldığında farklı lezzetler yakalıyorsun.
0: Lezzet yani otobüsle giderdik, şimdi hızlı trenle gidiyoruz. Işıklar kapansın.
15: Kızarmış pilavı çok seviyorum. Sanki kendi maceranızı seçiyor musunuz gibi.
6: Çok güzel ve çıtır çıtır.
16: Başınızın tepesini karıncalandıran o baharatın tadını alabiliyorsunuz.
9: Yediğim en iyi kızarmış pilav.
0: İşte ben söyledim değil mi?
9: Buraya her hafta geliyorum ben.
0: Ben her gün gelirdim.
12: Bir porsiyon tavuk mançuryalı sarı 3 numara lütfen.
0: Mikrofonu at yere. Ara vermem lazım. Birazdan görüşürüz.
17: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Bu var ya,
4: blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey de yemiyor.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Siparişiniz
8: ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde.
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Siparişiniz
8: ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saç...

0: Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Abi motor komple gitmiş.
7: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kargaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
8: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
10: Devam ediyoruz. Ohio'nun Columbus'undayız. Baharat doktoru şefle birlikte Joyous'ta takılıyoruz.
11: Bu şehirde daha önce görmediğimiz türden yeni bir konsept.
12: Bengali esintisiyle.
13: Kıyılmış peynirli sandviç Blue 7 lütfen.
10: Bengal usulü kıyılmış peynirli sandviç.
13: Biz tam ezilmiş peynir şey deriz. Bu kıyılma ve ezilme preslenmiş et kebabıdır. Kuzu omuzuyla başlıyoruz.
10: Tamam.
13: Tuz, mantar tozu, şeker, kasperi biber tuzu, çin tuzu, zerdeçal, kişmiş, garam masala, karabiber, kavrulmuş kimyon, nane çetniği, zencefil ezmesi, sarımsak, soğan ezmesi.
10: Ne kadar marine olacak?
13: Hepsini bir güzel öğüteceğiz. Güzel bir şekilde öğütmemiz gerekiyor.
10: İçinde farklı dokular oluyor. Bayıldım.
13: Porsiyonlayıp servise hazırlıyoruz.
10: Sandviç olarak servis edilecek. Ekmeği de sen mi yapıyorsun?
13: Elbette.
10: Ben kaçtım.
12: Vay canına.
10: Tamam, geri geldim.
13: Cool işle başlayalım. Su, taze maya, kavrulmuş mısır unu, ekmek unu, kahverengi tereyağı, tuz.
10: Tamam, karıştırıyoruz.
13: Bir kez mayalandırdık. Saralım.
12: Ve bir torpido elde ettim.
13: Şimdi kaplan gevreği dediğimiz üst malzememizde sıra. Pirinç unu ve kızartılıp toz haline getirilmiş soğan var. Taze maya, kanola yağı, su.
10: O bir krema torbası. Kaç derecede pişiyor?
13: 220.
10: Tam bir fırında.
13: Tam buhar enjeksiyonu için. Sonra kuru pişirmeye geçeceğiz.
12: Görüyorum ki burada tam bir kiler var.
13: Sos da olmalı. Mayonez kasesine mantar tozu ekleyeceğiz. Kavrulmuş kimyon, çin tuzu, şabasala, tütsülenmiş kırmızı biber, sarımsak tozu, acı biber tozu, öğütülmüş karabiber, garam masala, yan dur.
10: Bu yeni favorilerimden biri.
12: İşte bunu almamız lazım.
13: Akçaağaç şurubu, istiridye sosu, sambal, Golden Mountain sosu.
10: Ha, o sosu ben de biliyorum.
13: Evet, ketçap, Dijon hardalı, bizim acı sarımsak sosumuz. Şimdi hepsini böyle biraz karıştıralım.
12: Çok acayip. Bu ne tür sihirli bir sandviç böyle?
13: Et köftemiz ve kızarmış ekmeğimiz var. Smash burger gibi bastırın ve biraz tereyağı. Biraz karides ezmesi ekleyeceğiz.
10: Ne diyorsun?
13: Kıyılmış sarımsak, jalapeno biberleri, taze soğan ve zencefil. Sonra da kuzu kebabının altına biraz peynir ekliyoruz.
10: Peynir karıştırmalıyız ona.
13: Eğlenceli kısım geliyor. Ekmeğimizi ayıracağız. Özel bir sos. Jalapeno ve Amerikan peyniri karışımı. Biraz su döküp kapağını kapatın. Doğranmış peynir kısmımız hazır. Biraz marul, domates, sihirli doğranmış masala... Açar Hint usulü bir turşudur. Jalapeno cipsleri.
10: Resmen David Copperfield sihri yapıyorsun. İnanılmaz.
12: Ne yediğimi bile bilmiyorum.
10: Kelime hazdem tükendi. Lezzeti, dokusu... Yaptığın uyarlamalar, müdahaleler, varyasyonlar... Bildiğim bütün kelimeler bitti. Turşu sebze mükemmel, ekmeğin dokusu bomba, etin pişirme derecesi harika, lezzet bomba, umami.
12: Sanki gözlerin bağlanıp suya atılmışsın gibi.
10: Kesinlikle.
12: Yani ne yapacağını bilmiyorsun.
10: Akıl almaz bir şey. Tebrik ederim.
14: Harika bir sandviç.
15: Çok lezzetli. Ekmek yumuşak. Jalapeno biberleri ve peynir etle çok iyi uyum sağlıyor.
12: Bengali Chop'taki sos da tadı bir üst seviyeye çıkarıyor.
13: 5 numaralı masanın siparişi hazır.
12: Burası insanları getireceğin yer.
10: Vay be.
12: Çocuklar, acele edin.
10: Yarın ya da öbür günler için planınız ne bilmiyorum. Ama ben Columbus'a doğru yola çıkardım.
12: Evet,
10: Joyous'a. Evet Hunter, şu an Doğu yakasındayız. Burada insanlara East'iyiz deniyor.
12: East'de hiç bölüm çekmiş miydin?
10: Hayır. Yani bak, şu anda East'de değilsin. Evet, neyse, burada birçok kez çekim yaptım. Yemek yiyeceğin yer burası. Aslında seni götüreceğim mekan içecek de satan bir yer. Ama önemli olan şefin menüsü. Basit görünebilir ama oldukça sıra dışıymış. Aç mısın?
12: Kesinlikle.
10: Güzel, işte Quiet Few.

0: Mekan doldu çocuklar. Hadi coşalım.
1: Mutlaka gelinmesi gereken bir yer.
0: Sosisliler hazır.
2: Burası Doğu Boston'daki Ward'un en iyi yemeklerinden birini sunuyor. Top Chef Low Brow.
1: Açıkçası yerken bir barda olduğunuzu unutuyorsunuz.
3: Burada içecek satıyorlar aslında. Ama bir şef var ki Scott ve sahibi Josh da enteresan. Burası ne ve nasıl buraya geldiniz?
4: Burası bir mahalle mekanı.
0: Biz Headlaft'ta tanıştık. Bu mekanı kapıp açmaya karar verdik ve şükürler olsun buradayız.
3: Kaç farklı içecek sunuyorsunuz?
4: Yaklaşık 150.
5: Burası lezzetli yemeklerin olduğu bir büfe.
0: Bir Hell Yeah burger lütfen.
6: Hamburgerimi aldım. Harika.
7: Üzerinde tütsülenmiş soğan ve ezilmiş köfteler var.
8: Sanki herkesin en sevdiği burgerin daha iyi bir versiyonu gibi.
0: Bugün Hell Yeah burgerimizi yapacağız. Biraz eritilmiş kemik iliği koyuyoruz. Baharatlarımızı burada kavuracağız. Yeşil soğan, sarımsak, kurutulmuş İtalyan otları, pul biber, kekik ve biraz da karabiber. Flambe yapmak için biraz karışım ekliyoruz.
3: Hey yaşasın.
0: Biraz Worcestershire sosu.
3: Bu sıradan bir baharat karışımı değil söyleyeyim.
9: Kokusu muhteşem.
0: Chuck brisket ve kısa kaburga. İki kere çekilmiş İtalyan tatlı sosis, biraz marine sosu. Sosu, hepsini iyice karıştırıyoruz. Kemik iliği ekliyoruz ve son olarak da 120 gramlık köfteler haline getiriyoruz.
3: Başka ne ekleniyor buna?
0: Hell Yeah sosu, evet. Mayonez, ketçap, hardal, beyaz trüf yağı, biraz daha sos, bal, şeker, turşu suyu. Ev yapımı kajun baharatı, işte Hell Yeah sos.
3: Aa, evet.
0: Hamburger için tütsülenmiş, kıyılmış soğanlarımız var. Aroma için elma acı kullanıyoruz. Soğanları da
3: sonra
0: koyuyoruz.
3: Sonra fırında tütsülenip pişiriliyor.
0: Evet öyle.
3: 1,5 saat sonra fırından çıkarıp doğra.
0: Şimdi hamburgeri hazırlama zamanı. Ekmeklerimizi koyuyoruz, köfte, güzelce ezip yerleştiriyoruz. Karışık hamburger baharatı, Hell Yeah sosumuz, tütsülenmiş
3: soğan. Yanında ne var?
0: Turşu, peynir koyuyoruz ve yağ
3: ne
0: ekliyoruz.
3: Diyorsun?
0: Evet, yaklaşık 240 gram suya 60 gram da yağ. Rendelenmiş peynirimiz hazır. Bunlardan dördünü koyalım Hell Yeah, tütsülenmiş soğan.
3: Boya spatulası kullanıldığını ilk kez görüyorum.
0: Biraz daha Hell Yeah. İşte ekmeğin üst kısmı. Afiyet olsun.
9: Harika. Tütsülenmiş soğanı çok beğendim.
3: Bu çok, çok iyi bir burger. Keten tohumu ekmeği, parçacıklar, çıtırlık.
9: Her şey gayet iyi duruyor. Yani
3: sos
9: her şey.
3: Sos da gerçekten bomba gibi. Üstelik o içeceğin hafif tadı da geliyor. Lezzet,
9: lezzetli.
3: Lezzet, yine lezzet.
4: Hell Yeah geldi.
3: Burger nasıl?
10: Aa, inanılmaz.
1: Ezilmiş köfteler harika bir karamelizasyon kazanmış.
2: İçinde hafif bir sosis tadı da var.
9: İnanılmaz lezzetli.
3: Michael Schlapp yakın arkadaşlarımdan biri. O da bir şef ve burada yaşıyor. Bunun gibi küçük, gözden kaçan mekanların mutfakları artık şeflere emanet.
11: Buraya sadece içecekleri ya da yemekleri için değil, atmosferi için de sevineceksiniz.
0: İşte böyle yaparsan o çıkartmayı hak edersin.
5: Burası oturma odanızın bir uzantısı gibi.
3: Yemekler de sıradan bir burger menüsü değil.
5: Yani ben Carmela Soprano'yu yiyorum. Mozzarella peynirinden yapılmış bir köfte.
1: Harika bir şekilde tütsülenmiş. Üzerinde pesto, mayonez ve acı biberler var. Yemek geldiğinde heyecanlanıyorsunuz.
0: Carmela Soprano'muz için mozzarella peynirimizi tütsüleyeceğiz.
3: Başla.
0: Tam yağlı, düşük nemli mozzarella peyniri. 1 santimlik dilimler
3: yani
0: haline getiriyoruz.
3: Yani soğanlar gibi bunu da tütsüleyeceğiz galiba.
0: Evet öyle. 10 dakika bekleyeceğiz ve sonra hazır.
3: Üzerine biraz aroma katıyor.
0: Hafif bir aroma. Şimdi pane yapacağız. Kuru jambonlarımızı una buladık. Sıvı yumurta ve İtalyan baharatlı galeta unu hazır. Yumurta ve galeta ununa batırıp çift katman yapacağız.
3: Harika.
0: Kabuğunu hazırlayalım. Şimdi pesto mayonezimizi yapacağız. Dijon hardalı, haşlanmış sarımsak, haşlanmış fesleğen ve maydanoz. Birazcık da su. Taze sıkılmış limon suyu, ev yapımı sarımsak yağı. Parmesan da koyalım.
9: Şu renge bakın.
0: Mayonezimizin üzerine döküyoruz şimdi. Taze limon kabuğu rendesi de ekleyelim.
3: Harika olmuş. Limon kabuğu rendesi de eklesene.
0: Sonunda o küçük ekstra lezzeti seviyorum. Ayrıca limondan gelen o gerçek yağın da birazını kullanmış
3: yemek
0: oluyoruz. Her şey gerçekten
3: öğrendim.
0: İnanılmaz. Bunu çocukken büyükannemden öğrenmiştim. Ailem...
3: Sana limon kabuğundaki yağdan mı bahsetti büyükannem?
0: Yani bu tür şeyleri hayatım boyunca öğrendim ama şey yani... Bir daha dener misin?
9: Müsaitçi olabilirsin.
0: Öyle bir şey öğrendim
3: neye
0: ki aslında.
3: Neye biliyor musunuz? Sanki Jennifer korku burunla gidiyormuş gibi.
0: Evet. Tamam tekrar dene. Bir daha dene. Hadi dene.
3: Vay canına.
0: Soruyu cevaplayayım mı ben? Tamam.
3: Birini ısırma sakın.
0: Hayır.
9: Hadi.
0: Müsaitçi rolü kesinlikle olurdu aslında.
3: Limon kabuğu
0: evet, evet, biliyorum. Tamam
3: diyordum.
0: Dur.
3: Müsaitçi yaparken
0: evet,
3: insanlar
0: evet, biliyorum,
3: seni
0: biliyorum,
3: anlamalı.
0: Biliyorum biliyorum. Aynen öyle evet. Zor biliyorum, kısmı da bu zaten. Şekerli kurabiyelerin üstüne limon kabuğu rendesi de serpiştirelim. Büyükannem eskiden böyle yapardı. Bazen beyin dilden daha hızlı çalışır arkadaşlar.
3: Mesele o değildi aslında.
0: Biliyordum.
3: Gerçekten.
0: Şimdi de peperonata salatası yapacağız.
3: Peperonata salatası.
0: Evet. Zeytinyağı, kırmızı soğan, sarımsak, domates salçası, kırmızı üzüm sirkesi, közlenmiş dolmalık biber, pul biber, biraz daha tuz, elle koparılmış fesleğen, limon kabuğu rendesi ve son olarak biraz da limon suyu. Şimdi salata hazırlayabiliriz. İşte kızartılmış matzo. Tuzlayıp karabiber ekliyoruz. Kızartılmış focaccia, pesto mayonezi ve biraz da karışık yeşillik. Peperonata, tütsülenmiş matzo, üstüne biraz daha pesto mayonezi, içi doldurulmuş kiraz biberleri.
9: Şu küçük atıştırmalıklara da bak.
0: Aşağıdaki dostlarımızdan alıyoruz.
3: Bu kesinlikle harika.
0: Biraz mayonez ve biraz da taze soğan.
3: Evet, buraya geldiğimde tam da bunu bekliyordum zaten.
9: Şu güzelliğe bak. Biliyorum içinde tavuk yok ama bu herhangi bir pesto tavuklu sandviçten daha iyi.
3: Bu üstü tat harika. Panesi muhteşem. Lezzetli bir focaccia. En beğendiğim kısmı bu
9: focaccia
3: yeşil ilahi pesto iksiri diyebilirim.
9: İnanılmaz.
4: Carmen Soprano.
1: Gerçekten yapış yapış lezzetli kızarmış mozzarella.
5: Sanki etmiş gibi o dumanlı tadı hissettiriyor.
8: İnanılmaz.
5: Bu işte çok iyiler.
4: Neşvir usulü acı.
7: Burada kötü bir yemek yiyemezsiniz.
3: Dostum burası çok iyi bir yer.
0: Teşekkür ederim.
3: Gidip bir şeyler içeyim. Benimkinden ne kadar kaldığını bilmiyorum. bu bölümün de sonuna geldik ama merak etmeyin. Ülkede keşfedilmeyi bekleyen onlarca mekan var. Tek yapmanız gereken sonraki bölümlerde bizimle birlikte olmak. Fiyatlar iyi mi?
11: Harika fiyatlar. Yani bedava daha iyi bir fiyattır tabii. Ama belli ki öyle bir şey bulamazsınız.
3: Bugün ben ısmarlıyorum. Cömertliğim tuttu. Benden olsun.
11: Tamam, o halde biraz daha alabilirim.
3: Ben de bir şeyler içeyim o zaman. Hesap bende.
11: Teşekkür ederim.
10: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım Net, Sigortam Net. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
12: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
13: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
16: Bu var ya bu,
17: blok dersten çıkıyor.
16: Atıştırmalık?
17: Yok, ben doymalık takılıyorum.
16: Bir şey diyeyim mi?
18: Küçükken de böyleydi, aynı babası.
16: Abi bu adam ne yiyor ya?
19: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
20: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
21: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
22: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
20: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
23: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
24: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
25: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
26: Ama ne otel?
27: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
26: Trivago'ya bakmadın mı?
1: Ben 4200'e buldum.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
26: Trivago'ya bakmamış.
2: Otel mi? Trivago. Benim bankam
4: İş Bankası. İş Bankası Elif'le sunar.
5: Ay böyle çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
4: Yani.
5: Sunalım.
4: Tabii tabii buyurun.
5: İşcep'ten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İşcep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
4: O zaman ne diyoruz?
5: Ben isterim. İşcep'im yapar.
4: Harika. Bankam, iş Bankası. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil. Ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
8: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
9: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
27: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
28: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
29: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
30: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
29: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
31: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
29: 15 Ağustos gecesi TürkSat 3 A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
32: Kameraları bağlayın.
33: Bu akşam...
32: Kameraları yerleştirin, neler var görelim. Hadi işe koyulalım.
33: Restoran dedektifinde...
34: Yedek planımız yok.
33: Willy ailesiyle beraber...
32: Hayatıma karışırsan seni kovarım.
33: Restoran açmak için Nevada'dan gelen bir restoran sahibini kurtaracak.
32: Baksana her tarafı meydanda.
33: Programa bir ünlü de konuk oluyor.
32: Flavor burada ne işi var?
33: Willy, Winnie's Pizzeria restoranını...
35: Beni öylece bırakıp gitti.
32: Ciddi olamaz.
33: Çok geç olmadan...
32: Şaka gibi.
36: Buna inanamıyorum.
32: Bu adam silah mı taşıyor? Restoranı böyle işletilirken nasıl para kazanacaksın?
33: Kurtarabilecek mi?
34: Bir çaresine bakmalısın.
36: Böyle devam edecekseniz derhal çıkıp gidin.
33: Karşınızda Willy Deagle.
32: Yemeğiniz güzel miydi?
33: New York'taki başarılı et restoranları zincirinin sahibi.
32: Sizi geçireyim. Hizmette dünyada bir numarayız.
33: Bu kadar başarılı bir hizmetin ardında ne mi var? Elbette kameralar. Çalışanlar 7/24 gözetleniyor.
32: Sorunu göremezseniz sorunu çözemezsiniz.
33: Artık ülkenin dört bir yanından restoran sahipleri...
32: Hadi işe koyulalım.
33: Batan işletmelerini kurtarması için Willy'nin kapısını çalıyor.
32: Bağla bakalım Rabbi.
33: Willy hem restoran hem de teftiş konusunda...
32: Menüyü sorarak onu iyice test edin.
33: Uzmanlığını konuşturarak...
34: Aman tanrım.
33: Restoran sahiplerine ondan habersiz yaşananları kanıtlarıyla gözler önüne seriyor.
32: Oraya gidip restoran nasıl işletilirmiş bir anlatacağım. Ağlayıp sızlanmak yok. Nokta.

0: Domates sosunu verir misin? Spagettinin üstüne koyacağım. Makarnayı hazırladın mı Brian? Ben Vinny Cimino. Vinny's Pizzeria'nın sahibiyim. Ve 2 yıldır burada çalışıyorum. Sipariş hazır. Burası Hoverdam adlı turistik kasabayla ünlü. Her yerden geliyorlar. Kapıdan kimin gireceği belli olmuyor.
1: Bu akşam nasılsınız?
2: Çok iyi.
1: Harika.
0: Restoran endüstrisinde 32 yıldır çalışıyorum ve işime bayılıyorum. Yaptığım her işe gönlümü veriyorum.
3: Sipariş.
0: Sosumun eşi benzeri yoktur.
4: Çok güzel.
0: Restoranımızda chicken alfredo, köfteli spagetti, calzone gibi harika yemekler servis ediyoruz. Her şeyi elde kendimiz yapıyoruz. Vinny'nin pizzasını özel yapan sosu.
5: Yeni bir başlangıç yapmak isteyen Vinny, ailesiyle restoranını Chicago'dan Boulder City'ye taşıdı.
0: Ailem benim her şeyimdir. Babamı 39 gibi genç bir yaşta kalp krizinden kaybettim. Ben de 43 yaşındayım ve çocuklarımın büyüdüğünü, hayatta güzel şeyler başardıklarını görmek istiyorum. Ve onlar için yaşıyorum.
5: 2 yıl boyunca haftada 75 saat hizmet sunsa da...
3: Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?
5: Restoranı henüz kar elde etmeyi başaramadı.
6: Sadece bir tane mi garson var?
7: Evet.
6: Olacak iş değil.
5: Kullanıcı yorumları müşterilerin İtalyan yemeğini sevdiğini gösterse de restoran Chicago'daki başarısını burada devam ettirememiş.
7: Galeta bitti mi?
8: Buraya bir daha gelmem.
0: Varımı yoğumu bu restorana yatırdım. Elimde hiçbir şey kalmadı. Burası kapanırsa herhalde yaşayamam. Gerçekten restoranımı asla kaybedemem. Bu benim işim.
5: Zamanı daralan Vinny...
9: Merhaba Vinny, ben Willy.
5: Willy'nin kapısını çalıyor.
9: Bugli Canyon'unda buluşalım. Eşine söyle o da gelsin. Merhaba Vinny, nasılsın?
0: Merhaba Willy.
9: Tina, sen nasılsın?
1: Yardımın gerek.
0: Restoranımız artık iş yapmıyor.
9: Buraya ne kadar yatırım yaptınız?
0: $100,000. Yani... evet çok fazla.
9: Ben de.
0: Bu işe 11 yaşında başladım. Eskiden gazete satardım. Babam 39 yaşındayken öldü.
9: 39 yaşında mı? Nasıl?
0: Evet. Restoran eşi onu strese soktu.
9: Sen kaç yaşındasın?
0: 43 ama ben çocuklarımın yanında olmak istiyorum.
9: Restoran batarsa ne olur peki?
1: Varımızı yoğumuzu bu restorana yatırdık. Başka hiçbir birikimimiz kalmadı maalesef.
9: Ver şu anahtarları, kameraları yerleştirelim. Kimseye söylemeyin. Hadi işe koyulalım.
1: Teşekkür
9: Pekala,
1: ederiz.
9: Hadi bakalım gidelim.
5: Willy'nin ekibi işe koyuluyor.
9: Pekala. Vegas'ın hemen dışındaki Boulder'da Vinny's Pizzeria restoranındayız. Her yere kamera yerleştirin.
5: Restorana gizli kamera ve mikrofonlar yerleştirerek karavanda gözetlemeye başlıyorlar.
9: Pekala. Eric Alex kameraları aç. Kaç tane yerleştirdik?
5: 20
9: kamera. Restorana da yerleştirdiniz mi? Güzel. Tamam, restoran sahiplerine haber verin. Vinny'nin restoranına kameraları yerleştirdik. Şimdi dedektiflik zamanı.
0: Vay canına.
9: İşte bu iş böyle yapılır.
1: Aman tanrım.
9: Öncelikle oraya gidip çalışanlarla tanışacağım ve işletmeyi gözlemleyeceğim. Ardından adamlarımı gönderip ana sorunları tespit edeceğim. Son olarak da içeri bizzat girip her şeyi kanıtlarıyla gözler önüne sereceğim. Anlattıklarınızı dinledim de eşin çocuklarla senin buraya gelmeni istemiş.
1: Haklısın.
9: Restoranı göstermek için seni buraya getirdi mi?
1: Aa, kontratı imzalayana kadar Boulder'a hiç gelmemiş.
9: İnanılmaz.
1: Evet. Beni bu şehre 5 yıl kadar önce aşık oldu.
0: Risk almayı severim.
9: Karşılığını görebilmek için akıllıca riskler almak gerekiyor.
1: Karşılığını almak
9: Sense
1: için.
9: Sense hiç para kazanmıyorsun. Kazanıyormuş gibi yapıyorsun.
0: Bu yüzden eski düzenime geri dönmeliyim.
9: Şimdi çalışanlarınızla tanışalım. Kamerada göründükleri zaman kimin hangi işte çalıştığını söyleyeceksiniz.
3: Bugün nasılsınız?
9: Şurada kamera D'deki kim?
0: Bu Ashley.
1: Kurye olarak işe başladı.
9: Ne zamandır çalışanınız?
1: 1 yıl oldu.
10: Restoranın menüsü harika ama ben İtalyan lezzetini daha çok öne çıkaran bir yemek denemeyi istiyorum.
3: Size özel bir şey yaptıralım ister misiniz?
4: Şefi buraya çağırsanız da
3: tamam, Onur.
4: Farklı seçenekleri konuşsak.
3: Harika fikir, tamam.
4: Tamam.
9: Onu nasıl buluyorsun?
0: Bence harika biri, potansiyeli var.
9: Hı-hı.
0: Gerçekten de.
3: Kim gelip benim masama bakmak ister?
11: Juanito.
3: İkiniz de bakabilirsiniz.
12: Şef olan sensin.
9: K ve M kameralarındaki kimler? Tamam.
0: Juan 5 yıldır benimle çalışıyor.
9: Tamam.
0: Benimle Illinois'dan geldi.
9: Yani mutfakta işler ondan soruluyor.
0: Pizzaları
9: o
0: yapıyor. Evet. Onu kendime benzetmeye
9: yani
0: çalıştım.
9: Yani küçük bir Vinny.
0: Evet. Ama Vinny olmaz. Tek bir Vinny var ama küçük versiyonu
9: Meksikalı
0: olabilir.
1: Evet.
0: Evet.
3: Ne tür şeyler istediğiniz, ne gibi şeyler aradığınızı anlatır mısınız?
10: Sen ne yersin canım?
9: G kamerasındaki kim?
0: Bu Brian. Şefimiz o. Şef ve kurye.
9: Genelde iyi midir?
0: Epey iyidir.
3: Carbonara soslu makarna, sotelenmiş mantar ve jambon, erişte ve parmesan peyniriyle servis ediliyor. Bundan ister miydiniz?
10: Evet, aslında o güzel olabilir.
3: Tamam.
9: Menüde olmayan bir şey söylediler. Menüde olmayan bir yemeği yapmak zordur.
0: Evet.
3: Teşekkür ederim.
10: Sağ olun. Harika, değil mi? Çok güzel.
9: İyi iş çıkardı. Bence durumu gayet güzel toparladı.
10: Evet.
3: Sağ olun çocuklar, harikasınız.
9: Zor bir durum çünkü menüde olmayan bir yemeği söylediler ama Ashley iyi toparladı.
10: Teşekkür ederim.
9: Bence harika bir iş çıkardı.
0: Doğrusu çok şaşırdım. Güzelmiş.
10: Beğendim. Çok güzel.
9: Kamera E'ye bağlanalım. Bu kim peki?
2: Bu Katie. Pek azimli biri değil.
9: Çocukları var mı yoksa bekar
0: Hayır.
9: mı?
2: Abi çocuğu var, evet.
9: Yani bu işe paraya ihtiyacı var.
2: Evet.
0: Ama öyleymiş gibi çalışmıyor.
9: Şuraya baksana. Her tarafı meydanda.
2: Tanrım, gerçekten utanç
9: evet,
2: verici bir görüntü.
9: İnanamıyorum. İğrenç bir şey.
2: Tişörtün aşağı
9: başka
2: çek.
9: Başka zamanlarda da oluyor mu?
2: Evet.
9: Şu manzara karşısında evet, bu hangi aile haklısın. Gelir soruyorum size.
0: Evet, bu işi
9: restoran
0: uzun zamandır
9: zor
0: yapıyorum.
9: İş,
0: ama artık yoruldum. Yorulduğunda çok daha zor oluyor.
9: Tamam, yoruldun. Şimdi ne olacak?
0: Bilmiyorum.
9: Hadi ama Vinny, kendine çeki düzen ver, toparlan. Restoranın kepenk indirmesine şaşmamalı. Baksana, bomboş.
0: Evet, haklısın.
9: Bu ne biçim görüntü?
0: İnanılmaz.
9: İnkar halindesin dostum, kendine gel artık.
0: Para kazanacağım yerde her hafta
2: evet.
0: para kaybediyorum.
9: Sana para kaybettiren şey şu kızın uygunsuz kıyafeti.
0: İşimi kaybedeceğim.
9: Ben olsam onu çalıştırmazdım.
0: Biliyorum. Peki ne yapmalıyım? Gidip kovuldun çünkü kıyafetin uygunsuz
9: Uyarını
0: mu demeliydin?
9: Uyarını baştan yapmalıydın. Bir daha bu şekilde giyinirsen seni kovarım demeliydin.
2: Evet.
9: Hiç yaptın mı?
0: Hayır.
2: Nasılsınız?
8: İyiyim, siz?
2: Tek kişi misiniz?
8: Evet, tekim.
2: Tamam. Buyurun.
9: Kamera G'deki kim?
2: Bu Linda. Tamam. Linda'yı severiz. Çok azimlidir.
9: Tamam.
2: Çok çalışkandır. Ondan memnunuz.
9: Anladım.
8: Sarımsaklı çörek ne oluyor acaba?
2: Aman tanrım.
8: Anlatabilir
2: Küçük
8: misiniz?
2: Küçük mifeler şeklinde.
8: Öyle mi?
2: Evet, tatları muhteşem.
9: İşini iyi bilen birine benziyor.
2: Evet.
9: Uygunsuz kıyafet giyen şu kız yerine Linda gibi çalışanlar lazım.
2: Kesinlikle evet.
8: Taze portakal suyunuz var mı acaba?
2: Hayır, maalesef kalmadı.
8: Yok.
9: Portakal suyu kalmamış.
2: Bir şeyler kalmadığında müşterilere maalesef kalmadı
9: evet,
2: demek
9: evet.
2: zorunda kalıyorum. Ama bu pek hoş bir şey değil
9: aslında. Siparişlerle kim ilgileniyor
0: ben,
9: sen?
0: Ben, her şeyle ben ilgileniyorum.
9: Demek evet. sen ilgileniyorsun. Tamam, bu son olacak. Birkaç test yapacağız. İçeri adamlarımı göndereceğim. Gizli mikrofon taktılar. Ben de onlarla şu mikrofondan konuşup birkaç farklı şey test edeceğim.
0: Tamam, pekala.
9: Ashley kayıtta. Hadi gidip ilk testi ona yapalım. Pekala çocuklar. Beth, içeri geçebilirsin.
11: Merhaba.
3: Merhaba. Nasılsınız?
11: İyiyim. Siz nasılsınız?
3: İyiyim. Teşekkürler.
12: İyiyim.
9: Şu an bile müşterilere masaya kadar eşlik edip merhaba ben
0: evet.
9: şu diye kendini tanıtabilirdi.
0: Doğru.
9: Bunu yapabilirdi.
0: Doğru.
3: Karar verdiniz mi?
9: İçeceklerden hangileri olduğunu sor.
12: İçeceklerden neler var?
9: Şuraya bak.
3: Demleme çay, sıcak kahve, buzlu kahve, taze portakal suyu, ev yapımı limonata, maden suyu, gazoz, sade soda, meyve parçacıklı soda, karışık meyve suyu, enerji içeceği. Ve...
9: Niye bu kadar çok içecek var?
0: Listesini tutuyor evet.
9: Bu da ne böyle?
0: Çünkü evet. müşteriler
9: o
0: soruyor.
9: O kadar içeceğe gerek yok. 7-8 tane iş görür. 5 tanesini çıkarabilirsiniz.
0: İyi fikir.
11: Bence artık sipariş verelim.
3: Pekala.
12: Evet.
9: Takolu pizzadan söyle.
11: Biz şu takolu pizzadan deneyeceğiz.
3: Tamam, harika.
2: Garip bir adı var ama...
0: Müşteriler
2: evet,
0: bayılıyor.
2: En çok
0: evet.
2: ondan söylüyorlar.
0: Kesinlikle.
3: Ekşi krema var mı?
7: Hayır, yok, kalmamış.
3: Gidip alsanız iyi olur.
7: Aman tanrım.
9: Şimdi de krema mı bitti?
0: İşte bu kötü oldu.
9: Nasıl oluyordu? Hiçbir şey kalmıyor.
0: Ben kararında almayı seviyorum.
9: Bu yüzden envanterin her hafta sayılması ve satılan malzemelerle
2: evet.
9: kıyaslanması
0: evet.
9: gerek.
2: Doğru.
11: Ekşi krema nerede?
9: Gördüğünüz gibi işletmeniz bundan etkileniyor.
11: Affedersiniz, bir şey soracaktık
3: Tabii.
11: da. Menüde yemeğin et içerdiğine evet. dair hiçbir şey yazmıyordu.
9: Yemeğin içinde ne vardı? Ne olacaktı? Biraz kafası karıştı.
0: Menüyü değiştirmemiz gerek galiba, hamburger yazıyordu.
2: Hayır, yazmıyor.
0: Yazıyor.
2: Et içerdiğini
0: evet.
2: yazmayı unutmuştuk.
9: Anladım.
2: Bu yüzden bunu sık
0: evet,
2: sık soruyorlar.
0: Evet, bu benim hatam. Bunu evet. hemen değiştirmeliyiz.
9: Menüyü ne zaman çıkardınız?
0: Bir yıl önce. Bu tarz küçük detayları pek umursamıyordum.
9: Yardım istemedin. Batan bir gemidesin ve yalnız ölmek istiyor gibisin.
0: Evet, biliyorum. Kendi gemimi batırıyorum.
3: Kusura bakmayın efendim.
2: Tamam.
3: Ben gidip menüleri değiştireyim ama getirebileceğim başka bir şey varsa lütfen bana haber verin.
9: Her zaman söylerim, temelden başlayayım.
0: Evet, evet.
9: Bir planım vardı ama onu layığıyla uygulamıyorsun.
0: Doğru.
9: Yapacağımız bu yeni planı her müşteriye servis ettiğin her bir sandviçe, pizzaya, her bir yemeğe uygulayıp o şekilde deneyelim, tamam mı? İşin bu kısmını doğru yaparsan zamanla
0: çok
9: müşteri
0: haklısın.
9: Çekeceksin. Buyurun gelin biz hazırız demiş olacaksın, tamam mı?
0: Doğru söyledin.
10: Haklısın.
0: Evet.
9: Kalemle kıyma,
10: kıyma yazmış.
0: Bunu sahiden
9: ama
0: yaptı
9: bu
0: mı?
9: Ama bu müşteriye garsonun sorunla ilgilendiğini gösteriyor.
10: Durumu ciddiye alıyor.
11: Menüleri değiştirdiğiniz için teşekkür ederim.
9: Ashley harika iş çıkardı. Bence gerçekten çok iyi idare etti. Restoran sahibi olarak sense çuvalladın.
0: Evet.
9: Kontrolü daima elinde tutmalısın.
10: Evet.
0: Tamamdır.
9: Tespit ettiğim temel sorun envanter kontrolünün son derece yetersiz ve menünün neredeyse bir yıl kadar eski olması. Kamera M'ye geçin.
10: Merhaba, paket mi?
7: Hayır, iki tane kanoli alabilir miyim?
10: Tamam, iki kanoli mi?
7: İki tane, evet.
9: Aman tanrım. Şu adam cebinde silah mı taşıyor? Bu restoranda çok sıra dışı şeyler oluyor.
10: Sipariş var.
7: Linda.
10: Evet.
7: Kanoli kalmamış dedim ya.
10: Bana böyle bir şey demedin.
9: Şimdi de kanoli mi kalmadı? Restoran dediğin böyle işletilmez. Kanolisiz İtalyan restoranı olur mu?
0: Evet Willy, çok yoruldum.
9: Eşin sana yardım edecek.
0: Evet, yapmam gereken
9: tespit
0: de bu.
9: Tespit ettiğim bir diğer sorun malzemelerin sürekli bitmesi. Kanolisiz İtalyan restoranı mı olur? Restoran dediğin böyle işletilmez. Yöneticiliğinden hiç memnun kalmadım. Şimdi başka bir test daha yapacağım. Masalara gizli kamera koydum. Bakalım Kate özel siparişle nasıl ilgilenecek.
0: Tamam.
13: Nasılsınız?
14: İyiyim, sen?
13: İyiyim.
14: Şişe su var mı acaba?
13: Hayır, maalesef yok.
9: Maalesef mi? Ne yani, şişe su satmıyor musunuz?
0: Hayır. Biz çok...
9: Bu sıcağın ortasında şişe suyu nasıl satmasın?
0: Biliyorum. Şişe su satmalıyız. Evet, haklısın.
9: Dışarıda su hortumu falan mı? En sevdiği pizzayı sor.
14: En sevdiğin pizza hangisi?
13: Genelde Kanada jambonlu pizzayı tercih ederim ben.
14: Tamam. Hangisi daha güzel? Chicago usulü mü yoksa normal pizza mı?
13: Bence Chicago usulü.
14: Tamam. Neden peki? En çok nesi güzel?
13: Kenarları daha kalın.
14: Tamam, Chicago'nun kenarı daha kalın yani. Peki...
9: Nereye gidiyor? Yok artık, şaka gibi.
14: Vay canına, öylece bırakıp gitti.
9: Ciddi olamazsın.
0: Buna inanamıyorum.
15: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
16: Kazancım net, sigortam net. Obseso.
17: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
18: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
19: Abi, motor komple gitmiş.
20: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kargoların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
21: Sana alkış yok, önce finger snap.

Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
10: hesap basit. Ben Chris.
11: Ben Max.
10: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
11: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
10: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
11: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
10: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
12: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Bir arazi canavarı.
14: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
13: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili, bu gerçekten 70'lerin bir ikonu. Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
14: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
13: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
15: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
13: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
16: Vay canına. Öylece bırakıp gitti.
17: Yok artık, şaka gibi. Garsonunuz oraya buraya koşup durduğu için test bile yapamıyoruz.
16: Vay canına.
18: Kusura bakmayın.
17: Aha, bakın, dönmeye karar vermiş, ne güzel.
19: Evet.
17: Tamam, hadi tekrar deneyelim. Barbekü sossuz Vini Panzoretti söyle.
16: Barbekü sossuz şu Vini pizzasından istiyorum. Onu deneyeceğim.
17: Bakın, gördünüz mü? Garson etrafa bakıyor ve oralı bile olmuyor.
18: Evet. Juan, baksana.
17: Küçükken futbol oynar mıydın?
19: Evet, okulun takımındaydım. Evet.
17: Pozisyonun neydi
19: evet,
17: peki?
19: Evet, koşucu ve oyun
17: koşucu
19: kurucuydum.
17: Muydum? Topu sana veriyorum, sen de koşuyorsun.
19: Evet.
17: Tamam, topu sana kim verdi?
19: Oyun kurucu
17: değil mi? Yani
18: evet.
17: Eşin oyun kurucu.
19: Doğru.
17: Topu ondan alıp ne diyorsa onu yapacaksın.
19: Evet, bu yüzden çok sayıda gol attım.
17: Takım felsefesini benimseyin. Takımındaki herkesi sorumlu tutup onlardan en iyi şekilde faydalanmalısın. Planın var mıydı?
19: Ha evet.
17: İstekli miydin?
19: Evet.
17: Eyleme geçmiş miydin?
19: Evet. Burada yapmadığım da o zaten, evet.
17: Değil mi?
19: Hep aynı sorun diyebilirim.
17: Kesinlikle.
19: Evet, hep aynı.
17: İş takım çalışmasından ibaret.
16: Adın neydi?
18: Katie.
16: Katie, şu Vini pizzasında barbekü sos yok değil mi?
18: Hayır, barbekü sos var.
16: Ama ben barbekü sosu söylemiştim, hatırladın mı?
18: Birazdan dönerim.
16: Tamam, olur.
17: Siparişi yanlış almış.
18: Vini pizzasını yaptın mı?
20: Evet.
18: Pizzayı hazırlamışlar hanımefendi.
19: Ah.
17: Gösterdiği tavra bakın. Siparişi derhal düzeltmesi gerekiyordu.
19: Evet, haklısın.
17: Siparişi yanlış aldı. Müşteriye beklerken
19: evet,
17: atıştırmalık bir şeyler getireyim, affedersiniz gibi şeyler söyleyebilirdi.
18: Haklısın.
17: Oysa
18: evet,
17: tam aksini yapıyor.
19: İnanılmaz.
17: Tam bir rezalet. Tespit ettiğim bir diğer sorun da Vinny'nin hiç istekli olmaması. Hem isteksiz hem de çalışanlarını kötü davranışlarından sorumlu tutmuyor. Liderlikteki başarısızlık işletmenizin iflasına yol açabilir.
21: Evet, teşekkürler.
22: Aman Tanrım.
19: O kim?
22: Daniel menüleri getirdi.
19: Adam pijama giymiş.
17: Evet, o kim?
22: Ah, daimi
17: neden
22: müşteri.
17: Neden pijama giymiş?
19: Delinin teki.
22: Buranın bir yerlisi.
19: Ne yapıyor böyle?
22: Müşterilere menü dağıtıyor.
19: Garsonlar nerede?
22: Bilmem.
19: Ortalıkta yoklar. Vay canına.
22: Burada mı çalışıyorsunuz? Aa, affedersiniz, ben de
16: Menü için teşekkür ederim.
19: Aman ne güzel.
16: İşte buyurun.
1: Çok teşekkür ederim.
16: Rica ederim. Pekala, affedersiniz.
2: İsminiz nedir?
16: Ben Linda.
2: Tatlı menünüzü görebilir miyiz?
16: Aslında tatlı menümüz yok.
2: İnanmıyorum.
21: Pekala.
17: Demek tatlı menünüz yok. Küçük bilirse broşür falan da mı yok? Hiçbir şey.
22: Maalesef. Tatlı menüsü neden bilmiyorum. Hazırlamadım bilmiyorum.
17: Neden yapılmıyor peki?
19: Ben
17: pes mi?
19: Pes ettim.
17: Eşinin pes ettiğini, vazgeçtiğini duymak nasıl hissettiriyor Linda? Şu halinize bakın.
22: Ailelerimizi geride bırakıp bunca yol geldik. Seni mutlu etmek için büyük bir riske girdik. Planımız bu değildi. Bir çaresine bakmalısın. Çünkü başka yolu yok bunun.
17: Eşin sana inanmıştı Winnie.
19: Söz veriyorum halledeceğim. Ailemiz için bunu başaracağım.
17: İşte böyle, sarılın birbirinize. Yardım istemekte utanılacak bir şey yok.
22: Evet.
17: İyi günde kötü günde değil mi?
19: Doğru.
17: Winnie, hadi gel benimle. Biraz yürüyüşe çıkalım hadi. Gel. Winnie, işle arana mesafe koyup geriden bakmalısın. Eğer kimseden yardım istemezsen bu şekilde bir yere varamazsın.
19: Yakında işimden de olacağım.
17: Winnie, şimdi ipler senin elinde.
19: Evet.
17: Tamam mı? Babanı çok genç bir yaşta kaybetmişsin.
19: Evet.
17: Şimdi ise aileni alıp da Chicago'dan buraya geldin. Gelecek için planın ne? Anlıyor musun? Çocukların var. Vaktin değerli. Bunu hiçbir
19: Kesinlikle.
17: Zaman unutma.
19: Bunu kaybedersek her şey biter. Eşim
17: evet.
19: çok üzgün. Bu iş böyle olmaz.
17: Her şeye sen koşamazsın.
19: Doğru. Ben eski ben olsam her şeye yetişmeye çalışırdım ama artık yapamıyorum.
17: 5 çocuğun
19: evet.
17: var senin. 5.
19: Doğru. Doğru.
17: Değil mi?
19: Kesinlikle.
17: Bir gün kalp krizinden aniden ölebilirsin.
19: Haklısın.
17: Kanser de olabilirsin.
19: Kesinlikle
17: o zaman
19: öyle.
17: Ne olacak peki?
19: Evet.
17: Çocukların çok çabuk büyüyecek. Benim kızım dün 20 yaşına
19: evet.
17: bastı. Tamam mı?
19: Doğru. Doğru evet.
17: Ben çocuklarımla vakit geçiririm. Neden? Disiplinliyim.
19: Evet.
17: Hayatıma karışırsan seni kovarım. İnsanları sorumlu
19: evet,
17: tutarım.
19: Anladım.
17: Benim işim bu. Benim görevim işleri
19: evet.
17: yoluna sokmak. Sen diğer işlerle uğraşmayı sevmiyorsun.
19: Hayır, sevmiyorum.
17: Ama anlaşılan
19: evet,
17: eşin
19: onun da dahil seviyor. Olması gerek. Tek başıma yapamam. Bunun farkına şimdi vardım
17: Yapmak
19: diyebilirim.
17: Zorundasın.
19: Kesinlikle.
17: Zorundasın.
19: Biliyorum.
17: Sağlığının, ailenin,
19: Kesinlikle.
17: Herkesin iyiliği için.
19: Çok haklısın.
17: Gel buraya sarılalım
19: evet, evet.
17: hadi bakalım.
19: Kesinlikle haklısın.
17: Üstüne biraz fazla geldim ama gelmek zorundaydım. Şimdi işe olumlu yönünden bakalım. Bir şeyleri
19: tamam,
17: değiştirmelisin. Takım çalışmasından, futboldan bahsettik. Koşucuymuşsun.
19: Evet.
17: Şimdi topu sana
19: evet,
17: ben veriyorum. Al bakalım ister
19: evet.
17: misin? Ha? Hadi koş. Koş hadi Winnie. Koş. Koş bakalım. Hadi Winnie
19: tamam.
17: koş. Koş bakalım Winnie. Koş hadi önünü kesiyorum. Yakala.
19: Tamam.
17: İşte bu kadar. Gol.
19: evet.
17: Hadi çak bakalım. Hadi işe koyulalım.
19: Ha evet.
17: Merhaba Tina. Biz geldik. Bak hala hayatta.
22: Emin
19: evet.
22: ellerde.
17: Tamam. Başka ne var? Kamera M'ye bağla. Aman tanrım. Ne kadar büyük bir saati varmış. Bir saniye. Şu Flavor Flav'ın burada ne işi var?
19: Vay canına.
17: Buraya sık gelir mi?
19: Arada sırada ziyarete gelir.
17: Biliyor musunuz bu programdaki ilk ünlü müşterimiz?
19: Çok iyi değil mi?
17: Restoranınıza ünlüler geliyor. Harika. İflas etmenize gerek yok işte.
19: Haklısın.
17: Kameraya geçelim. Ashley'nin yanındakiler kim?
19: Annesi.
22: Ashley'nin
19: evet.
22: annesi.
17: Bütün ailesini buraya getirmiş demek. Onlara çok vakit ayırıyor. Ashley'nin ailesi nasıl hizmet görüyor peki? Gelip Ashley çalışırken dikkatini mi dağıtıyorlar? Onlara bir indirim yapılıyor mu? Hesabı ödüyorlar mı? Bunu merak ettim.
19: Hesabı ödemeleri gerekiyor.
17: Ödemeleri mi gerekiyor?
19: Çalışanlara indirim uyguluyoruz ama ailelere hayır.
17: Şimdi nereye gidiyor?
19: Aman tanrım.
17: Annesi ne yapıyor böyle?
19: Ben de onu diyordum
17: Artık
19: ya.
17: Artık o da mı çalışıyor?
22: Vay canına.
17: Arka tarafa geçti.
22: Siz bir şey ister misiniz?
19: Vay canına.
17: Olacak iş değil. Bakın Flavor Flav bile geçti ha.
19: Arkadaşız ama böyle olmaz.
17: Belli kurallar, belli bir düzen
19: evet.
17: olmalı. Ona bir istisna yapamazsın yoksa çalışanların yanlış anlar. Bana neden seçim yaptırıyorsun? Burası benim restoranım değil, ben sadece çalışanım
19: evet.
17: diye düşünebilirler.
19: Evet.
17: Değil mi?
19: Çok haklısın.
17: Kamera H'ye geçelim. Mutfakta ne yapıyorlar? Evet. Ne tür bir oyun oynuyorlar?
22: Aa olamaz.
17: Hamuru duvara yapıştırmaya mı çalışıyorlar?
1: Hamuru versenize. Hadi, hadi.
17: İnanılır gibi değil.
19: Saçmalık
17: Restoranın bu şekilde yönetilirken sen nasıl olacak
19: evet.
17: da para kazanacaksın? Bu ne eşinin ne bir başkasının suçu, senin suçun, tamam mı? Senin suçun.
18: Çok doğru.
19: Evet haklısın. Evet.
17: Çalışanlarına istediğin kadar bağırıp çağır. İstersen evet. Herkesi işten çıkar. 3 ay sonra yine aynını yapacaklar. Çünkü senden yüz buluyorlar. Bundan eminim.
18: Evet.
19: Değişeceğim. Evet haklısın.
17: Yok artık.
19: Onun orada ne işi var? Bir şişe daha aldı.
17: Kontrol eden
19: baksana.
17: Yok ki.
19: Vay canına.
22: Sanki kendi evinde buzdolabını kullanıyor.
17: Görüyor musunuz? Kendi kendine evet. Garsonluk taslıyor.
22: Evet.
17: Üstelik parasını ödeyeceği de meçhul. İçimden kesin parasını ödemeyecek diyorum.
19: Ben de aynı fikirdeyim.
17: Evet. Baksana, daha ne kadar malzemeyi bedavaya vereceksiniz ha?
19: Haklısın.
17: Evini, işini kaybedeceğin kimsenin umurunda değil. Hadi bakalım herkes içeri geçsin. Birazdan geliyorum. Hadi içeri. Restoranın yönetimi zayıf. Envanterde eksikler var. Vinnie artık o kadar yılmış ki durumun ciddiyetinin farkında bile değil. Gerçekten durum çok kötü.
22: Bazı sorunları konuşmak için toplantı yapalım dedik.
19: Buranın bir aile işletmesi olması gerekiyor. Sizler benim ailem sayılırsınız. Yani...
17: Bundan sonrasını ben hallederim. Ben New York'taki et restoranlarının sahibi William Jack Deagle. Patronunuz Vinnie'yi arayıp yardım istedi. Restorana gizli kameralar yerleştirip sizi izledik. Katie, uygunsuz kıyafetlerle dolaşıyorsun. Şuraya baksana, her taraf meydanda. Restoranda çocuklu aileler varken biraz uygun kıyafetler giymen gerekmiyor mu?
18: Evet, bunu ben de istemem.
17: Karşılaştığımız manzara utanç vericiydi. Düzen tertip namına hiçbir şey yok. Siz çocuk gibi hamurla oyun oynuyordunuz. Liderlikten eser yok.
1: Evet.
17: Ne zamandır buradasın? 5 yıl mı?
1: Evet.
17: Artık hamur fırlatmak falan yok. Vinnie seni ta Chicago'dan buraya getiriyor ve sen karşılığını ona bu şekilde mi veriyorsun? Restoran herkesin katkı sağlayabileceği bir ekip işidir. Sen mutfakta çalışmayı seviyorsun. Sen müşterilerle ilgileniyorsun. Katie'nin pizza söyleyen müşterisine yaptığı gibi vurdum duymaz davranmıyorsun. Katie, müşterini iyi dinlemedin.
19: Pizza söylemişti.
17: Ve evet. Siparişi yanlış aldın. Sana özellikle barbekü sossuz demişti.
16: Vinnie pizzasında barbekü sos yok değil mi?
18: Hayır, barbekü sosu var.
16: Ama ben barbekü sossuz söylemiştim, hatırladın mı?
17: Hiç umursamadın
19: müşteriyle
17: bile.
19: Müşteriyle tartışıp şikayet ettin, sürekli oflayıp durdun.
17: Nerede olursan ol müşterilerden şikayet edemezsin. Yerin kulağı vardır. Bu restorandaki herkesi olumsuz etkilediği gibi senin motivasyonuna da ket vurur ve gerektiği gibi performans gösteremezsin. Güler yüzlü, arkadaş canlısı olursan bahşiş kazanabilirsin. Çok önemli. Ashley, sen de menüde bir yıldır olmayan takolu pizza siparişi İşini yanlış alıp etli yaptırdın.
19: Evet.
17: Vinnie'ye yüklenmedim sanma.
19: Yüklendi.
17: Liderlik
19: evet.
17: Liderlik konusundaki başarısızlığı yüzünden
19: evet,
17: tüm suç onun.
0: Bir şey soracaktım. Menüde yemeğin et evet. içerdiğine dair hiçbir şey yazmıyordu.
3: Ondan sonra hemen değiştirdim. Katılıyorum. Menü değiştirilmeliydi. Evet.
17: Durumu idare edişine bayıldım. Müdür sen
3: hem
17: olmak
3: de çok
17: ister
3: misin? Isterim.
17: Bedava dağıtılan şu içeceklere gelelim. Annem, baban, Flavor Flav, önüne gelen herkes buzdolabından içecek alıp...
19: Bir şişe daha aldı.
17: Kontrol eden yok evet. ki. Bakın Flavor Flav bile geçti. Ailen de hesabı ödüyor mu peki?
3: Buzdolabından habersiz içecek almaları yanlıştı. Katılıyorum. Kimse kafasına göre içecek almamalıydı. Görüntüleri izleyince göreceksiniz. İçeceklerin parası
17: İkin
3: ödendi.
17: İkin ucunu daha sıkı tutmalısın. Daha fazla sorumluluk üstlenip odaklanın. Kaç defa malzemesiz kaldınız?
3: Çok.
17: Ha?
3: Çok. Portakal suyu bitti mi?
18: Evet.
3: Ekşi krema var mı?
21: Hayır yok, kalmamış.
1: Linda.
3: Evet.
1: Cannoli kalmamış dedim ya.
17: Bu utanç verici değil mi?
3: Evet.
17: Bu restoran hakkında düşünceleriniz neler?
3: Vinnie'yi ve restoranı seviyorum ama düzeltilmesi gereken çok şey var.
17: Sen ne düşünüyorsun o an?
1: 2 haftada bir şeyler değişiyor.
17: Gururlu musun peki? Chicago'dan buraya geldiğinde böyle bir şeyle karşılaşacağını düşünmüş müydün?
1: Her gün farklı şeyler servis etmek istemem.
17: Mutfakta işler kontrolden mi çıktı?
1: Evet.
17: Bunu söylerken başını aşağı eğdin. Vinnie burada. Kötü bir durum ama gerçeği duymaya hakkı
19: evet,
17: var.
19: Evet doğru.
1: Utanç
17: Brian verici. Konuş.
1: Evet.
17: Sen neler diyeceksin?
21: Bence her şey iyi. Dediğiniz gibi sadece.
17: Karşılaştığımız manzara tam tersini söylüyor. Restoran sinek avlıyor ve böyle giderse de kapanacak. Derhal bir şeyleri değiştirmezsek 6 aya kalmaz gelip kapıya kilit vururum. Senin iyi dediğin bana göre berbat.
21: Organizasyon, iletişim evet. Ve daha destekleyici bir ortam gerekli.
17: Linda, sen daha deneyimlisin. Sence buranın öteki başarılı restoranlardan farkı ne?
22: Düzen olmalı, çalışanlardan hesap sorulmalı. Bir yerde uzun çalışan çoğu kişi umursamaz davranıyor.
17: Umursamıyorsanız bu işi bırakırsınız. Kimse sizi zorla çalıştırmıyor.
22: Sonuç olarak sorumluluk bize ait. Biz de batırdık ve birçok şeyi değiştirmeliyiz. Burası bizim restoranımız. Biz de hesap vermek zorundayız. Evet, vermek zorundayız.
19: Arkadaşlar, hayatım söz konusu. Anlatabildim mi? Restoranımı kaybedersem biterim. Siz burada olmazsanız başka yerde iş bulursunuz, anladınız mı? Böyle devam edecekseniz o zaman şimdi kalkıp gidin. Ama ailemin bir parçası olacaksanız o başka. Çünkü ben restoranımı işletmek istiyorum. Ve bunun için çalışmak zorundayım.
17: Vinny'nin hepinizin desteğine ve yardımına ihtiyacı var.
4: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası. Milo çek, Milo sil, Milo puf,
1: Milo puf puf. Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
6: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
5: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
7: Abi ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
13: Break. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
14: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
13: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
0: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
8: Bir arazi canavarı.
9: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
8: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili.
10: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
8: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
9: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
8: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
10: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
8: Tamirat, tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
11: Restoranı kaybedersem biterim. Şimdi kalkıp gidin.
12: Vinny'nin hepinizin desteğine ve yardımına ihtiyacı var.
11: Artık yoruldum. Pes edeceğim gerçekten ama pes edemem. Bunu biliyorsunuz.
12: Bir şeyleri değiştirecekler. İdareyi artık eşine devrediyorum. Yönetim işlerine o bakacak. Bu işletmeye taze kan olacak. Vinny ise diğer işlere bakacak. Pekala. İşlerin kontrolünü eline alıp değişiklik yapmaya hazır mısın? Evet.
11: Artık sizler de benim bir ailemsiniz. İşletmeyi bir sonraki seviyeye taşıyacak insanlarla çalışmak isterim. Bilmem anlatabildim mi? Size uymuyorsa o zaman bırakırsınız.
12: Vinny çok büyük bir adım attı. Çünkü bu tarz şeyleri ona söyletmek hiç kolay değildi. Eski kafalı biri. Derdini anlatmaktansa mezara götürmeyi tercih eder. Bunu tek başına yapamaz. Yoksa eşiyle çocukları bir başına kalır. Benim işim de restoran sahiplerine yardım etmek. Bazen gözlerinin önünde olup göremedikleri şeyleri onlara göstermek. Bu işi severek yapıyorum. Siz de ona yardım etmek zorundasınız. Bu iş ancak böyle yürür.
13: Evet. Herkes yapması gerekeni yaparsa...
11: Evet.
13: Restoranı gönül rahatlığıyla kesinlikle bize bırakıp gidebilirsin.
12: Bu sayede Vinny pazarlamaya ve yeni menü fikirlerine de vakit ayırıp restoranı ve müşteri ilişkilerini de geliştirmeye odaklanabilir. Bu da sizin yararınız olur
11: kesinlikle
12: değil mi?
11: Eski formuma dönebilirim.
12: Lütfen ona yardım edin.
13: Evet.
11: Evet kesinlikle. Eski Vinny'yi göreceksiniz.
12: Hadi gidelim. Hadi. Ben hazırım. Kaya nerede? Ha? Hadi.
11: Hayır hayır.
12: Hadi yoruldun mu? Hadi.
11: Hayır ben de öyle olmak istemiyorum. Onun enerjisi bende olsa güzel olmaz mı?
14: Evet.
11: Ha?
14: Evet.
11: Tabii ben daha yakışıklıyım gerçi. Gördünüz mü?
12: Pekala yapacak çok işim var. Yarın yepyeni bir planla geleceğim. Şimdi eve gidip restoranı nasıl iyileştirebileceğimizi düşünün. Yarın fikirlerinizi paylaşalım. Ben gidiyorum. Hadi gidelim.
15: Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler.
14: Pekala.
11: Geldiğiniz için teşekkür ederim. Burayı bambaşka bir seviyeye taşıyacağız.
14: Biz hazırız.
11: Vinny'nin yardımıyla tabii. Öyle değil mi?
14: Ben hazırım. Hepimiz yani hazırız. Hadi artık. O seviyeye geçelim.
11: Yarın Vinny ile yeni bir başlangıç yapmayı iple çekiyorum. Bence kesin harika geçecek.
15: Vay canına.
12: Parka geldik çünkü çocuklarınızla biraz vakit geçirmenizi istedim. Ben de babamı genç yaşta kaybettim. Babam iki işte çalışırdı. Ben de bir plan yaptım ve disiplinli, lider biri olmaya karar verdim. Eşimle, çocuklarımla birlikte kaliteli vakit geçirmek istedim. Varını yoğunu yatırdığın bu restoran artık seni strese sokuyor, bunu biliyorum. Öyle değil mi?
11: Evet.
12: Çünkü
11: evet,
12: doğru şekilde işletilmiyor. İpleri eline almalısın.
11: Kesinlikle.
12: Aha. İşte aradığın yanıt da burada tam yanında. Şu 5 güzel çocuğun annesi.
11: Başından beri söylüyormuş ama ben onu dinlemiyormuşum.
12: Çocuklarından daha değerli bir şey var mı? He?
14: Hayır.
11: Ne yapıyorsak onlar için yapıyoruz. Ben babamla vakit geçirememiştim. Hatırladığım tek anım çim biçerken beni kucağına oturturdu.
12: Babanla paylaştığın bu biricik an elindeki tek şey.
11: Evet.
12: Çocuklarının seninle kaç anısı olsun istiyorsun?
11: Binlerce. İlhamımı onlardan alıyorum. Hı. Her şeyin temeli onlar.
12: Planın nedir peki?
11: Futbol takımı gibi. Bu benim takımım. Ben de takım lideriyim. Eşim de yardımcı antrenör.
12: Yardımcı antrenör değil. Takımın yarısını da o yönetiyor.
11: Kesinlikle.
12: Patron olarak işletmeni geliştirmeli, çalışanlarını teşvik etmeli ve vaktini akıllıca kullanmalısın.
11: Evet.
12: Bunu yaparsan başarırsın.
11: Evet.
12: Bu kadar zor değil bu iş.
11: Hayatımıza dokunduğun için çok mutluyum. Evet.
15: Tamam. Ben de.
12: Siz çocuklarla oynayayım, ben de restorana döneyim. Yapacak çok işim var.
11: Tamam.
12: Biraz yardım
15: teşekkür
12: edeyim.
15: Ederiz sonra Willy. Görüşürüz. Görüşürüz.
0: Winnie ailesiyle vakit geçirirken Willy çalışanlarla görüşmek üzere restorana dönüyor.
12: Dün akşam yaptıklarınızı seyredince neler düşündünüz?
16: Patronuma yardıma gelmenize gerçekten sevindim.
12: İyi mi oldu?
16: Evet.
12: Sence yardım lazım mı?
16: Evet.
12: Peki hem de
16: çok.
17: Çok şaşırdım ama Winnie iyi bir patron. Yine de yardıma ihtiyacı olduğu kesin.
12: Winnie'nin liderlik konusunda sorunları vardı. Yorulmuştu. Şimdi sizlere mutfakta yapabileceğiniz tariflere yönelik tavsiye vereceğim. Köfteli basit bir atıştırmalık yapacağız. Bu tür beraber yenilebilecek küçük şeyler çok önemlidir. Elinizdekileri kullanın. 5 tane sosis köftesi alıyoruz. Köfteler çeşnilendi mi?
17: Hayır.
12: Biraz tuz ve biber ekliyoruz. Biraz da zeytinyağı. Az bir şey yağ dökelim. Ben tamam deyinceye kadar koy. Biraz da yeşil biber ve soğan. Tamam. Şunu ocağa koy. Evet. Öteki tavaya da yağ koyalım. Köfteleri kızartacağız. Tamam. Yağ kızınca köfteleri iyice pişiriyoruz. İyice çevir. Güzel. Tamam. Sürekli aynı yemekleri yapmayın. Haftada bir güzel bir atıştırmalık deneyebilirsiniz. Bu çok zor değil. Güzel, tamam. Renk aldı. Güzel. Yakmayın ama. Biraz da şu acı sostan koyalım. Çevirelim. Evet.
16: Bunu beğendim.
12: Evet, biraz acı olacak. Tabağa alalım. Pişti değil mi? İşte bu kadar. Biberli sosis köfteli atıştırmalık hazır. Bunun gibi basit bir şey olur.
16: Güzel oldu.
17: Lezzetli.
12: Yemek ister misin? Değil mi?
17: Ha, isterim.
12: Tabii. 12 ila 15 dolar arasında satılabilir. 12 dolar ödeyebilirsin.
17: Hemen verebilirim.
12: Satıldı. 12 dolar alayım. Acıkmış belli. Tamam. Sağ ol. Bu da bahşişim, sağ ol. Pekala, elimizdeki malzemelerle basit bir tarif hazırladık. Elinize sağlık. Olayı kavradınız,
17: evet,
12: değil mi? Teşekkür ederim, aferin Juan. Mutfağa yeniden canlılık getireceğiz. Güzel şeyler pişireceksiniz.
17: Teşekkür ederiz.
12: Hadi bakalım.
18: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
19: Net! Kazancım net, sigortam net.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
20: Budur.

0: Fıstık.
1: Yeni fıstık şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Elimden gelenin en iyisi.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Budur.
8: Gelmiş geçmiş en iyi fıstık
7: şeftali.
8: Budur.
7: Boş ver sen bu reklamı.

0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
5: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan.
6: Bankam Tombank, kartıma din.
7: Bir arazi canavarı...
8: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
7: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili, bu gerçekten 70'lerin bir ikonu. Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
8: Saatte 330 kilometre, hem de hiç zorlanmadan.
7: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
9: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
7: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
10: Evet Vini, ünlü pizza restoranındayız. Hadi pizza yap.
11: Hadi başlayalım.
10: Gizli sosun bu mu?
11: Evet, sosun bu.
10: Ortadan başlayıp tüm hamura yayıyoruz, değil mi?
11: Evet.
10: Tamam. Bir kepçe alıp ortaya döküyorum. Ortaya, değil
11: ortasına
10: mi?
11: Ortasına koyalım. Tamam. Sonra peyniri tamamına yayalım. Şimdi peynir koyacağız.
10: Vay canına, ne kadar çok peynir koydun. Evet. Tepeleme 2 avuç oldu mu ha?
11: Evet.
10: Tamam.
11: Güzel oldu Veli. İç malzemeye geçelim.
10: Tamam, neler var? Dilimlenmiş pastırma var.
11: Ben pepperoni koyacağım.
10: Güzel. Evet.
11: Evet, işte
10: evet,
11: böyle.
10: Serpiştirelim.
11: Güzel oldu. Güzel oldu. Tadı şahane olacak.
10: Fazla olmasın. Gizli sosun şurada. Sana bir şey getirdim. Gel göstereyim.
11: Aa, tamam.
10: Dün akşam bizimkilere söyledim. Dışarı çıktık. Şu hamuru alalım.
11: Tamam, pekala.
10: Dışarı çıkıp sana reçel kavanozu aldık. Çoğu kişi pizzasını evde yapmayı sever. Pizza
11: harika
10: sosunu satacaksın.
11: Bence güzel.
10: Gizli sosunu satarak kar elde edeceksin.
11: Evet, kesinlikle öyle.
10: Şuna bak. Üstündeki yazıyı okusana. Hadi.
11: Pekala. 1968'den beri aile mirası olan restoranımızdaki pizzalarımızın enfes lezzeti nesilden nesile aktarılan gizli sosumuzda yatmaktadır. Afiyet olsun.
10: Güzel
11: Vini
10: değil
11: Betina,
10: mi?
11: Harika.
10: Pizzalar hazır mı?
11: Çabucak pişti.
10: Şuna bak.
11: Bu ananaslı olan Vili.
10: Oh, Vini. Şu gizli sosundan denemek için sabırsızlanıyorum.
11: Ben de öyle.
10: Bir deneyelim, tamam. Oo, şuna bakın. Oh. Hmm. Beğendim.
11: Gizli sos demiştim ha? Güzel değil mi?
10: Harika.
11: Evet.
10: Eline sağlık, enfes olmuş.
11: Teşekkür ederim.
10: Hadi ön tarafa geçelim.
11: Ah, tamam.
10: Tamam, böyle devam et.
11: Tamam.
10: Evet hanımlar, bu deneyim hakkında düşünceleriniz ne?
12: Çok güzeldi. Bunu yapmalarına çok şaşırdım.
10: Dün akşam neler öğrendin peki?
13: Güzel bir deneyimdi ama öğrenecek daha çok şey var.
10: Evet Ashley, sen müdür olmak istiyorsun.
13: Evet.
10: Diğerlerine örnek olmalısın.
13: Doğru.
10: Güler yüzlü ve sağduyulu birisin ama ailen istediği gibi dolaşmasına izin veremezsin.
13: Evet.
10: Sorumluluk almalı, mutfağı da yönetmelisin. Size soslarla ne yaptığımızı göstermek istiyorum, tamam
12: güzel
10: mı?
12: Güzel. Aa, ne kadar hoş.
13: Güzel olmuş.
10: Nasıl buldunuz?
12: Ben bayıldım.
13: Bence harika.
10: Restoranın müdürü ben olsaydım size satacağınız her kavanoz için $1 bahşiş verirdim. O hafta en çok kavanozu satan kişi ikramiye alırdı. Marka müşteri memnuniyeti işte böyle inşa edilir. Tamam mı? Kaç tane satacaksın?
12: Evet. Bu akşam 25 tane satacağım.
10: Demek 25 tane satacaksın. İşte bu.
12: Evet.
10: Tamam.
12: Ben
10: sen
12: de,
10: kaç tane?
12: Ben de 25 satacağım.
10: Harika.
12: Hatta onu yenip 26 satacağım.
10: Sen kaç tane satacaksın?
13: 25.
10: Ha, tamam. Seni çelimsiz seni. Yüksek bir şey söylesene değil mi? Ha? Gözüm görmesin
13: seni. Hala öğreniyorum.
10: 27.
13: 27.
10: 27. Bu restoranın değişebilmesi ve kâr edebilmesi için elinizden geleni yapmalısınız. Bunu bekliyorum sizden, tamam mı?
12: Evet.
7: Aradan 6 hafta geçti ve Vini'nin tavsiyesi.

0: Ellerime uyup uymadığını görmek üzere restoranına geri gidiyorum. Vinny'nin restoranındaki sorunlar şunlardı. Yönetim başarısızdı, envanter yetersizdi ve restoran sahibi bitmiş tükenmiş bir haldeydi. Merhaba Tina,
1: güzel,
0: nasılsın?
1: Güzel, iyi ki geldin. İşler çok daha iyi.
0: Kalabalık mı? Vinny ne durumda?
1: İşler harika. Harika. Sözümü dinliyor
0: güzel.
1: Artık.
0: Yönetim konusunda evet. İşler nasıl gidiyor?
1: Çok çok daha
0: güzel.
1: İyi.
0: Önce de müşterilerle kim ilgileniyor?
2: Ben, her şeyle ben
0: demek sen ilgileniyorsun. Tamam, bu son olacak. Vinny her şeyi tek başına koşuşturmaktan yorulmuştu. Artık eşi Tina müşterilerle ilgilenirken Vinny de işletmesini büyütmeye odaklanacak. Bunlar da nedir? Enfes.
1: Hawaii ve pastırmalı mantarlı Kanada usulü
0: güzelmiş.
1: Pizzalar.
0: Önceden Katie'nin profesyonellikten uzak bir imajı vardı. Şimdi ise görünüşüne çeki düzen vermiş durumda. Aileler rahatça gelebiliyor.
1: Evet.
0: Evet,
1: Billy'nin ailesi de burada.
0: Şu ufaklıklara bak.
2: Merhaba Billy.
0: İşler nasıl?
2: Nasılsın? Seni görmek güzel.
0: Her şey
2: i̇şler
0: güzel.
2: İşler harika.
0: Bunlar kim?
2: Tanıştırayım, benim ailem. Bu annem.
0: Merhaba,
2: ziyarete geldi.
0: Merhaba, nasılsınız?
3: İyiyim, sen?
0: Ben
3: memnun oldum.
0: Ne güzel insanlarsınız.
3: Evet.
0: Harika bir ailen var.
3: Bu
2: teşekkür
3: aileye
2: ederim.
3: Sahip olduğum için çok şanslıyım.
0: Evet.
2: Willie'nin tavsiyeleri işime olan inancımı tazeledi. Sayesinde çok güzel şeyler öğrendim diyebilirim.
3: Evet.
2: O harika biri.
0: Gidelim bakalım neler
2: tamam.
0: yapıyorlar.
3: Çok teşekkür ederiz.
0: Herkese afiyet olsun.
3: Evet.
0: Merhaba, ne var ne yok, yemek mi pişiriyorsun ha? Köfte
2: evet.
0: mi yaptın yoksa?
2: Evet
0: harika
2: evet
0: görünüyor.
2: Atıştırmalık köfte kapış kapış.
0: Müşteriler
2: gidiyor.
0: Beğendi demek evet. ha güzel. Merhaba Juan, sen nasılsın?
4: İyiyim, her şey yolunda.
0: İşler iyi mi?
4: Köfteleri sevdiler.
0: Fiyatı ne kadar?
4: 12.95.
0: Satışlar
4: evet,
0: iyi mi?
4: Evet, hem de çok.
0: Önceden?
4: Evet.
0: Mutfak çalışanları çok ilgisizdi. Ama artık her hafta satışları artıracak özel tarifler hazırlıyorlar.
1: Merhaba, nasılsın?
0: Nasıl gidiyor?
1: İyiyim, sen
0: sosları
1: nasılsın?
0: Sosları sattın mı?
1: Bol bol satıyorum.
0: Müdürlük işleri nasıl gidiyor?
1: Aa, harika.
0: Öyle mi?
1: Evet, yaklaşık 4 haftadır müdürüm.
0: Seviyor musun bari?
1: Evet.
0: Güzel, böyle devam. Senden iyi şeyler bekliyorum. Önceden...
5: Menüde yemeğin et içerdiğine dair hiçbir şey yazmıyordu.
1: Kusura bakmayın.
0: Ashley yetkisi olmadığı için yardım edemiyordu. Şimdi ise...
1: Vaktin olunca diğer masaya su götürür müsün?
0: Müdürlüğe terfi etti ve gidişat artık çok daha iyi. Gurur duydum, harika değişiklikler yaptın. Restoran harika olmuş, artık top dolu, insanlara güveniyorsun.
2: Aa, inanılmaz.
0: Vinny geri döndü, başardın.
2: Çok teşekkür ederim Billy, yardımların için sağ ol.
0: Haberleşiriz,
1: evet.
0: Çok teşekkür ederim, ben
2: çok
0: artık
2: teşekkür
0: gideyim.
2: Ederiz.
0: Tamam mı, görüşürüz Tina.
1: Güle güle Billy, harikasın.
0: Siz de kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.
2: Görüşürüz. Billy azmimi geri kazanıp takımımı yönetmeyi öğretti. Restoranımı kurtarmakla kalmadı, hayatımı da kurtardı. O çok özel biri.
1: Keyifler yerinde mi?
6: Harika, teşekkür ederiz.
1: Güzel.
0: Vinny 11 yaşındayken babasını kaybetmiş. Restoranın stresine dayanamamış. Vinny'nin kaderi de onunkine benzemek üzereydi.
1: Büyük boy Supremo hazır mı?
2: Şimdi geliyor.
0: Şimdi ise eşi Tina restoranı işletmede yardım ederken...
1: Nasılsınız? Keyifler yerinde mi?
7: Güzel, iyi.
1: İyi misiniz?
0: Vinny de ailesine daha çok vakit ayırıyor. Vinny, ailesi ve İtalyan restoranı artık başarıya ulaştı.
2: Harika. Sen de tadına baksana.
7: Köfte nasıl?
1: Ben beğendim. Harika.
0: Bu restoranı kurtardık. Sıradakine geçelim.
8: Kulak.
9: Otomobil piyasası durgun.
10: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
11: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksak.
12: Benim bankam İş Bankası.
13: İş Bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
14: Ben mi?
13: Evet.
14: Ne sunacaktım?
13: Sence?
14: İşçe aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
13: Ve?
14: Ben isterim, iş cebim yapar.
13: Teşekkürler, iyi yolculuklar.
12: Bankam İş Bankası.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
18: Otel mi? Trivago.
19: Bakın,

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: A101'de haftanın yıldızları. Murat Bey taze kaşar peyniri 339 lira. Magnum altılı mini dondurma 269 lira.
2: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
3: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
2: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
9: Ben Chris.
10: Ben Max.
9: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
10: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
9: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
10: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
9: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
11: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
11: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
13: Bu sefer ne yapıp edip kesin kazanacağım.
14: Yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlayan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 55 şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen şahıslara yönelik 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanunun 5. maddesinin D bendine istinaden idari para cezası verildi. Uzmanlar bu tür faaliyetlerin hem mali hem de hukuki sonuçlarına dikkat çekiyor.
13: Ya beni de yakalarlarsa? Değer mi gerçekten?
11: ...15 Ağustos gecesi TürkSat 3 Ağ'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
15: Yıldır peşinde olduğunuz arabayı bulduğunuzda vay canına işte burada. Acele etmeniz gerekir.
16: Bak almayacaksan ben alabilirim.
15: Kermit yeşili sadece biraz pası var.
16: Sadece bu kadar pası varsa soyunup atölyede dans edeceğim, tamam mı?
15: Sonunda aldım. Bu araba tam anlamıyla safkan İtalyan. Harika. Kuşkusuz burada Ant'in ilk düşündüğünden daha çok iş var. Boom.
16: Kesinlikle bazı sorunlar yaşayacağız.
15: Pekala. Ant'in ve benim çok işimiz var. Fiat X19'umuzu istediğimiz hale getireceğim.

0: Bulunması zor arabaları yakalamak için internette araştırma yaparken saatlerimi harcıyorum. Bunlar benim ve tamirat tadilatın elinden kaçan arabalar. Açıkçası 17 yıldır belli bir arabanın peşindeyim. Doğru olanını bir türlü bulamadım. Bunun sebebi birçoğunun ortadan kaybolmuş olması. Aradığım araba harika bir Fiat X19. Şansıma bugün bir tanesi ortaya çıktı. Bu tam da benim aradığım araba. 1974 model bir Fiat X19 ve çok güzel bir yeşil rengi var. Sorun şu ki araba yalnızca 5500 dolara satılıyor. Paslı olmayan bir arabaya oranla ucuz. Bu yüzden çok hızlı şekilde satılacaktır. Buna inanıyorum. Çok kolay satılacak. Neler olacağını birazdan göreceğiz. Bu benim için çok kolay olacak. Merak etmeyin. İlana yakın bir yerde olduğundan dostum Chris'i arayıp arabaya kısaca bir göz atmasını istedim.
1: Merhaba.
0: Nasıl gidiyor ufaklık? Fiat X19'u mu kullanıyorsun?
1: Arabadan çıkıp sana göstereyim.
0: Gidelim. Vay canına, işte bu. Çürüme ya da pas konusunda gözüne takılan bir şey var mı Chris? Bu arabalar hayli paslı olmalarıyla ünlüdür. Ve ben de bu yüzden hiç bulamamıştım.
1: O konuya gelirsek...
0: Evet, bu ön cam desteği. Pod yasacının paneli ön kısımda ve içinde su birikip çürümüş. Bize bir iyilik yapar mısın? Kapıyı açıp kapının kenarına bakar mısın?
1: Tamam, bir bakalım.
0: Şimdi biraz arkaya öne hareket ettir. Panel sağlam duruyor. Peki kapının altı, içine su girip damlayıp kapının altını çürütmüş mü acaba?
1: Kapının altına bakıyorum.
0: Hayır. Evet, sahiden temiz duruyor değil mi? Peki motor, o da iyi mi?
1: Motora bakalım, bekle.
0: İşte burada, her şey tamam.
1: Evet,
0: nasıl duruyor?
1: İyi duruyor, sadece biraz eski.
0: Pekala, dinle Chris. Ne diyorsun? Arabalardan anladığını biliyorum. Bu araba 5500'e satılıyor. Bir Fiat X19'a 4 küsur bin dolar vermek tam bir delilik. Sen ne diyorsun? Ne yapardın Chris? Söyleyebilir misin?
1: Sen almazsan ben alabilirim.
0: Chris, sana ne yapacağını söylemeliyim. Adamla görüş, tokalaş, büyük bruvur tarzı olsun ama sırtına vur ve arabayı benim için aldığını söyle. Dinle, çok minnettar olurum. Ailene sevgilerimi ilet, çok mutluyum. Kendime bir Fiat X19 aldım. Parasını ödemek ve atölyeye yollamak üzereyim. Araba geldiğinde en çılgına dönecek. Fiyatları seviyor ve bu arabada gerçekten çok güzel, mükemmel bir araba. Ona bayılacak gerçekten. Bu sabah güneş doğarken 5500 dolarlık Fiat X19'umuz geldi ve işlere hazırız. Günaydın dostum, nasılsın?
2: Merhaba, nasıl gidiyor?
0: Konuşmak istiyorum.
2: Neyin peşindesin?
0: Evet, bunu sormana sevindim çünkü Chris bize küçük bir iyilikte bulundu. Harika bir motor aldım. Chris de onu buraya yollattı ve geldi. Gidip bir göz atalım mı?
2: Ne şimdi, burada mı?
0: Burada. Daha görmedim, sen de görmedin. Heyecan verici olacak.
2: Evet. Bir Fiat Burton X19.
0: Hiç fena değil,
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet, tam benlik. Biliyor musun? Bu da ne? Kawasaki yeşili mi?
0: Biliyor musun? Kawasaki yeşiline benziyor ama aslında eskiden kullanılan bir renk. Verde Giardo. Aslında fabrikadan çıkış rengi. Güzel değil mi? Yine de fazla yeşil.
2: Evet, ben evet, biliyor musun? Sevdiğim sayılır. Arabanın şekline yakışmış. X19'ları çok severim.
0: Gerçekten mi?
2: Evet, X19 kullanan birine...
0: Benzemiyor musun? X19 için biraz uzun sayılırsın.
2: Dalga mı geçiyorsun? Tepesi açılıyor.
0: Sen biraz buna benzer türdeki daha pahalı olan Porsche 914 tipi arabaları kullanacak birine benziyorsun. İkisi birbirinden farklı dostum.
2: Sana söyleyeyim, hiç Porsche 914 kullanmadım ama iki tane X19 kullandım.
0: Öyle mi? Bak, bunu bilmiyordum.
2: Tamam, sorun şu. Bu iyilerden olan 70'lere ait bir araba mı yoksa 80'lerden mi?
0: Bu iyi olanlardan. 1974 model. Amerika'ya ilk gelenlerden. Sadece 900 kilo. Pek ağır sayılmaz. Yeşil ve spor arabaya benziyor. Güzel tekerlekleri falan var. Biraz cılız sayılır. Saatte 160 kilometreye çıkması çok uzun sürüyor. Çok uzun derken gerçekten çok uzun. İnan bana, biraz uzun. Ne yapayım? Öyle. Evet,
2: çok uzun,
0: öyle sayılır. Henüz bunu denemedik ama sonunda saatte 160 kilometreye bir şekilde çıkıyor. Anladın mı?
2: Tamam, bu bir Fiat. X19 ve tecrübeme göre... Çok paslı.
0: Chris arabadaki paslı her yeri inceledi ve ön motor kapağı parçasında biraz pas vardı. Pas A kanadından nereye kadar gitmiş diye baktığında pas yoktu.
2: Arabadaki tek paslı kısım burasıysa soyunup atölyede dans edeceğim, tamam mı?
0: Sabırsızlanıyorum. Sen İtalyan aletlerini hazırla ama bundan önce targanın üstünü çıkarmamıza yardım et. Güneş parlıyor, tadını çıkaracağım bunun.
2: Burası Kaliforniya.
0: Ağırlığı iyi. Aldın
2: Dikkat
0: mı?
2: Et. Tamam.
0: Harika. Tamam.
2: Dikkatli
0: Sonra
2: ol.
0: Görüşürüz.
2: Bir şey ihtiyacın olursa
0: Diğer
2: seslen.
0: Diğer taraftaki kapıyı alacağım. Sen aletleri hazırlarken ben de kapıyı alayım. Bu araba tam anlamıyla bir İtalyan. Vay canına. Bayıldım buna. Buna bayılıyorum. İnsanlar arabaları sadece hız yüzünden satın almaz. Aynı zamanda kıvraklığı yüzünden alırlar. Fiat X19'dan böylesine saf bir his alıyorsunuz. Küçük bir Ferrari sürüyor hissi veriyor. Gerçekten de öyle. Köşesindeki kıvraklık ağırlık dağılımı tasarımıyla uyuşuyor. Bu araba yüzüne bir gülücük konduruyor. Hemen fark ettiğim ilk şey çok sesli olması. Evet, çok sesli. Arkamda sadece 1.3'lük bir motor var. Ama bu 1.3'lük olan oldukça sesli bir motor ve bu yüzden çok ama çok güçlü çalışmak zorunda. Bu arabanın tasarımcısı Marcello Gandini'nin tam bir dahi. Çünkü tasarladığı diğer araçlar arasında BX Citroen, Lancia Stratos, Diablo gibi birkaç Lamborghini ve elbette benim daimi favorim olan Miura var. Kendisi aynı zamanda 1970'lerde popüler hale gelen takos şeklinin de sahibi. Bu yüzden kendisini araba tasarımlarının Leonardo da Vinci'si olarak görüyorum. İnanılmaz bir şey bu. Bu sorunların bazılarını bulmalıyız. Bence nasıl çalıştığını ve performansını ölçmeliyiz. Dışındaki boya işine bakarsak, ön cam desteğinde küçük bir pas sorunu var. Ek olarak aptalca bir dövme işi de bulunuyor. Ufak tefek toparlanması gerekenler var. İyi haber şu ki, koltuklarda yapılacak pek bir şey yok. İçi iyi durumda, fena durmuyor. Ayarlarına göz atıp direksiyonu bir arabada olması gerektiği hale getirdiğimizde bu arabaya iyi bir alıcı bulma şansımız çok yüksek olacak. Alıcıysa İtalyan spor arabalardan anlayan biri olacak. Bunun için banka soymamız gerekmiyor. Bunu halledebiliriz. Çok kolay bir şekilde halledeceğiz, merak etmeyin.
2: Tamam.
0: Baksana ne diyeceğim. Bu lanet olası mükemmel bir araba. İnanılmaz bir sürüşü var. Tutuşu başka bir şey gerçekten. İtiraf etmeliyim, çok hızlı değil. Peruğum hala yerinde mi? Bir baksana.
2: Evet, hala yapışık.
0: İçine bakalım. Koltuk kılıfını bir kaldır. Şuna baksana, altında yepyeni koltuklar var.
2: 6 puan.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Bir gaz da. Bak, sesi harika değil mi? Hey!
2: Fena değil. Tamam, farlarının çalışmadığına bahse varım.
0: Bir dene. Kontağı çalıştır, düğmeye bas. Hadi. Boom.
2: Vay be, gerçekten pası az bir Fiat X19'dan
0: evet.
2: Bahsediyoruz, öyle değil mi?
0: Biliyorum, bu biraz garip değil
2: evet.
0: mi? Her şeyi orijinal. Şuna baksana, paneller tamamen
2: evet,
0: orijinal.
2: Evet, bunda bir bit yeniği var.
0: Düşünebildiğim tek şey, arabayı sürerken 1.3'lük olduğu için direksiyonu iyice kırmak zorunda kalınması ve çok sesli olması. Kafan da buraya geliyor. 30 santimetreden az ve bir diğer şey de pas sorunu. Chris başka yerinde yok dedi. Gerçekten passız değil mi? Şuna baksana, hepsi de fabrikadan çıktığı halde.
2: Bir şeyler uyuşmuyor.
0: Bu araba için fazla iyi değil mi?
2: Evet, yani sadece ufak bir pas sorunuyla uğraşıyoruz.
0: Hayır, sürücü kapısında küçük bir göçük var. Daha önce macunla doldurulup tamir edilmiş
2: şey
0: ve çatlamış. Evet, bir şey değil değil mi? Küçük bir şok.
2: Biliyorum.
0: Öyle mi? Rampası nasıl?
2: Evet, altına bir bakacağım.
0: İyice kontrol edeceksin.
2: Chris'e güvenmediğimi söylemiyorum. Ama bir rampa sorunumuz var.
0: Arabanın sadece 900 kilo olduğunu söylemiş miydim? Bak, arabayı rampaya itebiliriz.

0: Vay canına. Şuna bak. Ha? Altındaki parçalar buradan temiz duruyor. Burçlar bile temiz. Hiç çürüme yok. Tek sorun yolda biraz sekmiş. Belki biraz ayarlama yapılması gerekecek ama onun haricinde temiz. Bu biraz eskimiş değil mi?
1: Evet ama sadece hortum. Bu kadarına bakılırsa her şey yolunda görünüyor.
0: Bu eşi bulunmaz bir Fiat X19.
1: Biliyor musun? Bu arabanın altında hiç pas olmadığına inanamıyorum.
0: Sence ne kadar ödemişimdir?
1: Motor da çok iyi durumda. Yağ tutuyor ama sızıntı yok.
0: Yani sence ne kadar para vermişim?
1: Yani ön ve arka kısımdaki hortumların değişmesi gerek. Ama biliyor musun? Pasla uğraşacağım hortumu tercih ederim.
0: Pası olmayan bir araba. Harika. Sence ne kadar vermişimdir?
1: Umurumda değil.
0: Ne?
1: Beni ilgilendirmiyor. Bu dünyadaki en iyi X19.
0: Buna sadece 5500 dolar verdim. 5500 dolar.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi
3: sadece durulalım. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo valla.
6: Sen de sadece durula.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Kildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
11: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
13: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
14: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerek.
13: Ama sahipleri onları çok seviyor.
15: İlk arabamdı.
14: Fansiden vazgeçemem.
13: Geriye tek bir soru kalıyor.
14: Kalsın mı? Kalsın mı? Yoksa atsın.
16: Esas heyecan şimdi başlıyor.
13: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
14: Başıma ne gelecek acaba?
15: Bakmaya cesaret edemiyorum.
14: Ta-ta.
13: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı.
17: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
13: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili.
18: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
13: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
17: Saatte 330 kilometre, hem de hiç zorlanmadan.
13: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
18: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
13: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
19: Bunu 1974'te kullandığını hayal edebiliyor musunuz? İtalyan Riviera'sındaki bir kahve dükkanına gidiyorsun ve herkes seni görüyor. Destansı. Olay güzelliğiyle başları döndürmesinde. Ve ben de şüpheli bir pas lekesi gördüğüm an başımı çevirdim. Neler olduğunu hemen görebiliyorsunuz. Yağmurun ön cama yağdığını, ağ direğinden aktığını ve suyun ön camı tutan gövdede kaldığını görebilirsin. Yıllar, yıllar ve yıllar içinde su metali eritiyor ve elbette bu lastiğin altında gizleniyor. Artık bir pas sorununuz var. Pas alt kısımdaysa hep daha kötüdür. Bunu görmek için burayı çıkarmam gerek. Ama çıkardığımda iç kısmı da çıkarmalıyım. Önce merkez paneli sökmeliyim. Tape kısmı çift taraflı bantla yapıştırılmış gibi duruyor. Tam bir İtalyan. Panel ve tape çıktığına göre şimdi sıra gösterge vidalarını çıkarıp direksiyon kısmını alçaltmaya geldi. Güneşliklerle aynalar da aradan çıktığına göre şimdi ön camı oynatabilirim. İyi haber, içerideki bölme panelinde hiç pas izi olmaması. Bunu beklemiyordum doğrusu. Öncelikle dışındaki parlak süsleri dikkatle çıkarmaya çalışmalıyım. Belli ki biri daha önce burayla ilgilenmiş. Burada bir tür banyoda kullanılan sızdırmalık macunu kullanılmış. Belli ki daha büyük bir sorunu gizlemeye çalışmışlar. Arabayı güzelce temizleyeceğiz. Bunu kullanacağım. Bu alet ön camı çıkarmak için özellikle tasarlandı. 90 derece açılı keskin bıçak camın arkasına geçiriliyor ve macunu çıkarmamı sağlıyor. Umarım camı kırmam. Sadece bıçak kullanmayı düşünmeyin. Bu felakete yol açar ve muhtemelen hastaneye dikiş attırmaya gidersiniz. Bunun da ötesinde büyük olasılıkla camınız tek parça halinde kalmaz. Bugünlerde daha fazla modern araba ön camlarının bükülmez olmasına güvenir. Bu arabaysa bütün gücün metal yapıda olduğu bir dönemde üretildi. Ve yapıştırma işinin iki görevi vardır. Ön camı yerinde, yağmuru ise dışarıda tutmak. Harika. Camı aradan çıkardığıma göre sorunun kaynağına ulaşabilirim. Ama önce... çöpe gidebilir. Büyük bir boşluk var. Pas işine gömülmeden önce şu iki sileceği çıkaracağım. Suyun gelişini engelleyip iç kısmı koruyorlar. Önce kuru, gevşek olan pas yüzeyi çelik fırçayla temizliyorum. Ardından daha inatçı pas yüzeyi telli çarkla temizlemeye geliyor. Bütün pastan kurtulmazsam aşınma tamir edilemeyecek düzeye kadar devam edecektir. Gördüğünüz gibi sorunlu yerlerin nerede olduğunu görebileceğim çıplak saca kadar geldim. Evet, yüzeyde biraz pas var ama beni endişelendirecek bir şey yok. Garip bir iğne deliği var şunun gibi, fakat en büyük sorunum buradaki orta kısım. Bununla başa çıkmanın en iyi yolunun buradan buraya kadar kesip çıkarmak ve kıvrım çizgisine kadar inip yeni bir parça üretmek olacak. Bütün pası fırça ve çarklarla temizleyemezseniz yapabileceğiniz tek şey o kısmı çıkartmaktır. Arabadan herhangi bir metal kısmı çıkarmak risklidir. Ama karmaşık köşeleri ve kenarları kesip yenileriyle değiştirmek daha riskli ve zordur. Paslı metal kısmı çıkardım. Şimdi güçlü çelik kısma geçiyorum. Tek yapmam gereken boşluğu doldurmak. Önce etrafta bıraktığım birkaç parçayı alıp uygun genişlikte kısaltıyorum. Ardından ön camdaki girintinin kıvrımın iç kısmının benzerini yapacağım. Daha sonra geriye kalan kısmın kıvrımı ile eşleşmesi için metali ya ufaltacağım ya da kıvıracağım. Bu da düz parçayı fiyattaki bölme panelindeki kıvrıma uyacak şekilde kademeli bir kıvrıma dönüştürüyor. İşte böyle. Ön cam kanalına yeni bir parça hazırlamak için kelepçe kullanıyorum ve iki parçayı birbirine kaynaklıyorum. Kaynak işi bittikten sonra olabildiğince pürüzsüz hale getiriyorum. Yama işi çok güzel oldu. Bu biraz garip çünkü başta endişelendiğim bölüm aslında o kadar da kötü durumda değilmiş. Bunu mükemmel hale getirecek bir tekniğim var. Eski otokoroser atölyeleri bu ufak noktaları doldurmak için erimiş kurşun kullanırdı. Ve kurşun gövdedeki sorunları halletmek için iyiyken çalışırken sağlık için zararlı olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden bu alan için ben tunç dolgu çubuğu kullanacağım. Buradaki numara tunç çelikten önce erir. Bu yüzden arabadaki bütün delikleri, çelikteki boşlukları yakmadan doldurabilirsiniz. İşim biter bitmez alanı pürüzsüz hale getireceğim. Çıkan sonuçtan çok memnunum. Daha önemlisi, arabanın yapısı eski haline döndü. Sorun şu ki elimde kauçuk olmadan ön camı yerine takamam ve hazırlanıp boyanana dek bir kauçuğum olmayacak. Fakat o arada başka şeylerle ilgileneceğim. Motorun arka kısmında olmasının avantajları var ama aynı zamanda özellikle de soğuma konusunda zorluk çıkarıyor. Bu radyatörün yine de ön kısımda olması gerektiğinden kaynaklı. Bu şekilde maksimum hava akışı garantisi sağlıyor. Hava radyatörün kanatlarından geçip araba hareket halindeyken soğutma sıvısının soğumasını sağlıyor. Soğutma sıvısının ise yine de arabanın ön kısmına, radyatörün olduğu yere gitmesi gerekiyor. Önce gövdeye, ardından motorun olduğu yer olan arka kısma. Fiyata gelirsek sıvı buradaki sabit borularda yer alıyor. Ama bir sebepten birileri bunların şasinin içinde olmasına karar vermiş. Ve şuraya kaynaklamaya karar vermiş. Şuna baksanıza. Merhaba dostum.
0: Evet. Soğutma sistemi için sana borular getirdim. Çok havalılar değil mi? Evet, güzeller. Harika. Ve geri kalanını da getirdim. Termostat vesaire, her şey var. Her şeyi yerine yerleştirmen ne kadar zaman alır? Ayarlama merkezinden randevu aldım da.
19: Tamam, arabayı düzelttiğimde oraya sürerek götürebilirsin.
0: Öyle mi? Sen ne düşünüyorsun? 10 dakika mı alır?
19: Hayır, asla 10 dakika sürmez.
0: Ne kadar sürer?
19: Neden bilmiyorum. Gidip ilanı falan yazsana sen.
0: Bu 15 dakika mı alır?
19: Gerçekten yavaş yazsan olur
0: mu? Pekala, işin bitince haber ver. Tamam. Merhaba John. Evet, ben Mike. 20 dakika içinde buraya gelebilir misin? Harika.
19: 20 dakika. Şakacı. Arabanın arkasını çıkardım. Önünü de çıkardım. Şimdi şu klipsle uğraşacağım. İşte burası. 70'lerin hortum klipslerine bir bakın. Bu orijinal sistem olmalı. Sızdırma yapmadığına şaşırdım.

0: Buna ise maşalı pim kıskacı deniyor. Bant pimdeki bu boşluktan geçip pimi çevirdiğinizde bandı tutuyor ve burnun etrafına sıkıştırıyor. Konserve balığa benziyor değil mi? Sadece bu klipsler fiyatın sızdırmasını engelliyor. Maşalı pim kıskaçlarını çıkarabildiğimde dikkatimi radyatör ve soğutma fanına çıkarmaya vereceğim. Birkaç civata ve fanı çıkarabildim. Ardından radyatörü de. Radyatörün öncelikli görevi sıcaklığı yaymaktır. Ve bunu yapmak için maksimum yüzey bölgesine ihtiyacı bulunur. Aynı boyutta tamamen çelikten yapılmış bir radyatörü düşünürseniz, bilemiyorum, 25 santimetreden 75 santimetreye kadar yaklaşık 2 metrekarelik bir alanı kaplamış olur. Buradaki sorun radyatörün tamamen katı olmaması. İçinde birçok ufak damar var ve yüzlerce ufak kanadın değdiği yatay kanallar da var. Böylece araba ısındığında devasa yüzey soğumasını sağlıyor. Bu boyuttaki bir radyatör yaklaşık 70 santimetrekareye, yani düşündüğünüzde 1 metrekareye eşittir. Bu da bolca soğutma potansiyeli anlamına gelir. Buranın sıcak bir şey olduğunu düşündüğümüzde tek dizi radyatörden kurtulup bunu iki dizilim alüminyum bir radyatöre çevireceğim. Ek olaraksa ikinci bir fan daha ekleyeceğim. Ve bir de yeni bir ısı sensörü. Yeni radyatörün artırılmış yüzey bölgesine ek olarak alüminyum yapısı ısının standart pirinç radyatörün iki katı verimde yayılmasını sağlayacak. Aynı zamanda daha az ağırlığı olacak, daha güçlü ve dayanıklı olacak. Artırılmış yüzey bölgesiyle birlikte ek bir fanda radyatöre daha çok soğuk hava itilmesine yardımcı olacak. Sistemin soğutma kapasitesini daha da artıracak. İkinci fanı yerleştirmek oldukça kolay. Sadece radyatöre 4 somon ekleyip, biraz tel kullanıp ardından üst kenar rolesine sıkıştıracağım. Fiat bu klipsleri 1978'e kadar neredeyse her araçta kullanıyordu. Bay Jubilee'nin de bunlar da fabrikaya geldi. Ve fabrikadakiler de bunları kullanıp hızı artırdılar. Kelepçe denilen şey aslında bir kısmına sonsuz dişli vida eklenmiş bir klipstir. Standart Philips tornavidası ile istediğinizi sıkıştırmanızı ya da gevşetmenizi sağlar. Orijinal konserve stili maşalı pim kıskaçlarından daha iyidir. Sistemimizin ön kısmını hallettik. Şimdi arabanın önündeki radyatördeki soğutucu sıvıyı arka kısma almamız gerekiyor. Fiat bu iki ana boruyu arabanın zeminine tamamen yerleştirmiş. Bu borular özellikle paslanmaz çelikten yapılıyor. Bu yüzden paslanmıyorlar. Bu gerçekten çok iyi. Harika. Çünkü Fiat boruları buradaki çelik panelle şasiye kilitlemiş. Şansımıza bizimki iyi durumda. Çünkü bunları çıkarabilmenin tek bir yolu var. Arabanın arka kısmındaki soğutma sistemi biraz sıkışmaya başlıyor. Bu yüzden bulabileceğim en küçük boruyu alacağım. Şimdi bu üst kenardaki boruları birbirinden ayırmam gerekiyor ama buradayken ve araba rampadayken aynı zamanda su pompasıyla da ilgileneceğim. Su pompası soğutma sisteminin kalbidir. Soğutma sıvısının devir daim yapmasını sağlar. Su pompasına ulaşmak için alternatörü çıkarmam gerekiyor. Ve burada da çıkarmam gereken birkaç şey var. Önce hava filtresini çıkarmak zorundayım. Ardından alt kısımdaki emme manifoldunu çıkaracağım. Sadece su pompasına ulaşabilmek için bütün manifoldu çıkarmak zorunda kalmış olduğuma inanamıyorum doğrusu. Bu ilginç biçimde iki bölmeden oluşuyor. Öndeki yarım çarkın kendi ve diğeri de hazne. Tamamen yeni bir bölmenin iki kısmını da sadece 130 olarak elde edebilecekken sadece bir kısmını değiştirmek kulağa mantıklı gelmiyor. Bu da yaklaşık 100 pound demek. Bunu aradan çıkardığım için şunu yerleştireceğim. Aynı zamanda termostatı temizleyip boruların üst yarım kısmını açacağım. Termostatın görevi daha önceden saptanmış ısıda açılmaktır. Amacı sistemde gezinen soğutucu sıvısını motor optimal çalışma ısısına varana dek sınırlamaktır. Bu da ısınma döngüsünü artırır. Bu termostat haznesi arabadan çıkaracağım son parçayı oluşturuyor. Ama soğutma sisteminin herhangi bir yerini yeniden kurmadan önce içini iyice temizlemem gerekiyor. Şimdi bütün parçalar temizlendi. Bu iyi haber. Ama arabayı bir gece bıraktıktan sonra görünüşe göre biraz sızıntısı olmuş. 45 yıllık Fiat'ımız tamamen sızıntısız değilmiş gibi görünüyor. En kötüsü de sızıntının motorla şanzıman arasında bir yerden geliyor olması. Bu da genellikle bozulmuş ana sızdırmazlıktan kaynaklıdır. Bozuk bir ana sızdırmazlıkla sadece bir şekilde başa çıkabilirsiniz. Ne yazık ki bu da arabanın motoruna dışarı çıkıp bakmaktan geçer. Önce su rezervuarını, yakıt borularını, payandaları ve motoru araca bağlayan her şeyi çıkarmakla işe başlıyorum. Bunlar bittikten sonra motor kulaklarını çıkarmak için el arabasını dengeliyorum ve şasiyi kaldırıyorum. Ana sızdırmazlığa ulaşmak için motoru debriyaj kapağından ayırıyorum. Bunu hallettikten ve balatayı çıkardıktan sonra krank milini de çıkarabilirim. İşte burada. Sorun yaratan şey bu ve su sızdırmazlığın bozulduğunu görebiliyorsunuz. Burası sırılsıklam. Her yer yağ içinde. Aslında debriyaj kapağının içine bakarsanız ne kadar yağ olduğunu görebilirsiniz. Bu ufak mührün ne kadar çok çalışması gerektiğini düşünebiliyor musunuz? Krankı saracak kadar sıkı olması, yağ içeride tutması ama içeride krankın dönebileceği kadar da gevşek olması gerekir. Zamanla bu tür şeylerin sonunda bozulup sızdırması aslında bir sürpriz değildir. Kurulum esnasında mühre zarar vermemek için biraz montaj yağı uygulayın. Mührün yerine işlendiğinden emin olun. Ben motoru temizlemekle meşgulken Mike'ın arkadaşı da benim için orijinal krank milini yeniden kapladı. İşin en güzel kısmı bu, sadece 15 dolara mal oldu. Cıvataların yerinden çıkmaması için dış tutucusu kullanıyorum. Bunu yaparak cıvataları sıkıştırırken fabrika değerlerini takip ediyorum. Motoru çıkarıp daima yeni bir debriyaj yerleştirebilirsiniz ve bu araba için bu 200 dolara yani 160 pound'a mal oldu. Yataktan kurtulup bütün debriyaj parçalarını alıp ufak bir düzen ayarı aleti bile elde edebilirsiniz.
1: Yine de baskı plakası cıvatalarını sıkarken fabrika spesifikasyonlarına uymayı unutmayın.
0: Her şeyin doğru gitmesi ve zamanından önce aşınmaması için her bir yüzey işini iyice yağlıyorum. Sıra ikisinin birleştiği Spice Girls anına geldi. Hadi bakalım. Bu zamanlama kapağı kenarda duran motorumda uğraşacağım son şey.

0: Hiçbir iş gerektirmeyen bir araca göre buradakinde yığınla sorun var. Ama her zaman biraz şüpheciyimdir. Yani hadi ama 40 yıllık bir fiyatta hiç sızıntı olmaması mı? Bu kısaca otomotivde olanaksızlık demektir. Bundan eminim.
1: Küçük Fiat X19'umuzu aldığımda direksiyonu biraz sıkıntılıydı ve bunun ileride bir sorun oluşturacağını biliyordum. Bu SUV gibi bir şey kullanıyorsanız ve direksiyon ayarı bozulmuşsa muhtemelen bunu fark etmezsiniz. Ama Fiat gibi bir arabada direksiyon boş cips paketiyle aynı ağırlıktadır. Nokta atışıyla kesin çalışmalıdır ve bunu kesinlikle hissedersiniz. Arkadaşım Brian burada arabayla uğraşıyor ve umarım direksiyon doğru şekilde çalışacak. Hey Brian, sorunsuz biçimde çevirebiliyorsun.
2: Evet.
1: Hiç ağırlığı yok gibi değil mi?
2: Evet.
1: Sanki...
2: Muhtemelen 500 kiloluk bir
1: muhtemelen
2: araba.
1: Muhtemelen sen bilirsin, bununla bench press çalışabilirim.
2: Böylece tecrübe kazandım.
1: Kaldırıverdim.
2: Evet, evet kaldırdım.
1: Bu harika makinenden biraz söz etsene.
2: En üst model, arkadan öne doğru çizgiler, hatta kareler şeklinde giden 4 hedefi var. Burası rulman olan kamber kaster rulmanı. Elinde kamber ve kaster var ve kasteri öne doğru itebiliyorsun. Her neyse bu bana neyi ve nereyi düzenleyeceğimi söylüyor.
1: Yani kamber kaster rulmanı tekerleklerin nereye doğru döndüğünü, uzandığını ya da nereyi gösterdiğini mi belirtiyor?
2: Doğru, bir şekilde.
1: Dördünün de aynı doğru noktaya tam olarak baktığından emin olmamız gerekiyor.
2: Evet, doğru.
1: Bu makine her şeyi otomatik olarak mı halledecek yani?
2: Hayır, öyle değil. Bunun için değil.
1: Yani biraz İngiliz
2: bu arabada kesinlikle bunu yapmak zorundayız.
1: Gidip düğmeye basalım ve ne durumdayız görelim.
2: Bakalım.
1: Tamam, arabayı sisteme yüklediğine göre şimdi ne yapmamız gerekiyor?
2: Evet, şimdi program bizden tekerleklere hedef eklememizi isteyecek.
1: Pekala, anladım. Yani tekerleklere sensör ekleyeceksin ki lazerler
2: evet,
1: algılasın.
2: Evet, kesinlikle.
1: Hadi sensörleri takalım.
2: Takalım. Bu bir tekerlek kilidi. Şuraya yerleştiriliyor. Buraya bastır.
1: Bu kadar mı?
2: Bu kadar.
1: Aha, bunu yapabilirim. Dört sensörü de yerleştirdik. Şimdi sırada ne var?
2: Sıradaki işlem sensörlerin üstteki hedef noktalarıyla uyuşması.
1: Evet, tamam.
2: Yapacağımız şey bunları önden arkaya doğru yuvarlamak olacak.
1: Aa tamam. Değerlerin bilgisayarda değiştiğini görüyorum.
2: Kırmızıdan yeşile.
1: Yeşil. Bu kadar.
2: Bu kadar.
1: Brian, küçük bir sorunumuz var. Burada birçok kırmızı görünüyor.
2: Evet, yine de ayarlayıp düzeltemeyeceğimiz şeyler
1: kırmızı
2: değil.
1: Kırmızı olan her şeyi çıkarıp yeşile çevireceğiz ve bunu yaparken makinedeki bilgileri kullanacağız. Öyle değil mi Brian?
2: Evet, keskin bakış. Burası aslında dikey şasi, yani keskin bakış. Bunun yaptığı gerçek zamanda hedefe tam olarak lazer ışınları göndermesi.
1: Tamam, yani ilk düzenlememiz nerede olacak?
2: Aslında arka kısımda olacak. Kesinlikle arkada.
1: Arkada mı?
2: Evet.
1: Gidip İngiliz anahtarıyla vuracağımız anlamına mı geliyor bu? Rot kolu kıskacını gevşetmek, rot kolu manşonunu ayarlamanızı sağlar. Sanırım bu iyi duruyor. Biraz daha. Dur. Bu yeter. Yeşil oldu. Fakat altındaki hala kırmızı. Tamamen rulman. Bu da diğer tarafı da yapman gerektiği anlamına geliyor. Diğer taraftaki rot kolu manşonunu ayarladıktan sonra arka kısmın işi bitecek. Bu kadar. Tamam, hallettin. Rot kolu kıskacı gevşemişken ben de manşonu çevirerek ayarlarını değiştirebilirim. İyi iş çıkardın Brian. Şuna baksana.
2: Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
1: Kumarhanede kazanıyormuş gibi hissediyorum. Her yer yeşil.
2: Aynen öyle.
1: Ya ön kısım?
2: Ön kısımdakilerin de biraz ayarlanması gerek Mike. Kesinlikle tamam. Öyle. Neden sen denemiyorsun?
1: Gerçekten.
2: Evet, kesinlikle.
1: Sana uyar mı?
2: Elbette.
1: Peki,
2: biz de şunu
1: çok
2: çalıştıralım.
1: İsterim. Tamam. Önce bir açayım. Bir saniye.
2: Tamam.
1: Bana nereye doğru gideceğimi söyle. Şuraya mı?
2: Evet, bu şekilde devam et Mike.
1: Evet.
2: Devam et.
1: Tamam.
2: Devam et.
1: Tamam.
2: Birazcık daha.
1: Bu nasıl? İyi oldu mu?
2: Tamam, sıkıştır.
1: Şuna bak, yeşil. Panonun her yeri, ön ve arka kısmı. Bu kesinlikle inanılmaz.
2: Harika değil mi?
1: O kadar da zaman almadı.
2: Hiç almadı, hiç.
1: Senin mükemmel makinen sayesinde. Evet, buna minnettarım dostum.
2: Hiç sorun değil.
1: Şimdi arabayı sürerken yolda doğru düzgün gidecek değil mi?
2: Tıpkı ok gibi.
1: Harika, teşekkür ederim. Çok iyiydi.
2: Evet. Evet.

0: Şurası Mel.
1: Harika.
0: Şimdi Fiat X19'umuzdaki sorunumuzu bulmamız gerekiyor. Çünkü bu araba için en iyi fiyatı vermeliyim. Fakat ne yazık ki bu araba bir tür orta yaş bunalımından geçmiş. At kuyruğu var. Göbeğine piercing yaptırmış ve tribal bir dövmesi var. Özellikle de dövme şekli çok kötü. Ben de tanıdığım en iyi oto boyacısı olan arkadaşım Mel'i beni kurtarması umuduyla çağırdım. Mel bana iyi ve kötü haberleri verecek. Evet Mel. Bana iyi ve kötü haberleri ver bakalım.
1: İyi haber şu ki ince çizgilerden kurtulabiliriz.
0: Mükemmel.
1: Kötü haber bu tek kademeli bir boya Mike, yani bir sorunumuz var çünkü boya emaye. Çizgileri çıkartmadan önce boyayı yakma olasılığımız var.
0: Tamam, anladım.
1: Bu yüzden zımpara kağıdı kullanacağız. Bir 3000 taneli Trizact zımpara kağıdı. Parmaklarımızı kullanıp titizlikle tüm çizgileri sileceğiz. İyi haber. Araba harika görünecek.
0: Arabanın yüzeyini sabunlu suyla kayganlaştırmaya devam ediyorum. Ardından emaye çizgileri yavaşça kazıyarak nazik bir şekilde çıkarıyorum. Çok zorlu bir iş olsa da çizgilerin her tarafı çıktıkça arabaya değer kattığımın farkındayım. Gıdıklanmayı seviyorsun, bunu biliyorum. Bazı arabalara ince çizgiler eklendiğinde dışarıdan bakıldığında kozmetik açıdan çok daha iyi görünür. Buysa o arabalardan değil.
1: Hızlı davranıp çok fazla zımparalarsak yeşil boya çıkabilir ve böyle olursa yeterince boya kullanıp cilalamamız çok zor olacaktır. Biz de böyle bir şey olmasını istemeyiz.
0: Şuna bak.
1: Baksana.
0: Yok oldu. Gitti. İnanılmaz değil mi?
1: Bunu zımpara kağıdıyla çıkardık ki boyayı birkaç tamponla birleştirip cilalayabilirim. Bunları daha önce bir makineyle hallettik.
0: Bu harika. Bileşik zorlu noktaları çıkarıyor. Biz de ince çizgileri çıkarırken astar boyasını hallediyoruz. Cilalama ise arabanın kendi renginin ortaya çıkmasını sağlayacak. Bu da ön camın etrafındaki rengi tutturmamız anlamına geliyor tabii ki. Bundan kesinlikle kar elde edeceğiz ve en önemlisi Ant bugün atölyede olduğumu bile bilmiyor. Ve yarın sabah geldiğinde küçük yeşil arabamızı görünce çok şaşıracak. Fakat öncesinde bunu bitirmek zorundayım. Bunu birazdan bitireceğim.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
2: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
3: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
4: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Tombank, hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız iki kat, tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tombank,
17: kartıma din. Bir arazi canavarı...
18: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
17: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili, bu gerçekten 70'lerin bir ikonu. Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
18: Saatte 330 kilometre, hem de hiç zorlanmadan.
17: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
19: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
17: Tamirat, tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
20: Evet. Hiç fena değil, değil mi? Fena bir yeşil, tamamen hazır. Harika bir Ferrari gibi duruyor. Bu inanılmaz bir şey. Fiat arabamız bir orta yaş bunalımıyla geldi. Ne aptal bir dövme. Malum, en azından...
21: Evet, bunda bir bit yeniği var.
20: Tüm sorunları halledilebilir görünüyordu.
21: Belli ki daha büyük bir sorunu gizlemek için.
20: Fakat bir sorun diğerini izledi.
21: Hiçbir
20: ve...
21: Hiçbir iş gerektirmeyen bir araca göre buradakinde yığınla sorun var.
20: Küçük X19'umuzu kurtardık. Araba 5500 dolardı. Ön camdaki pas işi 350, soğutucu hortumuyla birlikte klipsleri 145 dolar tuttu. Radyatör, fan ve sensörler 451, su pompası kiti 183 dolardı. Arka ana mührü sadece 13 dolardı. Debriyaj kiti ve volan kiti 215 dolardı. İnce çizgilerin çıkarılması 200 tuttu ve 4 teker ayarlamaları 125 dolardı. Bu da toplam 7182 dolara yaklaşık 5500 pound'a mal oldu. Hepsini de 23 saatte hallettik.

0: Şuna baksana. Huhu, bundan daha iyisi olamazdı. Küçük İtalyan spor arabamızda geziniyoruz. Harika hissettiriyor. İtalya'daymışım gibi hissediyorum. Harika değil mi?
1: Biliyorum, çok iyi değil mi? Güneş parlıyor. İki koltuklu, manuel, arkadan çekişli bir araba. Nasıl ama?
0: Evet. Beni nereye götürüyorsun?
1: İtalyan temasına bağlı kalıyorum. Bu yüzden seni güzel bir İtalyan restoranına götüreceğim, tamam mı?
0: Gerçekten?
1: Evet, tam şurada.
0: İtalya'yı sevdiğimi biliyorsun. Kırsal alanları ve arabaları seviyorum. Kadınları da çok güzel ama benim için göze çarpan şey yemekleri. Evet, biliyorum, belli oluyor.
1: Carbonara yemeğe ne dersin?
0: Çok isterim, çok. Gideceğimiz restoran şık bir yer mi? Söyle
1: evet,
0: bakalım.
1: Evet, öyle sayılır. Senin kadar şık sayılır.
0: Ha, şık olduğumu mu söylüyorsun?
1: Evet, şık sayılırsın.
0: Güzel. Şunları ittiğinde harika duruyor. Şuna baksana, bak bak.
1: Biliyorum.
0: Gerçekten yolun tadını çıkarasın geliyor. Önümüzde güzel bir yol var. Temiz bir görüş açısı. Ön camın etrafını tamir ettiğin için temiz bir görüş açısı oluştu. Bunu kimse yapamamıştı. Harika duruyor. Çok güzel değil mi?
1: Bu bir Fiat. Bu yüzden bir yerlerinde pas olduğu belliydi. Ve bilirsin, bu tür arabalarda bu yaygın olan bir şeydir dostum.
0: Evet, nasıl yaptın? Dolgu mu kullandın?
1: Dolgu yok. Camı ve macunu çıkardım. Bütün boyayı çıkarıp pası buldum. Yeni bir panel kesip MIG kaynağının çoğunu kullandım ve ufak tefek noktaları da turşla kapladım. Evet, hayır. Bu kez macun kullanmadım dostum.
0: Ne? Bu sahiden eski usul
1: evet,
0: olmuş.
1: Evet, sanızın paralayıp yeni macun kullandım.
0: Sana söyleyebileceğim en iyi iltifat, daha önce hiç böyle görünmemiş oldu. Harika duruyor, çok iyi iş. Arabadan çok memnunum, mutluyum dediğinde her şey mutluluk vericidir. Tüm kadranlar, tüm birimler ve soğutucu çok iyi çalışıyor ve daha önce böyle değildi. İnan bana.
1: Arabanın soğutma sistemini tamamen değiştirdim. Önce radyatörden kurtulup iki çekirdekli bir alüminyum ekledim. Nasıl ama?
0: Güzel.
1: İkinci bir fan, yeni bir hararet müşiri ekledim. Yeni borular, hatta yepyeni bir su pompası ekledim. Kısacası tamamen elden geçirdim.
0: Arabanın dışı kadar içi de havalı olmuş. Çok iyi görünüyor.
1: Hayır. Dışı sıcak sayılır.
0: Hayır. Sen...
1: Evet, güneş çok ısıtıyor.
0: Evet, anladım. Fakat soğutucu çok iyi çalışıyor ve daha önce böyle değildi. İnan bana.
1: Arabanın soğutma sistemini tamamen değiştirdim. Önce radyatörden kurtulup iki çekirdekli bir alüminyum ekledim. Nasıl ama?
0: Güzel.
1: İkinci bir fan, yeni bir hararet müşiri ekledim. Yeni borular, hatta yepyeni bir su pompası ekledim. Kısacası tamamen elden geçirdim.
0: Arabanın dışı kadar içi de hava.

0: Direksiyonda her şey yolunda görünüyor değil mi?
1: Dört teker ayarlamaları sayesinde bu çok ilginçti. Fakat ayarlama merkezinde tüm tekerlekleri kamber ve rulmanla mükemmel şekilde sıralaman gerekiyordu.
0: Sen dört teker ayarlamasının nasıl çalıştığını biliyor musun?
1: Evet ama hayır böyle değil. Çünkü her bir tekerlekte sensörler var. Ama tekerleklere gelince
0: Mike,
1: hepsini
0: bir yazılım. Sen bir şey yapmıyorsun. Yazılım işi hallediyor.
1: Bilgisayar bazlı bir teknoloji kullanılıyor.
0: Sen neyden bahsediyorsun?
1: Oraya gittim ve İngiliz anahtarı kullandım.
0: Dört teker ayarlamasını yaparken kendine pay mı çıkarmaya
1: çalışıyorsun? Evet hadi ama bir şeylerden kendime pay çıkarmalıyım. Sonuçta tekerlekler doğru izah.
0: Tarih mi görmek istiyorsun? Koltuklara bak o zaman. Kanla, terle, canla başla yapılıyor.
1: Bu koltuklar mı? Üzerlerinde koltuk kılıfları vardı. Şimdi ise üzerinde daha önce altta olduğunu düşündüğüm yapay bir deri var.
0: Çaydanlığın altını yaktım. Çay poşetini boş kupaya koydum, geri döndüm, kılıfları çıkardım ve gidip çaydanlığı bekledim. Nasıl ama?
1: Anladım, benimle şu an dalga geçiyorsun.
0: Evet.
1: Yolun başında benim için bir iyilik yapacağını söylemiştin. Restoran nerede?
0: Evet, evet, devam ediyoruz. Aslında uzakta değil, orayı seveceksin. Şuraya park
1: Sahi
0: edelim.
1: Mi?
0: İşte burası. Burası, park edelim hadi, park et. İştahın yerinde mi? İnce çizgiler konusunda harika iş çıkarmışsın Mike.
1: Evet, bu kesinlikle...
0: Ön camdaki tamirata da bir bak.
1: Biliyor musun, ön camdaki işçilik çok iyi. Buradaki işçilik gerçekten olağan dışı. Bu işin sırrı da daha önce kimse bu arabayı kullanmamış gibi bir hale getirmendi. Ek olarak haklısın, çizgileri ve dövmeyi çıkardım. Bu inanılmaz ama aynı zamanda da... Hayal kırıklığı vericiydi. Gerçekten çok hayal kırıklığı vericiydi.
0: Neden bahsediyorsun? Çok çaba harcadım. Önlüğüm var, şapkam var ve şuna bak.
1: Çok güzel. İtiraf etmeliyim ki çok güzel. Fakat küçük bir kutu pizzadan daha fazlasını hak etmiyor
0: muyum? Dinle, şunu bırak. Şunu alıp bunu bırakıyorum. Çünkü yolda hem gidip hem pizza yiyebileceğimizi düşündüm. Nasıl ama? Bence iyi fikir.
1: Gerçekten
0: tamam.
1: Mi?
0: Devam et Enzo.
1: Arrivederci. Buongiorno.

0: Güney Kaliforniya'da değilseniz pas sorunu olmayan bir Fiat X19'da her zaman karşılaşma şansınız yoktur. Ve ben de passız bir araba bulmayı başardım. Arabayı atölyeye götürdük ve sorunlu olan her yeriyle ilgilendik. Artık araba tamamen harika bir hale geldi. Arabayla ilgili iyi olan şey şu an pazarda çok aranan bir ürün olması. Çünkü hem klasik hem de spor bir araba ve size bir servete mal olmuyor. Verdiğinize değiyor. İlanı verdiğimde telefonum çaldı ve arkamdaki çift Chris ve Wendy ile konuştuk. Önce arayıp sonra da geldiler ve arabayı sürdüler. Bana 8000 dolara satıp satmayacağımı sordular. Pekala arkadaşlar.
1: Merhaba Mike.
0: Merhaba. Hala beğeniyor musunuz? Sevdiniz mi?
2: Bayıldım.
1: Çok sevdim. Bir kişiliği var.
0: Evet, bir kişiliği var. Özellikle de sürüş şekli öyle. Çünkü ortadan motorlu modeliyle her bir köşede gaza basıp diğer yola yüzünüzde gülücükle girebilirsiniz. Neden bu arabayı istiyorsunuz?
2: Üniversitedeyken bir Fiat Spider'ım vardı ve onu çok seviyordum. Güzel. Bu yüzden...
1: Beni arabanın iyi olduğuna ikna etti ve ben de geçen yıl bir tane aldım. Onun da bir kız kardeşe ihtiyacı var.
0: Bir kız kardeş gerekiyor. Bu harika. Araba ikiniz için mi yoksa senin için mi beğendin? Ne diyorsun? Hadi bakalım.
2: İkimiz için ama daha
1: İkimiz
2: çok ben
1: için.
2: Kullanacağım.
0: Daha çok sen mi kullanacaksın?
1: Kullanmama arada izin verecektir.
0: Araba için 8000 dolar istemiştim. Bunun adil olduğunu düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
2: Alalım.
0: Almak istiyor musunuz?
2: Alıyoruz.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Az önce bir Fiat X19 aldım.
2: Teşekkür ederim.
0: Harikaydı. Harika.
2: Teşekkür ederim.
0: Passız bir araba. Güzel, küçük bir araba için iyi bir fiyat. Chris ve Wendy arabanın anahtarı için savaştıktan sonra yüzlerinde kocaman bir gülümsemeyle Fiat X19'larıyla yolların her köşesini geçecek. Siz de Ant'le benim ikonik arabaları nasıl değiştirdiğimizi görmek istiyorsanız bir sonraki bölümde tamirat tadilatta buluşalım. Hoşçakalın.
3: Bu programdaki çekimler sırasında gördüğünüz tüm mekanik işlemler Birleşik Devletler'in yasal gereksinimlerine uymaktadır.
4: Otomobil piyasası durgun.
5: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabam.com'a
6: değerinde trim sat. Bu haberlerle kapanıyor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
8: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
12: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
13: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
14: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
15: Bu ne böyle?
16: Böyle olmaması gerekiyor.
14: Ama sahipleri onları çok seviyor.
17: İlk arabamdı.
18: Fansiden vazgeçemem.
14: Geriye tek bir soru kalıyor.
19: Kalsın mı? Kalsın mı?
20: Yoksa atsın.
21: Esas heyecan şimdi başlıyor.
14: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
18: Başıma ne gelecek acaba?
17: Bakmaya cesaret edemiyorum.
20: Ta-ta.
14: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
22: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
14: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
23: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
24: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
23: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
14: 15 Ağustos gecesi TürkSat 3 A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
0: Bu hızlıymış. Sürüş meraklısının rüyası.
1: Palyaço ayakkabısı.
0: Bu 99 model BMW Z3 M kupeye yıllarca birçok isim verildi. Buradaki ise beni al diye aykırıyor. Bu üretim serisinin hayli ufak bir parçasıydı. O yüzden bundan bir tane bulursanız bir iki sorunu var mı diye bakmanız gerekir. Birkaç sorunu var. Bunlardan biri de şu. Yolcu koltuğu oynuyor.
1: Viraj demiri ortada yok.
0: Şimdiye kadar üretilmiş en nadir BMW'lerden birini gün batımına doğru sürmek için bu sorunları kontrol etmelisiniz. Oo, bu harika bir araba.
1: Tamirat tadilat.
0: Bazı arabalar vardır ki görmezden gelemezsiniz. Sevseniz de nefret etseniz de kendi başlarına muhteşemdirler. Nasıl göründüğünün önemi olmaksızın sahibini mutlu eden arabalardır. Ben de bu sabah atölyeye doğru yola koyuldum ve bize tam da böyle bir araba getirecek olan Adam adında biriyle buluşacağım. Gerçek şu ki bu araba benim uzun yıllardır peşinde olduğum bir araç ve görmek için sabırsızlanıyorum. Çünkü neredeyse çoğu insan pek de şık bir araba değil, palyaço ayakkabısına benziyor diyor. Fakat güvenli sürüş dendiğinde akla gelen markalardan biri BMW ve esas sürüş makinesi tabii ki BMW ve Z3 M kupeden söz ediyorum. İyi haber, bu aracın market değeri oldukça güçlü. Kuzey Amerika'da 3000'den daha az sayıda Z3 M kupe üretilmiş. Bu da şimdiden var olan bir market sahibi olduğu anlamına geliyor. Satılabilecek bir aracın varlığı bile ortalığı heyecanlandırıp insanların konuşmaya başlamasını sağlıyor. Adam'da özellikle güzel bir araba var. Döşemesi tam da benim istediğim gibi. Gümüş rengi, doğru lastiklere sahip. İçinde kömür rengi kullanılmış bir araç arıyorum ve bu gayet iyi durumda gibi duruyor. Adam araç için yalnızca $17,900 istiyor. Bana göre bu oldukça iyi bir meblağ. Çünkü bu araçların $25,000'a kadar çıktığını görmüştüm. İşte şimdi gülümsemeye başladım. Adam, nasılsın?
15: Tanıştığıma memnun oldum.
0: Ben de memnun oldum. Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Arabayı göstermek için buraya kadar geldiğin için teşekkür ederim. İşte burada, tam önümde. Z3 M kupe. Oo, harika değil mi? Güzel değil mi? Harika.
15: Harika.
0: Sürüşü nasıl?
15: Görmek için kendin sürmelisin.
0: Sabırsızlanıyorum. Etrafına bakmasan da olur. Sadece binip sürmek istiyorum.
15: Evet, çıkalım.
0: Hadi benimle gel. Oo, vay canına. Bu anı uzun zamandır bekliyordum ve geldi çattı. Vay canına, bu oldukça hızlıymış. Harika bir araba. Vites kutusu iyi durumda değil mi? Çok çok güzel. 3.2 sıralı 6 motordan gelen güç hissediliyor. İlginç olan Avrupa'dakilere göre bundaki motorun biraz daha hafif olması. Avrupa'da S50 motoru kullanıyoruz. 76 beygir eksiği var.
15: Evet.
0: Bundaysa 240 beygirlik güç var. Ama öyleymiş gibi gelmiyor. Neden bu arabayı satmak istiyorsun?
15: Bir Mercedes 30 N3 aldım.
0: Aa, yok artık, ciddi misin?
15: Hep bir tane almak istemiştim.
0: Aa, inanılmaz. Bu ısınma turuydu desene.
15: Evet.
0: Bu arabayı kullandığın zaman herhangi bir işlem gördü mü?
15: Soğutma kısmının bir bölümü yenilendi ve...
0: Bu araçların zayıf noktası orası değil mi?
15: Esasen çoğu zaman sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Arabanın eski sahibindeki eskisiz farlarından kurtuldum.
0: Şuradan çıkan saçma hoparlör var.
15: Evet, çıkarmayı planlıyordum ama ellemedim. Araba kontağı çevirip sürmeye hazır durumda.
0: Arabayla ilgili birkaç sorun olduğunu fark edebiliyorum. Buraya park eder etmez çöktüğünü hemen anladım. Arka kısmı biraz dengesiz ve motor takviye şasisinde ciddi sorunlar yaşatabildiğini biliyorum.
15: Evet.
0: Bunu sen de biliyorsundur değil mi? Bunda herhangi bir işlemde
15: şey yapılmadı, evet.
0: Biliyor musun? Sorunlardan biri de bu olabilir. Ayrıca iyice bir göz atmamız gerekecek.
15: Sana bundan bahsetmeliydim.
0: Evet, koltuk. Buradaki sorun ne?
15: Evet, koltuk yerinden oynuyor. Açıkçası evet. Bu da sık rastlanan evet. Bir sorun.
0: Böyle demen çok incelikli. Araba için ne kadar istiyorsun? 17.900 mü? Söyle bakalım.
15: Evet.
0: Her şeyi yanlış yaptım, öyle yapıyorum. Buradaki herkese söyleyeyim, benim yaptığımı yapmayın. Araba alacağınız zaman içine heyecanlı bir liseli gibi oturmayın. Her şeyi yanlış yapmayın, duygularıma hakim olamıyorum. Bu mükemmel bir araba ve market değerinin de harika olacağını biliyorum. Satın almalıyım. Seninle pazarlık bile yapmayacağım. $17,900.
15: Tamamdır.
0: Sen iyi bir teklif alırken ben de kendime bir BMW Z3 M kupe almış oldum. Arabanın arkasında kendine has bir şeyi var değil mi?
15: Evet.
0: Pekala, şurayı görüyor musun? Bir otobüs durağı. Seni istediğin yere götürecektir. Teşekkür ederim. Anlaştığımıza çok
15: harika,
0: sevindim.
15: Harika, teşekkür ederim.
0: Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle süreceğim. Görüşürüz.
15: Görüşürüz. Ederim.

0: Palyaço ayakkabısı. Bunlardan birini yıllardır görmedim.
1: Bana bir yardım et. Arabanın altına bakalım ha. Ya bu ya da daha düşük bir yer çekimi merkezi var. İkisinden biri.
0: Bu harika. Bu arabalara bayılıyorum.
1: Beğenmene sevindim. Biliyorsun ki bu arabaları sevmeyen birçok kişi var. Haksız olduklarını düşünüyorum. Bence bu
0: evet,
1: her açıdan çok güzel.
0: Yok. Sorun da bu. Motorun ne kadar iyi durumda olduğunu biliyor musun?
1: Evet. İyi durumdaymış gibi duruyor ama ne halde olduğunu bilmiyorum. Henüz
0: ne
1: görmedim.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Motorunu görmedim. Bu kez kalbimin sesini.
0: Tamam. Motor kaportası mı kırık?
1: Hayır. Çalıştığına eminim. İyi durumda.
0: Bir dakika. Araba alırken kaportunu açmadın.
1: Peki hala doğruyu söylemem gerekirse motoruna bak.
0: Bak motora bir bakmak sadece 5 saniye sürer.
1: Biliyorum ama bilirsin pek de...
0: Yani kalbinin sesini dinledin.
1: Burada bir Z3 M kupeden bahsediyoruz ve sen ne diyorsun?
0: Altının değil.
1: Arabalardan anladığımı
0: evet,
1: biliyorsun.
0: Evet ama dinle.
1: 3, 2 ve 1. Huhu evet. Şuna baksana.
0: İçim
1: rahatladı. İç rahatlatıcı. Dinle dediğim gibi sanırım neye baktığımı biliyorum ve yağlı bir görüntü istemiyorum. Evet.
0: Demek değişiklikleri artık
1: evet,
0: sen yapıyorsun.
1: Buna alışsan iyi olur.
0: Tamam.
1: Bu harika bir araba. Birkaç sorunu var. Bir de bu. Fana bir baksana.
0: Pekala.
1: Arabayı sürerken bir tıkırdama sesi vardı. Bak kenara vuruyor.
0: Bu sorunu fark ettin değil mi?
1: Hayır ben arabadayken bu sesi çıkartıyordu.
0: Tamam.
1: Arabayla ilgili yapılabilecek ufak bir şey var. Böylece biraz beygir gücü kazandırabiliriz. Bu fandan kurtularak halledebiliriz. Önümüzdekini kullanarak yapabiliriz. Önde bir tane daha fan var ve açıkçası buna ihtiyacımız yok.
0: Tamam hidrolik fan gidiyor. Sürüşü nasıl?
1: Güçlü bir arkadan çekiş sürüşü var. Açıkçası arka kısmı biraz gevşek ve çabucak bozulabilecekmiş gibi duruyor. Ama evet, bence iyi durumda.
0: Doğru, çünkü bu araçlar motor takviye şasisiyle ilgili sorunlara sahip olmasıyla önemli.
1: Hayır.
0: Çünkü burada yapılacak çok iş var.
1: Hayır.
0: Biraz kaynak işi gerekiyor. Altına baktın mı?
1: Altına bakmadım, hayır. Ama sana dedim, arabalardan anlıyorum, benimle konuşuyorlar ve bu da beni al diye haykırıyordu.
0: Yani altına bakmadın. Kaputun altına bile bakmadın.
1: Bakmadım.
0: Kesin tekerleri de bakmadın.
1: Bakmadım. Bakmadığım için biraz pişmanım. Yine de dert etme. Arabadan çıkaracağın ne varsa bana ver. Ben de yenileyim. Herhangi bir mühendislik işi. Bunu tamir edebilirsin. Ek olarak yolcu koltuğu da var. Buna baksana. Yerinden oynuyor ve birini test sürüşüne götüreceksem bunu tamir etmemiz gerekecek. Burç yatağı ya da içindeki bir şeyden ötürü olabilir. Bunlardan birini 17 yıldır arıyordum ve $17,900 almak çok önemliydi.
0: Ne olamaz. Yok artık. 17.900 mü? Doğru mu duydum?
1: Evet, $17,900. Bu kadar işte. Evet, bunu satabileceğimi biliyorum. Eğer sana £14,000 deseydim kulağa daha mı iyi gelirdi?
0: Hayır, yine aynı şey gibi gelirdi.
1: Aynı şey değil.
0: Aynı şey. Kur farkını düşünürsek eğer öyle gelir.
1: Düşünsene, bu araba için şimdiden hazır bir pazar var. İnsanlar bu arabayı istiyor. Tam bunun gibi bir arabaya para akıtacak birçok insan var. Ve biliyorum ki bunu alacak birini rahatlıkla bulacağız. Çünkü olan bu. Bu araba için hazır bir pazar var. Evet, hazır bir pazar var elimizde. Bunu satabiliriz.
0: Evet, doğru ama şu ana dek... Dünyanın en iyi araba satıcısı Mike Brewer, televizyona çıkan Mike Brewer arabanın altına bakmamış, kaputun altına bakmamış, tekerleklerin mahvolduğunu fark etmemiş bile. Muhtemelen satın alana dek koltuğun halinden de haberin yoktu.
1: Pazarlık etmedim, dürüst olacağım. Aklıma bile gelmedi, yani yapmadım. Biliyorsun bu arabanın içine girip bir sürdüğünde seni ele geçiriyor ve satan kişi de fena biri değildi. Bunlardan birini 17 yıldır arıyorum ve birini tamirat, tadilat atölyesinde görmek istiyorum.
0: Ama kabul ettiğin üzere bunların ufak bir pazarı var.
1: Kesinlikle. Bu arabayı satabileceğimi biliyorum. Hadi,
0: ama bundan herhangi bir karımız olacak mı? Bir grup BMW mühendisinin bu arabayı gizlice tasarladığını biliyor muydunuz? Yöneticiler arasında popüler olmayacağını biliyorlardı ama yine de ürettiler. Ve maliyeti yüksek olduğu için zenginlere sunduklarında kimse bu aracı istese bile hayır diyemedi. Çünkü oldukça makuldü. Demek istediğim inanılmaz hızlı ve kesinlikle harika görünüyor. O zamanların ikonik bir arabası. Bu aracın gençlik yıllarının yakın zamanda bittiğini düşünürsek şimdiden bir klasik ve buna bayılıyorum. Ama itiraf etmeliyim ki herkesin sevdiği söylenemez. Belli bir yaştaki BMW'lerin ağır olduğu bilinen bir şeydir. Buradaki arabamızın ise inanılmaz bir motoru var. Bir S52'ye iyi bakarsanız oldukça dayanıklı denebilir. Arabamızın bagajı şasisidir. Platformun kendini oluşturur. Çünkü biraz güç sorununa sahip olması ölçüde bir E36 platformu. Şimdi bu arabayı birinin daha önce yapmış olduğu gibi bazı yedek parçalar ekleyebilirsiniz. Bu güçlendirici plakalarını motor bölümü gergisine yerleştirmişler. Sadece satış sonrası kitindeki civatalardan biri ek olarak bir de ön tarafı güçlendirmeye çalışmışlar. Arkada da şok bağlantılarının yedek parça plakası ile birlikte güçlendirildiğini fark ettim. Burada da bir civatalı sigorta var. Belli ki aracın önceki sahipleri basit işlerle uğraşmış ve cömert bir biçimde zorda olan işleri bana bırakmış. Evet. Pekala, Miraj Demir'i kayıp. Burada bile değil. Evet, buraya iki adet braket gerekiyor. Belli ki biri buradaki braketi tamir etmeye çalışmış ve... Buradaki ise tamamen kayıp. Buradaki kısımda bir tür katlanmış kutu var. E36'nın zayıf noktası denilebilir. Zayıf nokta işte burada, bu katlı kanalda ve özellikle de hendeyi tutan braket sıkıntılı gibi. Yeterince güçlü değil, sorun da bu. Bir de viraj demiri. Gördüğünüz gibi buradaki sorunun bir kısmı şasinin yapılış biçimiyle ilgili. Bu durumda aslında 3 ince katlı çelikle kaynak yapılmış ve bunlar birbirinden ayrılıyor.

0: Evet, bütün bu ses geçirmez şeylerden kurtulmam gerek. Yakın zamanda bozulacak şeyleri tamir etmek için metali işlemem ve fabrika çıkışlı ses söndürücüyü çıkarmam gerekiyor. Yani aracın altı oldukça iyi durumda. Bu bir iyi haber.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
4: dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
5: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Altınbaş Çay 199 lira 50 kuruş. Nescafe Express Soğuk Kahve 55 lira.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay, baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
13: Budur.
14: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
13: Budur.
14: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
6: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
7: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
8: Bir arazi canavarı...
9: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
8: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili...
10: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
8: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
9: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
8: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
10: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
8: Tamirat tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
11: Üst kısımda işimiz kolay. İç döşemeleri değiştirip biraz da ses sistemiyle ilgileneceğiz. Bunun altındaysa bazı sorunlarımız var. Önce egzozu çıkarmak gerekiyor. Ardından ısı kalkanı ve aks var. Sabit hız mafsalı ya da şaft da her zaman sorunludur. Diferansiyelden şaft ayrıldığında ve diferansiyel çıkarılmaya hazır olduğunda şanzıman krikosunu kullanabilirim. Düşündüğümde en iyi tahminim buradaki boşluğun bir zamanlar viraj denge çubuğunun yerleştirildiği yer olduğu ve braketler de kırıldığı için zaman içinde viraj çubuğunu gevşetmiş olabilir. Bu BMW'lere özgü bir sorun. Kalan bir iki cıvatayı da çıkaralım, böylece ağır diferansiyeli de yerinden oynatabiliriz. Bütün bu alanı güçlendirmem gerekecek. Daha önceki haline geri döndürmek için bazı malzemelerden kurtulmamız gerekiyor. BMW'nin mühendisliği M serisinin ortaya koyduğu güç artışıyla zorlandı. Bunu hevesli sürücülerde de birleştirirseniz en zayıf nokta açığa çıkacaktır. Palyaç ayakkabısını eski haline döndürmek için önce arabanın ruhunu açığa çıkarmamız gerekiyor. Pekala, bunun için oldukça özel bir matkapucu kullanacağım. Bu özellikle punto kaynağını delmek için tasarlandı. Nasıl çalıştığını görüyorsunuz. Tıpkı küçük bir delik testeresi gibi. Buradaki keskin nokta punto kaynağına temas ediyor. Bu aslında yay yüklü. Böylece testereye biraz baskı uyguluyor ve tıpkı delik testeresi gibi iş görüyor. Punto kaynağının etrafını kesip kalan kısmı şaside bırakıyoruz ve paneli çıkarabiliyoruz. Oldukça havalı bir kit. Boynuzun üstüne çıkan bir şeyleri delerken daima koruyucu gözlük kullanın. Yanan çelik parçaları gözlerinize iyi gelmez. Punto çürütme aleti de sonuçta tamamen işe yarar değildir. Buradaki plakayı çıkarmak için biraz çekiç ve keski kullanmamız gerekebilir. Şasiler araba sürülürken belli bir miktarda bükülüp esner. Üreticiler bunu iyi bilir ve arabayı yaparken hesaba katmaları gerekenler arasında bu da mevcuttur. BMW ise geçmişte bunu öngöremedikleri için hayli sorun yaşamıştı.

Plakanın çıkmasıyla ufak punto kaynaklarını eşitleyebileceğiz. Az önce çıkardığım braket burada işte. Bu oldukça ortalama bir çelik. Aradaki fark bunun oldukça ince olması. Bu yüzden arkasına bolca çelik eklemem gerekiyor. Bundan daha kalın bir hale gelecek. Bunun gibi arabalar bilerek en güçlü şekilde kullanılıyor. Bunu oldukça ince bir çelikten üretildiği de eklendiğinde elbette sorun yaşarsınız.

Şimdi bütün alt çantayı ve astarı çıkarıp aracı eski haline çevirdim. Bunu da şuraya ekliyorum. Eklediğim çelik, BMW'lerde orijinalde kullanılandan daha kalın. 1 santimetrenin çeyreğinin çeyreği kadarlık. Yaklaşık 3 milimetrelik bir çelik. Yeni plakam için delikleri deldim ve bunları yeni çelik gövdeye kaynakladım. Bu tekniğe tapa kaynağı deniliyor. Şimdi şunu bir süreliğine soğumaya bırakacağım. Diferansiyeli getirip üstteki braketle ilgilenmek için iyi bir zaman. Önce kartondan şablon hazırlayıp, ardından çeliği hazırlamak çok daha kolay olacak. Kartonu kesmek kesinlikle daha kolaydır. Daha sonra yeni diferansiyel yerine yerleştirilebilir. Şimdi diferansiyeli bırakıp bütün bu bölümü kaynaklayıp astar ve boyasını halletmem gerekiyor. Bu iş aceleye gelecek türden bir şey değildir. İşte bu kadar. Artık arabayı motor takviye kısmı tamamen güçlendirilmiş şekilde satabilirsiniz. Şimdi ise diferansiyeli yerine henüz koymayacağım. Ayağımın altından çekeceğim. Böylece bir sonraki sorun olan kayıp viraj demiriyle ilgileneceğim. Şimdi arabamızda bunlardan biri eksik. Bu bir viraj demiri ve bu olmadan arabayı kullanmak bir felaket olur. Bunun çalışma prensibi ise aslında oldukça basit. Çünkü BMW bu araçtaki arka süspansiyonu bağımsız arka süspansiyonu olarak tasarladı. Temelde bu sol tarafın sağ taraftan tamamen bağımsız çalışması anlamına gelir. Yani birleştirilmemişler. Diyelim ki bu arabayı viraj demiri olmadan kullanıyorum ve tekerleklerden biri çukura girdi. Hemen tepki gösterir. İçeri ve dışarı girip sıkışır, basınç azalır ve tekerler çamurluğa saplanır. Bu taraftaysa herhangi bir şey olmaz, aynı kalırdı. Bununsa anlamı eğer arabayı sürersek ve viraj demiri olmaksızın sola hızlı bir manevra yaparsak arabanın bütün ağırlığının sola yükleneceğidir. Buysa süspansiyonu sıkıştıracak ve tekerleği çamurluğun içine gömülmemesine neden olacaktır. Diğer taraf içinse tam tersi olacaktır. Süspansiyonu genişleyecek ve kemerle tekerlek arasındaki boşluğu daha da çoğalacaktır. Bunun nedeni ise gövdenin yuvarlanması, sarsılmasıdır. Bir tür kontrolden çıkış anlamına gelir. Viraj çubuğu ekleyerek bu salınım kontrol altına alınabilir. Aslında Amerika'da buna denge çubuğu denmesi biraz ironik. Parçanın yaptığı şey bağımsız süspansiyonun biraz daha kontrol edilebilir hale gelmesini sağlamaktır. Yerleştirilmesi ise son derece kolaydır. Buradaki iki braketle şasiye vidalanır ve orta kısmına da iki adet lastik burç eklenir. Bu kısmı sağ taraftaki süspansiyonla, diğerini de sol taraftakiyle birleştireceğim. Böylece herhangi bir hareket halinde aynı miktarda güç aktarımı olacaktır. Ve sağdakiyle soldaki kısım tamamen eşitlenecektir. Artık mükemmel bir uyum içindeler. İnanılmaz. Böylece istenmeyen salınımı ortadan kaldırdık. Ve geliştirdiğimiz viraj demiri kitinde braketlerimiz de var. Burada arka aks taşıyıcıya ekleyeceğimiz braketler mevcut. Buradaki iki braket de arabayı viraj demirine tutturmak için. Buradaki sorun işin o kadar da kolay olmayışı. Bir tarafta bir boşluk ve delik var. Bu yüzden braketi biraz değiştirip tutturmak için tekli bir cıvata bulmam gerek. Daha fazla çelik. Metal üretimi ve kaynak işlerini seviyor olmam güzel bir şey. 1-2 santimetrelik bir engler parçası şimdiden ihtiyacım olanın yarısını karşılıyor. Yalnızca birkaç ufak modifiyesi kaldı. Ve tamamdır. Şimdi arka aks taşıyıcısını birleştireceğiz. Artık arka vites demiri sistemi bitti. Harika. Bunları hemen kaynaklamayacağım. Bunu yapabilirim. Keyfim yerinde ve biraz da güç eklenmesi gerek. Buraya ve buraya.

0: Bu şasi alanı hayli güçlü olacak ve yeni braketimi monte etmem için mükemmel bir temel oluşturacak. Bunları henüz tam olarak kaynaklamayacağım, sıraya koyacağım ve şimdilik sadece bir tutturma kaynağı yapacağım. Bunun nedeni buradaki lastik ve tamamen kaynaklarsam lastik eriyecektir. Ve bu bana bayağı iş çıkarır. Bu cıvatalarsa onu yerinde tutacak kadar güçlü. Bu yüzden viraj demirini şimdi bırakırsam bu lastiklerden kurtulmuş olurum ve kaynağı yapabilirim. Tutturma kaynağı oldukça güçlüdür. Aslında doğrudan yapılacak bir kaynak, 1 tonluk gücü tutacak yeterlilikte. 4 ufak kaynaksa, bir braketi yerinde tutacak güçten fazlası anlamına gelir. Bütün kaynak işim sona erdi. Bunu şasiye eklemek hayli kuvvet istiyor. Göze hayli iş varmış gibi geliyor. Olabilir, çünkü gerçekten öyle. Ama bunun bir M aracı olduğunu unutmayın. Bu sürüş deneyimiyle aracı nasıl kullandığınızla alakalı. Aslında Mike'ın işini yapıyorum. Yapması gereken tek şey bu aracı kullanacak biri bulup geri kalanını arabaya bırakması olacak.
1: Nasıl gidiyor?
0: Nerelerdeydiniz? Şüphesiz ki para harcıyordunuz.
1: Dışarıdaydım değil mi? Araba pazarlığı falan yapıyordum.
0: Tamam.
1: Senin nasıl gidiyor? Arabayla ilgili
0: ne durumdasın? Biliyor musun? Viraj yoktu.
1: Evet, biliyorum. Söylemiştim.
0: Evet, ama demek istediğim viraj demirinin olması gereken yerde kocaman bir boşluk vardı.
1: Kendimi tekrarlamak istemem. Bana bunu söylemiştin. Bu yüzden sana tüm parçaları getirdim. Umuyorum ki yerlerine yerleştirdin.
0: Hayır, aslında dediğimi anlamıyorsun. Diyorum ki evet, viraj demirini hallettim. Yerine yerleştirdim. Ama tek yaptığım bu değildi. Bahsettiğim yerde hiçbir şey yok.
1: Ama artık var.
0: Tamam, dinle. Viraj demirini bir kenara bırakıp tekerleklerden bahsedelim.
1: Tekerleklerle ilgili güzel bir fikrim var. Tekerlekleri rengini değiştirmeye ne dersin?
0: Hayır. Hayır derim.
1: Neden olmasın? Bence güzel bir fikir. Şu an için oldukça gümüşü bir rengi var. Ve ben tonunu değiştirip daha koyu bir renge çevirmeyi düşünüyorum.
0: Hayır hayır, bu bir Alman arabası. Alman gümüş rengi, gümüş tekerlekler. Böyle olması gerekiyor.
1: Hayır, bunlar göze çarpıyor ve kenarları yontulmuş. Her şekilde değiştirilecekler. Ve bu iki aşamalı bir süreç. Yeniden boyayabilir ve tonunu koyulaştırabiliriz. Bence çok daha modern ve satılabilir bir görünüm katacaktır.
0: Tamam, şu döküntüleri ne yapacağız? Oldukça kötü durumda.
1: Burada birçok rot balansçı var. Sihirbaz gibiler. Jantları tamir edip renklerini değiştirecekler. Büyülü gibi görünecek.
0: Tamam, yani bunları köşedeki Bay Copperfield'a götüreceksin.
1: Evet.
0: Onlar da bunu tamir edip muhtemelen rengini değiştirecek.
1: Hayır, Bay Copperfield değil. Kendisi bir illüzyonist ve ben de sihirbazlardan bahsediyordum. Şu an yapman gereken tek şey buradaki tekerlekleri çıkarıp büyülü bir hale getirmem için bana yardım etmen. Senin için şunu alayım. Hadi.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
1: Bingo Jet Jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
7: Bir arazi canavarı.
8: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
7: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili. Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu. Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
8: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
7: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
9: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
7: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
10: Şimdi BMW'mizin tekerlekleri dürüst olmam gerekirse aslında ikinci el. Aracın önceki sahibinin paralel parkı açıkçası çok kötüymüş. Tekerleğin yan tarafına bakın. Bunlar değiştirilmesi inanılmaz derecede pahalı tekerlekler ve bunu düşünürken uykusuz birkaç gece geçirdim. Fakat Matt adında bir arkadaşım var ve Willis America adlı bir şirketi yönetiyor. Geçmişte bana yardımı dokunmuştu ve ona bu tekerleklerden bahsettiğimde endişelenme bana getir dedi. O ve ekibi tekerlekleri kurtarmamda yardımcı olabilir. Sadece bu da değil. Aynı zamanda rengini değiştirmek ve çok az da olsa modernleştirmek için bir planım var. Bana bu konuda da yardım edebileceklerini söylediler. Kullanılmış tekerlekleri yenileyerek yeni şeyler almak için binlerce dolarlık bir meblağ biriktirebilirsiniz. Buradayım Matt. Dostum seninle uzun zamandır tanıştığımızı biliyorum. Kocaman arkadaşım benim. Hadi ama bu ne demek oluyor şimdi?
11: Beni tam olarak neden buraya getirdin?
10: BMW Z3 M kupe tekerleklerim var ve görünüşe göre bir önceki sahibi ya da ondan ve ondan önceki sahibi gerçekten sıkıcı.
11: Oldukça
10: bir...
11: kötü durumdalar ama üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey değil.
10: Öncelikle bu eski dış lastiği çıkarıp tekerleği incelemeliyiz. Bu muhtemelen sürecin en önemli parçası. Tekerleğin nesi olduğunu anlamaya çalışmalıyız. Çünkü her türlü zorluğu görmüş geçirmiş gibi duruyor. Gözle görmediğimiz başka bir sorunu da olabilir. Ramon tekerleği bu makineye yerleştirecek ve oldukça küçük bir mikrometre kullanarak tekerlekte herhangi bir sorun olup olmadığını öğrenecek. Şimdi ise arkamda tekerleğe bazı materyaller ekliyor. Tekerleğin frenlenmesinden dolayı çok zarar gördüğü belli. Bu yüzden birçok materyal tekerlekten ayrılmış. Biz de ayrılan materyalleri ekleyip eski haline geri döndüreceğiz. Şimdi iyi bir yapışmanın olması için tekerleğin etrafını ısıtıp onarıyoruz. Tekerlek torna tezgahını kullanarak onarıma eklenen malzemeyle birlikte tek tip bir şekil ve kalınlık oluşturuyoruz. Herhangi bir işlem izini ortadan kaldırmak için hızlıca zımparalıyoruz.
11: Aslında burada Lexus ve BMW renklerine bakıyoruz. BMW'nin fabrika çıkış renkleri bunlar. Sanırım sen biraz daha koyu bir renk elde etmek istiyorsun. Önce baz boya olarak siyah kullanıp ardından etkileyici bir gümüş rengi sprey kullanacağız. Bu sprey boyayı ne kadar çok kullanırsak o kadar parlak bir ton elde ederiz.
10: Siyah toz katını atmak için tekerleklerimizin ısınması gerekiyor, değil mi?
11: Evet.
10: Tekerlekleri fırınlama işlemi toz katmanının yapışmasını sağlayacak. Fırına baktığımızdaysa yüksek ısı toz boya partiküllerinin birleşmesini sağlıyor ve işlemin sonunda tekerleklerin dayanıklılığını artırıyor. Bunların kısa süre önce buraya getirdiğim tekerleklerin aynısı olduğuna inanabiliyor musunuz? Metin ve ekibinin sayesinde oldu. Kesinlikle harika bir iş çıkardılar ve bu ikinci el tekerlekleri BMW'mizi güzel gösterecek muhteşem bir şeye çevirdiler. Arabaya takılmalarını iple çekiyorum. Aynı zamanda NT yüzündeki ifadeyi görmek için de sabırsızlanıyorum. Fiyatı mı? Sadece $600 tuttu. Bunlar arabaya kesinlikle çok yakışacak.
12: Bu araçta aslında takılı iki fan var. Burada öndeki elektrikli fan ve aracın ön kısmındaki daha geleneksel sayılabilecek olan su pompalı fan. Buradaki fansa bozulmasıyla ünlü denebilir. Şimdi buradaki fanımız aslında davlumbazı kirletiyor. Ama iyi haber şu ki söz konusu bu arabaysa basit bir çözümü var. Ve bu da sorunlu fandan kurtulmak, yerine daha iyisini koymak. Bu iş için tekli bir elektrikli fan yeterli. Ve bu parçaları burada kullanacaksam son derece önemli. Hepsini bir araya getirdiğimde tek bir kit halini alıyor ve aslında oldukça iyi bir değere sahip. Yaklaşık $269, 215 sterlin civarında çok az parça bulunur. Bununsa bir tür fan anahtarı var ancak bundaki sıcaklık ayarı arabaya zaten takılı olan stok anahtarından çok daha düşük. Yeni bir su pompası olsa da bu son derece kötü sayılır. Buysa çok daha verimli, yeni bir kaynak. Ama çelikten çok daha güçlü. Yeni bir kayış da var. Çünkü bir fandan iki fanın işini yapmasını istiyorsak soğutma sistemini iyileştirmemiz gerek. Stok anahtarından daha iyi durumda olmak zorunda. Ve ana kanatçıklarını da tek bir somunla tutturuyoruz.

Pekala, bir sonrakinde fan anahtarı işi var ve bu son derece önemli. Anahtarın buradaki radyatörün yanına takıldığını görebilirsiniz. Böylece anahtarın kendi içerideki soğutucuyla temas edebilir. Bu şekilde motor ve soğutucu sıvı ısınıyor ve anahtar ısı değişimini algılayıp fanların çalışmasını sağlıyor. Daha sonra motor soğuduğunda fanın durmasına yardımcı oluyor. Aracın stok anahtarına yerleştirilen fan anahtarıyla bu yeni olanın arasındaki en önemli farksa yeni olanın çok daha düşük ısıda harekete geçmesidir. Böylece soğutma işlemi daha erken ve sıcaklığı düzenleyip dengelemeye yardımcı oluyor. Bu ikisini karşılaştırdığınızda kasnağın kendi ikinci el olup plastikten yapılırken diğeri metalden yapılıyor. Yani çok daha güçlü. Bunun güzel yanı ise burada O halkası olması. Contası yok. Ve bu yeni su pompasının daha verimli olmasına katkı sağlayan faktörlerden biri de kasnağın boyutunda yatıyor tabii. Çünkü orijinal stok anahtarını yeni ve metal olanla karşılaştırırsam, yenisinin aslında daha küçük olduğunu fark edersiniz. Bunun anlamı kayış hızının aynı kalmasıdır. Kayış aynı miktarda dönüşte çalışıyor, ancak kayış her döndüğünde buradaki daha fazla hızla dönüyor. Kit aynı zamanda yeni bir kayışa da sahip. Eski kayışla tamamen aynı. Aralarındaki tek fark yeni olanın daha ufak bir kasnağa yerleştirilmesi. Şimdi davlumbazı yerinde tutacağım çünkü burada önemli borular ve genleşme kabı bulunuyor. Ama fandan kurtulduk.

0: Artık arabayı çalıştırmam gerek. Motor ısınıyor ve teklif anın devreye girdiğinden artık emin oluyorum. Motor neredeyse sıcak hale geldi diyebilirim. Sadece bu elektrikli vantilatörün çalışmasını beklemem gerek. Şimdi ise işte oldu. Evet, fan anahtarında doğru sıcaklık ayarına göre iş görüyor. Şuna bakın. Radyatörden soğuk havayı çekiyor ve bu el bombasına dönmüş mekanik fandansa kurtulduk. Bu da motorda daha az mekanik sürtünme olacağı anlamına geliyor. Araba çok daha verimli bir hale geldi. Ayrıca bu oldukça kullanılan bir işlemdir. Bize 3M almayı düşünüyorsanız bunun yapılması gereken bir iş olduğunu bilmeniz gerekiyor. Markanın işini kolaylaştırdığımı söyleyebilirim.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
1: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
4: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
4: Budur.
5: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
4: Budur.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful. Vanilya ve muz lezzeti. Yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
3: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
2: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
5: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
6: Gün boyu çamaşırını koru.
7: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
8: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcı ile efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
15: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
17: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
18: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
19: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
20: Bankam Sonbank kartım Hadi.
21: Bir arazi canavarı.
22: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
21: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili.
23: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
21: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
22: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
21: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
0: Şu güzelliğe bakın.
1: Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
21: Tamirat, tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
2: Bunun gibi basit ve sallanan bir koltuk en mükemmel arabayı bile yolda katlanılmaz hale getirebiliyor. Tam bir hayal kırıklığıdır. Bu durumda sürücü memnuniyetsiz hale gelir. Ve sallanan bir koltuk oldukça yaygın bir sorundur. Aslında arabadaki sorunun ne olduğunu biliyorum ama bununla başa çıkmak için ne yazık ki koltuğu çıkarmam gerekiyor. Harika. Bu koltukların bu kadar ağır olması gerçekten inanılmaz. Uğraşılmasına imkan yok. Bunu yapmanın en iyi yolu tezgah kullanma olacak. İşte evet, başlıyoruz. İçinde kalmış sorunumuz burada. Şimdi önce çıkaracağım, ardından şuradaki cıvatayı sökeceğim. Bu sistem 1967'de icat edildi. Vidayı belirli uçlara tam olarak uydurulabilen daha iyi fabrika makineleri doğrultusunda geliştirildi. Şimdi buradaki bu parçada ciddi bir sorun var. Buna doğrusal hareketli kurşun vida deniyor. Ve sorunun buradaki kısımda olduğunu görebilirsiniz. İşte tam burada. Şuraya bakın. İşte burada. Şimdi bunlardan herhangi birini tamir etmeden önce ölçeceğim. Çünkü asıl mesele, vidaları nasıl çıkardıysam tamamen aynı şekilde yerine yerleştirmem gerekti. Bu yüzden dişlerin sonundan ayırıcı bloğun sonuna dek ölçüm yapmak olacak. Çalışma şekline baktığınızda vidanın kendi motora bağlı. Yani vida döndüğünde hareket eden şey vida değil, bloktur. Sorun şu ki burada bu gevşeklik var. Yani bu metal bloğun her iki yanında bir çift koruyucu olması gerekirken olmadığı için bu sallanan koltuğu elde ediyorsunuz. Ve bu yaygın bir sorun olduğu için sadece 15 dolara bir kit elde edip sorunu çözebiliyorsunuz. Ama ben sorunu atölyede halledeceğim. Şansıma başka bir işten, bir yarış arabası işinden naylon kalmış ve burada tozlanmaya başlamış. Yani istediğim gibi kullanabilirim. Naylon koruyucuların her birinin açıklığın tamamının yarısı kadar olması gerek. Naylonu özellikle bu tür bir şerit testereyle kesmenin ne kadar kolay olduğunu görürsünüz. Ben bunu bilerek biraz daha büyük kestim çünkü zımparalayıp yerine uyması için biraz ufaltacağım. Her şeyden önce bütün testere izlerini ortadan kaldırmak istiyorum. Oraya bir çift metal rondela koyabilirim ama bu hayli sert olacaktır. Ve biraz daha esnek bir yapıda kalması gerek. Naylon kullanmanın iyi yanı esneyebilecek kadar zayıflayabilmesidir. Bakın, rahatlıkla yerine oturuyor işte. Gayet iyi oldu. Daha önce ölçümümü bildiğim için bunu söküp merkezindeki bloğu serbest bırakacağım. Daha sonra tam olarak ihtiyacım olan bu boyuttaki bloğu kullanacağım. İşime yarayacaktır, bundan eminim. Bir adet naylon paketim ve dört boşluğum olmuş.

Bu doğrudan bloğa uymalı. Şuna bakın. Bu iki yeni koruyucu sayesinde metal bloğun artık tam oturduğunu görebilirsiniz. Ardından... buraya doğru uzanıyor. Daha önceki ölçümümü kullanacağım. İşte. Bunu basitçe... yerinde kal, içine yerleştiriyoruz. İşin püf noktası bu işte. Cıvataları doğru hizalamak. Tabii bu... evet, artık oldukça sağlam. Fakat şimdilik sadece bir kenarını hallettik. Sıra ikincisinde.

İşin kendi aslında hayli basit. Biraz zaman alıyor ve sadece 10 poundluk kar ettiğimin de farkındayım. Ama bu, kendinizi meşgul edeceğiniz en güzel işlerden biridir. Daha önce de dediğim gibi işin en zor kısmı koltuğu hareket ettirmek. Çünkü hayli ağırlar.

0: Daha güçlü olan şey nedir? İşte şimdi gülümsüyorum. Patrick Swayze'den daha az sallanan kim?
1: Miraj Demir'i ortada yok.
0: Evet. Elvis'ten daha az sallanan. Bence bu her açıdan harika bir araba. Elbette BMW Z3 kupemiz.
1: Kaputun altına bile bakmamışsın. Tekerleklere de bakmamışsın.
0: Keşke tekerleklere biraz daha yakından baksaydım. End arka tali çerçevesini güçlendirip arabayı fabrikadan çıktığı haline geri döndürmüş olsa gerek.
1: Burada şasi eklemek için inanılmaz bir güç gerekiyor.
0: Arabaya 17.900 dolar verdik. 100 dolar metallerine gitti. Böylece dans etmesini durdurduk. Arka kit 368 dolar tuttu. Arabanın ısısını düzenlemek için aldığımız fan kiti ise 269 dolardı. Koltukların sallanmasını önlemek için yaptığımız işlem ücretsizdi. Muhteşem tekerlek yenilemesi ise 600 dolar tuttu. Bu da bize 19.237 dolar harcadığımız bir araç sağladı. Bu pound hesabıyla 14.870 ediyor ve yepyeni kupemiz için 21 saat harcandı. Bu inanılmaz bir şey. Vay canına, araba kesinlikle muhteşem duruyor. Öyle değil mi?
1: İnanılmaz duruyor ve biraz daha sessiz olmasına bayılıyorum. İnsanların buna palyaço ayakkabısı diyerek dalga geçmesine hayli kaba buluyorum dostum.
0: Yani istediğini söyleyebilirsin ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bu sevgi saçan harika bir araba.
1: Tam bir canavar.
0: Bir canavar biliyor musun? Aynı zamanda da en nadir bulunan BMW'lerden biri. Neredeyse kayabiliyorsun. Şunu söyleyeyim, aldığım ilk zamana göre tutuşu da hayli iyiye gitmiş.
1: Tamam, hayli sıkı.
0: Evet öyle, acıtıyor değil mi bu arabaların?
1: Bu iyi bir şey, öyle değil mi?
0: Tutuşu ve hırıltısı var.
1: Arabayı aldığında arka kısmı şoke ediciydi. Aslında viraj demiri bile yoktu. Evet, viraj demiri olmaması bir yana, ki bu her yana savrulması anlamına gelir, arabanın şasisinin yapısı da parçalanıp gitmişti çünkü
0: yok,
1: zayıftı.
0: Yok artık.
1: Evet, arka kısım berbat durumda.
0: Belli ki arka kısımda elinden gelenin en iyisini yapmışsın, öyle diyorlar.
1: Bu konuda kendimi övmeyeceğim.
0: Deme.
1: Bense yapıyı güçlendirdim ve diferansiyelin takoz plakalarını takıp yeni bir viraj demiri aldım.
0: Bunu hissedebiliyorsun çünkü popom artık mutlu gibi. Evet, çok mutlu görünüyor.
1: Aman tanrım. Bu arabanın yolcular için ihtiyacı olan şeyi biliyor musun?
0: Evet, gidon. Bu çok güzel dostum. Harika bir iş çıkarmışsın, anlaşılıyor.
1: Evet, artık daha güçlü. Bütün bu kullanılan fazladan metal, diferansiyeli eklenen yapı aracı destekledi. Bunun arkadan çekişli bir araba olduğunu düşündüğünde sürücülerin seveceği türdeki her şeye sahip. Manuel, iki koltuklu arkadan çekişli.
0: BMW'mizi baştan yaratmayı sana bıraktım ve harika bir araba çıkmadı mı? Mükemmel.
1: Şunu da söylemeliyim ki tekerler konusundaki tercihine biraz şüpheci yaklaştım ama yakışmış.
0: Yakışmış değil mi? Araca hafif modern bir hava katmış fakat klasikliğinin önüne de geçmemiş. Çünkü tekerlekler yine aynı kaldı. Ooh, bu iyi! Bu çok iyi!
1: Ne?
0: Fandaki gürültüyü düzeltebildin mi?
1: Fandan söz ediyorsun. Evet, tamir ettim.
0: Ne?
1: Biliyorsun, fanlar gevşerse kaputun altına bir kolaçan etmen gerekir.
0: Bunu duymuştum.
1: Evet, ben sefanlardan kurtuldum. Aslında soğutma sistemi için hayli iyi bir şey oldu.
0: Yine de hala bir araba ve ısı işinde gayet iyi iş çıkarmışsın. Eline sağlık. Evet, güzel.
1: Evet, hadi işe dönelim. Bu arabayı kim istiyor?
0: M tipi spor kupelerden anlayan biri. Gerçek bir M tipi araba meraklısı. Bu kişi kim olacaksa geldikleri anda doğru arabayı alacaklarını bileceklerine inanıyorum. Gerçekten bu arabayı anlayacaklar.
1: Öyle mi? Bakalım, evet, bunu sindirmeye çalışıyorum. Çünkü bir yarış arabasının içinde oturuyoruz. Paletli araba gibi dostum bu.
0: Evet.
1: Ama aynı zamanda da bir yol arabası. Bir bakıma iki araç almış
0: oluyoruz. Kesinlikle.
1: Oluyoruz.

0: gibi arabalar. Sadece şuna bakın, harika görünmüyor mu? Yaptırdığım gümüş tekerleklerle oturmuş, satışa hazır bekliyorum. Arabayı internete koydum ve bu araçlar için ortalık kızışmış durumda. Telefonum hiç susmadı ama. İlk arayan kişiyle hemen buluştuk. İsmi Dan. Test sürüşüne çıkmıştık ve yüzünde kocaman bir gülümseme var. Aracı satmak hayli kolay olacak. Pekala Dan, ne düşünüyorsun?
1: Harikaydı.
0: Evet, güzeldi. Güzel.
1: Oldukça güzel bir sürüştü.
0: Peki neden bu araçlardan birini istiyorsun? Senin için BMW Z3 ne anlama geliyor?
1: Benim ufak bir versiyonum gibi. Yaşlı, hızlı, ucuz ve eğlenceli.
0: Yaşlı, hızlı, ucuz ve eğlenceli. Harika bir tasvir. Yanına tombulu da eklersen benden bahsetmiş oluruz. Bunlardan birini daha önce kullandın mı peki?
1: 99'da üstü açılır modelini kullanmıştım.
0: Z3'ün mü?
1: Evet ama otomatik vitesti ve ufak bir motoru vardı.
0: Doğru.
1: Eğer bayır aşağı arkandan rüzgar eserken gidiyorsan sorun çıkmıyordu ama yine de oldukça hızlıydı. Fakat bu, yani bu herkesin sahip olması gerekenlerden biri. Çok daha iyi.
0: Pekala, araba için 23 bin dolar istiyordum. Bana göre bu 17 bin pound ediyor. Sen ne düşünüyorsun?
1: Bu umduğum fiyata yakın ama bunun hızı yüzünden bana çok sorun çıkaracağını düşündüğüm için 22 bine yakın bir fiyat benim için daha iyi olur doğrusu.
0: Kesinlikle ceza alacaksın ve biraz da eğlenmen için cezalarının bir kısmını ödemeye hazırım.
1: Tamam.
0: Yani 22 bin dolar olmaz ama bir beyefendi gibi davranıp ortada buluşacağım.
1: 22.500 tamamdır. Diyorsun?
0: Evet, tokalaşalım. Harika bir seçim yaptın. Kendine muhteşem bir Z3 aldın.
1: Harika.
0: Tebrik ederim. Şüphesiz ki atölyeme gelen en iyi arabalardan biriydi ve size karşı dürüst olacağım. Dan'ın arabayı alıp gitmesi beni kıskandırdı. Fakat kar ettik ve bu oldukça adildi. Siz de ben ve Ant tarafından baştan yaratılan bu BMW gibi ikonik arabaları daha çok görmek istiyorsanız bir sonraki tamirat tadilat bölümünde buluşalım. Görüşmek üzere.
2: Bu programdaki çekimler sırasında gördüğünüz tüm mekanik işlemler Birleşik Devletler'in yasal gereksinimlerine uymaktadır.
3: Otomobil piyasası durgun.
4: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
5: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
12: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
13: Bingo jet jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
14: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
15: Gün boyu çamaşırını koru.
16: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
17: Mol Ped'den kız sözü.
18: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
19: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
19: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor.
20: Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
21: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
22: Vay, baloncuklu Lipton mu?
21: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
23: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
24: Break. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
25: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
26: Bu ne böyle?
27: Böyle olmaması gerekiyor.
25: Ama sahipleri onları çok seviyor.
28: İlk arabamdı.
29: Tansiden vazgeçemem.
25: Geriye tek bir soru kalıyor.
30: Kalsın mı? Kalsın mı?
31: Yoksa atsın.
32: Esas heyecan şimdi başlıyor.
25: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
29: Başıma ne gelecek acaba?
33: Bakmaya cesaret edemiyorum.
27: Tata!
25: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
34: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
25: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. 15 Ağustos gecesi TürkSat 3 A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.

Sürmesi çok heyecan verici birkaç araba var ve bu da size arabalara neden ilk başta aşık olduğunuzu hatırlatıyor. Bahsettiğim BMW Z3 M Coupe.

0: Bak ikisinin bir sopası var. Ne dersin Pete? Bu paylaşmak,
1: paylaşmak
0: değil.
1: Paylaşmak bu. Vay canına, hırlamıyorlar öyle mi? O zaman paylaşmak olmalı.
0: Hayır yani hayır.
1: Bana o sopayı verecek dolu misin? Hayır yani.
0: Hayır,
1: şansın
0: biraz hırlama
1: yok
0: var.
1: Aa, hayır var var.
0: Todd aldı çubuğu.
1: Ancak harika bir fikir çünkü artık yalnız değiller. Anlatabildim mi? Artık yanında biri var.
0: İnanılmaz biliyor musun? Şimdi 10
1: evet,
0: yaşında.
1: Ama şimdi gençleşecek çünkü
0: Todd kaç aylık? 10 ay falan
1: genç
0: mı?
1: Genç tutacak.
0: Yani onu genç tutacak.
1: Evet, işe yarayacak.
0: Evet. Yola çıkıyoruz. İngiltere'deki depoları tarıyoruz.
2: Bu kesinlikle
0: inanılmaz. En ilgi çekici. Daha önce bunlardan birini hiç görmedim. En heyecan verici.
3: Ho ho ho, bu yaramaz bir araba Henry.
0: En şaşırtıcı klasik arabalar.
2: Bu tam sana göre.
0: Sevdim bunu. Bunları satın alacağız. Tamir edeceğiz.
3: Oh! Oh!
0: Ve güzel bir karla da satacağız. Güzel küçük bir kazanç kapısı. Unutulmuş hazineler, klasik arabalara hoş geldiniz. Klasik bir araba arayışına çıktık ama yorgunum. Bana çok uzağa gitmediğimizi söyle.
3: Uzağa gitmiyoruz. Beechstra gidiyoruz. Bu da normal bir araçla herhalde yarım saat 40 dakika belki 45 dakika sürer.
0: Peki,
3: bu arabayla yaklaşık 1 saat 15 dakika sürüyor. Tamam, markasında bir adamı görmeye gidiyoruz. Kendisinin koleksiyonu var ama aynı zamanda biraz araba alım satımı da yapıyor.
0: Ha, yani evet, senin klasik gibi savaş öncesi bağımlısı mı?
3: Evet ama... Öncü İngiliz arabası yarışları gibi şeyleri seviyor Henry.
0: Pekala.
3: Ha. Evet öyle. Ancak biliyor musun, orada savaş sonrası güzel eşyalar var. Bir sürü İngiliz malı.
0: Evet.
3: Ancak aynı zamanda tek bir fotoğrafta...
0: Gerçekten mi?
3: Bir veya iki motosiklet görmüş olabilirim.
0: Ne motosikleti olduğu belli mi?
3: Hayır. Hayır, çok yakından görmedim.
0: Gizemli motosiklet.
3: Gizemli motosiklet, evet.
0: İster mükemmel bir İngiliz arabasıyla geri dönelim, ister savaş öncesi bir salon arabası getirelim, ister markı motosiklet koleksiyonunun sırrını çözelim. Kim bilir? Ama Beechstra gidiyoruz. Mark, biraz alışveriş yaptığını biliyorum ama aynı zamanda koleksiyonculuk da yapıyorsun değil mi? Bu
4: evet,
0: senin
4: yani
0: koleksiyonun öyle mi?
4: Özellikle eski İngiliz arabalar.
0: Bir eğilimin var mı?
4: Benim
0: evet,
4: için ne kadar
0: tamam,
4: eskiyse
0: peki
4: o kadar iyi.
0: İnsanların neden bu arabalara bu kadar hayran olduğunu asla tam olarak anlayamıyorum.
4: Basitlik. Basitlik.
0: Evet. Sebebi bu
4: evet,
0: mudur?
4: Onu kullanmaktan zevk almak için hızlı
0: hayır
4: gitmem gerekmiyor.
0: Çok heyecanlıyım çünkü benim seçmeci karışım dediğim bir şey
3: kesinlikle
0: olacak.
3: Kesinlikle öyle. Peki Mark, bunların hepsi satılık mı yoksa birkaç tane özel olan var mı?
4: Bir veya iki tanesinin satılık olmaması
3: evet
4: mümkün. Ama çoğu satılık olabilir. Yani iyi
0: evet
4: para
0: doğru
4: olur.
0: Doğru fiyata.
4: Evet.
3: Tamam harika.
0: Yani bak Mark, sana şunu söyleyeyim. Muhtemelen bilgi
4: evet
0: almamız gereken birkaç konuda sana danışacağız. Ancak... Temel olarak biraz araştıracağız.
4: Evet.
0: Eğer sorun
4: evet
0: yoksa...
4: Sorun değil.
0: Bilare, umarım sonunda harika bir şey konusunda anlaşmaya
4: yok
0: varacağız.
4: Yok, gözle bekliyorum.
0: Pekala,
1: evet,
0: teşekkür ederim.
1: Teşekkür
4: kalın.
1: Teşekkür
0: yani
1: ederim.
0: Nereden?
1: Bak.
0: Aslında şuradan başlamak
4: evet
0: istiyorum. Bu Coventry'de yapılmış bir araba mı?
3: Evet öyle ve önünde bir de Sphinx var.
0: Aa evet.
3: Bu bir Hurricane modeli.
0: 1919 yılında Coventry'de kurulan bu şirket, lüks İngiliz otomobil üreticisi ve havacılık endüstrisi için motor üreticisiydi. Hurricane, şirketin zengin ve hızlı seven sürücüleri hedefleyen savaş sonrası ilk modellerinden biriydi. Bunun üstü açık versiyonunun olduğunu bilmiyordum. Tabii bu da çok eskiye dayanıyor değil
3: evet
0: mi? Açıkçası gösterge paneli, görünüşü bilmiyorum yani.
3: Yani biliyor musun? Ya. Belki de yani evet bu bir... Belki onu kurtarmayı deneyebiliriz.
0: Arka koltuğu da düzeltmen gerekiyor.
3: Biraz da ahşap bir şeyler yapabiliriz. Çünkü ahşap tamamen gözden çıkarılmadığı için biraz uğraştırabilir. Sanırım onu geri kazanabiliriz Henry.
0: Ön seçmeli bir şansım
3: var. Çok eğlenceli bu. Sonuç olarak bence bu harika bir
0: evet
3: kombinasyon.
0: Bence bu çılgın bir renk. Motorunu güçlendirmeyi hak ediyor.
3: Bunun motorunu güçlendiremezsin. Bu büyük annene
0: neden
3: paten giydirmek gibi olur. Bunu asla yapamazsın Henry. Evet kesinlikle öyle.
0: Bu benzetmeyi sevdim. Yani bu çok çok iyi bir başlangıç. Hadi o halde Faz, bu tarafa. Hiç restorasyona ihtiyaç duymayan klas bir araba için bundan iyisini bulamazsın.
3: Bu İngiliz Fransız arabası. Ortak yapı muhtemelen 1935-36 diyebilirim.
0: Çok güzel. Dostum, beni en çok etkileyen yanı hafif bir Amerikan gangster havası taşıması. Bu renk düzeninde. Bilirsin benim ne kadar sevdiğimi. Hani böyle içinden hafif makineli tüfek adamların çıktığı araçları ne kadar sevdiğimi.
3: Evet.
0: Ne demek istediğimi biliyor musun? Ancak gerçek gangster özel aracı olarak iki kapılı bir Alman arabasının hemen arkasında Mark'ın içinde görünüşü tehlikeli bir yolcusu olan gerçek bir sedan arabası var. Bu gelincik mi yoksa daha büyük bir şey mi?
3: Ah, sanırım daha büyük bir şey. Gel ve etrafa bir göz at hadi. Orada dur, arkanı dön ve bize gülümse. Merhaba Henry.
0: Sanırım bu bir... Nasıl derler? Ağaç sansarı olabilir.
3: Bir ağaç sansarı. Burada da eski model şirin bir araba var.
0: Bu iç tasarım. Muhteşem. Kadife'yi severim.
3: 1920'lerin başlarını evet. Tavsiye ederim. 1910'ların sonları 1920'lerin
0: başları. Yani bu Al Capone değil mi?
3: Evet, evet.
0: Dur bir dakika.
3: İşte şimdi hafif makinenin tüfeğini çıkarabilirsin.
0: Mark'ın ana deposuna girerken eski güzellikler devam ediyor. Bu güzel İngiliz arabasıyla başlıyoruz.
3: Bu arabanın modelinin adı doktorun iki
0: Pekala,
3: kişilik
0: doktorun
3: arabası.
0: İki kişilik arabası olmasının sebebi doktorların buna özel indirim alması.
3: Neden doktorun iki kişilik arabası olarak adlandırıldıklarını bilmiyorum ama bunların en güzel yanı iyi bir hayran kitlesi, iyi bir parça bulunabilirliliği ve tamamen güvenilir olmalarıdır.
0: Savaş öncesi birçok araba gibi bagajda ek bir koltuk olarak kullanılabiliyordu. Guy orada oturabilir.
3: Olabilir Guy
0: arabanın
3: ve Alan.
0: Arabanın üstünü açarız, böylece onları duyamayız. Bir sonraki kapıda Mark'ın sevdiği İngiliz arabalarından biri var ama asıl ilginç görünen araba hemen arkasında. Eğer pirinç seviyorsan Faz,
3: evet.
0: Bu motoru çok seveceksin. Nedir bu?
3: İşte başlıyoruz. Bu 1914 ve bu bir Star.
0: Nereden biliyorsun? Aa, 1914 Star
3: öyle
0: diyor.
3: Evet, evet.
0: Bunları sevmiyor musun? Çok
3: evet,
0: güzel.
3: Evet, kesinlikle çok
0: aman
3: güzel.
0: Aman tanrım, bu çok güzel. Mark'ı çağırıp bunu soralım.
3: Evet.
0: Mark! Harika. Mark, içeri gel. Gel buraya gel. Bu bir Star. Bana hakkında bir şey söyleyebilir misin? Çünkü sana şunu söyleyeyim dostum. Bir araçta hiç bu kadar pirinç görmedim.
4: Harika, öyle değil mi?
0: Muhteşem.
4: Birinci Dünya Savaşı öncesi Sunbeam'in komşusu Wolverhampton'dan yapılmış bir araç.
0: Aa, evet. Tamam.
4: Bu bir 15.9, yani yaklaşık 3 litre.
0: Bu tür şeyleri kim satın alır? Yani zenginler için mi yoksa?
4: Onlar evet, oldukça pahalı arabalardı. Yani
0: ha,
4: evet.
0: Elbette
4: evet.
0: Bunu görebiliyorum.
4: Evet.
0: Çok güzel.
3: Sana bir soru sormak istiyorum. Doktorların iki kişilik arabaları neden bu şekilde adlandırılıyor?
4: Muhtemelen bu arabaları kilitleyebilmemiz nedeniyle. Yani işlerinde ilaçlar varsa. Ben hep böyle düşünmüşümdür.
3: Doğru, tamam. Yani bunu asla
0: evet, bilemez. Yani, Mark sen bu soruma cevap buradayken bu araba ticari olarak hoş değil mi? Nereden geldi bu?
4: Muhteşemdi. İlk sahipleri aslında Leamington Spa'da bir fırındı.
0: Ancak o reklam standart bir arabadan çok daha değerli olurdu değil mi? Olmaz mıydı?
4: Evet, evet.
0: Yoksa olmaz mıydı?
4: Daha nadirler çünkü ticari olanların evet. Çoğu tıpkı tüm ticari mallar gibi tükenip hurdaya
0: i̇şte
4: ayrılıyor.
0: Bu mu?
4: Bu yüzden
0: bu doğru,
4: etrafta
0: evet.
4: Daha
3: sanki
4: az
3: insanlar
4: var.
3: İşi yapan insanlar sonunda canlarından bezip tükeniyorlar öyle değil mi?
0: Yani biliyorum.
3: Yani parmakları çalışıyor.
0: Ellerime bak.
3: Yani
4: bakın,
3: kemikleri.
4: Bakın şuna bakın işte
0: evet,
4: burada.
0: Evet. Yani benim... Evet. Evet, bu sabah herhangi bir nemlendirici sürmedim. Bilirsin hala güzel görünüyorlar. Ellerimi kirletebileceğim bir şey için bir yığın dağınıklığın altında gizlenmiş birkaç motosiklet gördüm. Evet, bunlar şehir içi motosikletler ve ikisinin de daha iyi günleri olmuş. Sence ikisini de alıp birini güzelce restore etsek mi?
3: Evet,
0: yoksa hiç uğraşmasak mı? Kim bilir, hadi devam edelim. Tamam,
3: evet,
0: pekala.
3: Tamam.
0: Bakalım anlaşmanın bir parçası olabilir mi? Son seçtiğimiz eski görünüyor ama göründüğü kadar değil. Orada ne var?
3: Burada bir Triumph var. 2 litre motor veya en azından 1.6. Yani Triumph Vites temel alınarak üretilmiş özel bir model.
0: Vites daha iyi bilinen Triumph Herald'ın sportif bir versiyonuydu. 6 silindirli bir motora ve yüksek donanımlı bir iç mekana sahipti. Ama viteseler oldukça dardı değil mi?
3: Evet öyleydi.
0: 2 litreydi
3: evet,
0: değil mi?
3: Evet ama bu daha da dar.
0: Ya elbette öyle.
3: Çünkü etrafındaki çelik işçiliği daha az. Dolayısıyla bu kayacak.
0: Yani seçeneğimiz çok ama ne alacağız? Benim en beğendiğim şey,
3: evet,
0: şu Coventry'de yapılan arabayı çok beğendim. Yani Amerikan'ı ve dışarıdaki İngiliz-Fransız arabasını sevdim. Bence her ikisi de hayal edilemeyecek kadar
3: güzel. Coventry'de yapılmış arabayı sevdim ve ticari aracı sevdim.
0: Evet, onu ben de
3: evet,
0: sevdim.
3: Evet, o fiyatları öğrenebiliriz ve belki de biraz da motosikletler hakkında fikir alabiliriz.
0: Evet. İngiliz malı motosikletlerden para kazanmak için epey radikal davranması gerekecek gibi görünüyor. Hadi. Evet Mark, bak bu yaslandığımız arabayla tamam. Başlayalım.
4: İngiliz Fransız arabası. Bu 35 bin.
0: Evet.
3: Tamam. O halde bunu alamayacağız.
0: Coventry'de yapılmış araba, ondan bahset bana.
4: Fabrika çıkışından itibaren iki sahibi olmuş. İlk sahibi Harrow Okulu'nda müdürdü. Fabrika çıkışından 1980 yılına kadar ondaydı. Ardından Oxford Üniversitesi'nden bir profesör arabayı aldı ve geçen yılın başlarına kadar elinde tuttu.
0: Peki o ne kadar?
4: 6500.
0: Ah, peki ticari araç?
4: O çok güzel.
0: Evet, evet öyle.
4: Evet, iyi durumda. 9500.
0: Tamam. Şimdi neredeyse motosiklet diyebileceğim iki araç var.
4: Evet, İngiliz malı,
0: evet, İngiliz malı motosikletler. Ne kadar onlar?
4: Aslında bir fiyatım yok. Bana bunlarla ilgili bir teklif yapabilirsiniz.
0: Coventry'de yapılmış araba için 5000 teklif edebilir miyim?
4: Orta yolunu bulalım.
3: Bu 5000.
4: 6 olur.
3: 5750.

0: alırsın gel.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
5: Ben Chris.
6: Ben Max.
5: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
6: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
5: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
6: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
5: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
7: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı...
8: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
7: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili...
9: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
7: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
8: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
7: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
9: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
7: Tamirat, tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren... Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
10: Mark ve onun büyüdüğü İngiliz ve Amerikan klasik otomobil koleksiyonuyla Beechester'dayız. Bu Coventry'de yapılmış bir araba.
11: Evet öyle ve önünde de bir Sphinx var. Gördün mü?
10: Coventry'de yapılmış bu arabanın Hurricane modeli için 5000 sterlin teklif ettik ama Mark pek hevesli değil. 5500 sterline seni ayartabilir miyim?
12: 5500 sterline bir şeyler yapabiliriz.
10: Tamam o halde. Mark, aslında sana motosiklet için teklif yapacaktım ama sonra kendi kendime dedim ki aman tanrım, halletmemiz gereken bir şey var.
12: Evet.
10: Muhtemelen her biri yaklaşık 300 sterlin değeri.
12: Muhtemelen orada çok yanılmıyorsun. Tanesini 400 sterlin yaparsak...
10: İkisi için 700 sterlin. Güzel.
12: Halloldu. Evet, tamam.
10: Harika şeyler.
11: Düşündüğüm tam olarak
10: tamam, yani bu. Ne bu 6?
12: Bilmiyorum.
10: Neyse. 6200 evet. Değil mi? Ne
11: düşündüğüm
10: kadar harika.
11: 5,5 bu da evet. 7. 6200.
10: İki gün sonra depoda Helen ve Skid Hurricane'imize bayılıyor.
13: Renk mükemmel. Rengine bayıldım.
10: Sen ne düşünüyorsun?
14: Ben bunu sevdim.
10: Sevdin mi?
14: Çünkü bu üstü açılır bir araba. Ayrıca kapılarının boyutu da devasa. Ön camı da çok alçak.
13: Çok alçak.
14: Evet, değil mi? Bu kesilmiş
10: bence
14: mi yoksa standart?
10: Bence çok havalı değil mi? Bence kesilmiş gibi.
14: Bu standart mı?
13: Evet standart. Evet.
14: Öyle mi?
11: Yani bu Coventry'de yapılmış bir
14: doğru.
11: Hurricane. 1949 model ve bu neredeyse Walsall şirketinin mavisi.
14: Ah canım.
10: Aman tanrım.
11: Doğru kırmızıyla.
10: Dün de bunun hakkında konuşuyordu.
11: İç döşemesi de kırmızı. Evet.
13: Evet.
11: Çok heyecan verici öyle değil mi?
10: Minyatür bir otobüs gibi.
11: Şuna bak. Evet
14: aslında
11: öyle.
14: Aslında bir bakıma epey bir kraliyet havası
10: ah,
14: taşıyor.
10: Harika bayıldım. Bence muhteşem. Şimdi çalışıp çalışmadığını bilmiyoruz. Sürücü koltuğunda bir sorun var. Birisi orayı çizmiş. Yeni olmuş gibi görünüyor. Bu yüzden muhtemelen
14: evet,
10: renk uyumu için ustaya göstermeliyiz. Evet. Her yerde çizik var. Ancak bence bunu başlatıp halledebilirsen harika olur. Diğer alışverişlerimizi tanımlarken pek öyle söylemezsiniz. Hepsi için 700 sterlin ödedim. Bütün bu eşyaları tam yüklüyordum ki Mark yanıma geldi ve ücretsiz bir elektrikli bisiklet ister misin dedi.
14: Ha, bu fırsatı kaçırmadım.
10: Tabii ki kaçırmadım. Kamyonetin arkasına fırlat ahbap dedim. Ancak neyse bak bir sürü ekipmanımız var. Mark sadece kamyoneti yüklemeye yardım etti ve şunu da alabilirsin.
14: Evet
10: bunu
14: evet
10: da alabilirsin
14: sadece
10: dedi.
14: Ekipman değil burada iki motosiklet var.
10: Gerçekten dostum var. Bence ikisinden iyi bir tane yapmayı düşünebiliriz.
11: Bu bir oto parçaları başlangıç seti.
13: Evet öyle.
11: Öyle değil mi?
13: Bunu şimdi bir gösteriye götürüp masanızı kurabilirsiniz. Oto parçaları
10: evet,
13: pazara oluştururuz.
10: Öncelikle elektrikli bisikletin şarj olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Çünkü şarj olmuyorsa onu atlarım. İşte bu kadar. Ancak asıl mesele şu. Turkuaz gemiyi hareket ettirmek. Öncelikle faz onu canlandırıyor.
11: Tamam, işte başlıyoruz.
10: Hurricane'e 6 silindirli 1900 cc bir motor takılmıştı. Ancak Mike bizi bir süredir çalıştırılmadığı konusunda uyardı. Bu yüzden her şey genel olarak yolunda görünse de beklentilerimiz yüksek değil. Tamam, kontak açık.
11: Tamam.
10: Şimdi marş düğmesine basarak çalıştırıyorum.
11: Tamam.
10: Hareket var mı?
13: Biraz sıksak mı sence?
11: Evet, tamam, böyle deneyelim.
13: O zaman ateşlemedi değil
11: mi? Sıkışmış bir kelebek valf var, evet.
13: Karbüratör.
11: Evet.
14: Aa, bu ayrıldı. Küresel mafsal ayrıldı.
11: Hayır, onu ben çıkardım. Tamam, ilginç öyle değil mi?
10: Kelebek karbüratöre giren hava akışını kontrol eden bir tür vanadır. Chopper Roy'a telefon ettim. Çalışmayan bir araba istemezsin değil mi? Hayır mı? Evet evet, alacaksın. Aferin
14: oğlum. İhtiyacın olursa diye bir ısı tabancası.
13: Evet, aferin.
10: Baz önce onu yerinde onarmaya çalışıyor.
13: Silindire biraz ısı uygulamak yardımcı
11: evet,
13: olur.
11: Evet, bu iyi fikir.
10: Ancak erişim sınırlı.
13: Karbüratör çalışmıyor.
10: Karbüratör çalışmıyor.
14: Karbüratör çalışmıyor.
11: Karbüratör çalışmıyor.
10: Karbüratör çalışmıyor. Bin, karbüratör çalışmıyor. Karbüratör çalışmıyor ama kelebek valf sorun değil.
13: Anladım, burada olan şey şu. Bak. Hayır, o ne, takılı kalan şey bu.
11: Evet öyle.
13: Bu hız pompasının parçası.
11: Evet.
10: Biraz operasyondan ve ısıtmadan sonra...
11: Tamam, işte başlıyoruz.
13: İşte bu kadar, şimdi çalışacak. Mükemmel çalışıyor.
11: Mükemmel, tam isabet. Biraz da nüfuz edici bir madde.
10: Nasıl ekliyor. Gidiyor diye sorabilir miyim?
13: Çok iyi.
11: Sorabilirsin
13: güzel.
11: Evet.
13: Artık güzelce titriyoruz.
10: Aa, cidden mi?
11: Evet.
10: Ne yani, tamamen soymadın mı?
14: Hayır, hızlandırıcı pompa pistonu sıkışmıştı.
10: Anladım.
14: Bu
10: kelebek
14: da bütün mekanizmayı tıkadı.
11: Gördün mü? Artık her şey yolunda. Şimdi izin verelim de motor biraz nefes alsın.
10: Nefes alsın. İçine geri koyuyoruz ve tekrar deniyoruz.
11: Tamam, deneyelim bakalım.
10: Pekala, hazır mısınız? Tamam, kontak açık.
11: Evet.
10: Takozları çek.
11: Evet.
10: Başla. Ya da tam olarak değil.
14: Oo.
10: Marş motoru öksürüyor ama hala kalkış yapamıyoruz. Bu işin zorluğu ne?
11: Neredeyse oldu.
14: Sabahları ayağa ilk kalktığındaki haline benziyor.
10: Sonunda biraz daha ısıtıcı sıktıktan sonra...
11: Evet, evet.
10: Tombala.
13: Evet.
10: Evet, evet.
11: Yaşasın.
10: Bin, heyecanlansana.
14: Bence ısındığında rölantide çalışacak.
10: Mükemmel çalışıyor. Ayrıca rölantide de çalışıyor. Değil mi?
14: Evet.
13: Rölantide gayet güzel çalışıyor.
10: Rölantide gayet güzel çalışıyor, öyle değil mi?
14: Aha. Bence ısındığında hızlanacak.
11: Evet, bence de
10: tamam,
11: hızlanacak.
10: Tamam, o halde gidelim.
14: Hava filtresinin yerine takmalıyız önce.
10: Hava filtresi tekrar yerine konuyor ve birkaç son ayarlamadan sonra... Gerçekten bunu bir gezintiye çıkarıyor muyuz?
13: Evet.
14: Bence çıkarmamak kabalık olur zaten.
10: Tamam, pekala. Yani neden bunu yapmıyoruz?
11: Bundan daha fazla sonuç alıp alamayacağımızı bir görelim.
10: Ah, vay canına.
14: Yavaş.
10: Yavaş, Alan.
13: Çok hızlı oldu.
10: Bu şey senden yaşlı.
11: Kesinlikle kapandı.
10: İşte gidiyoruz. Ya da gitmiyoruz. Bu ses ne? Dışarıdan mı?
11: Evet, sadece biraz...
10: Ne?
13: Marş motoru yatağı.
11: Evet.
10: Aa, ikiye at vitesi. Göstergeye bak.
14: Aa.
10: Çok güzel. Bu ses de ne?
13: Frenler.
10: Kesinlikle harika bu.
11: Oh.
10: Hazır. Üçe at vitesi. O harika. Devam et. Bu ses de ne? Frenler mi?
13: Frenler, evet.
10: Frenlerin nesi
14: sanırım
10: var?
14: Sanırım fren balatası yok.
10: Durdu.
11: Sadece aşındırmaya çalışıyor.
10: Ah, evet, güzel delikanlı.
11: Ancak güzel evet. Haber şu ki frenler tutuyor. Mu?
10: Aa, evet, evet. Ha, dur bir dakika. Aşınmıştı. Ne rahatlama ama. Ne kadar hoş. Ha, şimdi yumuşuyor. Şuna bak.
13: İşte gidiyoruz.
10: Ha, evet.
13: Bu kadar.
10: Bir tür su işkencesi gibi bir şey bu. Anladın mı ne demek istediğimi? Ne oluyor?
11: Hiçbir şey.
10: Ne oluyor?
11: Sadece vites değiştiriyorum. Hepsini kontrol ediyorum.
14: Sadece kullanılması gerekiyor Faz.
10: Şimdi geri vitese geçecek mi?
11: Yani işte bunu öğrenmemiz gerekiyor, öyle değil mi?
10: Maalesef gıcırtı geri geliyor. Ancak açıkça hem ileri hem de geri viteste takılıyor. Bu arabayı yapan şirket daha sonra isim değiştirerek ünlü bir uçak üreticisine evrildi. Bu araba henüz tam anlamıyla uçmuyor ama ısındığında güçlü hissediliyor. Harika bu. Kesinlikle şanzımanı inceliyorsun evet. Oğlum. Yani ne harika bir deneme sürüşüydü.
11: Harika.
10: Öyle mi? Biraz daha ayarlama yaptıktan sonra daha uzun bir gezintiye
11: evet,
10: çıkabiliriz
11: de
10: değil mi?
14: Bence çok iyi.
11: Evet. Çok iyi. Şaşırtıcı bir şekilde. Aferin eski araba.
10: Yani yapılacaklar listemize biraz da gıcırtı giderme maddesi ekleyebiliriz. Araba umut verici görünüyor. Motosikletleri daha sonra hallederiz ama bu gece elektrikli bedava hediyemizi şarj etmeye çalışacağız. Hala Hurricane'in oturma döşemesi ve kaplamasıyla uğraşmamız gerekiyor. Güzel bu. Ama rüzgar arkamızdan estiğinde bizim motosikletimiz de uçabilir.
0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
15: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
16: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
16: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
16: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
20: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
21: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
20: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
22: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
23: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
24: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
25: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
7: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
11: Evet.
14: Evet.
10: Dombala. Evet, evet, evet. Dün arabayla güzel bir gün geçirdik. Çok güzel. Bu ses de ne? Gıcırdıyor. Ama aynı zamanda çalışıyor da. Ancak oturma alanı arzu edileni pek karşılamıyor. Bu yüzden bugün bunu halletmeyi planlıyoruz.
11: Tamam, bundan kurtulacağız.
14: Bu akıllıca bir hareket.
11: Çünkü sürekli at kıllarını soluyor.
14: Altında ne var?
11: Evet, iyi değil, öyle değil.
14: Yani bunları artık bu şekilde yapmıyorlar.
11: Hayır, tam böyle değil.
14: Elektrik süpürgesini getirmemiz gerektiğini düşünüyor musun?
11: Evet, olabilir.
10: Diğer büyük sorunsa sürekli yatık olan ön koltuk.
11: Merak ediyorum, oraya bir tane koyup sonra da şekil verilmiş bir tane koyarsak ne olur?
14: Ve i̇şte bu da şuraya. İşe yarar.
11: Ve sonra belki biraz da üst kısmına şuraya astığında bu iş görebilir. Ne dersin?
10: Sonraki iki saat boyunca Faz ve Skid ön koltuğu düzenlemek için anahtarlarını testere ve tornavidayla değiştirdiler.
14: Hiç kötü değil. Sadece çerçeveyi düzeltmem yeterli. Şu yaklaşık olarak doğru hizada. Tamam, bırakalım ve açıyı kontrol edelim. Tamam.
11: Doğru, tamam yani.
14: Çok darız, çok kısayız.
11: Bence bunu birbirine bağlamalıyız.
14: Ama ilk önce...
11: İlk yapılacak iş bu.
14: Evet.
11: Üste küçük bir çubuk koyarsak sorun olmaz. Öyle değil mi?
10: Skid, meşe bir çubuk takıyor ve tekrar kontrol ediyor.
14: Biliyor musun, bence bunlar mutlu günlerimiz.
10: Koltuk düzenlendi. Skid testeresini yumuşak bir bez ve mum boyası kutusuyla değiştirerek iç ahşap işçiliğini temizledi. Ardından suni deri koltuklara geçti. Su mavisi ve öküz kanı rengi kombinasyonu herkese hitap etmeyebilir. Ancak bu tür eski bir arabada gerçekten harika görünüyor. Çok daha iyi görünüyor değil mi?
11: Bunu dönüştürdüğünü, her şeyi bir araya getirdiğini
14: bal mumu,
10: mum cilası mı sürdün?
14: En sevdiğin iki ürünü kullandım.
10: Aa evet ne?
14: Ve sonra da paspas.
10: Cidden mi?
14: Elektrikli paspas.
10: Aa, evet. Dostum bu gerçekten ön cephede harikalar yaratmış. Koltuğa gelince.
14: Yine de arkaya fazla yaslanma.
10: Yaslanmam merak kesinlikle etme. O kadar da ağır değilim.
11: Sadece ortalama insanlar için evet yapılmış.
10: Bu ne anlama geliyor?
11: Ortalama bir insan değilsiniz. Siz ortalamanın üzerindesiniz efendim.
10: İşte aa, dostum, buna girebilirim.
11: Evet.
10: Çalışan bir koltuğa sahip olmak ne kadar güzel değil mi?
11: Kesinlikle evet.
10: Çok güzel. Buna başka ne yapmamız gerekiyor?
14: Hala arka koltukla ilgilenmemiz gerekiyor.
10: Arka koltuk farklı tür bir sorun. Ekose desenli bir örtü hakkında ne düşünürsünüz?
14: Bence bu oldukça iyi olur. Ya da bir koltuk kılıfı alıp 1200 sterlin harcamış
10: olur. Hayır örtüyü alacağız. İnternette 45 sterlin.
14: Tamam.
10: Mutlu günler. Zaten sipariş ettim. Yani bak tekerlekler ve diğer şeylerle ilgilenmeme izin vereceğim. Ama sana şunu söyleyeyim.
11: Tamam teşekkür ederim.
10: Muhteşem bir iş çıkarıyoruz.
11: Buyurun çayınızı geri alın lütfen.
10: Teşekkür ederim ama ne olmuş buna?
11: Aa buharlaşmış olmuş.
10: İçtin mi çayımı?
11: Hayır.
10: İçti değil mi?
14: İçti evet, evet.
10: Tut şunu bir saniye. Ben başka bir fincan aramaya koyulurken faz arka koltuğa başlıyor.
11: İşte arabanın arka koltuğu. Şimdi dikiş yerlerinden sökülüyor ama daha da kötüsü alt kısmı biyolojik tehlike gibi görünüyor. Şimdi o korkunç at kılı malzemeden kurtulacağım ve bunu şuna saracağım. Yani çok daha iyi. Ama aslında karşılaştırmada çok daha temiz eski bir çarşaf parçasına saracağım. Tam teşekküllü bir iş değil ama en azından arka koltuk eski yırtılmış bir kanepe gibi açılmayacak. Böyle elimizde kalmayacak. Bence daha iyi olacak.
10: At kılının antimikrobiyal ve hipoalerjinik olması gerektiği söylenir. Ancak bu dolgu malzemesi Çernobil'de tatil yapmaktan daha tehlikeli görünüyor. Yerine buldukları köpük şilte muhtemelen o kadar uzun ömürlü olmayacaktır ama en azından bu kadar tehlikeli görünmüyor.
11: Bununla yapabileceğimiz şey
13: tekrar da
11: yorgun olan eski yayların üzerine uygulayarak daha dolgun hale getirmek olacak.
10: Köpüğü kesmek için bir demir testeresi kullanan birini göreceğimi hiç sanmıyordum. Ama çaresizlik her türlü aletin kötü kullanımına yol açabilir.
11: Burada sadece sprey döşeme yapıştırıcısı kullanıyorum.
14: Bunun gerçekten tutacağını düşünüyor musun?
11: Eskisinden daha kötü olmayacak ve muhtemelen biraz daha hijyenik olacak dostum.
10: Geçenlerde bir Model T'nin çatısını yenileyen Faz, döşemeciliğe merak sardı. Ancak Skid bu konuda pek hevesli değil.
11: Bunu burada da başarabiliriz öyle değil mi?
14: Sadece örtüsünü kestim. Geldiği zaman ekose kumaşını üzerine atarım.
11: Özgünlük, özgünlük Skid.
14: Ya da özgünlük. Tamam, dur biraz, dur.
10: Koltuk kısa sürede yarım rulo elektrik bandıyla kaplanıyor ve sonuç lüks bir mağazadan çok bir milyoncuyu andırıyor ancak ekoseli bir battaniye birçok kusuru örtebilir.
14: İnsanlar dalga geçebilir ama bu çok rahat, gerçekten.
11: Evet, insanların dalga geçmesi kaçınılmaz diye düşünüyorum. Ancak oturanlar memnun kalacaklar.
10: Yerine yerleştiriliyor, ilk oturacak olanlar için hazır.
14: Faytonuma binmek ister misiniz efendim?
11: Evet isterim evet.
14: İşte bu evet. Tamam budur.
11: Bu çok destekleyici öyle değil mi?
14: Evet evet.
10: Ücretsiz hediyemize daha sonra bakacağız. Önce İngiliz malı motosikletleri ve onlarla birlikte gelen çöp yığınını halledeceğiz.
11: Eski bisiklet gidon parçaları falan.
10: Burada otomobil pazarında tam bir masa kurulabilecek kadar malzeme var ancak birçoğu muhtemelen en altta kalacak. Buna ne dersiniz?
14: Hayır, bu doğrudan atla. Atlanmalı.
10: Peki buna ne dersiniz?
14: Onu da doğrudan atla.
10: Bu sırada motorlara fısıldayan adam ilk İngiliz malı motosiklet üzerinde çalışmaya başladı.
11: Orada bir pil var.
13: Pozitif topraklama.
11: Evet.
13: Bu negatif. Karbüratör bağlı. Tüm gaz kelebekleri çalışıyor gibi.
14: Karbüratör yeni görünüyor, Alan.
13: Jikle çalışıyor. Kontağı evet, çevirdiğinde çalışıyor. Ampermetreye bakacağım. Parmağımı
11: tamam,
13: deliğine sokup kıvılcım olup olmadığını kontrol edeceğim.
10: Bunu sakın evde denemeyin çocuklar.
13: Dur bakayım. Oh, evet.
11: Gerçekten mi?
13: Bu gerçek bir kıvılcımdı.
12: Biliyor musun, çok cesursun dost.
13: Gerçek bir kıvılcımdı.
14: Evet. Lastik pompasını getireyim mi?
13: Evet, getir.
14: Tamam, getiriyorum.
12: Ancak seni hayata döndürme şeklini sevdim.
10: İçeri biraz hava giriyor. Birkaç litre yakıt. Ardından karbüratöre birkaç kez vurup biraz gıdıkladıktan sonra...
13: İşte oldu.
12: Deneyelim bakalım.
10: Alan ayağıyla basıyor. Alan karbüratör kapağını çıkarıyor ve havayı elle boğuyor. Sonra motosiklet vazgeçmeden binip kaskını takıyor ve patikaya yöneliyor. İngiliz malı motosikletimiz 1961 model 200 cc'lik bir şehir içi motosiklet. Yani bir yarış motosikleti değil. Ama muhtemelen uzun yıllardır kullanılmadığını düşünürsek nasıl gittiğine bir bakmalıyız.
12: Evet.
13: Çalışıyor ve aslında epey güzel çalışıyor.
12: Bu harika.
14: Dişliler nasıldı Alan, iyi mi?
13: Biraz yapışkanlar.
14: Tamam.
13: Yağlamak lazım.
14: Sadece kullanmak gerekiyor.
13: Uzun zamandır kullanılmamış değil mi?
12: Hayır, ama bütün bunlar için 700 sterlin kazandık, öyle değil mi?
14: Bu biraz kar ve hızlı geri dönüş demek, kesinlikle.
10: Bir motosiklet bitti, iki tane daha var. Bedavaya gelen elektrikli bisikletimizle başlıyoruz. İlk görev temizlik. Alışılmadık bir şekilde bisikletimizin ön tekerleğinde bir göbek motoru var. Ama bunun dışında her şey yolunda görünüyor. Asıl soru pil.
14: Biraz önce bunu temizledim ve lastiklerini şişirdim. Eğer çalışırsa bence oldukça güzel sürülür.
13: Bu eski tip bir pil, kurşun asit pil.
12: Aslında bunlar temel olarak engelli motosiklete aküleri.
13: Üzerinde akü yönetim sistemi yok.
14: Yani elektrikli bisikletlerinin başlangıcı bu mu diyorsun?
13: Ha, evet, bunlar bir ton ağırlığında.
12: Evet.
13: Kesinlikle bir ton.
10: Modern elektrikli bisikletler cep telefonu tarzı lityum piller kullanıyor.
13: Kablolamanın doğru olduğundan emin misin?
12: Evet.
13: Pekala, o zaman test edelim.
12: Hadi bakalım.
13: 36 volt ya da biraz üstü, tamam. Görmeliyiz. Bak, 38,5. Mükemmel.
10: Tamir edildikten sonra...
12: Tamam, içerideyiz.
13: Sonuna kadar bas.
10: Bir sonraki görev bisikleti denemek.
12: Hayır hayır, hiçbir şey. Hem de hiçbir şey.
10: Sürpriz sürpriz. Üste dönen Alan, arızanın motorda mı yoksa akü grubunda mı olduğunu anlamak için bunu bir araba aküsüne bağlıyor.
14: İşte başlıyoruz.
13: Pedal çevirdikçe ön tarafa doğru bir itme gücü veriyor.
14: Evet, sadece pedal çevirdiğinde çalışır.
13: İşte bu, şuna bak.
14: Tamam, yani bak, bisiklet çalışıyor.
10: O halde akü olmalı.
12: Bütün düzenek çok hassas.
13: İyi değil, değil mi?
12: Hayır, aslında...
13: Aşırı karışık.
12: Evet.
10: Polaritesini kontrol ettikten sonra faz aküyü tekrar takıyor ve hızlı bir statik deneme yapıyor.
13: Evet, işte gidiyoruz.
10: Ve tekrar deniyor.
14: Tadını çıkar ve batmakta olan güneşe doğru uzaklaş.
12: Evet, evet, evet, işte bu. Hadi.
10: Bu sefer çalışıyor ama bu bisiklet son derece ağır. Bu yüzden faz sürekli pedal çevirmek zorunda kalıyor.
12: Aa, işte hayat
14: ne
12: bu.
14: Ne düşünüyorsun faz?
12: Kolay hayat, muhteşem.
13: Ara sıra devreye giriyor mu?
12: Evet, ben pedal çevirmeden de devreye giriyor. Ve sadece pedal çevirmeye devam ediyorum ve bence güzelce bana yardım ediyor. Öyle değil mi?
14: Tamam.
12: Ve şunu söylemeliyim ki, akü grubu çok ağır. Bu bisikleti kaldırmaya çalışırken bu tıpkı bir,
14: evet,
12: 125 cc motosiklet gibi. Belki de, evet, çok ağır. Bence 125'lik bir tane alalım.
14: Çünkü çevre savaşçıları sana gelecek budur diyecekler.
13: Gelecek. Bütün o kurşun ve asit.
12: Doğru. Ama neden arkandaki ağaç kadar yeşil olan, tamamen hurdaya ayrılmış 60 yıllık bir 125 cc motosiklete sahip olmayasın ki?
10: Yani yoğun bir gün. Arabanın koltuklarını hallettik. Elektrikli bisikleti aldık ve gün sonuna doğru şehir içi motosikletlerin ikisi de faaliyette. Sonraki adımda arabamızı adını aldığı havacılık örneğiyle buluşturmaya gidiyoruz. Artık yeterince rahat olmalı ama 80 yaşındaki arabamız adının hakkını verip uçabilecek mi?

0: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. 25 yıl boyunca keyifle yediğin favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimle söyle.
1: Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
2: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümler

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Gün boyu çamaşırını koru.
2: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
3: Mol Ped'den kız sözü.
4: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
5: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
6: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: A101'de haftanın yıldızları. Murat Bey taze kaşar peyniri 339 lira. Magnum altılı mini dondurma 269 lira.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
11: Sana alkış yok, önce finger snap.

Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Bosch FlexStore buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
1: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
2: Bankam Tonbank, kartım Hadi.
3: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Bu bir Hurricane modeli.
6: İki hafta önce Beechester'daki bir depoda bir Hurricane spor modeli bulduk.
7: 5500 sterline bir şeyler yapabiliriz.
6: Tamir ettik.
5: Şimdi izin verelim de motor...
6: Nefes alsın.
5: Nefes alsın.
6: Döşemesini yeniledik.
8: Bu tamam, budur.
6: Ve şimdi arkadaşımız Pete boyayı yenileyip plakaları yeniden taktıktan sonra... Jal bu. Dışarı çıkarma zamanı. Son bir süslemenin ardından. Nasıl gidiyor?
5: İşte başlıyoruz.
6: Buna ne deniyor biliyor musunuz?
5: Hayır.
6: Battaniye kaplama.
5: Ne
6: oldu?
5: Çok güzel.
6: O zaman belki İskoç tarzı bir Malcolm Campbell, Donald Campbell geçişi yapsak diye düşündüm.
5: Evet.
9: Bir kilim. Bir kilim her şeyi.
6: Battaniye.
5: Evet, bu kötü değil. Etiketleri üzerinde mi bıraktın yoksa daha sonra geri mi alacaksın?
6: Evet, yani eğer işe yaramazsa
5: evet,
6: geri alırım.
5: İşte oldu.
6: Hayır, Fazır, şimdi 45 sterlin kaybetmiş olabilirsin. Bak, bildiğimiz gibi bugün çok özel bir gün. Çünkü bizim Hurricane'imiz bizim bildiğimiz Hurricane'lerle değil ama yine de başka Hurricane'lerle tanışacak.
5: Evet, bence onlar biraz daha hızlı olabilir.
6: Duxford'a doğru yola çıkıyoruz.
8: Harika.
6: Muhteşem uçak vesaire müzesi. Hurricane'i kutlayacağız. İlk adıyla ya da daha sonraki adıyla. Doğru mu? Tamam mı?
5: Evet.
6: O zaman bazı uçakları göreceğiz. Yani ben çok heyecanlıyım. Duxford'a hiç gitmedim.
9: Birinin içine oturabilir miyiz?
6: Hayır, sanmıyorum ahbap. İzin vereceklerini sanmıyorum.
8: Bu araba üretildiğinde gerçekten uçak mı yapıyorlardı?
6: Daha bilmiyorum.
5: Evet, çünkü eğer düşünürseniz sonraki şirket ilk şirket, öyle değil mi? Birleşmenin ne zaman gerçekleştiğinden emin değilim ama elbette ikinci şirketin Hurricane'i var.
9: Evet, vardı.
6: Dur bir dakika. Bu
5: evet, bu bir Hurricane.
8: Tamam.
5: Şirketlerin bu piyasaya yani çıktığında çoktan birleşmiş olabileceği fikrindeyim. Bu yüzden bu neredeyse İkinci Dünya Savaşı'na bir saygı duruşu.
9: Öncem neden bu kadar alçak? Sanki uçak çağrışımları var.
6: Doğru olduğunu evet. Düşünüyor musun?
5: Olabilir.
6: Bu kadar ilginç. Bak dostum, güneş parlıyor. Doğru mu?
5: Evet.
6: Duxford sadece bir an kadar uzak.
5: Tamam.
6: Ne kadar uzak?
9: 130 kilometre.
6: Tamam. Bence bu işe atılmalıyız. Ne dersiniz?
5: Evet.
6: Duxford'a doğru yola çıkmalıyız, değil mi?
5: Harika fikir.
6: Coventry şirketi her haliyle kutlamak için gitmeliyiz.
8: Önce bunu takmamız bakalım. Gerekmiyor mu?
6: Tamam.
5: Bunu yerleştireceğiz. Evet.
6: Battaniye örtülüyor.
8: Bence harika görünüyor.
6: Şöyle ki 45 sterlin karşılığında aslında tam bir döşemeyi yenileyebilmek gerçekten muhteşem.
9: 45 mi ödedin?
6: Sen beni
9: dinlemiyorsun. Evet. Bunun için.
5: Tamam.
6: Öyle deme, bu gerçek İskoç
9: bütün
6: günü.
9: Bütün gün boyunca 10.99.
6: Hayır. Yola çıkıyoruz. Faz, şimdi bu ön seçmeli şanzıman.
5: Evet öyle.
6: Evet.
5: Yani bir debriyajımız yok.
6: Hayır.
5: Akışkan volanımız var. Akışkan tahrikimiz ve uydu bir şanzımanımız. Wilson tipi bir uydu şanzımanımız.
8: O zaman şimdi üçüncü vitese mi atmalısın? Hazır mısın?
5: Evet,
6: ve
5: yapabilirim.
6: Sonra araba
5: evet.
6: Fırlayacak.
8: Yani evet. Şimdi... Üçüncü vites için ön seçmeyi
6: evet.
8: Yaptın.
6: Önce seçiyor ve
5: bu
6: sonra debriyaj düğmesine basıyorsun.
5: Bir hız değiştirme pedalı. Yani bu
6: hızı
5: bir...
6: değiştiriyor.
9: Neredeyse evet. Otomatik.
6: Bunu duydun mu?
9: Neredeyse otomatik.
6: Neredeyse otomatik.
8: Şapkamı kaybedeceğimden endişeleniyorum.
9: Ben kendiminkini iki kere kaybettim bile.
8: Öyle mi?
6: Bazı frenlerin gıcırtısını giderdi ve karbüratörle ilgili herhangi bir sorunun izi yok. Hurricane'imiz gerçekten üst düzey bir araç. Ancak Coventry marka uzun ömürlü olamadı. 1960 yılına gelindiğinde otomobil üretimi tamamen durmuştu. Bu markanın devamı olan şirket havacılık dünyasında güçlü bir şekilde faaliyetini sürdürüyordu. Peki yeni şirketin tecrübesini göreceğiz değil mi? Yani umarım Harrier dikey iniş kalkış uçağını da içerir. Sanırım bir...
9: Doğru.
8: Evet.
6: Tamam. Buccaneer ya da benzeri başka jetleri de var.
9: Evet.
6: Tamam.
9: Harika.
6: Sanırım bir Hurricane olabilir. Değil mi?
9: Bu harika olur.
8: Çok güzel.
6: Her durumda dostum sabırsızlanıyorum. Aslında Oxfordshire'dan Duckford'a yaklaşık 160 kilometre yol var ama her şey yolunda gidiyor ve hatta bir ikramiye var.
10: Şunu söyleyebilir miyim?
6: Evet.
10: Yarım depo yakıtla başladık ve neredeyse çeyrek depo yakıt tasarruf ettik gibi görünüyor.
6: Yakıt krizi döneminde sahip olmak isteyeceğiniz türden bir araba
9: yani
6: bu.
9: Yani şimdiye kadar değil oldukça mi? Güvenilirdi.
7: Aa Alan.
8: Şansını zorlama Alan.
6: Alan.
8: Zorlama dedim.
9: Hiçbir sorun olmadı.
6: İki saat sonra ve şaşırtıcı derecede sağlam bir şekilde oradayız. Şunlara bak.
8: İnanılmaz değil mi?
9: Harika.
6: Bak, Rebecca ile buluşacağız. Bize biraz şirket tecrübesi gösterecek. Beni dinliyor musun Alan?
9: Dinliyorum. Sadece uçağın havalanışına bakıyorum.
6: Pekala tamam. Yani bak.
8: Uçak senden daha ilginç.
6: Rebecca bu hangarda. Zorbalığa uğradığım için gerçekten sinirlenmeden önce gidelim. Hadi ama.
9: Şu uçaklara bir bak.
10: Yapma bak beni itiyor gördün mü?
6: Duckford 70'li yılların ortasından bu yana Birleşik Krallığın İmparatorluk Savaş Müzesi'nin işlettiği en büyük hava müzesine ev sahipliği yapan eski bir kraliyet hava kuvvetleri üssü. Hava mürettebatı odası.
9: İyi fikir.
6: Teknik nesneler başkanı Rebecca Harding bize kanatlı Hurricane'i gezdireceğini söz verdi. Aslında Hurricane Spitfire'dan çok daha yaygındı değil mi?
11: Genellikle Hurricane'e adı anılmayan kahraman deriz. Spitfire tüm şöhreti kapar ama Hurricane asıl iş gücüydü.
6: Evet. İşte bu. Çünkü bizim arabamızın adı da Hurricane.
10: Bu bir...
6: Neredeyse aynı zaman değil mi?
10: Hayır, Corrente'de yapılmış Hurricane 60'ların sonundan kalma. Bu makinelere harika bir
11: kesinlikle
10: saygı duruşu.
6: Aa, doğru, kesinlikle, tamam. Evet. Uçabilirim. Çok heyecanlıyım. Yukarıda da onları evet duyabiliyorum. 1937 yılında hizmete giren Hurricane... Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin saatte 500 kilometre hıza ulaşan ilk uçağıydı. 8 yıllık üretim sürecinde yaklaşık 14.500 adet üretildi.
10: Yani bunlar kumaştan yapılmış gövdeler.
11: Evet, bunlar kumaş gövdeli.
6: Dokunmamak daha iyi.
10: Evet.
11: Hayır, dokunmayın, hayır.
6: Bu yüzden etrafta çok fazla Spitfire yoktu. Yoksa Spitfire tam olarak aynı mıydı, kumaş gövdeli miydi?
11: Spitfire'ın tamamen metal bir gövdesi vardı.
6: Doğru. Alüminyum mu?
9: Alüminyum.
11: Ben de Spitfire'ların Hurricane'lerden neden daha fazla hayatta kaldığını düşünüyorum. Spitfire'ler genel olarak Hurricane'lerden biraz daha çekici olarak görülür ve savaş sonrası birçok...
6: Öyle miydi?
11: Sınır muhafızı oldu. Oysa Hurricane biraz fakir akraba gibiydi.
6: Yani iş gücüydü. Yani eğer bunu bizim gibi insanlara benzer...
10: Evet.
11: Hayır, dokunmayın, hayır.
6: Bu yüzden etrafta çok fazla Spitfire yoktu. Yoksa Spitfire tam olarak aynı mıydı, kumaş gövdeli miydi?
11: Spitfire'ın tamamen metal bir gövdesi vardı.
6: Doğru. Alüminyum mu?
9: Alüminyum.
11: Ben de Spitfire'ların Hurricane'lerden neden daha fazla hayatta kaldığını düşünüyorum. Spitfire'ler genel olarak Hurricane'lerden biraz daha çekici.

0: Hayır değilim. Ben daha çok yer bakımıyla ilgiliyim.
1: Jeneratör.
0: Jeneratör. Şirketin diğer uçakları arasında bir zamanlar uçak gemisinde bulunan bu Buchaner ve yenilikçi bir motoru olan çift pervaneli bir uçak yer alıyor. Ancak şirketin en ünlü uçağı başka bir hangarda. Dünyanın en ünlü dikey kalkış ve iniş yapabilen uçağı Harrier. Tamam, bu şirketin en göz alıcı örneği.
2: Kesinlikle öyle.
0: Bana bu özel uçaktan bahseder misin?
2: Bu özel uçak bir Harrier GR3. Gerçek bir Falkland savaş gazisi.
0: Evet.
2: RAF'in birinci filosunda görev yaptı. Tumbledown Muharebesi'ndeydi ve görevlerinden birinde bir füze yaklaşık 30 metre yukarısında patladı. Enkaz parçaları etrafa saçıldı ama şans eseri uçağa zarar vermedi. Hayatta kaldı, Almanya'da görev yaptı ve ardından 94 yılında müzeye geldi.
3: Eğer senenin 1969 olduğunu düşünürsen...
2: Hizmete girdiğinde 69'du.
3: Yani bizim özel uçağımız 1949 evet. yılında hizmete girdi. Bir arabayla evet. bunun arasındaki teknoloji farklı. Sadece evet. şöyle gibi. Yani bu dünyalar kadar
1: bunu
3: farklı.
1: Bunu tarif etmek imkansız.
2: 20. yüzyılda teknolojinin ne kadar hızlı ilerlediğinin göstergesiydi. Bu sürekli daha iyi, daha büyük, daha hızlı olma yönünde bir itici güç var. Daha etkili.
0: Evet. İşte bu. Sadece şunu söyleyebilirim. Az önce fark ettim ki bir Concorde'un kanadı altında.
3: Evet.
0: Yani demek istediğim bu muhteşem. Çok teşekkür ederiz. Bize harika bir turda rehberlik ettiniz. Sana şunu söyleyeyim dostum. Burada yaşamak istiyorum. Burayı çok sevdim. Bunu sevecek birisini söyleyeyim size. Bizim Chopper Roy.
3: Sevecek
0: arabamızın
3: çok
0: ne kadar değerli olduğunu öğrensek iyi olur. Ertesi gün filo komutanı malları incelemeye geliyor. Elektrikli bisikletimiz hakkında ne kadar az konuşursak o kadar iyi. Ama şehir içi motosikletlerin ikisi de çalışıyor ve arabamız bizi gururlandırdı. Roy'un da aynı fikirde olacağını umuyorum.
3: Vay canına. Şuna bak. Şimdi bu araba yanında duran herkesi muhteşem göstermiyor mu? Çok güzel. Evet.
0: Dur bir dakika.
1: Yorum yok.
0: Bunlardan herhangi birini gerçekten satın alır mıydın?
3: Yani sanırım denedim.
0: Hayır. Şimdi Roy'da evet. üst olalım. Bugün değerini belirleyeceğimiz çok sayıda eşya var. 2 adet şehir içi motosikleti. İkisi de çalışıyor ve binilebiliyor. Yani çifti için ne
1: çifti
0: düşünürsün?
1: Çifti için biri kesinlikle sana 1000 sterlin
0: Pekala,
1: verir.
0: Yani bu fiyattan yapalım
1: evet.
0: mı? Peki buna 300 sterlin diyelim. Tamam mı?
3: Evet
0: Pekala.
3: Bu çok iyi.
0: Bu şey çok çekici. Aslında bunu 0 olarak geçelim. 50 sterlin diyecektim ama bunun için asla 50 sterlin
1: hayır,
0: alamayacağım.
1: Hayır mümkün değil.
0: Yani bu muhtemelen süslemeyi geçelim.
3: Evet.
0: Değil mi? Pekala. Gelelim asıl konuya. Şüphesiz ki arabamız harika.
3: Tabii ki fark edeceksin.
1: Evet.
3: Çatal kuyruk mavisi renklerinde olduğunu göreceksin. Kimdi o? Şeydi.
0: Donald Campbell'ın tam bunun gibi bir
3: evet.
0: şeyi vardı. Ne yapayım? Ne? Malcolm Campbell. Paltomu alacağım. Bu gerçekten korkunç. Hadi o zaman ne kadar?
1: 6500.
4: Bu tamam değil mi?
0: Evet bu tamam. Ne kadar almıştık bunu?
3: 5500.
0: Aa, bu 1000 sterlin kar demek.
3: Evet.
0: Ayrıca 300 sterlin
3: evet.
0: motosikletlerden gelen var. Bu 1300 sterlin eder.
3: Eder.
0: Ha, bu
3: gayet
0: böyle
3: iyi.
0: Diyor Roy her zamanki gibi. Güzel küçük
1: harika.
0: Bir kazanç.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kapanıyor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.

0: Seçili Bosch X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch.com.tr'de.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı 139 lira.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: 8-14 Ağustos arasında Bip'te Şafak Toz Şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık Pirinç 179 lira yerine 159 lira. Bim,
6: bim, bim, bim, bim. Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
7: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözüm.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Boş Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir boş. Boş XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
4: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Burada kaldığımız sürece hava 38 derece olacak.
7: Çok sıcak.
8: Rainy'ler Sierra Nevada tepelerinde kurulu bir çiftliğe gidiyor. Vahşi doğa bağımlıları için bir cennet olan bu bölge, inişli çıkışlı tepeler, meşe ormanları ve yabani çiçek çayırları sunuyor. Güneşli iklim uzun bir tarım sezonuna imkan veriyor. Ancak bu yılki rekor yağışların peşine gelen aşırı sıcaklar ve kuraklık, Kaliforniya tarihinin en büyük yangınlarının kıvılcımını çakarak doğa severleri felç etti, vahşi hayvanları çiftlik hayvanlarını avlamaya zorladı ve geyikler bahçelere dadandı. Lytle Hales ailesi de kendisini bu dengesiz karışımın ortasında direnmekte zorlanırken buldu.
9: Merhaba, benim adım Stephania Hayes.
10: Ben John Lytle. Kuzey Kaliforniya'da 120 dönümlük çiftliğimizde yaşıyoruz.
9: Bu çiftlik başarmaya çalıştığım en anlamlı şeylerden bir tanesi.
10: Bu çiftliğe ilk baktığımızda ilk görüşte aşık olduk. Boş bir arazi, meşe ağaçları, otlar ve bir kuyu vardı sadece, o kadar. Bir yıl karavanda yaşarız ve sonra bir evimiz olur diye düşündük. 8 yıl geçti ama öyle olmadı. Bunun önemli bir kısmı inşaatın büyük bir bölümünde çuvallamamız ve sonra yeniden yapmamız oldu. Her hatayla beraber seneler süren bir ilerleme boşa gitmiş oldu. Su tedariğimiz için sürekli endişe içindeyiz.
9: Güneş bitkilere hiç acımıyor. Kuraklık bazen birkaç yıl sürebiliyor. Çok korkutucu bir şey bu.
10: Kendimiz için sebze yetiştirme konusunda çok kısıtlı başarılar kazandık.
8: Çiftimiz kararlı olmasına rağmen ilerlemeyi durduran bir dizi sıkıntılar yaşadı. Ama çiftliği gerçekten felç eden şey sinsi ve büyüyen bir tehdit oldu.
9: Yangın burada bir yaşam biçimi.
10: Yangın çıkacak mı meselesinden ziyade ne zaman çıkacak meselesi.
11: Çocuklar bu çiftliğe çok şey bağladılar, umutlarını, hayallerini ve bütün paralarını.
9: Herhalde ben 3 senedir kırılma noktasının eşiğindeyim. Etrafa bakarsanız şu an her şeyden birazcık oluyor ama hiçbir şey bitmiyor. Çok stresli bir durum bu. Pes etmeyi düşünemem bile ama nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyoruz.
10: Yardımınız gerekiyor.
7: Merhaba.
10: Merhaba.
9: Günaydın, hoş geldiniz. Ben Stephania, memnun oldum.
7: Marty Rainey.
9: Evet.
10: Ben John.
7: Bunlar kim peki?
12: Ben John'un babasıyım.
7: Senin baban mı?
10: Evet, evet, babam.
7: Ve
11: Irene.
7: Irene, hangi akla hizmetle bir dağ başında yaşıyorsunuz, söyler misiniz?
10: Bu araziye aşık olduk. Bizim için çok güzel. Ben buralarda büyüdüm ve bu güzellik bizi hep kendine çekti.
7: Ne zamandır bu arazinin sahibisiniz?
10: 8 senedir buradayız.
7: 8 sene. Evet, çok hoş görünüyorum. Burada mı yaşıyorsunuz?
9: Hayır.
10: Çok isterdik ama hayır.
7: Nerede yaşıyorsunuz?
9: Karavanla pompa evi dediğimiz yerin arasında.
7: Eve taşınmanız yakın mı? Biz buradayken taşınacak mısınız? Ne kadar var?
10: Tıkandık.
9: Evet. Çok yakın ama çok uzak olduğumuz durumlardan bir tanesi. Taşınmak yani.
10: Peş peşe engellere takıldık.
7: Odadaki fili konuşalım. Bu 120 dönüm arazi yangına hazır mı?
10: Kesinlikle değil.
7: Neden? 8 yıl.
10: Her türlü yapıyı inşa ettik ama her şeyi yangına dayanıklı yapmayı beceremedik. Baş edemeyeceğimiz kadar ağır geldi.
6: Daha önce Kaliforniya'daki başka çiftliklerde orman yangınlarıyla baş ettik. Her şey yanıp kül olmuş, her şey.
13: Eviniz neredeydi?
14: Tam burada. Evet.
13: Tam burada, salonumuza park ettiniz.
6: Hiçbir şey kalmamış.
13: Kalmadı.
6: Biz o yıkımı ve o ciddiyeti yakinen biliyoruz. Bunu birinci elden yaşadık. O yüzden yangın korumasının önemini fark edin. Siz çocuklarınızın burada yaşamasına ne diyorsunuz peki?
12: Açıkçası yardıma ihtiyaçları var.
6: Evet.
12: Çok sorun yaşadılar.
9: Bulunduğumuz yeri itiraf etmeye biraz utanıyoruz. Bence gerçekten harika bir zamanda buraya geldiniz. İnsan yardıma ihtiyacı olduğunu biraz zor itiraf ediyor.
4: 15 Ağustos gecesi TürkSat 3 A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
15: Kaliforniya.
16: Sert kayadan altın çıkarmak. Bunu yapacak kadar deli olmalı mısın? Evet. Taş.
17: Taş.
16: Yer altında her şey seni öldürmek ister.
18: Çık çık çık çık çık. Çıkalım çıkalım çıkalım.
16: Bu yapılacak en zor altın madenciliği türüdür.
19: Değirmen makinesinde birkaç kusur var. Sürecin tamamı çok yorucu. Almamız gereken kadar altın almıyoruz oradan. Hiçbir şey görmeden geçen iki günümüz oluyor.
16: Ben bu işe çok para koydum. Bütün paramızı koydum.
20: Ben şahsen bu projeye herhalde çeyrek milyon yatırdım.
21: Anneme ve aileme bakmak zorundayım. Hep birlikte batacağız ya da birlikte başaracağız.
22: Ya olacak ya da iflas ihtimali. O yüzden ben burada %100 yardım istiyorum. Bu girişimin bana ve ekibimdekilere geçerli, yaşatan bir sonuç olması için.
16: Bütün birikimimi buna yatırdım. Bilemiyorum.
23: Biraz altın yapalım.
24: Freddy Dutch.
23: Altında garanti yoktur.
24: Ve Juan Ibarra.
25: Tamam yapalım.
24: Topraktan altın çıkarma sanatında ustalaştılar.
25: Şuna bak.
24: Dünyanın en zor yerlerinde.
25: Biraz midem bulandı Freddy.
24: Şimdi zordaki madencileri kurtarıyorlar.
25: İyi olmadı.
24: Zengin olmak için her riskli alanları.
25: Hop hop hop kapat.
24: Her şeyi kaybetmek üzere olanları.
25: Kaynak.
24: Freddy ve Juan zordaki bu madenleri canlandırmak için imkansızı başarıyorlar.
26: Taban süzgeci diye bir şey hiç duymamıştım.
24: Zor gerçekleri dile getiriyorlar.
23: Şu anda işlediğiniz bu malzeme hepten değersiz.
24: Ve altını buluyorlar.
23: Hayaller bundan ibaret.
24: Madencilerin bulduğu altını en az iki katına çıkaramıyorlarsa karşılığında tek kuruş almıyorlar.
23: 10 katı fazla altın.
27: Evet.
25: Müthiş. Burası güzelmiş. Burada hiçbir şey yapmadım. Hayır, yalan söyledim. Yani madencilikle ilgili hiçbir şey yapmadım Güney Kaliforniya'da.
18: Ben de.
23: Bu defaki biraz farklı Juan. Burada kaya madenciliği yapılıyor.
25: Kaya madenciliği operasyonlarında hiç kurtarma işi yapmadık galiba Fred. İkimizin de tecrübesi var, evet, başlangıç olarak. Ama daha önce hiç kaya madeni kurtarmadık seninle.
23: Evet, kurtaramadık. Kaya madencilerine yardım edemedik. Ama şimdi başlıyoruz galiba.
25: Evet, kesinlikle. Sonuçta altın altındır, değil mi?
23: Çok doğru söylüyorsun.
18: Altın paradır, para altındır.
23: Saat 8 ve hava sadece 29 derece. Bence gayet iyi.
25: Serin bir 29 derece. Mükemmel bir hava, kayıttayız. Gülümse istersen ha.
23: Kaliforniya'daki ilk iş.
25: Evet, kesinlikle.
23: Umarım son olmaz. Evet.
25: Ücra bir köşedeymiş Fred.
23: Evet.
24: İlkbaharın sonları ve Fred ile Juan, Mojave Çölü'nün ücra bir köşesindeki Gretzer Madeni'ndeler. 38 derece sıcaklığı çoktan yaşayarak iki kaya madeni kurtarma işine başlıyorlar. İflas etmemek için mücadele veren sorunlu bir işletmeye yardım edecekler.
23: Burası bir maden değil ama adres doğru.
25: Kaliforniya'dan çok altın çıktı.
23: Aşırı miktarda.
25: Evet.
24: Altın ilk olarak 1881'de buraya 29 kilometre uzakta keşfedildi. Madenciler altın barındıran 3 metre kalın bir kuvars damarı aramak için buraya geldiler. Bu bölge 100 yıldan uzun bir sürede 5245 kilo altın üretti. Bugünün parasıyla değeri 350 milyon dolar oldu.
23: Nasıl gidiyor?
0: Hoş geldiniz.
23: Merhaba, memnun oldum.
0: Memnun oldum.
23: Chad.
0: İyi ki geldiniz.
25: Merhaba.
0: Ben Chad.
23: Merhaba. Freddy. Merhaba.
25: Bu karım Sally.
23: Merhaba Sally.
1: Merhaba, hoş geldiniz. Memnun olduk.
23: Madeniniz nerede?
0: Madenimiz birkaç kilometre uzaklıkta. Tepeleri görebiliyorsunuz değil mi?
23: Şuradaki dağlar mı?
0: Orası işte.
24: Son 5 senede 44 yaşındaki madenci Chad ve onun yardımcı ekibi 105.218 hektardan fazla alana, 13'ten fazla yeraltı şaftına ve 16 tünele sahip 7 kaya madeni kiraladılar. Chad madencilerine 11 kilometre mesafeden topladığı gereçlerle bir taş öğütme değirmeni inşa etti.
0: Altını ilk kez San Gabriel Nehri'ne tavayla altın aramaya gittiğimde buldum. İlk altınımı o gün buldum ve çok heyecanlandım. Perakende sektöründe, satış sektöründe, hizmet sektöründe, inşaat sektöründe çalıştım. Ama madenciliğin işçiliğini seviyorum. Topraktan kazanmak ve ailem için bir şey inşa etmek istiyorum. Günün birinde burayı başarılı bir işletme yapmak istiyorum. Şu an madencilik tam zamanlı işim değil. Araştırma mühendisiyim. Bazen sözleşmeler arasında büyük bir boşluk oluyor. Kendimi işsiz bulabiliyorum. Bir sonraki maaşının geleceği yeri merak ederken kesinlikle geriliyorsun.
24: Chad 10 aylık madencilik mevsiminde ailesinden uzakta, babası Greg ve üvey annesi Sally ile birlikte madende yaşıyor.
0: Altın madeni operasyonu babamla aramdaki ilişkinin merkezinde bulunuyor. Başarılı olmasaydı ikimiz için de çok zor olurdu. Bunun farkındayım. İnişlerimiz, çıkışlarımız oldu. İlişkimizde 20 yılı aşkın büyük bir boşluk var. Onu onarabilmek hayatımızın çok önemli bir evresi oldu diyebilirim.
25: Ayrı geçirdiğimiz yıllara kıyasla başka biriyim. Ben rock'n'roll olayını kovaladım ve biraz fazla abarttım. Fakat yaraları sarmanın bir yolunu bulduk ve artık birbirimize bağlıyız. Kaya madencili operasyonu kurmak ucuz değil. Özellikle bir değirmen kurmuşsanız. Buraya ne kadar para harcadınız?
0: Baktığın yere bağlı olarak 150 bin ila 250 bin dolar arası.
25: Evet.
0: Evet. Evet.
23: Tamam. Peki paranızı kurtarabildiniz mi?
0: Hayır.
23: Hayır.
25: Çok azını. Almamız gereken kadar altını almıyoruz. Peki madencilik mevsiminiz ne kadar?
23: Yıl boyu mu?
0: Keşke olsaydı ama yaz aylarında burada hava aşırı sıcak olduğundan makinelerimizin bazı elektrik motorlarını 38 dereceden sıcakta çalıştıramıyoruz. Kapatmalıyız.
25: Hedefiniz nedir?
0: Yazdan önce yarım kilo bulmalıyız. Ben bütün birikimimi buna koydum. Bir karşılık görmeye başlamalıyız artık.
24: Mojave Çölü'ndeki yaz güneşi bazı ağır makinelerin aşırı ısınmasına neden oluyor. Operasyonları sonbahara kadar durduruyor.
25: Şu anda üretimde ne durumdasınız?
0: Şu anda 57 gramdayız.
24: Madeni kapatmaya sadece 7 hafta kala, Redner madeni batmamak için haftada 71 gramdan fazla üretim yapmak zorunda.
25: Eğer bu iş olmazsa ne kadar kaybedeceksiniz?
0: Ortaklarımızla bütün birikimlerimiz buna yatırıldı diyebilirim.
25: Birden fazla ortak var mı yoksa sadece siz mi?
0: Başkaları da var. 5 kişi var.
23: Onlar da para yatırdı mı?
25: Evet.
0: Evet.
23: Herkes mi?
25: Herkes yatırdı mı?
23: Herkes topun ağzında
0: ben
23: mı yani?
0: Ben başarmak için çok para ve zaman harcadım.
25: Ekibin kalanı burada mı?
0: Evet.
23: Tanışalım. Tanışalım.
0: Evet.
25: Birazdan görüşürüz.
1: Tamam.
25: Freddy ile beraber ilk kurtaracağımız kaya madeni burası. Bir değirmeni var ve biz aslında o sektörden geliyoruz. Ben madenciliğe öyle başladım ve Freddy'nin de tecrübeli olduğunu biliyorum. Köklerimize dönmek iyi oldu.
23: Kaya madenciliği, placer madenciliğine kıyasla birçok açıdan daha zordur. Altını taştan çıkarmalısın, taşı kırmalısın, ayıklamalısın, parçalamalısın ve placer madenciliğinde mecbur olmadığın diğer tüm işleri yapmalısın. Gerçekten zor iştir.
20: Merhaba, memnun oldum.
25: Merhaba.
20: Ben Ron.
25: Ben de Juan.
20: Memnun oldum Juan. Gelmenize çok sevindik.
24: Chad 2 yıl içinde hafta sonu savaşçılarından oluşan bir ekip kurmuş. Ron, Harry ve Sean da birer yatırımcı.
23: Elimizdekilere bir bakalım, bize etrafı göster.
20: İyi olur, buyurun.
23: Gel. Bir koltuğumuz var.
20: Orası ofis.
23: Öyle mi?
20: Evet öyle. Evet.
21: Sizin altınlar nasıl?
2: Bizim altınlar aşırı ince. Son hali böyle görünüyor bizimkilerin.
21: Anladım.
24: Altın zengini kayalar, milyonlarca yılda topraktan yükselen kuvars damarlarında bulunur. Kaya madencileri, cevherli taşları çıkarmak için yerin yüzlerce metre altını kazarak bu damarları takip ederler. İyi bir toprak ton başına 8-10 gram arası cevher demektir. Gretzerler değirmende işlenmeye hazır 6 ton toprak çıkarmışlar.
23: Evet, değirmeni çalıştırmak ister misiniz? 2 saat bir deneme yapalım.
20: Tabii olur.
23: Görelim bakalım.
21: Yapalım. Görelim.
20: Görelim.
23: Hadi bakalım.
20: Taş kıralım.
24: Birinci aşama. Altın barındıran cevher büyük bir hazneye konuyor ve parçalanıyor. Sonra bir siloya taşınıyor ve iri taşlar ayıklanıyor. İşlemin son aşamasında küçük taşlar değirmende toz haline getiriliyor. Su ekleniyor ve karışım bir masaya akıtılarak altın değersiz malzemeden ayrıştırılıyor. Bu sistem doğru çalıştığında tam otomatik olmalı ve çok az insan müdahalesi istemeli.
23: Ben zincir olayından nefret ederim.
21: Evet, aşırı derecede yavaş.
23: İlk çuvalı kaldırıp eleğe dökmek 4,5 dakika sürdü.
21: Şu anda verimli değil. 4 kişi lazım yükleme için.
23: Yukarıda kürekle kendisi besleme yapıyor.
21: Çok büyük zaman kaybı Freddy.
23: Bence de çok büyük kayıp.
24: İkinci adımda Chad taşları ezici çene adlı makineye kendisi itiyor. Bu makine iri taşları parçalıyor.
0: Biraz utandım çünkü makinelerimizde çok hata var ve onlar bunu görebiliyor. Saklamak mümkün değil.
23: Şu çalışıyor mu? Hiçbir şey yapmıyor. Şu anda makine kırıcıyı beslemiyor. Eleman kürekle besliyor. Yani gereksiz bir iş. Çuvalı doğrudan kırıcıya dökseler bence bundan daha iyi olacak. Öyle düşünüyorum.
21: Gerçekten öyle.
23: Burada çok sorun var.
21: Şuradaki eleğe daha iyi bir şey yapmak gerek.
24: Taşları ayıklayan eleğin gücü yetersiz. O yüzden Chad'in ekibi elle de taş kırıyor.
23: Çekişle kendisi kırıyor. Bunun için eğitimli bir maymun tutsalar daha iyi.
21: Üstünde motor olmasına rağmen bu haliyle eleyemiyor.
24: Taşlar elendikten sonra Ron ve Sean taşıyıcı bandın hızını düşürüyor.
23: Eleman bütün malzemeyi ortalıyor. Niye acaba böyle ortaya çekiyorsun?
22: Daha fazla malzeme giderse hepsi taşıyor.
23: Tamam, anladım. Hat boyunca zaman kaybediyorlar.
0: İçinde biraz altın görebiliyorum.
20: Evet, siyah kumla karışık.
24: Sallantılı masa altını hafif malzemeden ayırmak için su ve yer çekimi kullanıyor.
23: Masada çok taş var.
25: Evet, çok var.
24: İri taşlar masaya dökülürse ince altının akışını bozar.
23: Ben olsam tavanın tam ortasından 2,5 metrelik bir aydınlatma asardım. Benim masalarımın hepsinde var.
0: Aa, ne kadar yüksekte?
23: Bu hizada.
0: Tamam, anladım.
23: Hem gözünüz almaz hem de masayı göstermeye yeterli olur.
0: İyi fikir, evet.
20: Pekala, kapatın.
24: 2 saat sonra deneme süresi tamamlanıyor.
0: Tamamdır, kapattılar.
22: Hazne boş.
21: Boş mu? Teşekkür ederim.
23: Bugünkü testte Juan ve ben çok el işçiliği gördük. Bunca ekipmana rağmen çalışması için kas gücü gerekiyor. Bu beni hiç etkilemedi. Yani iyi değildi. Onlara işçilikten ve zamandan çok tasarruf ettirecek birkaç fikir geliştirdik. Burada iş yapmadıklarında hiç olmazsa altın bulmak için başka iş yapsınlar. Kaya madenciliği zor bir oyundur. Bu işin altından kalkamayabiliriz.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Bref Power Active 129 lira. Yumoş çamaşır parfümü 159 lira.
11: Ucuz, ucuz, hep ucuz.
14: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
17: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
14: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
27: Abi ne yapıyoruz şu an?
28: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
29: Bu da hala peşimde.
30: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
31: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
32: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
33: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
34: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
35: Bankam Tombank kartım hadi.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?
7: Kazancım net, sigortam net.
36: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
37: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
38: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
39: Bosch FlexStore buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch Hong Kong TR'de.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı...
5: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
4: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili...
6: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
4: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
5: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
4: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
6: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
4: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
7: Biraz kum eleyebilir misin? Altını bir görelim.
8: Bakacak mısın?
7: Evet, kim eleyecek?
8: Sen ele. Senin videolarını pek seyretmedim.
9: Yakıcı Mojave Çölü'nün derinliklerinde Red Sea ekibi ve 2 saatlik denemenin ardından altını yıkıyor.
10: Umarım Freddy ve Juan'a altın gösterebiliriz.
9: Freddy ön eleme yapmak için bir tava alıyor.
7: Hiçbir şey yok. İçinde çok taş var.
10: Evet, bu iyi değil.
7: Makineyi temizleyin isterseniz çünkü tek bir tava çıktı. İyi değildi. Söyleyebileceğim bir tek bu var. Küçük bir dere kenarında bile bundan daha iyi tavalar eledim. Umarım daha fazla altın vardır içinde ve daha fazlasını bulabiliriz. Ama bu tava beni hiç heyecanlandırmadı, hiç.
10: Aşırı ince.
11: Öyle evet,
10: üste çok ince bir tabaka var.
3: Risk çok büyük. Şu ana kadar çok para yatırıldı. Ben şahsen iyi bir meblağ koydum. Ve işler sallanırsa telafi etmesi kolay olmayacak.
10: Şurada minik bir şey var sanki.
7: Altın deyince mesele konumdur. Kaya testleri çok daha zor olabilir. Yer altında damar kovalarsın. Damar birden ortadan kaybolur. Ama aynı zamanda o cevher gerçek zenginlik de olabilir. Çok iyi kazanabilirsin. İlk deneme çok iyi değildi.
8: Çok masraf yapmışlar. Bir araya gelmişler. Binayı almışlar. Değirmeni kurmuşlar. Değirmenin parçalarına vurmuşlar. Çok büyük büyük. Bu süreç çok kas gücü ister. Ben oldukça zorlandıklarını düşünüyorum.
7: Bazı işleri ortadan kaldırmak gerekir ki daha iyi işler yapabilsinler.
8: Kesinlikle.
12: İkinci gün.
13: Hadi bakalım Chad, tut şunu.
9: Ertesi sabah değirmende...
10: Kompresörün bağlantısını kullanıp kumlama makineme bağlayabilirim, ne dersin?
9: Chad ve Harry, ekibin 2 saatlik denemede işlediği 1 tonluk cevherden çıkan altını ayıkladı.
13: Chad iyi dostlarımdan biridir. Bir süredir bu işteyiz ve birbirimizi tanıdık. Zamanla büyüdük ve çok fikir ve çok sıkıntı paylaştık. Onunla çok samimiyiz.
9: Chad'in sağ kolu Harry 6 yıldır Chad'in ekibinde. Ve bu operasyona 40 bin dolar yatırdı.
13: Altın damarına denk gelmek harikadır. Altını topraktan çıkarıp külçeye çevirmek çok çok iyidir. Hayatım boyunca öğrendiğim her şeyi ellerimle çalışarak öğrendim. Çukur kazmayı seviyorum. Tam benlik bir şey. El aletleri kullanmak, makineleri onarmak, kaya patlatmak çok güzel.
9: Harry 2017'deki bir altın arama görevinde Chad'i ilk defa tanıdı. Mühendislik tecrübesi onu ekibin değerli bir üyesi kılıyor.
13: Bu adamlarla ilk bir araya geldiğimizde deniz kuvvetlerinden kısa bir süre ayrılmıştım ve kötü durumdaydım. Beni olmam gereken yere getirdiler. Evimde ve ailemle ilişkimde bana yardımcı oldular.
7: Evet Juan, altını tartıyoruz.
8: Evet.
7: Elemanlar altını kuruttular mı?
10: Evet.
13: Evet efendim.
8: Tartalım o zaman. Baban nerede?
10: Babam şu an çok yorgun. Kendini hiç iyi hissetmiyor.
8: Tamam.
10: Burada sizinle olmak için kendini zorladı ama çok yıprandı, evet.
7: Doğru.
8: Umarım toparlar.
10: Teşekkür ederim. Bir baskı hissediyorum. Sadece ekibimizin her şeyini buna yatırdığını gördüğümden değil tabii. Babam ve ben de çok para yatırmış olduk. Eğer geri dönüşü olmazsa babamı çok zorlayacak. Bunu yaşamak istemiyorum. Başarılı olalım istiyorum. Ve bir yolunu bulacağız.
7: Evet, tartalım.
8: Evet.
13: Sen tart, Chad.
10: Tamam, hadi bakalım.
9: Chad ve ekibi zarar etmemek için günde $700 kazanmak zorunda.
7: Dikkatli ol.
8: Sıfır virgül 0,3.
7: Evet doğru. 0.9 gram.
8: Neredeyse bir gram.
10: Neredeyse bir gram. Bir ton cevherden.
9: Ederi ise $60'dan az. Değirmenin yakıtını karşılamaya bile yetmiyor.
7: 5 kişisiniz değil mi?
10: 5 kişi evet. Bir ton toprağı çıkarmak için bir gün.
7: Evet.
10: Toprağı buraya taşımak
7: evet.
10: Ve işlemek için bir gün.
7: Evet.
8: Bu kadar az karşılık için aşırı miktarda mesai.
10: Öyle.
8: Faturalarınızı ve elemanlara bir şey ödemek için size ne kadar lazım?
10: Haftada 60-70 gramdan fazlası lazım.
11: Haftada 70 gram $4,750.
7: Bu imkansız bir şey.
8: Söylediğim şey mümkün olmayacak.
10: Yardım ederseniz daha iyi bir yer buluruz belki.
7: Evet, o dediğim biraz zor olur. Toprağı test etmeden sana bir şey söyleyemem. Madeninizi görmek isteriz.
8: Evet.
7: Ama zamanımızın çoğunu makinelere harcamalıyız ki kendi toprağınızı daha iyi test edebilirsiniz.
8: Ve o iyi damarı bulunca da sizi kimse tutamaz, çıkarırsınız. İkimiz de yer altında çalıştık ve gözle görülür altın bulunan çok iyi damarlar gördüm. Burada da potansiyel görüyorum.
7: Bütün mesele cevherde evet. Bitiyor.
10: İyi ki buradasınız çünkü bize yardım gerek. Her şeye hazırız.
13: Kesinlikle.
10: Biz hazırız.
8: İşin iyi yanı, değirmende iyileştirebileceğimiz pek çok şey tespit ettik. Sonuçta hem üretimi arttırmak hem de daha iyi cevher bulmak gerekiyor.
7: Elemanlar ellerindeki diğer damarlara ve madenlere gidip oraları görmek zorundalar. Daha iyisini bulduklarında burada bir tesisleri var ve hem test edebilirler, hem ceplerine para koyarlar, hem de bankaya para yatırabilirler.
9: Freddy ve Juan'ın Gressner'ları haftalık 70 gram hedefine ulaştırmak için 4 günleri daha var.
7: Ne düşünüyorsun Juan?
8: Değirmende iyileştirebileceğimiz çok şey var bence.
7: Evet.
8: Tavandaki zinciri kaldırmak istiyorum.
7: Çok yavaş. Aşırı yavaş.
8: Evet, aşırı yavaş.
7: Ben haznenin üstündeki o titreşim motorunu düşünüyorum.
8: Evet, işe yaramıyor. Eksantrik milini alta mı takacaksın?
7: Evet.
8: Hazneyi daha çok malzemeyle düzgün besleriz. Yukarı çıkıp kürekle yapmazlar böylece. Ne dersin?
7: Evet.
9: Eksantrik motoru dengesiz bir ağırlık kullanarak sallanma hareketi meydana getirir. Fred ve Juan'ın planı, önce hazneye bir elektrikli vinç takacaklar. Toprağı kırıcıya yönlendirmek için hazneye yeni bir sallama sistemi kuracaklar. Ardından iri taşları ayırmak için ikinci haznenin üstüne bir elek takacaklar. Son olarak taşlar toz haline getirildikten ve altın çıkarıldıktan sonra sallanan bir elek ve yeni bir yıkama haznesi daha iri altınları yakalamaya yardımcı olacak ve altın tozu masada kalmayacak.
7: Nasılsınız?
13: Ne haber?
14: Merhaba.
7: Sizi çalışırken izledik beyler. Birçok konuda yardım edebileceğimizi düşünüyoruz.
8: Taş kırma işlemini tek kişinin çalıştırdığı bir şeye dönüştürmek istiyoruz.
10: Evet.
7: Evet.
8: 5 kişi gereksiz. Şimdi en baştan başlıyoruz. Elektrikli bir vinç takacağız ve böylece...
7: Bir çuvalı 4 kişi boşaltmayacak.
8: Sonra da haznenizi yeniden yapmak istiyoruz. Tamam. Altına hava yastıkları ve bir tane de eksantrik mili takacağız.
7: Sonra evet. Arka hazneniz. Oradaki elek çok yanlış bir yerde. Haznenizi biraz kesmek zorunda kalacağız ama yeni bir elek takacağız. Cevheri boruyla şuradaki el arabasına akıtacağız. Oradan da geri göndereceğiz.
8: Bir diğer düşüncemiz değirmeninizin şu tarafına minik bir yıkama havuzu takmak. Üstüne bir de elek koyacağız.
14: Masa yakmasını engelleyecek.
13: Evet.
8: Altınızın yaklaşık %60'ını o havuz yakalayacak.
13: Harika olur.
14: Çok gerekli.
8: Şimdi para meselesini konuşalım.
10: Tamam.
8: Yaklaşık 2000 dolarlık malzeme gerekiyor. Onun üstüne masraflarımızı ödemenizi istiyoruz.
7: Bir kumar oynayalım. İlk denemedekinin 10 katı altın çıkarttıramazsak size işçilik bedava.
10: Bunu başarabiliriz. Yani bir araya gelirsek.
14: Başarabiliriz.
13: Evet, bir yolunu buluruz.
8: Anlaştık o
7: zaman. Beyler bizimle beraber çalışmaya hazır mısınız? Zamanımız çok kısıtlı biliyorsunuz.
10: Anlaştık.
13: Anlaştık.
7: Tamam.
10: Sağ ol.
7: Anlaştık.
10: Freddy ve Juan'ın önerdiği tamiratlar çok iddialı. Çok kısa bir zaman var. Mesaiye kalacağız ve onlara elimizden geldiğince yardım edeceğiz.
15: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: mısın?
1: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
0: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
1: Aşkım ya. Gel, gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
0: Aa!
1: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
0: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
1: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
0: Pet otel var.
1: Daha bir sürü şey var ama yani.
0: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
1: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
3: Ali Bey, hoş geldiniz.
0: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
1: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
4: Çok isteriz.
1: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
5: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
6: Rams.
7: Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch XX Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhong.com.tr'de.
8: Sadece durulalım.
9: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo vallahi.
10: Sen de sadece Duru'la.
12: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
13: Sarık ola!
14: Fanta sarık ola canım o.
12: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
15: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
16: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözüm.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
7: Üçüncü gün.
8: Merhaba baba. Great Sınırların çöldeki madeninde Chad'in babası Greg işe döndü.
9: Nasıl oldun bakalım?
10: İdare eder.
8: 2010'da dejeneratif sinir hasarı teşhisi konan Greg, huzuru madencilikte buldu. Ama çöl sıcağı onu zorluyor.
10: Arada sırada mola verdiğim sürece kendimi toparlıyorum.
9: Regroup and heal up. Babam için her zaman dua ediyorum ve kendini zorlamaması için telkinde bulunuyorum çünkü o çok acı çekiyor.
8: Şimdi kendi madenlerinde birlikte çalışıyor olsalar da Chad ve Greg'in iyi bir baba oğul ilişkileri pek olmadı.
9: Babam ben 14 yaşındayken bizi terk edip annemden boşanmıştı. Kendisi rock and roll müziğe bayılırdı. Rock'n'roll ortamları, çok alkol, çok uyuşturucu, çok kadın ortamları vardı. Genelde aile ve çocuk ortamlarıyla pek uyuşmaz bu durum, değil mi?
10: Aptallık ettiğimi söyleyebileceğimiz yıllara dönüp baktığımda biraz daha akıllı olabilirmişim. Onu kayıp bir şey olarak görüyordum ama son birkaç yıldır oğlumla harika bir ilişkimiz var. Bu beni çok mutlu ediyor. Çok hoşuma gidiyor. Onu seviyorum.
8: 2016'dan beri oğluyla yine bir arada olan Greg, bütün birikimini bu madene yatırdı ama hala madendeki yerini bulmakta zorlanıyor.
9: Altın hiçbirimizin beklediği miktarda gelmedi evet. Bize maalesef.
10: Evet öyle.
9: Evet, çıkardığımız o 0.9 gramlık altın gerçekten evet, de hiç engelleri. Sayılır bence. Çok kötü bir sonuç.
10: Engelleri daha önce aştık. Sende o ışık var. Bende de var. Daha dibe gidemeyiz. Yukarı gideceğiz.
9: Evet, biliyorum. Sen kendini zorluyorsun. Ve hepimiz seni takdir ediyoruz.
10: Teşekkür ederim. Her şeyimi veriyorum.
9: Teşekkür ederim baba.
10: Gel buraya.
9: Pekala. Sağ ol.
10: Evet.
9: Görüşürüz.
11: Böl ve fethet yapmamız gerekiyor.
8: Güne başlayan Freddy ve Juan saldırıyı planlıyor.
11: Ben hazneden başlamak istiyorum. Yapmak istediğim şeye dair bir şey var aklımda.
12: Ben de araziye çıkıp madene bakacağım. Çünkü dün işlediğimiz cevher
11: evet.
12: Güzel değil. Hayır, beğenmedim.
11: Hayır, uğraşmaya değmez. Kapasitelerini katlayabiliriz ama gördüğümüz altını katlasak bile yine de
12: evet,
11: berbat
12: evet.
11: Olacak.
12: Onları daha hızlı batırır. Başka hiçbir şeye yaramaz. Burada birkaç kişiyi nasıl işsiz bırakmayız diye bakacağız. Bu işi yapmayacaklarsa yapmasınlar. Ama daha çok altın bulmak için bir şeyler yapsınlar.
13: Denemesini yapıp görebiliriz.
11: Evet, şu anda elimde ama herhalde uzun. 15 santim daha kısa olması gerek.
13: 15 santimetre mi?
11: Evet. Bir bakalım.
13: Tamam.
8: Juan ve Freddy tekerleği döndürmek için kolay bir şeyle başlıyorlar. Yeni bir elektrikli vinç.
13: Bu yeni elektrikli vinci kuruyorum. Zincire asılmaktan çok daha kolay olacak.
11: Zinciri indirip kaldırmak 4 dakika sürüyordu.
12: En az.
11: En az. Bir de üstüne akşam kollarınız ağrıyordu. Umuyoruz ki çok daha fazla malzeme işleyeceksiniz ve zincir yerine hızlı bir şey isteyeceksiniz.
13: Elektrikli vinç bize çok yardımcı olacak. Chad'i o makinenin tepesinden indirecek. Çuvalları boşaltmaya daha çok odaklanacağız. Ve kırıcıyı boş bırakmayacağız.
12: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016... 1017, 1018, 1019, 1020, 1021. 21 saniye, 22 saniye, üstüne 5 saniye boşaltma desek 30 saniye sürer.
11: Evet.
12: Yani 4'te 3 oranında kısalttık. Vinç sayesinde %75 daha az zaman harcayacaksınız.
11: Taş kırma işini tek kişilik bir işe çevirmek istiyoruz. Gelecekte daha çok toprak testi yaparken, kendi başınızayken veya babanızlayken makineyi tek başına çalıştırabilin diye bunu seçtik sizin için.
12: Evet.
11: 5 kişi birden olmanızı istemiyoruz.
9: Bu müdahaleler işe yarar ve Freddy ile Juan işleri zamanında yapabilirlerse işçiliğimiz aşırı azalacak ve işlediğimiz malzeme de artmış olacak. Ne kadar artar henüz emin değilim. Son denememizi yapmak için çok heyecanlıyım. Malzeme işleme kapasitemizi katlayacaklar mı göreceğiz.
10: Merhaba Juan.
11: Merhaba Greg, nasılsın?
10: İyiyim.
11: Toparladın mı?
10: Evet.
11: Çok sevindim.
10: Daha iyiyim.
11: Bana yardım eder misin?
10: Evet tabii ki.
8: Sonra Juan ve Greg hazneyi yeniden tasarlıyor.
11: Sen şu parçayı sök. Ben bu parçaları kestikten sonra kaynak işine yardım edersin, tamam mı?
10: Tamam.
11: Toplarız.
10: İyi olur.
11: Teşekkür ederim. İçeride malzeme beslemek için haznenin yeterince hareket etmesi ve malzemeyi ileri itmesi lazım. Ama onu yapacak gücü yok.
8: Yayların üstünde duran hazne malzemeyi sallayacak güce sahip değil. Juan'ın müdahalesi, haznenin hareketini kontrol etmek için altına ayarlanabilir 4 adet hava yastığı takmak. Bu programda bu bir ilk.
9: Biraz kaldır.
10: Evet, tamam.
11: Şu anda kelepçeleri kesiyorum. Bunlar hava yastıklarının kelepçeleri. Hazne sallandığı zaman ihtiyaç duyacağı desteği bunlar verecek. Üstünde hem vida yuvaları hem de hava deliği var.
8: Freddy yeni parçalar için hazneyi hazırlarken bu anda hava yastıklarının takılacağı çerçeveyi hazırlıyor.
11: Diğer yuvaları hazırlıyorum. Üstlerine destekler koyacağız. Hazne sallanırken darbeleri emecekler ve hazne devrilmeyecek.
10: Çok iyi.
11: Senin tarafı bağlayalım. Kancaları takar mısın?
10: Tamam. Oldu.
11: Greg ona söylediğim her şeyi anlamak istiyor. Burada onlara yardım ettiğimiz sürede bir şeyler öğrenir umarım.
10: Freddy ve Juan'ın yanında çalışmak benim için çok harika bir şey. Kaygıları içten ve bu değişiklikleri yapmak istiyorlar. Elimden geldiğince yardım etmekten mutlu oluyorum.
11: Ben hazneyi indirirken sen yaylara bak.
10: Harika.
11: Taktık. Bunlar basit şeyler. Araba hava yastıklarına benziyorlar. Bazen bulduğunu kullanmalısın. Biz bunları bulabildik ve iyi iş görüyorlar.
10: Müthiş. Çok iyi. Teşekkür ederim.
11: İş görecek. Rica ederim.
12: Madeni hızlıca gezebilir miyiz?
8: Arazinin diğer ucunda.
13: Sana gösterelim.
9: Evet.
8: Freddy, Chad'in madenini görmek istiyor.
12: İlk numune çok zayıftı.
9: Gidelim, hadi. Bütün mineral haklarına sahip olduğumuz kaya madenlerimiz mevcut. Bunlar aynı zamanda kanıtlanmış madenler. İnsanlar bunun üzerinde çok çalıştı. Mevcut durumları göreceğiz ve numune alıp geliştireceğiz. İşin olumsuz yanı ise bu eski madenlere girmek pahalı ve tehlikeli. Freddy bize bu konuda yardımcı olabilir. Yaptığımız işi beğeneceksin bence.
12: Kesse yardım etmek için Juan'la birlikte çok şey yapabiliriz. Ama altın beni pek etkilemedi. Şu anda zarar ediyorlar. Altın madenleri daha var. Eğer yeterli miktarda altına sahip cevherin varsa çok iyi kazanırsın.
8: Freddy ve Chad 11 kilometre batıdaki dağlara gidiyor. Bu tarihi altın sahalarının altları yüzlerce tünelle dolu.
12: Buralar ne zamandır ailenizin malı?
9: 4 yıldır.
12: 4 yıl.
9: Nasıl söylesem, bende o istek var Freddy. O azim var. Bir yolunu bulup bunu başaracağım. Bizim ekip bana madenlerin efendisi gibi görünüyor. Bu adamlara liderlik etmek büyük bir sorumluluk ve onları üzmek istemem. Bizi doğru yöne götürmek için rolümü oynadığımdan emin olmak isterim. Geldik.
12: Giriş burası mı?
9: Evet.
12: Zorluğunu bilecek kadar çalıştım yer altında. Normal madenciliğe kıyasla çok daha pahalı ve tehlikelidir. Oynaması zor bir oyun. Cevher tabii ki daha zengin, ödül de daha büyük ama risk çok fazla. Evet, hazırlanalım ve aşağı inelim.
9: Evet.
13: Halatı bağlayalım hadi.
9: Giriş dar ama üstüne basabileceğim bir destek mevcut.
12: Giderek daha karanlık oluyor.
9: Evet.
13: Evet.
9: Taş.
13: Taş.
8: Ekibin işlediği kuvars damarı yerin 26 metre altında.
12: Beyler, bence film ekibini daha ileri götürmeyelim.
9: Tavan 5 santim ayrık duruyor. Altında destekler var ama yine de tehlikeli.
12: Ben oraya girmem.
9: Ha, burası işleyip numune aldığımız noktalardan biri.
12: Oradaki damarı görebiliyorum. Dışarı çıkması da kolay değil.
8: Dünyada çıkarılmamış altının %95'inden fazlasının yer altında olduğu düşünülüyor. 3 trilyon dolardan fazla altın rezervi henüz çıkarılmadı. Büyük madencilik şirketlerinin hemen hepsi altını kaya madenlerinden çıkarıyor.
12: Yanımızda mikroskop var.
13: Altın var.
12: Bir parça var. Şurada.
13: Burada.
12: Çok küçük. Uğraşmaya değmez değil mi?
9: Normalde 3 veya 4 adamımız çalışıyor. Herkes boşsa belki 5 kişi oluyoruz.
12: 50 mi çıkarıyorsunuz?
9: Evet.
12: Kovalarınız var. Onlarla mı çıkarıyorsunuz? Buradan çıkan kova herhalde 18-20 kilo kadar vardır.
9: Evet.
12: Bir ton çıkarmak için çok kas gücü gerekir.
14: Bir ton 40 kovaya eşit.
9: Günlük rekorumuz 8 ton kadardı.
12: Tavan hiç çöktü mü üstünüze? Burada birkaç yerin döküldüğünü görüyorum da.
9: Evet. Evet, birkaç ufak parça düşüyor.
12: Evet. Burası karanlık ve sıkışık. Girmesi de hiç öyle kolay değil. Cevherin içinde yeterli altın yok. O yüzden başka bir yere gidin. Ne oldu orada? Tavandan parça düştü. Beyler daha ileri gitmeyelim.
9: Hadi dışarı çıkalım.
12: Ne
9: hadi.
12: Oluyor şimdi?
15: Çık çık
9: hadi,
15: çık çık.
9: Dışarı
15: çıkalım,
9: dışarı.
15: Çıkalım çıkalım. Tamam.
16: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
17: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
18: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
17: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
19: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
18: Aa!
17: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
18: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
17: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
18: Pet otel var.
17: Daha bir sürü şey var ama yani.
18: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
17: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
20: Ali Bey, hoş geldiniz.
18: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
17: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
18: Çok isteriz.
17: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
21: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
22: Rams.
23: Ey canım, halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
24: Sarı kola.
25: Fanta sarı kola canım o.
23: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
26: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
27: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
28: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
29: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
28: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
0: İstiklal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstiklal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
0: Banker. İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim.

0: ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Ben bir daha aşağı inmem.
3: Evet.
4: Mojave Çölü'nde düşen kayalar Freddy'nin Gressler Kaya Madeni'ndeki araştırmasını yarıda kesti.
2: Bu iş korkaklara göre değil. Madenin içi karanlık ve sıkışık. Bu adamların o cevheri madenden çıkarabilmek için kendilerini riske attıklarını söyleyebilirim. Yeterli altını bulmak için elde çekiç ve keskiyle her bir taşı parçalıyorlar. Şu anda masraflar açısından derin bir çukurdalar. Bütün madenleri buna benziyorsa o zaman fazla iş yapamazlar demektir. Şu andaki duruma bakılırsa iflas edeceksiniz.
3: Evet.
2: Yanılıyor muyum? Ortalama maaşlara bakınca ortaya koyduğunuz işçilik saatte 50 sente bile denk gelmiyor. Öyle değil mi?
3: Öyle. Bu çok korkunç. Numune bulmak, madeni doğrulamak ve aynı zamanda para kazanmak ne bileyim olmuyor işte.
2: Altı madene daha bakacağız. Ama bu tesisi daha verimli çalıştırmak için yapılması gereken pek çok şey var. Çok zamanımız yok. İşi kolaylaştırabilirsek sahadaki verimliliğe de faydası olur. Değirmeninizi daha verimli çalışır hale getirebilirsek bu farklı sahaları test edebilirsiniz. Farklı kısımları deneyebilirsiniz. Bu da önemlidir.
3: Evet.
2: Hem hızlı olur hem verimli.
5: Ne yapabilirsek yapacağız.
4: Gressler değirmeninde Juan hazneye ikinci müdahaleyi yapıyor.
6: Şu anda siyah topa vurmak üzereyiz.
4: Hava yastıklarını taktıktan sonra titreşim motorunu iyileştirmesi gerekiyor.
6: Eksantrik milinin bütün kelepçelerini takmaya başladım. Hemen takmalıyız çünkü şimdi olmazsa asla bitiremeyiz. Bu daha önce yaptıklarımızdan farklı bir şey. Hazneyi sallaması için bir eksantrik mili yapıyoruz. Öncesinde burada hiçbir şeye yaramayan bir motor vardı. Sadece malzemeyi sıkıştırıyordu.
4: Eksantrik mili üstüne takılı dengesiz ağırlıkları kullanarak bir ileri bir geri hareketi meydana getiriyor. Juan'ın teorisine göre bu hareket haznenin tıkanmasını önleyerek zamandan ve kas gücünden tasarruf sağlayacak.
6: Masada kestiğimiz bu ağırlıkları kullanacağız. Ağırlıklar zıt yönlerde. Biri bu tarafta, biri diğer tarafta. Ağırlıklar mile desantre bağlı. Malzemeyi öne doğru itecekler.
4: Haznenin altındaki mile bağlı ağırlıkları döndürecek olan eksantrik düzeneği, kırıcıya kesintisiz taş beslemesi sağlayacak.
6: Kırıcıyı 5 kişi besliyordu. Biz o fazlalık kas gücünü ortadan kaldırıp pürüzsüz bir besleme yapmaya çalışıyoruz. Hazne dolunca kırıcıyı kendisi besleyecek, siz öbür uçtan malzeme yakalayacaksınız.
5: Mükemmel. Bizim buradaki bütün işleyişimize başka bir gözle bakıyorlar ve bizim göremediklerimizi söylüyorlar. İyi numaralar çeviriyorlar ve işe yarıyor. Gerçekten memnunum. Chad işsizlik parasına başvuracak.
6: Çalışması gerek.
5: Evet.
6: İyi görünüyor. Umarım göründüğü kadar iyi çalışır.
5: Sen ne yaptığını biliyorsun sanki he?
6: Biraz. Bir kitapta görmüştüm.
5: Çizgi filmde mi gördün?
6: Evet.
4: Ekibin en deneyimli madencilerinden olan Ron, Chad'in en büyük yardımcısı.
5: Ben şahsen bu projeye herhalde çeyrek milyon yatırdım.
4: Akşamları müteahhit, gündüzleri madenci olan Ron, kader arkadaşıyla beraber kaya madenciliğinde başarılı olmaya kararlı.
5: Yapabileceğim tüm yatırımı yaptım. Annemden biraz para kaldı ve annem ölünce istedim ki... İstedim ki... Affedersiniz. Bunu beklemiyordum. Ben istedim ki annemin mirası yaşasın ve oğlum ve torunlarım kader arkadaşlığını ve onun beraberindeki çalışmayı öğrensinler. Başarabilirsiniz.

0: vereceğimizi biliyorum, bırakamam. Ben öyle biri değilim.
1: Ron benim yakın arkadaşımdır. Onunla 2016'da tanıştık. Onun yanında çalışmama rağmen onu sadece bir patron olarak değil, yakın bir dost olarak görüyorum. Onun hakkında fark ettiğim şeylerden biri doğru sözlü, dürüst biri olduğu. Çok iyi bir geçmişi var ve çok merak uyandıran bir adam. Eşiyle uzun zamandır evli ve o inançlı biridir. Bunu görmek bana cesaret veriyor. Çünkü ben de kendimi inançlı biri olarak görüyorum ve bu çok önemli bir şey. Ron'la birlikte birçok macera yaşadık. Buradaki bazı nehirlerde birlikte altın aradık. Gerçekten güzel binalar inşa ettik. Bu tepelerin tamamını dolaştık. Birlikte altın bulduk. Ron'la olmayı çok seviyorum. Ondan çok şey öğreniyorum. Ve benimle paylaşacağı çok tecrübesi var. Ron bir yerde ikinci babam gibi. Onu örnek alıyorum ve hayatını yaşama biçimiyle, verdiği kararlarla ona saygı duyuyorum. Öyle insanların yanında olmak gerçekten çok heyecan verici.
2: Greg'i bulmaya çalışıyorum. Yapacağım elek için yardımına ihtiyacım var.
3: Haznenin bitmesiyle birlikte Juan, Chad'in babası Greg'le beraber planladığı bir sonraki onarıma odaklanıyor ama Greg'i gören yok.
2: Merhaba Sally.
4: Merhaba, nasıl gidiyor?
2: İyi, sen nasılsın?
4: İyiyim, ortalığı temizliyorum.
2: Temizliyor musun? Güzel.
4: Evet.
2: Greg buralarda mı?
4: Öğleden sonra kalkacağım.
2: Tamam, peki. Elek konusunda evet, bana yardım edecekti.
4: Normalde 2 gün çalışıyor, sonra biraz dinleniyor. Öğleden sonra kalkıyor. Evet, ne yapsın?
2: Umarım toparlar ama imkan olursa bana yardıma gelsin.
4: Tamam, söylerim.
2: Harika, teşekkür ederim.
4: Teşekkür ederim.
3: Greg'le 2006'da evlenen Sally, iyi ve kötü günde Greg'in yanında oldu.
4: Greg'i tanıdığımda müzisyenlik yapıyordu. Müzisyenlik beni ona çekti. 22 yıl sonra hala evliyiz.
3: Sabit bir gelirle yaşayan Sally ve Greg, bu altın macerası için her şeyi riske attı.
4: Kaybedecek çok şeyimiz var. Değirmene çok para harcadık. İstediğimiz gibi olmazsa bu çok yıkıcı olabilir.
5: Juan'ım.
2: Merhaba Fred.
3: Bu esnada tesiste...
5: Of, çok sıcak.
2: Sıcak değil mi?
5: Evet.
2: Evet. Maden sahasına baktın mı?
5: Evet. Elemanların kazdıkları madende yer altına indim, inceledim. Ama onların yer altında çalışabilecek kadar ekipmanları yok. Aşağıda elle kazıyorlar.
2: Evet.
5: Sonra kazdıklarını kovalarla yukarıya çıkarıyorlar. Bu çok zor tabii.
2: Ben de makineler konusunda çok şey yapıyorum. Yarın ve öbür günü bu işle ilgileneceğim için onlara sen yardım edebilirsin. Buna ihtiyaçları var. Yeraltı madenciliği bambaşka bir şey. İkimiz de yer altında çalıştık. Bu çok başka bir madencilik.
5: Evet.
2: Çok farklı.
5: Ufak bir ölçekte zengin evet, bir toprak lazım.
2: Evet.
5: Evet.
2: Özellikle de onların yaptığı gibi kazma kürekle yapıyorsan. Bu zor iş. Zor tarafından yapıyor.
5: 26 metre derindeler. Sonra da arabaya yükleyip buraya getiriyorlar ve ufalıyorlar. Ama aşağıda her şeyi elle yapıyorlar. Yani çok iş.
2: Evet.
3: Ticari operasyonlar fakir cevheri işleyebilir. Yine de işledikleri büyük hacimler sayesinde kâr edebilir ama Chad'in madeni günde sadece 1 ton işliyor. 20. yüzyılın başında eski madenciler cevheri gözle değerlendiriyordu. Sonra taşları madenden alıp işlemeye götürüyorlardı. Büyük değirmenler cevheri kırıyordu, sonra altını çıkarmak için civa veya siyanür kullanıyorlardı.
0: Güney Kaliforniya'daki Mojave çölündeyiz ve bu civarın en zengin maden sahalarından biri olan Virginia Dell sahasına yakınız. Arkamdaki tepelerde bulunan madenlerden altının onsu sadece 20 dolarken yüz milyonlarca dolar çıktı ve o tepelerde daha çok altın var.
3: Kas gücünü yeniden odaklamak Chad'i altına yaklaştırabilir.
2: Taşları iten kahverengi parça yıpranmış olabilir.
5: Juan ve ben şu anda çok şeyi değiştiriyoruz.
2: Arada boşluk var.
5: Bu adamların şu andaki durumunda gereksiz adamların dışarı çıkarılması bu binadaki verimliliği artıracaktır. Bu da sahadaki verimliliğe yansıyacaktır. Çünkü 2 veya 3 kişi boşa çıkabilir ve böylece daha çok cevher toplayabilir. Test ettiğiniz noktada yeterli altın yoksa paranızı bitirmeden önce oradan uzaklaşmaya bakın.
6: Otomobil piyasası durgun.
7: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
8: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsat.
9: Hah! Maydolu. Maydolu. Maydolu.

0: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: Ey canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola.
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
4: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
5: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Bay bay Domino's'um hoş geldin.
1: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
7: Dördüncü gün.
8: Juan, gelebilir misin? Yardımın gerek.
9: Kaliforniya çölünde...
10: Ne diyeceğini merak ediyorum.
9: Freddy ve Juan ilk kaya madeni kurtarma işini yapıyor.
8: Vuruntu sesi buradan olabilir.
11: Muhtemelen öyle.
9: Bu madeni Chad Gressner ve bir yatırımcı ekibi çalıştırıyor.
12: Sen bunu yerinden sök Chad.
10: Olur.
9: Freddy'nin en acil görevi Chad'in elindeki diğer madenleri incelemek ve daha fazla altın bulmak. Ama önce bir sonraki tamiratın hazırlığını yapacak.
10: Bu tasarımdan gayet memnunum ama işini yapmıyor.
12: Burası arka kısım.
10: Evet.
12: Ben şöyle yapmak istiyorum. Yukarı bir elek yapacağım ve böylece malzeme hazneye girerken onu yakalayacağız ve kırma bandı çalışırken malzemeyi hazneye geri taşıyacağız. Yani şu anda burada bu makineyle her kim ilgileniyorsa ilgilenmemeli. Makine kendi başına çalışmalı ve eleman da daha verimli bir işe bakmalı. Evet. Belki daha çok cevher taşır, belki de altın çıkarmak için daha verimli bir iş yapar. Bu makine aslında altın çıkarmaya engel oluyor.
10: Evet, evet öyle.
12: Bu yüzden bunu sökeceğiz. Ben yukarı bir elek koymayı planlıyorum.
10: Tamamdır.
12: Yine de biraz kas gücü isteyecek çünkü buraya gelen malzemeyi bir çuvala dolduracağız ve vinçle hazneye dökeceğiz.
10: Tamam.
12: Malzemeyi haznene taşımak için bir sistem kuracak kaynağım ve vaktim yok.
10: Anlıyorum.
12: O yüzden en iyisi böyle yapmak.
9: Freddy kırılan taşları farklı ebatlara ayırmak için Greg'in hazne altına taktığı verimsiz eleği sökecek ve yukarıya büyük taşları ayıklayan yeni bir ayırıcı takacak.
10: Bu heyecan verici bir müdahale. Çünkü artık daha çok malzeme işleyebileceğiz ve bu sayede buradaki işleme bakan iki kişiyi boşa çıkarmış olacağız.
13: Hazır mısın?
10: Evet.
13: Önden tut.
10: Tamamdır.
13: Hadi. Oldu.
10: Evet, harika.
13: Daha iyisi olmuyorsa mükemmel de yeter.
10: Aynen öyle. Evet.
12: Sizin elek şu mu?
9: Onarımlar arttıkça Freddy malzeme kurtararak zamandan ve paradan tasarruf etmeye çalışıyor.
12: Biraz yıpranmış ama işe yarar.
10: Evet.
12: Elindekini kullan.
10: Pekala, o halde bunu alalım buradan.
13: Hazır mısın?
10: Tamam.
13: Arkasını daya.
10: 2, 3. Dik kaldır.
12: Çalışmazsan bitmez.
10: Ne oldu?
13: İndirelim.
10: Mükemmel. Sonra da el arabasına koyup
13: evet,
10: atölyeyi götürürüz.
13: Hı-hı, evet. İkinci el satış.
10: Maalesef ama evet.
13: Ama iyi kaynak yapılmış. Üstüne yatıralım.
10: Yatıralım. Gidip uyutalım şunu.
13: Tamam.
10: Tamam.
13: Bunun için uğraşmıştın.
10: Gece geç saate kadar çalıştım. Çok çalıştım. Güle güle elek.
12: Ben öbür eleğe başlayacağım. Haznenin altı için yapacağımıza.
13: Evet.
12: Onu tamamlarım. Titreşim motorlarından birini kullanırız.
14: Tamam. İstersen o çerçeveyi kesip hazırlayayım.
12: Olur. Ama senin de kendi projen var o yüzden.
14: Şu an tasarım yapıyorum. Sonra kesime geçeceğim. Birkaç parçayı keserim senin için.
12: Harika. Şöyle 120 santim uzunluğunda.
14: Evet.
12: Düz tabanlı. 10 kalibre bir atlık düşün.
14: Tamam.
12: Bu iş görür.
14: Lafı bile olmaz.
12: Besleme hunisenin üzerine bir elek yapmaya başlıyorum. Umarım malzeme içine girmeden önce ederiz. Girdikten sonra değil.
14: Freddy ile hep görev paylaşımı yaparız. Şimdi ona o küçük eleği keseceğim ki titreşim motoruyla tel eleğini üzerine takabilsin. Chad ve ekibi tesisteki kurulumda harika bir iş çıkardı. Bence sadece elimizdeki diğer ekipmanlar konusunda biraz deneyimsizler.
9: Tasarım programlandı. Huan'ın kesim tezgahı 13 bin derece sıcaklıktaki plazma püskürtücüsüyle 19 milimetrelik çeliği yağ gibi kesiyor.
14: İmalata başlayıp tesiste neleri yapabileceğimizi gördükçe işler her zaman düşündüğümüz gibi gitmiyor. Bu yüzden planı biraz değiştirip onların durumuna uydurmamız gerekiyor. Bir şekilde halledeceğiz. Ayrıca bir elek yapacağız. Bu daha çok iş ve daha çok zaman demek. Ama bu makine bize zaman kazandıracak. O yüzden durmadan çalışmaya devam etmeliyiz. Tezgahtaki o kesim bize tam bir gün kazandırdı.
8: Freddy'ye nasıl yardım edebilirim?
12: Şunu biraz oynatmamız gerekecek.
8: Döndürelim mi?
12: Yani.
8: Açısını mı değiştirelim?
9: Sert kaya madenciliğinin acemisi Sean, emlakçılık yapmadığı zamanlarda hafta sonlarını tesiste altın peşinde geçiriyor.
8: Freddy'nin tecrübesi ve Juan'ın imalat bilgisi belimizi doğrultmamızı sağlayabilir. Böylece haftalık ihtiyacımız olan miktarı yakalayabilme şansımız var.
9: Sean'un altın sevdası 20 yıldan uzun bir süre önce Kaliforniya gezisi sırasında başladı.
8: İlk kez altın bulduğumda Kuzey Kaliforniya'da bir nehirdeydim. Taraçanın kapağını kaldırdım. Paspasın üzerinde bir çizgi halinde uzanan altını gördüm ve anında vuruldum. Yeme atlayan bir balık gibi uzanıp o altını aldım. O an oltaya takılmıştım. Hayatım bir daha asla eskisi gibi olmadı.
9: Altın bulmak Sean'un dünyasını değiştirmiş olabilir. Ama faturalarını hala emlak işi ödüyor.
8: Emlak işi bana çok şey kattı. Ama artık piyasayı çok zorlaştıran etkenler var. Artık maddi olarak sürdürülebilir değil. Ay başında eşimle birlikte oturup çekleri yazma ve faturaları ödeme vakti geldiğinde ödüm kopuyor. Uykularım kaçıyor. Dün gece bile bunları düşünmekten gözüme uyku girmedi. Sadece günü kurtarmak değil, rahat bir nefes almak istiyorum. Freddy ve Juan'la yakaladığımız bu fırsatla bunu başarabiliriz. Bir B planım yok. Ya bu iş olacak ya da batacağız. Kaynak yapacak kadar kalın.
12: Evet.
8: Nereden vidalamak istersin?
12: Kaynak yapabiliriz.
9: Juan elek platformunun tüm parçalarını kesti. Şimdi Freddy tel eleği takmadan önce bunları yerine kaynatmalı. İkinci huninin üst kısmında yeni elek büyük kaya parçalarını bir oluğa yönlendirecek. Böylece parçalar hemen tekrar kırıcıdan geçirilebilecek.
14: Besleme haznesinin eleğine başlıyorum. Hazneye giren 12 milimden büyük tüm malzeme doğrudan kırıcıya geri gelecek. Sanırım bu kadar, evet. Pekala. Bu iş verimliliği çok arttıracak.
12: Evet.
14: Aslında 4 adamın işini elinden almış olduk Freddy.
12: 4 farklı iş, evet.
14: Kesinlikle.
12: Ama onlar için yapacak çok daha faydalı işler var.
14: Pekala. Herkes işinin başına.
12: Tamam, sağ ol Juan. Bunu monte etmeye hazır mısınız gençler?
8: Hazırız patron.
9: Freddy'nin diğer maden sahalarını incelemek için aceleci tavırları sürerken Ron ve Sean tasarımını test etmesine yardım ediyor.
12: Bir deneme yapalım. Şuradaki çakıldan biraz uzatır mısın? Hazır mısın?
13: Hazırım.
12: Sen hazır mısın Sean?
8: Bir dakika, fişi takıyorum.
12: İşte böyle. Açıyı birkaç derece daha düşür. Şu anda yeterince güçlü sallanmıyor. Bu köşeli kayalar için biraz daha eğmemiz gerekecek. Kaldır onu.
8: Akımı veriyorum.
12: Çalıştır.

0: Bu daha kötü oldu.
1: Evet. Lanet şey buraya sıkışıp kalıyor.
2: Sivri kaya parçaları tel eleye sıkışırken sinir bozucu bir aksaklık yaşanıyor.
0: Evet, hep köşeli parçalar ve kırılmış taşlar.
1: Bazen her işte insan çileden çıkıyor. Özellikle de zamanın daraldığı durumlarda. İşler düşündüğünden veya planladığından uzun sürse de moralini bozmayıp çalışmaya devam edeceksin. Sizin huniden 25 milimetre kadar kessek fena olmaz.
0: Tamam. Taşı kırdığında hepsi köşeli oluyor. Nehir taşı gibi kayıp gitmiyor. Bence Freddy biraz gerildi ama pes etmiyor. Bu işin altında kalmayacak, buna eminim.
1: Sadece lanet köşeli taşlar var ve hiç zaman kalmadı. Hayır, bu zamazingo çalışmayacak, lanet olsun.
0: Hazır.
1: Çalıştırıyorum. Tamam, kapat. Kapat şunu.

0: Hala taşların eleğe takıldığını görebiliyorum. Oraya sıkışıp kalmışlar. Çalıştıkça durum daha da kötüleşecek. Açıyı 3 derece daha düşürmen gerekiyor.
1: Evet.
0: Şu an muhtemelen 8 derece civarında.
1: Üzerinden dökülen malzeme var mı?
0: Çok az.
1: Tamam.
0: Tesisin daha verimli çalışması için yapılması gereken çok fazla iş var. Yapılacaklar listesinden birkaç parça eksik bırakırsak bu işten istediğimiz verimi alamayız. Emekler boşa gider.
2: Hurdaya çıkan tel elek kullanılmaz halde olunca Freddy başa dönüyor.
0: Burada standart bir delikli plaka çizdim. Ne dersin? Bana bundan bir tane kesebilir misin? Üzerindeki tel eleği pek sevmedim zaten.
1: O kolay, hallederim.
0: Sağ ol dostum. Burada zamanımız doldu. Diğer madenlere bakacağım.
1: Tamam. Tamam Freddy, anlaştık.
0: Juan ve ekip bensiz devam edip bu tamir işlerini halletmek zorunda. Tesiste yapacak çok işimiz var ama daha kaliteli cevher de bulmamız gerekiyor. O yüzden gidip diğer madenlere bakma vakti geldi.
3: Şu an gittiğimiz yer birkaç farklı madenden oluşuyor.
0: Tamam.
3: Ve adeta bir yeraltı şehri gibi. Gerçekten etkileyici.
2: Önceki madendeki tehlikeli anlardan sonra Chad, Freddy'yi ikinci madenin potansiyeli olduğuna ikna etmeyi umuyor.
3: Bu damarların uzunluğu 1,5 kilometreyi aşıyor. Damarların genişliği bir kamyon kadar.
0: Burada madenciliği hangi yıl bıraktılar?
3: 1942'de.
2: 1916'da tamamlanan Chad'in diğer madeni yerin 90 metre altına kadar uzanıyor. Genişliği 3,5 metreyi bulan altın damarlarını izleyen bir tünel labirentine sahip. Faaliyette olduğu 26 yıl boyunca bugünün parasıyla 127 milyon dolar değerinde neredeyse 2 ton altın üretildi.
0: Demek diğer yeriniz burası, öyle mi?
3: Öyle. Ana taşıma kuyusundayız şu anda. Burası 90 metre kadar aşağı iniyor.
0: Bu maden ne kadar ileri gidiyor?
3: Damar hattı 1,5 kilometreyi buluyor. Epey derin bir kuyu.
0: Evet. 90 metre mi? O kadar uzun merdiven yapamam. Madenin haritası var mı elinizde?
3: Olmaz mı? 80'lerde bazı jeologlar madeni incelemiş, haritalandırmış ve numune almış. Bölgedeki en büyük altın madeninin hemen yanında paralel uzanan damarlardan biri bu. 380 metreden fazla derine iniyor.
0: Yer altında çalışmanın maliyeti yüksek olur. Diğer madenlerinizde de yer altında maliyet yüksek değil mi? Kâr etmek için ton başına 15 gram gerekebilir. Bu şekilde kurtarmaz. En iyi yeriniz burasıysa diğer madenlere bakmaya bile gerek yok. Peki, şuraya ne dersiniz? Bunların hepsi döküntü malzeme. Şuradaki de döküntü. Öylece yüzeyde yatıyor.
2: Eski madenciler altın cevherinin değeri düşük diye düşündüklerinde kayaları yüzeyde yığınlar halinde bırakırlardı.
0: Şöyle 30 metre diyelim, ortalama 6 metre derinlik olsun. Bunu yer altından taşımak zorunda değilsiniz.
2: Freddy'nin hissine göre maden girişinde bırakılan bu cevher döküntüsü olarak bilinen bu kayalar, Chad ve ekibinin şu an çıkardığı malzemeden çok daha zengin olabilir.
0: Tamamen tahmin yürütüyorum. Ama ben olsam eskilerin altını çıkaramayıp attığı bu atıkları test ederdim. Ciddiyim. Bir arkadaşım var, hayatını bu işten kazanıyor.
3: Bu harika bir haber.
4: Çok iyiymiş.
0: Evet, ben olsam buradan başlardım çünkü burada tonla malzeme yatıyor.
3: Gerçekten öyle.
0: Çeneli kırıcıları yoktu. O çok eski madenlerin bazılarında bu imkan bulunmuyordu. Elle sadece en kalitelilerini
3: almak zorunda kalıyorlardı, evet.
0: Bu yetersiz. Ton başına sadece 7 gram kalıyor değil mi?
3: Üzerinde döküntü yığını olan birkaç madenimiz daha var.
0: Burası ton başına 7 gram gelse ve öylece dursa. Üzerinde durduğumuz yığın 40 bin ton. 40 bin çarpı 7 gram 280 kilogram altın yapar.
3: Aynen öyle.
0: Şu an tam tamına 17 milyon doların üzerinde duruyor olabilirsiniz beyler.
4: Bu rakamlar hoşuma gitti.
3: Benim de hoşuma gitti.
0: Eğer elinizde bundan daha fazla varsa belki bir daha yer altına inmezsiniz.
2: Rakamlar doğruysa bu döküntü sahası yaz sezon öncesinde sadece kar sağlamakla kalmayacak. Aynı zamanda ruhsatlı sahalarındaki diğer madenleri araştırmaları için gerekli sermayeyi de sağlayacak.
3: Freddy'nin bize söyledikleri beni mutlu etti. Madende elimizde olanlar ve yüzeyden elde edebileceklerimiz konusunda heyecanlıyız.
0: Önünüz tamamen açık.
3: Bu kulağa hoş geliyor. Aslında bu ekibimiz ve sezonumuz için bir can simidi olabilir.
0: Öğrenmenin tek yolu büyük bir numune testi yapmak. Çocukların fazla heyecanlanmasını istemiyorum. Rakamları ve bunu kanıtlayacak altını görene kadar hiçbir şeye güvenemeyiz. Bu yüzden Juan ve benim için tesisin eskisinden daha iyi çalışmasını sağlamak çok önemli hale geliyor. Böylece günlük olarak daha fazla malzeme işleyip ceplerine altın koyabilirler. Hadi işimizin başına dönelim.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
8: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
7: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
9: Daha omuzdan. Böyle gövdenle.
8: Aa.
7: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
8: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
7: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
8: Pet otel var.
7: Daha bir sürü şey var ama yani.
8: Resmen kompar ayağımıza gelmiş.
7: Baksana komşular içinden kaynaşmış.
10: Aa, Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
8: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
7: Artık bir kahve de bekliyoruz.
8: Çok isteriz.
7: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
11: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
12: Rams.
13: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
12: Bir adım önde.
14: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
13: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
15: Budur.

0: Fıstı, yeni fıstı şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Altınbaş Çay 199 lira 50 kuruş. Nescafe Express Soğuk Kahve 55 lira.
2: Düğünü balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Dürümden porsiyona doya doya yediğin komagene lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimli söyle.
3: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
4: Ben Chris.
5: Ben Max.
4: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
5: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
4: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
5: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
4: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
6: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: O döküntüden bir numune test etmek için sabırsızlanıyorum.
1: Tesise geri dönüyoruz. Chad ve yatırımcı ekibi eski madencilerin döktüğü yığının üzerine zar atmadan önce...
0: Nefis oldu.
1: Freddy'nin hissini doğrulamak ve içinde altın olup olmadığını görmek için 19 litrelik bir numuneyi kırmaları gerekiyor.
2: Evet, bu alet bunu 3 milimetreye kadar küçültebiliyor.
0: Bu alabileceğimiz en gerçekçi numune. Sertkaya madenciliğinin ardındaki bilimi, jeolojiyi ve mühendisliği çok seviyorum. Beni cezbeden ve bu işi yapmamı sağlayan şey tam olarak bu. Altın sevdası kesinlikle bir hastalık gibi. Bunu kontrol altında tutmak için umudumu bilime ve yaptığımız testlere bağlamaya çalışıyorum. Çünkü altın sevdası size yolunuzu kaybettirebilir. Bu yüzden doğru kararlar almalı, altının orada olduğundan emin olmalısınız. Test yapmalı, durmadan numune almalısınız. İyi kırdın Harry. Bunu yapmayıp sadece bir hisle hareket ederseniz paranızı sokağa atma olasılığınız çok yüksek demektir.
2: Greg, hazır mısın?
0: Evet, hazır.
2: Tamam.
0: Tamam, şuraya taşıyalım.
3: Beşinci gün.
4: Freddy'nin delikli plakasını bitirmek üzereyiz. Teleleğimiz vardı ama telelek istediğimiz işi pek görmedi.
1: Gressner Sertkaya Madeninde son iki güne giriyoruz. Bu an Freddy'nin besleme hunisi için tasarladığı yeni eleğin son dokunuşlarını yapıyor.
4: İşte hazır. Bunu Freddy'ye vereceğim. Böylece takıp çalışmaya devam edebilir. Takılmaya hazır dostum.
5: Nefis. Sağ ol dostum. Güzel görünüyor.
1: Daha önce büyük kaya parçaları huninin altında birikiyordu ve elle temizlenmesi gerekiyordu. Şimdi ise Freddy'nin yeni eleği büyük taşları bir oluğa yönlendirecek. Böylece tekrar kırıcıdan geçirilmeye hazır hale gelecekler.
5: Ne diyorsun Juan?
4: Benim hoşuma gitti.
5: Biraz taş alıp üzerine atsana.
4: Bakalım ne yapacak?
5: Taşları eğiliyor. Böylece besleme hunisine gelen tüm malzeme tam olması gereken boyuta geliyor. Ayrıca bu malzemeyi aynı hatta, aynı cevherle tekrar kırmalarına imkan tanıyor. Böylece başka bir malzeme grubunu sulandırmış olmuyorlar. Peki, elek çalışıyor ama elimizde sadece tek bir titreşim motoru vardı. Elindekini kullanacaksın, yenisini zamanında bulma şansımız yoktu. Balodaki en güzel olmayabilir ama sonuçta baloda.
4: Beğendim.
5: Herhalde işe yarar.
6: Tamam, öğütmeye hazır mıyız?
0: Evet.
6: Şunun rengine bak.
1: Döküntü sahasından alınan numune kırıldıktan sonra Greg altını açığa çıkarmak için malzemeyi ince bir toz haline getirmek üzere öğütücünün başına geçiyor.
0: Baba, masken burada. Uçup gitmesin diye siperliğin içine koyuyorum.
6: Tamamdır.
0: Evet.
6: Bayağı dolu dolu bir yedi yolu oldu.
0: Evet.
6: Bu iş olursa oldu, evet. Senin işi bırakman ve hayalini gerçekleştirmen için harika bir fırsatımız olacak.
0: Sağ ol, sağ ol baba.
6: Bu benim de hayalimdi zaten. Çok emek verdin
0: evet,
6: evlat.
0: Evet, teşekkür ederim baba.
6: Daha da çok çalışacaksın.
0: Evet. Evet.
6: Pes etmediğin ve bizi ayakta tuttuğun için teşekkür ederim evlat. Evet.
0: Karşılaştığımız zorlukların aramıza girmesine izin vermedik. Bunu biliyorsun öyle değil mi?
6: Hadi biraz altın çıkaralım artık.
0: Tamam.
6: Bu hayatımın çok büyük bir parçası. Ve hedeflerine ulaştığını görmek istiyorum. Çok emek verdi. Bu işi başarması ve bir gün işini bırakması... Büyük bir lütuf olurdu. İşte o zaman ben de buna bayılırdım doğrusu.
1: Cevher öğütüldükten sonra...
0: Harika.
1: Greg malzemeyi küçük bir yıkama oluğundan geçiriyor.
6: Kaşığımı aldın değil mi?
0: Kaşığım bende.
6: Hazır olunca getirirsin.
0: Yani 72 gram ekliyorum. Pekala. Toplam 4,5 kilogram oldu. Büyük kovayı ister
6: evet,
0: misin?
6: Evet, büyük kovayı ver lütfen.
0: Tamam, şunu ters çevireyim.
6: İşte böyle.
0: Evet, yaptım.
6: Tamam.
0: Evet, tertemiz oldu.
6: Güzel. Hadi biraz tamam. Yıkama yapalım. Sanırım herkeste az çok altın sevdası var. Farklı seviyeleri olduğuna inanıyorum. Bazı insanlar neleri var neleri yok satar. Bazıları ise daha kontrollü davranır. Ben kendimi kontrollü tarafa koyarım. Kesinlikle başarmak istiyorum. Ama bunun için kendimi mahvedecek değilim. İlk turda %87 civarında kazanım elde ediyoruz. Tamamdır, bundan sonra temizliğe geçeriz.
7: Merhaba tatlım.
6: Merhaba hayatım.
7: Nasılsın?
6: İyi hissediyorum.
7: Sana su getirdim. Ellerin nasıl oldu?
6: İyiler, sorun yok.
7: Öyle mi?
6: İdare ederler.
7: Chad'le madencilik yapmak Greg'e yeni bir amaç kazandırdı. Oğluna yakın olmak onu bambaşka biri yaptı. Bu sert kaya madenciliği kolay değil. Burayı kurmalarını gözlerimle izledim. İnanılmaz. Chad'le birlikte çalıştığınızı görmek güzel.
6: Şaka mı yapıyorsun? Bayılıyorum.
7: Gerçekten
6: buna.
7: Harika.
6: Müthiş bir ekip olduk.
7: Kesinlikle.
0: Şu son tavayı da alıp geliyorum.
6: Gerçekten harika.
0: Bu testin sonucu çok önemli. Bu hayati bir test. Kaç gram altın elde edebileceğimizi göreceğimizi umuyorum. Şu an tavada gördüklerim beni heyecanlandırıyor. Çünkü altın görüyorum. İşte bu. Buna ihtiyacımız vardı. Çocuklara bunu göstermek için sabırsızlanıyorum. Çocuklar, Freddy'yi çağırın. Bunu görmesi gerekiyor.
5: Bu ne öyle?
0: Beklediğimizden bile iyi olabilir.
8: Buradan bile görebiliyorum.
5: Evet, bu döküntüden çıktı değil mi?
0: Döküntüden çıktı, evet.
5: Peki, bu hesaba göre ton oranını bulmak için 200'le çarpıyoruz, doğru mu? Bu da tonu $300'luk malzeme demek.
0: Evet.
1: Chad tesisinde bu kalitede cevher işleyerek günde $3000'a kadar kazanabilir.
5: Beyler, döküntü malzemesi için tavada gayet iyi görünüyor. İlk çalıştırdığınızdan daha iyi gibi duruyor.
0: Evet.
5: Hadi bunu son bir teste tabi tutalım. İçinde ne var ne yok, ne kadar altın var hep birlikte öğrenelim, tamam mı?
0: Tamamdır.
2: Sağ ol Freddy.
0: Evet.
5: Birazdan görüşürüz beyler.
0: Şöyle bir baktı, hesabı yaptı ve tonu $300 dedi.
7: Ne?
6: Ne?
0: Döküntü sahasından bahsediyoruz. Gidip yüzeyde toplayabiliriz.
6: Vay canına.
7: Harika oldu. Evet.
6: İnanılmaz.
7: İnanamıyorum.
0: Kesinlikle.
7: Çok güzel.
0: Sağ ol. Baba.
7: Çok harika.
0: Buna ihtiyacımız çok güzel. Var. Bu sadece bu sezonumuzu değil, gelecek yılımızı da kurtarabilir.
6: Gerçek anlamda bir altın madeninin üzerinde oturuyoruz. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Bazen göremezsiniz. Size göstermek için başkasının gözü gerekir. Vay canına. Freddy nerede? Ona bir sarılmam lazım. Aferin.
0: Harika haber. Bu güzel oldu.
9: Aferin. Aferin.
6: Evet, teşekkür ederim.
0: Bu denli az malzemeden bu kadar altın çıktığını görmek, bu işi başarabileceğimizin, hayatımızı bundan kazanabileceğimizin kanıtı. Bu gerçekten hiç kolay değil. Aksilikler her zaman çıkar. Ama azmedersek ve durmadan numune alıp test edersek bunu başarabiliriz.

0: Merhaba millet. Küçük ekskavatörü buraya getirmeden önce bu yola biraz tesviye yapmalıyız.
1: Mojave Çölü'nün kavurucu güneşi altında Gnesner ekibi 2 saatlik deneme için eski madencilerin döküntü yığınından 1 ton cevher topluyor.
2: Kaliforniya çölünde Amerikan rüyasının peşinde çalışıyoruz. Umarım bu toplu test bir işe yarar.
0: Burada 300 kilograma yakın altın olma fikri ekibimizin hayatını tamamen değiştirebilir. Tam da bu topraktaki altını çıkarmak için ihtiyacımız olan miktarı işleyebileceğimizi umuyoruz. Bakalım.
2: Pekala Chet. Umarım bu toplu test meyvesini verir ve onun bahsettiği o 7 gramı elde ederiz. Görünüşe göre aldık ama nasıl sonuçlanacağını görmek çok ilginç olacak. Ama bu işe yaramazsa da gidip şu ekskavatörü buraya getiririz ve toplu işleme başlarız. Böylece biz para için değil de para bizim için çalışmaya başlar. Burada yukarıda ekskavatör kullanmak yer altında çalışmaktan çok daha kolay. Çölde çalışmak zor ama bilgisayarların, telefonların ve trafiğin kargaşasından uzaklaşmak insanı yeniliyor. Burada olmaktan çok keyif alıyorum. Gerçekten buraya katlanamayacak bir sürü insan tanıyorum ama benim burada tadını çıkardığım bir sürü güzel şey var. Bu son kepçemiz olacak. Evet, doldu.
0: Tamam. Al bakalım.
2: Bu iş tamam.
0: Tepelerde o kadar çok olabilir ki. Ama alması kolay mı? Evet.
3: Hadi gidelim.
4: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi...

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch XX Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch Hong Kong TR'de.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Bir arazi canavarı.
2: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
1: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili. Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu. Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
2: Saatte 330 kilometre, hem de hiç zorlanmadan.
1: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
3: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
1: Tamirat tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
4: Şuradan üst taraftan başlarız diye düşünüyordum.
2: Gressner'ların sert kaya tesisinde...
4: Ne dersin?
2: Son teste sadece 12 saat kala Juan, maden öğütülüp toz haline getirildikten sonra devreye girecek yıkama oluğunu bitirmek için zamanla yarışıyor.
4: Küçük bir yıkama oluğu yapacağız ama o oluğun üzerine küçük bir elek koyacağız. Böylece daha büyük malzemeyi eleyebilecek.
2: Küçük taşları elerseniz masadaki altın akışı bozulmaz. Juan bunları eleyecek titreşimli bir elek ve altını masaya ulaşmadan yakalayacak mini bir yıkama oluğu yaptı.
5: Juan.
4: Merhaba Greg, nasılsın?
5: Çok daha iyi.
4: Daha iyi misin?
5: Evet.
4: Bunu duyduğuma sevindim. Buradaki ortama, oğlunla ilişkinize bayılıyoruz. Sizin için yapabileceğimiz bir şey varsa lütfen söyleyin bize.
5: Gördüğüm kadarıyla zaten fazlasıyla yardım ettiniz. O yüzden tüm kalbimle çok teşekkür
4: ben
5: ederim.
4: Ben teşekkür
5: dostum.
4: Ederim.
5: Pekala.
4: Birazdan görüşürüz.
5: Düzenek de harika
4: tamam.
5: Olmuş. Çok canavar duruyor. Kendine iyi bak dostum. İlk başta Freddy ve Juan'la yan yana çalışmak beni heyecanlandırdı. Aman tanrım, koskoca Freddy ve Juan durumundaydım. Ama çalışma ahlaklarını ve ne kadar mütevazı insanlar olduklarını görünce çok mutlu oldum.
4: Şu ufaklığa ne diyorsun Freddy?
6: Beğendim.
4: Şu tekneye sığsın diye biraz daralttım.
6: Harika olmuş, tam oturmuş.
4: Eleği şimdi bitirdim. Bu küçük eleğin tek yapacağı şey 3 milimetre ve üzerindeki malzemeyi ayırıp kovaya atmak. Daha küçük malzeme ve su yıkama olduğundan akmaya devam edecek. Burada koyacağımız engeller de birikecek ve ardından masaya ulaşacak. Şunların ön tarafını biraz daha indirmem gerek.
6: Evet, kesinlikle öyle.
4: Oluğun alt kısmına çarpıp titreşimi biraz kesiyor. Bu pek ideal olmadı. Normalde Freddy ile işi biraz daha erken bitirip pürüzlere gidermek, varsa aksaklıkları çözmek için zaman ayırmak isteriz. Ama maalesef bu imalatta öyle bir zamanımız kalmadı.
7: Son gün.
4: Çalışacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Dört gözle bekliyorum.
6: Ben de.
4: Yorucu bir hafta oldu.
6: Bayağı yoğun bir haftaydı.
4: Zorluydu. Sıcaktı. Çok çalıştık.
6: Hı-hı. Malzemeyi buraya getirip test yapalım.
4: Hadi.
6: Evet beyler. Ne diyorsunuz? Deneme sürüşüne hazır mısınız?
8: Hazırız patron, evet.
6: Umarım o küçücük kırıcıda ezdiğiniz ilk testteki kadar çok altın vardır.
4: Başlayalım.
8: Yakıtımız var. Birinciyi aç. Çeneli kırıcıyı hizalıyoruz.
5: Bütün bu yeni düzenlemelerin çalıştığını görmek için sabırsızlanıyorum.
8: Alan temiz.
6: Zamanlayıcı 2 saate evet. Kuruyorum.
8: Çalıştır Harry. 10'uncuya giriyor. İlk çuval.
2: Eski madencilerin döküntü yığınından alınan sert kaya Huni'ye yükleniyor.
4: Harika oldu, beğendim.
2: Daha önce zincirle çekme işlemi 4 dakika sürüyordu. 4 kişinin birden çalışmasını gerektiriyordu ve cevher Huni'de sıkışıp kalıyordu.
6: Eksantrik motorun tasarımına göre her iki tarafta ikişer ağırlık var. Bunları birbirine zıt konuma getirdikçe akışı yavaşlatabilir ya da hızlandırabilirsiniz.
2: Şimdi ise vinç çuvalı 20 saniyeden az bir sürede boşaltıyor. Ayarlanabilir hava yastıklarıyla desteklenen egzantrik motorsa kayaları doğrudan çeneli kırıcıya fırlatıyor.
4: Freddy çok güzel çalışıyor.
8: Artık küremek zorunda değilim. Kürekle uğraşmaya son.
2: Büyük kaya parçaları ilk testte öğütme sürecini tıkamıştı. Bu da zaman ve altın kaybına neden olmuştu.
7: Büyük parçalar elenince malzemenin ne kadar ince çıktığına baksana.
6: Evet, aşağıdaki o eldeki hiç işe yaramamıştı. Yaramadı zaten. Elinde çekiçle orada beklemek zorundaydın. Şimdi ise ayrılması gerektiği anda sistemden çıkıveriyor.
7: Kesinlikle öyle.
2: Şimdi ise Freddy ve Juan ince altının masaya çökmesini engelleyen küçük taşları eleyecek ve sistem geneline yayılmış birçok elek yerleştirdi.
8: İşte bu, altın çizgisine bak.
6: Bence biraz daha iyi yayılıyor.
8: Evet. Altınla aynı alan için yarışmıyor.
4: Kesinlikle.
8: Evet.
4: Onunla aşağıda uğraşmaktansa burada halletmeyi tercih ederim.
9: Sistem hazır.
2: Dışarıda test devam ederken...
9: İşte su geliyor.
2: Harry bir diğer değerli maddeyi, yani suyu kurtarmaya çalışıyor.
9: Masayı kontrol eder misin? Akış düzgün mü, bak bakalım.
8: Suya bakıyorum. Tamamdır.
9: Şu an hiç pompalamıyor.
6: Ne oluyor burada?
9: Nedenini bilmediğim bir şekilde bu kum helezonu çalışmamaya başladı.
2: Kum helezonu, çakılları ayrıştırarak altın masası için kullanılan suyun geri dönüşümünü sağlar. Set olarak bilinen metal spiral, sulu malzemeyi yukarı taşıyarak yavaşça döner. Yükseldikçe su, set kanadından aşağı akar ve alttaki çökertme havuzunda birikir. Çakıllarsa kanatlara tutunarak yukarı taşınır ve daha kuru atıklara dönüşür.
6: Lanet olsun. Lanet olsun. Taş gibi tıkanmış. Şunun çorba gibi haline baksanıza, %30'u su muhtemelen. Buradaki her damla su sizin için altın değerindedir.
9: Çok doğru.
6: Bu suyun büyük kısmını kurtarabiliriz. Şu an çalışmıyor çünkü çok dik. Kum helezonunun durması gereken en dik noktadan bile 8 derece daha dik ayarlanmış. Bunu çalıştırmanın bir yolunu bulmak için biraz kafa yormam gerekecek. İlk gördüğümde 26 dereceydi. Kendi kendime bu şey fazla dik dedim. Bence şu ucu kaldıralım, altını kürekle kazalım, sonra açıyı 15 dereceye indirene kadar aşağı çekelim.
9: Tamam patron.
6: Hadi indirelim şunu.
9: Alan temiz. Devam et. İndik.
6: Şu an 19,5 derece civarındayız. 26'dan çok daha iyi. Çünkü gördüğünüz gibi o eğimde malzemeyi yukarı taşıyamazdı. Hadi biraz malzeme ve su koyup ne yapacak bakalım. Umarım çalışır.
2: Freddy'nin bu basit düzeltmesi ekibe zaman ve su rezervlerinin %50'den fazlasını kazandırabilir.
6: Aşağıda bir problem var. Dip tarafı hala tıkanıyor. Bilmiyorum. Gerçekten anlayamadım. Bir çare bulmamız gerekiyor ama şu an sizinle uğraşacak vaktim yok. Kameralarla beni bir süre yalnız bırakın.

0: Bana bak. Makineni böyle kesip biçmem seni korkutuyor mu? Doğru söyle.
1: Beni korkutan çok şey var ama bir metal parçasını kesmek bunlardan biri değil.
0: Malzemeniz uyum sağlamaz diye başlangıçta düşündüğümden biraz daha az keseceğim. İstediğimiz zaman daha fazla kesebiliriz.
2: Kum helezonunun çalışması için Freddy, daha fazla suyun süzülmesini sağlamak amacıyla setlerden birine tahliye kanalı kesiyor.
0: Evet, içine biraz kum ve biraz da su dökelim. Ne yapacak bir bakalım.
1: Anlaşıldı. Kum geliyor.
0: Umarım bu işe yarar çünkü zamanımız hızla tükeniyor.
1: O kapağın nasıl çalıştığını gerçekten merak ediyorum. Hiç aklına gelmeyecek bir şeydi. Onların neden burada olduğunu şimdi anladım.
3: Nasıl çalışıyor Freddy? İyi mi? Güzel.
0: Suya bak, nasıl birikip duruyor. Sonra bir de şuraya bak.
3: Evet, suyu bayağı kesiyor.
0: Aşağıdan gelen suyun %90'ını kesiyor.
2: Freddy'nin kum helezonunun açısını düşürme ve sete tahliye kanalı açma fikri meyvesini verdi.
0: Sadece şu küçücük aralık sayesinde devasa bir fark yarattı.
3: Bu kadar basit bir şeyin bu kadar iyi çalışması inanılmaz.
0: Bu meret böyle çalışmaya devam ederse buradaki işini kaybettin demektir dostum.
1: Benim için sorun değil. Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Freddy ile çalışmak harikaydı. Ne zaman yeni biriyle tanışıp çalışsam mesleğin püf noktalarını görme fırsatı bulurum. Bu yüzden onu dikkatle izliyordum. Gerçekten benim için çok iyi oldu.
4: Nasıl gidiyor?
5: Fena değil. Altın henüz görünmüyor ama bu normal.
0: Kapatın isterseniz beyler. Çünkü banttaki malzeme yukarı çıkana kadar tam 2 saat dolmuş olacak.
4: Evet. Tamamdır. Kapatalım.
2: 2 saatlik deneme sürüşünde Gressner ekibi tesisten geçirdiği cevher miktarını 2 katına çıkardı.
3: Bakın burada da altın var. Şurada. Üst tarafta bir sürü altın var.
4: Sular kesildi.
0: Bu adamlarla çalışmak harikaydı. Tembel değiller. Ellerini kollarını bağlayıp oturmuyorlar. Hep işin içine girmek istiyorlar. Bu da çok güzel. Bu ekibin katılımı olmasaydı bu kadar çok şey başaramazdık.

0: Nasıl gidiyor beyler?
1: Merhaba Freddy, merhaba Juan.
0: Bütün altını kuruttunuz mu?
1: Evet, kuruttuk tabii.
2: Evet.
0: Hadi bakalım.
3: O iki saatlik deneme sürüşünde...
1: Evet, evet.
3: Harcadığınız emeğe değmemişti. Biliyorum, severek yaptığınız bir iş ama batıyorsanız bir anlamı yok.
0: Evet, Juan tart bakalım.
3: Bence Chet tartsa daha iyi
0: tamam.
3: olur. Al bakalım Chet.
0: Maden senin, şeref sana ait.
4: Madeni karlı hale getirmek için Chet'in en az 7 gram altın çıkarması gerekiyor.
3: İşte böyle.
0: Tamam.
3: Biraz daha yükseliyor.
0: Şu an geçen seferki miktarı geçtik
2: gram.
0: Bile.
2: Harika.
3: Evet, aynen
0: kavanozda
3: öyle.
0: Kavanozda hala bir sürü altın var.
2: Vay evet. canına.
3: 2,5 gram, 3 gram.
1: Vay be.
2: Çok iyi.
1: Evet.
0: 5,5, 6 gram, 6,5, 7 gram.
3: 7 gramı geçtik.
1: Geçtik.
0: 7,37.
1: İşte evet.
3: İşte bu harika.
0: Harika.
3: Harika.
1: Çok iyi.
4: Yaklaşık 500 dolar değerindeki bu altınla Freddy ve Juan, Reznor ekibinin çıkardığı altını %767 oranında arttırdı.
0: Şu tavada bunun neredeyse 10 katı malzeme var. Üstelik çok daha az emekle.
4: Freddy'nin eski madencilerin döküntü yığınını işleme riski meyvesini verdi.
3: Sezonun kalanı için hedefiniz neydi, bir daha söylesenize.
1: Sıcaklar bastırmadan 500 gramı geçmek.
3: Anladım. Evet. Bunu yapmak için pek zamanınız yok.
1: Evet, belki 6 hafta.
0: Bu çok rahat ulaşılabilir bir hedef.
1: Evet.
3: Evet, hedefinizi aşacaksınız.
0: Burada günde 10 saat çalışıp saatte 1.1 ton işlerseniz bu günde 11 ton yapar. Her gün çalıştığınızı varsaysak ayda 100 bin dolar eder.
4: Ekip sadece 30 gün içinde sezonluk 550 gramlık hedeflerini ikiye katlama potansiyeline sahip.
3: Şaka değil. Gerçekten büyük para.
2: İnanılır gibi.
0: Orada kabaca
2: değil.
0: 40 bin ton malzeme var.
3: Bu malzemeyle uzun süre idare edersin.
1: Bir durup düşüneyim.
0: Bu muazzam bir
2: şey,
0: inanılmaz. Ha canım.
2: Sana sarılacağım.
0: Daha saatte 1.1 ton işlerseniz bu günde 11 ton yapar. Her gün çalıştığınızı varsaysak ayda 100 bin dolar eder.
4: Ekip sadece 30 gün içinde sezonluk 550 gramlık hedeflerini ikiye katlama potansiyeline sahip.
3: Şaka değil. Gerçekten büyük para.

0: yaklaştırdı. Bunu dünyalara değişmem. Sadece oğlumla beni değil, bütün ekibimizi kenetledi. Gerçekten müthiş bir hafta oldu.
1: Sizin adınıza çok sevindik. Dürüst olmak gerekirse harcadığımız tüm o çabaya ve verdiğiniz bütün o emeklere değdiğini görüyoruz. Freddy ile bugün buradan, tesiste yaptığımız düzenlemeler sayesinde en azından kendi başarılarını sağlayacak araçlara sahip olduklarını bilerek ayrılıyoruz.
0: Haberleşiriz beyler.
1: Sizinle çalışmak güzel.
0: Görüşelim.
1: Dostum.
0: Kendinize iyi bakın.
2: Bu konuda gerçekten çok heyecanlıyım. Bugün gördüklerimden sonra bu potansiyel harika.
3: Bugün gördüklerimden önce cebimizden harcayıp duruyorduk. Çünkü elektrik faturasını bile ödeyecek kadar altın çıkaramıyorduk. Freddy ve Juan'ın bizim için tasarladığı sistem, yakaladığımız verimlilik ve Freddy'nin keşfettiği bu altın döküntüsü sayesinde artık bunları düşünmek zorunda değiliz. Artık kâra geçeceğiz.
4: Elde ettiğimiz altın miktarını ve üzerinde durduğumuz potansiyeli düşününce geleceğimiz gerçekten parlak görünüyor. Ama önce işe koyulup bunu başarmalıyız. Kutlama dansını sonraya bırakacağım.
3: Önümüz tamamen açık. Geleceğimiz o kadar parlak ki güneş gözlüğü takmamız gerekecek.
5: Bu hafta tam bir hız treni gibiydi. Çıkardığımız altın ve bunun ekibimiz için anlamı çok büyük. Bizim için en önemli şey aramızdaki bağlar ve bence şu an her zamankinden daha güçlü bir bağa sahibiz. Geleceğimiz parlak görünüyor.
0: Evet.
5: Hadi bunu başaralım.
0: Gidip biraz altın çıkarmaya ne dersiniz?
5: Gidip biraz altın
0: Hadi
5: çıkaralım.
6: Kurtarıştan iki hafta sonra 2000 çene kırıcı makinesi arıza verdi ve operasyon sezonu kapanmış oldu. Paraları biten ekip eski işlerine geri dönmek zorunda kaldı. Ama seneye geri dönmeyi planlıyorlar.
7: Otomobil piyasası durgun.
8: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
9: Bu haberlerle kapanıyor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
10: 8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira. BİM,
11: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti
12: budur.
13: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
12: Şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı.
14: Fusti. Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
15: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
16: Sevince.
17: Tam da leslik.
18: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
19: Curly fries bir Arby's'de var diyen çok.
20: Patatesi kıvır kıvır isteyeni çok.
21: İşte bu be.
22: Bir menüyle tüm gün top gezen çok.
23: Aynen öyle abi.
24: Kim yiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
18: 185 TL'den başlayan fiyatları, curly fries'lı tavuk burgeri, büyük doy curly menü Arby's'de.
25: Çok, sevenimiz çok.
26: Bosch Flex Store buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları, şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch.com.tr'de.
27: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
28: Bankam Sonbank, kartım Hadi.
1: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş hazineler. Klasik

0: Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı.
1: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
0: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili.
2: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
0: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
0: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
2: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
0: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
3: İnternetten de suç mu işlenirmiş abi?
4: Kesinlikle abi.
3: Ve aradığım aşkı buldum. O da beni beğendi. Mesaj da yazıyor.
4: Kalp gönder kalp.
5: İnternetten suç işlenebileceğine inanmıyorsunuz ama aşık olunabileceğine inanıyorsunuz öyle mi? Güzel.
0: ...15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
1: Bu sesi beğenmedim.
6: Ben de.
7: Ne olabilir ki?
1: Hiçbir fikrim yok. Dikkatli ol dostum. Yanımızdan ayrılma sen. Lütfen yanımızda kal.
6: Kalbim yerinden çıkacak. Çok korktum.
1: Dikkat, dikkat, dikkat.
7: Lanet olsun.
1: Kahrolası bir keçiymiş. Beyles, burada bir keçi var.
8: Ne dedin? Keçi mi var?
1: Keçi diyorum, keçi. Kahrolası bir keçi.
8: Keçi mi? Keçinin orada ne işi var?
1: En azından artık ne olduğunu biliyoruz Sam. Çek çekin arkasına geçsem.
7: Dikkatli olmam lazım. Köşenin birinden uçarak üstüme doğru gelebilir.
1: Dikkat et. Dikkat et, dikkat et. Sam.
6: Efendim.
1: Neredesin? Sana geliyor. Şu işe bak ya.
7: Ne yapacağız şimdi? Bir şekilde onu yakalamamız gerekmez mi?
1: Birazcık düşünmeme izin ver olur mu?
6: Evet. Önce bir kendimize gelelim.
7: Toparlanın bakalım. Resmen ödünüz patladı.
1: Gerçekten korkudan altıma ettim. Görebildiğim tek şey karanlıkta üzerime gelen iki kırmızı gözdü.
6: Benim dilim tutuldu.
1: Köşeye dönüp üzerime doğru gelirken gerçekten kas katı kesilmiştim.
7: En azından artık ne olduğunu biliyoruz.
6: Şunun büyüklüğüne bakın. Rahatlayabilir miyiz sizce?
1: İri bir delikanlı.
7: Sağlam bir arkadaş.
1: Aynen, boynuzları oldukça sağlam ve muhtemelen çok da huysuz.
7: İşte geliyor.
9: Bushman felaketlerle dolu bir madencilik sezonu yaşamaya devam ediyor.
1: Nereye gitti?
9: Ve şimdi Rod,
1: bu kocaman bir keçi.
9: Les, Sam ve Jake 50 kiloluk vahşi bir keçiyle karşı karşıya gelerek yeni bir sınav veriyor.
1: Daha önce buna benzer şeyler duymuştum. Kirli topraktaki mineralleri yemek için kuyunun tepesine çıkıyorlar.
7: Evet.
1: O sırada da bir başka keçi ya da başka bir şey onları aşağı itiyor.
7: Ve kendilerini aşağıda buluyorlar.
1: Bir sürü aksilik yaşadık. Madende kahrolası bir keçi kovalamak dahil. Bu şekilde para kazanamayız. Bu keçiyi yakalamalı ve bu delikten çıkarmalıyız. Bu şekilde Bogart işini yapabilsin, biz de işimizi yapalım. Ama bu pek kolay olmayacak. Çok büyük bir keçi. Sinirli ve boynuzları var. Bu kadar yeter. Hadi bakalım. Yanımızda dur Sam.
7: Ah, onu yine kaybettik. Sorun şu ki çıkışla bizim aramızda sıkışıp kaldı ve onu nasıl tekrar yukarı çıkarabileceğimizi bulmamız gerek. Muhtemelen bir kova dolusu toprağı nasıl çıkarıyorsak öyle çıkaracağız.
1: Jake.
7: Efendim dostum.
1: Onu vincin olduğu yere doğru çeksek ve orada paketleyip yukarı çıkarmayı denesek ne dersin?
7: Acil çıkışı diyoruz.
6: Nerede orası?
7: Buradan aşağı doğru ilerleyeceğiz.
6: Anladım.
1: Arkamda dur Sam, korkma. Şunun boynuzlarının büyüklüğüne bakar mısınız?
7: Gerçekten korkunç.
6: Dev gibiler.
7: Korku filminden fırlamış gibi. Ondan hiç hoşlanmadım.
6: Ben de.
1: Dikkatli ol Çek.
7: Ah, lanet olsun dostum.
1: Dikkatli ol.
7: Çok da eğlenceli olmayacak
1: sanırım. Dikkat et,
7: lanet
1: geliyor.
7: Lanet olsun, dikkat edin. Dikkat et, dikkat et.
1: Aman tanrım.
7: Yakaladın onu Rod, tut. Ah lanet olsun. İyi misin dostum?
10: Pekala, bize ne lazım? Ekmek ve evet.
11: Tarçın. Bugün madene gidecek miyiz? Heyecanlı mısın?
10: Evet, harika olacak.
11: Bunu daha önce hiç yapmamıştım.
10: Evet, ben de. Belki bir şeyler buluruz.
11: Evet, çok iyi olurdu.
10: Artık çalışmak zorunda kalmayız. Adım Jasper. 29 yaşındayım ve Hollandalıyım. İtfaiye görevlisiydim. Ama işi bırakıp seyahat etmeye ve yeni deneyimler edinmeye karar verdim.
11: Ben Lara. Almanım ve 20 yaşındayım. Mezun olduktan sonra farklı deneyimler edinmek ve farklı yerler görmek için Avustralya'ya geldim. Şu an Coober-Pedy'deyim. Burası çok farklı bir yer. Çok fazla bir şey yok. Yerli insanlarla konuşup onlarla takılabiliyorsun. Çünkü sadece onlar var burada.
12: Jasper ve Lara ile kasabada tanıştım. Öylesine seyahat eden gezginlerdi. Tanışıp biraz sohbet ettik ve onlara birkaç gün kamp atabileceklerini söyledim.
13: Lara ve Jasper daha önce hiç madende bulunmamış. Bu ilk deneyimleri olacak. Onları gezdirip etrafı göstermek için sabırsızlanıyoruz.
11: Dan ve Rene'nin evi çok güzel.
10: Çok geniş.
11: Daha önce böyle bir tarz evde
10: gerçekten
11: bulunmadım.
10: Gerçekten çok büyük.
11: Benzersiz bir deneyim.
10: Bir yukarı çıkıyorsun, bir aşağı iniyorsun. Epey ilginç.
11: Doğru.
10: Ayrıca çok da sıcakkanlılar.
12: Duman kokusu mu bu? Neler oluyor?
11: Size güzel bir kahvaltı hazırlamak istemiştik aslında.
10: Teşekkür anlamında bir sürprizdi.
12: Ama yangın çıkmasına veya buna benzer şeylere göz yumamayız.
11: Evet.
12: Çünkü çok tehlikeli.
13: Evet, gerçekten çok kontrollü olmalısınız.
10: Ben ne yapıyordum?
12: Aşağıda iyi uyudunuz mu?
10: Evet.
12: Sıkıntı oldu mu?
10: Karanlık ve sessiz olması çok iyiydi.
12: Horlama duymadınız değil mi?
10: Çok az duyduk. Yatak sallanıyordu resmen.
12: Bizimle madene geleceksiniz. Umarım opal bulursak size
10: güzel
12: bir bakarız.
10: Harika.
12: Artık. Belki yüzde...
13: %5.
11: Belki de 10.
10: Belki.
12: Bence %5 iyidir. Yani yanık tosttan sonra.
10: Haklısın.
12: %5 oldukça iyi bir oran ama bunun için çalışacaklar tabii. Ayrıca biz kazanırsak neden onlarla da paylaşmayalım?
13: Oo, şuna bakın.
10: Bence hazır.
13: Kömür olmuşlar.
11: Daha önce madencilik yapmadım. Yani bugün ilk deneyimim olacak. Gerçekten de çok heyecanlıyım. Değişik bir şey olacak. Evet.
9: Opal Lovers, Dan ve Rene çifti, işlerin çok da yolunda gitmediği Diggers Gully maden sahasındaki yüklerini hafifletmek için gezginler Jasper ve Lara'yı işe aldı.
13: Sezon hedefimiz olan 300 bin dolara ulaşmak gerçekten önemli. Eğer bu hedefe ulaşamazsak Adelaide'a geri dönmek zorunda kalacağım. Burada tam zamanlı kalabilmem için bu hedefi yakalamamız gerekiyor.
10: İşte geldik. Madencilik için hazırız.
12: Öyle hemen madencilik yapmayacağız bu arada. Yani gerçekten madencilik sadece kazmak değildir. Bakım işleri de var.
13: Biraz kirleneceğiz.
10: Ah şu sinekler.
13: Evet, hatta bugünün kadar çok değiller bile.
10: Aman tanrım.
13: Diggers Gully'de opal bulmayı çok istiyoruz. Dan ve babası burada 20 yıldan fazla zaman önce madencilik yapmış. 30-40 bin dolar bulmuşlar. Bundan daha fazlasını bulmayı umuyoruz.
12: Yükleyicinin üzerindeyken dikkat edin. Yaklaşık 40 yıllık eski bir makine. Zor bir hayat oldu ve tepesinden düşmek için yüksek. Pekala, yapacağımız ilk iş hava filtresini çıkarmak. Yukarı çıkarken 3 temas noktası var. Evet, filtre burada.
11: Böyle mi?
12: Tamam, aynen öyle. Sağa sıkıştırır, sola gevşet. Ve sonra bunu kaydırarak çıkarıyoruz.
13: Bunlar da yağlamamız gereken bağlantı uçları.
10: Tamam.
13: Burada tam zamanlı olarak yaşayıp çalışmaya başladığımdan beri epey şey öğrendim. Bugün de öğretmenlik yapacağım. Yerine oturduğunu duyacaksın.
10: Anladım.
13: Sonra şuralardan yağ çıkacak. İstersen sen devam et.
10: Olur.
13: Ben bunu tutarım.
10: En üstteki.
13: Evet,
10: mi?
13: En üstteki.
10: Ah.
13: Ben bu yüzden eldiven giyiyorum işte.
10: İyi görünüyor ama.
13: Şimdi bakmamız gereken kısım, aslına bakarsan yükleyicinin altında.
12: Rene kesinlikle çok fazla sorumluluk alıyor. Ne yapması gerektiğini öğreniyor. Elinden gelenin en iyisini yapıyor çünkü biliyor ki bu yıl bizim için işler yolunda gitmezse ve hedefi tutturamazsak Adelaide'a geri dönmesi gerekecek. Bu ikimiz için de hiç istenmeyen bir şey.
11: İçeriden dışarı mı üflüyor yani?
12: Evet, ama kağıda dokunmamaya çalış çünkü delebilirsin. Bunu yapmazsak büyük bir arıza çıkabilir. Yükleyicinin motoru patlarsa bize 40 bin dolara mal olur. O zaman işimiz biter.
13: Elini elimin üstüne koyabilirsin.
10: Tamam.
13: Çıkıntılı şeyi hissettin
10: mi? Evet evet hissettim.
13: Tamam. Yağlaman gereken yer orası. Sadece
10: evet,
13: bir
10: görüyorum.
13: Pompa. Evet. Harikasın. Çıkalım buradan. Gidelim bakalım Dan ve Lara ne yapıyor?
10: Pekala.
12: Ha, bu işleri halletmek günün önemli bölümünü aldı. O yüzden anlaşılan o ki bugün gece de çalışacağız. Ama sorun değil. Bu sevdiğimiz bir şey.
10: Tamam.
12: Çünkü geceleri ultraviyole ışıkla daha iyi görüyoruz.
10: Pekala. İyiymiş.
11: Harika. Gerçek madenciliğe başlıyoruz.
10: Sonunda.
13: Ne kadar titiz görüyor
10: öyle.
13: Musunuz? Evet.
10: Kadın tabakalar almıyor.
13: Evet, asla.
12: Babam ve ben burada opal bulmuştuk. Daha sonra da buldum. Rene ve ben Diggers Gully'den eminiz. Kesinlikle bir şeyler bulacağız.
13: Burası biraz inişli çıkışlı. O yüzden buradan başlayacağız. Eğer siz de ultraviyole ışıklarınızı açacak olursanız işte aradığımız şey bu.
11: Evet.
13: Ultraviyole ışıkta nasıl da parlıyor.
10: Gerçekten çok parlak.
11: Evet, bayağı parlak.
13: İşte bu parlak şeylerden çokça bulmak istiyoruz. Bu düşük kaliteli yani
10: evet.
13: Renksiz opal. Biz renkli büyük opal parçaları bulmak istiyoruz.
10: Anladım.
13: Harika.
9: Opal ve renksiz opal silika yapısındaki elektronların ultraviyole ışıkla uyarılması sonucu floresan yayar.
13: Şimdi ultraviyole ışığı duvara
10: akıllıca
13: tutacağız.
10: İşte aynen. Sonunda
13: bir ışıltı, su mavisi bir ışıltı arıyoruz.
10: Böyle mi?
13: Bu opal değil. Bunlar mineral. Bunlar opal olsaydı zengin olmuştuk değil mi?
10: Yerde de mi
11: var?
10: Evet, yerde
13: evet,
10: de
13: evet,
10: var.
13: Yerdekiler de aynı.
11: Burada parlayan bir şey var. Büyük bir parça gibi.
10: Rene?
11: Bu daha da büyük.
10: Sanırım büyük bir parça bulduk.
13: Heyecanlanacak bir şey yok. Bunlar sadece renksiz opal.
11: Ultraviyole ışığını tuttuğumda çok parlamıştı. Ama normal ışıkta bakınca hiç rengi yoktu. Yani değersizmiş.
13: Renk yok. Yani değersiz.
10: Olamaz.
13: Sizin olabilir.
10: Bizim olabilir. Tamam güldük eğlendik ama bu değersizse aramaya devam etmeliyiz.
14: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
15: Hayatım köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
16: Aşkım baksana böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
15: Aşkım ya gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
17: Daha omuzdan böyle gövdenle.
15: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
16: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
15: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
16: Pet otel var.
15: Daha bir sürü şey var ama yani.
16: Resmen kompar ayağımıza gelmiş.
15: Baksana komşular içinden kaynaşmış.
18: Hasan Hanım, Ali Bey hoş geldiniz.
19: Biz de buradayız artık komşu olduk.
15: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
19: Çok isteriz.
15: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
14: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
20: Rams.
21: 2 top, 3 top, 4 top olsun, 4 de yetmez, 40 top olsun, varsın olsun. 41 kere
22: tüm zamanların en Bambi kampanyası.
21: Bambim var benim.
22: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
21: Nazarlar değmesin.
22: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
23: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. İki Bellona, Bellona.
20: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
24: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
25: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
26: Bu ne böyle?
27: Böyle olmaması gerekiyor.
25: Ama sahipleri onları çok seviyor.
28: İlk arabamdı.
29: Fansiden vazgeçemem.
25: Geriye tek bir soru kalıyor.
30: Kalsın mı? Kalsın mı?
31: Yoksa atsın.
32: Esas heyecan şimdi başlıyor.
25: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
29: Başıma ne gelecek acaba?
28: Bakmaya cesaret edemiyorum.
27: Tata.
25: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı.
1: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
25: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili.
27: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
25: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
1: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
25: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
27: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
25: Tamirat tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Renksiz. Değerli mi, değersiz mi?
1: Evet, kovaya atın. Oo, kaptan Çamuşor.
2: Ne haber adamım?
1: Bir şeylerle uğraşıyoruz.
2: Hadi bakalım.
0: Renkli mi o?
3: Cooper Paddy, Güney Avustralya. Dünyanın opal başkenti.
2: Elektrik mavisi dostum. Ufak bir mavilik bu parçaya çok yakışabilirdi.
3: The Black Lighters ekibi, liderleri Mark, Paul ve John'la servo maden sahasında umut vadeden bir opal damarının peşinde.
1: Arkamdaki kısmı daha kontrol etmedim.
2: Ben şöyle bir dolaşıp geldim.
3: Geçen sezondan bu yana onlara ait 5 maden arasında en çok kar getiren bu oldu.
2: Tamam baylar, benim gitmem gerek. Dozeri yukarı park ettim. Sen kullanabilir misin?
1: Nereye gidiyorsun?
2: Adelaide'da. Bir uzmanla randevum var. Söylemiştim ya. Geçen sezonun sonunda kafama kazı makinesi çarptı ve estetik ameliyat olmak zorunda kaldım. Yüzümü yerine yerleştirerek yeniden eski haline getirdiler ve iyileşmem zaman aldı. Şimdi sadece kontrol için bir uzmana görünmem gerekiyor. Söylediklerim kulağına girmiyor değil mi? Alakasız bir yerde kendi kendime mırıldansam daha iyi.
1: Ne zaman döneceksin?
2: Aslında hemen dönecektim ama Sinan Adelaide'de olacakmış. Deniz aşırı bir yolculuğa gideceği için bir şeyler almak istedi. Burada kalıp bir şeyler daha çıkarırsanız onu da Sinan'a satarız. Elimizden geleni yapıp hepsini paraya dönüştürmeli ve bankaya yatırmalıyız ki bu işe hakkıyla saldırabilelim.
3: Geçen hafta büyük bir vurgun yaptıktan sonra... Ekip elde ettiği opalin bir kısmını stokladı.
2: Sinan'a satmak istediğim parçaları buraya ayırdım. Böylece Sinan'ın alabileceği şeyleri garanti ettim.
3: Ancak Adelaide'ın önde gelen opal tüccarı Sinan Kocadağ'ın taleplerini karşılamak için başka büyük keşiflere de ihtiyaçları var.
1: Ne kadar bir zamandan bahsediyoruz?
2: Ben onu cuma ya da cumartesi göreceğim. Yani az zaman var. Sinan zaman zaman bizden büyük miktarda opal alır. Tek seferde çok miktarda alır. Bu bizim işimize gelir. Belli ki epey talepkar alıcıları var. Bu yüzden tüm partiyi tek seferde satıp yüklü bir banka hesabına sahip olmak için sezonun geri kalanında canla başla çalışmak zorundayız.
1: Tamam ama saçmalıyorsun bence. Çünkü işler zaten yolunda gidiyor.
2: Ben de gitmek istemiyorum. İnan bana. Doktora gitmekten hoşlanmıyorum. Pekala, gidip Rich'i bulsam iyi olacak.
0: İyi yolculuklar Mark.
1: Cuma günü oradayız.
2: Adelaide'a gitmek istemiyorum. O koca şehri hiç sevmiyorum. Burası cennet gibi.
1: Bu yılki sezon hedefimiz yine 350 bin. Biliyorsunuz, hedefi 350 bin olarak koyduk. Çünkü burada çalışmaya devam edebilmek için ihtiyacımız olan rakam aşağı yukarı bu. Tabii henüz yaklaşamadık bile ama biliyorsunuz her şey bir günde değişebilir. Sadece istikrarlı olmalıyız. Sahaya çıkıp çalışmaya devam etmeliyiz. Ne de olsa günün sonunda ne olacağını asla bilemezsiniz.

0: İncecik. Miktarı çok az. Berbat, saklamaya değmez.
1: Buraya gelmeyi düşündüm. Bilirsiniz, belki şansımızı ikiye katlayabiliriz bu şekilde. Buraya gelip Opal Zilla'ya katılayım dedim. Biliyorsunuz, Sinan'a satmak için biraz daha opal bulmamız gerekiyor. Bakalım ne yapabileceğiz. Opal ultraviyole ışık altında parlar. Çıkan toprağı banttan geçiriyorum. İçinde opale rastlarsan bunu bir işaret olarak kabul edeceğim. Hadi kızım, bize biraz opal ver. İşte opal madenciliği böyle. Kafanı duvarlara vurursun. Boş yere su gibi dizel yaktığını düşünürsün. Sonra birdenbire sana göz kırpmaya başlar. Bazen deli gibi pes etmek istersin ama belki bir adım ötemde diye düşünürsün. Oynadığımız oyun bu ve madenciliği böyle kabul etmek zorundayız. Pekala, başlayalım. Fena değil. Heyecan verici bir şey yok.
2: Mark Adelaide'e döndüğü için hiç mutlu değil. Bütün gün söylendi durdu ama sağlığı her şeyden daha önemli. Onun iyi olduğundan emin olmalıyız.
3: Zaman çocukların aleyhine işliyor. Çünkü Sinan cuma günü uçuyor. O zamana kadar ne toplayabilirsek kârdır. Son gün cuma. Gerçekten de hızlanıp toplayabildikleri kadar çok toplamalılar.
4: Kahrolasıca çok güçlü.
5: Seni nasıl fırlatıp attı değil mi? Bir an için yakalandın
4: sandım. Ben de öyle sandım Jack.
5: Hatta bir ara üzerine binmişsin
4: gibiydi. Evet dostum, ben de tamam demiştim.
6: Dead Dog maden sahasındaki Bushman ekibi yer altında sıkışıp kalmış vahşi bir keçiyle mücadele ediyor. Ve bu durum madencilik yapmalarını engelliyor.
4: Durun. Onu bu tarafa doğru sür Bogart.
5: Tamam. Neredeyse yakalıyordum.
4: Yine kaçırdık.
5: Bakın, o boynuzlar gerçekten ölümcül olabilir. Böğrünüze ya da kaburgalarınızın altına saplanırsa büyük hasar verebilir. Yeterli hızla üzerinize gelir ve yeterli baskıyı uygularsa boynunuza saplayabilir ve işiniz biter.
4: Sen dikkat et.
5: Dikkat edin. Yine gidiyor. Tutmaya çalışıyorum.
7: Keçi üzerimize doğru koşup duruyor. Ve ben bir keçi beni kovalasın istemiyorum. Korkuyorum. Rod ve Jake onu yakalayacak ve ben de kaçış yolunu kapatacağım.
4: Aşağı gidelim.
7: Peki. Tanrım.
4: Çık.
7: Düştüm.
4: Arkasını dönüp diğer yere gitti.
7: Evet, ben kaçarken düştüm.
4: Ciddi mi, iyi misin?
7: İyiyim ama ödüm koptu.
4: Dikkat et, yine geliyor. Arkaya dolaştı, durun bekleyin. Bakın orada.
5: Hayır, yine gitti. Devamlı koşuyor, daireler çizip duruyor.
4: Sam, neredesin?
7: Burada.
4: Ne yapıyorsun orada? Pekala Sam, sen küçük bölmenden çıkma,
7: evet,
4: olur mu?
7: Evet, burada kalacağım.
4: Tamam.
5: Bir daha bana doğru geldiğinde üstüne atlayacağım dostum. Bu biraz tehlikeli. Atladığım yer neresine denk gelecek bilmiyorum. Önemli olan boynuzlara denk gelmemek.
4: Sen orada bekle Sam.
7: Asla kıpırdamam.
5: Onu sana doğru koşturacağım.
4: Belki buraya zıplayınca yakalayabilirim. Bana doğru yolla.
5: Geliyor.
4: Böyle devam et. Işığı görebilir. Aynen böyle devam et Bogart.
5: Evet dostum. İşte geliyor.
4: Tamam. Dikkat et. Kahretsin.
5: Tamam.
4: Yakaladın mı?
5: Evet. Boynuzlarından tamam. Yakaladım dostum.
4: Tamam oğlum.
5: Lanet olasıca keçi.
4: Dikkatli ol. Tamam mı oldu?
5: Halatla bağla.
4: Beni ısırdı. Sanırım onu buradan çıkarmanın tek yolu vince bağlamak olacak. Boynunuzu tutuyor musun?
5: Evet, ben de.
4: Aman tanrım.
5: Oldu işte.
4: Bunun için çok yaşlıyım Bogar.
5: Kesinlikle.
4: Şu boynuzların keskinliğine bak. Bu keçiler vahşi doğada dövüşüyor. Ve bir şeyleri kancalamaya alışkınlar. Bize de aynısını yapmaya çalıştı. Bacağını yaraladı değil mi?
5: Evet, maalesef.
4: Bir şey oldu mu?
5: Kötü bir şey yok. Sadece ufak bir sıyrık.
4: Hadi onu buradan çıkaralım. Sam.
7: Evet.
4: Deliğinden çıkabilirsin çünkü keçiyi oraya getiriyoruz.
7: Yukarı çıkıyorum.
5: Önce arkasını yerleştirelim. Bacağını bayağı ağırmış.
4: İşte o ses. Hadi dostum, hayatının sürüşü başlıyor.
5: Burası tamam. Onu bir güzel bağladık. Yukarı çıkarıp serbest bırakacağız.
8: Bundan lezzetli bir yemek yapabilirdik.
4: Yapma, zaten yeterince eziyet çekti.
8: Bir daha asla sorun çıkarmazdı ama.
4: Hadi git bakalım.
5: Gidiyor. İyi iş çıkardık. Hadi, elim havada kaldı. Getir şunu.
4: Keçi kovalamak yerine opal arıyor olmalıydık. İşimiz yine yattı.
7: Aynen öyle. Hı-hı.
4: Madencilik yapamadığımız bir gün daha.
5: Evet. Ne yapalım, her şeyi kontrol edemiyoruz.
4: Şimdi silkelenip kendimize gelelim.
5: Endişelenme dostum.
4: İyi misin sen?
7: Evet.
4: Artık güvendesin. Kamyonetin arkasından inebilirsin.
5: Evet, keçi gitti.
4: Büyük korkunç keçi artık
5: her
4: yok.
5: Her şey yolunda.
9: Mark bazı işleri halletmek için şehre gitmek zorundaydı. Bazı kontrollerini yaptırmak için. O yüzden yalnızım. Johnny Opalzilla'da. Elimizden geldiğince ne varsa toparlamaya çalışıyoruz.
6: Black Lighters ekibi Servo maden sahasında toptan opal alıcısı Sinan Kocadağ için büyük bir opal yatağı arayışında.
9: Hey, dur bir dakika. Burada bir şey var. Bakın, bir sürü istiridye kabuğu kalıntıları var. Tam köşede. Burayı kırarak açacağız. Epey uzun ve büyük bir katman var. Burada da var. Burada da. Gerçekten büyük bir katman olabilir. O yüzden bunu çıkarırken dikkatli olmalıyız.
6: Milyonlarca yıl önce Kubur Pedi bir iç denizle kaplıydı. Zamanla kabuklu organizmalar çürüdü ve deniz tabanında boşluklar oluşturdu. Bazı noktalarda bu boşluklar silis bakımından zengin suyla dolarak opali oluşturdu. Ancak çoğu yerde yalnızca ince dış kabuk ya da yüzey tabakası opale dönüştü.
9: Şuna bakın, giderek kalınlaşıyor. Evet. Sam'da bunun için madencilik yapıyoruz. İşte burada ve daha çok var. Hem de çok çok var. Evet.
10: Ne oluyor adamım?
9: Biraz zorluyor.
10: Aa.
9: Evet.
10: Ciddi misin? İyi görünüyor.
9: Kazmak ister misin? Evet.
10: Olur bak,
9: sanırım
10: şurada da var.
9: Sanırım arkaya doğru baştan sona uzanıyor.
10: Bazıları da saklanmış. Değil mi?
9: Kesinlikle.
10: İşte
9: şunu bana atsana.
10: Göründü. Şu parça çok büyük.
9: Kocaman bir parça. Böyle bir tabaka bulduğunda kazmaya devam edersen içinden hep güzel ve iri parçalar çıkar. O yüzden umarım kazdıkça parçalar iyice büyümeye başlar ve bugün parayı kırarız. Aha, şuraya bak. Boom! Evet.
11: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
12: Kazancım net, Sigortam Net.
13: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
14: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
13: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
15: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
13: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
14: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
13: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
14: Pet otel var.
13: Daha bir sürü şey var ama yani.
14: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
13: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
16: Aa, Hasan Hanım. Ali Bey, hoş geldiniz.
14: Biz de buradayız artık. Komşu olduk.
13: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
14: Çok isteriz.
13: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
17: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
18: Rams.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo sıvı çamaşır deterjanı 129 lira, Bingo soft konsantre yumuşatıcı 89 lira 50 kuruş.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
6: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Her kullanımda ilk ülke tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet. Erkek için en iyisi.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
3: Ben Chris.
4: Ben Max.
3: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
4: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
3: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
4: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
3: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
5: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Unutmadınız değil mi? Sarı ya da altın rengi bir parlama değil, su mavisi bir parlama olmalı.
7: Yukarıda bile olsa onu görebiliriz değil mi?
6: Evet, elbette.
8: Opel Lovers ekibi, uçsuz bucaksız maden ocaklarında ultraviyole ışıkla arama yapmalarına yardım etmesi için gezginler olan Jasper ve Lara'yı işe aldı.
9: Ne kadar göz bakarsa o kadar iyi tabii. Genelde ben makinede kalıp kazayı yapıyorum. Sonra röne kontrol ediyor. Fazladan birkaç kişi olunca kontrol etmeleri daha kısa sürüyor. Benim sürekli kazada olabilmem bizi epey hızlandırdı.
7: Biraz da buraya bakalım.
10: Her yerde olabilir.
6: Galiba burada bir şey buldum arkadaşlar.
7: Vay canına.
6: Nasıl parladığına bakın. Duvardaki sarı ve altın sarısı parlamaların hepsinden
7: evet,
6: farklı.
7: Evet, şu an çok iyi görüyorum. Evet.
10: Çok havalı. Burada biraz daha
6: evet,
10: var.
6: Evet, evet. Burada
10: i̇şte,
6: da var.
10: İşte bak şurada.
6: Evet, renkli gibi. Öyle gibi.
10: Çok iyi değil mi?
9: Ultraviyoleyi çek bakalım. Bu üst kalite yeşil kristal.
10: İlk opalimizi bulduk.
9: Aynen öyle.
10: Sanırım.
9: Bu şekilde yapın. Enine doğru gidin yoksa parçalanabilir. Doğrudan içine girerseniz bir işe yaramaz, sadece içeri doğru ilerler. Bazı parçalar düşebilir.
10: Şu büyük olan mı?
9: Şu yukarıdaki parça düşebilir. Bu muhtemelen kaskına çarpıp söker.
10: Heyecanlandım.
7: Burnunu kırma da.
9: Şimdi yapacağımız şey şu. Unutmayın, Opel bir zamanlar suydu. Yani suyun nereye gitmiş olabileceğini tahmin etmeliyiz. Ama dikkatli olmalıyız çünkü su aşağı yukarı eğim yaptıysa ona zarar vermemeliyiz. Sanırım şuradan gidebiliriz. Lara, sen de düşenleri elinle yakala. Evet, yakaladın. İşte böyle.
10: Oo, arkasında
9: daha büyük bir parça var.
6: Den şuna bak.
10: Arkasında daha da var.
9: Rengi nasıl?
10: Aman tanrım. Şu
7: yeşile
10: bakın. Aman tanrım,
7: çok heyecan verici.
10: Nasıl bir yeşil bu?
7: Vay canına, harika.
9: Muhteşem bir mavi yeşil.
6: Yapma şunu Dan, yine ağzını temizliyor.
10: Sakız değil ki, niye çiğniyorsun?
9: Bak şimdi daha iyi görünecek.
7: Vay canına, muhteşem bir
10: çok
7: renk.
10: Çok iyi. Bunu bulmak gerçekten harika.
7: Kesinlikle.
10: Oldu.
7: Kesinlikle. Daha uzun süre aramamız gerekir
10: diye
7: düşündüm.
10: Ve çok çabuk bulduk, harika.
9: Pekala, burayı kıralım bakalım.
7: Burayı mı?
9: Evet.
10: Yeşiller var.
9: İşte.
10: Evet, bak.
7: Evet.
10: Gördün mü?
7: Güzel. Güzel. Bak.
6: Evet.
9: Harika.
10: Muhteşem görünüyor.
7: Harikaymış.
6: Bir kez ağızda yıkama işini Jasper yapsın.
9: Olur.
7: Vay canına.
9: Hadi al bunu yıka bakalım. Nasıl
10: öyle
9: bir şey görelim.
7: Ama ısırma.
9: Hadi ağzını at. Yap şunu.
10: Tadı güzel. Biraz
7: vay
10: daha alabiliriz.
9: 20 milyon yıldır toprağın altında.
6: Şuna
7: bak. Vay canına,
9: yeşil
7: muhteşem bir renk. Evet.
9: Bu kesinlikle kovaya gidiyor.
6: Jasper ve Lara'nın bizimle çalışması gerçekten faydalı oldu. Bir kere daha hızlıydı. Duvarı ultraviyole ışıkla taramamız daha kısa sürdü ve daha kısa sürede daha çok opal bulduk.
7: Burada bir şey var. Parlak bir şey. Millet gördünüz mü?
10: Evet, bu da epey
7: çok
10: büyük
7: fazla
10: bir parça.
7: Parlıyor. Önce bunun büyük ama değersiz bir parça olduğunu düşündüm. Ama sonra üzerine normal ışık tuttuğumuzda renkleri çıktı ortaya. Baksanıza şuna.
6: Dan, Lara birikintinin içinde bir parça daha buldu. Evet.
9: Sence ne?
6: Güzel görünüyor.
10: Ya.
6: Aman düşme.
10: Otur otur.
6: Bence bu bir kemikten.
7: Yani bir kemik kabuktan daha değerli
9: kesinlikle
7: olabilir mi?
6: Olur elbette.
9: Daha önce hiç kemik bulmamıştım.
10: Yapboz gibi.
6: Bunlar çok nadir bulunur, o yüzden şanslıyız.
7: Evet oğul.
9: Demek bunca zamandır deniz tabanındaymış.
7: Vay canına.
9: Kabukların arasındaymış.
7: Bizim bulmamız büyük şans.
9: Çok önemli bir buluntu.
6: Bu akşam çok renkli geçti. Harika bir hayvan kemiği bulduk. Maalesef Dan onu kırdı ve şu an üç parça halinde. Çok parlak bir kristal ve güzelce opale dönüşmüş. Gerçekten çok güzel.
9: Sanırım 11 yaşımdan beri aralıklı olarak opal madenciliği yapıyorum. Yani toplamda 30 küsür yıl oldu ve ben hiç böyle bir parça bulmamıştım. Babamın da bulduğunu sanmıyorum. Bulduğumuz şey çok önemliydi.
10: Bu çok çok eski bir ölçüm kazı.
11: Evet. Bu ne kadar yaşlı bir ağaç ve kazık çakıldıktan sonra uzamış belli ki. Çünkü aynen, kazığı böyle bir ağacın altına yerleştirmezlerdi.
8: Yabani keçiyi opal bakımından çok da zengin olmayan madenlerinden kurtardıktan sonra Bushman ekibi kötü giden sezonu toparlayabilmek için yoğun bir şekilde kazılmış gravin opal sahalarında yeni yerler arıyor.
10: Yıllardan beri bildiğimiz her yeri kazdık. Eğer burası da işe yaramazsa gerçekten nereye gideceğimizi bilmiyorum. B planım yok.
7: Sezon hedefimiz 150 bin dolar. Ne olursa olsun opal bulmak zorundayız. Aksi takdirde sezon hedefimize ulaşamayacağız ve gerçekten iyice çıkmaza gireceğiz.
11: Yakında emekli olmak ya da iyice yavaşlamak istiyorum. Bunu yapabilmek için de biraz birikimim olması gerekiyor.
10: Aslında şansımız hiç yaver gitmedi ve zamanımız da hızla tükeniyor. Buradaki gerçekten de çok eski bir maden. Eskiden buranın kazıldığı dönemlerde burası çok izole bir bölgeydi. En yakın maden sahası buranın epey kuzeyinde ve çok uzaktaydı. Yani resmen içliğin ortasındayız. Etrafta kazılmış çok toprak var. Bu da opere rastladıklarını gösteriyor. Çünkü bir şey bulamamış olsalar bu kadar toprak kazmazlardı. Ama diğer ikisi benim kadar heyecanlı değiller.
11: Herkes kendi işini yapmalı. Sonuçta bu bir araştırma meselesi.
10: İki tane bükülmüş tel alıp arazide dolaşıyorlar ve teller kesiştiğinde de orada opal olduğunu varsayıyorlar.
11: Ben telleri çıkardığımda biraz geriliyor ve dalga geçmeye başlıyor.
10: Eğer o teller işe yarasaydı şimdiye kadar zengin olmuştuk. Onu çadırlıkların arasında iki parça lanet telle dolaşırken kaç kez gördüm. İşte bu, işte bu diye. Ama asla da bulamadı.
7: Rod asla tellere inanmadı ama ben inanmayı tercih ediyorum. Bu yöntemi babamda ve başka birkaç kişi de daha gördüm.
10: O iki parça tel yerine ölü bir tavukla arasan bir şey bulma ihtimalin daha yüksek olurdu. İnan bana.
7: Birçok insan buna inanmıyor. Ama Les ve benim aynı noktada tellerin kesişim hattını tespit etmişliğimiz var.
10: Tavuk öldürmeyi bırak da işe yarayacağından emin olduğumuz bir şey yapalım. Kamerayı o delikten aşağı indirelim. Yapmayı istediğim şey kamerayı aşağı indirmek. Kazı alanının tavanını görmek istiyorum. Eğer taban kötü durumdaysa yaptıklarımız boşa gider. Elimde küçük bir aksiyon kamerası var. Üzerine birkaç tane 12 voltluk ampul yerleştirdim ve arabanın aküsüne bağladım. Bunu delikten aşağı indirirsem içeride ne olduğunu görebileceğiz. Umarım en dibe kadar gider. Tamam, bir bakalım. Kamerayla gördüklerimiz geleceğimizi belirleyecek. Hadi bakalım, gidiyoruz. Evet, seviye tam bu. Evet, ve tavan iyi durumda. Evet,
7: evet, seviye tam bu.
10: Oo.
7: Ve tavan
10: şuraya
7: iyi
10: bak,
7: durumda.
10: Tavana bak.
7: Evet.
11: Evet, kahretsin, evet.
10: Lanet bayağı attı, yok. Her şey güzel.
11: Alt tarafa düşen, dökülen bir şey yok.
7: Keşfe çıkmak için sabırsızım.
11: Evet, ben de.
10: Sanırım tüm kriterlerimizi karşılıyor.
11: Aynen öyle.
10: Şimdi ne yapmalıyız biliyor musun Les?
11: Ne yapalım?
10: Numune alalım. Bir iki kova örnek alıp yıkayıcıdan geçirmeliyiz.
11: Tamam.
10: Eğer içinde az da olsa renkli bir şeyler görürsek bu iş tamam.
11: Anlaşıldı.
10: Ve buradaki göstergeleri beğendim. İçimde iyi bir his var. Bir kova oradan alırız, bir kova da buradan. Hepsini yıkayıcıya atarız. Bakalım ne olacak. İçimde öyle bir his var ki burası iyi sonuç verecek.

0: Burada bir şey yok. Burayı hızlıca kazıp geçmemiz gerekiyor. Şurayı düzleyelim ve
1: evet,
0: çıkalım.
1: Evet, bence sonunda fazla zamanımız bile kalacak.
2: Black Lighters ekibi servo maden sahasında umut verici renk izleriyle karşılaştı. Büyük bir opal alıcısıyla yapacakları görüşme öncesinde yüklü bir para kazanabilmek için zamana karşı yarışıyorlar.
0: Vay vay vay vay vay vay, işte bu, işte bu. Oho!
1: Şu yeşilimsi renksiz opali görüyor musun? Sonra onu kaplayan yeşilimsi tabaka var. Şurası da sanki griye dönüşebilir gibi duruyor. Ve onun üstünde yeşil kristalin üzerinde uzanan en ince, en güzel kırmızı kristal izi. İşte aradığımız şey bu.
0: Güzel renk. Sadece şu an biraz ince görünüyor. Daha dolgun bir şey olsa iyi olur. İşte şimdi oldu.
1: Nereden çıktı bunlar?
0: Tam da buradan.

0: mi? Devamı geliyor. Burada daha da var.
1: Hey şuna bak. Güzel bir yeşil.
0: İnce ama çok güzel.
1: Evet, ince. Duvardaki bir cebi sökerken açıkçası ister 20 bin dolarlık bir şey bul, ister 500 dolarlık, hissiyat değişmiyor. Adrenalin her zaman var çünkü ne bulacağım belli olmuyor. Ve açıkçası burası da küçük güzel bir cepti. Ve bugün fena sayılmayacak bir kazanç sağladık. Mark şu anda ne bulduğumuzu bilse kesin sabırsızlıktan yerinde duramazdı. Neyse, eve gidip bunu bir güzel yıkayıp içinden ne çıkacağını görmeliyim.
2: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
1: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
0: Aşkım ya. Gel, gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
1: Aa!
0: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
1: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
0: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
1: Pet otel var.
0: Daha bir sürü şey var ama yani.
1: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
0: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
3: Ali Bey, hoş geldiniz.
1: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
0: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
2: Çok isteriz.
0: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
5: Rams. Obseso. Silvermoon.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası. Badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem. Ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
9: Bellona. Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
14: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
15: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
16: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
17: Curly fries bir Arby's'de var diyen çok.
18: Patatesi kıvır kıvır isteyeni çok.
16: İşte bu be.
19: Bir menüyle tüm gün tok gezen çok.
20: Aynen öyle abi.
17: Kim yiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
16: 185 TL'den başlayan fiyatları, curly fries'li tavuk burgeri, büyük boy curly menü Arby's'de.
21: Çok, sevenimiz çok.
22: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
23: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay Domino's'a hoş geldin.
2: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
4: Böyle olmaması gerek.
2: Ama sahipleri onları çok seviyor.
5: İlk arabamdı.
6: Fansiden vazgeçemem.
2: Geriye tek bir soru kalıyor.
7: Kalsın mı?
4: Kalsın mı?
7: Yoksa atsın.
8: Esas heyecan şimdi başlıyor.
2: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
6: Başıma ne gelecek acaba?
5: Bakmaya cesaret edemiyorum.
4: Tata!
2: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
9: Evet, elimizde ne var bir bakalım.
10: Aa, vay canına.
9: Vay canına. Işıkta çok iyi görünüyorlar.
10: Güneş bulunca renkler ortaya çıkıyor.
9: Kubrapedi'ye gelmeden önce bu işle ilgili hiçbir fikrim yoktu. O yüzden elimizdeki parçaların değerini tam olarak bilmiyorum. Birkaç bin dolar eder herhalde.
11: Bu kabuğun üstünü biraz temizledim ve mavi yeşil renkler göründü.
9: Ne kadar güzel.
11: Altında iyi bir malzeme var mı diye bakmak için sadece yüzeyi temizledim. Renkler harika.
9: Ve burada kemikler. Oo, vay canına. Kemikler
10: güneşte
9: çok
10: harika
9: iyi.
10: Görünüyor.
11: Ona hiç dokunmadım bile. Çünkü üzerindeki izleri silmek ya da en ufak bir zarar vermek istemiyorum. Ve kemik olduğundan eminim.
10: Çok güzel.
9: Evet, evet öyle.
12: Opal Lovers ekibi, mavi yeşil kristal opal, kabuklar ve opalleşmiş kemik parçalarından oluşan bir parti buldu. Toplam ağırlığı 65 gram.
9: Dan, sence buradaki her şeyin değeri ne kadar?
11: Bence şu kabuklar ve şu küçük parça için yaklaşık 1500 dolar diyebiliriz.
9: Hepsi
11: yani,
9: için mi?
11: Evet, evet. Kemik içinse ona da 15 bin dolar değer biçilebilir.
9: Vay canına.
13: Harika.
11: Evet.
9: Sadece bu parça için
10: ve
9: öyle mi?
10: Bu kadar küçük bir parça için.
11: Daha ucuza bırakmam.
9: Benim için şaşırtıcı. Bu kadar küçük bir parçanın böyle değerli olması ilginç. Harika
13: yani,
9: bir keşif.
13: Yani toplamda 16,5 öyle
11: 16,5.
13: Mi?
11: 16,5.
9: Vay canına.
13: Muhteşem.
14: Yaklaşık değer 16.500 dolar.
11: Yardımlarınız için teşekkür ederim.
9: Rica ederiz.
11: Gelin çak yapalım.
10: Teşekkür ederiz. Gerçekten çok heyecanlıydı. Yani bu büyük bir para, çok iyi.
14: Şimdiye kadarki toplam 93.925 dolar. Sezon hedefi 300 bin dolar.
13: Bu hafta gerçekten iyi
9: evet,
13: iş çıkardık.
9: Öyle.
10: Harikaydı.
11: Evet. Umarım şimdi size de bulaşmıştır. Tek
10: belki
11: sıkıntı oldu.
9: Bence kaptın
10: bir şeyler
9: bile.
10: Hissediyor olabilirim.
9: Her gece dışarı çıkmak istiyorsun.
10: Kesinlikle.
9: Opal aramaya değil
10: bir
9: mi?
10: Bir şey bulunca biraz daha bulabilirim diyorsun.
9: Kobrapedi'de mi kalmak istiyorsun yani?
10: Neden olmasın?
11: Sanırım bu da bize yüzde meselesine getiriyor.
10: Aa, evet.
9: Evet.
10: Onu unutmuştum.
11: Daha önce %5 demiştik. Bu da 825 dolar ediyor. Öyle değil mi?
9: Güzel.
10: Güzel.
11: Evet, yani böyle bir şey için.
9: Yani burada bedava kalıp bir de opalden para kazandık.
13: Evet.
9: Çok
13: evet.
9: iyi oldu.
10: Opalden ilk kazancımız.
9: Evet.
11: Bence bunu kutlamalıyız.
10: Olur.
9: Sağlığınızı.
10: Hadi bakalım. Teşekkür ederiz.
15: Bizim yaşlı adam ne yaptı bakalım? O kovalarda bir şey bulabildi mi?
9: Aa, umarım bulmuştur.
12: Yeni bir maden sahası arayan deneyimli Bushman Les Walsh, eski madencilerin işlediği toprağı yıkayarak renk izi olup olmadığını araştırıyor.
15: Eğer bir şey çıkmazsa iyi olmayacak.
9: Her şey buna bağlı değil mi?
15: Beton mikseri hala dönüyor. Bu iyi bir işaret sayılır.
9: Bu iyi. Bir şeyler olabilir.
15: Nasıl gidiyor yaşlı kurt?
16: Fena değil, fena değil.
15: Neler yapıyorsun?
16: Şu neredeyse boşaltılmaya hazır. Bakalım içinden ne çıkacak.
15: Pek bir şey yok gibi dostum.
16: Evet yok, çok hafif. Oo, şimdi bir şeyler geliyor gibi.
9: Bir şey var mı? Bu son yıkama iyi gitmek zorunda çünkü gidecek başka yerimiz yok. Opal bulamıyoruz, sadece zaman harcıyoruz.
15: Renk görmeyi bekliyoruz yoksa işimiz cidden bitik. Renk yoksa maden sahası da yok. Hiçbir şansımız kalmaz. Ne yaparız bilmiyorum. Hiçbir lanet renk görmüyorum.
9: Yok.
15: Bu pek iç açıcı değil de elimizde tek bir kırıntı bile yok.
16: Evet, yok. Şuna baksana.
9: İyi görünüyor.
15: Dostum, bunları gözlüksüz bile görebiliyorum.
9: Bayağı parlak.
15: Bunda siyah da var.
9: Ah, bu çok iyi.
16: Başlangıç için hiç fena değil.
15: Bu bizi kurtarır. Bu iki küçük taş resmen hayatımızı kurtardı.
16: Evet.
15: Artık gidecek bir yerimiz var.
16: Hmm.
15: 5 dakika önce yoktu.
12: Bushman ekibinin elinde iki parça siyah ve kristal opal bulunuyor. Tamburda yıkanan mavi yeşil renkte olan bu taşlar 1 gramdan daha az ağırlığa sahip.
15: Şu parça var ya, gerçekten siyah bir zeminin üzerinde. Harika. Bu iki taş da belki de $1000 ederler.
16: Eğer bu çıktıysa devamı da olması lazım.
15: Daha yer altına inmedik bile.
9: Yığınların içinde bunu bulduysak kim bilir daha neler vardır.
14: Yaklaşık değer $1000. Şimdiye kadarki toplam $7500. Sezon hedefi $150000.
15: Buranın sayesinde vakumlu kazı makinesine kavuşabiliriz. Lise emekli edebiliriz. İstediğimiz her şeyi alabiliriz. Ya da bizi mahvedecek yerde olabilir. Asla bilemeyiz. Bence bu küçük bir kutlamayı hak ediyor Les. Sen de Altem.
9: İyi fikir.
15: Bu hafta başladığından iyi bitti. Ekibimize.
9: Ekibimize.
15: Buradan servet yapabiliriz.
16: Umarım.
3: Tamam. Elimizde tonla opal var değil
4: mi? Aynen öyle.
3: Dürüst olalım.
4: Partilere ayıralım.
3: En iyisi. Evet, en iyi damarlardan biri. Şu kabuklara bak. Bazıları hiç parçalanmamış. Şuna bakın, muhteşem. Muhteşem kabuklar.
4: Buradaki Johnny'nin torbaları da unutma.
3: Ufak tefek parçalar bile $40000 edecek.
4: Evet.
3: Peki ekip olarak tüm bunlara ne istiyoruz söyleyin.
4: 100000 bana yetmez. Şimdiden söyleyeyim. Benim işimi
3: tamam,
4: görmüyor.
3: Tamam, haklısın.
4: Minimum 120 olmalı.
3: Ne diyorsun John? 120
14: bence
3: olur mu?
14: Bence de Paul haklı.
3: Tamam. 150-160'dan başlarız.
14: Anlaştık.
3: Tamam. Elimize sağlık
4: paylar. Patronun kim olduğunu gösterelim. Veriyor.
3: Daha az, evet. Asla olmaz.
4: Kesinlikle. 120.
3: Yoksa evet. Hepsini torbaya koyarız.
4: O zaman 130 isteriz.
3: Aynen. Tamamdır.
12: Black Lighters ekibi bir araya geliyor. Bu hafta bulduklarını ve toplu satış için biriktirdikleri renkli opalleri satmak için hazırlar.
7: Ben opal alıp tüm dünyaya dağıtıyorum. İşim bu. Ama yine de heyecanlanıyorum. Çocukları ve ne soracaklarını görmek her zaman ayrı bir heyecan oluyor.
4: Sinan! Paul. Nasılsın?
7: Seni
4: Sinan
7: görmek
4: Bey,
7: çok
4: nasılsınız?
7: Güzel dostum.
4: Evet. Merhaba. Dostum
7: hani,
4: seni de.
7: İyiyim dostum.
4: O zaman 130 isteriz.
3: Aynen.
12: Black Lighter ekibi bir araya gel. Bu da bulduklarını ve satış için birbirine renkli opal etmek için hazırlar.
7: Ben opal tüm dünyaya dağıtıyorum. İşim bu. Ha, yine de heyecan. Çocukla ve ne duracaklarını görmek zaman ayrı bir heyecan oluyor.
4: Sinan, nasılsın?

0: iyi olanlar. Bunların da
1: epey malzeme var dostum.
0: Farklı farklı gerçekten sınıflarda hoparlör var.
1: Evet
0: öyle,
1: çok güzel.
0: Şu yığına bak. Muhteşem parçalar.
2: Black Lighters'ın elinde damar halinde opal ve opalleşmiş kabuklar bulunuyor. Mavi yeşil renkte olan bu taşlarda mor, sarı ve kırmızı parlamalar var. Henüz ham haldeler ve toplam ağırlıkları 2.1 kilogram.
1: Etkilendim. Gerçekten çok malzeme var. Hepsini tek tek incelemek isterim. Şimdi iş konuşalım ha.
0: Opali parti parti satabilirsin. Biz komple parti fiyatını konuşacağız seninle.
1: Tamam, o zaman bana fiyatını söyle.
0: Johnny'ninkiler, kabuklar, yarı işlenmişler ve şuradaki yığın toplam 160.
1: Benim kabul edeceğim rakam parti için yaklaşık 115 civarı olur Mark. Ve inan bunun üzerine çok çıkamam. Tamam mı?
0: 115'i kabul edemem. Hiç içime sinmiyor. 115'e veremeyiz Sinan.
1: O zaman çıkabileceğim rakam 128.
0: Asla olmaz. Neden 128? Rakamları kafandan atıyorsun.
3: Evet, bu berbat bir rakam.
0: Berbat bir rakam. 28 ne alaka?
1: 28 benim uğurlu rakamım.
0: 135 bakın, olsun.
1: Bakın,
0: evet,
1: 135. Lafı dolandırmayacağım, tamam mı? Bir dakika, bir dakika. Son teklifim şu olur.
0: 140.
1: Size 130 vereceğim. Bence 130 iyi bir rakam, tamam mı?
3: Bence 135'te anlaşabiliriz. 135
0: hadi
3: diyelim.
0: Hadi ama 135.
1: Senin için de uygun mu Johnny?
4: Bence de 135 iyidir.
1: Anlaştık.
0: Anlaştık dostum.
1: Kutlarım.
0: Anlaştık. Sonraki büyük para sana gelecek.
1: Teşekkür, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Johnny.
4: Her evet, zamanki gibi efsanesin dostum. Satış fiyatı 135 bin dolar.
0: Bence bu bir başarıydı. Aslında istediğimizden biraz daha fazlasını aldık ama o bunu bilmiyor.
1: Bugünkü sonuçtan memnunum. Bana yeterli bir marj bırakıyor. Bunun üzerinden kâr edebilirim sanırım.
4: Şimdiye kadarki toplam 258 bin dolar. Sezon hedefi 300 bin dolar.
3: Artı 15. Ha, evet.
0: 15 bin. Ekstra. Kişi başı 5 bin demek.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
4: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
3: Aşkım ya. Gel, gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
5: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
3: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
4: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
3: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
4: Pet otel var.
3: Daha bir sürü şey var ama yani.
4: Resmen kompar ayağımıza gelmiş.
3: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
6: Ali Bey, hoş geldiniz.
4: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
3: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
7: Çok isteriz.
3: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
8: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
9: Rams.
10: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
11: Abi, motor komple gitmiş.
12: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
13: Ama ne otel?
14: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4.200'e buldum.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
13: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.
17: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç.

0: L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
1: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Wow. Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
11: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
12: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
13: Bir arazi canavarı...
14: Sizi Savian PP3'ümle tanıştırayım.
13: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili...
15: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
13: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
14: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
13: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
15: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
13: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te. 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
16: Yaklaşık 5000 yıl önce Nil kıyısında tarihin en büyük ve en güçlü imparatorluklarından biri ortaya çıkmıştır. Antik Mısır. Anıtsal tapınaklar, mezarlar ve metropoller bu büyüleyici uygarlığın gücüne tanıklık ediyor. Ancak Mısır kültürü bugün de tuhaf ve gizemli kabul ediliyor. Uluslararası araştırmacılar tanrısal firavunların dünyasını ve tebaalarının günlük yaşamını açıklıyor. Mısır İmparatorluğu 3000 yıl boyunca varlığını sürdürdü. Nil Nehri üzerindeki bu ileri uygarlığın başarısının sırrı nedir? Antik Mısır, bir imparatorluğun günlükleri. Mısır'ın uzun tarihi aynı zamanda bir çatışma ve kanlı savaşlar tarihidir. İmparatorluğun komşularıyla ilişkileri rekabet ve çatışmayla doluydu. Aynı zamanda diplomasi ve işbirliğiyle de.
17: Mısır dünyanın merkezi. Öyle olduğu için korunması gerekiyor. Yanımızda olan herkes dost, karşı olan herkesle savaşılmalı.
16: Firavunların imparatorluğunda savaşlar nasıl bir rol oynuyordu?

0: 1923'te arkeologlar Luxor yakınlarındaki Deyrül Bahri'nin Sarp Dağları'nda benzersiz bir keşif yaptılar. Kollara ayrılmış bir tünel sisteminin zeminine dağılmış yüzlerce kemik buldular. Arkeolog Salima İkram uzun zamandır bu şaşırtıcı keşif üzerinde çalışıyor. Bu insanlar kimdi? Neden öldüler? Ve böyle gömülmelerinin arkasında ne var?
1: Mezar bulunduğunda içeri girdiler ve cesetlerle dolu olduğunu keşfettiler. Bu mumyaları incelemeye başladıklarında çok sayıda yara olduğunu gördüler. Savaşta ölmüşler gibi. Sonuç olarak bunun bir savaş alanından toplanıp buraya gömülen savaşçıların toplu mezarı olduğuna karar verildi.
0: Mezar 4000 yıldan eski. Salima İkram, kemikleri analiz ettikten sonra tünelde 60 civarında ceset bulunduğu sonucuna vardı. Hepsi de öldüklerinde 20 ile 40 yaşları arasında olan erkekler.
1: Bu kişilerin aldığı yaralar sıra dışı, bir gürzle vurulmuş gibi olan, keskin olmayan cisimle yaralanma örneklerini görebiliyorsunuz. Bu insanlar bıçaklarla, kılıçlarla kesilmişler. Büyük acı çekmişler. Hatta baltalarla. Ve hayli korkunç olan bir diğer şey de bazıları bir savaş alanında yatmış ve yırtıcı kuşlar gelip onları gagalayıp etlerini koparmış gibi görünüyor.
0: Cesetler mağaraya getirilip onurlu bir cenazeyle gömülmüş. Antik Mısır'da değerli bir malzeme olan keten kumaşlara sarılmışlar. Mezar daha sonra yağmalanmış ve kalıntılar dikkatsizce her yere dağıtılmış. Peki bu ölüler kimlerdi?
1: Kimileri bu mezarın tam da yeni krallık ve ikinci ara dönem arasında yer aldığını düşünüyor. Bu nedenle bunlar Hiksoslara karşı savaşıp Mısırlıların, gerçek Mısırlıların yeniden Mısır'ı yönettiğine emin olmak isteyen kişiler olabilir.
0: Hiksoslar doğudan gelen işgalcilerdi. Milattan önce 1550 civarında Mısırlılar onları püskürtmekte başarılı oldular. Belki de mezar o savaşlar zamanından kalmadır.
1: Gerçekten etkileyici olan şey bunun ilk savaş mezarlıklarından biri olması. Belki de ilki. Mısırlıların ordularının ve aynı zamanda askerlerine nasıl davrandıklarının gerçek bir örneği.
0: Mısır tarihinin şafağında Kral Narmen'in hükmü altında bile savaş vardı. Kral kuzeydeki Nil Deltası'nı fethetmek istiyordu. Mısırlıların dünya görüşüne göre kuzey aşağıdaydı. Bunun nedeni Nil'in denize oradan akıyor olmasıydı. Bizim içinse alışılmadık bir bakış açısı. O zamanlar Mısır iki bölgeye ayrılmıştı. Narmer yukarı Mısır'a hükmediyordu. Amacı kuzeyde deltadaki prensliklere boyun eğdirmekti. Bunun nedeni kısmen oradaki önemli ticaret yollarının Suriye ve Filistin'e açılmasıydı. Narmer küçük bir ordu topladı. Muhtemelen sadece birkaç yüz askerden oluşuyordu ve aşağı Mısır'a saldırdı. Avcı paleti gibi kalıntılar, Narmer'in zamanında savaşçıların nasıl göründüğünün ve kullandıkları silahların detaylı bir tasvirini sunuyor. Genel görüntü, bizim antik Mısır algımızdan hayli farklı.
2: Modern zamanlarda Mısır genel olarak barışçıl bir yer olarak resmediliyor. Ancak metinlere, görsel kanıtlara ve arkeolojik buluntulara yakından bakarsak, savaş ve şiddetin antik Mısır'da önemli bir rol oynadığını kabul etmemiz gerek.
0: Yakın dövüş silahları Mısır savaş sanatının evrimini gösteriyor. Erken dönemde tercih edilen silah gürzdü. Daha sonra eski ve orta krallıkta bunlar yerlerine çeşitli türde savaş baltalarını bıraktılar. Yeni krallıkta kılıçlar daha da sık görülür oldu. En popüler kılıç orağa benzer kepeşti. Ama uzun bir süre en etkili silah yaydı. Narmer Çok sayıda okçuyu takımlar halinde grupladı ve böylece savaş güçlerine odakladı. Narmer organize bir ordu kuran ilk komutanlardan biri olarak kabul ediliyor. Ve yeni taktikleri sayesinde savaşları kazanmaya başladı. Bunun kanıtını benzersiz bir nesnede görüyoruz. Narmer paleti. Kralı muzaffer bir savaş lordu olarak gösteriyor. Narmer bir sopayla bir esiri öldürmek üzere. Yoksa bu resmin altında başka bir mesaj mı var?
3: Narmer paletinde Kral Narmer bir gürzü sapının ortasından tutuyor. Bu konumda düşmanına ölümcül bir darbe vuramayacaktır. Ve önündeki esirin bir yurttaşı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yani bu sadece tehdit eden, öldürme niyeti olmayan bir hareketti.
0: Kral Narmer'in güç gösterisi sonunda onu başarıya ulaştırdı. Milattan önce 3000 civarında yukarı ve aşağı Mısır'ı birleştirmeyi başardı. Bu tarihteki ilk ulus devletti. Mısır'ın ilk başkenti, imparatorluğun iki yarısının kesişim noktasına inşa edildi. Memphis, iki ülkenin terazisi. Burası Mısır'daki en önemli stratejik noktaydı. Aynı zamanda Mısır'ın gücü ve birliğinin garantörü olan ordunun karargahı. Bu olaydan sonra Mısır'ın ötesindeki dünya dost ve düşman olarak bölündü. Narmer'in politikası başarılı oldu. Gelecek 3000 yıl boyunca imparatorluk ayakta kaldı. Birleşmenin ardından toparlanma geldi. Eski krallık zamanında Mısır ekonomik güç ve kültürün geliştiği bir dönem yaşadı. Ve bunun en görünür ifadesi görkemli Giza piramitleri. En ünlü piramit, Keops olarak da bilinen Firavun Khufu tarafından inşa edildi. Ancak o sadece büyük bir inşaatçı değildi. Khufu aynı zamanda komşu bölgelere keşifler düzenledi. Adamları Firavun'un yeni binalarının dekorasyonunda kullanmak istediği nadir pigmentleri arıyordu. Yerel izciler, sonsuz Libya çölünde yollarını bulmalarına yardım etti. Khufu, bu önemli görev için en iyi adamlarını gönderdi, askerlerini.
1: Mısırlılar için ordu sadece savaşta kullanılmıyordu. Tıpkı modern Mısır'da olduğu gibi ordular yol yapımı, kanal kazma, köprü yapma, keşfe çıkma gibi görevlerde de kullanılıyordu. Yani antik Mısır'da ordu gidip altın bulabilir, taş bulmaya gidebilir, coğrafi yerleri ve kişileri keşfe gidebilirdi. Tüm bu keşif gezileri ordunun yararlı hizmetlerine ek olarak yaptığı şey.
0: Dört bir yana keşif seferleri düzenlendi. Batı çöllerinin derinlerine ve Kızıldeniz kıyılarına kadar. Ayrıca düzenli olarak bakır ve turkuaz çıkarılan Sina'ya da gönderildiler. Ancak sıklıkla Firavun'un adamları Nil'den yukarı güneye ilerlediler. Hazinelerle dolu olduğunu düşündükleri yere, ünlü Nübiye'ye. İmparatorluğun güney sınırları civarında Asvan şehri yakınlarında Asvan Adası yer alıyor. Burası komşu ülkeye keşif gezilerinin başladığı noktaydı. Ama Mısır ve Nübya arasındaki ilişkiler sorunluydu. Yine de Mısırlılar nadir bulunan malları aramak üzere düzenli olarak güneye yöneldiler. Nil'in doğup onlara ulaştığı bu gizemli ülkeye dair mekanları sonsuzdu. Ve Nübyelilere ticaret ortakları olarak büyük saygı duyuluyordu.
4: Barış zamanlarında Mısırlılar komşuları ile sürekli ticaret ilişkileri kurdu. Ve aralarındaki etkileşim kesinlikle eşit zemindeydi. Mısırlılar komşu toplumlardan gelen lüks ürünler ve egzotik nesnelerle ilgiliydi. Ve hatta onları taklit ettiler.
0: Nübiye Mısırlılar için önemliydi. Çünkü Afrika'nın dört bir yanından gelen malların nakliyesi için bir merkezdi. O bölgeden çıkan nadir yağlar, fil dişi, abanoz ve ilginç hayvanlar Mısır anavatanına geliyordu. Bu malların en önemlisi de tanrıların elementi olan altın. Mısır'ın kendine ait büyük altın yatakları yoktu. Öte yandan Nübya, madenler açısından zengindi. Oraya aynı zamanda firavunların altın ülkesi deniyordu. Firavunlar bu değerli madeni ya ticaretle ya da askerlerini doğruca Nübya madenlerine göndererek elde ediyorlardı. Kufu'nun büyük piramidinin tepesini kaplayan altın Nübya'dan gelmiş olmalı.
5: Otomobil piyasası durgun.
6: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
7: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
8: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
9: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
8: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
10: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
8: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
9: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
8: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
9: Pet otel var.
8: Daha bir sürü şey var ama yani.
9: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
8: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
11: Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
9: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
8: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
9: Çok isteriz.
8: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
12: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
13: Rams.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
17: Otel mi? Trivago.
18: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
19: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
20: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
17: Otel mi? Trivago.
21: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
22: Ben Chris.
23: Ben Max.
22: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
23: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
22: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
23: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
22: Ve hikayeyi tamamlamak için... Restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
24: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
25: Bir arazi canavarı...
26: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
25: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili...
27: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
25: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
26: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
25: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
27: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
25: Tamirat, tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
0: Mısır İmparatorluğu'nun kurulmasından 500 yıl sonra Nübya'da Kerma kültürü ortaya çıktı ve büyük bir askeri güce dönüştü. Nübyeli savaşçılar sonunda Mısır'a karşı bir tehdit oldular.
1: Kral bir savaşçı olarak yabancıları uzak tutup Mısır'ın sınırlarını güvende tutuyordu. Ve yabancılar kaosun temsilcileriydi. Mısırlı değillerdi, Mısır'ı istiyorlardı. Bu kaotik bir şeydi. Bu nedenle kontrol edilmeliydiler.
0: Nübyeliler Mısır İmparatorluğunu tehdit eden üç baş düşmandan biriydi. Güneyde Nübyeli saldırganlar işgal rotası olarak Nil'i kullanabiliyordu. Batıda Libyalılar sürekli bir tehdit oluşturuyordu. Çölden gelerek Nil Deltası'nı tehdit ediyorlardı. Kuzeydoğu Mısır ise Asya'dan gelen işgalciler için bir geçitti. Hiksoslar, Hititler, Asurlular ve Persler. Ancak eski krallığın çökmesine neden olan şey yabancı işgalciler değil, taht kavgaları ve iç savaşlar oldu. Milattan önce 2170 civarında birinci ara dönem başladı. Bu dönem 150 yıl sürdü, ta ki Orta Krallık dönemi başlayana kadar. Ve Mısır eski gücüne kavuştu. Üçüncü Senusret gibi firavunlar, imparatorluğun savunmasına özel önem gösterdiler. Nübya sınırı boyunca yeni stratejileri belirginleşmeye başladı. Devasa kaleler tüm yabancılara bir mesaj veriyordu. Bundan sonra bir adım daha atamazsın. Birebir kaleler inşa edildikçe Mısır İmparatorluğu daha güneye ilerledi. Sonunda 17 dev kaleden oluşan bir zincir oluştu. Güneydeki komşularını uzak tutmak ve Nübya altın madenlerine erişimi güvene alma amacı taşıyorlardı.
1: Nübya bölgesinde kalelerden oluşan bir zincir olduğunu biliyoruz. Ve çoğunlukla Doğu Çölü'ndeki Nübya altın madenlerini kontrol etmek için inşa edildiklerini varsayıyoruz. Aynı zamanda bu kaleler daha güneye ilerlemek isteyen ordular için uygun birer üstü.
0: Antik Mısır'ın yıkılmasından sonra kalelerin kalıntıları binlerce yıl Nil üzerinde kaldı. Ve 1960'larda Asvan Barajı'nın inşasının ardından bu eski kaleler tamamen ortadan kayboldu. Suni Baraj gölünün içinde kaldı. Ama bundan önce arkeologlar tarafından detaylı bir biçimde incelendiler. Bu sayede bu yapıların görünüşünü ve fonksiyonunu yeniden oluşturmak mümkün. Tüm Mısır kaleleri aynı şekilde inşa edilir. Ama yine de firavunların mimarları her bir yapıyı bölgedeki koşullara göre adapte etmeyi biliyorlardı. Kaleler 10 metre kalınlığında ve 15 metre yüksekliğinde duvarlarla çevrilidir. Kör noktaları yoktur. Saldırganlar nereye akın ederse etsin, kaledeki okçular onları ok yağmuruna tutabiliyordu. Her kalenin zayıf noktası olan kapı bölümlerinde ek tahkimatlar var. Duvarların arkasında memurlar ve askerler için kışlalar bulunuyor. Ayrıca yönetim binaları, tapınaklar, depolar ve atölyeler mevcut. Tüm kalelerin suya erişimi olduğundan garnizonlar uzun süreli kuşatmalarda hayatta kalabiliyorlardı. Mısırlılar bölgelerini taştan yapılma sterlerle de işaretlediler. Uzun bir süre bu sınır sistemi kullanıldı. Ancak milattan önce 1800 dolaylarında Orta Krallık çöktü, savunması yıkıldı. Mısır yabancı istilacılara açık hale geldi ve dersini aldı.
2: Mısırlılar Kuzeydoğu'dan gelen işgalciler olan Hiksosların Kuzeydoğu Deltası'nı ele geçirmesi ve sonrasında Kuzey Mısır'ın çoğuna hakim olması tecrübesinden sonra profesyonel bir ordu kurdu. Bu ordu yeni krallıkta ortaya çıkmaya başladı. Hiksoslar yabancı ülkelerin idarecileriydi. Savaş arabaları vardı, özel silahları vardı ve yeni krallıkta uzman bir savaşçı grubu ortaya çıkardı. Daha profesyonel bir ordu.
0: Ordunun profesyonelleşmesi silahlarda büyük bir gelişimle desteklendi. Efsanevi savaşçı firavunlar dönemi başladı. Karşınızda 18. hanedandan 3. Tutmose.
2: Antik Mısır'ın Napolyon'u 3. Tutmose gibi firavunlar imparatorluğu en geniş sınırlarına ulaştırdı. Bunu yapabilmeleri askeri teknolojiler sayesindeydi.
0: Tutmose büyük oranda çağının mucize silahına güveniyordu, savaş arabası. Mısırlılar bu silahı Hiksoslardan devşirdiler. Onu icat etmemiş olsalar da özelliklerini sürekli olarak geliştirmede başarılı oldular. Mısırlıların savaş arabası yapımını nasıl verimli hale getirdiği Tutankamon'un hazinesi sayesinde biliniyor. Kralın mezarında toplam 6 savaş arabası bulundu. Aralarında Firavun'un tören arabası var. Savaşa uygun olmayacak kadar yaldızlı ve süslü olmasına rağmen bir antik Mısır arabasının nasıl üretildiğini en küçük detayına kadar gösteriyor. Gövde kavisli ahşaptan yapılma. Geniş aksı arabayı dönüşlerde güvenle taşıyor. Altı tekerlek parmağı, antik bir lastik görevi gören sığır bağırsaklarıyla kaplı tekerleklere stabilite sağlıyor. Bu araç, ahşap bağlantılar ve deri şeritlerle bir arada tutuluyor. Böylece parçalara ayrılıp kolayca taşınabiliyor.
3: Mısır savaş arabası, zamanı için kesinlikle ileri teknoloji bir ürün. Savaş arabaları yeni krallıkta çok büyük öneme sahipti ve savaşta adeta devrim yarattı. Mısırlı askerler büyük bir hızla ortaya çıkıp oklarını atıp daha sonra arabaları üzerinde yanlara ya da geriye çekilebiliyordu.
0: Tutmose askerlerini yeni savaş makinesi hakkında sıkı biçimde eğitti. Mısır savaş arabası yüksek hareketlilikle ok ve yayın menzilini birleştirerek uzun bir süre savaş alanlarındaki en korkulan silah oldu. Firavun için yeni kurduğu arabalı asker ordusu emperyal güç siyasetinin bir aracı oldu. Milattan önce 1457'de bu yeni silahından olabildiğince faydalanmaya kararlıydı. Mısır İmparatorluğu doğuda sınırlarını genişletti. Ancak Doğu Akdeniz'in prensleri de yabancıların yönetiminden kurtulmak istediler ve Mısır'a karşı ayaklandılar. Tutmose isyanın merkezine doğru ilerledi. Megiddo Dağ Kalesi. 12 bin savaşçı ve onların eşlikçilerinden oluşan dev bir ordu doğuya doğru 250 kilometre ilerledi. Kavurucu çölde ve sarp vadilerde ilerlemeleri 2 hafta sürdü. Sonunda hedeflerine ulaştılar. Megiddo, bir tepenin üzerinde müstahkem bir şehir ve son derece önemli bir konum.
4: Megiddo'yu kontrol eden Emir Vadisi'ni kontrol eder ve Emir Vadisi'ni kontrol eden tüm bu bölgeyi kontrol eder. Ve bu yüzden 3. Tutmose zamanında Mısır ordusunun Megiddo şehrini kontrol etmesi büyük bir öneme sahipti.
0: Şehir ve Mısır ordusu arasında tek bir engel bulunuyordu. Kermil Dağları. Firavun Tutmose ordusunu dar bir geçitten geçirmek istedi. Subayları buna itiraz etti. Bunun çok riskli olduğunu düşünüyorlardı ve dağın etrafından dolaşmak istediler. Ancak Tutmose planında ısrar etti. Peki bu neden risk aldı? Cevabı burada, Teb'in kutsal bölgesinde. 3. Tutmose, Karnak Tapınağı'nda savaş günlüğünü taş üzerine yazarak ölümsüzleştirdi. Yaşananlara dair kendi görüşünün propagandasını yaptı ve savaştan önceki gün subaylarının tavsiyelerini neden reddettiğini açıkladı.
4: Orada şöyle diyor: "Hayır, dar geçitten ilerleyeceğim. Düşman karşısında zayıf ya da korkak görünmeyeceğim." 3. Tutmose düşmanlarına açık bir güç ve cesaret mesajı gönderiyordu. Tabii aynı zamanda kendi askerlerini cesaretlendiriyordu.
0: Ordu yola çıkarken herkes dar geçitte saldırıya uğramaları halinde kaybedeceklerini biliyordu. Ancak Tutmose'nin hamlesi işe yaradı. Bir saldırı gerçekleşmedi. İsyancıları Firavun'un gazabından koruyacak bir şey kalmamıştı. Ertesi gün hiçbir şeyden şüphelenmeyen düşman kampına saldırı başladı. Savaş arabalarının başındaki Tutmose isyancılara karşı saldırıya geçti. Hızla ve sert bir biçimde vurdu. Mısır ordusunun envanterinde 1000 savaş arabası olduğu söyleniyor. İsyancılar kaçmaya başladılar ama henüz mağlup edilmemişlerdi. İlk saldırıda sadece 83 düşman öldürüldü. Savaş kayıtları öyle diyor. İsyancılar Megiddo'ya sığındılar. Aylar sürecek bir kuşatma başladı. Arkeologlardan oluşan bir ekip savunmacıların neden bu kadar uzun süre direnebildiğini öğrenmeye çalışıyor. Savaşçı Firavun 3. Tutmose'nin dönemine kadar katman katman zamanda geriye gittiler. Her yeni keşifle kazı yürüten İsrail Finkelstein eski şehrin görünüşünü daha da detaylı bir biçimde yeniden oluşturabiliyor. En küçük çömlek parçası bile Megiddo bilmecesini çözmeye yardımcı olabilir.
5: Şehrin güney tarafında bir saray vardı. Kapının nerede olduğunu biliyoruz. Tapınağın nerede olduğunu biliyoruz. Böyle bir şehrin en önemli iki parçası yerleri iyi biliniyor. Ve bölgenin etrafında büyük bir tahkimat olmadığını çok iyi biliyoruz. Ancak evler birbirine bağlı inşa edilmiş ve içerideki insanlara bir tür koruma sağlayan bir ev kuşağı oluşturduğunu biliyoruz.
0: Şehir çok iyi şekilde korunuyordu. Bir tünel sistemi sayesinde erzak tedariği de yapılabiliyordu. 70 metre derinde şehrin altındaki kayalara açılan tüneller. Megiddo'nun tatlı su kaynaklarına ulaşıyorlar. Yine de 7 ay sonra Tutmose şehri fethetmeyi başardı. Megiddo'nun bir saldırıyla mı yoksa ihanet sonucu mu ele geçtiği hala cevaplanmamış bir soru. İsyancılar en kötüsünü beklemeliydi. O zamanlar bir Cenevre Anlaşması yoktu.
6: Savaş zamanlarında Mısırlılar esirlerine karşı muamelede çekingen davranmıyordu. En iyi ihtimalle köle işçi olarak Mısır'a gönderiliyorlardı.
0: Ancak Tutmose'nin isyancılar için başka planları vardı.
4: Üçüncü Tutmose düşmanlarına karşı daha sonra antik Mısır'da kullanılmaya devam edilecek yeni bir politika uyguladı. Düşmanlarına bir daha Mısır'a saldırmamak ve isyan etmemek için yemin ettirdi ve sonra onları Mısır'a vergi ve baç ödemeye zorladı.
0: Firavun yenilenlerin hayatını bağışladı. Savaşta amansız olmak ve barışta itidal, bu iki yönlü stratejiyle Mısır'ın Napolyon'u düzeni sağladı. Dengeli bir savaş ve barış siyaseti, Mısır İmparatorluğu'nun istikrarını garanti altına aldı. Ve Megiddo'daki zaferden 200 yıl sonra başka bir firavun düşmanla savaşmaya doğuya gitti. İkinci Ramses, Mısır'ın en ünlü hükümdarı. Milattan önce 1274'te Mısır'da görülmüş en büyük orduyu topladı. Ve Kadeş'te savaşa hazırlandı. Ramses, ordusunun saldırı gücünü artırmak için hiçbir çabadan kaçınmadı. Ramses'in kurduğu şehir, Piramses'te görüldüğü üzere, burası silah üretimi için bir merkezdi. Savaş arabalarına odaklanıyordu.
3: Şehirde kazılarımız sayesinde çok sayıda askeri tesis ortaya çıktı. Savaş arabalarının atları için ahırlar bulunuyordu ve aynı zamanda arabacılar için bir talim alanı ve atölyeler ortaya çıkarıldı. Bunlar askeriyenin ihtiyaç duyduğu şeylerin üretimiyle ilişkili buluntulardı.
0: Piramses Kraliyet Ahırları, Mısır tarihindeki eşsiz bir keşiftir. Bu tesisler 500 kadar at barındırabiliyordu. Atlar büyük alanlarda tımarlanabiliyor ve bakımları yapılıyordu. Arkeologlar 3000 yıldan eski toynak izleri buldular. Bu kompleks Ramses'in Mısır İmparatorluğu'nun korunması için çok büyük çaba harcadığını gösteriyor.
3: Pi Ramses 200 sene kadar Memphis yerine başkent oldu. İkinci Ramses'in krallığının büyük bölümünde buradan hükmettiğini kesin olarak biliyoruz.
0: Yenişehir'deki ordunun önemi bu tapınak stilinde detaylı bir biçimde gösteriliyor. Firavun bir askeri sadık hizmeti için ödüllendiriyor. Ona onur altını denen şeyi veriyor.
3: İkinci Ramses, Kadeş Savaşı'na Pi Ramses'ten yürüdü.
0: Üçüncü Tutmosis'in aksine Ramses, önemsiz isyancı prenslerden oluşan bir ittifakla karşı karşıya değildi. Antik dünyanın büyük güçlerinden biriyle karşılaştı. Hitit İmparatorluğu. Başkentleri Hattuşaş'tan, Küçük Asya'nın büyük bölümüne hakim oldular. Çok sayıda bağlı devlete hükmediyorlardı. Hititler artık imparatorluklarını batıya doğru genişletmek istiyordu, Mısır'a rağmen. Hititler de savaş arabaları kullanıyordu. Ama Mısır arabasının aksine onlarda 3 asker bulunuyordu. Sürücü ve okçuya ek olarak yakın dövüş için de bir savaşçı vardı. Hitit ordusu bu silahlarla Mısır'ın Doğu Akdeniz'indeki hakimiyetine meydan okumaya niyetliydi. Ramses tüm gücüyle yaklaşan tehdidi karşılamaya çıktı. Kahire'deki Mısır Müzesi'nde bir rölyef parçası piyadeleri ve savaş arabalarını tasvir ediyor. İkinci Ramses'in yönetiminde hizmet veren bir generalin mezar odasında bulundu.
4: Yeni krallık döneminde Mısır en geniş sınırlarına ulaştı. Sınırları Suriye, Filistin ve ötesine uzanıyordu. Burada bir kale ve kuzeydoğuya ilerleyen askerleri görebilirsiniz. Kadeş'e doğru ilerleyen birlikler de yürüyüşüne bu yerden başladılar.
0: Ordu timsahlarla dolu bir su kaynağını geçerken gösteriliyor. Bu Nil'in en doğu kolu olabilir. Bunun ötesinde verimli topraklar sona eriyordu. Ramses işgalcilerle burada savaşmayı planladı.
2: Bazı Mısır bilimciler buna dünyanın ilk dünya savaşı diyor. Her iki tarafında 20 bin kadar adamı vardı ve Mısırlıların ordusunda farklı kabileler vardı. Libyalılar, Nübyeliler ve müttefik olanlar.
0: Müttefikler kalkanlar ve orak kılıçlar gibi yeni silahlarla donanmış Mısır piyadelerini güçlendirdi. Arabalı birliklerce desteklenen 4000 piyade uyumlu bir savaş bölüğü olarak organize edildi. Mısır ordusu her biri bir tanrının adını taşıyan 4 bölükten oluşuyordu. Her bir bölük Kadeş'e doğru ayrı ayrı ilerledi. Hititlerin beklediği de buydu. Savaş arabalarıyla Tanrı Ra'nın adını taşıyan bölüğün kollarına saldırdılar. Tamamen şaşkına dönen Mısırlılar kaçmaya başladı. Hititler daha sonra Ramses'in bizzat komuta ettiği Amon kampına doğru saldırıya geçti. Çetin bir savaş başladı. Mısırlılar tam bir bozgunla karşı karşıyaydı. Ancak son anda takviye kuvvetler geldi. Mısır savaş arabaları üstünlük sağladı. Şimdi de Hititler panik içerisinde kaçıyordu. Ramses ve askerleri onları kovaladılar. Savaş sona ermeden önce pek çoğu öldürüldü. Mısır ordusu savaş alanında yerini koruyabildi. Ama büyük kayıpları Kadeş'in keşfini imkansız hale getirdi. Ramses'in amaçladığı şeyi başaramadığı açıktı. Ancak tanrıların oğlu için yenilgi ve hatta beraberlik bile seçenek değildi. Ramses geçmişin propaganda ustasıydı. Mısır'a döndüğünde kendini tartışmasız bir muzaffer olarak anlattı. Savaş alanında neredeyse felaket olan şeyi bir zafer olarak resmetti. Ramses'in olaylar hakkındaki yorumu altı tapınağın duvarlarına işlendi. Kadeş Savaşı'ndan geriye 13 versiyon kaldı. Ataları gibi Ramses de kendini tam zafer kazanmış olarak sunmuştu. Ama bu hikayede bir gelişme daha vardı.
7: Kadeş Savaşı, Antik Mısır'dan bildiğimiz en heyecan verici savaşlardan. Tasvir edilmesi bakımından diğer savaşlardan tamamen farklı. Sadece büyük Ramses'inkilerden değil, diğer krallarınkinden de. Çünkü kralı tehlikeli bir durumda gösteriyor. Genelde kral savaş arabasında durur ve hiçbir şey ona dokunamaz. Düşmanlarını anında bertaraf eder. İlk defa arkasında düşman atlıları belirirken bir firavunu yok olmanın eşiğinde görüyoruz.
0: Ramses'in propagandasına göre askerleri onu yüzüstü bırakmıştı. Kaybetmiş görünüyordu. Sadece Tanrı Amon'un yardımı sayesinde yenilgiyi zafere çevirebildi.
7: Bu antik Mısır'da daha önceki tasvirler ve metinlerden bilmediğimiz bir şey. Krala bir meydan okuma var. O ölümcül tehlike altında. Ve ancak Amun'un ilahi yardımıyla bunları aşıyor.
0: Ama ikinci Ramses bununla da yetinmedi. Hititlerle diplomatik temasa geçti. Firavun savaştan 16 yıl sonra eski düşmanlarıyla barış yaptı. Hattuşaş'tan gelen elçiler Mısır'a bir belge getirdiler. Tarihten günümüze kalan ilk barış antlaşması. Her iki tarafın da birbirine saldırmayacağını ve hatta tehlike altında birbirine yardım edeceğini şart koşuyordu.
2: Hititlerle barış anlaşması size Mısır firavununun pratik olabileceğini de gösteriyor. Kağıt üzerinde o güneş tanrısının enkarnasyonuydu. Kadir-i mutlaktı, ondan daha güçlü kimse yoktu. Ancak gerek olduğunda bir anlaşma da yapıyordu. Hititli düşmanlarıyla bir tavize vardı. Yani evet, tüm bu Mısır ideolojisi bu noktada uluslararası ölçekteki gerçeklikle yüzleşmek zorundaydı.
0: Birleşmiş Milletler hala insanoğlunun bilinen ilk barış antlaşmasına atıf yapmaya devam ediyor. Belgenin bir kopyası New York'taki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin girişinde asılı. Dünya liderlerine ülkeleri arasındaki barışı korumaları salık veriliyor. Ramses'in Kadeş Savaşı'ndan sonra yaptığı gibi. Hükümdarlığının geri kalanı boyunca barışı korudu. Tam 61 yıl. Savaş yerine büyük inşaat projelerine odaklandı. Ama 2. Ramses'in hükümdarlığında imparatorluk zirve noktasına yaklaşıyordu.
8: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: babası.
1: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
0: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
1: Aşkım ya. Gel, gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
0: Aa!
1: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
0: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
1: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
0: Pet otel var.
1: Daha bir sürü şey var ama yani.
0: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
1: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
3: Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
0: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
1: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
4: Çok isteriz.
1: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
5: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
6: Rams.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago. Obseso. Silver
11: moon. Got it flowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
12: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
13: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
3: Abi motor komple bitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatı...

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'u hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: İkinci Ramses'ten 100 yıl kadar sonra, 3. Ramses, Mısır tarihinin en büyük firavunu olarak tarihe geçti. Yeni hükümdar, kendini Selefi'nin görkemiyle ilişkilendirmek istiyordu. Ama zaman değişmişti. Mısır artık savunmadaydı. Güneydeki Nübyeliler kuzeye, Nil üzerindeki kalelere doğru bastırıyordu. Batıda Libyalı göçebe savaşçılar sınırlara saldırdı. Ama en büyük tehlike denizden geldi. Milattan önce 1180'de deniz kavimleri birdenbire Doğu Akdeniz'de belirdiler. Kudretli filolarıyla kıyılara çıktılar ve şehirleri birer birer yakıp yıktılar. Hitit İmparatorluğunu dahi ezip geçtiler. Günümüzde bile bu deniz kavimlerinin kökeni antik dönemin en büyük gizemlerinden biri.
6: Deniz kavimleri sadece Mısır'a değil, Akdeniz'in büyük bölümüne saldıran korkunç bir tehlikeydi. Kim olduklarına tam olarak emin değiliz. Ancak bir toplaşma, farklı halklardan oluşan bir grup gibi görünüyorlar. Sardinya'dan ya da oradan buradan. Fakat onlar denizciydi. Deniz savaşına uyum sağlamışlardı ve Akdeniz dünyasında terör estiriyorlardı.
5: 3. Ramses, Mısır'ı Hitit İmparatorluğu'nun uğradığı kaderden kurtarmak istiyorsa tüm güçlerini seferber etmeliydi. Deniz kavimleriyle savaşmak için sadece kara ordusuna değil, Mısır'ın donanmasına da güvendi. Firavun, deniz kavimlerinin gemilerini imparatorluğunun kuzeyinde bekledi. Amacı kendi filosuyla onları karşılayıp Nil deltasında yok etmekti. En başından beri Mısır ordusu için navigasyon büyük bir öneme sahipti. Gemiler en önemli ulaşım araçlarıydı. Nil üzerinde askerler hızla bir cepheden diğerine aktarılabiliyordu. Ve bu gemiler savaşabiliyordu da. Klasik tipte gemilerin Pruva ve Kıç tarafından yükseltilmiş hilal şekilli gövdeleri vardı. Ve dikdörtgen yelkenleri içinde bir direk. Nehir yukarı ilerlemek için gemilerde ek kürekler bulunuyordu. Bu da onları hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek hale getiriyordu. 3. Ramses, Nil deltasında yüzen her şeyi bir araya getirdi. Firavun yabancı istilacıları bir tuzağa çekmek istiyordu. Bu amaçla Mısırlı okçulara nehir kenarlarına mevzilenme emri verdi. Filo ve ordu koordineli bir operasyonla tayfaları öldürerek deniz kavimlerinin gemilerine üstün gelmek istiyordu. Bu Mısır tarihinin en büyük seferberliğiydi. İmparatorluk daha önce hiç olmadığı kadar tehlike altındaydı. İmparatorluk tamamen sona erebilirdi. 3. Ramses bu savaşın anıtı olması için dev bir tapınak inşa ettirdi. Tep yakınlarındaki Medinet Habu. Deniz kavimleriyle yapılan savaş, tapınağın kuzey duvarında ölümsüzleştirildi. Selefine açık göndermelerle birlikte.
7: 3. Ramses, hiç şüphesiz 2. Ramses'in dev savaş resimlerini bir model olarak kullandı. Ama bunları farklı uyguladı. Kadeş Savaşı ya da benzer olayların aksine bu bir deniz savaşıyla ilgiliydi. Etkileyici olan şey, onun da bu anlatı için tapınağın dış duvarını kullanmış olması.
5: Nil kıyılarındaki ordunun okçuları mevzilerine ilerlediler. deniz kavimlerinin savaşçılarının uzun menzilli silahları yokmuş gibi görünüyor. Mısır filosunun görevi, istilacıların gemilerini manevra yeteneğinden mahrum bırakıp onları karaya doğru itmekti. Orada Mısırlı okçulara kolay hedef oldular. Yabancı savaşçılar denizden ve karadan çapraz ateşte kaldılar. Sonuçlar ölümcüldü. Deniz kavimleri mağlup edildi. İstila durdu. Ramses haklı olarak Mısır'ın kurtarıcısı olduğunu iddia etti. Medinet-Habu'nun dış duvarı, Ramses'in savaşa ve yabancı istilacılara dair zaferinin resim versiyonuna ayrıldı. Ama tapınağın içinde Firavun'un yakınında olanlar için özel olarak yapılmış gibi görünen başka rölyefler de var.
7: Tapınağın içine girerseniz, generallerin kralın önüne çıkıp şu kadar kişiyi mağlup ettim dediği eski hükümdarlarınkine benzer temsiller olduğunu görürsünüz ve kanıt sunarlar.
5: Medinet-Habu tapınağında kazananların yorumu taş üzerinde ölümsüzleştirildi. Ancak karşı tarafın yorumu hala bilinmiyor. Bu zaferden sonra 3. Ramses 25 yıl daha hüküm sürdü. Deniz kavimlerine karşı zaferi onu bir efsaneye dönüştürdü. Ama ülke istilacılara karşı savunma savaşlarıyla kendini tüketmişti. 3. Ramses, Mısır'ın son büyük savaşçı firavunu dünyaya veda etti. Ölümü, imparatorluğun yavaş ama engellenemez gerilemesinin ilk aşamasıydı. Antik Mısır, kendini dünyanın merkezi olarak görüyordu. Akıllı savaş ve barış stratejileri sayesinde 3000 seneden uzun süre ayakta kaldı.
7: Bir Mısır kralı için hem yüreklilik hem de diplomasi oldukça önemliydi.
5: Savaşta Mısır'ın orduları sınır tanımadan savaştılar. Barış zamanındaysa Mısır uygarlığı gelişti.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago. Obseso.
7: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
10: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
9: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Pepsi ile hepsi güzel.
14: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
15: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
16: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
15: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her
11: şey. Birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Pepsi ile hepsi güzel.
14: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
15: Minik baloncuklar

0: Müsli.
1: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
3: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
4: Senin yanında Akbank.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
7: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
8: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı.
9: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
8: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili.
10: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
8: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
9: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
8: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
10: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
8: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
11: New Jersey'nin öz evladı Bruce Springsteen, Kuzey Jersey gökyüzünü şöyle betimlemişti. Güneş, rafineri kulelerinin üzerinde yükselen kıpkırmızı bir top gibi. Ama artık bu manzaraya birkaç drone eklememiz gerekiyor.
12: Kasım 2024'te gökyüzüne bakan New Jersey halkı bu şeyi görmeye başladı.
13: Bu da ne?
12: Neredeyse bir ay boyunca geceleri gizemli hava araçları görüldü.
13: Sadece ileri geri gidip geliyorlar. Çok yavaşlar.
9: Bir saattir gökyüzünü gözlüyoruz. Bu dronlardan rahat 40-50 tane gördük. Hatta şu an yukarıda bir tane var.
12: Kendine has seyir ışıkları olan bu araçlar bir uçak ya da helikopter olamayacak kadar küçüktü.
13: Bu şey her neyse çok büyük.
12: Ama piyasadaki standart dronlardan çok daha büyüktüler.
13: Evimin tepesinde arazi aracı büyüklüğünde dronlar uçuyor ve hükümet ne olduklarını bilmiyor. En iyisi bir şeyler içeyim.
12: Bazılarının belli bir düzende uçtuğu bildirildi.
14: Hepsi aynı yöne doğru ilerliyor.
12: Bazıları ise saatlerce havada sabit şekilde asılı kalıyordu.
13: Aman tanrım.
12: Bölge sakinlerinin sinirleri gerilmişti ama tatmin edici tek cevap bile alamıyorlardı.
15: FBI ve FAA'in halkı çok daha detaylı bir şekilde bilgilendirme sorumluluğu var.
12: Hükümetin bu sessizliğiyle birlikte komplo teorileri hem internette hem de ana akım medyada çığ gibi büyüdü.
16: New Jersey'de neler döndüğünü bilmek istiyor musunuz?
17: New Jersey'de radyoaktif bir malzeme kayıp.
18: İran muhtemelen bir ay kadar önce bu dronları taşıyan bir ana gemi gönderdi.
14: Üçüncüsü insan dışı varlık olabilirler.
19: Bunu sen söyledin.
12: New Jersey dronları gizem olmaktan çıkıp sosyal medya geyiği oldu.
20: Nasılsın? Ne desem? Sen nesin?
21: Ya hayır, ben bu oyuna gelmeyeceğim. Ben ne olduğumu çok iyi biliyorum ve kimseye hesap vermek zorunda değilim.
12: Fakat akıllardaki sorular hala cevap bulabilmiş değil. Aradan koca bir yıl geçmesine rağmen hükümet neden hala net bir açıklama yapmadı? Bu bölümde CIA geçmişimden edindiğim tecrübeleri kullanarak...
22: Becca, onu yakaladın mı?
12: Biraz yaratıcı olalım. New Jersey'deki drone gizemine yönelik en kapsamlı soruşturmayı yürüteceğim.
23: Bu durum yaptığımız işi bambaşka bir boyuta taşıyor.
12: Röportajlar yapacağım.
24: Belki de bir yerlerde gizli testler yürüten bir birim vardır.
12: Canlı uygulamalar gerçekleştireceğim.
25: Birinci birim kalkış yapıyor.
12: Böylece gerçeği kurgudan ayırabilecek ve 2024 sonbaharında New Jersey semalarında aslında neler yaşandığını anlayabileceğiz.
26: Jersey'de drone paniği.
12: Eskiden dronlar sadece oyuncaktı. Evlerimizi ya da çocuklarımızın futbol maçlarını havadan çekmek için kullandığımız birer tatil hediyesiydiler. Sonra daha işlevsel hale geldiler. Kargo taşıyarak, kayıp insanları arayarak, ışık gösterileri yaparak bizi eğlendirmeye başladılar. Pratik ve zararsızdılar. Ta ki işe.

0: iç yüzü anlaşılana kadar. Hepimiz Ukrayna gibi yerlerde o küçük ve ucuz dronların nasıl korkunç birer savaş silahına dönüştüğüne şahit olduk. Dolayısıyla doğu yakasında beliren bu dronlar halkı tedirgin etti. New Jersey dronlarının sırrını araştırmak için her şeyin başladığı yere gidiyorum. Manhattan'ın tam karşısına, Hudson Nehri'nin diğer yakasındaki Kuzey New Jersey'ye. Bergen County'de bu dronları en çok görüntüleyen tanıklardan biri de Lisa Plus isimli bir kadındı.
1: Gözlemler.
2: Dronları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İçlerinden biri resmen evimin tam üstünden geçti. Uzansam dokunabilirdim. Şu an tam tepemizde. Başta bize zarar verebileceklerini düşünmemiştim. Ama herkesin bu konu hakkında konuştuğunu duyunca insan ister istemez ya öyleyse ya zarar verirlerse demeye başladım. Yani herkes gibi ben de kendi kafamda hikayeler kurdum.
3: 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.

0: Bak ikisinin bir sopası var. Ne dersin Pete? Bu paylaşmak,
1: paylaşmak
0: değil.
1: Paylaşmak bu. Vay canına, hırlamıyorlar öyle mi? O zaman paylaşmak olmalı.
0: Hayır yani hayır.
1: Bana o sopayı verecek dolu misin? Hayır yani.
0: Hayır biraz hırlama
1: yok
0: var.
1: Hayır var var.
0: Todd aldı çubuğu.
1: Ancak harika bir fikir çünkü artık yalnız değiller. Anlatabildim mi? Artık yanında biri var.
0: İnanılmaz biliyor musun? Şimdi 10
1: evet,
0: yaşında.
1: Ama şimdi gençleşecek çünkü
0: Todd
1: küçük
0: aylık,
1: olan
0: 10 ay falan
1: genç
0: mı
1: tutacak.
0: Yani onu genç tutacak.
1: Evet, işe yarayacak.
0: Evet. Yola çıkıyoruz. İngiltere'deki depoları tarıyoruz.
2: Bu kesinlikle
0: inanılmaz. En ilgi çekici. Daha önce bunlardan birini hiç görmedim. En heyecan verici.
3: Ho, bu yaramaz bir araba Henry.
0: En şaşırtıcı klasik arabalar.
3: Bu tam sana göre.
0: Sevdim bunu. Bunları satın alacağız. Tamir edeceğiz. Ve güzel bir karla da satacağız. Güzel küçük bir kazanç kapısı. Unutulmuş hazineler, klasik arabalara hoş geldiniz. Klasik bir araba arayışına çıktık ama yorgunum. Bana çok uzağa gitmediğimizi söyle.
3: Uzağa gitmiyoruz, Beechstra gidiyoruz. Bu da normal bir araçla herhalde yarım saat 40 dakika, belki 45 dakika sürer.
0: Peki,
3: bu arabayla yaklaşık 1 saat 15 dakika sürüyor. Tamam, markasında bir adamı görmeye gidiyoruz. Kendisinin koleksiyonu var ama aynı zamanda biraz araba alım satımı da yapıyor.
0: Yani evet, senin klasik gibi savaş öncesi bağımlısı mı?
3: Evet ama öncü İngiliz arabası yarışları gibi şeyleri seviyor Henry.
0: Pekala.
3: Evet öyle. Ancak biliyor musun, orada savaş sonrası güzel eşyalar var. Bir sürü İngiliz malı. Ancak aynı zamanda tek bir fotoğrafta
0: gerçekten mi
3: bir veya iki motosiklet görmüş olabilirim.
0: Ne motosikleti olduğu belli mi?
3: Hayır. Hayır, çok yakından görmedim.
0: Gizemli motosiklet.
3: Gizemli motosiklet, evet.
0: İster mükemmel bir İngiliz arabasıyla geri dönelim, ister savaş öncesi bir salon arabası getirelim, ister markın motosiklet koleksiyonunun sırrını çözelim, kim bilir. Ama Beechstra'ya gidiyoruz. Mark, biraz alışveriş yaptığını biliyorum ama aynı zamanda koleksiyonculuk da yapıyorsun değil mi? Bu
4: evet,
0: senin
4: yani
0: koleksiyonun öyle mi?
4: Özellikle eski İngiliz arabalar.
0: Bir eğilimin var mı?
4: Benim için ne kadar tamam, eskiyse o kadar iyi.
0: İnsanların neden bu arabalara bu kadar hayran olduğunu asla tam olarak anlayamıyorum.
4: Basitlik. Basitlik.
0: Evet. Sebebi bu mudur?
4: Evet, onu kullanmaktan zevk almak için hızlı gitmem gerekmiyor.
0: Çok heyecanlıyım çünkü benim seçmeci karışım dediğim bir şey
3: kesinlikle
0: olacak.
3: Kesinlikle öyle. Peki, Mark, bunların hepsi satılık mı yoksa birkaç tane özel olan var mı?
4: Bir veya iki tanesinin satılık olmaması
3: evet
4: mümkün. Ama çoğu satılık olabilir. Yani iyi
0: evet,
4: para olur.
0: Doğru fiyata.
4: Evet.
3: Tamam, harika.
0: Yani bak Mark, sana şunu söyleyeyim. Muhtemelen bilgi
4: evet,
0: almamız
4: evet
0: gereken birkaç konuda sana danışacağız. Ancak temel olarak biraz araştıracağız.
4: Evet.
0: Eğer sorun
4: evet,
0: yoksa
4: sorun
0: bilare, umarım sonunda harika bir şey konusunda anlaşmaya
4: yok
0: varacağız.
4: Yok, gözle bekliyorum.
0: Pekala,
4: evet,
0: teşekkür ederim.
4: Hoşçakalın.
3: Teşekkür
0: yani
3: ederim
0: nereden
3: Mark.
0: Aslında şuradan başlamak
4: evet
0: istiyorum. Bu Coventry'de yapılmış bir araba mı?
3: Evet öyle, ve önünde bir de Sphinx var.
0: Evet.
3: Bu bir Hurricane modeli.
0: 1919 yılında Coventry'de kurulan bu şirket, lüks İngiliz otomobil üreticisi ve havacılık endüstrisi için motor üreticisiydi. Hurricane, şirketin zengin ve hızlı seven sürücüleri hedefleyen savaş sonrası ilk modellerinden biriydi. Bunun üstü açık versiyonunun olduğunu bilmiyordum. Tabii bu da çok eskiye dayanıyor değil
3: evet
0: mi? Açıkçası gösterge paneli, görünüşü bilmiyorum yani.
3: Yani biliyor musun? Belki de yani evet bu bir... Belki onu kurtarmayı deneyebiliriz.
0: Arka
3: koltuğu
0: da düzeltmen gerekiyor.
3: Biraz da ahşap bir şeyler yapabiliriz. Çünkü ahşap tamamen gözden çıkarılmadığı için biraz uğraştırabilir. Sanırım onu geri kazanabiliriz Henry.
0: Ön seçmeli bir şansım.
3: Çok eğlenceli bu. Sonuç olarak bence bu harika bir
0: evet
3: kombinasyon.
0: Bence bu çılgın bir renk. Motorunu güçlendirmeyi hak ediyor.
3: Bunun motorunu güçlendiremezsin. Bu büyük annene
0: neden
3: paten giydirmek gibi olur. Bunu asla yapamazsın Henry. Evet, kesinlikle öyle.
0: Bu benzetmeyi sevdim. Yani bu çok çok iyi bir başlangıç. Hadi o halde Faz, bu tarafa. Hiç restorasyona ihtiyaç duymayan klas bir araba için bundan iyisini bulamazsın.
3: Bu İngiliz Fransız arabası. Ortak yapı muhtemelen 1935-36 diyebilirim.
0: Çok güzel. Dostum, beni en çok etkileyen yanı hafif bir Amerikan gangster havası taşıması. Bu renk düzeninde. Bilirsin benim ne kadar sevdiğimi. Hani böyle içinden hafif makineli tüfek adamların çıktığı araçları ne kadar sevdiğimi.
3: Evet.
0: Ne demek istediğimi biliyor musun? Ancak gerçek gangster özel aracı olarak iki kapılı bir Alman arabasının hemen arkasında Mark'ın içinde görünüşü tehlikeli bir yolcusu olan gerçek bir sedan arabası var. Bu gelincik mi yoksa daha büyük bir şey mi?
3: Ah, sanırım daha büyük bir şey. Gel ve etrafa bir göz at hadi. Orada dur, arkanı dön ve bize gülümse. Merhaba Henry.
0: Sanırım bu bir... Nasıl derler? Ağaç sansarı olabilir.
3: Bir ağaç sansarı. Burada da eski model şirin bir araba var.
0: Bu iç tasarım. Muhteşem. Kadife'yi severim.
3: 1920'lerin başlarını evet. Tavsiye ederim. 1910'ların sonları, 1920'lerin
0: başları. Yani bu Al Capone değil mi?
3: Evet, evet.
0: Dur bir dakika.
3: İşte şimdi hafif makineli tüfeğini çıkarabilirsin.
0: Mark'ın ana deposuna girerken eski güzellikler devam ediyor. Bu güzel İngiliz arabasıyla başlıyoruz.
3: Bu arabanın modelinin adı doktorun iki
0: Pekala,
3: kişilik arabası.
0: Pekala, doktorun iki kişilik arabası olmasının sebebi doktorların buna özel indirim alması.
3: Neden doktorun iki kişilik arabası olarak adlandırıldıklarını bilmiyorum ama bunların en güzel yanı iyi bir hayran kitlesi, iyi bir parça bulunabilirliği ve tamamen güvenilir olmalarıdır.
0: Savaş öncesi birçok araba gibi bagajda ek bir koltuk olarak kullanılabiliyordu. Guy orada oturabilir.
3: Olabilir Guy ve Alan.
0: Arabanın üstünü açarız, böylece onları duyamayız. Bir sonraki kapıda Mark'ın sevdiği İngiliz arabalarından biri var ama asıl ilginç görünen araba hemen arkasında. Eğer pirinç seviyorsan Faz,
3: evet.
0: Bu motoru çok seveceksin. Nedir bu?
3: İşte başlıyoruz. Bu 1914 ve bu bir Star.
0: Nereden biliyorsun? Aa, 1914 Star
3: öyle
0: diyor.
3: Evet, evet.
0: Bunları sevmiyor musun? Çok
3: evet,
0: güzel.
3: Evet, kesinlikle çok
0: Aman
3: güzel.
0: Aman tanrım, bu çok güzel. Mark'ı çağırıp bunu soralım.
3: Evet.
0: Mark! Harika. Mark, içeri gel. Gel buraya gel. Bu bir Star. Bana hakkında bir şey söyleyebilir misin? Çünkü sana şunu söyleyeyim dostum. Bir araçta hiç bu kadar pirinç
4: Harika,
0: görmedim.
4: Harika, öyle değil mi?
0: Muhteşem.
4: Birinci Dünya Savaşı öncesi Sunbeam'in komşusu Wolverhampton'da yapılmış bir araç.
0: Aa, tamam.
4: Bu bir 15.9, yani yaklaşık 3 litre.
0: Bu tür şeyleri kim satın alır? Yani zenginler için mi yoksa?
4: Onlar evet, oldukça pahalı arabalardı. Yani
0: ha,
4: evet.
0: Elbette,
4: evet.
0: Bunu görebiliyorum.
4: Evet.
0: Çok güzel.
3: Sana bir soru sormak istiyorum. Doktorların iki kişilik arabaları neden bu şekilde adlandırılıyor?
4: Muhtemelen bu arabaları kilitleyebilmemiz nedeniyle. Yani işlerinde ilaçlar varsa... Ben hep böyle düşünmüşümdür.
3: Doğru, tamam. Yani bunu asla...
0: Aslında
3: yani,
0: Mark sen bu soruma cevap buradayken bu araba ticari olarak hoş değil mi? Nereden geldi bu?
4: Muhteşemdi. İlk sahipleri aslında Leamington Spa'da bir fırındı.
0: Ancak o reklam standart bir arabadan çok daha değerli olurdu değil mi? Olmaz mıydı?
4: Evet. Evet.
0: Yoksa olmaz mıydı?
4: Daha nadirler çünkü ticari olanların evet. Çoğu tıpkı tüm ticari mallar evet. Gibi tükenip hurdaya ayrılıyor.
0: Bu mu?
4: Bu yüzden
0: bu doğru,
4: etrafta
3: evet.
4: Daha
3: Sanki
4: az
3: insanlar
4: var.
3: İşi yapan insanlar sonunda canlarından bezip tükeniyorlar öyle değil mi?
0: Yani biliyorum.
3: Yani parmakları
0: bak,
3: çalışıyor.
0: Ellerime bak.
3: Yani
4: bakın,
3: kemikleri.
4: Bakın şuna bakın işte
0: evet.
4: Burada.
0: Evet. Yani benim... Evet. Evet, bu sabah herhangi bir nemlendirici sürmedim. Bilirsin hala güzel görünüyorlar. Ellerimi kirletebileceğim bir şey için bir yığın dağınıklığın altında gizlenmiş birkaç motosiklet gördüm. Evet, bunlar şehir içi motosikletler ve ikisinin de daha iyi günleri olmuş. Sence ikisini de alıp birini güzelce restore etsek mi?
3: Evet,
0: yoksa hiç uğraşmasak mı? Kim bilir, hadi devam edelim. Tamam
3: evet,
0: pekala,
3: tamam.
0: Bakalım anlaşmanın bir parçası olabilir mi? Ton seçtiğimiz eski görünüyor ama göründüğü kadar değil. Orada ne var?
3: Burada bir Triumph var. 2 litre
0: misin?
3: Motor veya en azından 1.6. Yani Triumph Vitesse temel alınarak üretilmiş özel bir model.
0: Vitesse daha iyi bilinen Triumph Herald'ın sportif bir versiyonuydu. 6 silindirli bir motora ve yüksek donanımlı bir iç mekana sahipti. Ama viteseler oldukça dardı değil mi?
3: Evet öyleydi.
0: 2 litreydi
3: evet,
0: değil mi?
3: Ama bu daha da
0: ya,
3: dar.
0: Elbette öyle.
3: Çünkü etrafındaki çelik işçiliği daha az. Dolayısıyla bu kayacak.
0: Yani seçeneğimiz çok. Ama ne alacağız? Benim en beğendiğim şey.
3: Evet.
0: Şu Coventry'de yapılan arabayı çok beğendim. Yani Amerikan'ı. Ve dışarıdaki İngiliz Fransız arabasını sevdim. Bence her ikisi de hayal edilemeyecek kadar
3: uzak. Coventry'de yapılmış arabayı sevdim. Ve ticari aracı sevdim.
0: Evet, onu ben de
3: evet,
0: sevdim.
3: Evet, o fiyatları öğrenebiliriz. Ve belki de biraz da motosikletler hakkında fikir alabiliriz.
0: Evet. İngiliz malı motosikletlerden para kazanmak için epey radikal davranması gerekecek gibi görünüyor. Hadi. Evet Mark, bak bu yaslandığımız arabayla tamam. Başlayalım.
4: İngiliz Fransız arabası. Bu 35 bin.
0: Evet.
3: Tamam. O halde bunu alamayacağız.
0: Coventry'de yapılmış araba, ondan bahset bana.
4: Fabrika çıkışından itibaren iki sahibi olmuş. İlk sahibi Harrow Okulu'nda müdürdü. Fabrika çıkışından 1980 yılına kadar ondaydı. Ardından Oxford Üniversitesi'nden bir profesör arabayı aldı ve geçen yılın başlarına kadar elinde tuttu.
0: Peki o ne kadar?
4: 6500.
0: Ah, peki ticari araç?
4: O çok güzel.
0: Evet, evet öyle.
4: Evet, iyi durumda. 9500.
0: Tamam. Şimdi neredeyse motosiklet diyebileceğim iki araç var.
4: Evet, İngiliz malı,
0: evet, İngiliz malı motosikletler. Ne kadar onlar?
4: Aslında bir fiyatım yok. Bana bunlarla ilgili bir teklif yapabilirsiniz.
0: Coventry'de yapılmış araba için 5000 teklif edebilir miyim?
4: Orta yolunu bulalım.
3: Bu 5000.
4: 6 olur.
3: 5750.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
9: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
8: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
10: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
11: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Akbank.
12: Abi motor komple gitmiş.
13: Beklenmedik bir masraf çıktıysa Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.

0: şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'un hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı.
5: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
4: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili. Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu. Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
5: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
4: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
6: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
4: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
7: Mark ve onun büyüdüğü İngiliz ve Amerikan klasik otomobil koleksiyonuyla Beechester'dayız. Bu Coventry'de yapılmış bir araba.
8: Evet öyle ve önünde de bir Sphinx var. Gördün mü?
7: Coventry'de yapılmış bu arabanın Hurricane modeli için 5000 sterlin teklif ettik ama Mark pek hevesli değil. 5500 sterline seni ayartabilir miyim?
9: 5500 sterline bir şeyler yapabiliriz.
7: Tamam o halde. Mark, aslında sana motosiklet için teklif yapacaktım ama sonra kendi kendime dedim ki aman tanrım, halletmemiz gereken bir şey var.
8: Evet.
7: Muhtemelen her biri yaklaşık 300 sterlin
9: değeri. Muhtemelen orada çok yanılmıyorsun. Tanesini 400 sterlin yaparsak...
7: İkisi için 700 sterlin. Güzel.
9: Halloldu. Evet, tamam.
7: Harika şeyler.
8: Düşündüğüm tam olarak
7: bu. Yani bu ne bu 6...
9: Bilmiyorum.
7: Ha, neyse. 6200 evet. Değil mi? Ne
8: düşündüğüm
7: kadar harika.
8: Düşündüğüm 5,5. Bu da evet. 7. 6200.
7: İki gün sonra depoda Alan ve Skid Hurricane'imize bayılıyor.
10: Renk mükemmel. Rengine bayıldım.
7: Sen ne düşünüyorsun?
11: Ben bunu sevdim.
7: Sevdin mi?
11: Çünkü bu üstü açılır bir araba. Ayrıca kapılarının boyutu da devasa. Ön camı da çok alçak.
10: Çok alçak.
8: Evet
10: öyle.
7: Kesilmiş bence mi yoksa standart? Bence çok havalı değil mi? Bence kesilmiş gibi.
11: Bu standart mı?
10: Evet standart. Evet.
11: Öyle mi?
8: Yani bu Coventry'de yapılmış bir
11: doğru.
8: Hurricane. 1949 model ve bu neredeyse Walsall şirketinin mavisi.
11: Ah canım.
7: Aman tanrım.
8: Doğru kırmızıyla.
7: Biz de bunun hakkında konuşuyorduk.
8: İç döşemesi de kırmızı. Evet.
10: Evet.
8: Çok heyecan verici öyle değil mi?
7: Minyatür bir otobüs gibi.
8: Şuna bak. Evet
11: aslında
8: öyle.
11: Aslında bir bakıma epey bir kraliyet havası
7: ah,
11: taşıyor.
7: Bak, harika
11: değil
7: bayıldım.
11: Mi?
7: Bence muhteşem. Şimdi çalışıp çalışmadığını bilmiyoruz. Sürücü koltuğunda bir sorun var. Birisi orayı çizmiş. Yeni olmuş gibi görünüyor. Bu yüzden muhtemelen
11: evet,
7: renk uyumu için ustaya göstermeliyiz. Evet her yerde çizik var. Ancak bence bunu başlatıp halledebilirsen harika olur. Diğer alışverişlerimizi tanımlarken pek öyle söylemezsiniz. Hepsi için 700 sterlin ödedim. Bütün bu eşyaları tam yüklüyordum ki Mark yanıma geldi ve ücretsiz bir elektrikli bisiklet ister misin dedi.
11: Ha, bu fırsatı kaçırmadım.
7: Tabii ki kaçırmadım. Kamyonetin arkasına fırlat ahbap dedim. Ancak neyse bak bir sürü ekipmanımız var. Mark sadece kamyoneti yüklemeye yardım etti ve şunu da alabilirsin.
11: Evet
7: bunu
11: evet
7: da alabilirsin
11: sadece
7: dedi.
11: Ekipman değil burada iki motosiklet var.
7: Gerçekten dostum var. Bence ikisinden iyi bir tane yapmayı düşünebiliriz.
8: Bu bir oto parçaları başlangıç seti.
10: Evet öyle.
8: Öyle değil mi?
10: Bunu şimdi bir gösteriye götürüp masanızı kurabilirsiniz. Oto parçaları
7: evet,
10: pazara oluştururuz.
7: Öncelikle elektrikli bisikletin şarj olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Çünkü şarj olmuyorsa onu atlarım. İşte bu kadar. Ancak asıl mesele şu. Turkuaz gemiyi hareket ettirmek. Öncelikle faz onu canlandırıyor.
8: Tamam işte başlıyoruz.
7: Hurricane'e 6 silindirli 1900 cc bir motor takılmıştı. Ancak Mike bizi bir süredir çalıştırılmadığı konusunda uyardı. Bu yüzden her şey genel olarak yolunda görünse de beklentilerimiz yüksek değil. Tamam kontak açık.
8: Tamam.
7: Şimdi marş düğmesine basarak çalıştırıyorum.
8: Tamam.
7: Hareket var mı?
10: Biraz sıksak mı sence?
8: Evet tamam böyle deneyelim.
10: O zaman ateşlemedi değil
8: mi? Sıkışmış bir kelebek valf var evet.
10: Karbüratör.
8: Evet.
11: Aa bu ayrıldı. Küresel mafsal ayrıldı.
8: Hayır onu ben çıkardım. Tamam ilginç öyle değil mi?
7: Kelebek karbüratöre giren hava akışını kontrol eden bir tür vanadır. Chopper Roy'a telefon ettim. Çalışmayan bir araba istemezsin değil mi? Hayır mı? Evet evet alacaksın. Aferin
11: oğlum. İhtiyacın olursa diye bir ısı tabancası.
10: Evet aferin.
7: Baz önce onu yerinde onarmaya çalışıyor.
10: Silindire biraz ısı uygulamak yardımcı
11: evet,
10: olur.
11: Evet bu iyi fikir.
7: Ancak erişim sınırlı.
10: Karbüratör çalışmıyor.
7: Karbüratör çalışmıyor.
11: Karbüratör çalışmıyor.
12: Karbüratör çalışmıyor.
7: Karbüratör çalışmıyor. Karbüratör çalışmıyor ama kelebek var sorun değil.
10: Anladım. Burada olan şey şu. Bak. Hayır, o ne? Takılı kalan şey bu.
12: Evet, öyle.
10: Bu hız pompasının parçası.
12: Evet.
7: Biraz operasyondan ve ısıtmadan sonra...
12: Tamam, işte başlıyoruz.
10: İşte bu kadar. Şimdi çalışacak. Mükemmel çalışıyor.
12: Mükemmel. Tam isabet. Biraz da nüfuz edici bir madde.
7: Nasıl gidiyor diye sorabilir miyim?
10: Çok iyi.
12: Sorabilirsin
7: güzel.
12: Evet.
10: Artık güzelce titriyoruz.
7: Ha, cidden mi?
12: Evet.
7: Ne yani, tamamen soymadın mı?
11: Hayır. Hızlandırıcı pompa pistonu sıkışmıştı.
7: Anladım.
11: Bu
7: kelebek var çalışıyor.
11: Bu da bütün mekanizmayı tıkadı.
12: Gördün mü? Artık her şey yolunda. Şimdi izin verelim de motor biraz nefes alsın.
7: Nefes alsın. İçine geri koyuyoruz ve tekrar deniyoruz.
12: Tamam, deneyelim bakalım.
7: Pekala, hazır mısınız? Tamam, kontak açık.
12: Evet.
7: Takozları çek.
12: Evet.
7: Başla. Ya da tam olarak değil.
11: Oo.
7: Marş motoru öksürüyor ama hala kalkış yapamıyoruz. Bu işin zorluğu ne?
12: Neredeyse oldu.
11: Sabahları ayağı ilk kalktığındaki haline benziyor.
7: Sonunda biraz daha ısıtıcı sıktıktan sonra...
12: Evet, evet.
7: Tombala.
10: Evet.
7: Evet, evet.
12: Yaşasın.
7: Bin, heyecanlansana.
11: Bence ısındığında rölantide çalışacak.
7: Mükemmel çalışıyor. Ayrıca rölantide de çalışıyor. Değil mi?
11: Evet.
10: Rölantide gayet güzel çalışıyor.
7: Rölantide gayet güzel çalışıyor. Öyle değil mi?
11: Aha. Bence ısındığında hızlanacak.
12: Evet, bence de hızlanacak.
7: Tamam, o halde gidelim.
11: Hava filtresinin yerine takmalıyız önce.
7: Hava filtresi tekrar yerine konuyor ve birkaç son ayarlamadan sonra... Gerçekten bunu bir gezintiye çıkarıyor muyuz?
10: Evet.
11: Bence çıkarmamak kabalık olur zaten.
7: Tamam, evet. Pekala. Yani neden bunu yapmıyoruz?
12: Bundan daha fazla sonuç alıp alamayacağımızı bir görelim.
7: Vay canına.
11: Yavaş.
7: Yavaş Alan.
10: Çok hızlı
7: kesin
10: oldu.
7: Bu şey senden yaşlı.
12: Kesinlikle kapandı.
7: İşte gidiyoruz. Ya da gitmiyoruz. Bu ses ne? Dışarıdan mı?
12: Evet, sadece biraz...
7: Ne?
10: Marş motoru yatağı.
12: Evet.
7: İkiye at vitesi. Göstergeye bak. Çok güzel. Bu ses de ne?
10: Frenler.
7: Kesinlikle harika bu. Hazır. Üçe at vitesi. O harika. Devam et. Bu ses de ne? Frenler mi?
10: Frenler, evet.
7: Frenlerin nesi
11: sanırım
7: var?
11: Sanırım fren balatası yok.
7: Durdu.
12: Sadece aşındırmaya çalışıyor.
7: Evet, güzel delikanlı.
12: Ancak güzel evet. Haber şu ki frenler tutuyor. Mu?
7: Evet, evet. Dur bir dakika. Aşınmıştı. Ne rahatlama ama. Ne kadar hoş. Şimdi yumuşuyor. Şuna bak.
10: İşte gidiyoruz.
7: Evet.
10: Bu kadar.
7: Bir tür su işkencesi gibi bir şey bu. Anladın mı ne demek istediğimi? Ne oluyor?
12: Hiçbir şey.
7: Ne oluyor?
12: Sadece vites değiştiriyorum. Hepsini kontrol ediyorum.
11: Sadece kullanılması gerekiyor Faz.
7: Şimdi geri vitese geçecek mi?
12: Yani işte bunu öğrenmemiz gerekiyor, öyle değil mi?
7: Maalesef gıcırtı geri geliyor. Ancak açıkça hem ileri hem de geri viteste takılıyor. Bu arabayı yapan şirket daha sonra isim değiştirerek ünlü bir uçak üreticisine evrildi. Bu araba henüz tam anlamıyla uçmuyor ama ısındığında güçlü hissediliyor. Harika bu. Kesinlikle şanzımanı inceliyorsun evet. Oğlum. Yani ne harika bir deneme sürüşüydü.
12: Harika.
7: Öyle mi? Biraz daha ayarlama yaptıktan sonra daha uzun bir gezintiye
12: evet,
7: çıkabiliriz
12: de
7: değil mi?
11: Bence çok iyi.
7: Evet.
10: Çok iyi.
12: Şaşırtıcı bir şekilde. Aferin eski araba.
7: Yani yapılacaklar listemize biraz da gıcırtı giderme maddesi ekleyebiliriz. Araba umut verici görünüyor. Motosikletleri daha sonra hallederiz ama bu gece elektrikli bedava hediyemizi şarj etmeye çalışacağız. Hala Hurricane'in oturma döşemesi ve kaplamasıyla uğraşmamız gerekiyor. Güzel bu. Ama rüzgar arkamızdan estiğinde bizim motosikletimiz de uçabilir.
13: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
5: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
2: Bir arazi canavarı.
3: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
2: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili.
4: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
2: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
3: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
2: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
4: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
2: Tamirat, tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
5: Evet.
6: Evet.
5: Dombala. Ah evet evet evet.
6: Dün arabayla güzel bir gün geçirdik. Çok güzel. Bu ses de ne? Gıcırdıyor. Ama aynı zamanda çalışıyor da. Ancak oturma alanı arzu edileni pek karşılamıyor. Bu yüzden bugün bunu halletmeyi planlıyoruz.
7: Tamam, bundan kurtulacağız.
8: Bu akıllıca bir hareket.
7: Çünkü
8: Faz,
7: sürekli at kıllarını soluyor.
8: Altında ne var?
7: Evet, iyi değil, öyle değil.
8: Yani bunları artık bu şekilde yapmıyorlar.
7: Hayır, tam böyle değil.
8: Elektrik süpürgesini getirmemiz gerektiğini düşünüyor musun?
7: Evet, olabilir.
6: Diğer büyük sorunsa sürekli yatık olan ön koltuk.
7: Merak ediyorum. Oraya bir tane koyup sonra da şekil verilmiş bir tane koyarsak ne olur?
8: Ve işte bu da şuraya. İşe yarar.
7: Ve sonra belki biraz da üst kısmına şuraya aslında bu iş görebilir. Ne dersin?
6: Sonraki iki saat boyunca Faz ve Skid ön koltuğu düzenlemek için anahtarlarını testere ve tornavidayla değiştirdiler.
8: Hiç kötü değil. Sadece çerçeveyi düzeltmem yeterli. Şu yaklaşık olarak doğru hizada. Tamam, bırakalım ve açıyı kontrol edelim. Tamam.
7: Doğru, tamam yani.
8: Çok darız, çok kısayız.
7: Bence bunu birbirine bağlamalıyız.
8: Ama ilk önce...
7: İlk yapılacak iş bu.
8: Evet.
7: Üste küçük bir çubuk koyarsak sorun olmaz. Öyle değil mi?
6: Skid, meşe bir çubuk takıyor ve tekrar kontrol ediyor.
8: Biliyor musun, bence bunlar... Mutlu günlerimiz.
6: Koltuk düzenlendi. Skid testeresini yumuşak bir bez ve mum boyası kutusuyla değiştirerek iç ahşap işçiliğini temizledi. Ardından suni deri koltuklara geçti. Su mavisi ve öküz kanı rengi kombinasyonu herkese hitap etmeyebilir. Ancak bu tür eski bir arabada gerçekten harika görünüyor. Çok daha iyi görünüyor, değil mi?
7: Bunu dönüştürdüğünü, her şeyi bir araya getirdiğini
8: bal
7: düşünüyorum.
8: Bal mumu.
6: Mum cilası mı sürdün?
8: En sevdiğin iki ürünü kullandım.
6: Aa evet, ne?
8: Ve sonra da paspas.
6: Cidden mi?
8: Elektrikli paspas.
6: Aa evet. Dostum, bu gerçekten ön cephede harikalar yaratmış. Koltuğa gelince.
8: Yine de arkaya fazla yaslanma.
6: Yaslanmam, merak kesinlikle etme. O kadar da ağır değilim.
7: Sadece ortalama insanlar için evet yapılmış.
6: Bu ne anlama geliyor?
7: Ortalama bir insan değilsiniz. Siz ortalamanın üzerindesiniz efendim.
8: İşte
6: o dostum. Buna girebilirim.
7: Evet.
6: Çalışan bir koltuğa sahip olmak ne kadar güzel, değil mi?
7: Kesinlikle evet.
6: Çok güzel. Buna başka ne yapmamız gerekiyor?
8: Hala arka koltukla ilgilenmemiz gerekiyor.
6: Arka koltuk farklı tür bir sorun. Ekose desenli bir örtü hakkında ne düşünürsünüz?
8: Bence bu oldukça iyi olur. Ya da bir koltuk kılıfı alıp 1200 sterlin harcamış
6: hayır,
8: olur.
6: Hayır hayır, örtüyü alacağız. İnternette 45 sterlin.
8: Tamam.
6: Mutlu günler, zaten sipariş ettim. Yani bak, tekerlekler ve diğer şeylerle ilgilenmeme izin vereceğim. Ama sana şunu söyleyeyim.
7: Tamam, teşekkür ederim.
6: Muhteşem bir iş çıkarıyorsun.
7: Buyurun, çayınızı geri alın lütfen.
6: Teşekkür ederim ama ne olmuş buna?
7: Aa, buharlaşmış
6: olmuş. İçtin mi çayımı?
7: Hayır.
6: İçti değil mi?
8: İçti, evet, evet.
6: Tut şunu bir saniye. Ben başka bir fincan aramaya koyulurken Faz arka koltuğa başlıyor.
7: İşte arabanın arka koltuğu. Şimdi dikiş yerlerinden sökülüyor ama daha da kötüsü alt kısmı biyolojik tehlike gibi görünüyor. Şimdi o korkunç at kılı malzemeden kurtulacağım ve bunu şuna saracağım. Yani çok daha iyi. Ama aslında karşılaştırmada çok daha temiz eski bir çarşaf parçasına saracağım. Tam teşekküllü bir iş değil ama en azından arka koltuk eski yırtılmış bir kanepe gibi açılmayacak. Böyle elimizde kalmayacak. Bence daha iyi olacak.
6: Atkılının antimikrobiyal ve hipoalerjinik olması gerektiği söylenir. Ancak bu dolgu malzemesi Çernobil'de tatil yapmaktan daha tehlikeli görünüyor. Yerine buldukları köpük şilte muhtemelen o kadar uzun ömürlü olmayacaktır ama en azından bu kadar tehlikeli görünmüyor.
7: Bununla yapabileceğimiz şey...
9: Tekrar ittir.
7: Yorgun olan eski yayların üzerine uygulayarak daha dolgun hale getirmek olacak.
6: Köpüğü kesmek için bir demir testeresi kullanan birini göreceğimi hiç sanmıyordum. Ama çaresizlik her türlü aletin kötü kullanımına yol açabilir.
7: Burada sadece sprey döşeme yapıştırıcısı kullanıyorum.
8: Bunun gerçekten tutacağını düşünüyor musun?
7: Eskisinden daha kötü olmayacak ve muhtemelen biraz daha hijyenik olacak dostum.
6: Geçenlerde bir Model T'nin çatısını yenileyen Faz, döşemeciliğe merak sardı. Ancak Skid bu konuda pek hevesli değil.
7: Bunu burada da başarabiliriz, öyle değil mi?
8: Sadece örtüsünü kestim. Geldiği zaman ekose kumaşını üzerine atarım.
7: Özgünlük, özgünlük Skid.
8: Ya da özgünlük. Tamam, dur biraz, dur.
6: Koltuk kısa sürede yarım rulo elektrik bandıyla kaplanıyor ve sonuç... Lüks bir mağazadan çok bir milyoncuyu andırıyor ancak ekoseli bir battaniye birçok kusuru örtebilir.
8: İnsanlar dalga geçebilir ama bu çok rahat, gerçekten.
7: Evet, insanların dalga geçmesi kaçınılmaz diye düşünüyorum. Ancak oturanlar memnun kalacaklar.
6: Yerine yerleştiriliyor, ilk oturacak olanlar için hazır.
8: Faytonuma binmek ister misiniz efendim?
7: Evet, isterim, evet.
8: İşte bu, evet. Tamam budur.
7: Bu çok destekleyici, öyle değil mi?
8: Evet, evet.
6: Ücretsiz hediyemize daha sonra bakacağız. Önce İngiliz malı motosikletleri ve onlarla birlikte gelen çöp yığınını halledeceğiz.
7: Eski bisiklet gidon parçaları falan.
6: Burada otomobil pazarında tam bir masa kurulabilecek kadar malzeme var ancak birçoğu muhtemelen en altta kalacak. Buna ne dersiniz?
8: Hayır, bu doğrudan atlanmalı.
6: Peki buna ne dersiniz?
8: Onu da doğrudan atla.
6: Bu sırada motorlara fısıldayan adam ilk İngiliz malı motosiklet üzerinde çalışmaya başladı.
7: Orada bir pil var.
9: Pozitif topraklama.
7: Evet.
9: Bu negatif. Karbüratör bağlı. Tüm gaz kelebekleri çalışıyor gibi.
8: Karbüratör yeni görünüyor, Alan.
9: Jikle çalışıyor. Kontağı evet, çevirdiğinde çalışıyor. Ampermetreye bakacağım. Parmağımı
7: priz
9: deliğine sokup kıvılcım olup olmadığını kontrol edeceğim.
6: Bunu sakın evde denemeyin çocuklar.
9: Dur bakayım. Evet.
7: Gerçekten.
9: Bu gerçek bir kıvılcımdı.
7: Biliyor musun çok cesursun dost.
9: Gerçek bir kıvılcımdı.
8: Lastik pompasını getireyim mi?
9: Evet getir.
8: Tamam getiriyorum.
7: Ancak seni hayata döndürme şeklini sevdim.
6: İçeri biraz hava giriyor. Birkaç litre yakıt. Ardından karbüratöre birkaç kez vurup biraz gıdıkladıktan sonra...
9: İşte oldu.
7: Deneyelim bakalım.
6: Alan ayağıyla basıyor. Alan karbüratör kapağını çıkarıyor ve havayı elle boğuyor. Sonra motosiklet vazgeçmeden binip kaskını takıyor ve patikaya yöneliyor. İngiliz malı motosikletimiz 1961 model 200 cc'lik bir şehir içi motosiklet. Yani bir yarış motosikleti değil. Ama muhtemelen uzun yıllardır kullanılmadığını düşünürsek nasıl gittiğine bir bakmalıyız.
7: Evet.
9: Çalışıyor ve aslında epey güzel çalışıyor.
7: Bu harika.
8: Dişliler nasıl dayalın, iyi
9: biraz
8: miydi?
9: Biraz yapışkanlar.
8: Tamam.
9: Yağlamak lazım.
8: Sadece kullanmak gerekiyor.
9: Uzun zamandır kullanılmamış değil mi?
7: Hayır ama bütün bunlar için 700 sterlin kazandık, öyle değil mi?
8: Bu biraz kar ve hızlı geri dönüş demek kesinlikle.
6: Bir motosiklet bitti, iki tane daha var. Bedavaya gelen elektrikli bisikletimizle başlıyoruz. İlk görev temizlik. Alışılmadık bir şekilde bisikletimizin ön tekerleğinde bir göbek motoru var. Ama bunun dışında her şey yolunda görünüyor. Asıl soru pil.
8: Biraz önce bunu temizledim ve lastiklerini şişirdim. Eğer çalışırsa Bence oldukça güzel sürülür.
9: Bu eski tip bir pil. Kurşun asit pil.
7: Aslında bunlar temel olarak engelli motosikleti akülerine
9: benziyor. Üzerinde akü yönetim sistemi yok.
8: Yani elektrikli bisikletlerinin başlangıcı bu mu diyorsun?
9: Ha, evet. Bunlar bir ton ağırlığında.
8: Evet.
9: Kesinlikle bir ton.
6: Modern elektrikli bisikletler cep telefonu tarzı lityum piller kullanıyor.
9: Kablolamanın doğru olduğundan emin misin?
8: Evet.
9: Pekala, o zaman test edelim.
8: Hadi bakalım.
9: 36 volt ya da biraz üstü tamam. Görmeliyiz. Bak 38,5. Mükemmel.
6: Tamir edildikten sonra...
7: Tamam, içerideyiz.
9: Sonuna kadar bas.
6: Bir sonraki görev bisikleti denemek.
7: Hayır, hiçbir şey. Hem de hiçbir şey.
6: Sürpriz. Üste dönen Alan, arızanın motorda mı yoksa akü grubunda mı olduğunu anlamak için bunu bir araba aküsüne bağlıyor.
8: İşte başlıyoruz.
9: Pedal çevirdikçe ön tarafa doğru bir itme gücü veriyor.
8: Evet, sadece pedal çevirdiğinde çalışır.
9: İşte bu, şuna bak.
8: Tamam, yani bak bisiklet çalışıyor.
6: O halde akü olmalı.
7: Bütün düzenek çok hassas.
9: İyi değil, değil mi?
7: Hayır, aslında...
9: Aşırı karışık.
7: Evet.
6: Polaritesini kontrol ettikten sonra faz aküyü tekrar takıyor ve hızlı bir statik deneme yapıyor.
9: Evet, işte gidiyoruz.
6: Ve tekrar deniyor.
8: Tadını çıkar ve batmakta olan güneşe doğru uzaklaş.
7: Evet, işte bu. Hadi.
6: Bu sefer çalışıyor ama bu bisiklet son derece ağır. Bu yüzden faz sürekli pedal çevirmek zorunda kalıyor.
7: Aa, işte hayat
8: ne
7: bu.
8: Ne düşünüyorsun faz?
7: Kolay hayat, muhteşem.
9: Ara sıra devreye giriyor mu?
7: Evet, ben pedal çevirmeden de devreye giriyor. Ve sadece pedal çevirmeye devam ediyorum ve bence güzelce bana yardım ediyor, öyle değil mi?
8: Tamam.
7: Ve şunu söylemeliyim ki, akü grubu çok ağır. Bu bisikleti kaldırmaya çalışırken, bu tıpkı bir
8: evet.
7: 125 cc motosiklet gibi. Belki de evet. Çok ağır. Bence 125'lik bir tane alalım.
8: Çünkü çevre savaşçıları sana gelecek budur diyecekler.
9: Gelecek. Bütün o kurşun ve asit.
7: Doğru. Ama neden arkandaki ağaç kadar yeşil olan, tamamen hurdaya ayrılmış 60 yıllık bir 125 cc motosiklete sahip olmayasın ki?
6: Yani yoğun bir gün. Arabanın koltuklarını hallettik. Elektrikli bisikleti aldık ve gün sonuna doğru şehir içi motosikletlerin ikisi de faaliyette. Sonraki adımda arabamızı adını aldığı havacılık örneğiyle buluşturmaya gidiyoruz. Artık yeterince rahat olmalı ama 80 yaşındaki arabamız adının hakkını verip uçabilecek mi?
10: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
11: Kazancım net, sigortam net.
12: Sadece durula.
13: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
14: Sen nereden buldun bizim duruyu?
15: Bravo valla.
16: Sen de sadece durula.
17: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
18: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
19: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
20: Gün boyu çamaşırını koru.
21: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
22: Mol pedden kız sözü.
23: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
24: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta son virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
25: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
24: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
26: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
27: Bingo Jetjelle, 15 dakikada yetişecek.
23: Bingo Jetçe. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetçe'li hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
0: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde. Sevince.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank,
5: kartım hadi. Bir arazi canavarı...
6: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
5: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili, bu gerçekten 70'lerin bir ikonu. Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
6: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
5: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
7: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
5: Tamirat tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
8: Bu bir Hurricane modeli.
9: 2 hafta önce Beechester'daki bir depoda bir Hurricane spor modeli bulduk.
10: 5500 sterline bir şeyler yapabiliriz.
9: Tamir ettik.
8: Şimdi izin verelim de motor...
9: Nefes alsın.
8: Nefes alsın.
9: Döşemesini yeniledik.
11: Bu tamam, budur.
9: Ve şimdi arkadaşımız Pete boyayı yenileyip plakaları yeniden taktıktan sonra... Jal bu. Dışarı çıkarma zamanı. Son bir süslemenin ardından. Nasıl gidiyor?
8: İşte başlıyoruz.
9: Buna ne deniyor biliyor musunuz?
8: Hayır.
9: Battaniye kaplama.
8: Ne
9: oldu?
8: Çok güzel.
9: O zaman belki İskoç tarzı bir Malcolm Campbell, Donald Campbell geçişi yapsak diye düşündüm.
8: Evet.
12: Bir kilim. Bir kilim her şeyi.
9: Battaniye.
8: Evet, bu kötü evet. Değil. Etiketleri üzerinde mi bıraktın yoksa daha sonra geri mi alacaksın?
9: Evet, yani eğer işe yaramazsa evet, geri alırım.
8: İşte oldu.
9: Hayır Fazır, şimdi 45 sterlin kaybetmiş olabilirsin. Bak, bildiğimiz gibi bugün çok özel bir gün. Çünkü bizim Hurricane'imiz bizim bildiğimiz Hurricane'lerle değil ama yine de başka Hurricane'lerle tanışacak.
8: Evet, bence onlar biraz daha hızlı olabilir.
9: Duxford'a doğru yola çıkıyoruz.
11: Harika.
9: Muhteşem uçak vesaire müzesi. Hurricane'i kutlayacağız. İlk adıyla ya da daha sonraki adıyla. Doğru mu? Tamam mı?
8: Evet.
9: O zaman bazı uçakları göreceğiz. Yani ben çok heyecanlıyım. Duxford'a hiç gitmedim.
12: Birinin içine oturabilir miyiz?
9: Hayır, sanmıyorum ahbap. İzin vereceklerini sanmıyorum.
11: Bu araba üretildiğinde gerçekten uçak mı yapıyorlardı?
9: Daha bilmiyorum.
8: Evet, çünkü eğer düşünürseniz sonraki şirket ilk şirket, öyle değil mi? Birleşmenin ne zaman gerçekleştiğinden emin değilim ama elbette ikinci şirketin Hurricane'i var.
12: Evet, vardı.
9: Dur bir dakika. Bu
8: evet, Hurricane. Bu bir Hurricane. Tamam. Şirketlerin bu piyasaya yani çıktığında sence... çoktan birleşmiş olabileceği fikrindeyim. Bu yüzden bu neredeyse İkinci Dünya Savaşı'na bir saygı duruşu.
12: Öncem neden bu kadar alçak? Sanki uçak çağrışımları var.
9: Doğru olduğunu evet. Düşünüyor musun?
8: Olabilir.
9: Bu kadar ilginç. Bak dostum, güneş parlıyor. Doğru mu?
8: Evet.
9: Duxford sadece bir an kadar uzak.
8: Tamam.
9: Ne kadar uzak?
12: 130 kilometre.
9: Tamam. Bence bu işe atılmalıyız. Ne dersiniz?
8: Evet.
9: Duxford'a doğru yola çıkmalıyız değil mi?
8: Harika fikir.
9: Coventry'li şirketi her haliyle kutlamak için gitmeliyiz.
11: Önce bunu takmamız bakalım. Gerekmiyor mu?
9: Tamam.
8: Bunu yerleştireceğiz. Evet.
9: Battaniye örtülüyor.
11: Bence harika görünüyor.
9: Şöyle ki 45 sterlin karşılığında aslında tam bir döşemeyi yenileyebilmek gerçekten muhteşem.
12: 45 mi ödedin?
9: Sen
12: ne? Evet. Bunun için mi?
9: Tamam. Öyle deme, bu gerçek İskoç
12: bütün
9: günü.
12: Bütün gün boyunca 10.99
9: mu? Hayır. Yola çıkıyoruz. Faz, şimdi bu ön seçmeli şanzıman mı?
8: Evet öyle.
9: Evet.
8: Yani bir debriyajımız yok.
9: Hayır.
8: Akışkan volanımız var. Akışkan tahrikimiz ve uydu bir şanzımanımız. Wilson tipi bir uydu şanzımanımız.
11: O zaman şimdi üçüncü vitese mi atmalısın? Hazır mısın?
8: Evet, yapabilirim.
9: Sonra araba
8: evet.
9: Fırlayacak.
11: Yani evet. Şimdi üçüncü vites için ön seçmeyi
9: evet.
11: Yaptın.
9: Önce seçiyor ve
8: bu
9: sonra debriyaj düğmesine basıyorsun.
8: Bir değiştirme pedalı. Yani bu
9: hızı
8: bir
9: değiştiriyor.
12: Neredeyse evet. Otomatik.
9: Bunu duydun mu?
12: Neredeyse otomatik.
9: Neredeyse otomatik.
11: Şapkamı kaybedeceğimden
12: ben
11: endişeleniyorum.
12: Ben kendiminkini iki kere kaybettim bile.
11: Öyle mi?
9: Bazı frenlerin gıcırtısını giderdi ve karbüratörle ilgili herhangi bir sorunun izi yok. Hurricane'imiz gerçekten üst düzey bir araç. Ancak Coventry'li marka uzun ömürlü olamadı. 1960 yılına gelindiğinde otomobil üretimi tamamen durmuştu. Bu markanın devamı olan şirket havacılık dünyasında güçlü bir şekilde faaliyetini sürdürüyordu. Peki yeni şirketin tecrübesini göreceğiz değil mi? Yani umarım Harrier dikey iniş kalkış uçağı da içerir. Sanırım bir...
12: Doğru.
11: Evet.
9: Tamam. Buccaneer ya da benzeri başka jetleri de var.
12: Evet.
9: Tamam.
12: Harika.
9: Sanırım bir Hurricane olabilir. Değil mi?
12: Bu harika olur.
8: Çok güzel.
9: Her durumda dostum sabırsızlanıyorum. Aslında Oxfordshire'dan Duckford'a yaklaşık 160 kilometre yol var ama her şey yolunda gidiyor ve hatta bir ikramiye var.
8: Şunu söyleyebilir miyim?
9: Evet.
8: Yarım depo yakıtla başladık ve neredeyse çeyrek depo yakıt tasarruf ettik gibi görünüyor.
9: Yakıt krizi döneminde sahip olmak isteyeceğiniz türden bir
12: yani
9: araba bu.
12: Yani şimdiye kadar değil oldukça mi? Güvenilirdi.
8: Ay Alan.
11: Şansını zorlama Alan.
9: Alan
11: zorlama dedim.
12: Hiçbir sorun olmadı.
9: İki saat sonra ve şaşırtıcı derecede sağlam bir şekilde oradayız. Şunlara bak.
11: İnanılmaz değil mi?
12: Harika.
9: Bana bak, Rebecca ile buluşacağız. Bize biraz şirket tecrübesi gösterecek. Beni dinliyor musun Alan?
12: Dinliyorum. Sadece uçağın havalanışına bakıyorum.
9: Pekala tamam. Yani bak.
11: Uçak senden daha ilginç.
9: Rebecca bu hangarda. Zorbalığa uğradığım için gerçekten sinirlenmeden önce gidelim. Hadi ama.
12: Şu uçaklara bir bak.
8: Yapma bak beni itiyor gördün mü?
9: Duxford 70'li yılların ortasından bu yana Birleşik Krallığın İmparatorluk Savaş Müzesi'nin işlettiği en büyük hava müzesine ev sahipliği yapan eski bir kraliyet hava kuvvetleri üssü. Hava mürettebatı odası.
12: İyi fikir.
9: Teknik nesneler başkanı Rebecca Harding bize kanatlı Hurricane'i gezdireceğini söz verdi. Aslında Hurricane Spitfire'dan çok daha yaygındı değil mi?
0: Genellikle Hurricane'e adı anılmayan kahraman deriz. Spitfire tüm şöhreti kapar ama Hurricane asıl iş gücüydü.
9: Evet. İşte bu. Çünkü bizim arabamızın adı da Hurricane.
8: Bu bir...
9: Neredeyse aynı zaman değil mi?
8: Hayır, Corrente'de yapılmış Hurricane 60'ların sonundan kalma. Bu makinelere harika bir
0: kesinlikle
8: saygı duruşu.
9: Aa, doğru. Kesinlikle. Tamam. Evet. Uçabilirim. Çok heyecanlıyım. Yukarıda da onları evet duyabiliyorum. 1937 yılında hizmete giren Hurricane, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin saatte 500 kilometre hıza ulaşan ilk uçağıydı. 8 yıllık üretim sürecinde yaklaşık 14.500 adet üretildi.
8: Yani bunlar kumaştan yapılmış gövdeler.
0: Evet, bunlar kumaş gövdeli.
9: Dokunmamak daha iyi.
8: Evet.
0: Hayır, dokunmayın, hayır.
9: Bu yüzden etrafta çok fazla Spitfire yoktu. Yoksa Spitfire tam olarak aynı mıydı, kumaş gövdeli miydi?
0: Spitfire'ın tamamen metal bir gövdesi
9: ha,
0: vardı.
9: Doğru. Alüminyum mu?
12: Alüminyum.
0: Ben
12: evet
0: de Spitfire'ların Hurricane'lerden neden daha fazla hayatta kaldığını düşünüyorum. Spitfire'lar genel olarak Hurricane'lerden biraz daha çekici olarak görülür ve savaş sonrası birçok...
9: Öyle miydi?
0: Sınır muhafızı oldu. Oysa Hurricane biraz fakir akraba gibiydi.
9: Yani iş gücüydü. Yani eğer bunu bizim gibi insanlara benzetirsek doğru. Ben açık bir şekilde Spitfire'ım. Çok fazla iş yapmadığım için tamam mı? Bu üçü de Hurricane'in makine dairesi.
0: Evet, evet kesinlikle.
8: Evet.
9: Bunu çok beğendim.
8: Çok teşekkür ederim.
9: Ne düşünüyorsun?
8: Bunu epey beğendim.
9: Aslında
8: evet
9: ben pek Spitfire değilim. Ben daha çok yer bakımıyla ilgiliyim.
12: Jeneratör.
9: Şirketin diğer uçakları arasında bir zamanlar uçak gemisinde bulunan bu Buccaneer ve yenilikçi bir motoru olan çift pervaneli bir uçak yer alıyor. Ancak şirketin en ünlü uçağı başka bir hangarda. Dünyanın en ünlü dikey kalkış ve iniş yapabilen uçağı Harrier. Tamam, bu şirketin en göz alıcı örneği.
0: Kesinlikle öyle.
9: Bana bu özel uçaktan bahseder misin?
0: Bu özel uçak bir Harrier GR3. Gerçek bir Falkland savaş gazisi.
9: Evet.
0: RAF'in birinci filosunda görev yaptı. Tumbledown Muharebesi'ndeydi ve görevlerinden birinde bir füze yaklaşık 30 metre yukarısında patladı. Enkaz parçaları etrafa saçıldı ama şans eseri uçağa zarar vermedi. Hayatta kaldı, Almanya'da görev yaptı ve ardından 94 yılında müzeye geldi.
8: Eğer senenin 1969 olduğunu düşünürsen...
0: Hizmete girdiğinde 69'du.
8: Yani bizim özel uçağımız 1949 evet. yılında hizmete girdi. Bir arabayla evet. bunun arasındaki teknoloji farklı. Sadece evet. şöyle gibi. Yani bu dünyalar kadar
12: bunu
8: farklı.
12: Bunu tarif etmek imkansız.
0: ...arasında patladı. Enkaz parçaları etrafa saçıldı. Ama şans eseri uçağa zarar vermedi. Hayatta kaldı, Almanya'da görev yaptı ve ardından 94 yılında müzeye geldi.
8: Eğer senenin 1969 olduğunu düşünürsen...
0: Hizmete girdiğinde 69'du.
8: Yani bizim özel uçağımız 1949 evet. yılında...

0: adı altındayım.
1: Biliyorum. Evet.
0: Yani demek istediğim bu muhteşem. Çok teşekkür ederiz. Bize harika bir turda rehberlik ettiniz. Sana şunu söyleyeyim dostum, burada yaşamak istiyorum. Burayı çok sevdim. Bunu sevecek birisini söyleyeyim size. Bizim Chopper Roy.
1: Sevecek.
0: Arabamızın ne kadar değerli olduğunu öğrensek iyi olur. Ertesi gün Hülo komutanı malları incelemeye geliyor. Elektrikli bisikletimiz hakkında ne kadar az konuşursak o kadar iyi. Ama şehir içi motosikletlerin ikisi de çalışıyor ve arabamız bizi gururlandırdı. Roy'un da aynı fikirde olacağını umuyorum.
2: Vay canına! Şuna bak. Şimdi bu araba yanında duran herkesi muhteşem göstermiyor mu? Çok güzel. Evet.
0: Dur bir dakika.
3: Yorum yok.
0: Bunlardan herhangi birini gerçekten satın alır mıydın?
2: Yani sanırım denedim.
0: Hayır. Şimdi Roy'da üst olalım. Bugün değerini belirleyeceğimiz çok sayıda eşya var. 2 adet şehir içi motosikleti. İkisi de çalışıyor ve binilebiliyor. Yani çifti için ne düşünürsün?
3: Çifti için biri kesinlikle sana 1000 sterlin
0: verir. Pekala, yani bu fiyattan yapalım
3: evet.
0: mı? Peki buna 300 sterlin diyelim, tamam mı?
2: Evet,
0: pekala.
2: Bu çok iyi.
0: Bu şey çok çekici. Aslında bunu 0 olarak geçelim. 50 sterlin diyecektim ama bunun için asla 50 sterlin
3: hayır,
0: alamayacağım.
3: Hayır, mümkün değil.
0: Yani bu muhtemelen süslemeyi geçelim.
2: Evet.
0: Değil mi? Pekala. Gelelim asıl konuya. Şüphesiz ki arabamız harika.
2: Tabii ki fark edeceksin.
3: Evet.
2: Çatal kuyruk mavisi renklerinde olduğunu göreceksin. Kimdi o? Şeydi.
0: Donald Campbell'ın tam bunun gibi bir
2: evet.
0: şeyi vardı. Ne yapayım? Ne? Malcolm Campbell. Paltomu alacağım. Bu gerçekten korkunç. Hadi o zaman ne kadar?
3: 6500.
1: Bu tamam değil mi?
0: Evet bu tamam. Ne kadar almıştık bunu?
2: 5500.
0: Aa, bu 1000 sterlin kar demek.
2: Evet.
0: Ayrıca 300 sterlin
2: evet.
0: motosikletlerden gelen var. Bu 1300 sterlin eder.
2: Eder.
0: Ha, bu böyle
2: iyi.
0: Diyor Roy her zamanki gibi. Güzel küçük
3: harika.
0: Bir kazanç kazanç.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
8: Bakın,

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Oral-B Lux Perfection diş macunu Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.

0: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
3: kartım Hadi. Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
4: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı.
5: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
4: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili.
6: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
4: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
5: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
4: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
6: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
4: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te. 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
7: Kaliforniya. Sert kayadan altın çıkarmak. Bunu yapacak kadar deli olmalı mısın? Evet. Taş.
8: Taş.
7: Yer altında her şey seni öldürmek ister.
9: Çık çık çık çık çık. Çıkalım çıkalım çıkalım.
7: Bu yapılacak en zor altın madenciliği türüdür.
10: Değirmen makinesinde birkaç kusur var. Sürecin tamamı çok yorucu. Almamız gereken kadar altın almıyoruz oradan. Hiçbir şey görmeden geçen 2 günümüz oluyor.
7: Ben bu işe çok para koydum. Bütün paramızı koydum.
11: Ben şahsen bu projeye herhalde çeyrek milyon yatırdım.
12: Anneme ve aileme bakmak zorundayım. Hep birlikte batacağız ya da birlikte başaracağız.
13: Ya olacak ya da iflas ihtimali. O yüzden ben burada %100 yardım istiyorum. Bu girişimin bana ve ekibimdekilere geçerli, yaşatan bir sonuç olması için.
7: Bütün birikimimi buna yatırdım. Bilemiyorum.
14: Biraz altın yapalım.
15: Freddy Dutch.
14: Altında garanti yoktur.
15: Ve Juan Ibarra.
16: Tamam yapalım.
15: Topraktan altın çıkarma sanatında ustalaştılar.
16: Şuna bak.
15: Dünyanın en zor yerlerinde.
16: Biraz midem bulandı Freddy.
15: Şimdi zordaki madencileri kurtarıyorlar.
16: İyi olmadı.
15: Zengin olmak için her riskli alanları.
16: Hop hop hop kapat.
15: Her şeyi kaybetmek üzere olanları.
16: Kaynak.
15: Freddy ve Juan zordaki bu madenleri canlandırmak için imkansızı başarıyorlar.
17: Taban süzgeci diye bir şey hiç duymamıştım.
15: Zor gerçekleri dile getiriyorlar.
14: Şu anda işlediğiniz bu malzeme hepten değersiz.
15: Ve altını buluyorlar.
14: Hayaller bundan ibaret.
15: Madencilerin bulduğu altını en az 2 katına çıkaramıyorlarsa karşılığında tek kuruş almıyorlar.
14: 10 katı fazla altın.
18: Evet.
16: Müthiş. Burası güzelmiş. Burada hiçbir şey yapmadım. Hayır, yalan söyledim. Yani madencilikle ilgili hiçbir şey yapmadım Güney Kaliforniya'da.
9: Ben de.
14: Bu defaki biraz farklı Juan. Burada kaya madenciliği yapılıyor.
16: Kaya madenciliği operasyonlarında hiç kurtarma işi yapmadık galiba Fred. İkimizin de tecrübesi var, evet, başlangıç olarak. Ama daha önce hiç kaya madeni kurtarmadık seninle.
14: Evet, kurtaramadık. Kaya madencilerine yardım edemedik. Ama şimdi başlıyoruz galiba.
16: Evet, kesinlikle. Sonuçta altın altındır, değil mi?
14: Çok doğru söylüyorsun.
9: Altın paradır, para altındır.
19: Altın paradır.
14: Saat 8 ve hava sadece 29 derece. Bence gayet iyi.
16: Serin bir 29 derece. Mükemmel bir hava, kayıttayız. Gülümse istersen ha.
14: Kaliforniya'daki ilk iş.
16: Evet, kesinlikle.
14: Umarım son olmaz. Evet.
16: Hücra bir köşedeymiş Fred.
14: Evet.
15: İlkbaharın sonları ve Fred'le Juan, Mojave Çölü'nün ücra bir köşesindeki Gretzer madenindeler. 38 derece sıcaklığı çoktan yaşayarak iki kaya madeni kurtarma işine başlıyorlar. İflas etmemek için mücadele veren sorunlu bir işletmeye yardım edecekler.
14: Burası bir maden değil ama adres doğru.
16: Kaliforniya'dan çok altın çıktı.
14: Aşırı miktarda.
16: Evet.
15: Altın ilk olarak 1881'de buraya 29 kilometre uzakta keşfedildi. Madenciler altın barındıran 3 metre kalın bir kuvars damarı aramak için buraya geldiler. Bu bölge 100 yıldan uzun bir sürede 5245 kilo altın üretti. Bugünün parasıyla değeri 350 milyon dolar oldu.
14: Nasıl gidiyor?
11: Hoş geldiniz.
14: Merhaba, memnun oldum.
11: Memnun oldum.
14: Chad.
11: İyi ki geldiniz.
16: Merhaba.
11: Ben Chad.
16: Juan.
14: Merhaba.
16: Freddy.
14: Merhaba.
16: Bu karım Sally.
14: Merhaba Sally.
8: Merhaba, hoş geldiniz. Memnun olduk.
14: Madeniniz nerede?
11: Madenimiz birkaç kilometre uzaklıkta. Tepeleri görebiliyorsunuz değil mi?
14: Şuradaki dağlar mı?
11: Orası işte.
15: Son 5 senede 44 yaşındaki madenci Chad ve onun yardımcı ekibi 105.218 hektardan fazla alana, 13'ten fazla yeraltı şaftına ve 16 tünele sahip 7 kaya madeni kiraladılar. Chad madencilerine 11 kilometre mesafeden topladığı gereçlerle bir taş öğütme değirmeni inşa etti.
11: Altını ilk kez San Gabriel Nehri'ne tavayla altın aramaya gittiğimde buldum. İlk altınımı o gün buldum ve çok heyecanlandım. Perakende sektöründe, satış sektöründe, hizmet sektöründe, inşaat sektöründe çalıştım. Ama madenciliğin işçiliğini seviyorum. Topraktan kazanmak ve ailem için bir şey inşa etmek istiyorum. Günün birinde burayı başarılı bir işletme yapmak istiyorum. Şu an madencilik tam zamanlı işim değil. Araştırma mühendisiyim. Bazen sözleşmeler arasında büyük bir boşluk oluyor. Kendimi işsiz bulabiliyorum. Bir sonraki maaşının geleceği yeri merak ederken kesinlikle geriliyorsun.
15: Chad 10 aylık madencilik mevsiminde ailesinden uzakta, babası Greg ve üvey annesi Sally ile birlikte madende yaşıyor.
11: Altın madeni operasyonu babamla aramdaki ilişkinin merkezinde bulunuyor. Başarılı olmasaydı ikimiz için de çok zor olurdu. Bunun farkındayım. İnişlerimiz, çıkışlarımız oldu. İlişkimizde 20 yılı aşkın büyük bir boşluk var. Onu onarabilmek hayatımızın çok önemli bir evresi oldu diyebilirim.
10: Ayrı geçirdiğimiz yıllara kıyasla başka biriyim. Ben rock'n'roll olayını kovaladım ve biraz fazla abarttım. Fakat yaraları sarmanın bir yolunu bulduk ve artık birbirimize bağlıyız.
16: Kaya madencili operasyonu kurmak ucuz değil. Özellikle bir değirmen kurmuşsanız. Buraya ne kadar para harcadınız?
11: Baktığın yere bağlı olarak 150 bin ila 250 bin dolar arası.
16: Evet.
11: Evet. Evet.
14: Tamam. Peki paranızı kurtarabildiniz mi?
11: Hayır.
14: Hayır.
10: Çok azını. Almamız gereken kadar altını almıyoruz.
16: Peki madencilik mevsiminiz ne kadar?
14: Yıl boyu mu?
11: Keşke olsaydı ama yaz aylarında burada hava aşırı sıcak olduğundan makinelerimizin bazı elektrik motorlarını 38 dereceden sıcakta çalıştıramıyoruz. Kapatmalıyız.
16: Hedefiniz nedir?
11: Yazdan önce yarım kilo bulmalıyız. Ben bütün birikimimi buna koydum. Bir karşılık görmeye başlamalıyız artık.
15: Mojave Çölü'ndeki yaz güneşi bazı ağır makinelerin aşırı ısınmasına neden oluyor. Operasyonları sonbahara kadar durduruyor.
16: Şu anda üretimde ne durumdasınız?
11: Şu anda 57 gramdayız.
15: Madeni kapatmaya sadece 7 hafta kala, Gretzer madeni batmamak için haftada 71 gramdan fazla üretim yapmak zorunda.
16: Eğer bu iş olmazsa ne kadar kaybedeceksiniz?
11: Ortaklarımızla bütün birikimlerimiz buna yatırıldı diyebilirim.
16: Birden fazla ortak var mı yoksa sadece siz mi?
11: Başkaları da var. 5 kişi var.
14: Onlar da para yatırdı mı?
10: Evet.
7: Evet.
14: Herkes mi?
16: Herkes yatırdı mı?
14: Herkes evet. Topun ağzında
7: ben
14: mı?
7: Ben başarmak
14: yani?
7: İçin çok para evet. Ve zaman harcadım.
16: Ekibin kalanı burada mı?
7: Evet.
14: Tanışalım. Tanışalım.
7: Evet.
10: Birazdan tamam, görüşürüz.
8: Tamam.
16: Freddy ile beraber ilk kurtaracağımız kaya madeni burası. Bir değirmeni var ve biz aslında o sektörden geliyoruz. Ben madenciliğe öyle başladım ve Freddy'nin de tecrübeli olduğunu biliyorum. Köklerimize dönmek iyi oldu.
14: Kaya madenciliği plaster madenciliğine kıyasla birçok açıdan daha zordur. Altını taştan çıkarmalısın, taşı kırmalısın, ayıklamalısın, parçalamalısın ve plaster madenciliğinde mecbur olmadığın diğer tüm işleri yapmalısın. Gerçekten zor iştir.
11: Merhaba, memnun oldum.
16: Merhaba.
11: Ben Ron.
16: Ben de Juan.
11: Memnun oldum Juan. Gelmenize çok sevindik.
15: Chad 2 yıl içinde hafta sonu savaşçılarından oluşan bir ekip kurmuş. Ron, Harry ve Sean da birer yatırımcı.
14: Elimizdekilere bir bakalım, bize etrafı göster.
11: İyi olur, buyurun.
14: Gelin. Bir koltuğumuz var.
11: Orası ofis.
14: Öyle mi?
7: Evet öyle. Evet.
16: Sizin altınlar nasıl?
12: Bizim altınlar aşırı ince. Son hali böyle görünüyor bizimkilerin.
16: Anladım.
15: Altın zengini kayalar, milyonlarca yılda topraktan yükselen kuvars damarlarında bulunur. Kaya madencileri, cevherli taşları çıkarmak için yerin yüzlerce metre altını kazarak bu damarları takip ederler. İyi bir toprak ton başına 8-10 gram arası cevher demektir. Gretzer'lar değirmende işlenmeye hazır 6 ton toprak çıkarmışlar.
14: Evet, değirmeni çalıştırmak ister misiniz? 2 saat bir deneme yapalım.
11: Tabii olur.
14: Görelim bakalım.
10: Yapalım.
12: Görelim.
11: Görelim. Hadi, hadi bakalım. Taş kıralım.
15: Birinci aşama. Altın barındıran cevher büyük bir hazneye konuyor ve parçalanıyor. Sonra bir siloya taşınıyor ve iri taşlar ayıklanıyor. İşlemin son aşamasında küçük taşlar değirmende toz haline getiriliyor. Su ekleniyor ve karışım bir masaya akıtılarak altın değersiz malzemeden ayrıştırılıyor. Bu sistem doğru çalıştığında tam otomatik olmalı ve çok az insan müdahalesi istemeli.
14: Ben zincir olayından nefret ederim.
16: Evet, aşırı derecede yavaş.
14: İlk çuvalı kaldırıp eleye dökmek 4,5 dakika sürdü.
16: Şu anda verimli değil. 4 kişi lazım yükleme için.
14: Yukarıda kürekle kendisi besleme yapıyor.
16: Çok büyük zaman kaybı Freddy.
14: Bence de çok büyük kayıp.
15: İkinci adımda Chad taşları ezici çene adlı makineye kendisi itiyor. Bu makine iri taşları parçalıyor.
7: Biraz utandım çünkü makinelerimizde çok hata var ve onlar bunu görebiliyor. Saklamak mümkün değil.
14: Şu çalışıyor mu? Hiçbir şey yapmıyor. Şu anda makine kırıcıyı beslemiyor. Eleman kürekle besliyor. Yani gereksiz bir iş. Çuvalı doğrudan kırıcıya dökseler bence bundan daha iyi olacak. Öyle düşünüyorum.
16: Gerçekten öyle.
14: Burada çok sorun var.
16: Şuradaki ele daha iyi bir şey yapmak gerek.
15: Taşları ayıklayan eleğin gücü yetersiz. O yüzden Chad'in ekibi elle de taş kırıyor.
14: Çekişle kendisi kırıyor. Bunun için eğitimli bir maymun tutsalar daha iyi.
16: Üstünde motor olmasına rağmen bu haliyle eleyemiyor.
15: Taşlar elendikten sonra Ron ve Sean taşıyıcı bandın hızını düşürüyor.
14: Eleman bütün malzemeyi ortalıyor. Niye acaba böyle ortaya çekiyorsun?
13: Daha fazla malzeme giderse hepsi taşıyor.
14: Tamam, anladım. Hat boyunca zaman kaybediyorlar.
7: İçinde biraz altın görebiliyorum.
11: Evet, siyah kumla karışık.
15: Sallantılı masa altını hafif malzemeden ayırmak için su ve yer çekimi kullanıyor.
14: Masada çok taş var.
10: Evet, çok var.
15: İri taşlar masaya dökülürse ince altının akışını bozar.
14: Ben olsam tavanın tam ortasından 2,5 metrelik bir aydınlatma asardım. Benim masalarımın hepsinde var.
11: Aa, ne kadar yüksekte?
14: Bu hizada.
11: Tamam, anladım.
14: Hem gözünüzü almaz hem de masayı göstermeye yeterli olur.
11: İyi fikir, evet.
18: Pekala, kapatın.
15: 2 saat sonra deneme süresi tamamlanıyor.
11: Tamamdır, kapattılar.
13: Az ne boş.
16: Boş mu? Teşekkür ederim.
14: Bugünkü testte Juan ve ben çok el işçiliği gördük. Bunca ekipmana rağmen çalışması için kas gücü gerekiyor. Bu beni hiç etkilemedi. Yani iyi değildi. Onlara işçilikten ve zamandan çok tasarruf ettirecek birkaç fikir geliştirdik. Burada iş yapmadıklarında hiç olmazsa altın bulmak için başka iş yapsınlar. Kaya madenciliği zor bir oyundur. Bu işin altından kalkamayabiliriz.
19: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
20: Kredi. Servis geldi. Çantam hazır mı?
21: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
22: Hesap kırdık.
21: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
23: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
24: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
25: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
24: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
25: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
26: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
27: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
28: Ben Chris.
29: Ben Max.
28: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
29: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
28: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
29: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
28: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı.
5: Sizi Saviyem TP3'ümle tanıştırayım.
4: 3 koltuklu bir Fransız spor otomobili.
6: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
4: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
5: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
4: Onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
6: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
4: Tamirat, tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
14: Biraz kum eleyebilir misin? Altını bir görelim.
16: Bakacak mısın?
14: Evet, kim eleyecek?
16: Sen ele. Senin videolarını pek seyretmedim.
15: Yakıcı Mojave Çölü'nün derinliklerinde Redster ekibi ve 2 saatlik denemenin ardından altını yıkıyor.
11: Umarım Freddy ve Juan'a altın gösterebiliriz.
15: Freddy ön eleme yapmak için bir tava alıyor.
14: Hiçbir şey yok. İçinde çok taş var.
11: Evet, bu iyi değil.
14: Makineyi temizleyin isterseniz çünkü tek bir tava çıktı. İyi değildi. Söyleyebileceğim bir tek bu var. Küçük bir dere kenarında bile bundan daha iyi tavalar eledim. Umarım daha fazla altın vardır içinde ve daha fazlasını bulabiliriz. Ama bu tava beni hiç heyecanlandırmadı, hiç.
11: Aşırı ince.
30: Öyle, evet.
11: Üste çok ince bir tabaka var.
29: Risk çok büyük. Şu ana kadar çok para yatırıldı. Ben şahsen iyi bir meblağ koydum. Ve işler sallanırsa telafi etmesi kolay olmayacak.
11: Şurada minik bir şey var sanki.
14: Altın deyince mesele konum, konumdur. Kaya testleri çok daha zor olabilir. Yer altında damar kovalarsın. Damar birden ortadan kaybolur. Ama aynı zamanda o cevher gerçek zenginlik de olabilir. Çok iyi kazanabilirsin. İlk deneme çok iyi değildi.
16: Çok masraf yapmışlar. Bir araya gelmişler. Binayı almışlar. Değirmeni kurmuşlar. Değirmenin parçalarına vurmuşlar. Çok büyük büyük. Bu süreç çok kas gücü ister. Ben oldukça zorlandıklarını düşünüyorum.
14: Bazı işleri ortadan kaldırmak gerekir ki daha iyi işler yapabilsinler.
16: Kesinlikle.
0: İkinci gün. Hadi bakalım Chad, tut şunu.
15: Ertesi sabah değirmende
1: kompresörün bağlantısını kullanıp kumlama makineme bağlayabilirim, ne dersin?
15: Chad ve Harry ekibin 2 saatlik denemede işlediği 1 tonluk cevherden çıkan altını ayıkladı.
0: Chad iyi dostlarımdan biridir. Bir süredir bu işteyiz ve birbirimizi tanıdık. Zamanla büyüdük ve çok fikir ve çok sıkıntı paylaştık. Onunla çok samimiyiz.
15: Chad'in sağ kolu Harry 6 yıldır Chad'in ekibinde. Ve bu operasyona 40 bin dolar yatırdı.
0: Altın damarına denk gelmek harikadır. Altını topraktan çıkarıp külçeye çevirmek çok çok iyidir. Hayatım boyunca öğrendiğim her şeyi ellerimle çalışarak öğrendim. Çukur kazmayı seviyorum. Tam benlik bir şey. El aletleri kullanmak, makineleri onarmak, kaya patlatmak çok güzel.
15: Harry 2017'deki bir altın arama görevinde Chad'i ilk defa tanıdı. Mühendislik tecrübesi onu ekibin değerli bir üyesi kılıyor.
0: Bu adamlarla ilk bir araya geldiğimizde deniz kuvvetlerinden kısa bir süre ayrılmıştım ve kötü durumdaydım. Beni olmam gereken yere getirdiler. Evimde ve ailemle ilişkimde bana yardımcı oldular.
14: Evet o an altını tartıyoruz.
16: Evet.
14: Elemanlar altını kuruttular mı?
0: Evet. Evet efendim.
16: Tartalım o zaman. Baban nerede?
1: Babam şu an çok yorgun. Kendini hiç iyi hissetmiyor.
16: Tamam.
1: Burada sizinle olmak için kendini zorladı ama çok yıprandı, evet.
14: Doğru.
16: Umarım toparlar.
1: Teşekkür ederim. Bir baskı hissediyorum. Sadece ekibimizin her şeyini buna yatırdığını gördüğümden değil tabii. Babam ve ben de çok para yatırmış olduk. Eğer geri dönüşü olmazsa babamı çok zorlayacak. Bunu yaşamak istemiyorum. Başarılı olalım istiyorum. Ve bir yolunu bulacağız.
14: Evet, tartalım.
16: Evet.
0: Sen tart, Chad.
1: Tamam, hadi bakalım.
15: Chad ve ekibi zarar etmemek için günde 700 dolar kazanmak zorunda.
14: Dikkatli ol.
16: Sıfır virgül 0,03.
14: Evet doğru. 0,9 gram.
16: Neredeyse bir gram.
1: Neredeyse bir gram. Bir ton cevherden.
15: Ederi ise 60 dolardan az. Değirmenin yakıtını karşılamaya bile yetmiyor.
14: 5 kişisiniz değil mi?
1: 5 kişi, evet. Bir ton toprağı çıkarmak için bir gün.
14: Evet.
1: Toprağı buraya taşımak,
14: evet.
1: Ve işlemek için bir gün.
14: Evet.
16: Bu kadar az karşılık için aşırı miktarda mesai.
1: Öyle.
16: Faturalarınızı ve elemanlara bir şey ödemek için size ne kadar lazım?
1: Haftada 60-70 gramdan fazlası lazım.
2: Haftada 70 gram 4750 dolar.
14: Bu imkansız bir şey.
16: Söylediğim şey mümkün olmayacak.
1: Yardım ederseniz daha iyi bir yer buluruz belki.
14: Evet, o dediğim biraz zor olur. Toprağı test etmeden sana bir şey söyleyemem. Madeninizi görmek isteriz.
16: Evet.
14: Ama zamanımızın çoğunu makinelere harcamalıyız ki kendi toprağınızı daha iyi test edebilirsiniz.
16: Ve o iyi damarı bulunca da sizi kimse tutamaz, çıkarırsınız. İkimiz de yer altında çalıştık ve göze görülür altın bulunan çok iyi damarlar gördüm. Burada da potansiyel görüyorum.
14: Bütün mesele cevherde bitiyor.
1: İyi ki buradasınız çünkü bize yardım gerek. Her şeye hazırız.
0: Kesinlikle.
1: Biz hazırız.
16: İşin iyi yanı, değirmende iyileştirebileceğimiz pek çok şey tespit ettik. Sonuçta hem üretimi arttırmak hem de daha iyi cevher bulmak gerekiyor.
14: Elemanlar ellerindeki diğer damarlara ve madenlere gidip oraları görmek zorundalar. Daha iyisini bulduklarında burada bir tesisleri var ve hem test edebilirler, hem ceplerine para koyarlar, hem de bankaya para yatırabilirler.
15: Freddy ve Juan'ın Gressner'ları haftalık 70 gram hedefine ulaştırmak için 4 günleri daha var.
14: Ne düşünüyorsun Juan?
16: Değirmende iyileştirebileceğimiz çok şey var bence.
14: Evet.
16: Tavandaki zinciri kaldırmak istiyorum.
14: Çok yavaş. Aşırı yavaş.
16: Evet, aşırı yavaş.
14: Ben haznenin üstündeki o titreşim motorunu düşünüyorum.
16: Evet, işe yaramıyor. Eksantrik milini alta mı takacaksın?
14: Evet.
16: Hazneyi daha çok malzemeyle düzgün besleriz. Yukarı çıkıp kürekle yapmazlar böylece. Ne dersin?
14: Evet.
15: Eksantrik motoru dengesiz bir ağırlık kullanarak sallanma hareketi meydana getirir. Fred ve Juan'ın planı, önce hazneye bir elektrikli vinç takacaklar. Toprağı kırıcıya yönlendirmek için hazneye yeni bir sallama sistemi kuracaklar. Ardından iri taşları ayırmak için İkinci haznenin üstüne bir elek takacaklar. Son olarak taşlar toz haline getirildikten ve altın çıkarıldıktan sonra sallanan bir elek ve yeni bir yıkama haznesi daha iri altınları yakalamaya yardımcı olacak ve altın tozu masada kalmayacak.
14: Nasılsınız?
3: Ne haber?
7: Merhaba.
14: Sizi çalışırken izledik beyler. Birçok konuda yardım edebileceğimizi düşünüyoruz.
16: Taş kırma işlemini tek kişinin çalıştırdığı bir şeye dönüştürmek istiyoruz.
7: Evet,
14: evet.
16: 5 kişi gereksiz. Şimdi en baştan başlıyoruz. Elektrikli bir vinç takacağız ve böylece...
14: Bir çuvalı 4 kişi boşaltmayacak.
16: Sonra da haznenizi yeniden yapmak istiyoruz. Tamam. Altına hava yastıkları ve bir tane de eksantrik mili takacağız.
14: Sonra evet. Arka hazneniz. Oradaki elek çok yanlış bir yerde. Haznenizi biraz kesmek zorunda kalacağız ama yeni bir elek takacağız. Cevheri boruyla şuradaki el arabasına akıtacağız. Oradan da geri göndereceğiz.
16: Bir diğer düşüncemiz değirmeninizin şu tarafına minik bir yıkama havuzu takmak. Üstüne bir de elek koyacağız.
8: Masa yakmasını engelleyecek.
7: Evet.
16: Altınızın yaklaşık %60'ını o havuz yakalayacak.
7: Harika olur.
8: Çok gerekli.
16: Şimdi para meselesini konuşalım.
7: Tamam.
16: Yaklaşık 2000 dolarlık malzeme gerekiyor. Onun üstüne masraflarımızı ödemenizi istiyoruz.
14: Bir kumar oynayalım. İlk denemedekinin 10 katı altın çıkarttıramazsak size işçilik bedava.
7: Bunu başarabiliriz. Yani bir araya gelirsek.
8: Başarabiliriz.
7: Evet, bir yolunu buluruz.
16: Anlaştık o
14: zaman.
16: Beyler,
14: bizimle beraber çalışmaya hazır mısınız? Zamanımız çok kısıtlı, biliyorsunuz.
7: Anlaştık.
16: Anlaştık.
7: Tamam. Sağ ol.
14: Anlaştık.
7: Freddy ve Juan'ın önerdiği tamiratlar çok iddialı. Çok kısa bir zaman var. Mesaiye kalacağız ve onlara elimizden geldiğince yardım edeceğiz.
2: Üçüncü gün.
7: Merhaba baba.
15: Gretzner'ların çöldeki madeninde Chad'in babası Greg işe döndü.
7: Nasıl oldun bakalım?
14: İdare eder.
15: 2010'da dejeneratif sinir hasarı teşhisi konan Greg, huzuru madencilikte buldu. Ama çöl sıcağı onu zorluyor.
29: Arada sırada mola verdiğim sürece kendimi toparlıyorum.
7: Regroup and heal up. Babam için her zaman dua ediyorum ve kendini zorlamaması için telkinde bulunuyorum. Çünkü o çok acı çekiyor.
15: Şimdi kendi madenlerinde birlikte çalışıyor olsalar da, Chad ve Greg'in iyi bir baba-oğul ilişkileri pek olmadı.
7: Babam ben 14 yaşındayken bizi terk edip annemden boşanmıştı. Kendisi rock and roll müziğe bayılırdı. Rock and roll ortamları, çok alkol, çok uyuşturucu, çok kadın ortamları vardı. Genelde aile ve çocuk ortamlarıyla pek uyuşmaz bu durum, değil mi?
29: Aptallık ettiğimi söyleyebileceğimiz yıllara dönüp baktığımda biraz daha akıllı olabilirmişim. Onu kayıp bir şey olarak görüyordum ama son birkaç yıldır oğlumla harika bir ilişkimiz var. Bu beni çok mutlu ediyor. Çok hoşuma gidiyor. Onu seviyorum.
15: 2016'dan beri oğluyla yine bir arada olan Greg, bütün birikimini bu madene yatırdı ama hala madendeki yerini bulmakta zorlanıyor.
7: Altın hiçbirimizin beklediği miktarda gelmedi evet. Bize maalesef.
29: Evet öyle.
7: Evet, çıkardığımız o 0.9 gramlık altın gerçekten evet, de hiç sayılır ya. Bence. Çok kötü bir sonuç.
29: Engelleri daha önce açtık. Sende o ışık var. Bende de var. Daha dibe gidemeyiz. Yukarı gideceğiz.
7: Evet. Biliyorum, sen kendini zorluyorsun. Ve hepimiz seni takdir ediyoruz.
29: Teşekkür ederim. Her şeyimi veriyorum.
7: Teşekkür ederim baba.
29: Gel buraya.
7: Pekala. Sağ ol.
29: Evet.
7: Görüşürüz.
16: Böl ve fethet yapmamız gerekiyor.
15: Güne başlayan Freddy ve Juan saldırıyı planlıyor.
16: Ben hazineden başlamak istiyorum. Yapmak istediğim şeye dair bir şey var aklımda.
14: Ben de araziye çıkıp madene bakacağım. Çünkü dün işlediğimiz cevher
16: evet.
14: Güzel değil. Hayır, beğenmedim.
16: Hayır, uğraşmaya değmez. Kapasitelerini katlayabiliriz ama gördüğümüz altını katlasak bile yine de
14: evet,
16: berbat
14: evet.
16: Olacak.
14: Onları daha hızlı batırır. Başka hiçbir şeye yaramaz. Burada birkaç kişiyi nasıl işsiz bırakmayız diye bakacağız. Bu işi yapmayacaklarsa yapmasınlar. Ama daha çok altın bulmak için bir şeyler yapsınlar.
0: Denemesini yapıp görebiliriz.
16: Evet, şu anda elimde ama herhalde uzun. 15 santim daha kısa olması gerek.
0: 15 santimetre mi?
16: Evet. Bir bakalım.
0: Tamam.
15: Juan ve Freddy tekerleği döndürmek için kolay bir şeyle başlıyorlar. Yeni bir elektrikli vinç.
0: Bu yeni elektrikli vinci kuruyorum. Zincire asılmaktan çok daha kolay olacak.
16: Zinciri indirip kaldırmak 4 dakika sürüyordu.
14: En az.
16: En az. Bir de üstüne akşam kollarınız ağrıyordu. Umuyoruz ki çok daha fazla malzeme işleyeceksiniz ve zincir yerine hızlı bir şey isteyeceksiniz.
0: Elektrikli vinç bize çok yardımcı olacak. Chedi o makinenin tepesinden indirecek. Çuvalları boşaltmaya daha çok odaklanacağız. Ve kırıcıyı boş bırakmayacağız.
14: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016... 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 21 saniye, 22 saniye, üstüne 5 saniye boşaltma desek 30 saniye sürer.
16: Evet.
14: Yani 4'te 3 oranında kısalttık. Vinç sayesinde %75 daha az zaman harcayacaksınız.
16: Taş kırma işini tek kişilik bir işe çevirmek istiyoruz. Gelecekte daha çok toprak testi yaparken, kendi başınızayken veya babanızlayken makineyi tek başına çalıştırabilin diye bunu seçtik sizin için.
14: Evet.
16: 5 kişi birden olmanızı istemiyoruz.
7: Bu müdahaleler işe yarar ve Freddy ile Juan işleri zamanında yapabilirlerse işçiliğimiz aşırı azalacak ve işlediğimiz malzeme de artmış olacak. Ne kadar artar henüz emin değilim. Son denememizi yapmak için çok heyecanlıyım. Malzeme işleme kapasitemizi katlayacaklar mı göreceğiz.
29: Merhaba Juan.
16: Merhaba Greg, nasılsın?
29: İyiyim.
16: Toparladın mı?
29: Evet.
16: Çok sevindim.
29: Daha iyiyim.
16: Bana yardım eder misin?
29: Evet tabii ki.
15: Sonra Juan ve Greg hazneyi yeniden tasarlıyor.
16: Sen şu parçayı sök. Ben bu parçaları kestikten sonra kaynak işine yardım edersin, tamam mı?
29: Tamam.
16: Toplarız.
29: İyi olur.
16: Teşekkür ederim. İçeride malzeme beslemek için hazinenin yeterince hareket etmesi ve malzemeyi ileri itmesi lazım ama onu yapacak gücü yok.
15: Yayların üstünde duran hazne malzemeyi sallayacak güce sahip değil. Juan'ın müdahalesi hazinenin hareketini kontrol etmek için altına ayarlanabilir 4 adet hava yastığı takmak. Bu programda bu bir ilk.
7: Biraz kaldır.
29: Evet, tamam.
16: Şu anda kelepçeleri kesiyorum. Bunlar hava yastıklarının kelepçeleri. Hazne sallandığı zaman ihtiyaç duyacağı desteği bunlar verecek. Üstünde hem vida yuvaları hem de hava deliği var.
15: Freddy yeni parçalar için hazneyi hazırlarken, bu anda hava yastıklarının takılacağı çerçeveyi hazırlıyor.
16: Diğer yuvaları hazırlıyorum. Üstlerine destekler koyacağız. Hazne sallanırken darbeleri emecekler ve hazne devrilmeyecek.
29: Çok iyi.
16: Senin tarafı bağlayalım. Kancaları takar mısın?
29: Tamam. Oldu.
16: Greg ona söylediğim her şeyi anlamak istiyor. Burada onlara yardım ettiğimiz sürede bir şeyler öğrenir umarım.
29: Freddy ve Juan'ın yanında çalışmak benim için çok harika bir şey. Kaygıları içten ve bu değişiklikleri yapmak istiyorlar. Elimden geldiğince yardım etmekten mutlu oluyorum.
16: Ben hazneyi indirirken sen yaylara bak.
29: Harika.
16: Taktık. Bunlar basit şeyler. Araba hava yastıklarına benziyorlar. Bazen bulduğunu kullanmalısın. Biz bunları bulabildik ve iyi iş görüyorlar.
29: Müthiş. Çok iyi. Teşekkür ederim.
16: İş görecek. Rica ederim.
29: Madeni hızlıca gezebilir miyiz?
15: Arazinin diğer ucunda.
0: Sana gösterelim.
1: Evet.
15: Freddy, Chad'in madenini görmek istiyor.
29: İlk numune çok zayıftı.
1: Gidelim, hadi. Bütün mineral haklarına sahip olduğumuz kaya madenlerimiz mevcut. Bunlar aynı zamanda kanıtlanmış madenler. İnsanlar bunun üzerinde çok çalıştı. Mevcut durumları göreceğiz ve numune alıp geliştireceğiz. İşin olumsuz yanı ise bu eski madenlere girmek pahalı ve tehlikeli. Freddy bize bu konuda yardımcı olabilir. Yaptığımız işi beğeneceksin bence.
29: Chase'e yardım etmek için Juan'la birlikte çok şey yapabiliriz. Ama altın beni pek etkilemedi. Şu anda zarar ediyorlar. Altın madenleri daha var. Eğer yeterli miktarda altına sahip cevherin varsa çok iyi kazanırsın.
15: Freddy ve Chad 11 kilometre batıdaki dağlara gidiyor. Bu tarihi altın sahalarının altları yüzlerce tünelle dolu.
29: Buralar ne zamandır ailenizin malı?
1: 4 yıldır.
29: 4 yıl.
1: Nasıl söylesem, bende o istek var Freddy. O azim var. Bir yolunu bulup bunu başaracağım. Bizim ekip bana madenlerin efendisi gibi görünüyor. Bu adamlara liderlik etmek büyük bir sorumluluk ve onları üzmek istemem. Bizi doğru yöne götürmek için rolümü oynadığımdan emin olmak isterim. Geldik.
29: Giriş burası mı?
1: Evet.
29: Zorluğunu bilecek kadar çalıştım yer altında. Normal madenciliğe kıyasla çok daha pahalı ve tehlikelidir. Oynaması zor bir oyun. Cevher tabii ki daha zengin, ödül de daha büyük ama risk çok fazla. Evet, hazırlanalım ve aşağı inelim.
1: Evet.
0: Halatı bağlayalım hadi.
1: Giriş dar ama üstüne basabileceğim bir destek mevcut.
29: Giderek daha karanlık oluyor.
1: Evet.
0: Evet.
1: Taş.
0: Taş.
15: Ekibin işlediği kuvars damarı yerin 26 metre altında.
29: Beyler, bence film ekibini daha ileri götürmeyelim.
1: Taban 5 santim ayrık duruyor. Altında destekler var ama yine de tehlikeli.
29: Ben oraya girmem.
1: Ha, burası işleyip numune aldığımız noktalardan biri.
29: Oradaki damarı görebiliyorum. Dışarı çıkması da kolay değil.
15: Dünyada çıkarılmamış altının %95'inden fazlasının yer altında olduğu düşünülüyor. 3 trilyon dolardan fazla altın rezervi henüz çıkarılmadı. Büyük madencilik şirketlerinin hemen hepsi altını kaya madenlerinden çıkarıyor.
29: Yanımızda mikroskop var.
0: Altın var.
29: Bir parça var. Şurada.
0: Burada.
29: Çok küçük. Uğraşmaya değmez değil mi?
1: Normalde 3 veya 4 adamımız çalışıyor. Herkes boşsa belki 5 kişi oluyoruz.
29: 50 mi çıkarıyorsunuz?
1: Evet.
29: Kovalarınız var. Onlarla mı çıkarıyorsunuz? Buradan çıkan kova herhalde 18-20 kilo kadar vardır.
1: Evet.
29: 1 ton çıkarmak için çok kas gücü gerekir.
3: 1 ton 40 kovaya eşit.
1: Günlük rekorumuz 8 ton kadardı.
14: Tavan hiç çöktü mü üstünüze? Burada birkaç yerin döküldüğünü görüyorum da.
1: Evet. Evet, birkaç ufak parça düşüyor. Evet.
14: Burası karanlık ve sıkışık. Girmesi de hiç öyle kolay değil. Cevherin içinde yeterli altın yok. O yüzden başka bir yere gidin. Ne oldu orada? Tavandan parça düştü. Beyler daha ileri gitmeyelim.
1: Hadi dışarı çıkalım.
14: Ne
1: hadi.
14: Oluyor şimdi?
3: Çık çık
1: hadi,
3: çık çık çık.
1: Dışarı
3: çıkalım,
1: dışarı.
3: Çıkalım çıkalım.
9: Tamam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
10: Kazancım net, sigortam net.
12: Biziz biz.
13: Biziz.
17: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
12: Sirke kullanıyorum.
17: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
26: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
18: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
19: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: ya.
1: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank, kartım Hadi.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
7: Otomobil piyasası durgun.
8: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
9: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Biziz biz.
12: Biziz.
13: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
11: Sirke kullanıyorum.
13: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
14: kalgonla. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
15: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
16: 3, 2, 1, 0.
17: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
18: Ben Chris.
19: Ben Max.
18: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
19: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
18: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
19: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
18: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
6: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Ben bir daha aşağı inmem.
8: Evet.
10: Mojave Çölü'nde düşen kayalar Freddy'nin Gressler Kaya Madeni'ndeki araştırmasını yarıda kesti.
6: Bu iş korkaklara göre değil. Madenin içi karanlık ve sıkışık. Bu adamların o cevheri madenden çıkarabilmek için kendilerini riske attıklarını söyleyebilirim. Yeterli altını bulmak için elde çekiç ve keskiyle her bir taşı parçalıyorlar. Şu anda masraflar açısından derin bir çukurdalar. Bütün madenleri buna benziyorsa o zaman fazla iş yapamazlar demektir. Şu andaki duruma bakılırsa iflas edeceksiniz.
8: Evet.
6: Yanılıyor muyum? Ortalama maaşlara bakınca ortaya koyduğunuz işçilik saatte 50 sente bile denk gelmiyor. Öyle değil mi?
8: Öyle. Bu çok korkunç. Numune bulmak, madeni doğrulamak ve aynı zamanda para kazanmak, ne bileyim, olmuyor işte.
6: Altı madene daha bakacağız. Ama bu tesisi daha verimli çalıştırmak için yapılması gereken pek çok şey var. Çok zamanımız yok. İşi kolaylaştırabilirsek sahadaki verimliliğe de faydası olur. Değirmeninizi daha verimli çalışır hale getirebilirsek, bu farklı sahaları test edebilirsiniz, farklı kısımları deneyebilirsiniz. Bu da önemlidir.
8: Evet.
6: Hem hızlı olur hem verimli.
8: Ne yapabilirsek yapacağız.
0: Gressner değirmeninde Juan hazneye ikinci müdahaleyi yapıyor.
12: Şu anda siyah topa vurmak üzereyiz.
0: Hava yastıklarını taktıktan sonra titreşim motorunu iyileştirmesi gerekiyor.
12: Eksantrik Mill'in bütün kelepçelerini takmaya başladım. Hemen takmalıyız çünkü şimdi olmazsa asla bitiremeyiz. Bu daha önce yaptıklarımızdan farklı bir şey. Hazneyi sallaması için bir eksantrik mili yapıyoruz. Öncesinde burada hiçbir şeye yaramayan bir motor vardı. Sadece malzemeyi sıkıştırıyordu.
0: Eksantrik mili üstüne takılı dengesiz ağırlıkları kullanarak bir ileri bir geri hareketi meydana getiriyor. Juan'ın teorisine göre bu hareket haznenin tıkanmasını önleyerek zamandan ve kas gücünden tasarruf sağlayacak.
12: Masada kestiğimiz bu ağırlıkları kullanacağız. Ağırlıklar zıt yönlerde. Biri bu tarafta, biri diğer tarafta. Ağırlıklar mile desantre bağlı. Malzemeyi öne doğru itecekler.
0: Haznenin altındaki mile bağlı ağırlıkları döndürecek olan eksantrik düzeneği, kırıcıya kesintisiz taş beslemesi sağlayacak.
12: Kırıcıyı 5 kişi besliyordu. Biz o fazlalık kas gücünü ortadan kaldırıp pürüzsüz bir besleme yapmaya çalışıyoruz. Hazne dolunca kırıcıyı kendisi besleyecek, siz öbür uçtan malzeme yakalayacaksınız.
8: Mükemmel. Bizim buradaki bütün işleyişimize başka bir gözle bakıyorlar ve bizim göremediklerimizi söylüyorlar. İyi numaralar çeviriyorlar ve işe yarıyor. Gerçekten memnunum. Chad işsizlik parasına başvuracak.
12: Çalışması gerek.
8: Evet.
12: İyi görünüyor. Umarım göründüğü kadar iyi çalışır.
8: Sen ne yaptığını biliyorsun sanki. He?
12: Biraz. Bir kitapta görmüştüm.
8: Çizgi filmde mi gördün?
12: Evet.
0: Ekibin en deneyimli madencilerinden olan Ron, Chad'in en büyük yardımcısı.
8: Ben şahsen bu projeye herhalde çeyrek milyon yatırdım.
0: Akşamları müteahhit, gündüzleri madenci olan Ron, kader arkadaşıyla beraber kaya madenciliğinde başarılı olmaya kararlı.
8: Yapabileceğim tüm yatırımı yaptım. Annemden biraz para kaldı ve annem ölünce istedim ki... İstedim ki... Affedersiniz. Bunu beklemiyordum. Ben istedim ki annemin mirası yaşasın ve oğlum ve torunlarım kader arkadaşlığını ve onun beraberindeki çalışmayı öğrensinler. Başarabileceğimizi biliyorum, bırakamam. Ben öyle biri değilim.
20: Ron benim yakın arkadaşımdır. Onunla 2016'da tanıştık. Onun yanında çalışmama rağmen onu sadece bir patron olarak değil, yakın bir dost olarak görüyorum. Onun hakkında fark ettiğim şeylerden biri doğru sözlü, dürüst biri olduğu. Çok iyi bir geçmişi var ve çok merak uyandıran bir adam. Eşiyle uzun zamandır evli ve o inançlı biridir. Bunu görmek bana cesaret veriyor. Çünkü ben de kendimi inançlı biri olarak görüyorum ve bu çok önemli bir şey. Ron'la birlikte birçok macera yaşadık. Buradaki bazı nehirlerde birlikte altın aradık. Gerçekten güzel binalar inşa ettik. Bu tepelerin tamamını dolaştık. Birlikte altın bulduk. Ron'la olmayı çok seviyorum. Ondan çok şey öğreniyorum. Ve benimle paylaşacağı çok tecrübesi var. Ron bir yerde ikinci babam gibi. Onu örnek alıyorum ve hayatını yaşama biçimiyle, verdiği kararlarla ona saygı duyuyorum. Öyle insanların yanında olmak gerçekten çok heyecan verici.
12: Greg'i bulmaya çalışıyorum. Yapacağım elek için yardımına ihtiyacım var.
0: Haznenin bitmesiyle birlikte Juan, Chad'in babası Greg'le beraber planladığı bir sonraki onarıma odaklanıyor ama Greg'i gören yok.
12: Merhaba Sally.
21: Merhaba, nasıl gidiyor?
12: İyi, sen nasılsın?
21: İyiyim, ortalığı temizliyorum.
12: Temizliyor musun? Güzel.
21: Evet.
12: Greg buralarda mı?
21: Öğleden sonra kalkacağım.
12: Tamam, peki. Elek konusunda evet. Bana yardım edecekti.
21: Normalde 2 gün çalışıyor, sonra biraz dinleniyor. Öğleden sonra kalkıyor. Evet, ne yapsın?
12: Umarım toparlar ama imkanı olursa bana yardıma gelsin.
21: Tamam, söylerim.
12: Harika, teşekkür ederim.
21: Teşekkür ederim.
0: Greg'le 2006'da evlenen Sally, iyi ve kötü günde Greg'in yanında oldu.
21: Greg'i tanıdığımda müzisyenlik yapıyordu. Müzisyenlik beni ona çekti. 22 yıl sonra hala evliyiz.
0: Sabit bir gelirle yaşayan Sally ve Greg, bu altın macerası için her şeyi riske attı.
21: Kaybedecek çok şeyimiz var. Değirmene çok para harcadık. İstediğimiz gibi olmazsa bu çok yıkıcı olabilir.
6: Buano.
12: Merhaba Fred.
0: Bu esnada tesiste...
6: Of, çok sıcak.
12: Sıcak değil mi?
6: Evet.
12: Evet. Maden sahasına baktın mı?
6: Evet. Elemanların kazdıkları madende yer altına indim, inceledim. Ama onların yer altında çalışabilecek kadar ekipmanları yok. Aşağıda elle kazıyorlar.
12: Evet.
6: Sonra kazdıklarını kovalarla yukarıya çıkarıyorlar. Bu çok zor tabii.
12: Ben de makineler konusunda çok şey yapıyorum. Yarın ve öbür günü bu işle ilgileneceğim için onlara sen yardım edebilirsin. Buna ihtiyaçları var. Yeraltı madenciliği bambaşka bir şey. İkimiz de yer altında çalıştık. Bu çok başka bir madencilik.
6: Evet.
12: Çok farklı.
6: Ufak bir ölçekte zengin bir toprak lazım.
12: Evet.
6: Evet.
12: Özellikle de onların yaptığı gibi kazma kürekle yapıyorsan. Bu zor iş. Zor tarafından yapıyor.
6: 26 metre derindeler. Sonra da arabaya yükleyip buraya getiriyorlar ve ufalıyorlar. Ama aşağıda her şeyi elle yapıyorlar. Yani çok iş.
12: Evet.
0: Ticari operasyonlar fakir cevheri işleyebilir. Yine de işledikleri büyük hacimler sayesinde kâr edebilir ama Çed'in madeni günde sadece bir ton işliyor. 20. yüzyılın başında eski madenciler cevheri gözle değerlendiriyordu. Sonra taşları madenden alıp işlemeye götürüyorlardı. Büyük değirmenler cevheri kırıyordu, sonra altını çıkarmak için civa veya siyanür kullanıyorlardı.
20: Güney Kaliforniya'daki Mojave çölündeyiz ve bu civarın en zengin maden sahalarından biri olan Virginia Dell sahasına yakınız. Arkamdaki tepelerde bulunan madenlerden altının onsu sadece 20 dolarken yüz milyonlarca dolar çıktı ve o tepelerde daha çok altın var.
0: Kas gücünü yeniden odaklamak Çed'i altına yaklaştırabilir.
12: Taşları iten kahverengi parça yıpranmış olabilir.
6: Juan ve ben şu anda çok şeyi değiştiriyoruz.
12: Arada boşluk var.
6: Bu adamlara şu andaki durumunda gereksiz adamların dışarı çıkarılması bu binadaki verimliliği artıracaktır. Bu da sahadaki verimliliğe yansıyacaktır. Çünkü iki veya üç kişi boşa çıkabilir ve böylece daha çok cevher toplayabilir. Test ettiğiniz noktada yeterli altın yoksa paranızı bitirmeden önce oradan uzaklaşmaya bakın.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi.
6: Çünkü iki veya üç kişi boşa çıkabilir ve böylece daha çok cevher toplayabilir. Test ettiğiniz noktada yeterli altın yoksa paranızı bitirmeden önce oradan uzaklaşmaya bakın.

0: Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
3: Sana yakışanı tak. 15 Ağustos gecesi TürkSat 3 A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
4: Dördüncü gün.
5: Juan, gelebilir misin? Yardımın gerek.
6: Kaliforniya çölünde.
7: Ne diyeceğini merak ediyorum.
6: Freddy ve Juan ilk kaya madeni kurtarma işini yapıyor.
5: Vuruntu sesi buradan olabilir.
8: Muhtemelen öyle.
6: Bu madeni Chad Gressner ve bir yatırımcı ekibi çalıştırıyor.
9: Sen bunu yerinden sök Chad.
7: Olur.
6: Freddy'nin en acil görevi Chad'in elindeki diğer madenleri incelemek ve daha fazla altın bulmak. Ama önce bir sonraki tamiratın hazırlığını yapacak.
7: Bu tasarımdan gayet memnunum ama işini yapmıyor.
9: Burası arka kısım.
7: Evet.
9: Ben şöyle yapmak istiyorum. Yukarı bir elek yapacağım ve böylece malzeme hazneye girerken onu yakalayacağız ve kırma bandı çalışırken malzemeyi hazneye geri taşıyacağız. Yani şu anda burada bu makineyle her kim ilgileniyorsa ilgilenmemeli. Makine kendi başına çalışmalı ve eleman da daha verimli bir işe bakmalı. Belki daha çok cevher taşır, belki de altın çıkarmak için daha verimli bir iş yapar. Bu makine aslında altın çıkarmaya engel oluyor.
7: Evet, evet öyle.
9: Bu yüzden bunu sökeceğiz. Ben yukarı bir elek koymayı planlıyorum.
7: Tamamdır.
9: Yine de biraz kas gücü isteyecek çünkü buraya gelen malzemeyi bir çuvala dolduracağız ve vinçle hazneye dökeceğiz.
7: Tamam.
9: Malzemeyi haznene taşımak için bir sistem kuracak kaynağım ve vaktim yok.
7: Anlıyorum.
9: O yüzden en iyisi böyle yapmak.
6: Freddy kırılan taşları farklı ebatlara ayırmak için Greg'in hazne altına taktığı verimsiz eleği sökecek ve yukarıya büyük taşları ayıklayan yeni bir ayırıcı takacak.
7: Bu heyecan verici bir müdahale. Çünkü artık daha çok malzeme işleyebileceğiz ve bu sayede buradaki işleme bakan iki kişiyi boşa çıkarmış olacağız.
10: Hazır mısın?
7: Evet.
10: Önden tut.
7: Tamamdır.
10: Hadi. Oldu.
7: Evet, harika.
10: Daha iyisi olmuyorsa mükemmel de yeter.
7: Aynen öyle. Evet.
9: Sizin elek şu mu?
6: Onarımlar arttıkça Freddy malzeme kurtararak zamandan ve paradan tasarruf etmeye çalışıyor.
9: Biraz yıpranmış ama işe yarar.
7: Evet.
9: Elindekini kullan.
7: Pekala, o halde bunu alalım buradan.
10: Hazır mısın?
7: Tamam.
10: Arkasını daya.
7: 2, 3. Dik kaldır.
9: Çalışmazsan bitmez.
7: Ne oldu?
10: İndirelim.
7: Mükemmel. Sonra da el arabasına koyup atölyeyi götürürüz.
10: Evet. İkinci el satış.
7: Maalesef ama evet.
10: Ama iyi kaynak yapılmış. Üstüne yatıralım.
7: Yatıralım. Gidip uyutalım şunu.
10: Tamam.
7: Tamam.
10: Bunun için uğraşmıştın.
7: Gece geç saate kadar çalıştım. Çok çalıştım. Güle güle elek.
9: Ben öbür eleğe başlayacağım. Haznenin altı için yapacağımıza.
7: Evet.
9: Onu tamamlarım. Titreşim motorlarından birini kullanırız.
11: Tamam. İstersen o çerçeveyi kesip hazırlayayım.
9: Olur. Ama senin de kendi projen var o yüzden.
11: Şu an tasarım yapıyorum. Sonra kesime geçeceğim. Birkaç parçayı keserim senin için.
9: Harika. Şöyle 120 santim uzunluğunda,
11: evet,
9: düz tabanlı, 10 kalibre bir atlık düşün.
11: Tamam.
9: Bu iş görür.
11: Lafı bile olmaz.
9: Besleme hunisenin üzerine bir elek yapmaya başlıyorum. Umarım.

0: malzeme içine girmeden önce ederiz. Girdikten sonra değil.
1: Freddy ile hep görev paylaşımı yaparız. Şimdi ona o küçük eleği keseceğim ki titreşim motoruyla tel eleğini üzerine takabilsin. Chad ve ekibi tesisteki kurulumda harika bir iş çıkardı. Bence sadece elimizdeki diğer ekipmanlar konusunda biraz deneyimsizler.
2: Tasarım programlandı. Huan'ın kesim tezgahı 13 bin derece sıcaklıktaki plazma püskürtücüsüyle 19 milimetrelik çeliği yağ gibi kesiyor.
1: İmalata başlayıp tesiste neleri yapabileceğimizi gördükçe işler her zaman düşündüğümüz gibi gitmiyor. Bu yüzden planı biraz değiştirip onların durumuna uydurmamız gerekiyor. Bir şekilde halledeceğiz. Ayrıca bir elek yapacağız. Bu daha çok iş ve daha çok zaman demek. Ama bu makine bize zaman kazandıracak. O yüzden durmadan çalışmaya devam etmeliyiz. Tezgahtaki o kesim bize tam bir gün kazandırdı.
3: Freddy'ye nasıl yardım edebilirim?
0: Şunu biraz oynatmamız gerekecek.
3: Döndürelim mi?
0: Yani.
3: Açısını mı değiştirelim?
2: Sert kaya madenciliğinin acemisi Sean, emlakçılık yapmadığı zamanlarda hafta sonlarını tesiste altın peşinde geçiriyor.
3: Freddy'nin tecrübesi ve Juan'ın imalat bilgisi belimizi doğrultmamızı sağlayabilir. Böylece haftalık ihtiyacımız olan miktarı yakalayabilme şansımız var.
2: Sean'un altın sevdası 20 yıldan uzun bir süre önce Kaliforniya gezisi sırasında başladı.
3: İlk kez altın bulduğumda Kuzey Kaliforniya'da bir nehirdeydim. Taraçanın kapağını kaldırdım. Paspasın üzerinde bir çizgi halinde uzanan altını gördüm ve anında vuruldum. Yeme atlayan bir balık gibi uzanıp o altını aldım. O an oltaya takılmıştım. Hayatım bir daha asla eskisi gibi olmadı.
2: Altın bulmak Sean'un dünyasını değiştirmiş olabilir. Ama faturalarını hala emlak işi ödüyor.
3: Emlak işi bana çok şey kattı. Ama artık piyasayı çok zorlaştıran etkenler var. Artık maddi olarak sürdürülebilir değil. Ay başında eşimle birlikte oturup çekleri yazma ve faturaları ödeme vakti geldiğinde ödüm kopuyor. Uykularım kaçıyor. Dün gece bile bunları düşünmekten gözüme uyku girmedi. Sadece günü kurtarmak değil, rahat bir nefes almak istiyorum. Freddy ve Juan'la yakaladığımız bu fırsatla bunu başarabiliriz. Bir B planım yok. Ya bu iş olacak ya da batacağız. Kaynak yapacak kadar kalın.
0: Evet.
3: Nereden vidalamak istersin?
0: Kaynak yapabiliriz.
2: Juan elek platformunun tüm parçalarını kesti. Şimdi Freddy tel eleği takmadan önce bunları yerine kaynatmalı. İkinci huninin üst kısmında yeni elek büyük kaya parçalarını bir oluğa yönlendirecek. Böylece parçalar hemen tekrar kırıcıdan geçirilebilecek.
1: Besleme haznesinin eleğine başlıyorum. Hazneye giren 12 milimden büyük tüm malzeme doğrudan kırıcıya geri gelecek. Sanırım bu kadar, evet. Pekala. Bu iş verimliliği çok arttıracak.
0: Evet.
1: Aslında 4 adamın işini elinden almış olduk Freddy.
0: 4 farklı iş, evet.
1: Kesinlikle.
0: Ama onlar için yapacak çok daha faydalı işler var.
1: Pekala. Herkes işinin başına.
0: Tamam, sağ ol Juan. Bunu monte etmeye hazır mısınız gençler?
3: Hazırız patron.
2: Freddy'nin diğer maden sahalarını incelemek için aceleci tavırları sürerken Ron ve Sean tasarımını test etmesine yardım ediyor.
0: Bir deneme yapalım. Şuradaki çakıldan biraz uzatır mısın? Hazır mısın?
4: Hazırım.
0: Sen hazır mısın Sean?
3: Bir dakika, fişi takıyorum.
0: İşte böyle. Açıyı birkaç derece daha düşür. Şu anda yeterince güçlü sallanmıyor. Bu köşeli kayalar için biraz daha eğmemiz gerekecek. Kaldır onu.
3: Akımı veriyorum.
0: Çalıştır.

0: Bu daha kötü oldu.
1: Evet. Lanet şey buraya sıkışıp kalıyor.
2: Sivri kaya parçaları tel eleye sıkışırken sinir bozucu bir aksaklık yaşanıyor.
0: Evet, hep köşeli parçalar ve kırılmış taşlar.
1: Bazen her işte insan çileden çıkıyor. Özellikle de zamanın daraldığı durumlarda. İşler düşündüğünden veya planladığından uzun sürse de moralini bozmayıp çalışmaya devam edeceksin. Sizin huniden 25 milimetre kadar kessek fena olmaz.
0: Tamam. Taşı kırdığında hepsi köşeli oluyor. Nehir taşı gibi kayıp gitmiyor. Bence Freddy biraz gerildi ama pes etmiyor. Bu işin altında kalmayacak, buna eminim.
1: Sadece lanet köşeli taşlar var ve hiç zaman kalmadı. Hayır, bu zamazingo çalışmayacak, lanet olsun.
0: Hazır.
1: Çalıştırıyorum. Tamam, kapat. Kapat şunu.

0: Hala taşların eleğe takıldığını görebiliyorum. Oraya sıkışıp kalmışlar. Çalıştıkça durum daha da kötüleşecek. Açıyı 3 derece daha düşürmen gerekiyor.
1: Evet.
0: Şu an muhtemelen 8 derece civarında.
1: Üzerinden dökülen malzeme var mı?
0: Çok az.
1: Tamam.
0: Tesisin daha verimli çalışması için yapılması gereken çok fazla iş var. Yapılacaklar listesinden birkaç parça eksik bırakırsak bu işten istediğimiz verimi alamayız. Emekler boşa gider.
2: Hurdaya çıkan tel elek kullanılmaz halde olunca Freddy başa dönüyor.
0: Burada standart bir delikli plaka çizdim. Ne dersin? Bana bundan bir tane kesebilir misin? Üzerindeki tel eleği pek sevmedim zaten.
1: O kolay, hallederim.
0: Sağ ol dostum. Burada zamanımız doldu. Diğer madenlere bakacağım.
1: Tamam. Tamam Freddy, anlaştık.
0: Juan ve ekip bensiz devam edip bu tamir işlerini halletmek zorunda. Tesiste yapacak çok işimiz var ama daha kaliteli cevher de bulmamız gerekiyor. O yüzden gidip diğer madenlere bakma vakti geldi.
3: Şu an gittiğimiz yer birkaç farklı madenden oluşuyor.
0: Tamam.
3: Ve adeta bir yeraltı şehri gibi. Gerçekten etkileyici.
2: Önceki madendeki tehlikeli anlardan sonra Chad, Freddy'yi ikinci madenin potansiyeli olduğuna ikna etmeyi umuyor.
3: Bu damarların uzunluğu 1,5 kilometreyi aşıyor. Damarların genişliği bir kamyon kadar.
0: Burada madenciliği hangi yıl bıraktılar?
3: 1942'de.
2: 1916'da tamamlanan Chad'in diğer madeni yerin 90 metre altına kadar uzanıyor. Genişliği 3,5 metreyi bulan altın damarlarını izleyen bir tünel labirentine sahip. Faaliyette olduğu 26 yıl boyunca bugünün parasıyla 127 milyon dolar değerinde neredeyse 2 ton altın üretildi.
0: Demek diğer yeriniz burası, öyle mi?
3: Öyle. Ana taşıma kuyusundayız şu anda. Burası 90 metre kadar aşağı iniyor.
0: Bu maden ne kadar ileri gidiyor?
3: Damar hattı 1,5 kilometreyi buluyor. Epey derin bir kuyu.
0: Evet. 90 metre mi? O kadar uzun merdiven yapamam. Madenin haritası var mı elinizde?
3: Olmaz mı? 80'lerde bazı jeologlar madeni incelemiş, haritalandırmış ve numune almış. Bölgedeki en büyük altın madeninin hemen yanında paralel uzanan damarlardan biri bu. 380 metreden fazla derine iniyor.
0: Yer altında çalışmanın maliyeti yüksek olur. Diğer madenlerinizde de yer altında maliyet yüksek değil mi? Kâr etmek için ton başına 15 gram gerekebilir. Bu şekilde kurtarmaz. En iyi yeriniz burasıysa diğer madenlere bakmaya bile gerek yok. Peki, şuraya ne dersiniz? Bunların hepsi döküntü malzeme. Şuradaki de döküntü. Öylece yüzeyde yatıyor.
2: Eski madenciler altın cevherinin değeri düşük diye düşündüklerinde kayaları yüzeyde yığınlar halinde bırakırlardı.
0: Şöyle 30 metre diyelim, ortalama 6 metre derinlik olsun. Bunu yer altından taşımak zorunda değilsiniz.
2: Freddy'nin hissine göre maden girişinde bırakılan bu cevher döküntüsü olarak bilinen bu kayalar, Chad ve ekibinin şu an çıkardığı malzemeden çok daha zengin olabilir.
0: Tamamen tahmin yürütüyorum. Ama ben olsam eskilerin altını çıkaramayıp attığı bu atıkları test ederdim. Ciddiyim. Bir arkadaşım var, hayatını bu işten kazanıyor.
3: Bu harika bir haber.
1: Çok iyiymiş.
0: Evet, ben olsam buradan başlardım çünkü burada tonla malzeme yatıyor.
3: Gerçekten öyle.
0: Çeneli kırıcıları yoktu. O çok eski madenlerin bazılarında bu imkan bulunmuyordu. Elle sadece en kalitelilerini
3: almak zorunda kalıyorlardı, evet.
0: Bu yetersiz. Ton başına sadece 7 gram kalıyor değil mi?
3: Üzerinde döküntü yığını olan birkaç madenimiz daha var.
0: Burası ton başına 7 gram gelse ve öylece dursa. Üzerinde durduğumuz yığın 40 bin ton. 40 bin çarpı 7 gram 280 kilogram altın yapar.
3: Aynen öyle.
0: Şu an tam tamına 17 milyon doların üzerinde duruyor olabilirsiniz beyler.
4: Bu rakamlar hoşuma gitti.
3: Benim de hoşuma gitti.
0: Eğer elinizde bundan daha fazla varsa belki bir daha yer altına inmezsiniz.
2: Rakamlar doğruysa bu döküntü sahası yaz sezon öncesinde sadece kar sağlamakla kalmayacak. Aynı zamanda ruhsatlı sahalarındaki diğer madenleri araştırmaları için gerekli sermayeyi de sağlayacak.
3: Freddy'nin bize söyledikleri beni mutlu etti. Madende elimizde olanlar ve yüzeyden elde edebileceklerimiz konusunda heyecanlıyız.
0: Önünüz tamamen açık.
3: Bu kulağa hoş geliyor. Aslında bu ekibimiz ve sezonumuz için bir can simidi olabilir.
0: Öğrenmenin tek yolu büyük bir numune testi yapmak. Çocukların fazla heyecanlanmasını istemiyorum. Rakamları ve bunu kanıtlayacak altını görene kadar hiçbir şeye güvenemeyiz. Bu yüzden Juan ve benim için tesisin eskisinden daha iyi çalışmasını sağlamak çok önemli hale geliyor. Böylece günlük olarak daha fazla malzeme işleyip ceplerine altın koyabilirler. Hadi işimizin başına dönelim.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tombank, kartım
11: hadi. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
12: Bu ne böyle?
13: Böyle olmaması gerekiyor.
11: Ama sahipleri onları çok seviyor.
14: İlk arabamdı.
15: Hansi'den vazgeçemem.
11: Geriye tek bir soru kalıyor.
16: Kalsın mı? Kalsın mı?
17: Yoksa atsın.
18: Esas heyecan şimdi başlıyor.
11: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
19: Başıma ne gelecek acaba?
20: Bakmaya cesaret edemiyorum.
21: Ta-ta.
11: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: O döküntüden bir numune test etmek için sabırsızlanıyorum.
1: Tesise geri dönüyoruz. Chad ve yatırımcı ekibi eski madencilerin döktüğü yığının üzerine zar atmadan önce...
0: Nefis oldu.
1: Freddy'nin hissini doğrulamak ve içinde altın olup olmadığını görmek için 19 litrelik bir numuneyi kırmaları gerekiyor.
2: Evet, bu alet bunu 3 milimetreye kadar küçültebiliyor.
0: Bu alabileceğimiz en gerçekçi numune. Sert kaya madenciliğinin ardındaki bilimi, jeolojiyi ve mühendisliği çok seviyorum. Beni cezbeden ve bu işi yapmamı sağlayan şey tam olarak bu. Altın sevdası kesinlikle bir hastalık gibi. Bunu kontrol altında tutmak için umudumu bilime ve yaptığımız testlere bağlamaya çalışıyorum. Çünkü altın sevdası size yolunuzu kaybettirebilir. Bu yüzden doğru kararlar almalı, altının orada olduğundan emin olmalısınız. Test yapmalı, durmadan numune almalısınız. İyi kırdın Harry. Bunu yapmayıp sadece bir hisle hareket ederseniz paranızı sokağa atma olasılığınız çok yüksek demektir.
2: Greg, hazır mısın?
0: Evet, hazır.
2: Tamam.
0: Tamam, şuraya taşıyalım.
3: Beşinci gün.
4: Freddy'nin delikli plakasını bitirmek üzereyiz. Teleleğimiz vardı ama telelek istediğimiz işi pek görmedi.
1: Gressner Sertkaya Madeninde son iki güne giriyoruz. Bu an Freddy'nin besleme hunisi için tasarladığı yeni eleğin son dokunuşlarını yapıyor.
4: İşte hazır. Bunu Freddy'ye vereceğim. Böylece takıp çalışmaya devam edebilir. Takılmaya hazır dostum.
5: Nefis. Sağ ol dostum. Güzel görünüyor.
1: Daha önce büyük kaya parçaları huninin altında birikiyordu ve elle temizlenmesi gerekiyordu. Şimdi ise Freddy'nin yeni eleği büyük taşları bir oluğa yönlendirecek. Böylece tekrar kırıcıdan geçirilmeye hazır hale gelecekler.
5: Ne diyorsun Juan?
4: Benim hoşuma gitti.
5: Biraz taş alıp üzerine atsana.
4: Bakalım ne yapacak?
5: Taşları eğiliyor. Böylece besleme hunisine gelen tüm malzeme tam olması gereken boyuta geliyor. Ayrıca bu malzemeyi aynı hatta, aynı cevherle tekrar kırmalarına imkan tanıyor. Böylece başka bir malzeme grubunu sulandırmış olmuyorlar. Peki, elek çalışıyor ama elimizde sadece tek bir titreşim motoru vardı. Elindekini kullanacaksın, yenisini zamanında bulma şansımız yoktu. Balodaki en güzel olmayabilir ama sonuçta baloda.
4: Beğendim.
5: Herhalde işe yarar.
6: Tamam, öğütmeye hazır mısın?
0: Evet.
6: Şunun rengine bak.
1: Döküntü sahasından alınan numune kırıldıktan sonra Greg altını açığa çıkarmak için malzemeyi ince bir toz haline getirmek üzere öğütücünün başına geçiyor.
0: Baba, masken burada. Uçup gitmesin diye siperliğin içine koyuyorum.
6: Tamamdır.
0: Evet.
6: Bayağı dolu dolu bir yedi yolu oldu.
0: Evet,
6: bu iş olursa oldu, senin işi bırakman ve hayalini gerçekleştirmen için harika bir fırsatımız olacak.
0: Sağ ol, sağ ol baba.
6: Bu benim de hayalimdi zaten. Çok emek verdin
0: evet,
6: evlat.
0: Evet, teşekkür ederim baba.
6: Daha da çok çalışacaksın.
0: Evet.
6: Pes etmediğin ve bizi ayakta tuttuğun için teşekkür ederim evlat. Evet.
0: Karşılaştığımız zorlukların aramıza girmesine izin vermedik. Bunu biliyorsun, öyle değil mi?
6: Hadi biraz altın çıkaralım artık.
0: Tamam.
6: Bu hayatımın çok büyük bir parçası. Ve hedeflerine ulaştığını görmek istiyorum. Çok emek verdi. Bu işi başarması ve bir gün işini bırakması... Büyük bir lütuf olurdu. İşte o zaman ben de buna bayılırdım doğrusu.
1: Cevher öğütüldükten sonra...
0: Harika.
1: Greg malzemeyi küçük bir yıkama oluğundan geçiriyor.
6: Kaşığımı aldın değil mi?
0: Kaşığım bende.
6: Hazır olunca getirirsin.
0: Yani 72 gram ekliyorum. Pekala. Toplam 4,5 kilogram oldu. Büyük kovayı ister
6: evet,
0: misin?
6: Evet, büyük kovayı ver lütfen.
0: Tamam, şunu ters çevireyim.
6: İşte böyle.
0: Evet, yaptım.
6: Tamam.
0: Evet, tertemiz oldu.
6: Güzel. Hadi biraz yıkama yapalım. Sanırım herkeste az çok altın sevdası var. Farklı seviyeleri olduğuna inanıyorum. Bazı insanlar neleri var neleri yok satar. Bazıları ise daha kontrollü davranır. Ben kendimi kontrollü tarafa koyarım. Kesinlikle başarmak istiyorum. Ama bunun için kendimi mahvedecek değilim. İlk turda %87 civarında kazanım elde ediyoruz. Tamamdır, bundan sonra temizliğe geçeriz.
7: Merhaba tatlım.
6: Merhaba hayatım.
7: Nasılsın?
6: İyi hissediyorum.
7: Sana su getirdim. Ellerin nasıl oldu?
6: İyiler, sorun yok.
7: Öyle mi?
6: İdare ederler.
7: Chad'le madencilik yapmak Greg'e yeni bir amaç kazandırdı. Oğluna yakın olmak onu bambaşka biri yaptı. Bu sert kaya madenciliği kolay değil. Burayı kurmalarını gözlerimle izledim. İnanılmaz. Chad'le birlikte çalıştığınızı görmek güzel.
6: Şaka mı yapıyorsun? Bayılıyorum.
7: Gerçekten
6: buna.
7: Harika.
6: Müthiş bir ekip olduk.
7: Kesinlikle.
8: Şu son tavayı da alıp geliyorum.
6: Gerçekten harika.
8: Bu testin sonucu çok önemli. Bu hayati bir test. Kaç gram altın elde edebileceğimizi göreceğimizi umuyorum. Şu an tavada gördüklerim beni heyecanlandırıyor. Çünkü altın görüyorum. İşte bu. Buna ihtiyacımız vardı. Çocuklara bunu göstermek için sabırsızlanıyorum. Çocuklar, Freddy'yi çağırın. Bunu görmesi gerekiyor.
5: Bu ne öyle?
8: Beklediğimizden bile iyi olabilir.
9: Buradan bile görebiliyorum.
5: Evet, bu döküntüden çıktı değil mi?
8: Döküntüden çıktı, evet.
5: Peki, bu hesaba göre ton oranını bulmak için 200'le çarpıyoruz, doğru mu? Bu da tonu $300'luk malzeme demek.
8: Evet.
1: Chad tesisinde bu kalitede cevher işleyerek günde $3000'a kadar kazanabilir.
5: Beyler, döküntü malzemesi için tavada gayet iyi görünüyor. İlk çalıştırdığınızdan daha iyi gibi duruyor.
8: Evet.
5: Hadi bunu son bir teste tabi tutalım. İçinde ne var ne yok, ne kadar altın var hep birlikte öğrenelim, tamam mı?
8: Tamamdır.
10: Sağ ol Freddy.
8: Evet.
5: Birazdan görüşürüz beyler.
8: Şöyle bir baktı, hesabı yaptı ve tonu $300 dedi.
7: Ne?
5: Ne?
8: Döküntü sahasından bahsediyoruz. Gidip yüzeyde toplayabiliriz.
5: Vay canına.
7: Harika oldu.
5: Evet. İnanılmaz.
7: İnanamıyorum.
8: Kesinlikle.
7: Çok güzel.
8: Sağ ol. Baba.
7: Çok iyi. Harika.
8: Buna ihtiyacımız var. Güzel. Bu sadece bu sezonumuzu değil, gelecek yılımızı da kurtarabilir.
6: Gerçek anlamda bir altın madeninin üzerinde oturuyoruz. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Bazen göremezsiniz. Size göstermek için başkasının gözü gerekir. Vay canına. Freddy nerede? Ona bir sarılmam lazım. Aferin.
8: Harika haber. Bu güzel oldu.
11: Aferin, aferin. Evet,
6: teşekkür ederim.
8: Bu denli az malzemeden bu kadar altın çıktığını görmek, bu işi başarabileceğimizin, hayatımızı bundan kazanabileceğimizin kanıtı. Bu gerçekten hiç kolay değil. Aksilikler her zaman çıkar. Ama azmedersek ve durmadan numune alıp test edersek bunu başarabiliriz.

0: Merhaba millet. Küçük ekskavatörü buraya getirmeden önce bu yola biraz tesviye yapmalıyız.
1: Mojave Çölü'nün kavurucu güneşi altında Gnesner ekibi 2 saatlik deneme için eski madencilerin döküntü yığınından 1 ton cevher topluyor.
2: Kaliforniya Çölü'nde Amerikan rüyasının peşinde çalışıyoruz. Umarım bu toplu test bir işe yarar.
0: Burada 300 kilograma yakın altın olma fikri ekibimizin hayatını tamamen değiştirebilir. Tam da bu topraktaki altını çıkarmak için ihtiyacımız olan miktarı işleyebileceğimizi umuyoruz. Bakalım.
2: Pekala Chet. Umarım bu toplu test meyvesini verir ve onun bahsettiği o 7 gramı elde ederiz. Görünüşe göre aldık ama nasıl sonuçlanacağını görmek çok ilginç olacak. Ama bu işe yaramazsa da gidip şu ekskavatörü buraya getiririz ve toplu işleme başlarız. Böylece biz para için değil de para bizim için çalışmaya başlar. Burada yukarıda ekskavatör kullanmak yer altında çalışmaktan çok daha kolay. Çölde çalışmak zor ama bilgisayarların, telefonların ve trafiğin kargaşasından uzaklaşmak insanı yeniliyor. Burada olmaktan çok keyif alıyorum. Gerçekten buraya katlanamayacak bir sürü insan tanıyorum ama benim burada tadını çıkardığım bir sürü güzel şey var. Bu son kepçemiz olacak. Evet, doldu.
0: Tamam. Al bakalım.
2: Bu iş tamam.
0: Tepelerde o kadar çok olabilir ki. Ama alması kolay mı?
3: Evet. Hadi gidelim.
4: Şuradan, üst taraftan başlarız diye düşünüyordum.
1: Gressner'ların sert kaya tesisinde...
4: Ne dersin?
1: Son teste sadece 12 saat kala Juan, maden öğütülüp toz haline getirildikten sonra devreye girecek yıkama oluğunu bitirmek için zamanla yarışıyor.
4: Küçük bir yıkama oluğu yapacağız ama o oluğun üzerine küçük bir elek koyacağız. Böylece daha büyük malzemeyi eleyebilecek.
1: Küçük taşları elerseniz masadaki altın akışı bozulmaz. Juan bunları eleyecek titreşimli bir elek ve altını masaya ulaşmadan yakalayacak mini bir yıkama oluğu yaptı.
5: Juan.
4: Merhaba Greg, nasılsın?
5: Çok daha iyi.
4: Daha iyi misin?
5: Evet.
4: Bunu duyduğuma sevindim. Buradaki ortama, oğlunla ilişkinize bayılıyoruz. Sizin için yapabileceğimiz bir şey varsa lütfen söyleyin bize.
5: Gördüğüm kadarıyla zaten fazlasıyla yardım ettiniz. O yüzden tüm kalbimle tekrar çok teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür ederim.
5: Pekala.
4: Birazdan görüşürüz.
5: Düzenek de harika olmuş. Çok canavar duruyor. Kendine iyi bak dostum. İlk başta Freddy ve Juan'la yan yana çalışmak beni heyecanlandırdı. Aman tanrım, koskoca Freddy ve Juan durumundaydım. Ama çalışma ahlaklarını ve ne kadar mütevazı insanlar olduklarını görünce çok mutlu oldum.
4: Şofaklığa ne diyorsun Freddy?
6: Beğendim.
4: Şu tekneye sığsın diye biraz daralttım.
6: Harika olmuş, tam oturmuş.
4: Eleği şimdi bitirdim. Bu küçük eleğin tek yapacağı şey 3 milimetre ve üzerindeki malzemeyi ayırıp kovaya atmak. Daha küçük malzeme ve su yıkama olduğundan akmaya devam edecek. Burada koyacağımız engeller de birikecek ve ardından masaya ulaşacak. Şunların ön tarafını biraz daha indirmem gerek.
6: Evet, kesinlikle öyle.
4: Oluğun alt kısmına çarpıp titreşimi biraz kesiyor. Bu pek ideal olmadı. Normalde Freddy ile işi biraz daha erken bitirip pürüzlere gidermek, varsa aksaklıkları çözmek için zaman ayırmak isteriz. Ama maalesef bu imalatta öyle bir zamanımız kalmadı.
7: Son gün.
4: Çalışacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Dört gözle bekliyorum.
6: Ben de.
4: Yorucu bir hafta oldu.
6: Bayağı yoğun bir haftaydı.
4: Zorluydu. Sıcaktı. Çok çalıştık.
6: Malzemeyi buraya getirip test yapalım.
4: Hadi.
6: Evet beyler. Ne diyorsunuz? Deneme sürüşüne hazır mısınız?
0: Hazırız patron, evet.
6: Umarım o küçücük kırıcıda ezdiğiniz ilk testteki kadar çok altın vardır.
4: Başlayalım.
0: Yakıtımız var. Birinciyi aç. Çeneli kırıcıyı hizalıyoruz.
5: Bütün bu yeni düzenlemelerin çalıştığını görmek için sabırsızlanıyorum.
0: Alan temiz.
6: Zamanlayıcı 2 saate kuruyorum.
0: Çalıştır Harry. 10'uncuya giriyor. İlk çuval.
1: Eski madencilerin döküntü yığınından alınan sert kaya Huni'ye yükleniyor.
4: Harika oldu, beğendim.
1: Daha önce zincirle çekme işlemi 4 dakika sürüyordu. 4 kişinin birden çalışmasını gerektiriyordu ve cevher Huni'de sıkışıp kalıyordu.
6: Eksantrik motorun tasarımına göre her iki tarafta 2'şer ağırlık var. Bunları birbirine zıt konuma getirdikçe akışı yavaşlatabilir ya da hızlandırabilirsiniz.
1: Şimdi ise vinç çuvalı 20 saniyeden az bir sürede boşaltıyor. Ayarlanabilir hava yastıklarıyla desteklenen egzantrik motorsa kayaları doğrudan çeneli kırıcıya fırlatıyor.
7: Freddy çok güzel çalışıyor.
0: Artık küremek zorunda değilim. Kürekle uğraşmaya son.
1: Büyük kaya parçaları ilk testte öğütme sürecini tıkamıştı. Bu da zaman ve altın kaybına neden olmuştu.
3: Büyük parçalar elenince malzemenin ne kadar ince çıktığına baksana.
6: Evet, aşağıdaki o eldeki hiç işe yaramamıştı. Yaramadı. Zaten. Elinde çekiçle orada beklemek zorundaydın. Şimdi ise ayrılması gerektiği anda sistemden çıkıveriyor.
3: Kesinlikle öyle.
1: Şimdi ise Freddy ve Juan ince altının masaya çökmesini engelleyen küçük taşları eleyecek ve sistem geneline yayılmış birçok elek yerleştirdi.
0: İşte bu, altın çizgisine bak.
6: Bence biraz daha iyi yayılıyor.
0: Evet. Altınla aynı alan için yarışmıyor.
4: Kesinlikle.
0: Evet.
4: Onunla aşağıda uğraşmaktansa burada halletmeyi tercih ederim.
2: Sistem hazır.
1: Dışarıda test devam ederken...
2: İşte su geliyor.
1: Harry bir diğer değerli maddeyi, yani suyu kurtarmaya çalışıyor.
2: Masayı kontrol eder misin? Akış düzgün mü, bak bakalım.
0: Suya bakıyorum. Tamamdır.
2: Şu an hiç pompalamıyor.
6: Ne oluyor burada?
2: Nedenini bilmediğim bir şekilde bu kum helezonu çalışmamaya başladı.
1: Kum helezonu, çakılları ayrıştırarak altın masası için kullanılan suyun geri dönüşümünü sağlar. Set olarak bilinen metal spiral, sulu malzemeyi yukarı taşıyarak yavaşça döner. Yükseldikçe su set kanadından aşağı akar ve alttaki çökertme havuzunda birikir. Çakıllarsa kanatlara tutunarak yukarı taşınır ve daha kuru atıklara dönüşür.
6: Lanet olsun. Lanet olsun. Taş gibi tıkanmış. Şunun çorba gibi haline baksanıza, %30'u su muhtemelen. Buradaki her damla su sizin için altın değerindedir.
2: Çok doğru.
6: Bu suyun büyük kısmını kurtarabiliriz. Şu an çalışmıyor çünkü çok dik. Kum helezonunun durması gereken en dik noktadan bile 8 derece daha dik ayarlanmış. Bunu çalıştırmanın bir yolunu bulmak için biraz kafa yormam gerekecek. İlk gördüğümde 26 dereceydi. Kendi kendime bu şey fazla dik dedim. Bence şu ucu kaldıralım, altını kürekle kazalım, sonra açıyı 15 dereceye indirene kadar aşağı çekelim.
2: Tamam patron.
6: Hadi indirelim şunu.
2: Alan temiz. Devam et. İndik.
6: Şu an 19,5 derece civarındayız. 26'dan çok daha iyi. Çünkü gördüğünüz gibi o eğimde malzemeyi yukarı taşıyamazdı. Hadi biraz malzeme ve su koyup ne yapacak bakalım. Umarım çalışır.
1: Freddy'nin bu basit düzeltmesi ekibe zaman ve su rezervlerinin %50'den fazlasını kazandırabilir.
6: Aşağıda bir problem var. Dip tarafı hala tıkanıyor. Bilmiyorum. Gerçekten anlayamadım. Bir çare bulmamız gerekiyor ama şu an sizinle uğraşacak vaktim yok. Kameralarla beni bir süre yalnız bırakın.

0: Bana bak. Makineni böyle kesip biçmem seni korkutuyor mu? Doğru söyle.
1: Beni korkutan çok şey var ama bir metal parçasını kesmek bunlardan biri değil.
0: Malzemeniz uyum sağlamaz diye başlangıçta düşündüğümden biraz daha az keseceğim. İstediğimiz zaman daha fazla kesebiliriz.
2: Kum helezonunun çalışması için Freddy, daha fazla suyun süzülmesini sağlamak amacıyla setlerden birine tahliye kanalı kesiyor.
0: Evet, içine biraz kum ve biraz da su dökelim, ne yapacak bir bakalım.
1: Anlaşıldı, kum geliyor.
0: Umarım bu işe yarar çünkü zamanımız hızla tükeniyor.
1: O kapağın nasıl çalıştığını gerçekten merak ediyorum. Hiç aklına gelmeyecek bir şeydi. Onların neden burada olduğunu şimdi anladım.
3: Nasıl çalışıyor Freddy? İyi mi? Güzel.
0: Suya bak, nasıl birikip duruyor. Sonra bir de şuraya bak.
3: Evet, suyu bayağı kesiyor.
0: Aşağıdan gelen suyun %90'ını kesiyor.
2: Freddy'nin kum helezonunun açısını düşürme ve sete tahliye kanalı açma fikri meyvesini verdi.
0: Sadece şu küçücük aralık sayesinde devasa bir fark yarattı.
3: Bu kadar basit bir şeyin bu kadar iyi çalışması inanılmaz.
0: Bu Meret böyle çalışmaya devam ederse buradaki işini kaybettin demektir dostum.
1: Benim için sorun değil. Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Freddy ile çalışmak harikaydı. Ne zaman yeni biriyle tanışıp çalışsam mesleğin püf noktalarını görme fırsatı bulurum. Bu yüzden onu dikkatle izliyordum. Gerçekten benim için çok iyi oldu.
4: Nasıl gidiyor?
5: Fena değil. Altın henüz görünmüyor ama bu normal.
0: Kapatın isterseniz beyler. Çünkü banttaki malzeme yukarı çıkana kadar tam 2 saat dolmuş olacak.
4: Evet. Tamamdır. Kapatalım.
2: 2 saatlik deneme sürüşünde Gressner ekibi tesisten geçirdiği cevher miktarını 2 katına çıkardı.
3: Bakın burada da altın var. Şurada. Üst tarafta bir sürü altın var.
4: Sular kesildi.
0: Bu adamlarla çalışmak harikaydı. Tembel değiller. Ellerini kollarını bağlayıp oturmuyorlar. Hep işin içine girmek istiyorlar. Bu da çok güzel. Bu ekibin katılımı olmasaydı bu kadar çok şey başaramazdık.

0: Nasıl gidiyor beyler?
1: Merhaba Freddy, merhaba Juan.
0: Bütün altını kuruttunuz mu?
1: Evet, kuruttuk tabii.
2: Evet.
0: Hadi bakalım.
3: O iki saatlik deneme sürüşünde...
1: Evet.
3: Harcadığınız emeğe değmemişti. Biliyorum, severek yaptığınız bir iş ama batıyorsanız bir anlamı yok.
0: Evet, Juan tart bakalım.
3: Bence Chet tartsa daha iyi
0: olur.
3: Al bakalım Chet.
0: Maden senin, şeref sana ait.
4: Madeni karlı hale getirmek için Chet'in en az 7 gram altın çıkarması gerekiyor.
3: İşte böyle.
0: Tamam.
3: Biraz daha yükseliyor.
0: Şu an geçen seferki miktarı geçtik
3: gram.
0: Bile.
2: Harika.
3: Evet, aynen
0: kavanozda
3: öyle.
0: Kavanozda hala bir sürü altın var.
2: Vay evet. Canına.
3: 2,5 gram, 3 gram.
1: Vay be.
2: Çok iyi.
1: Evet.
0: 5,5, 6 gram, 6,5, 7 gram.
3: 7 gramı geçtik.
1: Geçtik.
0: 7,30
1: i̇şte evet.
3: İşte bu harika.
0: Harika.
3: Harika.
1: Çok iyi.
4: Yaklaşık 500 dolar değerindeki bu altınla Freddy ve Juan, Reznor ekibinin çıkardığı altını %767 oranında artırdı.
0: Şu tavada bunun neredeyse 10 katı malzeme var. Üstelik çok daha az emekle.
4: Freddy'nin eski madencilerin döküntü yığınını işleme riski meyvesini verdi.
3: Sezonun kalanı için hedefiniz neydi bir daha söylesenize.
1: Sıcaklar bastırmadan 500 gramı geçmek.
3: Anladım. Evet. Bunu yapmak için pek zamanınız yok.
1: Evet, belki 6 hafta.
0: Bu çok rahat ulaşılabilir bir hedef.
1: Evet.
3: Evet, hedefinizi aşacaksınız.
0: Burada günde 10 saat çalışıp saatte 1.1 ton işlerseniz bu günde 11 ton yapar. Her gün çalıştığınızı varsaysak ayda 100 bin dolar eder.
4: Ekip sadece 30 gün içinde sezonluk 550 gramlık hedeflerini ikiye katlama potansiyeline sahip.
3: Şaka değil. Gerçekten büyük para.
2: İnanılır
0: orada
2: gibi değil.
0: Orada kabaca 40 bin ton malzeme var.
3: Bu malzemeyle uzun süre idare edersin.
1: Bir durup düşüneyim.
0: Bu muazzam bir
2: şey.
1: İnanılmaz.
0: Ha canım.
2: Sana sarılacağım.
0: Daha mutlu olamazdım çünkü burada yaptığımız şey bu adamların geleceğini değiştirebilir. Altını tarttığımızda yüzlerindeki o tebessümü görmenin yerini hiçbir şey tutmaz.
2: Aman tanrım, çok
0: değil
2: güzel.
5: Altın madenciliği oğlumla beni kesinlikle birbirimize çok yaklaştırdı. Bunu dünyalara değişmem. Sadece oğlumla beni değil, bütün ekibimizi kenetledi. Gerçekten müthiş bir hafta oldu.
3: Sizin adınıza çok sevindik. Dürüst olmak gerekirse harcadığımız tüm o çabaya ve verdiğiniz bütün o emeklere değdiğini görüyoruz. Freddy ile bugün buradan... Tesiste yaptığımız düzenlemeler sayesinde en azından kendi başarılarını sağlayacak araçlara sahip olduklarını bilerek ayrılıyoruz.
0: Haberleşiriz beyler.
3: Sizinle çalışmak güzel.
0: Görüşelim.
3: Dostum.
0: Kendinize iyi bakın.
6: Bu konuda gerçekten çok heyecanlıyım. Bugün gördüklerimden sonra bu potansiyel harika.
7: Bugün gördüklerimden önce cebimizden harcayıp duruyorduk. Çünkü elektrik faturasını bile ödeyecek kadar altın çıkaramıyorduk. Freddy ve Juan'ın bizim için tasarladığı sistem, yakaladığımız verimlilik ve Freddy'nin keşfettiği bu altın döküntüsü sayesinde artık bunları düşünmek zorunda değiliz. Artık kâra geçeceğiz.
8: Elde ettiğimiz altın miktarını ve üzerinde durduğumuz potansiyeli düşününce geleceğimiz gerçekten parlak görünüyor. Ama önce işe koyulup bunu başarmalıyız. Kutlama dansını sonraya bırakacağım.
7: Önümüz tamamen açık. Geleceğimiz o kadar parlak ki güneş gözlüğü takmamız gerekecek.
1: Bu hafta tam bir hız treni gibiydi. Çıkardığımız altın ve bunun ekibimiz için anlamı çok büyük. Bizim için en önemli şey aramızdaki bağlar ve bence şu an her zamankinden daha güçlü bir bağa sahibiz. Geleceğimiz parlak görünüyor.
0: Evet.
1: Hadi bunu başaralım.
0: Gidip biraz altın çıkarmaya ne dersiniz?
1: Gidip biraz altın
0: hadi
1: çıkaralım.
9: Kurtarıştan iki hafta sonra 2000 çene kırıcı makinesi arıza verdi ve operasyon sezonu kapanmış oldu. Paraları biten ekip eski işlerine geri dönmek zorunda kaldı ama seneye geri dönmeyi planlıyorlar.
10: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
11: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Bir arazi canavarı.
12: Sizi Saviyem TF3'ümle tanıştırayım.
11: Üç koltuklu bir Fransız spor otomobili.
13: Bu gerçekten 70'lerin bir ikonu.
11: Aile arabası kılığında bir hız makinesi.
12: Saatte 330 kilometre hem de hiç zorlanmadan.
11: onları yeniden hayata döndürmek için kolları sıvıyorlar.
14: Şu güzelliğe bakın. Ameliyat masama her gün bir V10 gelmiyor.
11: Tamirat Tadilat Fransa 25 Ağustos'tan itibaren Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
15: Bugün bilinmeyene yolculukta evrim sayfasını kapatıyoruz.
16: Bu insan evriminin Rosetta taşı.
15: Medeniyetten uzaklaşarak tarih öncesi geçmişimize yolculuk yapıyorum.
16: İçine düşersen ölürsün. Klasik ölüm tuzağı.
15: Atalarımızın kendimiz hakkında neler anlattıklarını öğrenmek...
17: Bu insanlığa doğru atılan bir adımdı.
15: Ve DNA'mızın sırlarını çözmek için atalarımızın ne kadarının içimizde yaşadığını öğreneceğim.
8: DNA'mıza baktığımızda çoğu kişinin insan bile diyemeyeceği canlılar görüyoruz.
15: İlk insanlardan alacağımız dersler inanılmaz. Son insanlar olmamızı önleyebilir mi?
18: Evet! Yapma! Even! Çok az kaldı. Oh.
15: Benim adım Josh Gates.
18: Ay.
15: Araştırmacı, macera perest.
18: Yardım edin.
15: Ve kendini oldukça tuhaf durumlara düşüren biriyim. Tamam.
18: Heyecanlıydı.
15: Arkeoloji diplomam ve keşif tutkumdan aldığım yetkiyle...
18: Evet.
15: Tarihin en büyük efsanelerini çözmek için dünyayı dolaşıyorum.
18: Tamam, başlıyoruz.
15: Bilinmeyene yolculuğa hoş geldiniz. Bu hepimiz için en büyük gizem. Bizi insan yapan şey nedir? En eski atalarımızın bize hem kendimiz hem de geleceğimiz hakkında neler öğretebileceğini öğrenmek için Profesör John Hawkes'la konuştum. Ve görünüşe bakılırsa insan evrimi hakkında bildiğimi düşündüğüm her şey yanlışmış. İnsanların aklına şu meşhur tablo geliyor.
19: Ama işler öyle işlemiyor. Biz zincirleme bir ilerleyiş değiliz. Çok karmaşık bir ağacız.
15: Paleontologlar sürekli yeni insan atalarımızı ortaya çıkarıyor ve aile ağacımız birbirine dolaşmış dallardan ibaretmiş gibi görünüyor. Ama yaklaşık 35 bin yıl önce geriye yalnızca bir tür kaldı. Homo sapiens.
19: Akrabalarımızın neden ortadan kaybolduklarını ve geriye neden yalnızca bizim kaldığımızı anlamak geleceğimiz için çok önemli. Bunu bilmeliyiz.
15: Dr. Hawkes'ın anlattıklarından sonra Tanzanya'da kolektif geçmişimize bir yolculuk yaptım. Ve Laoteli adı verilen bir yerde Dr. Charles Musiba ile tanıştım. Burada dik yürüyen atalarımıza dair ilk kanıt olan 4 milyon yıllık ayak izleri keşfedildi. Eski atalarımızın organize ve zeki canlılar mı yoksa maymun benzeri leşçiler mi olduklarını anlamak için bir aslan sürüsünü takip ettik.
18: Öldürecekler! Bu bir antilop!
15: İskeletlerin üzerindeki ısırık izlerini 3 milyon yaşındaki bir antilop fosilinin üzerindeki bıçak kesikleriyle karşılaştırarak atalarımızın diğer primatlardan çok daha fazla zekaya sahip olan avcılar olduklarını öğrendik. Protein bulma becerileri beyinlerinin daha da büyümesine yol açtı ve 2 milyon yıl içinde beynimizdeki gri maddenin boyutu 3 kat arttı. Yüksek oranda protein tüketmek evrimimizi etkiledi.
20: Evet.
15: Bu bölüm Et Konseyi'nin katkılarıyla sunulmaktadır. Tarih öncesi avlanma sırlarına bizzat tanık olmak için dünyadaki son avcı toplayıcı kabilelerden birine katıldım. Hadza kabilesi. Her av bir risk ve ödül oyunu. Kazanmak için terlemen gerek ama eğer hedefini ıskalarsan gücünü toplamak için yemek kazanamazsın. Av yok, yemek yok. Ama modern dünyada... Kalp hastalıkları önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. Bunun nedenlerinden biri de milyonlarca yıl önce atalarımıza kodlanan içgüdülere verdiğimiz tepkidir. Bugünkü sağlığımız ve davranışlarımızı etkileyen alışkanlıklarımızın atalarımızdan bize nasıl geçtiğini anlamak için DNA örneği verdim ve ne kadarının hala içinde yaşadığını öğrenmek için San Diego'daki bir laboratuvara gittim. Nathan?
7: Aa, merhaba.
15: Merhaba. Nasılsın? Merhaba. Memnun oldum.
7: Merhaba, ben de.
15: Aslında seninle tanıştığım için biraz gerginim.
7: Neden?
15: Çünkü eski insan atalarımıza dair her şey şimdiye kadar bir hipotezdi. Ama şimdi DNA'm elinde ve bu çok gerçek ve kişisel bir şey.
7: Senin DNA'na baktığımızda kökeni muhtemelen 40-50 bin yıl öncesine dayanan oldukça gizemli atalara dair izler görüyoruz. Çok önemli izler.
15: Atalarım kim?
7: Buna hazır mısın bilmiyorum. Ama bu atalar çoğu kişinin insan bile diyemeyeceği canlılar.
15: Tamam.
7: Şuna çok benziyorlardı. Neandertaller.
15: Affedersin. Bende Neandertal DNA'sı var.
7: Evet, Neandertal DNA'sı var.
15: Peki yüzde kaç?
7: Yaklaşık 2.
15: Vay canına. Bayağı Neandertalim. 2010 yılında genetik uzmanları Neandertal fosillerinden DNA çıkarıp dizilimini yaptılar. Sonuçlar tüm dünyayı şok etti. İnsanlar ve Neandertaller birlikte olmuşlardı.
7: Ailen çoğunlukla Doğu Asya veya Avrupa'ya kadar uzanıyorsa Neandertal ataların olması yüksek bir ihtimaldir.
15: Peki DNA'mda Neandertal geni olması bir şey ifade ediyor mu?
7: Evet, senin için edebilir. Sende TSL3 adı verilen bir gen var ki bu kasların oluşumuna ve işlemesine yardımcı oluyor. Henüz nasıl olduğunu bilmiyoruz ama...
15: Harika. Beni güçlendireceğini söyleyeceğini umuyordum.
7: Bunu henüz bilmiyoruz.
15: Araştırmalar henüz çok yeni ama Neandertal DNA'sı birçok şeyle bağdaştırılıyor. Kas fizyolojisinden tütün alışkanlığına ve bağışıklık sistemi tepkilerine kadar. Ama Nathan'ın bulduğu atalarımın hepsi eski değil. Bir akrabamı tespit edebilir misin?
7: Kesinlikle edebiliriz. Aslında televizyoncu bir Gates daha var.
15: Gerçekten mi? Vay canına.
7: Henry Louis Gates. PBS'ten Skip Gates.
15: Vay canına.
7: Face of America ve Finding Your Roots gibi
15: aynaya bakmak gibi
7: sunucusu.
15: Anlaşılana göre Skip ve ben orta çağda yaşamış İrlandalı bir kralla aynı genetik materyali paylaşıyoruz. 3 milyon kişiyle birlikte. Bu kulağa çok etkileyici geliyor ama kraliyetten bir akrabaya sahip olmak şaşırtıcı derecede sık karşılaşılan bir şey. Örneğin Charlemagne Avrupa'daki birçok insanla akrabadır ve eğer Asyalıysanız büyük bir ihtimalle Cengiz Han'dan bir parça taşıyor olabilirsiniz. Bu tamamen bir sayı oyunu. İlk bebeğiniz, 4 büyük babanız, 8 büyük babanız derken havuz giderek daha da büyüyor. 3000 yıl geriye gittiğimizde dünyadaki herkesin ortak bir ataya sahip olduğunu görüyoruz. Başka bir deyişle hepimiz akrabayız. Dikkatimi en çok çeken şeylerden biri de şu. İnsan böyle bir şeye bakınca... Bizi biz yapan tüm ırk kavramlarının aslında çok saçma olduğunu görüyor. Aslında hepimiz farklı bir karışımız.
7: Herkes birbiriyle akraba. Ana tema bu zaten.
15: Bence tüm bu olayın en önemli parçası da bu. Çünkü günümüzde dünyadaki en büyük sorunlardan biri de kimin hangi ırka sahip oldu?
7: Aile ağacımız iç içe geçmiş durumda.
15: Doğru. Bu harika. Bana zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim.
7: Ben de.
15: Hoşça kal. Aile buluşmasında görüşürüz.
7: Evet, seneye görüşürüz.
15: Eski DNA'lar yalnızca vücudumuzu şekillendirmiyor. Aynı zamanda sağlığımızı etkileyebileceğini ve hatta hareketlerimize bile yön verebileceğini öğreniyoruz. Bugünkü kimliğimizi harekete geçiren şeyin ne olduğunu öğrenmek için geçmişe yolculuk yapıp yapımcılarla tanışmam gerek. İlk uçakla Tanzanya'nın batısında yer alan Kigoma'ya gidiyorum. Ve beni bekleyen tekneye doğru yürüyorum. Ülkenin kıyısındaki ücra doğal yaşam koruma alanına gitmenin tek yolu bu. Tanganyika Gölü üzerinden güneye, Zambiya ve Kongo'nun karşı kıyısına doğru gidiyorum. Bu dünyanın en büyük gölü ve gezegenin tatlı su rezervinin %16'sını oluşturuyor. Varış noktam Burundi sınırının yakınındaki Gombe Ulusal Parkı. Burası Jane Goodall ve primatlarla yaptığı öncü çalışmalarla meşhur oldu. Ve umarım orada Goodall'ın araştırma konularıyla tanışacağım. Yolumuza devam ederken medeniyetten giderek daha da uzaklaşıyoruz. Ve önümüze serilen manzara uzak geçmişimizi yansıtıyor. Saatler sonra rıhtıma ulaşıyoruz. Burası Jane Goodall Enstitüsü ve Gombe Ulusal Parkı'na açılıyor. Babunlar sahilde dolaşıyorlar ve ağaçların altında araştırma laboratuvarları ve bir kamp var. Yakınlarda rehberim Dr. Deus Mijingu. İyiyim. Nasılsın?
20: Gombe Ulusal Parkı'na hoş geldin.
15: Memnun oldum. Ve ziyaretçi akademisyenler Dr. Ian Gilby ve Dr. Anthony Collins'la buluşuyorum. Burası medeniyetten çok uzakta.
21: Biz böyle seviyoruz.
15: Demek Dr. Goodall çalışmalarını burada yaptı.
19: Jane Goodall 1960 yılında buraya geldiğinde büyük bir çadırı vardı. Şempanzelerin alet kullandığını keşfetti. Sadece o da değil, alet de yapıyorlardı.
15: Goodall, şempanzelerin atıştırmak için dallardan çubuk yaparak termit tepelerine batırdıklarını gördü. Bu şaşırtıcı bir keşifti. Alet yapma becerisinin insanlığın tek büyük başarısı olduğu düşünülüyordu. Ama sonunda yaşayan en yakın akrabalarımızın bize sandığımızdan daha çok benziyor olabileceği anlaşıldı. Şempanzeleri anlamak istiyorum ama önce çoğu insanın yaptığı hatayı düzeltelim. Eminim bunu sürekli duyuyorsunuzdur. Şempanzeler maymun değildir.
21: Doğru.
15: Doğru değil mi?
21: İnsansı.
15: Yani maymunların kuyrukları var. Ve
21: doğru.
15: Bizi saymazsak 4 insansı türü var.
21: Orangutanlar, goriller, şempanzeler ve bonobolar.
15: Peki büyük insansılar içinde en çok hangisiyle benzeşiyoruz?
20: Şempanzeler.
15: Genetik olarak ne kadar benzeşiyoruz?
20: %98 DNA.
15: Genetik materyalimizin %98'ini şempanzelerle mi paylaşıyoruz?
21: Hatta şempanzelerle şempanzelerin gorillerle benzeştiğinden daha çok benzeşiyoruz.
15: Gerçekten mi?
21: Evet.
15: Vay canına. Şempanzeleri inceleyip insanlar hakkında bilgi alabilir miyiz?
21: Burada olmamızın nedeni bu.
15: Tamam, gidelim o zaman. Ama şempanze kuzenlerimizi gözlemlemek için onları bulmamız gerek. Ve bu araştırma kampının güvenli ortamından çıkıp insansıların topraklarına girmemiz gerektiği anlamına geliyor. Peki süreç nasıl işliyor? Her gün nerede olduklarını biliyor musunuz? Yoksa tahmin mi ediyorsunuz?
21: Şempanzeler her gece farklı bir yerde yuva yaparlar. Nerede olduklarını bilmiyorsak seslerini dinleriz veya yakınlarda meyve vermiş ağaçlara bakarız.
15: Olağanüstü. Ormanın içine girdikçe buranın bir hayvanat bahçesi olmadığı açıkça görülüyor. Burada çitler yok ve hayvanlar evcil değiller. Şempanzeler insanlardan 5 kat daha güçlü ve oldukça bölgecidirler. Ve burada sayıca fazlasıyla üstünler. Parkta toplam kaç şempanze var?
21: Şu anda tüm parkta 90 şempanze var.
15: Vay canına. Bizi insan yapan temel özellikler hakkında daha fazla şey öğrenebilmek için Tanzanya'daki Gombe Ulusal Ormanı'nda yaşayan en yakın akrabalarımızı araştırıyorum. Şempanzeler. Vahşi şempanzeleri bulmak için kamptan oldukça uzaklaştık. Ve görüntü yönetmenimiz bu araştırmanın ne kadar riskli olduğunu keşfediyor.
22: Hey! Olamaz!
15: Stone! Evan! İyi misin?
22: Evet, iyiyim. Yanlış adım attım.
15: Evet, burada çalışmandan belli.
22: Bilans daha kırdım.
15: Sorun değil, faturayı gönderirim. İyi misin?
22: Evet, iyiyim. Devam edelim.
15: Tamam, hadi gidelim. 4 saat boyunca ormanın içinde yürüyoruz. Şempanze bölgesinde şempanze bulmak pek kolay değilmiş. Ve sonunda onlar bizi buluyor.
20: İki tane.
15: Olduğumuz yerde duruyoruz. İki şempanze bize doğru yürüyor ve o kadar yakınımızdan geçiyorlar ki uzanıp dokunabiliriz.
21: Öndekinin adı Faustino.
15: Peki arkadakinin adı ne?
21: Gimli.
15: Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gimli mi?
21: Burada Tolkien romanlarından bir sürü şempanze var.
15: Tamam. Akrabalar mı?
21: Değiller. Farklı ailedenler.
15: Gimli kaç yaşında?
20: Yaklaşık 14 yaşında.
15: Yani ergen genç havalı büyükleriyle takılıyor öyle
21: kesinlikle
15: mi?
21: Kesinlikle öyle.
15: Bu sık görülür mü?
21: Evet. Genç erkekler kendilerinden büyük erkekleri kahraman gibi görürler. Onları takip ederler ve erkek olmayı onlardan öğrenirler.
15: Kız tavlamayı.
21: Muhtemelen evet. O da bu işin bir parçası. Gimli.
15: Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gimli
21: evet,
15: mi?
21: Burada Tolkien romanlarından bir sürü şempanze var.
15: Tamam. Akrabalar mı?
21: Değiller. Farklı ailedenler.
15: Gimli kaç yaşında?
20: Yaklaşık 14 yaşında.
15: Yani ergen genç havalı büyükleriyle takılıyor öyle
21: kesinlikle
15: mi?
21: Kesinlikle öyle.
15: Bu sık görülür mü?
21: Evet. Genç erkekler kendilerinden büyük erkek.

0: Evet, bence takip
1: edelim. Tamam, edelim.
2: Hadi
1: tamam.
2: Gidelim.
1: Maske takmak için kısa bir süre duruyoruz. DNA'mız %98'ini şempanzelerle paylaştığımız için bizden hastalık kapabilirler. Pastino ve Gimli bizi ormanın daha da derinliklerine götürüyor. Resmen dallarda sallanıyoruz. Bol bol ter döktükten ve bol bol kaydıktan sonra bir açıklığa ulaşıyoruz.
0: Hey Josh, burada bir grup var.
1: Tamam. İnanılmaz. Pastino ve Gimli ormanın içinde kayboldular. Ama bizi bir grup dişi ve yavrularına getirdiler. Varlığımızdan rahatsız olmamışa benziyorlar. O yüzden onları gözlemleyebiliyoruz. Bana şempanze hayatını anlat.
0: Her şey yemek, hakimiyet, çiftleşmek ve çocuk yetiştirmekten ibaret. Erkekler kavgalarda birbirlerine yardımcı olurlar ve bu hakimiyetlerini artırmalarına yardımcı olur ki bu daha başarılı üremelerini sağlar.
1: Doktor Goodall'ın çalışmaları bize şempanzelerin oldukça zeki ve çok nazik canlılar olduklarını gösterdi. Ama aynı zamanda erkek şempanzeler birbirleriyle sürekli rekabet halindedirler. Bunun sonucunda şiddet olayları, kabilecilik ve cinsel saldırı gibi olaylar yaşanabilir. Maalesef bu özellikler çok tanıdık geliyor. Erkek şiddeti hem insansa hem insan toplumlarında yaygın görünen bir şeydir. Erkeklerin intihar oranı kadınlara göre 20 kat daha fazladır. Ve Gombe'de her ne kadar şempanze şiddeti nadir görülse de yine de acımasız olabiliyor.
0: Her alfa erkeğin farklı bir stratejisi vardır. Bazıları zorbadır, hiç arkadaşları yoktur ve herkesi döverler. Diğerleri ise daha politiktirler. Gücü elinde bulundurmalarına yardımcı olan dostları vardır.
1: Aslında şempanzeler bir zamanlar yalnızca insanlara az olduğu düşünülen başka bir şey daha yapabiliyorlar. Savaş. 1974 yılında hakimiyet rekabeti Gombe'deki iki rakip grubun 4 yıl boyunca birbirlerine acımasız bir şekilde saldırmalarına neden oldu. Bu savaşın ardındaki motivasyon insanlarınkine çok benziyordu. Güç için savaşan iki toplum. Şempanze kültürünün en ilginç özelliklerinden biri her ne kadar karmaşık olsa da zamanla pek değişmemesi.
0: Şempanzeler ve insanlar arasındaki en büyük fark budur. Sahip olduklarını değiştirmezler.
1: Öğretirler mi?
0: Hayır, öğretmezler. Gözlemlenerek öğrenilir. Yavrular genellikle annelerini izleyerek öğrenir.
1: Yani teknolojik olarak sabitler.
0: Evet, öyle de denilir.
1: Evet. Bu, ilk insanların kendilerini geliştirmelerini sağlayan kritik bir fark. Çünkü şempanzeler milyonlarca yıl sonra bile hala neredeyse tamamen aynılar. Goodall Enstitüsü'ndeki arkadaşlarıma veda ederken bu gerçeği düşünüyorum. Biz zamanla biriken bir kültüre sahibiz. Her yeni jenerasyonla birlikte en baştan başlamaktansa yeni şeyler geliştiriyoruz ve bilgimizi artırıyoruz. Peki bu fark nasıl oluştu ve bugünkü bizi nasıl etkiliyor? Güney Afrika'daki bir antropolojist bu sorunun cevabını bulduğunu düşünüyor. Ve 3200 kilometre güneyde Johannesburg'un hemen dışında kanıtlar ortaya çıkarıyor. On yıl önce Johannesburg hakkında ne düşündüğümü sorsaydınız, size belki de biraz cahilce pek iyi değil derdim. Ve bunun nedeni yerlilerin deyimiyle Joburg veya Josie'nin kötü bir üne sahip bir yer olmasıydı. Bu, apartheid tarafından sonsuza kadar yaralanmış bir şehir. Nelson Mandela gibi kahramanların sonuna kadar savaştıkları onlarca süren bir ayrımdan bahsediyorum. Joburg hala bu adaletsizliğin altından kalkmaya çalışıyor. Ama havada büyük bir değişim var. Enerjik sanat sokakları süslüyor ve bunun gibi terk edilmiş fabrikalar yeniden doğuyorlar. Çatıda partiler veriliyor ve içeride kıtanın hemen her köşesinden yemeğin bulunabileceği kalabalık bir pazar yer alıyor. Ballı acılı pastırma mı?
3: Evet.
1: Witwatersrand Üniversitesi'ne yürürken ayılıyorum. Burası fosil koleksiyonlarıyla ünlü bir okul. Ve burada Dr. Dominic Strafford'la buluşacağım. Dominic, nasılsın bakalım?
4: İyiyim, memnun oldum.
1: Ben de memnun oldum.
4: Geldiğin için teşekkürler.
1: Burada sakladıklarınızı görmek için sabırsızlanıyorum.
4: Mahzende çok güzel fosillerimiz var. Hadi gidip bakalım.
1: Hadi gidelim. Dominic'in özel izniyle mahzene giriyorum. Burası dünya.

0: Dünyanın en nadir ve en değerli fosillerine ev sahipliği yapan güvenli bir laboratuvar. Bilim dünyasını şaşırtan kemiklerin saklandığı ve insan tarihinin başlangıcına dair bildiğimiz her şeyi değiştiren bir yer.
1: Burası dünyanın en büyük fosil koleksiyonu. Dünyanın her yerindeki evrimimizin belgelendiği bir yer. Sana gururla küçük ayağı tanıtmak istiyorum.
0: Vay canına.
1: Küçük ayak yaklaşık 3.67 milyon yaşında. Bu insan evriminin Rosetta taşı.
0: Küçük ayağın ayak bileğinin yapısı ait olduğu tür Australopithecus'ın çok önemli yeni bir beceriyi öğrendiğini kanıtlıyor. İki ayak üstünde yürüme. Dik durmanın avantajları neler?
1: Çok daha uzağa görebilirsin ve daha uzak mesafelere yürüyebilirsin. Bu kaynaklara ulaşmak için çok önemlidir.
0: Yapılan araştırmalar, Australopithecus gibi türlerin bir gün içinde ağaçtan yaşayan kuzenlerinden iki kat daha fazla yol kat ettiklerini gösteriyor. Yani iki ayak üzerinde yürümek evrimimizin ilk adımıydı.
1: Evet.
0: Sırada ne var?
1: Sana göstereyim. Bazı meslektaşlarımız küçük ayağın bulunduğu Stackfontein mağarasında çalışıyorlar. Oraya gidip bakabiliriz.
0: Tamam. Gidelim.
1: Harika, mükemmel.
0: Bir sonraki adımımızı öğrenmek ve bugünkü halimize gelmemizi sağlayan gelişimi tetikleyen döngüye nasıl yol açtığını görmek için Dominic'le Stackfontein mağarasında buluşma ayarlıyorum. Eski fosiller dendiğinde genelde aklımıza modern şehirler gelmez ama eski atalarımızdan kalma fosillerin yaklaşık %40'ı Johannesburg'un 50 kilometre dışında bulundu. Eski atalarımızdan kalma bu hazine bölgenin başka bir isimle anılmasına neden oldu. İnsanlığın beşiği ve burada kırmızı toprak ve zarif tepelerin arasında kaderimize açılan pencere Stackfontein mağarası yer alıyor.
1: Burası Stackfontein mağarasının üst bölümü. 2 milyon yıl önce burada olsaydık yerin oldukça altında olacaktık.
0: Burası patlatılmış gibi görünüyor.
1: Tam olarak öyle oldu.
0: Johannesburg yaklaşık bir asır önce bir altın madenciliği şehriydi. Küçük ayak bir patlama sonucunda ortaya çıktı. Bir taş gibi betona kazınmıştı ve iskelete onlarca yıl boyunca dokunulmadı. Fosilleri çıkarmak için yapılan kazılar neredeyse 20 yıl sürdü ve ancak 2017 yılında tamamlanabildi.
1: Pekala. Buradan gireceğiz.
0: Çatlağın içine mi?
1: Evet.
0: Ben daha büyük bir giriş bekliyordum. Belki evet. Bir merdiven, güzel bir rampa.
1: İnsanlığın beşiğinde yüzeyde yalnızca birkaç tane küçük delik bulabilirsin. Bu delikler yer altındaki kocaman odalara açılırlar. O yüzden eğer içine düşersen ölebilirsin. Bu klasik bir ölüm tuzağıdır.
0: Çok ikna edicisin Dominic.
1: Merak etme, bir şey olmaz.
0: Dominic küçük ayağın ve bu odalarda gömülü sayısız cesedin başına aynı şeyin geldiğini düşünüyor. Ya aşağı düştüler... Ya da selle birlikte sürüklendiler ve mahsur kaldılar. Geriye milyonlarca yıl sonra ortaya çıkardığımız kalıntılar kaldı. İnsan evriminin bizi bugünkü halimize nasıl getirdiğini anlamak için aynı zamanda insanlığın beşiği de olarak bilinen Güney Afrika'daki Stackfontein mağarasına geliyorum. Arkeolog Dr. Dominic burada entelektüel gelişimizi başlatan sırrı bulmaya çalışıyor. Ama bu sırrı bulmak için dar bir girişten oldukça tehlikeli bir iniş yapmak gerekiyor. İnsanlar işte böyle ölüyor. Tamam, sol ayak aşağı.
1: Evet, sol ayağı aşağı indir. Evet.
0: Evet.
1: İyi misin?
0: İyiyim. Tamam. Ayağımı koydum.
1: Şimdi oldu.
0: İniyorum. Sağ ayak ve yaşıyorum.
1: Tebrik ederim.
0: Tamam. Hadi gidelim. Dominic'le birlikte ucu bucağı yokmuş gibi görünen taş bir labirentin içinde ekibinin kazı alanına doğru yürüyoruz. Şu tavana bak, minicik kristallerle kaplı.
1: Bu kalsiyum karbonat kristalleri fosil taşıyan birikintilerin üzerinde büyüyor.
0: Yani burada bir yerde fosiller mi var?
1: Her yerde olabilir. Büyük ihtimalle hemen altımızda.
0: Burası zaman makinesi
1: öyle
0: gibi.
1: Çok küçük bir kısmı keşfedildi.
0: İnanılmaz. Tamam, devam edelim. Her ne kadar neredeyse zifiri karanlık bir mağaranın içindeki bir yeraltı labirentinde olsak da görünüşe göre Dominic'le burada yalnız değiliz. Oh, şuna bak. Burada bir sürü şey yaşıyor. Ne? Şaka gibi. Sonunda mağaranın derinliklerinde bir yerde kazı alanına ulaşıyoruz. Ve Dominic beni Dr. George Leader'la tanıştırıyor.
2: Kazımıza hoş geldin.
0: Teşekkür ederim. Peki çukurun dibi yaklaşık kaç yıllık? Ne diyeceksin?
2: Evet, bu görmüş olduğun bölüm yaklaşık 4 milyon yıllık.
0: Mahzende gördüğümüz gibi bu evrim geçidindeki ilk kilit nokta iki ayak üzerinde yürüme. Daha yeni birikintilere geçtiğimizde zincirdeki diğer halka nedir?
2: Benim merak ettiğim şey de bu. Taş alet teknolojisi.
0: Peki burada hiç buldunuz mu?
2: Evet, bir sürü bulduk. Gelmek ister misin?
0: Evet, tabii.
2: Önce şu bölümden başlayalım. Bakalım ne bulacağız.
0: Tamam. Önce gevşek parçalar mı?
2: Evet, önce gevşek parçalar.
0: Ama hangisinin doğal taş ve hangisinin atalarımız tarafından şekillendirildiğini çözmek için saatlerce sabretmek ve uzman bir göze sahip olmak gerekiyor. Ya da en azından uzman biriyle çalışmak gerekiyor. Farklı mı?
2: Kesinlikle farklı.
0: Bu öylesine bir taş değil mi?
2: Değil. Çok, çok güzel bir şey buldun.
0: Nedir bu?
2: Çok önemli bir şey. Senin ve benim hominid atalarımızdan biri 2.1 milyon yıl önce bu taşı aldı ve başka bir taşla üstüne vurarak parçaladı. Ve bu küçük, keskin parçaları alet olarak kullandı.
0: Bu inanılmaz.
2: Çok heyecan verici.
0: İnanamıyorum. Araştırmaya devam ederken her taşın altına bakıyoruz ve sonunda önemli bir şey buluyoruz.
2: Josh, şuna bak.
0: Bu bir alet mi?
2: Kesinlikle. 2.1 milyon yıllık bir taş parçası.
0: Ucu gerçekten de keskin. Ama bizi izleyen biri bu bir alet değil, sadece taş diyebilir.
2: Katılıyorum. Eğitimsiz biri için sadece bir taş gibi görünebilir. Ama bunun aslında taş alet olduğunu kanıtlayabiliriz.
0: Tamam o zaman.
2: Tamam.
0: Bulduğumuz şeyin aslında 2 milyon yıllık bir alet olduğunu kanıtlamak ve bu eski teknolojinin bizi sonsuza kadar nasıl değiştirdiğini göstermek için George ve Dominic'le birlikte bulduklarımızı yukarıdaki laboratuvara götürüyoruz. Burada atalarımızın çalışmalarını taklit edeceğiz. Bir dakika. Tamam, tamam. Öncelikle acı nasıl durumdayım? Taşı bile kıramıyorum.
2: Yapılan deneylerde yaklaşık 90 derecelik bir açıyla vurmak gerektiği anlaşıldı. Bir taraftan vurursan, diğer taraftan parçayı çıkarabilirsin.

0: Parmağım kanadı.
1: Güzel.
0: Çok keskinmiş.
1: Doktor.
0: Evet. Avukatım sizi arayacak. Küçük keskin parçalar ve çok güzel bir ucu var.
1: Tamam.
0: Evet, böyle bir aleti bulduğumuz için şanslıyız. Deney taşların doğal olarak keskin parçalara kırılmadığını gösteriyor. Bu hale gelmeleri için özellikle yapılması gerekiyor. Bana yardım etmeseydin bunu yapamazdım. Bu sadece taşları birbirine vurmaktan ibaret değil. Başarmak için beceri ve bilgi gerekiyor.
2: Ben sadece birkaç ipucu vererek işini kolaylaştırdım diyebilirim.
0: Bu çok temel bir beceri.
2: Evet.
0: Peki sonra ne oldu?
2: Sana göstereyim.
0: George bana masanın üzerindeki 2 milyon yıl içinde değişen taş tasarımlarını gösteriyor. Bazıları oldukça şık çalışmalar. 20 dakika önce bunu bana gösterseydin hiç etkilenmezdim ama nasıl yapıldığını gördükten sonra şimdi Mona Lisa gibi geliyor. Kongo'daki şempanzelerden diğer primatların da basit aletler yapabildiklerini öğrendik. Ama burada daha fazlası var. Giderek daha da karmaşıklaşan bir zanaatkarlığı yansıtan insan zekası.
2: Şempanzelerin çoğu gözlem ve deneme yanılma yöntemiyle öğrenirler. Genç bir şempanzenin fındık kırmayı öğrenmesi 8-9 yıl sürebilir. İnsanlar birbirlerini öğreterek bu öğrenme sürecini kısaltmışlardır. Ve bu bizi insan yapan en büyük adımdır. Bunu aklımızdan çıkarmamalıyız.
0: Yani evrim yürüyüşümüzün kalbinde taş aletler yer alıyor. Değil mi?
2: Evet.
0: Bu bizi bugünkü halimize getiren bir formül. Modern aletler sağlığımızı geliştirerek yaşam süremizi uzatmamızı sağladı. Ama aynı zamanda bizi teknolojik olarak köşeye sıkıştırmış olabilir mi? Günümüzde çoğunlukla tüketiyoruz. Büyük bir çoğunluğumuz avlanmayı, çiftçiliği bilmiyor. Ve aletlerimiz o kadar karmaşık ki çok azımız nasıl yapılacağını biliyoruz. Tarihte ilk kez çocuklarımıza dijital dünyada yaşam öğretiliyor. Ama toplumumuz bir felaketle karşı karşıya kalırsa eski atalarımızın yaptığı gibi kendi başlarının çaresine bakabilecekler mi? Bu aynı zamanda başka bir soruyu daha gündeme getiriyor. Alet yapmak atalarımıza avantaj sağladıysa, Neandertaller gibi alet kullanabilen birçok türün soyu tükenmişken neden geriye sadece Homo sapiens kaldı? Başka bir şey daha olmalı. Başarımızın sırrını açıklayan bir şey. Bu sorunun cevabını bulduğuna inanan bir bilim insanıyla buluşuyorum. Kendisi cevabı kıtanın en ücra bölgelerinden birinde buldu. Pondoland adı verilen bir yerde. Johannesburg'un yaklaşık 800 kilometre güneyinde Afrika'nın vahşi kıyılarına gidiyorum. Pondoland'ın sapa bir yerde olduğunu söylemek için başlangıçta bir yol olması gerek. Doktor Eric Fisher'la buluşacağım yere doğru gidiyoruz. Kendisi arkeoloji ekibiyle birlikte aylardır burada çalışıyor. Buralarda bir yerlerde.
3: Hey Josh!
0: Eric!
3: Buradayım.
0: Ben mi geleyim sen mi gelirsin?
3: Evet, buraya gel. Hadi.
0: Köprü var mı köprü?
3: Yok.
0: Harika! Gelgit girişinin diğer tarafında atalarımızın neden diğer tüm eski insan türlerinden daha uzun yaşadığının cevabı yer alıyor. Nereden geçeyim?
3: Şuradan karşıya geç. Dikkatli ol.
0: Tamam. Ama kaygan taşların üzerinde yürürken vahşi kıyının adını nereden aldığını öğreniyorum. Kaygan taşlar dışında nehri sorunsuz geçiyorum. Bu oldukça zor bir geçiş oldu benim için.
3: Hey!
0: Nasılsın bakalım?
3: Nasıl gidiyor?
0: Memnun oldum. Biraz ıslandım ama iyiyim. Oh, evet evet bekle. Tamam.
3: Tamam gidelim.
0: Hadi bakalım. Eric'le birlikte kazı alanına doğru yürüyoruz. Kendisi o dönemde yaşayan tüm canlıları etkileyen gezegensel bir olaydan Homo sapiens'in nasıl sağ kaldığını gösteren kanıtlar buldu. Son buzul çağından bahsediyorum. Buzullar Afrika kıtasına doğru ilerlerken atalarımız giderek artan acımasız koşullara maruz kaldılar. Eric birçoğunun buraya Pondoland kıyılarına geldiğini gösteren kanıtlar buldu. Bu inanılmaz. Şu anda bulunduğumuz yer belki de 100 bin yıl önce de aynıydı. Çok ilkel bir yere benziyor.
3: Evet, etrafta kimse yok. Bunlar el değmemiş ortamlardır. Dikkatli ol. Buraya boşuna vahşi kıyı demiyorlar. Şuraya bir baksana.
0: Evet. Bu inanılmaz. Burası dalgaların vurduğu yer. Şimdi neden sağımda durduğunu anladım. Hayatta kalma mekanizması. Seni uyanık seni. Dünyanın en dokunulmamış ve en güzel manzaralı kıyılarında bir saat daha yürüdükten sonra kazı alanına ulaşıyoruz.
3: Josh, Waterfall Bluff'a hoş geldin.
0: Waterfall Bluff tek kelimeyle efsane bir yer. 300 milyon yıl boyunca birikmiş okyanus çökertileri 120 metre üstümüzde yükseliyor. Şimdi neden burada çalıştığını anlıyorum. Cenneti bulmuşsun.
3: Olağanüstü, öyle değil mi?
0: Evet. Şelaleden yukarı tırmanıp Eric'in ekibinin çalıştığı yere gidiyoruz. Bu çığır açıcı çalışmanın ismi Pondoland, Paleoclimate, Paleoenvironment, Paleoecology, Paleoanthropology Project veya kart vizitlerinde yerden tasarruf etmek için kısaca P5.
3: İşte kazı ekibimiz.
0: Merhaba. Merhaba.
3: Seni projemizin yardımcı direktörüyle tanıştırayım. Bu
0: merhaba.
3: Dr. Justin Parcidir.
1: Memnun
0: merhaba
1: olun.
0: Ben Josh. Ben de. Burası olağanüstü bir yer.
1: Geldiğiniz için çok mutluyuz.
0: Bana neler yaptığınızı gösterir
1: tabii
0: misiniz?
1: Ki. Gel bakalım.
3: Evet.
0: Tamam, çantalarımı bırakayım.
1: Evet.
0: Öncelikle sanırım burada insanlar yaşıyordu, değil mi?
1: Doğru.
0: Tamam.
1: Çok sayıda.
0: Tamam. Bu nedir o zaman?
1: Burada gözümüze çarpan ilk şey bir çöp yığını. Görüyorsunuz değil mi?
0: Tamam, peki.
1: Evet, bu çöp yığını bize bir zamanlar burada yaşayan insanların beslenme tarzları, nasıl bir çevrede yaşadıkları ve en önemlisi kullandıkları teknolojiler hakkında çok şey anlatıyor.
3: Bu bulduğumuz en güzel şeylerden biri. Günümüzde midye kabuğunu açmak için kullanılan bir alet.
0: Evet, bununla midye açabilirsin. Bunun gibi aletler 30-40 bin yıl önce burada yaşayan Homo sapiensler tarafından bölgedeki en zengin besin kaynağından faydalanmak için kullanılıyordu. Okyanus, atılmış binlerce kabuk iyi beslendiklerini gösteriyor. Ve bu sırada Neandertal akrabaları iç bölgelerde havanın soğumasıyla birlikte hızla azalan kaynaklarla mücadele ediyorlardı. Midye yedikleri çok belli. Başka ne yiyorlardı?
1: Okyanustan çıkan balıkları yediklerine dair kanıtlarımız var. Bu bir balık kılçığı.
0: Şuna bak!
1: Binlerce balık kılçığı bulduk. Büyük balıklar da dahil.
0: Burada yaşayan ilk insanlar özellikle bu çevreye uygun yaşam şartları geliştirdiler. Water Bluff Falls'u buzul çağını atlatmak için nasıl kullandıklarını anlamak için P5 ekibi buldukları binlerce objenin 3 boyutlu modelini çıkarıyorlar. Bu bir çeşit arkeolojik zaman makinesi gibi bir şey. Zamanı geriye alıyor ve bulduklarını çevreye yerleştiriyor. Bu modeli yapmak için Eric beni kayalığa getiriyor. Ve bu sırada Justin aşağıda hazırlık yapıyor.
3: Şu anda kocaman bir kayalığın önündeyiz. Burada yapmaya çalıştığımız şeylerden biri sadece bölgenin arkeolojisini anlamak değil, aynı zamanda tüm çevrenin evrimini kavramak.
0: Bağlam.
3: Kesinlikle bağlam. Şimdi çok değişik bir şey yapacağız. Buna fotogrametri deniyor. Yukarıdan fotoğraf çekip çevrenin 3 boyutlu modelini çıkarabiliyorsun.
0: Hava haritacılığı.
3: Doğru, hava haritacılığı. Harika bir şey.
0: Bayıldım, başlayalım.
3: Hazır. Başlayalım.
0: Hazırım, hadi. Eric'le birlikte kayalıkları işaretleyerek başlıyoruz.
3: Burası uygun.
0: Tamam. Bu işaretler referans noktaları olacak. Eric'in lazer mesafe ölçerin ölçümleriyle birlikte hava fotoğraflarını birleştirmesini ve bölgenin 3 boyutlu görüntüsünü çıkarmasını sağlayacak. Tamam. 21. yüzyıl teknolojisi geçmişe gitmemizi ve atalarımızın bu çevreyle nasıl etkileşime girdiğini görmemizi sağlıyor. Evet, eğlenceliymiş. Sevdim.
3: Evet, fena değil, öyle değil.
0: Evet.
3: Bu duvar kolaydı. Şimdi birinin kayalığa tırmanıp diğer işaretleri koyması gerek.
0: Sana iyi şanslar o zaman. Tamam, ver şu işaretleri. Eric drone'u fırlatmak için kazı alanında güvenli bir yere geçerken ben tırmanmaya devam ediyorum. Nasılsın?
4: Merhaba, işaretleri asmak için mi geldin?
0: Evet, maalesef iş başa düştü. Burada işaretleri kayalıklara koymama yardımcı olacak ekip üyesi Gustav'la buluşuyorum. Tamam, işaretler ve koli bandı. Tamam. Her şey yolunda gidiyor. Biliyor musun? Ben çok pişmanım. Başlıyoruz.
3: Tamam, iyi şanslar. Seni izliyoruz.
0: Tamam Eric, ilk işaret için hazır mısın?
3: 1-2 metre daha in ve işareti sol tarafına yerleştir. Dikkatli ol, tamam mı?
0: Tamam, iniyorum. Tamam. Tamam, ilk hedefi koydum. Nasıl oldu?
3: Harika görünüyor. Çekiyoruz.
0: İkinci işareti nereye yerleştireyim?
3: 5 metre kadar aşağı inmen gerekecek. Tam 5.
0: Anlaşıldı. Burası nasıl?
3: Evet, çok iyi görünüyor.
0: Tamam. İkinci işareti yerleştirdim. Aşağı iniyorum. Eski insanlar hakkında tek bir şey söyleyebilirim. Bunu yapmayacak kadar zekilerdi.
3: Mükemmel Josh, harika oldu.
0: Yukarıda bir çıkıntı var. Burayı geçtikten sonra sıkıntı yaratabilir. Taramayı tamamlamak için bir işaret daha yerleştirmem gerek ama kayalığın eğimi yüzünden kendimi oraya itmek için taş duvarı kullanamam. Biraz yardıma ihtiyacım var. Gustav ipi sallayarak beni çıkıntının üstüne itmeye çalışıyor. Güzel, harika. İşte böyle. Çok az kaldı.

0: Tamam. Tamam tamam, çıkıntıdayım.
1: Harikasın.
0: İşareti nereye koyayım?
1: İşareti lütfen soluna koyar mısın dostum? Evet, mükemmel.
0: Tamam, iniyorum. Son işareti de yerleştiriyorum ve yavaşça aşağı indiriliyorum. Sağ salim yere ulaştıktan sonra Justin ve Eric'le yeniden bir araya geliyoruz ve görüntülediğimiz verileri gözden geçiriyoruz.
1: Şu anda ekranda fotoğrafını çektiğimiz pozisyonları görüyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi bunları 3 boyutlu model çıkarmak için kullanacağız.
0: Vay canına, şuna bak. Burası mı?
1: Evet, burası bizim yer.
0: Peki farklı renklerdeki şu küçük noktalar nedir?
1: O noktalar kazıda çıkarılan objeleri temsil ediyor.
0: Bu inanılmaz.
1: Yani taşlar, kabuklar, kemikler.
0: Bu kesinlikle bir zaman makinesi. Objelere farklı açılardan bakıp zamanla nasıl değiştiklerini görebiliyorsun.
2: Kesinlikle evet.
0: Model sadece bölgeden çıkarılan binlerce insan yapımı objenin konumunu ortaya çıkarmıyor. Aynı zamanda atalarımızın burada nasıl yaşadıklarını da gözler önüne seriyor. Bu kayalıklara sığındılar ve denizde avlandılar. Dünyanın geri kalanı donarken burası insanlığın güvenli limanıydı. Bu bizi en büyük soruya getiriyor. Bilim 27 farklı insan türü tespit etti. Ama sonunda geriye sadece biz kaldık.
2: Evet.
0: Peki neden? Neden? Bu yer bu sorunun cevabını verebiliyor mu?
2: Evet, kesinlikle. Burası bize neden burada olduğumuz hakkında her şeyi anlatıyor.
0: Tamam.
2: Hayvanlar kabaca iki gruba ayrılır. Bir grup genelcidir. Yani farklı çevrelerden ve farklı yemek türlerinden faydalanırlar. Diğer grupsa uzmandır. Özellikle tek tip yemeği ve yeri ele geçirmek için çaba sarf ederler. Ve bunu yaparlar. İnsanlarda bu iki özellikle bulunur. Teknolojiyi, kültürü ve öğrenme stratejisini biz icat ettik. Ve bu farklı ortamlara ve kimliklere ayak uydurmamızı sağladı.
0: Evet, yani burada yaşayan insanlar buradan faydalanmayı biliyorlardı. Peki rakiplerimiz, Neandertaller ne yaptılar? Burada neden Neandertal kalıntıları yok?
2: Neandertaller hiper uzmanlardı. Yani tek bir şeye kilitlenmişlerdi. Örneğin büyük hayvan avcılığı gibi. Ve bu tür adaptasyonlar evrimin sonuna doğru giderek daha az geçerli olmaya başladı. Özellikle de iklim çok hızlı bir şekilde değiştiğinde.
0: Buzul çağıyla birlikte büyük av hayvanların sayısı azaldıkça diğer türler başarısız olurken Homo sapiens taktik değiştirdi. Kıyıya gitti ve denizden faydalandı. Yani başarılı olmamızın en büyük nedenlerinden biri esnek ve adapte olabilme yeteneğimizin olması. Ne diyorsunuz?
2: Kesinlikle.
0: Giderek büyüyen aile ağacımızda yeni akrabalarımızı bulmaya devam ediyoruz. Ve genetikçiler bu akrabaların hala DNA'mızda yaşadıklarına dair ipuçları buluyorlar. Dik yürümek ve avlanmak beslenmemize proteinin girmesini sağladı. Ve bunun sonucunda zekamız gelişti. Ama aynı zamanda beynimizin eski alışkanlıklarına bağlanmasına neden oldu. Alet yapımı ve öğretme becerisi bizi biz yapan şeylerden biri. Ama bunun sonucunda hayatta kalmak için teknolojiye tehlikeli derecede bel bağladı. Yine de insanı insan yapan özellikleri öğrendikçe özellikle bir tanesinin modern Homo sapiens'in yükselmesine yol açtığını görüyoruz. Ayak uydurma becerisi. Sonuçta değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Ve gezegenimiz gözlerimizin önünde bir kez daha değişiyor. Ama bu sefer buna biz yol açıyoruz. Bizim de keşfedilen binlerce fosilden biri olabileceğimizi görmek için aile ağacımızdaki yok olmuş akrabalarımıza bakmamız yeterli. Belki bizden sonra gelenler bizi bulacaklar. Hayatta kalmak için yaşadığımız çevresel, sosyal ve teknolojik karmaşaya bir çözüm bulmamız gerek. İşbirliği yaparak yeni jenerasyonlara bize dair en iyi şeyleri bırakmalıyız.
3: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
4: Bu ne böyle?
5: Böyle olmaması gerekiyor.
3: Ama sahipleri onları çok seviyor.
4: İlk arabamdı.
5: Hansi'den vazgeçemem.
3: Geriye tek bir soru kalıyor.
6: Kalsın, kalsın mı?
7: Yoksa atsın.
8: Esas heyecan şimdi başlıyor.
3: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
5: Başıma ne gelecek acaba?
4: Bakmaya cesaret edemiyorum.
7: Ta-ta.
3: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
9: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
3: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. 15 Ağustos gecesi TürkSat 3A'daki yayınlar yeni uydulara aktarılacak. D-Max televizyonunuzda çıkmazsa uydunuzda otomatik veya manuel kurulum yapmanız gerekebilir. Detaylı bilgi dmax.com.tr adresinde.
0: Her gün kullandığınız şaşırtıcı sayıda nesnenin tesadüf sonucunda icat edildiğini biliyor muydunuz? Size ne demek istediğimi göstereyim. Bu bölümde salyası akan bir köpeğin bizi nasıl telefonlarımıza bağımlı hale getirdiğini keşfediyoruz.
10: Drake'in yemeği güzel görünüyor.
0: Hasarlı bir teslimatın Amerika'yı nasıl süper güç haline getirdiğini öğrenin.
11: Felaket gibi görünen şey şimdi bir fırsata dönüştü.
0: Ve kaybolan gizemli bir gazın nelere yol açtığını öğrenin.
12: O da, bu çok ilginç dedi.
0: Sürpriz buluşlar. Bugün Amerikan evlerinin neredeyse %70'inde evcil hayvan besleniyor. Ve en popüler olanı da köpek. 63 milyondan fazla evde en az bir tane var. Eminim tek merak eden ben değilimdir. Evcil hayvanınızın garip pisişik güçleri olabilir mi?
12: Geçen gün bir kutu köpek maması açıyordum ve açınca kutuya dokundurur dokundurmaz aklımı okuyor.
0: Daha da garibi, evcil hayvanları ne zaman veterinere götürmeye çalışsanız gizemli bir şekilde ortadan kaybolmayı başarıyorlar. Hayır, telepatik değiller. İlk kez 1890 yılında Ivan Pavlov adlı bir Rus bilim adamı tarafından keşfedilen büyüleyici bir dürtüye tepki veriyorlar.
10: 1890'ların Rusyası çar tarafından yönetiliyordu. Ve eğer zenginseniz, bir prens ya da dükseniz harika bir hayat yaşıyordunuz. Görkemli bir yaşam tarzı sürüyordunuz. Ancak tarım ya da fabrikalarda çalışan Rusların %99'u için durum gerçekten çok kötüydü.
13: 1890'larda Rusya'da kıtlık ve siyasi gerilim vardı.
10: Diktatörlük hüküm sürüyordu. Her tarafta gizli polis vardı. Devrimin ayak sesleri duyuluyordu.
0: Pavlov bu dünyaya iz bırakmak üzereydi.
12: Ivan Pavlov fizyoloji bölümünde sindirim üzerine çalışıyordu.
10: Tükürük, temelde sindirim sisteminizin ilk adımıdır. Lezzetli yiyecekleri ağzınıza attığınızda tükürüğünüz işe koyulur. Çünkü amilaz adı verilen ve nişastaları şekere dönüştüren bir sindirim enzimi içerir.
12: Bu yüzden lezzetli bir pizzanın kokusunu aldığınızda salyanız akar.
0: İşte bu yüzden Pavlov araştırmalarını sindirim, tükürük, özellikle de köpek tükürüğü üzerine yoğunlaştırmaya karar verdi.
13: Köpeğin ağzının kenarına bir şişe koyup köpeğin önüne bir parça yiyecek koydu. Köpek salyasını akıttığında salyadan bir parça alıp şişeye koydu ve belgeledi.
0: Pavlov'un yaptığı iş pek parlak görünmüyor olabilir. Ama olağanüstü bir şey keşfettiğinde her şey değişti.
12: Köpeklerin henüz yiyeceği görmeden salyalarını akıttığını fark etti.
13: Yiyeceği görmeden köpeklerin neden salyasını akıttığını merak etti. Belki de yemeğin ne zaman geleceğini biliyorlardı. Bu yüzden bekliyorlardı.
10: Burada garip bir şeyler olduğunu fark etti. Pavlov için önemli bir andı.
13: Bu konu üzerine düşünmeye ve deneyler yapmaya başladı.
14: İşte Pavlov da tıpkı bunun gibi sevimli bir köpekle aynı deneyi yapmıştı. Bakalım başarılı olacak mı?
12: İlk olarak köpeklerin yanında zil çaldı. Köpekler zili duydu ama tabii ki salyaları akmadı. Sonra onlara biraz yiyecek verdi ve salyaları aktı. Sonra onlara yiyecek verirken zili de çaldı. Bu işlemi tekrarlamaya devam etti. Sonunda Onlara yiyecek vermeyi bıraktı ve sadece zil çaldı. Zil sesini duyan köpekler bolca salya akıttılar. Bu köpeklerin elinde olan bir şey değil. Köpek zili duyduğunda tükürük bezleri otomatik olarak salya pompalamaya başlıyor.
1: Aha.
12: Kendi kendinize zil diyor olabilirsiniz.
0: Kesinlikle öyle. Zil, insanlar genellikle Pavlov'un zil kullandığını düşünse de o asla zil kullanmadı. Bir uyarının süresini tam olarak ölçmesi gerekiyordu. Bu yüzden vızıltı ve metronom kullandı. Ama asla zil kullanmadı. Açıkçası eğer zil kullanmış olsaydı, zilsiz ödülü asla kazanamazdı.
10: Köpekler zil sesini yiyecek almakla ilişkilendirmeyi oldukça iyi öğrenmişlerdi.
12: Eski uyarının tükürük salgılanmasına neden olabileceğini ortaya çıkardı. Bu klasik koşullanma olarak adlandırdığı şeyin temeliydi.
0: Köpeklerin salyalarını akıtmalarını izleyen Pavlov, hayvan beyninin içinde saklı güçlü bir bilinçaltı mekanizmasının çarklarını ve motivasyonunu ortaya çıkardı.
10: Pavlov'un ne yazık ki karanlık bir tarafı da vardı. Yaptığı deneylerde köpeklerin aşırı korktuklarında nasıl tepkiler verdiklerini ölçtü.
12: Merdivenleri korku tepkisiyle ilişkilendirip ilişkilendiremeyeceklerini görmek için köpekleri merdivenlerden aşağı itti.
0: Böyle bir şey yapan birine Nobel ödülü verdiklerine inanamıyorum diye düşünebilirsiniz. O zaman size kötü haberlerim var. Daha da kötüsü var.
10: Şimdi Pavlov'dan gerçekten nefret edeceksiniz. Çünkü sadece kedi ve köpekler üzerinde deney yapmakla kalmadı. Aynı zamanda deneyler için yetimhanedeki çocukları da kullandı.
12: O zamanlar etik kurul diye bir şey yoktu. Fizyolojik tepkilerini ölçmek için yetimlere tatlı ya da kötü tatta tatlılar gibi yiyecekler yedirirdi.
10: Pavlov ve onun ekolünün bu deneyleri çok acımasız görünebilir. Ancak böyle görünse de hayvan ve insan beyninin iç işleyişine ışık tuttuğunu unutmayalım.
0: O zamandan beri bilim insanları Pavlov'un araştırmasını dikkate aldı. İnsanlara fobilerinin üstesinden gelmeyi öğretti. Domuzlar video oyunu oynamayı öğrendiler. Bu oyunun son seviyesi çok daha zor. Hastalıkları tespit etmek için köpekler kullanılmaya başlandı. Arılar futbol oynamayı öğrendiler. Filler kara mayınlarının kokusunu almayı öğrendiler. Güvercinler Amerikan füzelerini uçurmayı öğrendiler.
13: İkinci Dünya Savaşı sırasında güvercinler gagalarını bir ekrana dayayarak hedefleri bulmaya çalıştıkları bir eğitim tekniğinde kullanıldılar.
12: Buradaki amaç füzenin gittiği yönü değiştirebilmekti. O zaman henüz bilgisayar icat edilmemişti. Güvercin bilgisayarı gibi bir şeydi. Ortaya elle tutulur bir şey çıkmadı ama bu alanın başlangıcı oldu.
0: Pavlov'un tesadüfi keşfi sadece hayvan davranışlarına değil, aynı zamanda insan beyninin keşfedilmemiş mekaniklerine de ışık tuttu. Hayvanları yöneten aynı temel ödül beklentisi sisteminin bizi de yönettiğini buldu.
6: Benim tarzım erkek misin? Benim tarzım Belatine Ale içer. Hissedebileceğiniz bir tat için biraz daha cesaretle demlendi.
0: Bu keşif kısa süre içinde şirketler tarafından daha fazla harcama yapmamız için kullanılmaya başlandı.
14: Evet, bu markadan daha iyisini asla bulamazsınız.
10: Bu marka 1930'lardan bu yana Noel döneminde reklam kampanyaları düzenlemekte.
12: Kırmızı elbiseli şişman adamı gördüğümüzde hepimiz o mutlu, neşeli duyguya kapılırız. Böylece bu şişman, neşeli adamın belki de kola tüketirken yaşanacak güzel duygularla ilişkilendirilmesi gerektiğini zihinlerimizde etkili bir şekilde pekiştirdi.
13: Noel duygusu, mutluluk duygusu. İşte bu yüzden insanlar tüm yıl boyunca bu içeceği satın almak istiyor.
12: Şirket açısından bunu ürününüzle ilişkilendirmek hiç de akıllıca değildi.
0: Ancak insanları manipüle etmek amacıyla bu hileleri kullanmak için Mad Men tarzı bir reklam yöneticisi olmanıza gerek yok. Bu sıcak çağrışımlar hepimiz tarafından kullanılabilir. Sadece tetikleyicileri bilmeniz gerekiyor.
10: Ailemin evini yeni sattım. Size şunu söyleyebilirim ki ekmek pişirmek ya da bolca kahve yapmak potansiyel alıcıları evet alıyorum demeye biraz daha meyilli hale getiriyor.
0: Uzay roketini ya da kol saatini yapan insanlar nasıl hala bu kadar ilkel olabilir?